0: Mesajlar var. Kontrol ediyorum. Dursun Bey selamlarını göndermiş. Muhammed Salah transferini bizlerle paylaşmış. Muhammed Salah transferi de bence çok önemli ve büyük transferlerden birisi. Katılır mısın abi?
1: Katılırım. Ben Muhammed Salah'ı dün birkaç yayında söyledim. Roberto Carlos bana göre Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük transferidir
0: Kariyer
1: Türkiye'deki.
0: anlamında evet katılıyorum.
1: Evet. Muhammed Salah'ı onun önüne de koyabilirsiniz, onun yanına da koyabilirsiniz, onun bir arkasına da koyabilirsiniz. Yani öyle bir oyuncu. 4 kez Premier Lig'de gol kralı olmuş, 2 kez asist kralı olmuş, şampiyonluk yaşamış, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış bir oyuncu getirdi Trabzonspor. Çok büyük bir iş yaptı. Muhammed Salah'ın Trabzon şehrinin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Halihazırda Uzungöl taraflarında, o yaylalarda çok fazla Arap turistinin olduğunu biliyoruz. Bu belki de 2 katına çıkacaktır. Trabzonspor için ve Türkiye için hayırlısı olsun diyorum. Ben çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Şimdi hani bakın, takımlarımızın sağ taraflarına baktığınızda Trabzonspor'da Muhammed Salah, Galatasaray'da Sané, Beşiktaş'ta Trossard diyelim, hadi o tarafa, Fenerbahçe'de Greenwood. Yani harika bir Süper Lig bizi bekliyor.
0: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için.
1: Rica
0: Erhan'cığım
1: ederim.
0: çok çok sağ ol, kırmadın, yayınımıza bağlandın. Görüşmek üzere, hoşça kal.
1: İyi yayınlar, hoşça kal.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Erhan Alvaroğlu'ydu. Dinleyenimiz yazmış Elvin Bey, neden Galatasaray konuşulmuyor? İkinci bölümde konuşulacak. Tüm takımlarımızı zaten konuşuyoruz. Elvin Bey, ikinci bölümde Galatasaray'la ilgili bağlantımız olacak. Kontrol ediyorum. Gençler Birliği'nde transfer haberi var mı? Ankara'dan selamlar. Emek Bey yazmış. Ankara'ya selamlarımızı iletelim. Gençler Birliği ile ilgili transfer gelişmesi var. Gençler Birliği İrfan Can Eğirbayat ve Salih Uçan'la sözleşme imzaladı. Transfer yasağı kaldırılacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Kontrol ediyorum gelen soruları. Merhabalar Salim abi, ben İstanbul'dan Ramazan. Bir Adıyamanlı olarak sizden Adıyamanspor hakkında bilgi var mı diye soracaktım. Son durum nedir? Ne yazık ki Adıyamanspor çok zor günler geçiriyor. Profesyonel liglere de veda etti. Bir yönetici bağlama imkanınız yok mu demiş. Araştırayım ancak ciddi sıkıntı yaşıyor kulüp. Bunun da altını çizelim. Selamlarımızı gönderelim Ramazan Bey'e. Gelen mesajları kontrol ediyorum. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler sevgili dinleyenler. Kontrol ettiğimde Can Uzun'la ilgili sorular var. Yine hatırlatalım Can Uzun konusunu. Galatasaray'ın Can Uzun için kulübü Frankfurt'a teklifi 35 milyon euro bonservis bedeli, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan pay şeklinde Frankfurt Can Uzun için 50 milyon euro talep ediyor. Oyuncu cephesi Galatasaray'ı kabul etti. Can konusunda gelişme bu şekilde. Bunu aktarabilirim. Çok ciddi oyuncu satışları da yapıyorlar. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Frankfurt Kulübü son yıllarda önemli futbolcu satışlarına imza attı. Ekitike bilindiği üzere Liverpool'a transfer olmuştu. Frankfurt'taki performansı bence gayet iyiydi. Liverpool'a gitti. Son dönemde kontrol ettiğimde Bayern Münih'e bir oyuncu satışları oldu. Kontrol edelim. Sol bek pozisyonunda oynayan Brown gitti 50 milyon euroya. Yani bu noktada çok ciddi oyuncu satışları olan bir kulüp ve oyuncu satışını gerçekleştirirken olmazsa olmaz maddeleri ise sonraki satıştan pay. Sonraki satıştan payı mutlaka ekliyorlar. Bunu da paylaşalım. Sonraki satıştan pay olmazsa olmazı Frankfurt'un. Bendeki bilgi Can Uzun'la alakalı. %15 pay şeklindeydi. Fakat bu bir süreç. Bu pay %20 olur, %10 olur. Değişkenlik gösterebilir. Sonraki satıştan pay maddesi yer alacak. Galatasaray Leao için Milan'a ilk resmi teklifini sundu. Taraflar arasında son 48 saattir görüşmeler devam ediyor. Leao'nun da Galatasaray'a geldiğinde, özellikle de Galatasaray'ın oyun planını düşündüğümüzde, Victor Osimhen'i düşündüğümüzde, Victor Osimhen'le iyi bir uyum yakalayacağını düşünüyorum. Galatasaray'da gündemde olan isimler Leao, Batrakov, Can Uzun, U23 kontenjanına oynayan santrafor ve stoper. Şampiyonlar Ligi kadro bildiriminin son tarihinin de 2 Eylül olduğunu paylaşalım sevgili dinleyenler. Şampiyonlar Ligi için kadro bildirim tarihi 2 Eylül saat 00:00'a kadar yapabiliyor kadro bildirimini. Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu. Birincilikte haftanın hakemleri ve programı belli oldu. Ajans Spor'dan takip edebilirsiniz. Bu haftada önemli maçlar oynanacak. İstanbul'da ben de Sarıyer Muğla maçını takip edeceğim. Aksilik olmazsa bu maça gitmeyi düşünüyorum. Kontrol ettiğimde Ümraniye Spor, Mardin Spor maçı da var. İstanbul'da yaşayan dinleyenlerimizle paylaşalım. Futbola uzun bir süre hasret kalmıştık. Pendik Spor bu hafta kendi sahasında oynuyor. Batman Petrol Spor'u ağırlayacak. İstanbul'da, yani birincilikte kontrol ettiğimde Ümraniye Spor, Mardin Spor maçı var. Sarıyer Muğla maçı var. Pendik Spor, Batman Petrol Spor maçı var. Önemli maçlar var. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Hemen gelen soruları kontrol ediyorum. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. Ben Hüseyin Meciz Salim abi. Ya parayı... Anlamadım sorunu Hüseyin. Toparlayıp yazarsan çok teşekkür ederim. Halil Dervişoğlu ve Eyüp Aydın'la ilgili durumu sormuşsun. Halil Dervişoğlu ile ilgili Gaziantep FK iddiası gündeme geldi, ancak Gaziantep FK o pozisyon için Serdar Dursun'la resmi sözleşme imzaladı. Ahmet Bilgin yazmış. Fenerbahçe olarak Leao ne durumda? Leao transferinde Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu söyleyelim. Abi, benim bildiğim izleme ekibi dediğin genç bilinmeyen oyuncuyu bulmak değil mi? Bağlanan arkadaş Dortmund'daki forvete scout raporu diyor. Zaten onu herkes biliyor demiş. Yani ben scouting ile ilgili şunu söyleyebilirim. Scouting konusu oyuncunun tamam genç olması, potansiyelli olması scouting açısından önemli. Ancak şöyle bir durum da söz konusu. Düşüncem şu. Bazen öyle bir oyuncu getirirsiniz ki oyuncu 30 yaşındadır, Süper Lig'e gelir. Süper Lig'e geldiği andan itibaren damga vurur. Buna en güzel örnek bence Vakayeme. Vakayeme bilindiği üzere çok genç yaşta gelmedi Hapoel Berşava'dan Trabzonspor'a. Fakat geldiği andan itibaren Süper Lig'e uyum sağladı. Trabzonspor'un şampiyon kadrosunda önemli isimlerden birisiydi. Geçtiğimiz yılda performansı yaşına rağmen bence gayet iyiydi. Hatta Trabzonspor Galatasaray maçını takip etmiştim stadyumda. Özellikle kanat oyuncularından beklenen bindirme yapması, orta açması ve bununla birlikte bek pozisyonundaki arkadaşına yardım etmesidir. Yaşına rağmen bence iyi bir performans ortaya koymuştu. Yani burada oyuncunun potansiyelli ve genç olmasıyla birlikte bu tarz scouting transferleri de olabilir. Hapoel Berşava'da oynadığı dönemi hatırlayalım. Beşiktaş'a rakip olmuşlardı. O maçta dikkatimi çekmişti. Ardından 3-4 yıl sonra Trabzonspor'a transferi gerçekleşti MVKM'nin. Bence de Süper Lig'e gelmiş önemli kanat oyuncularından birisi. Hatta

0: Anthony Vakayeme ile ilgili şunu söyleyebilirim. Süper Lig tarihinin en iyi çalım atan 5 oyuncusunda listeye girer. Direkt aklıma gelen Yusuf Şimşek. Bu konuda Yusuf Hoca'ya da bizi dinliyorsa selam olsun. Yusuf Şimşek, Vakayeme, Hasan Hoca, Hasan Şaş Hoca. Bence çalım yeteneği çok önemli oyunculardan birisiydi. Son dönemde hafızamı zorladığımda Galatasaray'da bir dönem Abdülkadir Keita vardı. Abdülkadir Keita'nın da çalım yeteneği çok çok iyiydi. Quaresma'yı söyleyebilirim. Quaresma da ayrı bir oyuncuydu. Özellikle o karşısındaki bek oyuncusunu terse yatırması, ardından ayağının dışıyla travel olarak dediğimiz şutları çekmesi, ortaları açması çok çok önemliydi. Yani scouting sorusundan bir anda Türkiye'deki en iyi çalım atan oyunculara geldim. Kusura bakmayın. Enes Ünal'la ilgili transfer gelişmesi yaşanabilir. Bunun da altını çizelim sevgili dinleyenler. Enes Ünal'la ilgili transfer gelişmesi yaşanabilir. Oyuncuya teklifler var. Bournemouth oyuncuyu göndermek istiyor. Uygun bir teklif geldiğinde oyuncu ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Gelen mesajlar var. Bu mesajları kontrol edeceğim. Fakat öncesinde reklam, saat başı ve at yarışı bandımız olacak. İkinci bölümde konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Kısa bir ara.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Emre Tanrıver olacak. Emre Tanrıver ile birlikte Beşiktaş'ın gündemini konuşacağız. Gelen mesajlar var, bunları cevaplayacağız. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattı üzerine mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Beşiktaş'ın bugün saat 20'de Haraldek Krolove ile de maçı olduğunu paylaşalım sevgili dinleyenler. Ben Beşiktaş'ın aksilik olmazsa bu turu da geçeceğini düşünüyorum. Çünkü net bir şekilde paylaşalım. Bu süreçte en zor rakip Midland'tı. Midland'ı Beşiktaş takımı geçti. Hattımızda konuğumuz Emre Tanrıver. Emre hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk Salim Manav, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum, seni sormalı.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çok çok sağ ol, kırmadın, yayınımıza bağlandın.
1: Ne demek?
0: İstersen bugünkü maçla ilgili konuşalım.
1: Evet. Beşiktaş önceki turda aslında çok ciddi bir rakibi eledi. Az önce sen de söyledin zaten. Midland Beşiktaş'ın çekebileceği en zor kuraydı ve Beşiktaş iki maçta da iyi oynayarak rakibini geçti. Evet, iki maçta da rakibi 10 kişi kaldı. Bu önemli bir etken ama Beşiktaş ikinci maçın ilk yarısını saymıyorum. İlk yarıda gerçekten iyi değildi Beşiktaş ikinci maçın ilk yarısında. Fakat geriye kalan bölümlerde 11'e 11'lik kısımda da Beşiktaş gayet rakibiyle iyi mücadele etti. İkinci maçta da hatta ikinci yarıda tam baskıyı kurduğu dakikalarda zaten rakibi 10 kişi kaldı. Dolayısıyla Beşiktaş ilk iki maçta benim beklentimin üstünde bir performans ortaya koydu. Çünkü Vincenzo İtalyan'da henüz yeni yeni tam kadro çalışmaya başlamışken oyuncu grubunun bu kadar çabuk adaptasyon sağlaması yeni sisteme olumlu bir ışıktı benim için. Şimdi şunu test edeceğiz. Midland çok böyle çok savunma yapan bir takım değildi. Çok kapalı oynayan bir takım değildi. Kendi oyununu oynamaya çalışan bir takımdı. Fakat bu akşamki rakip biraz Beşiktaş'ın hani Süper Lig'de kaparan Anadolu takımlarına karşı da nasıl oynayacağını gösterecek. Çünkü bu akşamki rakip gayet kapalı oynayan, kontralarla gol pozisyonu üretmeye çalışan, zaman zaman duran toplarla ve yan toplarla tehlikeli olmaya çalışan bir takım. Yani top yine çoğunlukla Beşiktaş'ta kalacak ki Kralove takımı bu sezon oynadığı 3 yarı 4 resmi maçta Avrupa maçı ve lig maçı oynadı. Hepsinde rakiplerinden az topa sahip olarak kazandı. Yani topa fazla sahip olmuyor ama maçı kazanacak pozisyonlara girmeye başarıyor topa. Çok

0: diyorum. Derbiler haricinde birçok takıma karşı Beşiktaş hep hani kapalı savunma oynayan takımlara karşı mücadele edecek. Bu anlamda iyi bir referans olacaktır bu akşamki Çekya temsilcisiyle oynanacak maç.
1: Transfer gelişmesini doğruladım. Hemen paylaşmak istiyorum. Gaziantep FK Serdar Dursun'la 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
0: Evet, Gaziantep FK'ya da hayırlı olsun diyelim.
1: Hayırlı uğurlu olsun diyelim Gaziantep FK'ya. 1 yıllık sözleşme imzalandı oyuncuyla. Yaşanan tüm transfer gelişmelerini paylaşacağız. Beşiktaş'ın gündemini konuşuyoruz. Muhammed Salah konusunda dün yapılan açıklamalar vardı.
0: Evet. Ya şöyle, Serdar Adalı biz almadık dedi ama şöyle bir durum var. Artık bu saatten sonra taraftara çok fazla bunu ikna edemezsiniz. Salah transferinde hiç masaya oturmasaydınız, Salah'ın başka bir takıma gitmesi, yani Trabzonspor'a gitmesi camiada ve taraftarda çok büyük bir etki etmezdi ama Salah'la masaya oturuyorsunuz, masaya oturmanız yetmiyor. Anlaştık haberleri sizden de çıkıyor, yöneticiniz paylaşımlar yapıyor. Daha sonra masadan kalktık diyorsunuz. Ve masadan kalkarken de aslında hani ben Önder Özen'e sormuşum masada Türk takımı var mı diye. Bildiğim kadarıyla yok diyor. Siz masadan kalktıktan sonra maliyetler sebebiyle rakibinize giderse futbolcu, tabii ki burada bir camiada taraflarda hayal kırıklığı olması çok normal. Eleştirilmesi çok normal. Biraz bu eleştirileri belki bertaraf etmek için Serdal Adalı biz almadık dedi ama ben şunu çok net bir şekilde biliyorum. Önder Özen'in basın toplantısı yaptığı gün öğle saatlerinde ben bunu öğrendim. Zaten seninle de sıklıkla konuşuyoruz. Evet. Trabzonspor aslında çok güçlü bir şekilde masadaydı. Yani Beşiktaş masadan kalktıktan sonra Trabzonspor masaya oturmadı. Trabzonspor gerçekten güçlü bir şekilde masadaydı. Trabzonspor'un masada olması belki Salah'ın menajerinin, Abbas'ın elini güçlendirdi. Bu yüzden sürekli fiyat arttı. Çünkü hatırlıyorsan Beşiktaş anlaştığı haberleri çıktığında 10 milyon 12 milyon euro civarları konuşuluyordu anlaşma maliyeti üzerinden ama geldiğimiz noktada 17 milyon euroya Trabzonspor imza attı. Trabzonspor'un belki güçlü bir şekilde masada olması Abbas'ın yani Salah'ın menajerinin elini güçlendirdi ve fiyatlar, pazarlıklar sürekli arttı. Sonraki noktada Beşiktaş artık res çekti, masadan kalktı ve Trabzonspor aslında hani kavanoz kapağı örneği verebilirim burada. Kavanoz kapağını Beşiktaş gevşetti. Pazarlıkların bütün çoğunu Beşiktaş yaptı. Sonra masadan kalktı. Trabzonspor o pazarlığı kendi lehine bitirdi diyebilirim. Sonuç olarak Salah'ın Türkiye'de oynayacak olması bence mükemmel bir iş. Hani Beşiktaş'a gelirken de söylemiştim. Salah sıradan bir yıldız değil. Kesinlikle bir fenomen transferi. Yani aktif futbolcular içinde benim fenomen diyebileceğim 4 isim vardır sayılır mı? Ronaldo, Messi, Neymar, Salah. Yani global çapta bir transfer oldu. Trabzonspor'a inşallah fayda olur. Türkiye'de Salah'ı izlemek çok büyük bir iş. İşin bir de Beşiktaş camiası için benim için de biraz trajikomik tarafı var. 20 Temmuz'da ben Salah'ın Beşiktaş'a transfer olma ihtimali üzerine video çekmiştim ama yayınlamamıştım. Hani açıkçası evet, yayınlarım diyordum. Dün o videoyu denk geldim, paylaşmamıştık zaten. Videoda herhalde Allah'ın işi hiç Beşiktaş dememişim. Hani Salah transferinden bahsetmişim, etkisinden bahsetmişim ama Beşiktaş'ın Salah transferi diye bir cümle kurmamışım. Hani bugün de yayınlasam videoyu, Trabzonspor için video çektiğim gibi anlaşılır. O yüzden videoyu boşa gitmesin, yayınlayacağım videoyu. Beşiktaş camiası için biraz hayal kırıklığı oldu. Özellikle Trossard transferinden sonra yükselen bir atmosfer vardı, yükselen bir hava vardı Beşiktaş'ta. O hava biraz kırıldı. Belki bu akşam Avrupa Ligi'nde galibiyet gelirse o kırgınlık biraz dağılabilir. Ama Trabzonspor için gerçekten çok büyük bir iş. Türk futbol tarihinin bence Roberto Carlos'la birlikte en sükseli ikinci transferi diyebilirim. Yani Roberto Carlos'la yarışır. Ben ilk kez okuyorum direkt. Yani bazıları ilk kez falan diyor da geçmiş kariyerleri göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'ye gelen en kariyerli iki futbolcudan biri. Biri Roberto Carlos, diğeri Muhammed Salah.
1: Devam edelim. Beşiktaş'ın tekrardan transfer gündemine girdiğimizde golcü arayışı devam ediyor. Golcü noktasında var mı gelişme?
0: Şöyle, ben teyit etmeye çalıştım. Dün Serdal Adalı da aslında Vlahovic sorulduğunda uğraşıyoruz dedi. Hani belki Vlahovic özelini söylemedi bunu ama santrafor transferi yapmaya uğraşıyoruz dedi. Ben de şöyle bir bilgi aldım. İsim alamadım ama zorlamama rağmen biraz gizli tutuldu artık. Salah'tan ağızlandı çünkü Beşiktaş'ın. Bu nedenle gitti özel isimler gizli tutuluyor. Santrafor noktasında Beşiktaş taraftarını mutlu edecek bir transfer için görüşülüyor. Bu bilgiyi öğrendim. Santrafor deyince de benim aklıma direkt Vlahovic geliyor. Çünkü hem bonservisi elinde hem de Beşiktaş'ın zaten gündeminde olan bir isim. Her ne kadar kendisi 5 büyük ligde şampiyon

0: şampiyonluğu oynayacak bir takımda forma giymek istese de henüz o seviyeden teklifler alamadı. Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi, görüştüğünü biliyoruz. Santofa ve Yıldız transferi kelimeleri yan yana gelince benim aklıma direkt Vlahovic geliyor. Sörlot da gündemde, fakat Sörlot'un bonservisi elinde değil. Atletico Madrid orada yüksek bir bonservis bedeli isteyecektir. Bunun da Sörlot'un maaş beklentisinin de 8-10 milyon euro civarında olduğunu biliyoruz. Sörlot Vlahovic'den 3-4 yaş daha büyük bir futbolcu. Yani maliyeti Vlahovic'e göre çok daha yüksek olabilir Sörlot'un. Bu anlamda Beşiktaş Vlahovic transferini zorlayacak diye düşünüyorum Salim Aral.
1: Højbjerg çok sıklıkla yazıldı.
0: Højbjerg, evet. Marsilya'daki orta sahayı diyorsun değil mi?
1: Evet. Eski Tottenham'la.
0: Evet. Marsilya'da bir maddi sıkıntı var. Bu nedenle oyuncularını elden çıkarmak isteyebilir. Fakat çok Højbjerg gibi bir futbolcuyu çok cüzi miktarlara almak zordur. O noktada Beşiktaş'ın bütçesi ne kadar açıkçası bilmiyorum. Çünkü zaten özellikle Trossard transferinde ve Orkun'un da bonservisi bu sene alındı. Geçen sezon kiralıktı. Beşiktaş aslında oldukça yüksek meblağlar harcadı. Bu noktada Højbjerg gibi bir futbolcuya gidebilir mi? Giderse maliyetini karşılayabilir mi? Çok emin değilim. Çünkü yüksek maliyet konusu biraz Santrafor transferine taklandı. Yani Santrafor transferi yüksek maliyetli olabilir ama diğer bölgelere daha uygun maliyetli futbolcu gelmesi daha yüksek olasılıklı. Højbjerg çok uygun maliyetli bir futbolcu değil ama profil olarak tam Beşiktaş'ın aradığı bir profil aslında.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Emre Tanrıver. Emre, Beşiktaş'ın arayışlarını biliyoruz. Stoper, orta saha, forvet. Forvet'te Vlahovic konusundan bahsettik.
0: Evet.
1: Alexander Charlotte'u sormak istiyorum. Fakat onun öncesinde arkadaşım Batıkan uyardı. Kısa bir aramız var. Hatta beklersen mutlu olurum.
0: Tabii ki.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Emre Tanrıver. Beşiktaş'ın transfer gündemini konuşuyoruz. Emre, stoper, orta saha ve santrafor takviyesi, evet, demiştim. Santrafor pozisyonunda Alexander Charlot ismi gündeme geldi. Bununla birlikte Alexander Charlot'la birlikte Vlahovic zaten listede birinci, evet, sırada. Lukaku ismi bir dönem gündeme geldi. Orta saha için Højbjerg'i konuştuk. Stoper takviyesi, evet, için arayışlar sürüyor. Lukaku konusu tekrardan alevlenir mi?
0: Lukaku konusu şu anda biraz soğudu gibi duruyor. Aslında böyle özellikle Salah transferi gündeme gelmeden önce, yani santrafor arayışları daha yoğunken Lukaku gündemdeydi. Fakat Lukaku şu anda Beşiktaş yönetimi çok sıcak değil. Yani elde Lukaku'ya göre daha iyi olunabilecek alternatifler var. Çünkü bunlardan biri Vlahovic zaten daha öncesinden beri gündemde. Sörlot bunlardan biri. Lukaku şu anda Beşiktaş'ın ana gündemi değil. Ancak gittiği futbolculardan olumlu dönüş alamazsa, yani santrafor transferini artık birkaç hafta içinde gerçekleştiremezse Beşiktaş, ancak o zaman Lukaku tekrar gündeme gelebilir. Ama şu anda ana hedef Lukaku değil. Bunu söyleyebilirim. Bir de bugün Beşiktaş'ın santrafor transferinin yakına ilgilendik ve haber gördüm. Matteo Moretto'nun bir haberi. Biliyorsun Vlahovic ve Sörlot'tan bahsediyoruz. Atletico Madrid'in Vlahovic'e teklif yapabileceğini yazdı Matteo Moretto, İtalyan gazeteci. Şimdi bu da aslında Atletico Madrid'in Vlahovic'e direkt transfer teklifi yapması Beşiktaş'ı, hatta belki de Fenerbahçe'yi de, çünkü Fenerbahçe de arıyor. İki takımın santrafor arayışını çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü Vlahovic zaten 5 büyük ligde iyi bir takımda forma giymek istedi. Atletico Madrid bunlardan biri olur gayet rahat. Atletico Madrid Vlahovic'e girerse Sörlot'u elden çıkarması çok olasılıklı. Ve Sörlot'un da böyle bir durumda yüksek maaşla Türkiye'ye gelmesi büyük olasılık olarak görüyorum. Tabii Atletico Madrid'in Vlahovic'e ilgisi ne zaman resmi düzeye gelir? Vlahovic Atletico Madrid'de düzenli oynayacağını düşünür mü? Çünkü orada Julian Alvarez genelde forma şansı bulan bir isim. Düzenli oynamasa bile Atletico Madrid'e katılmayı kabul eder mi? Sonrasında Sörlot'ta maliyeti ne kadar olur Türk takımları için? Bunlar bence bir domino taşı etkisi yapabilir Atletico Madrid'in Vlahovic transferine girmesi. Bence Türk takımlarının yakından ilgilendiren bir hamle olur. Bu Matteo Moretto'nun haberi resmiyete dökülürse Beşiktaş'ı ve Fenerbahçe'yi çok yakından. Bunun dışında Sörlot transferi normal şartlarda bonservisi elinde olmadığı için çok zor gözüküyor. Ama Atletico Madrid bu Vlahovic transferini gerçekleştirirse belki daha uygun şartlarda Sörloth'u elinden çıkarabilir. Ama yine de böyle bir durumda Sörloth'un Türkiye'deki maaş beklentisi çok çok yüksek. Bunu belirteyim Salim bana.
1: Bonservisi de var.
0: Evet, bonservisi zaten. Atletico Madrid'in ben hani açıkçası 25 milyondan falan aşağı bırakacağını sanmıyorum Sörloth'u. Çünkü verim aldığı bir isim, verim aldığı bir isim Sörloth. Atletico Madrid'in. Hem bonservisi var hem de maaş beklentisi çok yüksek. Yani Vlahovic'den her halükarda daha maliyetli bir isim gibi duruyor şu an için.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Emre ya, Tanrıver.
0: Tam tersini düşünelim. Sörloth Türkiye'de oynuyor diyelim. Beşiktaş'ta ya da Fenerbahçe'de. Vlahovic de boşta. Hani Türk takımı da Sörloth'tan para kazanıp boştaki Vlahovic'i almak isteyebilir. Gayet mantıklı bir hamle durur yani. Atletico Madrid'de belki bunu düşünüyor olabilir. Hem Sörloth'tan para kazanmayı hem de bonservisi elinde bir Vlahovic'i kadrosuna katmak Atletico Madrid için çok karlı bir iştir. Her takım için karlı bir iş olur yani. Hem elindeki futbolcudan yüksek bonservis kazanacaksın hem de çok boşta duran iyi bir futbolcu kadrona katacaksın aynı mevkide. Yani her anlamda mantıklı bir hareket.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Emre Tanrıver. Emre, stoper konusunda var mı adaylar bildiğin?
0: Evet, stoper konusunda Brezilya'dan futbolcu vardı biliyorsunuz, sol stoper. Onun da son maçta bir sakatlığı oldu, Leo Pereira. Sakatlığıyla ilgili şu anda bir bilgim yok fakat Flamengo zaten Beşiktaş'ın teklifini reddetmişti. Ondan sonra bir gelişme olmadı. Lukumi, İtalyan'ın eski öğrencisi, o da Beşiktaş'ın gündeminde. Ama bu isimlerin son bir senesi kaldığı için sözleşmesinde Beşiktaş oraya da yüksek bonservis ödemek istemiyor. Az önce dediğim gibi Beşiktaş yüksek maliyetli bir transfer yapacaksa bunu Santrafor bölgesine yapmayı düşünüyor. Ve stoper, orta saha, işte sağ açık, zaten sağ açık için U23 alabiliriz demiş Serdar Adalı. Bu mevkilere çok yüksek maliyetli bir transfer yapmak istemiyor Beşiktaş. Ve son günlerde biraz aslında stoper transferinin askıya alınabileceği şeklinde yorumladığım gelişmeler de oldu. Örnek veriyorum, takımdaki yerli isimler arasında işte Emirhan Topçu'nun performansından İtalyan'ın çok memnun olduğu şeklinde haberler gördüm. Bu tarz haberler çıktığı zaman biraz şöyle yorumlanıyor. Acaba stoper transferi askıya mı alınıyor gibi. Yani askıya alınmalı mı stoper transferi? Bence askıya alınmamalı. Çünkü Beşiktaş'ın kadrosu hala yeterli değil. Yani orada Emirhan sürekli oynayacak olsa bile Emirhan'ın arkasında mutlaka sağlam bir isim olmalı. Emirhan'la rekabete girebilecek bir isim transfer edilmeli diye düşünüyorum. Ama şu ana kadar Beşiktaş oradan bir pozitif sonuç alamadı. Çünkü maliyetler biraz yüksek açıkçası.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Emre Tanrıver. Emre, gelen mesajlar var. Batuhan Ergüven yazmış. Hemen kontrol ediyorum mesajını. Atletico Madrid akıllı kulüptür. Villa'yı almaz sanıyorum. VLA'yı almaz sanıyorum. Çünkü kendisi futbolu kafasında bitirmiş demiş.
0: Vlahovic'i
1: kastediyor.
0: Yani futbolu kafasında bitiren bir futbolcu şey yapmaz ya. Hani 5 büyük ligden şampiyonluğu olacak bir takıma gitmek istiyorum demez. Bence tam tersi, artık daha büyük bir sıçra yapmak istiyor. Özellikle Juventus döneminden sonra. Yani futbolu kafasında bitirdiğini düşünmüyorum. Hala son ana kadar büyük bir ligden, büyük bir takımdan teklif beklediği için şu ana kadar bir takımla anlaşmadı. Bence futbolu kafasında bitirmiş olsaydı çoktan bir takımla anlaşırdı. Çok iyi para kazanabileceği ülkeler var. Yani en kötü ihtimalle Arabistan'a giderdi. Yani hala çok Avrupa'dakinden çok daha fazla kazanır sonuçta. Yani futbolu kafasında bitirmek isteyen biri bence 5 büyük ligden teklif beklemez diye düşünüyorum.
1: Yani Barcelona iddiası da gündeme geldi Vlahovic ile ilgili.
0: Evet, Vlahovic'in galiba menajerliğinin babası mı yapıyor bilmiyorum. Çünkü babasıyla ilgili haberler görüyorum. Barcelona'yı zorlamışlar özellikle Lewandowski ayrılığından sonra. Ama Barcelona'nın henüz olumlu bir geri dönüşü yok Vlahovic'e.
1: Özellikle de Balkan ülkelerindeki oyuncularla ilgili şunu söyleyebilirim. Genellikle menajerliklerini babaları yapıyor.
0: Evet. Ya, geçenki programda da konuşmuştuk herhalde seninle. Bu profesyonelce durmuyor aslında. Futbolculara zarar da verebiliyor. Evet. Ben kesinlikle aile üyelerinin menajerlik yapmasına karşıyım. Bence bu işler profesyoneller üzerinden yürütülmeli. Çünkü kulübe zarar veriyor. Kulüplerin oyuncuya zarar verebiliyor. Transfer süreçlerini etkileyebiliyor. Bence aile üyeleri bu işlerden uzak durmalı.

0: ama bu saatten sonra da pek yapacak bir şey yok gibi.
1: Hatta ben şunu söyleyebilirim. Bu konuyla ilgili Türkiye'de iki kişiyi örnek olarak gösteririm. Birincisi Fikret Hoca, Fikret Yılmaz Hoca, Burak Yılmaz Hoca'nın babası. Kesinlikle ve kesinlikle Burak Yılmaz'ın futbolcu olduğu dönemde hiç transfer işlerine karışmazdı. Belli bir menajeri vardı Burak Hoca'nın. Onun üzerinden yürürdü işler profesyonelce. Yakın dönemde de örnek olarak verebileceğim kişi Savaş Yıldırım. Bertu Yıldırım'ın babası. Savaş Hoca da uzun yıllardır Sarıyer'de, Sarıyer altyapısında görev alıyor. Eski bir futbolcu. Yakın dönemde oynadığı dönemleri hatırlar dinleyenlerimiz. Yaş itibariyle hatırlayanlar olabilir. Mesela Savaş Hoca da kesinlikle ve kesinlikle Bertu'nun transfer işlerine karışmaz.
0: En doğrusu.
1: Yani bence doğru olan bu. Çünkü baba olduğunuz için duygusal davranabiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Bundan dolayı da duygusal davrandığınız için işin içinde yanlış karar verme olasılığınız çok
0: yüksek. Ben başka bir örnek vereyim. Hakan Çalhanoğlu, bu olumsuz bir örnek.
1: Evet.
0: Trabzonspor'a babası imza atıyor. Fakat Hakan Çalhanoğlu istemiyor. Ve Trabzonspor şikayet ediyor. Hakan Çalhanoğlu futboldan men cezası alıyor. Belki yaşı çok genç olan takipçilerimiz bunu hatırlamaz ama Hakan Çalhanoğlu Trabzonspor'da oynamadığı için men cezası aldı ve 6 ay futbol oynayamadı yani.
1: Evet. Böyle 6 ayda ciddi bir süre.
0: Çok ciddi bir süre. Ve yani aile üyeleri işin bu kadar içinde olunca futbolcuyu olumsuz etkileyebiliyor. Kulüpler de bundan zarar veriyor.
1: Peki Beşiktaş'ta ayrılması muhtemel isimler var.
0: Beşiktaş ayrılması muhtemel çok isim var ama
1: Can Keleş.
0: Evet, henüz bir hamle çok ayrılık gerçekleşmemesi Beşiktaş taraftarının da biraz canını sıkmaya başladı. Çünkü Tursar'ın lisansı dün çıktı Salim Manav'a. 20 gün önce transfer edilen futbolcunun lisansı dün çıktı. Şimdi bunu İngiltere'den evrak gecikti falan diyorlar ama yani kaç tane transfer dönemi gördük hepimiz. İkimizin de yaşı var, 30'un üzerindeyiz ikimiz de. 20 günde evrak gelmez mi? Ya sadece evrakla ilgili bir sıkıntı olabilir mi Trossard'daki sıkıntı? Hayır. Trossard'da bir limit sıkıntısı vardı. Yani bu maaşlarla alakalı bir durum. Ki ben bu bilgiyi aslında yaklaşık bir 7-8 gün önce almıştım. Hiçbir yerde haberi yapılmıyorken. Trossard'ın lisansı niye çıkmadı diye sorduğumda. Limit problemimiz var dendi bana.
1: Hani son dakika var Emre. Çok özür diliyorum. Tekrardan Trossard'ın sürecine geri dönelim ama son dakika gelişmesi. Fenerbahçe Jaden Osterwolde'nin sakatlık durumunu açıkladı. Fenerbahçeli oyuncunun arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edildi. Yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Jaden Osterwolde'nin bunu da paylaşmış olalım son dakika gelişmesi olarak.
0: Ben dün statlarını Fenerbahçe maçından ya Osterwolde'yi öyle görünce eyvah dedim, herhalde artık çapraz bağları mı koptu, aşinin tendonu mu koptu. Çünkü tribündeyken çok daha ciddi gözüküyordu sakatlığı. Evet, yine ciddi bir sakatlık ama en azından çapraz bağ kopması ya da aşil tendonu kopması kadar değil. İnşallah o da sağlıklı bir şekilde döner. Ki daha önce de uzun bir sakatlık yaşamıştı. Çok yetenekli bir futbolcu ama bu sakatlıklar tabii ki olumsuz etkiliyor. Biz geçmiş olsun dileyelim. Ve Trossard'a dönelim de. Şimdi
1: Trossard'a
0: 20 günde,
1: dönelim.
0: Evet,
1: lisansı
0: 20
1: çıktı.
0: Günde, 20 gün sonra lisansı çıktı. Orada hani basit bir evrak meselesi değildi bu. Beşiktaş'ın gerçekten bir limit problemi vardı. En azından ben kulüpten bu bilgiyi aldım. Yani, limit problemi var şeklinde. Kaynağımdan böyle bir bilgi almıştım yani. Bu problem yeni çözüldü. Bu problemin sebebi kadrodaki gitmesi gereken ama gitmeyen futbolcular. Dolayısıyla Beşiktaş'ta bu gidecek futbolcularla ilgilenecek bir kulüpten isim de yok gibi duruyor yani. Şimdi gelecek transferlerle kim ilgileniyor? Önder Özen, işte Eduard Graf vesaire. Fakat bir noktada futbolcu satmak da futbolcu almak kadar önemli. Ama Beşiktaş bu noktada yıllardır çok zayıf. Yani evet, belki verim alamıyor futbolcuların ama bir şekilde evet, bunu pazarlığını yapmanız lazım yani. Bu pazarlık noktasında da Beşiktaş kendi oyuncusunu pazarlama noktasında çok zayıf kalıyor. Bu sebeple şu ana kadar Beşiktaş'tan hala gitmesi gereken ama mecburen kadroda tutulan futbolcular var. İşte Onana, El Mustrati, Joao Mario, Can Keleş herhalde hala grup takımdan ayrılmadı. Bunun yanında Amir Hadzi Ahmetoviç, takımdan ayrılması bunların bekleniyor. Fakat hala Amir'e bu arada ilgi var. Bir tek Amir'e ilgi var. Diğer futbolculara bir teklif yok. Bu da Beşiktaş'ın en büyük problemlerinden biri aslında.
1: Evet. Çok teşekkür ederim Emre değerli yorumların için. Çok çok ben, sağ ol.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Emre Tanrıverdi. Şimdi kısa bir ara, aranın dönüşünde Ayman Abdulaziz ve Emre Kaplan bizlerle birlikte olacak. Her iki isim de geri dönüş yaptı. Bağlantıyı gerçekleştireceğiz.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, bu bölümde hattımızda özel bir konuğumuz var. Mısır'a uzanıyoruz. Mısır milli takımında uzun yıllar forma giydi. Ülkemizde Diyarbakır Spor, Trabzon Spor, Konya Spor gibi önemli kulüplerde oynadı. Ayman Abdulaziz bizlerle birlikte. Ayman hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
3: Hoş bulduk Salim. Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim hocam. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Çok çok sağ olun. Hocam isterseniz... Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transfer sürecini konuşalım. Siz oyuncuyu yakından tanıyorsunuz. Evet. Trabzonspor'a transfer oldu. Transfer olmadan önce sizden ülkemizle ilgili, Trabzonspor'la ilgili bilgi aldı mı?
3: Tabii yani. Çünkü Muhammed Salah'da da bir profesyoneldi. Yani her şeyi gitmeden önce de bilgi alacak lazımdı. Ya çok konuşmadık ama biraz konuştuk yani.
1: Trabzonspor'la ilgili konuştunuz. Çünkü siz de hocam Trabzonspor'da forma giydiniz. Trabzonspor camiasını, ülkemizi yakından tanıyan birisiniz. Kısa bir görüşmeniz oldu zannedersem.
3: Evet, doğru.
1: Peki, tamam. Neler geçti hocam o konuşmada Trabzonspor'la ilgili, Türkiye ile ilgili?
3: Yani fazla konuşmadık ama yani çok az anlattım şehirde, yani taraftarda, takım olarak da, Trabzonspor'un tarihi de olarak nasıl bir takım, nasıl bir şehirde. Anlattığım her şeyi Allah şükürde. Yani anlattığım ne kadar Trabzonspor'da bir camiada. Çok bir taraftar da var. Çok hırslı bir taraftar var da. Yani kazanmak çok istiyorlar her zaman da. Yani her zaman da şampiyonla oynuyorlar. O yani ne kadar güzel bir şehirde, yani canlı bir insanda, öyle yani.
1: Peki Ayman hocam, siz de Salah'ı yakından tanıyorsunuz. Mısır milli takımında da görev yaptığınız süreçler oldu. Teknik direktör olarak kariyerinize devam ediyorsunuz. Süper Lig'de uzun yıllar oynadınız. Hemen şunu sormak istiyorum size. Süper Lig'in temposunu düşündüğünüzde Salah çok çok önemli bir dünya yıldızı. Sadece Mısır, ülkesi Mısır için değil, tüm Orta Doğu için, tüm dünya için önemli bir yıldız, önemli bir değer. Evet. Süper Lig'deki katkısı anlamında neler söylersiniz?
3: Ya, Muhammed de şu anda son 3-4 yılda dünyada en iyi futbolcu bir tanesi. Evet. Ve yani şimdi Türkiye Lig katılırsa bence çok iyi bir fikirde. Yani büyük bir futbolcuda. Tecrübe olarak çok vardı. Trabzonspor için de yani bence çok iyi bir futbolcu geldik. Yani hemen de her şey yapabilirsin. Futbolcu çok bağlantı yapacak da. Tecrübeler hem oyun olarak da, organizasyon olarak da daha çok iyi olarak inşallah.
1: Peki hocam, yani sizin görüşünüz nedir? Özellikle yaşı itibariyle düşündüğümüzde kanat pozisyonunda ve santrafor pozisyonunda oynayabiliyor. En iyi verim sağlayacağı pozisyon hangisi olur?
3: Bence santraforun arkası olarak daha iyi olacak. Yani 10 numarada bir gibi de daha iyi olarak da Salah şu anda. Çünkü tam bir oyun hakim olarak da bir de süratli var. Teknik olarak da bir hakimiyet de var. Bence o pozisyonda daha çok olarak da.
1: Evet. Peki hocam, 10 numara pozisyonunda oynayacak. Oynaması daha fayda sağlar dediniz. Trabzonspor'da da 10 numaralı formayı terletecek. Mısır milli takımında olduğu gibi. Siz şu anda Mısır'dasınız hocam.

0: Mısır'da ülkenizde Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi nasıl karşılandı?
1: Abi, bence çünkü Trabzonspor'da eskiler şey yani millet onu da biliyorlar. Çünkü ben de orada oynadım.
0: Evet.
1: Onları da biraz takip ediyorlar da. Ve biliyorlar ne kadar Trabzonspor büyük bir camiada. Değerleri şey yani Trabzonspor şey şampiyon aldı gide bir zamanda şey geçen sene 2 sene önce değerlerde Trabzon aldıkları şey şampiyon. Ve bence burada herkes çok mutlular. Yani şey çünkü herkes şey Trabzon kıymetleri biliyorlar yani.
0: Peki hocam zaten birçok Mısırlı oyuncu da hem Trabzonspor'da hem de ülkemizde forma şansı buldu. Yakın dönemde Mahmut Trazege bunlardan bir örnek. Siz uzun yıllar ülkemizde oynadınız. Mısır halkının da zaten Süper Lig'e bir ilgisi var diye düşünüyorum sizlerden dolayı.
1: Evet. Evet. Biliyorlar zaten şey. Bir de takip ediyorlar yani Türkiye Lig'de.
0: Evet.
1: Çünkü şey yakın yakında şey yani çok futbolcu oynadık burada. Ahmet Hasan da oynadık. Saka da oynadık orada. Eskiden benlerle beraber de. Ve yani bence çok iyi bir takip ediyorlar. Daha çok takip edecek vardı yani. Herkeste. Mısır'da değil bütün Arap ülkelerle.
0: Evet.
1: Türkiye Lig'de takip ediyorlar artık yani.
0: Peki Ayman hocam siz kariyerinize teknik direktör olarak devam ediyorsunuz. Yardımcı antrenörlük süreciniz oldu, teknik direktörlük süreciniz oldu. Teknik direktörlük kariyeri noktasında planlamanız nasıl? Bir gün yolunuz Türkiye'ye düşecek mi hocam?
1: Ya inşallah da. Ya bence yani iyi olarak çok iyi olarak da yani benim için de kariyerde devam edecek inşallah. Şimdi Süper Lig bir takım da var burada. Aynı 23'te ilk maçta oynayacak da.
0: Evet.
1: Yani olursa ya bence iyi bir şey de benim için de yani benim kariyer için de.
0: Evet. Hocam ülkemizde de yani kontrol ettiğimde uzun yıllar forma şansı buldunuz. Yaklaşık hocam 11-12 yıl ülkemizde top koşturdunuz.
1: 11.
0: 11 yıl bir kısa Zamelek dönemi var.
1: Evet,
0: Çok çok
1: sonra
0: önemli
1: geri döndüm.
0: takımlarda oynadınız hocam.
1: Ha, Allah şükür de yani şey ilk önce şey Kocaelispor'da, ondan sonra şey Malatyaspor, bir de Gençler bir. Ondan sonra Trabzonspor tabii da. Sonra şey Konyaspor'da gitti. Kısa dönemde Zamelek geri döndüm. Bir 6 ayda ileride. Sonra Konyaspor'da. Sonra şey Rizespor, Diyarbakır en sonda. Yani. En sonda Rizespor'da.
0: Evet. Hocam şu anda Zamelik'tesiniz değil mi? Yanlışım varsa düzeltin.
1: Yok şey şu anda şey Modern Spor bir takımda. Süper
0: Zamelik'te de
1: Lig'de.
0: çalıştığınız zaman Mısır'da
1: Zamanında çalıştım. Bir 3-4 defa çalıştım da.
0: 3-4 defa Zamelik'te
1: Evet.
0: çalıştınız.
1: Evet.
0: Mısır
1: Evet.
0: milli takımında yardımcı antrenör oldunuz 2022 ve 2024 yıllar
1: 23.
0: arasında.
1: Evet.
0: 23
1: Evet.
0: yıllar arasında.
1: Evet.
0: Muhammed Salah'la da zaten birebir de hem futbolculuğunuz döneminden hem de antrenörlük döneminizden ilişkiniz de var.
1: Doğru.
0: Hocam kendisi önemli bir kariyere sahip, önemli bir kişilik. Neler söylersiniz hocam Muhammed Salah'ı yakından tanıyan birisi olarak?
1: Ya şey başarılar diliyorum da Muhammed de şey Mısır'dan gitmeden önce ya belli zaten yani çok iyi bir insan da bir de şey oynadık takımda şey daha çok tecrübe aldık. Şimdi olarak da ben sana dedim yani 3 sene önce de hala şimdi Muhammed Salah da dünyadan 3 futbolcunun en iyi bir tanesi. Yani kariyerde çok iyi yaptık da. Trabzonspor'u yani başarılar diliyorum. Muhammed'e de başarılar diliyorum. Şampiyonlar Ligi'de, bir de ligde. Bir de şey zaten Fatih Tekke'de şey iyi arkadaşım da. Ben onu çok seviyorum zaten. Santrafor olarak da, futbolcu olarak da. Türkiye'ye oynarken de selam söylüyorum da. Ve bence yani kişi de iyi bir şey yapacak onlar da. Fatih'e de ve Muhammed Salah'da. Trabzonspor için de.
0: Evet. Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz Ayman Abdülaziz sohbetimiz devam ediyor. Hocam Süper Lig'de çok uzun yıllar oynadınız. Süper Lig'i yakından takip eden birisiniz. Süper Lig'in kalitesinde gelişim var mı hocam sizin oynadığınız döneme göre? Çünkü çok
1: Tabii
0: önemli
1: çok.
0: yıldız oyuncular geliyor.
1: Çok çok girişik ya.

0: Yani izledim ben birkaç tane maçta. Bir de şey milli takım biraz izledim de yok geliştim yani şey, kalite olarak da lig olarak da çok geliştik yani.
1: Evet. Hocam çok çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Vakit ayırdınız, bağlandınız. Size de kariyerinizde başarılar diliyorum hocam.
0: Sağ ol.
1: Bir gün Türkiye'ye geldiğinizde de hocam yüz yüze röportaj yapmak isterim. Çok teşekkürler Ayman hocam.
0: İnşallah. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ ol.
1: Mısır'a
0: Başarılar diliyorum
1: selamlar hocam.
0: size.
1: Sağ olun.
0: Aleyküm selam. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ayman Abdülaziz'di. Kendisiyle Muhammed Salah'ın transfer sürecini konuştuk. Ayman Abdülaziz, Muhammed Salah'la Trabzonspor'a gitmeden önce kısa bir görüşme yaptığını söyledi. Trabzonspor'un her zaman hedefinin şampiyonluk olduğunu, tutkulu bir taraftara sahip olduğunu, Trabzon şehrinin futbol şehri olduğunu anlattığını ifade etti. 10 numara pozisyonunda daha fazla katkı sağlayacağını söyledi. Zaten Trabzonspor'da Muhammed Salah 10 numaralı formayı giyecek. Birazdan hattımızda müsait olursa Emre Kaplan olacak. Emre Kaplan'la birlikte gündemi değerlendireceğiz sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Galatasaray'la ilgili sorular var. Bu soruları da cevaplayacağım. Gelen birçok mesaj var. Hemen kontrol ediyorum. Hüseyin Mecit'in sorusunu okumuştum. Arda Turan çalımda listeye girer demiş dinleyenimiz. Teşekkür ederim. Turgut Bey, İbrahim Yattara'yı unutma demiş. Aynı mesaj. Yusuf Yel'den gelmiş. İbrahim Yattara'yı unutmayalım demiş. Emrah Bey, Okoç'a geçti bu topraklardan demiş. İsa Bey, Yusuf Şimşek için telefon kulübesinde çalım atar deniliyordu zamanında demiş. İsmail'miş ismi. Tekirdağ'dan İsmail Bey. Kullanıcı adından İsa olduğunu düşündüm ama İsmail'miş dinleyenimizin adına. Çalım denince Fenerbahçe'den Sam Maximin geliyor aklıma demiş dinleyenimiz. Evet, Sam Maximin'in de Necati Bey yazmış. Çalım yeteneği çok çok fazlaydı. İyi günler, ben Konya'dan Mustafa. Vakayeme Trabzonspor'un şampiyon olan kadrosunda var Abdullah Hoca ile birlikte. Hemen kontrol edelim. Yani Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile birlikte şampiyon olan kadrosunda Vakayeme vardı. Yani hafızam beni yanıltmıyor. Yani dinleyenimize teşekkür ediyorum Mustafa Bey ama Vakayeme Trabzonspor'un Abdullah Hoca ile birlikte şampiyon olan kadrosunda önemli isimlerden birisiydi. Hatta şampiyon olduktan sonra da ayrıldı. Başka bir takıma gitti. Dünkü sakatlıktan sonra Fenerbahçe'nin transfer politikası değişir mi demiş. İzmir'den Kudret Bey yazmış. Ben değişeceğini düşünmüyorum. Hemen kontrol edelim soruları. İyi yayınlar kardeşim. Ben Hüseyin. Beşiktaş'ı bu sezon başlamadan yıpratmaya başladılar. Saygılar demiş. Kontrol ediyorum. İzmir'den Ercan, iyi yayınlar diliyorum. Trabzonspor Salah transferiyle futbola ayrı bir tat katacak ama ekonomik olarak Doğu Karadeniz bölgesinde gözle görülür değişiklik olacak. Turizm ağırlıklı, bu yönden düşünürsek çok sevinirim demiş. Evet, yani Trabzon şehrine ilgi artacaktır. Zaten Doğu Karadeniz'e ciddi bir ilgi var. Hemen kontrol ediyorum. Kayserispor transfer yasağını açacak mı demiş dinleyenimiz. Ahmet Bey yazmış. Evet, açacak. Salim abi merhaba. Bursa'dan Ramazan. Ben Galatasaray'da ayrılması muhtemel oyuncular kimler? Bu oyuncularla ilgili son durum nedir? Victor Nelson ayrılması bekleniyor. Halil Dervişoğlu ayrılması bekleniyor. Hakan Bey yazmış. Kader Keita bir sezon oynadı, şov yaptı demiş. Çalımda Yusuf Şimşek de çok iyiydi demiş. Mehmet Bey Kayseri'den yazmış. Hemen kontrol ediyorum. İbrahim Yattara gibi çalım yapan bir daha Türkiye'ye gelmedi. O bir futbol cambazıydı demiş. İzmir'den Cengiz Bey yazmış. Selamlarımızı iletelim Cengiz Bey'e de. Emre Bey'e ulaşamadık zannedersem. Doğru mu? Emre Kaplan'a ulaşamadık. Ben vakit kalırsa söz vermiştim dinleyenlerimize. Telefon hattımı açacağım demiştim. 0212 363 04 34 Radyo Spor telefon hattımız sevgili dinleyenler. 0212 363 04 34 Radyo Spor telefon hattımız. An itibariyle telefon hattımızı açtık. 7-8 dakika sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Ardından zaten telefon bağlantılarından sonra yayınımızı noktalayacağız. Sizlerden ricam, sorularınız kısa ve net olursa, yorumlarınız kısa ve net olursa daha çok izleyenlerimize kulak vermiş oluruz. Kontrol ediyorum soruları. Çalımlarla ilgili gelen sorular var. Salim'in Beşiktaş'ı ne zaman transfer yapacak? Başkan Bey'den öğrenir misin demiş. Teşekkür ederim. Yani Serdar Bey iletişime açık birisi. Sorduğumuz zaman da soruları net bir şekilde cevaplıyor. Ben bu noktada transfer gelişmesi bekliyorum. Roberto Carlos'un yattı ara karşısında yaşadıklarını, anlattıklarını dinleyicilerimize dinlemelerini tavsiye ederim demiş. Bir video göndermiş dinleyenimiz. Teşekkür ediyorum kendisine. Hattımızı açtık. 0212 363 04 34 telefon numaramız sevgili dinleyenler. Bir dinleyenimiz hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Sizi tanıyalım.
2: İzmir'den arıyorum ben. Adım Anıl.
1: Hoş geldiniz Anıl Bey.
2: Galatasaray taraftarıyım.
1: Evet.
2: Yani transfer politikası ile ilgili konuşmak istiyorum aslında ama.
1: Tabii ki.
2: Bir politikamız var mı bu sene özelinde? Sizin görüşünüzü de çok merak ediyorum. Yani sizin düşünceleriniz de bizim için çok değerli ve önemli çünkü.
1: Çok teşekkür ederim. Ben ilk andan itibaren ifade etmiştim. Hep şunu söylemiştim. Galatasaray'ın transfer politikası kiralık zorunlu satın alma şartıyla gidilecek oyuncular demiştim.
2: Evet,
1: Rafael Leao konusunda bonservisli teklif yaptı Galatasaray. Leao'nun kendisiyle kişisel şartlarda anlaştı. Bunu da paylaşmış olalım.
2: Evet, yani ama yani sadece bir mesela futbolcu üzerine bu kadar yoğunlaşmak, elinizdeki diğer aslında altın yumurtlayabilecek tavukları da kaçırıyorsunuz bu süreçte. Benim düşüncem. Yani bir komite oluşturulduğunu söyleniliyor. Ama komitenin başına bakıyorsunuz sadece bir kişiyi muhatap alabiliyoruz.
1: Evet.
2: Yani scout transferlerine bakıyorsunuz hiç genç oyuncularla ilgili bir konuşma yok. Yani bir görüşme yok. Ya da basına sızan bir şey yok. Söylenen ben o Rus futbolcu vardı. Onun da gerçek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sadece gündemi baskı üzerlerinden atmak için sunduğu, basına sunduğu ya da işte çeşitli gazetecilere sunduğu argümanlar olarak görüyorum. Bence şu an başı kesik bir tavuk gibi. İşte rakiplerin transferlerine bakıyorlar. Biz taraftarların gözünü almak için işte çeşitli yerlerle görüşüyoruz vesaire diyorlar ama ben bunların gerçeğini yansıtmadığını düşünüyorum. Ne yazık ki. Zaten daha önceki yaşadığımız transfer süreçleri de tamamen şansımıza gelişen, işte Osimhen'in gelmesi, Icardi'nin gelmesi, ne kiralık olarak alıyoruz, sonradan kadromuza katıyoruz. Ama bunların hepsi birer, yani bize aslında sunulan şeydi, yani şansımıza da gelişti biraz. Ama görüyoruz ki gerçekten yönetim bence bu transfer sürecinde sınıfta kaldı.
1: Evet.
2: Hiçbir şeyleri yok, yani bir B planları, C planları olmadığını da gördük. Yani bunları evet. Görüyorlar, taraftarların isyanlarını evet. Görüyorlar ama hiçbir şekilde aksiyon alınmıyor. Ve gerçekten adam akıllı bir açıklama duyamıyorum.
1: Evet.
2: Yani herkes topu birbirine atıyor ama hiçbiri de elle tutulur şeyler değil yani söyledikleri, konuştukları. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Yani bu noktada ben isterseniz kapatın.
2: Tamam.
1: Yorumumu yapayım, siz dinleyin çünkü telefon hattımızı açtık.
2: Bu arada ilk defa yayına katıldım.
1: Çok teşekkür ederim Anıl Bey. Görüşmek üzere.
2: Kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Yani benim düşüncem şu, dinleyenimizin haklı olduğu yönler var. Şöyle ki, Galatasaray fırsat transferlerini iyi değerlendirdi. Mauro Icardi, Osimhen süreçleri yaşandı. Önemli takviyelerdi. Şu anda taraftarın ciddi bir baskısı var.

0: Çünkü 4 yıl üst üste şampiyon olan kadrodaki oyuncuların yaşının ilerlediğini de düşünürsek bu kadroya rotasyonlar gerekiyor. Rotasyon için isimler gerekiyor ve bu isimler yavaş yavaş takıma adapte de olmak zorunda. Bunu söyleyebilirim ve yönetimin şeffaf olması gerektiğini düşünüyorum. Abdullah Bey'in yapmış olduğu açıklamalar vardı. Ren maçından sonra Abdullah Bey açıklamalarda bulundu. Keşke bu açıklamaları daha önce yapsaydı. İletişimin en sağlıklı araç olduğunu düşünenlerdenim. En sağlıklı araç iletişimdir. Direkt dolaylı yoldan değil, net kişinin muhataplarının konuşmasıdır bu konuyla alakalı. Hemen kontrol edelim soruları. Bir dinleyenimiz hattımızda, soruları da cevaplayacağım. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım.
1: Hoş buldum. Yeşil Bursa Ender.
0: Hoş geldiniz Ender Bey. Bursa'ya selamlar.
1: Olsun aleyküm selam. Teşekkür ederim. Aygün abinin müptelasıyım zaten. Seni de dinliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Bursa'yı zaten herhalde sporum. Müptelalarımdan biriyim yani. Vedat Bey'e de bağlanırım. Anasını ayağına da bağlanırım.
0: Evet.
1: Yani böyle hatta açtığınız zaman ben hemen ararım yani.
0: Allah
1: şimdi,
0: razı olsun.
1: Fenerbahçeliyim. Şimdi Osterwold'e mesela bir ay yok dedi. Bizde
0: 6-8 hafta, muhtemelen 6. hafta döner diye düşünüyorum. Yani bu dönme şöyle, takımla birlikte ya da bireysel antrenmanlara başlayacak şeklinde yorumlayabiliriz.
1: Mutlaka şimdi Archie Brown'umuz var. Levent de var. Şimdi biz atıyorum şu biraz maçında hadi Levent olmayacak ama öbür Lyon maçında Levent yazabiliyoruz gene kadroya değil mi?
0: Doğru.
1: Yani o yüzden bizim bir sol beke ihtiyacımız yok. Levent de gayet güzel. Arşi de gayet güzel. Yani Osterwolde de güzel. Yani Fenerbahçe'nin bir sol beke ihtiyacı yok. Aslını istersen sana şöyle bir şey sorsam bana ne dersin?
0: Nedir?
1: Şimdi Fenerbahçe'nin diyorum ki mesela santrafor ihtiyacı yok desem.
0: Şu an için düşündüğümde bence var.
1: Şimdi Vedat Muriç iyileşti.
0: Evet.
1: Sıdiki Şerif ikinci santrafor. Elinde de Talişka var. Atıyorum Vedat Muriç'i oynattın 70 dakika. Talişka'yı saldın son 20 dakika. Ve 60 dakika son 30 dakika. Talişka gene golünü atar. Gene yapar. Sıdiki Şerif oynattın. Talişka'yı arkadan soktun. Talişka'yı soktun. Sıdiki Şerif'i arkadan soktun. Yani ben akşam mesela Talişka'nın iyi arkasından Sıdiki Şerif'i oyuna girmesini isterdim. Bekledim yani. Çünkü o çocuk da gerçekten hani yapacak. Eski maçları, oynadığı takımlarındaki maçlarını izliyorum Sıdıkı'nın. Abi mükemmel topçu. Solda da sol kanatta da çok uzak kaçıyor. Defansın arkasına da çok uzak koşular atıyor. Biz de sadece hani ülke değiştirdiği için, yeni bir yere geldiği için bir adaptasyonda bir sıkıntı yaşanıyor.
0: Evet.
1: Bence.
0: Saygı
1: yani
0: duyuyorum.
1: Gereksiz harcamalar yapıp borçlanıp dışarılara para kaçırmaktansa. Evet, zaten işte şey mesela Diego Carlos hiç konuşmamış. Bu adam gitmek istemiyor. Ben diyor alır paramı bakarım işime diyor mesela. Aynısını şey diyecek. Amrabat da diyecek. Ben alırım paramı bakarım işime diyecek. Bu kadar basit yani.
0: Evet.
1: Yani heba alan paralarımız yerine. Doğru mu dediklerim?
0: Evet. Yani doğru, siz ben biraz daha böyle kulüpçü düşünüyorsunuz ama Fenerbahçe'nin şampiyon olması ne istiyor taraftarı. Uzun yıllardır bir hasret var. Çok teşekkür ederim. Bursa'ya selamlar.
1: Olsun selam. Teşekkürler. Kolay gelsin.
0: Bir kardeşim Rusya'dan Çetin sakatlık sonrası Jaden Osterwolde'nin lisans işlemleri askıya alınmalı mı demiş. Alınabilir mi diye sormuş. Bu konuyla ilgili bilgim yok. Gaziantep'ten Kemal abi mesajını göndermiş. Teşekkür ederim Kemal Bey'e. Şimdi yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra sevgili dinleyenler, Ali Erim ve Genco Boran sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini

0: Radyo Spor. 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick

0: Herkese merhaba, Radyo Spor Avettir'e hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Dün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda ilk karşılaşmada Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'nin oyunu genel olarak beğenildi. Tabii ki Fenerbahçe Sturm Graz karşılaşması ile ilgili aklımızda kalanları sizlerle paylaşacağız. Onun dışında Beşiktaş bu kez Avrupa Ligi'nde, dün temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeydi, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda ilk karşılaşmada Çekya'da Krolove karşısına çıkacak. Krolove Beşiktaş mücadelesinin de detaylarını yine sizinle paylaşacağız. Bununla birlikte Salah, biliyorsunuz Trabzonspor'un büyük transferi, sezonun en önemli transferi, dün geldi. İstanbul'dan Trabzon'a geçti. Salah'a muhteşem bir karşılama yaptı Trabzon taraftarı. Ama şov bugün de devam edecek. Bugün 19.30'da stadyumda, Trabzon'da Salah'ın imza töreni var. Orada da büyük ihtimalle muhteşem görüntüler oluşacak. Trabzonspor taraftarı Salah'ı bağrına bastı adeta. Salah transferinden biraz bahsederiz. Bununla birlikte Galatasaray'da bir transfer hareketliliği var gibi gözükmekte. Biraz da Galatasaray'dan, hedefteki oyunculardan bahsedeceğiz. Kısaca dolu dolu bir program sizleri beklemekte. Bugün biz bizeyiz. WhatsApp hattımız açık. Ama genelde böyle haftada bir kere yalnızken sizlerden gelen telefonları da seviyorum. Hoşuma gidiyor sizlerle konuşmak. Dolayısıyla işte ilk reklama kadar bir dinleyici, İlk reklamda ikinci reklam arasında bir dinleyici daha ve son bölümde yine bir dinleyiciyle, toplamda 3 dinleyiciyle bugün sizlerle konuşmayı da, sizlerle görüşmeyi de istiyorum. Önce WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 14 87, bu numaradan bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz WhatsApp üzerinden. Bununla birlikte telefon hattımızı da açalım. 0212 363 04 34 Radyo Spor'un canlı yayın telefon numarası. Bu numarayı arayarak sizler de canlı yayına bağlanabilirsiniz. Evet, dün Fenerbahçe Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti dedik. Fenerbahçe 2 çok güzel golle rakibini geçti. Goller ilk yarıda geldi Fenerbahçe'de. İlk gol Talişka'dan geldi ki ceza sahası içerisinde Talişka çok çok iyi bir vuruş yaptı. Top kalecinin imkansız yere gitti. İkinci golde de bir kornerde Fenerbahçe bomboş durumda Greenwood'u buldu. Greenwood'da ondan beklenen vuruşlardan birini yaptı ve Fenerbahçe'yi ilk yarının sonunda 2-0 öne geçirdi. İkinci yarı karşılaşmada gol olmadı. Biraz daha temponun düştüğünü gördük. Yine Fenerbahçe'nin girdiği pozisyonlar vardı ama Fenerbahçe ilk yarıdaki kadar etkili gözükmedi. Onun dışında maçın genelinde Fenerbahçe kalesinde neredeyse hiç bir tehlike yaşamadı. Bu tabii bu tarz karşılaşmalarda son derece önemli ve değerli oluyor. Bir önceki turda Fenerbahçe Gorni'yi mağlup ederken de kalesinde sadece bir isabetli şut görmüştü. Bu karşılaşmada da yine Fenerbahçe kalesine Mert Günok'a sadece bir isabetli şut atılabildi. Sturm Graz'ın maç boyunca üretebildiği gol beklentisi sadece 0.16'da kaldı ve %28 topla oynayabildi Avusturya temsilcisi. Onu hatırlatalım. Batıkan, telefon hattımızı açtık. 0212 363 04 34. Bir dinleyicimizi alacağız ilk reklama kadar. Dolayısıyla Fenerbahçe topa fazlasıyla sahip olduğu, topu kaybettiğinde hızlı geri kazandığı ve geri koşmadığı, neredeyse hiç geri koşmadığı bir karşılaşma oynadı. Tabii böyle olunca işler bir şekilde çözülebiliyor. Yani Fenerbahçe elindeki hücum gücüyle zaten bir şekilde kalesinde tehlike yaşamadığında rakibine gol atacaktı. O goller de geldi. Fenerbahçe maç boyunca 17 kez rakip kaleyi yokladı ki 17 rakamı iyi bir rakam. 10 isabetli şut çekti ama Fenerbahçe'nin de ürettiği gol beklentisi 1.38'de kaldı. Fenerbahçe biraz akan oyunda net pozisyon bulmakta zorlandı. Onu hep beraber gözlemledik. Fakat bu karşılaşmalarda önemli olan tabii kazanmak. Mümkünse 2 farklı, 3 farklı kazanmak. Fenerbahçe de onu başardı. Daha tabii anlatacağımız, konuşacağımız detaylar var. Ama dinleyicimiz de telefon hattındaymış. Bakalım neler söyleyecek. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Ankara'dan Fatih ben. Nasılsınız, iyisiniz?
0: Teşekkür ederiz Fatih Bey. Siz nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Ne var aklınızda spor gündemine dair?
1: Ha, ben bütün konulardan bağımsız kendimle ilgili aradım. Şöyle, ben uzun zamandır sizi dinliyorum. Hı hı. Özellikle WhatsApp hattına düşüncelerimi yazıyorum programlarla alakalı. Hı. Kim varsa. Ama son 2 aydır attığım hiçbir mesaj ulaşmıyor.
0: Blok mu yediniz?
1: Efendim?
0: Blok mu yediniz?
1: Anlamadım.
0: Bloklandınız mı diyorum? 2 aydır nasıl ulaşmaz mesajlarınız?
1: Onu diyorum. Herhangi bir terbiyesizlik, saygısızlık, herhangi bir şey olmaz. Sadece görüşlerimi belirtiyordum ama iletilmiyor. WhatsApp mesajı iletilmiyor. Bununla ilgili bir yardımcı olabilirseniz sevinirim. Numaram zaten çıkmıştır muhtemelen.
0: Batıkan şimdi alır numaranızı. Bakarız, tamam. Durumu incelemeye alırız. Dosya, kas dosyası olarak dinleyicimiz başvurdu. Peki, teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere diyelim.
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Evet, tabii beklentimiz WhatsApp hattına bir şey değildi, telefon değildi. WhatsApp hattıyla alakalı olarak. Şimdi o yüzden bir dinleyici daha alırız bu bölümde. 0212 363 0434 Radyospor canlıyı telefon numarası. Şimdi Fenerbahçe dedik. Fenerbahçe'nin dün kalesinde önemli bir problem, önemli bir sıkıntı, hatta hiç sıkıntı görmeden maçı tamamlaması. Özellikle sezonun bu bölümünde eleme turu oynarken son derece değerli ve önemli dedik. Fenerbahçe bunu başardı. Bunun yanında Fenerbahçe'nin çıkardığı kadro benim en çok dikkatimi çeken konuydu. Sabah da biraz Genco ile konuşurken anlatmaya çalıştım. Şimdi ben zannetmiyorum ki herhangi bir takım lig yoluyla Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye çalışan ya da şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye çalışan herhangi bir takım böyle bir kadro çıkarmamıştır Şampiyonlar Ligi elemesinde ve yani en azından bu sene için böyle bir başka kadro da çıkmayacaktır. Yani kadroya bakıyorsunuz. Ake, Şikriyar, onların önlerinde Kante ile Gendouzi, Asensio, Greenwood, Talisca, bir tarafta da Kerem. Gerçekten Fenerbahçe'nin çok kuvvetli, çok iyi bir kadro çıkardığını görüyoruz. Sağ bek Semedo, sol bek Osterwolde başladı. Osterwolde sakatlandı. Tabi Osterwolde'ye geçmiş olsun. Fenerbahçe'den açıklama da geldi. Kısmi yırtık oluşmuş adresinde Osterwolde'nin. Yaklaşık İşte 6 ila 8 hafta diyen de var. 4 ila 6 hafta diyen de var. Hani normalde ortalamasını alsak böyle 1,5 ay kadar Fenerbahçe Osterwolde'den faydalanamayacak. Bu tabii dün gecenin en olumsuz tarafıydı Fenerbahçe adına. Neden? Çünkü Osterwolde aynı zamanda Ake ve Şikrinyar'ın da kadrodaki ilk alternatifi olarak gözüküyordu. Biliyorsunuz Osterwolde Fenerbahçe'ye bir sol bek olarak alınmıştı. Ama stoper de oynayabiliyordu ki stoper de Fenerbahçe'de daha başarılı olmuştu. İsmail Kartal onu Ake'nin gelişiyle beraber tekrar sol beke çekti ki geçen sene de Osterwolde pek sol bek oynamak istemediğine dair haberler vardı Osterwolde'nin. Ama neticede Ake ve Şikrinyar'ın bir numaralı alternatifiydi Osterwolde. Onun sakatlanması Fenerbahçe adına tabii iyi olmadı. Sol bek için bir problem yok. Fenerbahçe'nin sol bek rotasyonu geniş. Archie Brown var. Levent Mercan var. Orada çok büyük bir problem yaşamaz Fenerbahçe ama stoper konusunda, stoper derinliği konusunda Fenerbahçe'ye bir problem olabilir. Ake ve Şikriyar dün Fenerbahçe'de tabii yine en çok beğenilen oyunculardan ikisiydi. Bayağı iyi karşılaşma çıkardılar. Tabii rakibin çok fazla gelemediğini, rakibin Fenerbahçe'nin üzerine gidemediğini, topa sahip olamadığını anlattık. Burada rakibin gücüyle beraber

0: var. Fenerbahçe'nin oyunu da tabii bir etken. Ama aynı zamanda bu ikilinin önünde Kante ve Guendouzi'nin de oynaması Fenerbahçe'de ciddi anlamda fark yaratıyor. Kante hep söyledik. Geçen sene milli aranın ardından performansını Fenerbahçe'de ciddi şekilde yükseltmişti. Sonra sezon bitti. Tabii sezon Fenerbahçe için çok iyi geçmedi. Ardından Kante Fenerbahçe'de çok konuşuldu. Neden çok konuşuldu? Çünkü çok zor bir sözleşmesi var Kante'nin. İyi bir sözleşmesi var oyuncu tarafında. İşte 10 artı 4 kuralıyla beraber işte Kante kalır mı gider mi? Bunlar konuşuldu ama o da Fransa ile Dünya Kupası'na gittikten sonra takıma katıldı ve ilk geldiği kadar, ilk dönemki kadar geriye gitmediğini, yani hani Dünya Kupası ve yaz tatiline beraber düşünürsek, o yüzden seviyesinin yüksek olacağını bize dün gösterdi. Guendouzi zaten hep söylüyoruz, geldiğinden beri iyi. Dolayısıyla Kante ve Guendouzi beraber oynadığında ikisinin ne kadar fark yarattığını da hep beraber gördük. Sonuçta Kante zaman zaman işte sözleşmesiyle ilgili olarak eleştiriliyor fakat sahada olduğunda da çok fark yaratan bir oyuncu. Bunu kabul etmek gerekiyor. Tedesco da zaten Kante ve Guendouzi ikilisini beraber istemişti. Guendouzi'nin yanına Kante'yi ısrarla istedi Tedesco. Kafasında bir plan vardı. O planı da zaman zaman söylüyoruz. İşte o ikiliyle dönen topları almak, takımı orada tutmak, önde tutmak ve beklerin oyuna kullanımı. Bunu defalarca söyledik. Belki İsmail Kartal aynısını düşünmüyor ama elinde tabii Kante ve Guendouzi varken ikisinin bir arada olması Fenerbahçe'de olumlu anlamda fark yaratıyor. Onların olması stoperleri rahatlatıyor. Onların olması Asensio'yu, Greenwood'u, Kerem'i rahatlatıyor. Santrafor'u rahatlatıyor. Yani iki oyuncunun da bir arada ciddi katkısı var. Tabii Kante, Guendouzi beraber düşünüldüğünde aslında biraz hücum anlamında sıkıntılı bir merkez diyebilirsiniz ama Fenerbahçe'nin ileri ucunda da yetenek baremi çok yüksek. O yüzden Kante, Guendouzi Fenerbahçe kadar yetenekli ön tarafı olan bir takımda açıkçası tam böyle uyum sağlamış gibi gözüküyor. Asensio, Talisca, Greenwood gerçekten yetenek olarak çok üst düzey oyuncular. Vedat Muriç iyileşti. Vedat Muriç dönüyor. Yani bir santrafor daha gelecek. Fenerbahçe orada bayağı alternatifli iyi bir kadro oluşturmuş durumda. O yüzden Fenerbahçe için saha içinde işler iyi gözüküyor. Hep söyledik Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var dedik. Tabii ki bir santrafora ihtiyaç vardı. O santrafor geldi. Bir santrafor daha gelecek. Hani Fenerbahçe açısından benim görebildiğim bir merkezde alternatif ihtiyacı olabilir. Bir de stoper olarak alternatif ihtiyacı olabilir. Kanat konusunda da İrfan Can orada bir alternatif. Nene U23'e uyduğu için bir alternatif. Bunun dışında yarın öbür gün verim alamazsanız Talisca'yı 10 numara pozisyonunda Asensio'yu yine kullanabilirsiniz. Orada tabii Greenwood'un yerini çok değiştirmek kolay değil ama farklı alternatifler de Fenerbahçe'de düşünülebilir gibi gözükmekte. Alıyor muyuz bu bölümde bir dinleyici daha? Tamam, 0212 363 04 34 ilk telefon WhatsApp hattı ile ilgili gelmişti. Şimdi YouTube'dan bekliyorum bu kez dinleyiciden. Bakalım neler söyleyecek. Şaka bir tarafa tabii spor gündemini konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Bakalım sizin aklınızda ne var? Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, ben İlker Bilgiç, Fenerbahçe taraftarıyım. Uzun süredir de sabahları işe giderken radyonuzu hiç eksik etmeden programınızı Mert Bey ile beraber Ali Bey dinliyorum.
0: Öyle mi? Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ
1: çok
0: olun.
1: Güzel programınız var. Eşim bazen şikayetçi oluyor ama en azından...
0: Eşiniz ne dese haklı. Eşiniz ne dese haklı.
1: Ben dünkü Fenerbahçe maçı için oyunu beğendim, çok güzel. Fakat yani dediğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'ne yürüyorsanız ve şampiyonluğa oynuyorsanız stoperleriniz, yani defans güvenliği son derece önemli. Yani bence bir stoper daha düşünmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin forvetle beraber. Kante konusunda ilgili de bir şeyi dün maçı izlerken deklar etmek istiyorum. Evet, Kante tartışılacak bir kalitesi yok veya yani kariyeri zaten ortada bir oyuncu ama yani bilmiyorum, belki havanın sıcaklığına mı bağlı diyeceğim. Gerçi o da pek ihtimal dahilinde değil ama yaşı itibariyle de olsa Oyunun son 20

0: Ake var. Şikrinyar var. Bir de Gendüzi var.
1: Evet.
0: Yani...
1: Benim yine bir tane daha söylemek
0: Kim?
1: istediğim bir şey. Benim yine ekstra bir söylemek istediğim bir şey.
0: Katılıyor musun bu fizik konusuna?
1: Tabii ki katılıyorum. Dediklerinize katılıyorum. Sonuç itibariyle taraftara da şunu söylemek isterim. Yani ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak yani taraftarımıza evet yani akan oyunda bazen gole zorlanıyoruz. Öyle de bir şanssızlığımız da var. Yani işte geçecek olan pas geçmiyor ne yazık ki. Artık ne dersek diyelim onu da bilemiyorum. Fakat özellikle de ilave etmek istediğim şey dün Semedo'nun yaptığı bir hata bizim gol yememize sebep olabilirdi. Adamlar herhangi bir oyunda üstümüze baskı kurmazken bireysel bir hatadan orada ikinci yarıda kaçırdığı bir top az kalsın kalemizde gol olacaktı.
0: Doğru.
1: Yani bunun için kesinlikle ve kesinlikle defans güvenliği her şeyden çok önemli. Evet, iyi bir forvete ihtiyaç var. Kerem kendini düzeltmeye başladığını düşünüyorum veya öyle düşünmek istiyorum. Umarım inşallah Fenerbahçe formasının ağırlığını bu sene hücrelerinde hissediyordur. Benim söyleyeceklerim bunlar. Evet. Programımız için tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet. Kerem dünün ön plana çıkan oyuncularından biriydi. Çok istekliydi dün Kerem. Her şeyini verdi. Çok iyi oynadı mı? Bence çok iyi oynamadı. Ama işte taraftarın da zaman zaman o çabayı görmesi hemen takdiri beraberinde getiriyor. Zaten bunu hep söylerler. Belki klişe ama klişe olmasının da bir sebebi var. Hani derler ya futbolda kötü koşamazsın. İşte dün Kerem kötü koşmadı. Kanının son damlasına kadar mücadele etti. Bütün enerjisini sahada bıraktı. Öyle olunca toplar kaptı. Savunmasına yardımcı oldu. Pozisyonlar üretmeye çalıştı. İleride de çok top kaybetmesine rağmen oyundan çıkarken Fenerbahçe taraftarı onu takdir etti. Böyle olduğu sürece zaten çok büyük problem yaşamazsınız. Çünkü yarın öbür gün biraz daha ritminizi bulduğunuzda, takım biraz daha birbirine alıştığında, takımdaki oyuncuların form düzeyi yükseldiğinde, uyum yükseldiğinde sizin de performansınız otomatik olarak artar. Dün Kerem de maçın başarılı oyuncularından bir tanesiydi kesinlikle. Bununla birlikte Greenwood'un ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunun böyle bölüm bölüm şeylerini izledik, sekanslarını gördük. Zaman zaman çok iyi işler yaptı. Güzel bir gol attı. Hep söylediğimiz Talisca'nın ne kadar ölümcül bir gol silahı olduğunu bir kez daha gördük. Bence şutu, golü olağanüstü. Evet, orada rakibin bacak arasından geçmesi şans ama o şutu çıkarabilmek öyle çok kolay bir iş değil. Dolayısıyla Fenerbahçe adına transferin kalan günlerinde takımda kadro derinliği yaratacak problemler çözülebilirse Fenerbahçe bence son yıllarda olmadığı kadar sezona güçlü bir başlangıç yapacak. Güçlü bir başlangıç derken oyun başlangıcı olarak söylemiyorum bunu. Kadronun kurulum mantığı olarak söylüyorum. Mühendisliği olarak söylüyorum. Tabii burada Fenerbahçe'nin önünde 10+4 zorluğu da var. 10+4'te Fenerbahçe en sıkıntılı büyük takım gibi gözüküyor. Fenerbahçe'de düşünülmeyen oyunculardan bahsetmiyorum. Fenerbahçe'nin yapmak istediği transferler ve elde gönderilebilecek bazı oyunculardan bahsediyorum. İşte bunu hep anlatıyoruz. Şimdi mesela Ederson normalde tutabilirsiniz de gönderebilirsiniz de. Eğer Ederson'u gönderirseniz bir yerden risk alacaksınız. Göndermezseniz kalede kalacak. Pahalı bir opsiyon ama sonuçta Ederson geçen seneye göre daha iyi olabilir. Osterwold'e bu şekilde tartışılan oyunculardan bir tanesi. Fred öyle. Kante öyle. Böyle 4 tane oyuncu var Fenerbahçe'de. Takımda tutabilirsin, gönderebilirsin 10+4 kuralını düşünerek. Onu tabii işte Fenerbahçe planlayacak. Eğer o planlamada da Fenerbahçe ağırlıklı olarak doğruları yapabilirse bence son yıllarda kadro mühendisliği olarak en iyi kadro mühendisliğiyle sezona girecek. Şimdi şöyle bir Fenerbahçe takımına baktığınızda 11 zaten baya baya kuvvetli. Az önce bahsettim. Ve onun dışında gelen 12, 13, 14, 15 bayağı Fenerbahçe'de bayağı gidebiliyorsunuz orada. Bir de orada dengeyi sağlamış gözüküyor Fenerbahçe. Bu 10+4'te de çok büyük bir hata olmazsa işler Fenerbahçe için iyi gidecek gibi gözükmekte. Evet, Fenerbahçe 2-0 kazandı.

0: Haftaya bu karşılaşmanın rövanşı var tabii. Rövanşta da Fenerbahçe üstünlüğünü koruyup artık kendini playoff turuna atmanın hesaplarını yapacak. Biliyorsunuz orada Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibi Fenerbahçe'nin playoff'taki muhtemel rakibi olacak. Orada da Sparta Prag ilk karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı diyelim. İlk aramıza gidelim, aradan sonra devam edelim.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir mesajlara bakalım WhatsApp hattından neler göndermişsiniz. Beşiktaş'ın oynayacağı maçlara baktım, Avrupa dahil. Kadıköy'e gidene kadar Beşiktaş maç kaybetmez demiş Bayrampaşa'dan Ramazan. Bu yabancı kuralını eleştiren dinleyicimiz olmuş. Geçen senekine niye dönmüyorlar demiş. Artık ona dönülmeyecek. Orası kesin. Bir dinleyicimiz Adıyaman'dan yazıyormuş. Salah Trabzonspor transferine ben ihtimal vermedim. Bir Beşiktaşlı olarak o şoku atlatamadım diyor. Sizi ayrı tebrik ederim demiş. Bildiğiniz Trabzonspor'a gideceğini Salah'ın. Şimdi bizim programın zaman diliminde atılmış bu mesaj. Ama biz Salah'ın Trabzon'a gideceğini bilmedik. Dedik ki bu iş ciddi. Bu iş olabilir. Yoksa biz oldu, olacak böyle bir şey zaten söylemiyoruz genelde prensip olarak. Ama o gün yani transferin işte olmasından bir önceki gün şöyle bir basını yazılanları okuyunca, takip edince, insanları dinleyince o işin ne kadar ciddi olduğu belliydi. O yüzden biz Salah'a programlarda o gün çok geniş yer verdik ve dedik ki bu iş olabilir. Biz onu söylerken tabii bazı dinleyiciler inanmadı. İşte espriler oldu zaten. Salah gelsin, size takım elbise alacağım, şöyle alacağım, böyle alacağım diye. Ama hani tekrar söylüyorum, tebrik etmişsiniz bizi de biz bir şey bilmedik. Sadece o gün bu işin ciddi olduğunu anlatmaya çalıştık. Kimilerini ikna ettik, kimilerini ikna etmedik. Bu iş böyle zaten. Çok da bir önemi yok. Hepinizin bildiği gibi defalarca bunu söyledim. Bir başka dinleyicimiz bundan sonra Talisca'nın 9 numara alternatifi olarak düşünülürse takımın yükü daha da azalır diye düşünüyorum. Çünkü 9 numaradan çok fazla defansif aksiyon beklemezsin. Talisca'yı 9 numaranın alternatifi yapmak demek Fenerbahçe'de o rotasyonun 3. oyuncusu haline getirmek olur. Çünkü Fenerbahçe bir santrafor alacak. Elde hali hazırda Vedat Muriç var. Talisca'yı oraya eklerseniz o zaman o iş olmaz. Ama dinleyicimizi anlıyorum. Burada mesela Vedat Muriç koşmaktan, pres yapmaktan böyle çok gocunan bir oyuncu değil. Dolayısıyla Talisca'nın o eksikliğini santraforda kapatabilir. Neticede önemli olan takım halinde hareket etmek. İşte Talisca'nın da zaten Fenerbahçe'ye kattıklarını çoğu oyuncu sağlayamıyor. Bu bir denge işi. Eğer orada dengeyi bulursanız zorlanmazsınız ama Talisca gibi bir 9 numara getirip Talisca'yı da 10 numaraya çekerseniz o zaman söylediğiniz problem çok daha fazla takımı etkiler. Bakalım diğer mesajlara neler yazmışsınız. Şimdi Fenerbahçe dünkü oyundan sonra Semedo'yu nasıl satacak demiş bir dinleyicimiz. İşte bunlar güzel mesajlar. Çünkü hep anlatmaya çalıştığım şey bu. Şimdi siz diyebilirsiniz ki ben Semedo'yu hayatta satmam. Şöyle kaliteli, böyle iyi bek, şöyle iyi işler yapıyor. Haklısınız. Biri de diyebilir ki ben Osterwolde'yi satmam. Mesela o oyuncular içerisinde ben Osterwolde'nin kesin kalması özür dilerim, gerektiğini düşünenlerdenim. Ama bunlar hepsi birer fikir. Hepsinin artı ve eksi tarafları var. İşte orada zor olan Fenerbahçe'nin bunu dediğim gibi mümkün olduğu kadar doğru şekilde planlayabilmesi. Orada Fenerbahçe çok böyle bir büyük bir hata yapmazsa ki hani çok da büyük bir hata yapacağını düşünmüyorum artık bu saatten sonra Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe bayağı bir avantajlı kadroyla sezona başlayacak. Bir dinleyicimiz Passolik ve Passo kart fiyatından şikayet etmiş. Geçen gün benim de bir arkadaşım aynı şeyi bana söyledi. O da kart çıkarttı. O da şikayet etti. Haklısınız. Diyecek hiçbir şey yok. Son 20 dakikadaki düşüşü Coşkun isimli bir dinleyicimiz Asensio'nun oyundan çıkışına bağlamış. Bütün organizasyonu yapan oydu. O çıkınca takım da durdu demiş. Payı var mı? Var. Ama bence fizik gücünün biraz daha düşmesi ve tabii biraz da 2-0'ı koruma güdüsü Fenerbahçe'yi o şekilde gösterdi. Devam edelim mesajlara. Yedek stoper acil demiş bir dinleyicimiz. Kısa ve öz bir mesaj vermiş. Valla ben de olması gerektiğini düşünüyorum. Ankara'dan Tuğluhan Güller. Tüm mesajlar ulaşıyor. Batıkan, bu mesaja katılıyor musun? Bak şöyle demiş. Ben katılmıyorum da sen katılıyor musun diye sana soruyorum. Tüm mesajlar ulaşıyor. Ali Yerim kimseyi engellemez. Barış Ertuğ zamanıydı da o durumlar. Demiş ki doğru değil ne yazık ki. Aynen, bak Batıkan da diyor bence de değil diye. Yani benim de engellediğim kişiler oldu. O yüzden keşke dediğiniz gibi olsa ama öyle değil. mesaj güzel ama komikmiş. Devam ediyorum. Fenerbahçe'nin skorunu beğenmiş bir dinleyici. Oyun olarak sıkıntılar var demiş. Kerem'e verilen şans Oğuz'a neden verilmiyor diye de eklemiş. Vallahi o sezon içerisindeki performansa göre değişir. Oğuz'un da bir ara takımdan ayrılması gündemdeydi. Ki geçen seneyi pek iyi bitirmemişti. Eğer bu sene Oğuz oyuna girdikten sonra ekstra performanslar ortaya koyabilirse Kerem'i zorlayabilir. Yoksa Kerem zaten daha önde olan bir oyuncu olduğu için formaya devam edecektir. Bakalım. Salah'la alakalı olarak Trabzon'da ne demiş? Okulla ilgili sıkıntı olabilir demiş. Ya bunlar düşünülmüştür, merak etmeyin. Yani o kadar da kör göze parmak olmamıştır bu işler. Oralarda çok büyük problem olacağını artık bu saatten sonra düşünmüyorum. Peki 14.34 saatlerimiz. İkinci aramıza gidelim. Bu iki reklam arasında bir dinleyici almadık ama dönüşte bir dinleyici almaya çalışırız. 0212 363 04 34.
1: Ali Yerim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.36 saatlerimiz. Bir dinleyicimizi alalım dedik. 0212 363 04 34. Bu arada önümde spor kanallarından biri açık. Tabii dünyanın da gündemi Salah'ın transferi oldu. Hemen hemen dünyadaki her medya kuruluşu Salah transferini verdi. Salah'ın karşılaması güzel oldu dedik ama bence bugün asıl şov statta bugün olacak diye düşünüyorum. Hazır mı dinleyicimiz? Batıkan, dinleyici hazır mı? Dinleyici hazır mı? Birazdan hazır oluyor. Bakalım şöyle bir diğer karşılaşmalara. Az sonra Fenerbahçe ile alakalı olarak da bakayım. Tamam, dinleyicimiz hazırmış. Zaten Fenerbahçe

0: Fenerbahçe konusunda yavaş yavaş kapatacağız. Hoş geldiniz, merhaba.
1: Merhaba, merhaba abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Adana'dan Mahmut ben.
0: Mahmut, hoş geldin. Adana'da hava sıcaklığı nasıl?
1: Adana'da şu anda aracım 44 dereceyi gösteriyor.
0: 44 dereceyi gösteriyor.
1: Evet.
0: İki klima falan çalıştırman lazım 44 derecede.
1: Vallahi yetmiyor zaten klima.
0: Eyvah eyvah.
1: Ötesi tanıma doluyor.
0: Eyvah eyvah. Biz burada biraz evet. Nem yükselince şikayet ediyoruz.
1: Abi nem şu anda burada %62 civarında falan, sabah %80 civarındaydı.
0: Tamam. Bundan sonra bütün şikayetlerimi geri çekiyorum havayla alakalı olarak. Size Allah sabır versin. Valla 44 derece.
1: Aynen. Bir de ben burada arazi içindeyim. Koşturuyoruz.
0: Bazı
1: ziraat mühendisliği yapıyoruz.
0: Öyle mi?
1: Vallahi bize kolay değil. Herkese Allah kolaylık versin.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Valla kolaylıklar diliyoruz.
1: Amin abi. Çok sağ ol. Fenerbahçe dün çok güzel top oynadı. 65'e kadar bence. Hani 70-75 diyorlar ama 65'ten sonra da az önce senin dediğin gibi bence en büyük etken fizik kalitesi. Fiziken düştük oyundan. Hatta bir iki de tehlikeli de geldi adamlar.
0: Hatta yine şöyle bir şey söyleyeyim mi? Onu da evet. Sabah unuttum söylemeyi. Dün Fenerbahçe'nin sahaya çıkan 11'inin yaş ortalaması 30.4 ya da 30.7'ymiş. Orayı tam hatırlamadım. 30 nokta bir şey. Sturm Graz'ın 23.4'müş yaş ortalaması sahaya çıkan. Yani arada da çok çok ciddi bir fark var.
1: Fark var. Ya ben dikkat etmedim ama zaten fark oldu aşikar. Yani çok büyük bir fark var. Ama Asensio abi şimdi çok güzel top oynuyor. Ama şimdi bu rotasyonda da mecburen onu da korumak için de aynı şekilde oyundan almak zorunda. İşte Greenwood'u oyundan almak zorunda kalıyor fizik koşullarından dolayı. İnşallah biz diri bir Oğuz Aydın, ama bu Oğuz Aydın'a göndermelerini bekliyoruz. Kerem yerine de bir güzel bir sol kanat alırlarsa inşallah. Kerem de onun yedeği olsun.
0: Kerem yani yerine yabancı bir sol kanat mı?
1: Yani
0: yerli yok
1: yabancı,
0: zaten.
1: Yabancı yerli sol kanat yok zaten. Yabancı alacaklar. Bu yabancılardan da çıkmamız lazım abi. O gün bir tane futbolcunun doğum gününü kutlamışlar. Yok, teşekkürler. Yabancı futbolcunun doğum gününü kutlamışlar. Şey, Yiğit Efe'nin mi? Abi 45 kişi var içeride. Kıyamet. Sanki düğün yapıyor gibiyiz yani.
0: Ben de onu söyleyecektim de sol öne yabancı gelmez ya. Neden gelmez? Tutturamazsın yani. 10 artı 4'ü tutturamazsın. Belki vallahi genç bir oyuncu olabilir ama hani onu da
1: abi ya
0: olmayabilir.
1: Talişka'dan da çıkacağız diyorlar. Tıdıki Şerif'ten de çıkacağız diyorlar. Bir konuşuyorlar.
0: Sonra Şerif zaten artı 4'ün içinde yani. Ondan çıkmaya pek gerek yok ya, da.
1: İşte gerek yok ama bence çıkılması lazım abi. Biz bakalım, diyelim ki 3 sene sonra vay be diyelim, bu Sıdıki Şerif de bizdeydi diyelim. Öyle kalsın, öyle kapatalım bu dosyayı. Çok iyi futbolcuymuş diyelim.
0: Anladım.
1: Yok abi, bu Fenerbahçe'nin futbolcusu değil abi onlar. Şimdi değil, biz artık deneyecek halimiz kalmamış abi bizim.
0: Evet, bakalım yani işte söylüyorum abi. Ya orada bayağı zor bir planlama var yani. Orada Fenerbahçe bazı noktalarda feragat etmek zorunda kalacak bir şeylerden.
1: Vallahi
0: ben de merakla
1: ya
0: bekliyorum. Orada i̇şte kararlar nasıl olacak?
1: Bu defa Talişka da riske giriyor. Yeni forvet alacakları için bir kişi daha gelecek.
0: Yani herkesi riske ederim de Talişka'ya etmem ben Fenerbahçe'de.
1: Abi etmemeleri lazım. Şimdi bu kadar skor katkısı veren başka bir futbolcumuz yok yani.
0: Artı bir de skor katkısını hep böyle rakip kapanmışken, 0-0'ken, 1-1'ken
1: evet,
0: hani bir şutla bir anda maçı çözüyor.
1: Böyle
0: böyle bir adam yani kolay kolay bulamazsın.
1: Yok yani. Atletico'dan nasıl çıkamıyorsak ondan da bence çıkamamamız evet, lazım.
0: Ciddi hata olur. Peki, çok teşekkür evet ediyoruz.
1: Abi rica ederim.
0: Sevgiler, görüşmek üzere.
1: Trabzonspor'u da kutluyorum taraftarlarını. Hayırlısıyla izlesinler sabahlarını. Güzel olur inşallah.
0: Evet. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet. Şimdi bence demiş Radyo Spor şimdi çok daha güzel ve aileden biri gibi. Ben şahsen kendimi Radyo Spor'da aile gibi hissediyorum demiş. Devamına bak. Batıkan, devamına bak. Bak şu an dinleyici Radyo Spor'u çok güzel ve aileden biri gibi hissediyormuş. Kendine öyle hissettiriyormuş Radyo Spor. Barış Ertül zamanında Radyo Spor resmi kurum gibi geliyormuş. Vay be. Bunu Barış abiye göndereyim ben bu mesajı. Bak diyeyim, senden sonra böyle oldu Radyo Spor diye. Teşekkür ederiz ama tabii pek öyle değil yani. Çok bir şey değişmedi zaten Radyo Spor'da. Gene biz bizeyiz. gene yayında

Düşüncelerimiz aynı şekilde devam ediyor. Teşekkür ederiz ama dediğim gibi çok da katıldığım bir şey değil. Ama yine de Barış Ertuğ'u sinirlendirmek için bu mesajı ona göndermeyi planlıyorum. O ayrı bir konu. Şimdi bir dinleyici Beşiktaş için en ideal forvet Lukaku demiş. Hem maliyet açısından en az 2 seneyi götürür, sonra forvet alınabilir demiş. Yani olabilir. Olabilir. Bugün Beşiktaş, girişte bahsettik, Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda Krolove'nin rakibi olacak Çekya'da. Bu şehir Prag'a 1 saat 10 dakika uzaklıkta bir şehir. Sabah bahsettim, Krolove önceki turda Tromsø'yü eledi. Tabii Tromsø Norveç Ligi devam ediyor. Biraz daha ritmini bulmuş bir takım olarak gözüküyordu ve turun, eşleşmenin favorisiydi. Fakat Krolove elemeyi başardı. İlk karşılaşma deplasmanda 1-0 kazandılar. Deplasmanda 1-0 kazandıktan sonra iç sahada da Tromsø'yü 3-1 mağlup ettiler. Şimdi toplamda 4 gol attılar. İlginç bir şey söyleyeyim sabah duymayanlar için. Zaten eşleşmede de toplam 4 isabetli şutları vardı. Yani Krolove 4 isabetli şut çekti. Tromsø kalesine 4 gol attı. İkinci karşılaşmayı 3-1 kazanırken bütün maç boyunca çektikleri şut sayısı da 4'tü. 4 tane şut çektiler. 3 isabetli oldu. 3 gol attılar. İlk karşılaşmada 6 tane şutları vardı. Tek isabetli şutta golü buldular. Yani toplamda 10 şut attı bu takım 180 dakikada Tromsø kalesine. Bu 10 şutta 4 isabet buldu. 4'te gol attı. Biraz şanslı olduklarını söylemek gerekiyor. Çünkü futbolda böyle bir bitiricilik oranı yok. Onun dışında hücumda verimli oldukları söylenemez. Kullandıkları duran top sayısı, topa sahip olma oranları, girdikleri net gol pozisyonları hep geride ama bir şekilde turu geçmeyi başardılar. Geçen sezon Çekya Ligi'nde de normal sezonu böyle çok üst basamaklarda tamamlamadılar. Tekrar kontrol edeceğim. Ya 5. oldular diyeceğim ama yanlış da bir şey söylemek istemiyorum şimdi ligle alakalı olarak. Tekrar bir bakayım, bir saniye bana izin verin. Orada ki normal sezondan sonra Çekya'da bir de şampiyonluk playoff'u var. Evet, 5. oldular normal sezonda. Çekya Ligi'nde 16 takım var. Çekya Ligi'nde 5. sırada bitirdiler ve 30 karşılaşmada aldıkları mağlubiyet sayısı 9'du. Yüksek bir rakam bu. Sonra şampiyonluk playoff'una katıldılar. O şampiyonluk playoff'una 6 takım katılıyor. Orada da 4. basamakta yer alarak Avrupa Ligi playoff, Avrupa Ligi elemesi hakkı kazandılar. Buraya kadar da geldiler. Şu açıdan söylüyorum. Hani kötü bir takım mı? Hayır, kötü bir takım değil. Kötü bir takım olsa zaten Tromsø'yü eleyemez. Ama Beşiktaş'ın bir önceki turda karşılaştığı Midtjylland'e göre biraz daha seviyesi düşük, biraz daha mütevazi bir ekip. Onu unutmayalım. O yüzden Beşiktaş ya da Beşiktaşlılar bence genel olarak bu turdan çok daha fazla umutlu. Hatta işte bir sonraki turda da Beşiktaş eğer bu turu geçerse Zalgiris'le karşı karşıya gelecek. Zalgiris de bu Krolove'den biraz daha mütevazi bir takım. O bakımdan çok enteresan bir Beşiktaş eleme dönemi geçiriyor. Normalde biliyorsunuz Beşiktaş'ın bu dönemde eleme turunda Manchester City, ondan sonra Bayern Münih ve ardından da Arsenal'la eşleşmesi gerekir. Beşiktaş böyledir kurallarda ama bu kez biraz şans faktörü Beşiktaş'ın yanında oldu. Yalnız bu saatten sonra, tabii onu da söylemek gerekiyor, Beşiktaş'ın da mutlak surette bu iki rakibi eleyerek artık Avrupa Ligi'ne, lig aşamasına katılması gerekiyor. Ben hep söylüyorum, mümkün olduğu kadar yarışabildiğiniz en üst seviyede yarışmanız gerekiyor. Avrupa'da Konferans Ligi ile Avrupa Ligi arasında da tabii ki Avrupa Ligi lehine ciddi bir fark var. Zaman zaman işte bizde şey söyleniyor, Konferans Ligi'ne gitse daha iyi, daha ilerler.
Hayır, öyle bir durum yok. Avrupa Ligi'ndeki rekabet, o rekabetin içinde olmak, o takımlarla oynayıp daha iyisini istemek her zaman için Beşiktaş adına ya da Beşiktaş gibi işte eleme oynayan Avrupa Ligi'nde takımlar adına çok daha bence olumlu. Bugün Beşiktaş'ta önemli bir eksik yok biliyorsunuz. Trossard da oynamayacak olsa da kadroya yazıldı. Artık gelecek hafta Belçikalı oyuncunun süre alması bekleniyor. Saat 20'de karşılaşma. Esport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Radyo Spor'dan da yine bu mücadeleyi dinleyebileceksiniz. Saat 20'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde 19-15 gibi de tabii Esport Plus'ta maç önü yayını olacak. Yorumlar ve röportajlar olacak. Biz de oradan itibaren yayını vermeye başlayacağız. Kısaca Beşiktaşlı taraftarlar akşam saatlerinde Radyo Spor'u dinleyebilirler. Yarın bir aksilik olmazsa tabii programa Aykut Aydın da gelecek. Gencova ben bu karşılaşmayla, Krole ve Beşiktaş mücadelesiyle sabah sporuna başlayacağız. Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Bununla birlikte bugün ön plana çıkan haberlerden bir tanesi Galatasaray ile ilgiliydi. Galatasaray'da biliyorsunuz büyük bir transfer beklentisi var taraftardan ve taraftarın sabrı da taştı taşıyor. Ne zaman gelecek oyuncular, ne zaman gelecek bu transferler diye beklenti var. Galatasaray'ın Leao için artık Milan'la resmi olarak görüştüğünü yazılıp çizilenlerden anlıyoruz. Leao biliyorsunuz daha önce bayağı bir konuşuldu Türkiye'de. İşte gelir mi gelmez mi, alınır mı alınmaz mı? Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın zaman zaman gündemine geliyordu Rafael Leao ve son gelen bilgilere göre Galatasaray Leao için Milan'a 35 milyon euroluk bir teklifte bulunuyor. Milan da 50 milyon euro talebini yineliyor Galatasaray'a. Tabii zaten 50 milyon euro istenen bir oyuncunun transfer pazarlığı da 45 milyon eurodan başlamaz. Aslında iki rakam da bu transferin bitebileceğinin göstergeleri. Yani Galatasaray Milan'ın Leao için istediği bonservis bedelini ödemeye razı gibi gözükmekte. Ondan sonra zaten Leao gelecek. Tabii Leao geldikten sonra Galatasaray'da acaba Barış Alper ayrılacak mı sorusu gündeme geliyor. Çünkü Galatasaray'da biliyorsunuz bir tarafta Barış Alper, diğer tarafta Sané. Geçen sene iki oyuncu, iki kanatta başarılı sezon geçirmişti. Sané'nin tabii beklentisi çok yüksekti. Daha çok performansı eleştirildi ama Barış Alper genelde beğenildi ki Barış Alper de sezona zor başlamıştı. Neden zor başlamıştı? Ayrılmak istemişti, ayrılamamıştı. Biraz taraftarlar arası açılmıştı. Ona rağmen bayağı iyi bir sezon geçirdi Barış Alper. Leao da hani aslında direkt bir tabii şey oyuncusu. Sol kanat oyuncusu orada en başarılı performanslarını ortaya koyuyor. Burada nasıl bir formül olabilir? Barış Alper sağa geçip Sané'nin 10 numara pozisyonunda oynamasını da görebiliriz ki bunu hani Barış Alper de sağ tarafta oynadı. Diğer yanda Sané de 10 numarada oynadı. Bu da bir formül Galatasaray için. Dolayısıyla hani Leao zaten hep söylüyorum ben biliyorsunuz defalarca söyledim. Yani böyle klasik bir 4-2-3-1 oynayan takımda 3 tane çok iyi kanat oyuncusuna ihtiyacınız var. Orası kesin. Leao da o denkleme direkt olarak uyuyor. Ama Leao ile ilgili olarak benim işte hep kafamdaki çekince aynı. Leao gelir Türkiye'ye böyle 5 maç herkesi kendine hayran bırakır. 5 hafta üst üste Leao konuşuruz. Nasıl bu kadar iyi oyuncu? İşte ligin çok üzerinde. Gördün mü ne yaptığını deriz. Ondan sonra bir 10 hafta Leao'yu duymayabiliriz. Onun da böyle bir zaafı var. Leao'nun da böyle bir zaafı var. Biraz artık canı istediğinde mi diyeyim, keyfi yerinde olduğunda mı diyeyim, karar verdiğinde mi diyeyim, artık ne dersen deyin ona. Siz de bir şey düşünün ama biraz böyle istikrar sorunu olan bir oyuncu. Yetenek konusunda zaten tartışmaya kapalı. Fakat işte o canı istediğinde oynar tarafı Leao'nun en büyük dezavantajı. O bakımdan bir bende hep soru işareti olan oyuncudur. Dediğim gibi hani öyle maçlar oynar ki gelse
Herkes, hiç kimse inanamaz neler yaptığına.

0: onu konuşuruz. Ama 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta da sahada var mı yok mu belli değil. O zaman da saç baş yoldurur. Öyle bir oyuncu Leao. Öyle bir riski var. Tabii bu riski değerlendirecek olan, o kararı verecek olan Galatasaray. Ama yine sizle konuştuğum konulardan bir tanesi, ben hep söylüyorum, işte istenen rakam 50 milyon. Galatasaray'ın şimdiden vermeye razı olduğu rakam 35 milyon. Hani bu iki takım 40'ta, işte 45'te anlaşıyor desek, ben bu rakamın böyle performansı tam olarak belli olmayan oyuncular için pat diye bir anda verilmesini çok doğru bulmuyorum. Keşke Milan'ı ikna etse Galatasaray da böyle bir opsiyon alabilse, en azından bir sene kiralama gibi bir opsiyon alabilse. Ama tabii iş Milan olunca, Leao olunca, Milan oyuncuyu satmak isteyince o çok çok zor. Hani en fazla onu zorunlu satın alma olarak koydurabilirsiniz. Onun da zaten almaktan pek bir farkı kalmıyor. Hani ben böyle soru işareti olan oyunculara istikrar anlamında hep bir açık kapı bırakılması gerektiğini düşünürüm. Bakalım orada nasıl olacak, onu da hep beraber göreceğiz. Ama Galatasaray'da da hani Leao işi bayağı ciddi gözüküyor. Galatasaray Leao'yu almak için artık girişimlerin hızlandırdığı gibi gözüküyor. Herhalde Galatasaraylı taraftarlar genel olarak diyeyim, Leao transferinden, Galatasaray'ın Leao gitmesinden mutludur. Ama diğer tarafta eğer Leao gelirken Barış Alper giderse o da yine Galatasaray'da bir tartışma yaratır. Çünkü hani Barış Alper gittikten sonra o tarafa yerli o seviyede bir kanat oyuncusu bulmanız açıkçası çok kolay değil. Bu da Galatasaray'ın zorluğu olur. Çünkü bir ara Barış Alper için de transfer iddiaları ortaya çıkmıştı. Artık onu bilemiyorum nasıl gelişecek, ama son haberler Galatasaray ile alakalı bu şekilde. Evet, Salah dün Türkiye'ye geldi dedik ve Trabzonspor taraftarı, Trabzon şehri Salah'a müthiş bir karşılama töreni yaptı. Bugün bir imza töreni var. Birkaç kere söyledim program içerisinde ama ben bayağı görkemli bir imza töreni bekliyorum. Zaten Salah da biraz şaşırmış durumda. O da tabii bir şeyler bekliyordu, bir şeyler umuyordu ama böyle büyük bir kalabalık, böyle büyük bir coşku. Daha ilk günden bir Salah çılgınlığı yaşandı Trabzon'da. Gerçi gelen mesajlardan da anlaşılıyordu hani Trabzon taraftarının Salah'ı ne kadar istediğini anlıyorduk Radyospor'a gelen mesajlardan da. Hani o bile acayip bir seviye oldu. Salah da şaşırmış durumda. Az önce bahsettim. Dünya basınında vermeyen yok Salah haberini. Salah karşılamasını vermeyen yok. Onlarda da yine klasik bir şaşkınlık var. Taraftar görüntüleri de veriyor. Yani sadece Salah Trabzon'a gitti diye paylaşılmıyor. Farklı görüntüler de paylaşılıyor. Trabzon açısından gerçekten hani reklam anlamında olağanüstü bir transfer oldu ki Trabzonspor'da şimdi bir de Núñez sesleri var. Núñez'le ilgili görüşümü dinleyenler biliyordur. Yani orada da biraz çok şey değilim açıkçası, sıcak değilim oyuncuya karşı. Ama Trabzonspor'da şimdi en azından 3-4 gün Salah'ın bu büyük transferinin keyfini çıkartacak gibi gözükmekte. Evet, böylece programın sonuna geldik. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün biz bizeydik. İki dinleyicimizle konuştuk. Mesajları okuduk. Programın sonuna geldik. Az sonra Spor Kazanı sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
4: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Yine her zaman olduğu gibi Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Spor gündemini konuşacağız. Ercan abi, hoş geldiniz.

0: İnan.
1: Hoş bulduk. Herkese iyi günler. Sevgiler.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Sen nasılsın? Evet,
0: iyisin. Gayet iyiyim. Keyfim yerinde ve güzel bir yayın olması dileğiyle başladık bugün de. Hemen WhatsApp numaramızı hatırlatalım. 0538-052-1487. 0538-052-1487. Gündemi konuşacağız. Spor gündeminde neler var? Fenerbahçe'nin dünkü karşılaşması var. Şampiyonlar Ligi 3. öleme ilk karşılaşması Sturm Graz'a karşı 2-0 net bir skor ki çok da güzel bir oyun vardı. Özellikle ilk 70 dakika, ilk yarı özelinde de çok güzel bir oyun vardı. Maçı konuşacağız, detaylı bir şekilde analiz edeceğiz. Aynı zamanda bu akşam saat 8'de Beşiktaş deplasmanda Grauwe ile karşılaşacak. Önemli bir karşılaşma Beşiktaş için de. Avrupa Ligi 3. el öneme karşılaşması. Nasıl bir karşılaşma bekliyoruz? Yine Ercan abinin önemli tespitleri, yorumları olabilir maçla alakalı, onları dinleyeceğiz. Aynı zamanda sizlerin soru görüş önerilerini de yine yayında paylaşacağız. Galatasaray'da transfer gündemi hareketlendi. Galatasaray'da özellikle 5 oyuncuyla ilgili transfer gündemi var. Bu gündemi konuşacağız ve tabii ki Trabzonspor'un süperstarı Muhammed Salah Trabzon'a gitti. Dün akşam saatlerinde Trabzon'a vardı. Dün İstanbul'a gelmişti. Bu akşam saat 19.30 civarında statta bir imza töreni düzenlenecek diye haber başlıkları vardı. Onları konuşacağız. Acaba Muhammed Salah Trabzon'a neler katacak, neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Çok önemli transfer bu arada. Trabzon'a gitmesi, Trabzonspor'un böyle bir transfer yapması da daha önce tabii ki önemli isimler Trabzon'a gitmişti.
1: En önemli isim bence ama Trabzonspor tarihindeki.
0: Şimdi yani Marekak Hamşikler olsun, diğer geçmişte kaleciler olsun, çok önemli isimler de Trabzon'a gitti ve Trabzonspor'da oynadılar. Ama bu kadar büyük bir isim ve bu kadar önemli bir isim Trabzon'a uzun süredir gitmiyordu açıkçası. O yüzden Muhammed Salah transferinde bir şekilde konuşacağız diyelim. Bunu da aktarmış olalım. Sizlerin soru görüş önerilerinizi de bekliyoruz diyelim ve dün akşamki karşılaşmayla hemen mikrofonu Ercan Taner'e uzatmak istiyorum, göndermek istiyorum. Dün akşam nasıl bir karşılaşma izlediniz Fenerbahçe ile alakalı?
1: Fenerbahçe'ye ben rakibe üstünlüğü kabul ettirdi. Senin de söylediğin gibi. Maçın ilk yarısında kusursuz bir futbol vardı. Tek tek mevkilere bakarsak öyle girelim. Ben Skriniar-Aki uyumunu çok beğendim. Hı hı. Orta alanda iyi oldukları sürece Guendouzi-Kante değişmez.
0: Kante'ye formayı hemen vermek lazım.
1: Tabii, yani maçı değiştirdi Ercan abi. Kante değişmez. Sağ kanatta Greenwood formayı aldı. Hı hı. Attığı ikinci gol, kaleci topu bile göremedi. İzleyenler de topu ağlardan çıktıktan sonra gördü. Mükemmel sert bir şut. Talisca santrafor arayışına Fenerbahçe ama resmi maçlar dahil üçüncü golünü attı.
0: Gol yükünü çekiyor.
1: Çekiyor, elinden geleni yapıyor. Yine playoff'a kadar bir santrafor beklentisi. Neden playoff diyorum? Çok zor artık Sturm Graz'ın Fenerbahçe'yi elemesi. Fenerbahçe net pozisyonlara da girdi ikinci yarının son bölümlerinde. Maç 4-0 bitse kimse hiçbir şey demezdi. Fenerbahçe'nin gerek kadro kalitesi gerekse de oyun anlayışı bakımından çok üstün olduğu bir karşılaşmayı geride bıraktık. Sen de vurguladın, maçın ilk yarısında bambaşka bir Fenerbahçe. Sahanın her yerini çok iyi kullanan, rakibin kaptığı topu hemen geri alan ve atakları geliştiren, Greenwood gibi çok yetenekli ve klas bir oyuncunun bu takıma nasıl fayda sağlayabileceğini gördüğümüz, Asensio'nun artık yavaş yavaş kendine geldiği
0: ilk golü özellikle
1: bir Fenerbahçe takımını izledik. Ya Fenerbahçe dün ilk yarıda kusursuz fırtına gibiydi. Her şeyi yaptılar. Ve Sturm Graz yaş ortalaması düşük, genç bir takım. Böyle bir atmosferde ilk defa oynayan oyuncuları var. Ama genç takımlar fizik olarak dirençlidir. Maçın ikinci yarısında bu direnci göstermek istediler, yetmedi. Onu da söyleyebilirim. Bu yüzden Fenerbahçe'yi bence artık playoff'taki rakibini beklemek zorunda. Prag mı?
0: Prag mı, Lyon mu?
1: Lyon mu? Bunu göreceğiz. Tabii ki oynanmamış bir 90 dakika var ama ben Gornik'ten daha iyi bir takım değil bence Sturm Graz. Onu gördüm. Onu söyleyebilirim.
0: Duran toplarda tehlikeliler. Bir de genç oyuncular, siz de söylediniz. Evet. Genç oyuncu oldukları için biraz fizikli de oynamaya çalışıyorlar. Aynı zamanda ülke olarak da Sturm Graz biraz fiziği ön plana Katar genelde o tarz takımlar fiziği ön planda oynamaya çalışırlar. O yüzden de bazı pozisyonlarda çok da sert oynadılar dünkü karşılaşmada.
1: Şöyle bir gerçeği kabul etmemiz lazım. FIFA'nın yeni kuralları, hı hı, ve bunu Dünya Kupası'nda da gördük. Hakemlere de bu belli ki FIFA hakem seminerinde Dünya Kupası öncesi söylenmiş. Artık her ikili mücadelede yere düşen oyuncu için faul çalınmıyor.
0: Ben dünkü hakemi çok beğendim bu arada.
1: Çalınmıyor. İngiliz zaten hakem. Premier Lig hakemi, dünkü hakem. Ve bu diğer maçlara da yansımış durumda. Ben hazırlık maçlarını da izliyorum. O beklenen oyuncu faul bekliyor. Çoğu pozisyonda devam ediyor. Bu da büyük bir ölçüde bizim lige yansıyacak. Bu konuda alışkanlığı olan oyuncuların, faul beklemekte alışkanlığı olan oyuncular olarak sözümü genişletmek isterim. Bu huylarını çok acil bırakması gerekiyor. Çünkü oyun devam ettiğinde gol yerler. Ondan sonra sen istediğin kadar, diyelim televizyonlarda bunun tekrarı olacak, tartışılacak. Hakem faulü vermedi mi, olay varı bile gitmedi mi, büyük geçmiş olsun. Ya böyle sahada düşünüp faul almayı çok seven oyuncular için bence zor dönem başlıyor.
0: Hakemi aldatmaya yönelik hareketler artık olmayacak.
1: Hayır, faul beklenir. Ya yani yumuşak, hakeme göre faullü bir giriş değildir. Belki seyirciye göre faullüdür, oyuncuya göre faullüdür ama hakeme göre değildir. Gendouzi'nin böyle pozisyonlar çok var.
0: Dün Gendouzi'nin pozisyonu ki biz ekranda gördüğümüzde arkadan basma, çok tehlikeli hareket, direkt kırmızı kart. Hepimiz bir anda kırmızı kart dedik ama hakem baskı, tam kırmızı kartlık bir baskı değildi dedi. Yani biraz kendisini de geri çekmeye çalıştı, kaydı dedi. Evet. Bunlara da dikkat etti ve sarı kartla geçiştirildi. Evet. Bayağı tepki oldu biliyorsunuz. Stadyumda tepki oldu. Ekranda da tepki oldu ama.
1: Ama olay değişiyor artık Ahmet.
0: Artık bunları göreceğiz. Hakemlerde göreceğiz. Dün hakemi beğendim açıkçası. Çok güzel bir maç yönetti. Çok da böyle ikili mücadelelere izin verdi. Mücadelelere izin verdi daha doğrusu. Futbol kuralları dahilinde gayet güzel bir maç yönetti ki Premier Lig hakemi. Bizim hakemlerimiz de artık yavaş yavaş Premier Lig standartlarına gelir mi diye düşünüyorum ki biliyorsunuz iki gün önce siz de yayındaydınız. Anthony Taylor ismi.
1: Umarım olur.
0: Elit hakem yetiştirme konusunda, evet, bize çok destek olacağı söyleniyor ki görev verildi. Konuşuruz. İlerken dakikalarda yine konuşuruz.
1: Türkiye'de hatırlar futbol severler. Sadece Rosetti şu anda FIFA'da görevli. Hı hı. Türkiye'de geldi, görev yaptı. Hakemlerde büyük bir değişim oldu mu? Olmadı. Umarım Taylor'la beraber bu olmayan değişimi hakemlerde görürüz. Ama hakemler dünya standartlarına çok çabuk şekilde, bizim hakemlerimizi kastediyorum, uyum sağlayamazlarsa elit hakem olamazlar. Çünkü anlayış değişti.
0: Portekiz bakış açısı vardı hakemlerde.
1: Değişti.
0: Pereira zannedersem, evet, o gönderildi, yerine Anthony Taylor geldi ki bence çok önemli bir değişiklik. Anthony Taylor da öyle Premier Lig hakemidir. Yeni bıraktı. Hiç gözün yaşına bakmazdı hakemken. Umarım güzel bir eğitim verir ve umarım hakemlerimiz de bayağı iyi yararlanırlar kendisinden diyelim. Fenerbahçe'de bireysel oyuncu olarak ilk yarıda özellikle Kante farkını gösterdi Ercan abi. İlk golde Kante'nin topu kapması ve birebirler, yani bir alıp vermeler güzel bir dokuma oldu o sol kanatta ve sonrasında Kerem topu Talişka'ya veriyor. Talişka da güzel bir dönüşle ve güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Çok da güzel bir goldü ilk golde. Evet. İkinci golde çok güzeldi. Fenerbahçe'nin attığı iki golde bence çok başarılıydı. Kante sanki orta sahayı toparladı gibi.
1: Ya şimdi takımların tabii kalitesine göre değerlendirme yapmak lazım. Diyelim ki daha üst düzey bir takımla oynuyorsun ve o takımdaki orta alan oyuncuları istediğin taktiği başarabilecek teknik düzeyde. Burada ne demek istiyorum? Gendouzi ve Kante'ye sen yakın oynadığın zaman Fenerbahçe'nin orta alanında çok önemli bir bölümü etkisi hale getirirsin. Hı hı. Bunu ama her takım başaramaz. Hı hı. Şu durumlar yapamadı. Fakat bunu başarabilecek takımlar var. Hı
0: hı. Zaten yavaş yavaş o takımlarla da Fenerbahçe ilerleyen bölümde karşılaşacak.
1: Tabii ki orta alanda sen uyumdan bahsettik programa girdiğimizde. Gendouzi, Kante dedik. Ne yapacaksınız? Orta alanda o omurgayı devre dışı bırakmaya çalışacaksınız. Hı hı. Bunu başarabilecek kapasitede takımlar var mı? Artık playoff ya da lig aşamasına gelindiğinde bu takımlarla birer birer Fenerbahçe'nin karşılaşacağını göreceğiz. İsmail Kartal'ın da ona göre belki bazı değişimlerle taktiksel anlamda ondan bahsediyorum. Mutlaka karşı taktik arayışları olacaktır. Ama bu iki oyuncuyu

0: dediğim gibi yakın oynayıp devre dışı bırakmayı başaran takımlar Fenerbahçe'yi zorlayabilir. Ya görünen o.
1: Kante Gündüz ile alakalı İsmail Kartal da zaten önümüzdeki dakikalarda İsmail Kartal'ın maç sonrası basın toplantısının bir bölümünü de yine takip edeceğiz, dinleyeceğiz. Şöyle bir cümle kullanıyor. Topu çok hızlı geri aldık, geri kaptık diyor. Yani
0: Evet.
1: o hızı bize sağladılar diyor ikisi de.
0: Evet.
1: Gündüz ile Kante de zaten ikisi de bu konularda başarılı oyunculardan bir tanesi. Geçen sezonda da bunu ikinci yarıda görmüştük. Kante özelinde zaten bu işe dünyada en iyi yapan oyunculardan bir tanesi. Fenerbahçe orta sahası gayet iyi durumda eğer bu orta sahayla devam edilecekse hazır bir şekilde sezona da başlıyorlar. Bu arada hemen hemen dört büyüklerin hem hazırlık maçlarını izledim hem de işte Avrupa Kupası mesaisindeki maçlarını da takip ediyorum. Beşiktaş çok hazır gözüküyordu.
0: Ya oyun sistemi
1: İtalyanlarla
0: anlamında.
1: beraber oyun sisteminden bahsediyorum. Yani lige hazırlık anlamında hazırlanmış görüyordum. Ama dün Fenerbahçe'yi de lige hazır olarak gördüm. Özellikle ilk yarıda ciddi manada hazır olduğunu
0: Doğru.
1: gördüm. Yani bunu da ilerleyen dakikalarda zaten konuşmaya da devam edeceğiz. Vedat'la da göz göze geldim. Bir ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada bir son dakika gelişmesi spor kanalları vermeye başladı. Kapa yapılan bir açıklama Trabzonspor'dan. Kapa yapıldı açıklama. Hemen onu da paylaşalım. Muhammed Salah'ın transferiyle alakalı neler hangi ücretler ödenecek diye detaylı bir açıklama yaptı Trabzonspor. Toplamda imza parası dahil 17 milyon avro ödenecek. Bunu da aktarmış olalım. 10 milyon yıllık ücret ve 7 milyon imza ücreti olmak üzere her bir futbol sezonu için 17 milyon avro garanti ücret ödenecek Muhammed Salah'a Trabzonspor tarafından. Bunu da aktarmış olalım. Aynı zamanda yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında mağazacılık şirketinde Muhammed Salah üzerinde satılacak ürünlerden oyuncuya %20 pay verilecek. Menajerlik hizmeti olarak da oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacak. Bunu da kapa açıkladı Trabzonspor. Kafalarda bazı soru işaretleri vardı. Çok rakam vardı. Özellikle çok rakam konuşuluyordu. Trabzonspor kapa yaptığı açıklamada ki genelde bu tarz açıklamalar yüksek meblağlı transferlerde kapa yapmak, açıklama yapmak mecburi. O yüzden de yatırımcıyı da düşünerek açıklamayı yaptılar. 10 milyon yıllık ücret artı 7 milyon imza ücreti toplam senelik 17 milyon avro garanti ücret ödenecek. Tabii ki diğerleri de imaj hakkı olarak %20 satıştan pay verilecek. Mağazacılık işte şirketinden forma olur, diğer ürünler olur, yeni ürünler yaratılır, o ürünlerin satışından %20 pay verilecek. Bunu da aktarmış olalım. Hayırlı olsun. Özellikle çok önemli bir transfer. Türkiye'ye gelen en önemli isimlerden bir tanesi ki dün detaylı bir şekilde konuştunuz zaten Spor Kazanı programında.
0: Tabii.
1: Mehmet'le beraber. Biz de Trabzonspor bölümünde ilerleyen dakikalarda detaylı bir şekilde konuşuruz. Özellikle futbol anlamında ne kadar? Ben biraz bunu konuşmak istiyorum. Geri kalan durum, evet, çok yıldız bir oyuncu. Herkes konuşuyor ama futbol anlamında Fatih Tekke'ye neler katacak Muhammed Salah? Takıma neler katacak? Bu arada bir cümle daha kullanayım. Muhammed Salah'ı oynatacak olan da Trabzonspor spor seyircisi.
0: Ya konu açılmışken esasında biraz değerlendirebiliriz. Çünkü çok sıcak bir haberdi bu. Hı-hı. Bence. Şöyle bir gerçek var. İşte futbol hayatı, Mısır milli takımı, Afrika şampiyonluğunu bir kenara bırakırsak. Şimdi Salah İngiltere'de işte Chelsea olmadı.
1: Ondan önce İtalya
0: sonra,
1: var. Roma
0: sonra Fiorentina Roma derken Liverpool'a geçmesi ve 9 yıl bu takımda forma giymesi. Premier Lig adı altında isim değiştikten sonra Liverpool'un hasret kaldığı şampiyonluğa çok büyük bir katkısı. Ve her yıl attığı goller, 34 gole ulaşması Liverpool'un şampiyon olduğu dönemde. Ve geçtiğimiz yıl Slot'la yaşadıkları, biraz teknik direktörle, ya zaten Slot ve Liverpool arasında ikinci yılında büyük problemler oldu ve o yüzden görevinden ayrıldı ama Salah'ın da sözleşmesi bitti. İngiltere'de kalmadı ve Trabzonspor'un kendisine yaptığı teklifi kabul ederek Türkiye'ye geldi. Dünya standardının içinde kabul edeceğimiz net bir oyuncu Salah. Ya bizim ligde dün İngiliz yorumculara da baktım. Bayağı şaşırmışlardı ve Türkiye liginde bence, ya bu şimdi şahsi kanaatime dönüyorum, bence çok önemli işlere imza atabilir. Çünkü kendisi topu aldığı zaman ceza sahası ön çizgisine bir salak gidişi vardır. Ondan sonra yaptığı vuruş. Bunu engelleyecek çok az takım var.
1: Sağ çaprazdan girip oyuncuyu ekarte edip kale ters köşenin direkt dibine bırakması ya da tam böyle 90'a dediğimiz ki geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a da attığı gol var. Aynı şekilde gol
0: bunu
1: var.
0: Bunu bizim ligde durduracak çok az takım var. Ya burada da gollerine devam edecek. Onun dışında ceza sahası ön çizgisini biraz ceza sahasını ön çizgiyi hayal edelim. Ona biraz daha ceza çevresi olan bölgelerde kullanılan serbest vuruşlarda çok usta olduğunu biliyoruz. Kendisi penaltılarda da sorumluluk alan bir yıldız. Ben Trabzonspor için çok önemli bir transfer oldu. Kanaatindeyim.
1: Trabzonspor açısından tecrübeye de katacak
0: rakipler
1: bir transfer oldu.
0: Rakipler için de üzücü tabii. Çünkü tehlikeli bir oyuncu. Çok tehlikeli. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir isim daha var, Núñez. O da konuşuluyor. Şimdi yalnız Núñez, Salah, Onacho. Núñez'de Onacho, santrafor. Salah işte kanat olarak değerlendirebileceğimiz, 10 numaraya da yakın dönebilen, rahatlıkla hareketleri de yapabilen bir yıldız. Tabii ki bunu Fatih Tekke değerlendirecek. Bu hücumda Núñez de gelirse.
1: Núñez'i Muhammed Salah'ın da istediği, onun istediği söyleniyor.
0: Núñez'le ilgili tabii ki değerlendirmelere baktığımızda Suudi Arabistan'da istediğini bulamadı. Suudi Arabistan'da yedek kalmak onun için üzücü. O kalitede bir oyuncunun. Bazı maçlarda kadroya bile giremedi. Son durumu ve antrenman kapasitesinin fizik olarak sahaya nasıl yansıyacağı şu anda izleyemediğimiz için soru işareti. Şimdi oyuncunun adı var. Adı iyi. Uruguaylı Núñez'den bahsediyoruz.
1: Yani Liverpool'un Liverpool'a transfer olduğu zamanki
0: bayağı ses getirmişti.
1: Görüntüsünden eğer izler taşırsa çok iyi transfer olur. Ama işte
0: aradan bayağı bir iki sene geçti.
1: Arabistan'a giden oyuncuların geri dönmesi çok ciddi sıkıntı işte görüyoruz.
0: En son Kante'de de yaşadı.
1: Talişka'da, Kante'de görüyoruz Arabistan'dan gelen oyuncular oranın ortamına alıştıktan sonra, o sıcağa alıştıktan sonra biraz geri dönüşte, Avrupa futboluna geri dönüşte sıkıntı yaşıyorlar.
0: Çünkü şunu kabul edelim, Suudi Arabistan'daki antrenman temposu nedir bilmiyoruz. Haftada kaç antrenman ve bu antrenmanlar yüklemeli tempolu antrenmanlar mı bilmiyoruz.
1: Fatih
0: ki gördüğümüz ligini seyrettiğimiz zaman çabuk bir lig değil maalesef.
1: Fatih Terim'in YouTube videolarından izlediğim kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla Fatih Terim şöyle diyor. Biz diyor Ramazan'da gittik şansımıza, bir ay sonra biz gittikten hemen sonra Ramazan başladı diyor. Ramazan'da da antrenman yapamazsın, gündüzleri çok sıcak antrenman yapamazsın. Akşam saatlerinde iftardan bayağı sonra biz antrenman yapıyorduk. Gece saat 11-11.30 civarında antrenman yapıyorduk. Gündüzleri zaten yatıyorlarmış çünkü saat 6 civarında biz oruca başlıyorduk Arabistan'da diyor ve akşama kadar diyor çok uzunca bir süre biz diyor orada oruç tutuyorduk. O yüzden diyor gündüzleri genelde uyuyarak geçiriyorlardı diyor oyuncular da diyor. Antrenman saatleri de sıcaktan dolayı zaten belli saatlere alınıyor. Yani her zaman antrenman yapamıyorsunuz, işte sabah erken antrenman yapamıyorsunuz. Gündüz vakitlerinde antrenman yapamıyorsunuz. Maçlar ona göre ayarlanıyor. Saatler ona göre ayarlanıyor. Statlar nasıl klimalı olsa dahi biraz durum bu şekilde. Orada farklı bir coğrafya ve farklı bir şekilde devam eden bir durum söz konusu. Fatih Terim çok güzel
0: anlattı. İşte bunun oyunculara yansıması var. Ya burada ne oluyor? Tempoyu kaybediyorsun. Maç ritminden uzaklaşıyorsun. Çok kuvvetli olamıyorsun bazen. Ya Núñez açısından bunu söylüyorum. Kendisi tabii özel antrenman yaptıysa bilemem ama kadroya girememek bazı maçlarda soru işareti.
1: Konuşulan biraz farklı oldu Ercan abi, yani takım uyumuna çok fazla katılmadığı ve takım uyumu konusunda bazı sıkıntıların oldu. Ya takım olma konusunda biraz problemlerin oldu ama Liverpool'a geldiğinde bayağı iyi işler de yapıyordu. O özellikle yoğun bir presi vardır onun. O presi eğer sahaya yansıtırsa çok önemli işlere de imza atabilir. Yani gol yollarında da başarılı. Yani kötü de bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Liverpool'da oynamış ve Liverpool'da önemli gollere de imza atmış bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Ya ona dikkat etmek lazım.
1: Yani tekrardan futbola geri döndürmek, onu tekrardan futbola...

0: sevdirmek. Öyle, ben öyle diyorum yani, biraz bazı oyuncuları tekrardan sevmesi
1: İstiyor mu
0: gerekiyor.
1: oyuncu? Çünkü bakıyorsun Ahmet, ben diyor sadece şu sözleşmemi bitireyim. Aşağı yukarı o da yılda bir 20 milyon euroya yakın maaşı var. Bu oyuncu kiralık olarak gelse bile karşılıklı iki kulübün anlaşması gerekiyor.
0: Şöyle bir durum var. Devre arasında Fenerbahçe için de geçen sezon konuşuluyordu. O zaman da şöyle haber başlıkları vardı. Uruguay'la olduğu için Uruguay'da ciddi bir vergi durumu söz konusu. Eğer sözleşmesini bitirip de Fenerbahçe'ye geçseydi çok ciddi bir vergi ödemek durumundaydı. Öyle bir durum var. Yani bir vergi durum var ama zannedersem o da bu transfer dönemiyle beraber bitti diye biliyorum. Yani o yüzden de kulübüyle tabii ki anlaşılması gerekiyor ama kendisinde çok ciddi bir para talep edeceğini düşünmüyorum ben. Konuşulan rakamlarda 7-8 milyon avro civarında paralar konuşuluyor. Yani normalde o tarz bir forvet oyuncusunda daha yüksek meblağlar istediğini biliyorum. Daha düşük meblağlara başka takımlara gitme durumu var.
1: Tabii şimdi Nunez'i Liverpool'dan diyelim kiralamak ya da almak çok pahalıya mal olurdu. Ama şu anda Arabistan'da kendisi işte kiralık sözleşmesini bitirelim. Şu maaş yükünü paylaşalım düşüncesinde takımı. O belli oldu. Çünkü şu da belli olmuş durumda. Nunez de orayı istemiyor. Zorla güzellik olmaz. Bunu da başka takımlar da değerlendirebilir. Yani Türkiye dışında. Ama tabii o maaş konusunu nasıl değerlendirirler? O konuda biraz çekinirim. Çünkü Avrupa'da bir standart var. Avrupa Birliği'ne transfer olursan onun Avrupa Birliği'ni kapsayan ülkelere %35, %36 vergini sen veriyorsun. Türkiye'de şu anda yine kulüpler yardımcı oluyor vergi ödemelerinde ama Avrupa Birliği'nde öyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Yani o bizzat senin ödemeni istiyorlar. Ve bu konuda oyuncular da bu avantajı, yani bizim Türkiye avantajını kullanmak isteyebilirler.
0: Değişik bir olur. Bu sezon özellikle transferlerde Trabzonspor ve Beşiktaş bence yaklaşmaya başladılar Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ki birazdan Galatasaray'ın da 5 oyuncu transfer gündeminde konuşacağız. 5 tane oyuncu transfer edecek Galatasaray. İsimler de az çok piyasaya çıkmış durumda. Zaten konuşuluyor
1: Evet.
0: isimlerde. Onları da konuşacağız. İsterseniz biraz daha Fenerbahçe'yi de
1: Hay
0: konuşalım. Çünkü Trabzonspor'u da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Gelen haberler doğrultusunda biraz önce son dakika haberini verdik. Muhammed Salah'ın Trabzonspor'da ne kazanacağı, hangi anlaşmalar yapıldığı kaba bildirildi. Son dakika olarak da tüm dinleyenlerimize paylaştık. İlerleyen dakikalarda yine konuşuruz. Fenerbahçe dün önemli bir eşiği açtı bence. Playoff'a rahatlıkla.
1: Şunu da söylemek isterim. Mesela geçtiğimiz hafta maç bir bitti. Fenerbahçe tur atladı. Ya bu takım niye böyle oynuyor? Teknik direktörün hatalı. Hemen çok erken başlayan konuşmalar vardı. Dün akşam Fenerbahçe takımı buna çok iyi yanıt verdi.
0: Çok. Artı
1: Bir haftada, bir hafta önce neler deniyordu?
0: Ercan abi, bir haftada her maçın hikayesi farklıdır ki bunu siz söylediniz. Geçen
1: Evet.
0: hafta yayında da söylemiştiniz. Her maçın hikayesi farklı. O hazır değildi Fenerbahçe, şimdi hazır.
1: Ya her maç hazır olsam bile iyi olmadığın günler olabilir.
0: Bir de
1: Sevgili
0: işte
1: Ahmet.
0: orta sahada yani Kante-Gendouzi bu uyumu tekrardan sağlanınca ki bir uyum daha var Ercan abi. Geçen sezon da uyum vardı. Bu sezon da özellikle bu maçın ilk yarısında gördüm onu. Kerem, Talisca, Asensio uyumu var. Geçen
1: Evet.
0: sezon da vardı. Geçen sezon da çok gol attılar beraber.
1: Kerem dün forvet bölgesinde genel anlamda da sahada belki en çok top kazanan oyunculardan biri. Savunmasına çok iyi yardım etti. Bunların hepsinde 10 üzerinden 9. Onu kabul ederim. Tabii ki bir forvetler istenen gol atması. Çok çalışmak, savunmaya yardımcı olmak, iyi niyetli olmak bunlar çok önemli. Ama savunmaya yardımın dışında bir de gol yollarında girdiğinde affetmeyeceksin. Şimdi sırada o var. Geçen seneki rakamlarla Kerem'in gol yüzdesinin yüksek olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de ben bu sene de yine atacağı kanaatindeyim.
0: İsterseniz İsmail Kartal'ın basın toplantısını takip edelim. Ondan sonra kısa bir ara vereceğiz. Ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazan'ın kaldığı yerden devam ediyor. En son İsmail Kartal'ın dün maçtan sonra basın toplantısı.

0: Programlarıyla alakalı bazı dinleyicilerimizin tepkileri var. Teknik direktörün 12 gün sonra haberi oldu lafı.
1: Teknik direktör değil, futbol direktörü.
0: Özür dilerim, sportif direktörün evet. 12 gün sonra haberi oldu lafı. Ve Trossard lisansının 20 gün sonra saat farkından dolayı demesi. Yine böyle açıklamalardan dolayı biraz sıkıntılı bazı açıklamalar yaptı diye dinleyicilerimizden gelen durumlar var. Bir dinleyicimiz soruyor Ercan abi. Fenerbahçe stopere takviye gerekli mi Fenerbahçe'de diyor. Ankara'dan Hasan Bey.
1: Çağlar var.
0: Çağlar konusu Fenerbahçe taraftarında ciddi tepki.
1: Hayır, başka Çağlar'ı bırakırsan tabii ki gerekli. Yani, ama şu anda
0: YTF var altta yine.
1: Var.
0: Ama ben YTF'nin stopere, başka bir takıma gideceğini düşünüyorum.
1: Evet, yani stoperden önce işte bahsettiğimiz alacaklarsa santrafor, belki alacaklarsa bir sol kanat. Bunlar önemli.
0: Önce ya, santrafor ki dün Cihan Kamer de açıkladı Fenerbahçe futbol futbol şubenin başında Cihan Kamer. O da açıkladı. Playoff'lara kadar bir santrafor alacağız dedi ki playoff'lar da yani bir iki hafta sonra playoff'lar var.
1: Tabii bir de Osterwolde'nin sakatlığı bir handikap oldu.
0: Geçmiş olsun dileyelim. 4-6 hafta.
1: Bir ayı aşıyor. Arka adere sakatlıkları maalesef iyileşme süreci o. Sol kanatta artık yapacak bir şey yok. Fena değildi bence.
0: Dün maçın iyilerinden de oynadığı süre zarfında.
1: Bayağı istikliydi ama arka adere sakatlıklarına bir şey yapamıyorsun.
0: Rusya'dan Çetin Bey yazmış. Osterwolde çok kötü sakatlandı. Devreye kadar lisans askıya alınsın.
1: Yok, kötü o kadar uzun süre olmayacağı zaten.
0: 4 ile 6 hafta söylendi.
1: Eylül'de forma giyecek.
0: Eylül'ün ortasında forma giyecek, bunu da aktarmış olalım ama nasıl dönecek, neler olacak ki Osterwolde'nin satış ihtimali
1: bugün
0: vardı.
1: Bugün en kaçı?
0: Bugün 6 Ağustos.
1: 6 Eylül, 10 Eylül'de hazır. Zaten milli ara var. Öyle çok uzun süre ayrı kalmayacak. Milli arayı da düşündüğünde onu belirtelim.
0: Fenerbahçe'nin top en üst düzey bir numaralı yıldızı kesinlikle Asensio'dur. Çok üst düzey bir futbolcu kendisi. Tebrik ederim buradan, saygı sunuyorum diye yazmış bir dinleyicimiz.
1: Evet, Asensio iyiydi dün.
0: Beyin koydu dün. Özellikle ilk golü bir kez daha izlemesini tavsiye ederim futbol severlerin. Hem Kante'nin topu kapması, tek paslarla adam eksilterek gidilmesi, bir sanki böyle dokuma yaptı sol tarafta.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ve ondan sonra da işte içeriye doğru topun Kerem'e gitmesi, Kerem'in Talişka'ya göndermesi. Çok güzel bir goldü. Futbol severlerinin izlemesini tavsiye ederim. Ben o tarz golleri seviyorum açıkçası. Böyle hemen hemen 6-7 oyuncunun birden gol pozisyonunda olması ve golü hazırlaması benim hoşuma gidiyor. O yüzden bir futbol sever olarak hoşuma giden gollerden bir tanesi oldu. Yine Trabzonspor'un Muhammed Salah transferiyle alakalı, özellikle bu ücretle alakalı eleştirileri olan dinleyicilerimiz de var. Yine bir dinleyicimiz yazmış Ertuğrul Doğan'la alakalı, işte çok para verildiği konusunda.
1: O bizi esasında, o bir görüş, dinleyicimizin görüşü, tabii ki saygı duyuyorum. Ama bu imkanı buldukları için ve bunu verebileceklerini, bu ücretleri karar verdikleri için bu transfer gerçekleşti. Yoksa gerçekleşmezdi. Bizim ve senin bu konuda diyecek bir şeyimiz yok. Bu kulübün kendi bütçesiyle ilgili.
0: Trabzonspor'un bir tecrübeye ihtiyacı vardı. Bunu söyleyelim, çünkü yaptığı transferler, bu özellikle bu sezon özelinde yaptığı evet. transferler çok genç oyuncular. Ve genç oyuncuların haliyle bir tecrübe eksikliği oluyor. Şampiyonluğu oynamayı düşünen ve geçen sezon son haftalara kadar da bunun için mücadele etti evet. Trabzonspor. Bu sezonda benzer bir Trabzonspor'u izleyeceğiz. Hatta belki daha üste oynamayı düşünen ve son haftaya kadar da ucuna kadar da devam ettirmeyi planlayan bir Trabzonspor göreceğiz. Haliyle tecrübe gerekiyor. Özellikle bazı maçları oynamak için tecrübe gerekiyor.
1: Forvet'te lideri iki tane oyuncum var şu anda. Biri Salah, öbürü de Onatçu.
0: Onatçu. Dört büyüklerin kendi aralarında oynadığı karşılaşmalarda tecrübe gerekiyor. Tecrübeli oyuncular ön plana çıkıyorlar bu karşılaşmalarda. Ki özellikle şampiyonluk hedefiyle yola devam ettiğinizde son haftalarda tecrübe gerekiyor. Çünkü bir noktadan sonra genç oyuncuların pili bitiyor, tecrübe eksikliği olduğu için. Haliyle bir tecrübe aldı Trabzonspor. O yüzden de artı şimdi bir forvet oyuncusu ve Fatih Tekke'nin açıklaması var bu hafta başında. 6 numara istiyorum dedi. Defansif orta saha. Olaya gittikten sonra onun için de bir transfer yapılacak. Yani o yüzden de Trabzonspor'da da çok ciddi bir kadro yapılanması oldu. bir kadro mühendisliği yapıldı. Önemli oyuncular alındı ve önemli oyuncular

0: Vardı. Gelecek Trabzonspor'da ligde ben de varım diyor şu anda açıkçası.
1: Doğru.
0: Futbolcuların vergileriyle alakalı bir dinleyicimiz yazmış. İşte devlet veriyor, devlet kulüpler devlete vergi borcundan af diliyorlar diye. Sağ adaletini sağlamak için önce bu borçların da kulüpler tarafından devlete ödenmesi gerekiyor diye yazmış.
1: Dileğimiz o. Ben öyle bir yorum yapabilirim ona. Sen de herhalde yakınsın bu yoruma.
0: Yani aftan ziyade o borçların bir şekilde ödenmesi gerektiği taraftarıyım ben de. Gelen ve diğer mesajlara da bakalım. Kerem'le alakalı. Kerem dar alanda iki kişinin arasına girip çalım atmaya kalkmasa da daha başarılı olur. Kerem'in ayağından adamlar topu aldı. Kerem yere düştü, faul bekledi. Basit oynamalı diyor. Bugün sıra bizde diyor Beşiktaş taraftarı yazmış.
1: Kerem'in olduğu yere karşı takımın savunması net olarak oturmadan topu çok çabuk taşımak gerekiyor. Yoksa tabii Messi olmadığı için o topu kaybetme ihtimali çok yüksek. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama dediğin gibi kalabalık savunma arasında çıkamazsın. Kolay değil. Dünyada bunu çıkabilen çok az oyuncu var. En iyisi de son Dünya Kupası'nda izledik Messi.
0: Messi. Zaten onun gibisi de yok Ercan
1: yok.
0: Abi.
1: Yok. Seni sıkıştırdıkları anda
0: ya çok
1: olay
0: hızlı
1: bitiyor.
0: Olmak zorundasın.
1: Çok orta alanda daha hızlı ya, savunma dengesini kurmadan topu Kerem'le buluşturmak gerekiyor.
0: Ya
1: bunu
0: işte,
1: başarman lazım.
0: Omuz atıldığı zaman ayakta kalmalısın. Rakiplerin sana omuz attığında düşmeliler. Yani öyle bir fiziğe sahip olmalısın.
1: Evet.
0: Ayağındaki topu kaptırmamak anlamında söylüyorum.
1: Ya şimdi düşüşlerde konuyu iyice açtın. Programımızın başında da konuştuk. Faul değil artık onlar. Hı-hı. Zaten değildi de artık net olarak verilmiyor. Hı-hı. Sen faul bekliyorsun ama hayır vermiyorlar. Bu Şampiyonlar Ligi'ne kalırsan da işte playoff da dahil, rövanş da dahil net olarak gözükecek. Bir anda hiç arzu etmiyorum ama gol yiyebilirsin. Öyle top kaptırmalarda.
0: Artık kolay faul çalınmayacak. Net olarak bu da belli oldu. Şimdi maçları izliyoruz. Dünya Kupası'nı izledik. Üzerine Avrupa mesaisindeki hakemlere bakıyoruz. Kolay faul çalmıyorlar. Hep zor faulleri çalıyorlar. Ve aynı zamanda hemen karta başvurmuyorlar. Çünkü kart isteyen de çok oyuncu oluyordu. Ona göre bir harekette bulunuyordu. Artık oyuncular artık vermeyecekler. Evet. Ve oyunun çok hızlı akmasını istiyorlar. Dün mesela geç çıktı diye Fenerbahçe'de bir oyuncu bir dakikaya yaklaşık bekledi. Yeni giren oyuncu. İrfan Can bekledi bir dakika.
1: Kural böyle.
0: Hakan Bey yazmış Kayseri'den. Kayseri'de selamlarımızı iletelim. Bir önceki mesaj bu arada.
1: Kuralı bu arada
0: Seattle'dan
1: çok iyi oyuncuları
0: göndermişti.
1: Oyuncuların çok iyi öğrenmesi lazım. Bazı oyuncuların ve hatta taraftarların da hala o kurala biraz uzak kaldığını gördüm dün. Geç çıktığın anda oyuncu bir dakika geç giriyor.
0: Bir dakika geç girecek.
1: Oyuncu değişikliklerinde öyle.
0: Artık bundan sonra yeni kural o şekilde.
1: Hemen 10 saniye içinde sahayı terk etmek zorundasın. Ya en yakın yerden çıkacaksın ya da yakınsan arkadaşının olduğu bölgeden çıkacaksın.
0: Hemen koşa
1: yoksa
0: koşa gideceksin.
1: Yoksa yeni gelecek oyuncu bir dakika bekliyor.
0: 10 saniyede çıkmanı bekliyorlar bu arada. Yani çıkma o tabela kalktığı anda 10 saniyede çıkmanı istiyorlar.
1: Bu şöyle olabilir, bir dezavantaj. Bir anda eksik kalırsın bir dakika, o bir dakikada gol pozisyonu verip gol de yiyebilirsin. Oyuncuların bunu çok iyi idrak etmesi gerekiyor.
0: Kayseri'ye selamlar. Hakan Bey yazmış. Dün takım olarak Fenerbahçe bize göre güzel futbol oynadı. Şimdi futbolcuları eleştirmek yerine yanlarında olmak gerekir ama İsmail Hoca'nın bana göre ilk önceliği bir an önce gidecek futbolcuları belirleyip çalışacağı futbolcularla baş başa kalması gerekiyor diye yazmış.
1: Doğru. Burada tabii yönetim.
0: Hazır Hakan Bey'in mesajını okuduk. O zaman ben Ercan abi sormak istiyorum. Fenerbahçe'de mesela şimdi Ederson 2 maçtır yedek. Ederson'un bence
1: dünyanın en pahalı yedek kalecisi tanımını yapsak bu konuda.
0: Doğrudur.
1: Herhalde yani 11 milyon 12 milyon euro yıllık maliyeti olan bir kaleciye yedek kalması çok lüks bence. Kalacak mı? Bir teklif var mı?
0: En son Juventus'dan bayağı bir istek var diye konuşuluyor. Bence
1: İtalya medyasında değil de İngiltere medyasında okudum. Fenerbahçe'nin beklentisinin 25 milyon euro olduğu
0: değerlendiriliyor. Çıkış maddesi Ercan abi. 25 milyon avro. Çıkış maddesini istiyor Fenerbahçe.
1: Evet.
0: Ederson da sözleşmesinde ne yazıyorsa onu istiyor. Yani 11 milyon avro istiyor. İşte artı işte çıkış maddesine, yani toplam Ederson da bir 22 milyon avro civarında para istiyor sözleşmesinden dolayı. Evet. Yani böyle bir durum vardı gitmeden önce. Yani son işte Brezilya'ya giderkenki durum buydu. Fakat şimdi son konuşulan Ederson'un kalacağı yönünde, yönetime ben kalmak istiyorum diye yaptığı doğru açıklama var. Şöyle bir durum hatta söyleniyor. Şampiyonlar Ligi için kadro kuruluyor. Ben de bu kadroda yerimi almak istiyorum. Söylediği bu. Yönetime de söylediği bu. Ederson kalacaksa bu sefer kim, hangi oyuncular gönderilecek? Şimdi Fred bence İsmail Hoca çok seviyor, çok istiyor. Hatta her maçta oynatmaya çalışıyor, anlıyorum ama bence Fred'le yollar ayrılacak. Şu anda gözüken o.
1: Evet. Öyle bir hava oluşabilir.
0: Osterwolde'nin gidişi düşünülüyordu ki gelen teklifler vardı. Sakatlandıktan sonra bence Osterwolde'de kaldı. Artı U23 kontenjanında Archie Brown vardı. Archie Brown da kaldı bence.
1: Öyle gözüküyor, evet.
0: Yani Osterwolde'nin sakatlanmasından dolayı Archie Brown da bence kaldı. Başka oyuncu işte U23 için Mimovic'ler var. Siddiqui Şerif var.
1: Gitti onlar.
0: Yani onların gitmesi, işte Musaba gidiyor kesin. Nene'yi gönderme durumu var. Nene de bu arada U23 için kullanılabilir oyuncuydu. Onu da gönderme durumu var. Hiç sakatlıktan yeni çıktı, yeni antrenmanlara başladı. O yüzden hiç görmedik.
1: Ay şimdi Greenwood'un olduğu yerde Nene tabii yedek kalacak. Ya Greenwood'u kesemezsin. Aşırı klas bir oyuncu. Bunu zaten biliyoruz. Şimdi Greenwood kulübede oturup neneyle mi oynayacağım? Böyle dün, bir lüks yok.
0: Dün Mert harici 10 tane yabancı vardı Fenerbahçe'de.
1: Evet. Yani iş ona dönmüş durumda.
0: Yeni transfer Vedat yedekteydi. Şimdi yani diğer, hadi yedekteki diğer yabancıları gönderdin diyelim. Ederson'u, Freddy ya da diğer yabancıları gönderdin. Ama Vedat yeni transfer. O yüzden sağdaki bir oyuncu da gidecek. 10+4 kuralına göre.
1: Öyle gözüküyor.
0: Gözüküyor. Artı şimdi forvet oyuncusu düşünüyor. Ben, bir oyuncu daha gidecek.
1: Şöyle söyleyeyim. İrfan Can'ın bile yani Türk olduğu için avantajı var da şunda avantajı yok. Formayı artık alamaz kolay kolay.
0: Greenwood %100 daha gelmemiş, İsmail Hoca öyle söyledi. %100'e önümüzdeki haftadan sonra gelecek dedi. %100'e geldikten sonra Greenwood'u kesecek oyuncu yok şu anda Fenerbahçe'de. Yok Ercan abi.
1: Yani. Ya ligin en klas oyuncuları arasında. Yok. Bunu kabul edelim.
0: Ki İrfan da eski İrfan değil. O yüzden
1: yıllar geçiyor Ahmet. Yapacak bir şey
0: kalmıyor. Tamam, yerliler çok değerli ama yani şimdi baktığınızda artık bazı oyuncularla da veda edilmesi gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'de yerli rotasyonunda. Evet. Bazı oyunculara çünkü istenilen verim verilemediği için.
1: O verim Cengiz kayboldu yine değil mi? Herhalde Cengiz büyük bir ihtimalle.
0: Cengiz gitti bence. Oynatmıyor da zaten. Cengiz bence gitti artık. Başka bir takıma transfer
1: yine olacak. Yine kayboldu çünkü.
0: Başakşehir yok. Konuşuluyor. Başakşehir'e geri dönme ihtimali var diye konuşuluyor Cengiz'in. Yine baktığınızda İsmail bile formayı bulamıyor. Milli takım orta sahamız İsmail formayı bulamıyor.
1: Ya şimdi şu da böyle giderse oyuncular çünkü istinlerini gerçekten ya İrfan'ı kastediyorum. İsmail belki verebilir de. Tabii milli takım içinde milli takımı da düşünelim. İrfan böyle giderse milli takıma seçilemez. Nasıl seçilecek? Oynamıyor çünkü. Milli takım için de bir dezavantaj olabilir tabii.
0: Bu arada sağ tarafta Semedo gider mi gitmez mi ki?
1: Bu hali iyi bence Semedo.
0: Bayağı iyi yani Semedo.
1: Niye gitsin ki?
0: Bayağı iyi futbol oynuyor. Acaba gönderilir mi göndermez mi? Semedo da çünkü isimlerden bir tanesiydi. Gönderilme ihtimali yüksek
1: ben
0: isimlerden bir tanesiydi.
1: Ben çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum.
0: Zaten şu anda işte Semedo, Şikrinyar, Ake Şikrinyar ve Archie Brown. Onların Osterwolde ya da bu 5 oyuncunun kalacağını düşünüyorum. Bir şekilde gitmeyeceğini düşünüyorum.
1: Katılıyorum sana.
0: O zaman geriye 5 tane oyuncu kalıyor. İşte Greenwood kalıyor. Orta sahada Gendouzi kalıyor. İşte baktığınızda forvet oyuncusu alınacak deniyor. Vedat var. Yani Asensio var. Talisca var.
1: Forvet alınırsa... Bu sefer Talisca'yı iki yerde de kullanabiliyorsun. Ama herkesin yakından bildiği ve tabii ki bu mevkinin tartışılmaz oyuncusu diyebileceği bir santrafor gelirse Talisca'yı kesiyorsun. Talisca o zaman ne oluyor? Ya Talisca'yı Asensio ile beraber ortak kullanacaksın ya da kulübede oturacak ikisinden biri.
0: Ercan abi Talisca yani...
1: Muriç de o santraforla beraber...
0: Yani Fenerbahçe'de bazı şu anda iyi oynayan ve sevilen bazı oyuncularla da veda edilecek gözüken o. 10+4 kuralıyla.

0: 10 dakika tekrar bir değişiklik olur mu olmaz mı? Olmayacağını çok net olarak söylediler ama.
1: Bence olmaz.
0: Ya bu saatten sonra artık olacak gibi de değil.
1: Bütün takımlar transferlerini, hazırlıklarını tamamladılar artık, ona göre yapıyorlar. Bu yüzden bence olmaz.
0: Bir dinleyicimiz yazmış, Skriniar'daki değişimi gördünüz mü Ake gelince diyor. Tabii ki yani Ake biraz, onu da konuştuk bir arada.
1: Tamamlıyor yani. Oyuncular birbirini ve anlaşıyorlar.
0: Sakin kalmayı sağladı. Fenerbahçe defansı sakin olamıyordu. Geçen sezon özellikle hiç olamıyordu. Şimdi sakin bir Fenerbahçe defans hattı var. Stoper tandemi var.
1: Evet.
0: Öyle diyelim. Bir Gaziantep'ten Hasan Bey yazmış. Son mesaj olsun, araya gideceğiz çünkü. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Talisca attı. Gol kral olur mu diye yazmış. Çok teşekkürler. Hasan Bey'e de bilemeyiz ne olacağını, neler biteceğini.
1: Kimler
0: bilemeyiz.
1: Var, kimler
0: Talisca
1: var.
0: Kalacak mı, gidecek mi? Şu anda kalacak gibi gözüküyor ama Fenerbahçe'de çok taş yerinden oynayabilir bu arada. Onu da söyleyelim. 10 artı 4 kuralı dolayısıyla. Bir ara, ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Kısa bir aranın ardından Spor Kasanı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuştuk, mesajları konuştuk, okudum, paylaştım. Aynı zamanda yine Muhammed Salah transferiyle alakalı son dakika bilgilerini de paylaştık. 2 yıllık sözleşmeye imzayı attı Muhammed Salah. 10 milyon artı 7 milyon imza parası garanti ücret, kendisine 17 milyon ödenecek. Aynı zamanda işte Trabzonspor'un TS Club mağazası, orada Salah'la alakalı ürünler, forma olur, başka ürünler olur, yeni ürünler de geliştirecekleri söyleniyor. O ürünlerin kazancının da %20'si Muhammed Salah'a ödenecek. Kapa yapılan açıklamayı paylaştım. Çok sayıda fiyat, rakam konuşuluyordu. Bu rakamların da önüne geçilmiş oldu kapa yapılan açıklamalarla diyelim.
1: Evet.
0: Bunu da aktarmış olalım. Bir Galatasaray taraftarı yazmış. Fenerbahçe'yi çok beğendim. Şu an biz Sturm Graz'da oynasaydık yenemezdik diyor.
1: Yok, yenerdi Galatasaray.
0: Galatasaray da yenerdi. Açıkçası Galatasaray'da da çok tecrübeli oyuncu var. Yıllardır beraber oynayan oyuncular. Hazırlık maçlarını çok gösterge olarak almıyor.
1: Şimdi Sturm Graz İyi takım, genç takım ama kadro kalitesi iyi oynayıp devreye girince o bir yere kadar.
0: Tecrübe devreye girince değişiyor işte.
1: Her şey bir yere kadar. O kadar da değil.
0: Bu arada bir önceki bölümde Gaziantep'ten Hasan Bey yazmıştı. Bu karşılaşmada atılan goller gol krallığı için sayılır mı? Hayır, sayılmıyor. Lig aşamasının itibariyle gol krallığı için sayılıyor.
1: Bunlar eleme maçları.
0: Talisca'nın attığı goller. Bunlar eleme maçları. Ayrı bakılıyor. Benim bildiğim o yönde ki Ercan abi de aynı şeyleri söyledi. O yüzden de sayılmıyor bu goller.
1: Sadece Şampiyonlar Ligi'nde çünkü attığın gol olarak eleme maçları.
0: Haksızlık olur yani. Mesela sadece Galatasaray mesela sadece lig aşamasında oynayacak. Yine işte Real Madrid lig aşamasında oynayacak.
1: Lig ayrı, eleme maçları ayrı.
0: Eleme maçları ayrı. Apayrı. Onlar değerlendiriliyor. Diyelim ve bir dinleyicimiz de son dakika Leao bilgisi Galatasaray'la alakalı. Doğruluğu nedir sizce? Bir teklif yaptı Galatasaray fakat reddedildi o teklif.
1: 30 artı 5 milyon euroluk bir teklif şu an itibariyle reddedildi.
0: Çünkü
1: yeni teklif yapacak.
0: 50 milyon avro istiyor.
1: Net.
0: Evet. 50 milyon avro yani ve satmak istiyor. Yani kiralık olarak düşünmüyor, zorunlu satın alma da demiyor. Direkt ben diyor bu kadar para.
1: Ha şu da var, parayı Trink mi istiyor?
0: Parayı da Trink istiyor Ercan abi. Yani çünkü konuşulan rakamlara uyuyor.
1: Napoli ne demişti? Ben parayı peşin istiyorum demişti.
0: Öyle bir durum söz konusu. Yani para net, Milan istiyorum, tamamını istiyorum. Çünkü Milan da bir oyuncu almak istiyor. Ona o parayı yatıracak diye biliyorum. Yani onlar da bir oyuncu istiyorlar. Bu arada İtalyanlar özellikle medya kısmı çok tehlikelidir. İtalyan medyasına çok da güvenmemek lazım. Artı İtalyan kulüplerine de bu konularda, ki bizim daha önceden yaşadıklarımız var işte. Napoli süreci var. Osimhen süreci. Ciddi sıkıntılı bir süreç.
1: Napoli süreci için. Esasında ciddi sıkıntı şöyle. Napoli 1 euro inmedi.
0: artı işte banka teminatları istemeler.
1: Tabii
0: şunlar,
1: tabii. Milan da isteyecek.
0: Yani böyle durumlar var. Biraz İtalyanlar bu konuda özellikle Türk kulüpleriyle yaptıkları transfer durumunda sıkıntı yaratabiliyorlar. O yüzden de tehlikeli, basın da tehlikeli. Mesela şu an şöyle konuşmalar geçiyor Leao ile alakalı. Leao Milan'da kalacak. Özellikle Amorim yeni sisteminde çok düşünüyor kendisini. Artık kendisi de Milan'a rahat geldi. Yüzü gülerek geldi. Son antrenmanlarda çok istekli. Hep bunlar konuşuluyor.

0: Bunlar işte tehlike durumu transfer konusunda.
1: Evet.
0: Dikkat etmekte fayda var. Yani İtalyan basınına güvenip de aa böyleymiş, şöyleymiş. Bu bir süreç. Süreci takip etmekte fayda var. Bu konularda çok tehlikeli davranabiliyorlar. Daha fazla para koparabilmek için özellikle bazı isimleri var basında. O isimlere çok da güvenmemek gerekiyor. İtalya'dan oyuncu transferi, bu tarz paralara oyuncu transfer etmeyi düşünüyorsanız daha dikkatli olmakta fayda var. Diyelim ki bazı kulüplerimiz sıkıntı yaşadı. İşte Lookman transferi geçen sezon devre arasında olmadı. Yok banka
1: Tabii.
0: teminatı istendi gibi. Orada Atletico'nun da devreye girdiği konuşuldu. Çok haber başlığı vardı. O yüzden de İtalyan basınına çok da güvenmemek lazım. Bir süreç. Şöyle bir durum var. Galatasaray madem konuşuyoruz önümüzdeki saatte daha detaylı konuşacağız. Bu saatin başında biraz dillendirdim. 5 oyuncu transfer edecek Galatasaray. Plan o. Bu oyunculardan bir tanesi Leao. Bir başka oyuncu Can Uzun. İsmi çıktığı için söylüyorum. Üçüncü isim Reiners ismi geçiyor Manchester City'den ya da Dursun Özbey'in çok istediği Bruno Fernandes ismi geçiyor. Ya böyle bir o 10 numara daha doğrusu işte
1: Bütün
0: 8-10
1: problemleri bitirir. Fernandez gelirse.
0: ciddi bir isim düşünülüyor. Ya da eğer bu isimler olmazsa U23'ü doldurabileceğimiz 10 numara isimler işte bir Rus oyuncu konuşuluyor. İşte Lokomotiv'den transferi
1: Evet.
0: düşünülüyor. Bir başka oyuncunun ismi daha ön plana çıktı diye deniyor. Ya da U23 için iki oyuncu düşünülüyor. Bir tanesi forvet oyuncusu. İkinci de stopere bir U23'te oyuncu düşünülüyor. Yerli de olabilir bu arada. U23'ler. Böyle bir durum da var. Ve 5 oyuncu transferi Galatasaray için isimleri dillendirilmeye başlandı. Bu isimlerden bir tanesi Leao. Sol tarafa bu düşünülecek. Eğer Leao transferi yapılırsa U23 forvet alınır ama forvete çok önemli bir isim düşünülmüyor. Çünkü Barış Alper de var. Barış Alper'in gitme durumu da söz konusu. Transfer konuşuluyor. Bu durum da söz konusu. Ama Barış Alper'in ben kalacağını düşünüyorum. Çünkü bahsedilen rakamlar çok düşük rakamlarmış. En son söylenilen buydur. Zaten reddetmiş Galatasaray'da. Galatasaray'da aynı zamanda işte bahsedilen o 10 numara ben daha tecrübeli işte Dursun Özbey'in çok fazla Bruno Fernandes'i istediği konuşuluyor. Basında da çok çıktı. Acaba United bırakır mı? Soru işareti.
1: Ya istediği parayı alırsa her oyuncu bir yere gidebilir.
0: Hollandalı işte Reiners ismi Manchester City'de en son Manchester City'de oynadı, gol de attı hatta son karma ile oynadı bir
1: Evet.
0: Asya'da Manchester City turnuvada ve bir karma ile oynadı. O karmaya karşı gol de attı. Reiners Hollandalı önemli bir oyuncu. Galatasaray'ın da çoğu işini görebilecek oyunculardan bir tanesi. Artı uzun yıllar Manchester City'de oynuyor. O yüzden de o transfer olur mu olmaz mı? Beklemekte fayda var. Bir görmekte fayda var. Genç oyuncu isteniyor. Eğer bu oyuncular olmazsa, tecrübe gelmezse genç oyuncu isteniyor. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Böyle bir durum söz konusu. Bir dinleyicimiz yazmış. Bu mesajı da paylaşayım. Ondan sonra bir ara verelim. Şöyle bir yorum olacak naçizane diyor dinleyicimiz. Bu yabancı sayısına, yabancı sınırlamasına karşıyım. 10 artı 4, 12 artı 2 vs. bana çok saçma geliyor. Çünkü örneğin İngiltere'de Manchester City şampiyon olduğunda takımda kaç İngiliz vardı? Ya da Fransa'da Paris Saint Germain şampiyon olduğunda kaç tane Fransız oyuncu var? Serbest kalması başarılı olmanın oranını yükseltmez mi? Avcılardan Selçuk Bey yazmış. Bunu konuştuk. Geçen programda da pazartesi konuştuk.
1: Biz
0: Yani
1: bunu 2 yıldır konuşuyoruz.
0: hep
1: 3 yıldır
0: konuşuyoruz.
1: konuşuyoruz.
0: Yani
1: Sonuç sıfır.
0: sonuç sıfır. Yani bu milli takımımıza da hiçbir yararı yok. Açık ve net. Ama karar vericiler milli takımımıza da yararı olacağını düşünüyorlar. Diyelim bir ara verelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Kısa bir aranın ardından Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son Galatasaray transfer gündemine dair bilgileri de paylaştık. Bu 5 oyuncu nokta atışı transferler ki Galatasaray'ın zaten belli bir kadrosu var Ercan abi. Bir 11'i belli Galatasaray'ın.
1: Şimdi tabii oyuncuları saydın. 23 yaş barajını da söyledin. Ama bu 5 oyuncuyu almak için de işte Fernandez'i aldın. Bir. Onun dışında oyuncu gitmesi lazım. Tek bir buna Fernandez'i aldın, oyuncu gidecek. Değil mi? Leao'yu aldın, bir oyuncu daha gidecek. İki. Aynı yaş barajında başka bir oyuncu daha aldın, bir oyuncu daha gidecek.
0: Yetişkin oyuncu, eğer iki oyuncu alınacaksa iki oyuncuyu gönderecek.
1: Tabii. Yani iki oyuncu, örnek olarak söylüyorum tamamıyla. Bruno Fernandes ve Leao geldi. İki yabancı gidecek. Hı hı. Yetişkin oyuncular. Galatasaray'ın problemi bu.
0: Onlar da Fenerbahçe'yi konuştuğumuz gibi 10 artı 4 ile alakalı sıkıntıları var.
1: Evet. Ya şu anda bir tanesi bir kişi boş diyelim. Hı. Ki o bile evet yetişkin oyuncu anlamında söylüyorum. O zaman yapacak hiçbir şey kalmıyor Ahmet. Oyuncu göndereceksin. Ya yani bu kadronun içinde yer alan.
0: Bugün peki, bugün bir haber başlığı okudum. Şöyle Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yani lig aşamasına kalan takımlar arasında şu anda transfere en az bonservis veren iki takım var. Onlardan bir tanesi Galatasaray.
1: Evet.
0: 3 milyon o da işte Ogu Çukwu.
1: Evet. Ogu Çukwu var. Fakat tabii oyuncuyu hemen eleştiriler başladı. İki maçta bir oyuncuyu eleştirmemek lazım.
0: Ben bir mesela toplu oyunda bakıp eleştiriyorlar. Ben topsuz oyunda beğendim. Beğendim topsuz oyunda. Mesela Galatasaray'da...
1: Ama taraftar hoşlanmıyor Türkiye'de Ahmet.
0: Yoğun pres sonrası Galatasaray mesela pozisyon yiyordu. Çok yedi Galatasaray. Evet. Bayağı pozisyon yedi geçen sezonun. Bir hatırlarsa futbol severler. Özellikle yoğun pres sonrası arkaya atılan toplarda ciddi problem yaşadı. Adam çünkü eksik kaldı Galatasaray.
1: Bizim taraftar, Türkiye'deki taraftar anlayışı alacak, iki kişiyi geçecek, 30'dan topa vuracak, top 90'a doğru gidecek. 3 kişiyi ondan sonra geçip bir de kalecinin bacakları arasından topu ağlara gönderecek. Ya da orta alanda şov yapacak. Topu alacak, dönecek, 2 kişiyi daha geçecek. Bizim taraftarın istediği oyuncu tipi bu. Topsuz oyunmuş. Rakibini kovalıyormuş. Onu yapıyormuş. Benim diyor hiç umurumda değil. Ben böyle oyuncuyu beğenmiyorum diyor. Fakat bir takımda herkes yıldız olamaz. Bir takımın içinde görev adamı dediğimiz oyuncuların olması gerekiyor. Bunlar olmazsa zaten senin istediğin kadar yıldızın olsun maçı kaybedersin. Bir oyuncu durmadan çalım atıp gol atacak hali yok. Bunu az önce programı açarken de söyledik. Bir kişi var dünyada. O da bırakacak futbolu yakında.
0: Ben bırakacağını düşünmüyorum acaba.
1: Bıraktı ya da bırakmadı. Bir kişi var.
0: Hatta onun için şey dönüyor yine tekrardan Messi hakkında konuşuyoruz. Messi 43. yaşında Dünya Kupası'nda tekrar oynayacak. Bir sonraki Dünya Kupası'nda evet, tekrar oynayacak diye.
1: Bence zor. Arjantinliler, umarım oynar da bir rekora imza atar ama bence zor.
0: Arjantinliler böyle konuşuyor. Her türlü oynar. O akıllıyla her türlü oynar. Zaten koşmuyor deniyor ki gerçekten koşmuyor ama öyle bir en çok ikili mücadele kazanan oyuncusu Arjantin'in. Yani koşmayan adam bunları yapıyorsa hele bu yaşta koşmaya başlarsa neler olur diye. Tabii. Zaten çok konuşulmuştu. Ama 43 yaşında da Dünya Kupası'nda görebiliriz.
1: Ya bizim
0: sakatlık olmazsa tabii.
1: Çoğunlukla söylüyorum. Maalesef taraftar profilimiz bu. Hı hı. O yüzden sen azınlıktayız. İşte görev adamı, disiplinli. Ya böyle oyuncuları beğenenler çok düşük sayıda. Bana ne diyor taraftar? Bana ne yaparsa yapsın. Topsuz alanda onu yapıyormuş da yok şunu yapıyormuş da bunlar beni ilgilendirmiyor diyor. Ben diyor böyle oyuncu istiyorum diyor.
0: Ama gol yiyince de bu sefer eleştiriyor.
1: Evet eleştiriyor. Yapacak bir şey yok. Tekrar o çok iyi iş yapabilecek oyuncuyu umutlarına bağlı.
0: Mesela bu işte biraz önce Fenerbahçe'yi konuşurken Ake geldi. Şikrinyar'ın dünkü karşılaşmadaki durumu belliydi yani. Ake geldikten sonra nasıl bir Şikrinyar izledik hepimiz gördük. Evet. Geçen sezon eleştirilen isimlerin başında geliyordu yine Şikrinyar.
1: Tek hamlede işi bitiyordu çünkü. Onu dengeleyecek bir oyuncu yoktu. Yakalandı mı Şikrinyar'ı zaten Şikrinyar'ın özelliği o. Tek hamlede kalırsa Şikrinyar geçmiş olsun. Ama şimdi bu uyumla takım savunmasında ben Fenerbahçe'yi ilerlemiş gördüm.
0: Milan oyuncu almak için Leao'yu satmaya çalışıyor. Bizim kulüpler hep açıkta borç batağının içindeler ama hala saldırıyorlar. Ben bu paraların gerçek olduğuna inanmıyorum diyor dinleyicimiz. Birileri diyor bu paraların bir kısmını içeriyor tarzında bir yorum atmış. Maalesef Avrupa'da artık böyle paralar. Yani siz farklı düşünüyor olabilirsiniz ama yani bir sezon parlamış bir oyuncuya 100 milyon artı üzeri bonservis bedelleri ödeniyor artık. Avrupa'da evet, tamam. Da gerçeklik bu yönde artık maalesef.
1: Avrupa'nın bazı liglerinde bu gerçeklik var. Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da, Paris Saint-Germain dışında öyle bir

0: gerçeklik yok. Paralar normal. Ama bu bir oyuncuyu Premier Lig'den bir takım istediği zaman çok güzel özetlediğimiz gibi 70-80 milyon eurodan kapılar açılıyor.
1: O da
0: hayat böyle artık.
1: O da iyimser ihtimalle 70-80.
0: Evet, hayat böyle.
1: Premier Lig'den bir oyuncu isteniyorsa 100 milyon avro barajı var artık maalesef. Bunu ben değil yani İbrahimovic bile çok eleştiriyor. Ki İbrahimovic'in cümleleriyle ortaya çıkan bir
0: ya
1: durum.
0: Bu işin sonu yok. Yani ben 200 milyon euroya bir oyuncuya yatırım yaptıktan sonra 200 milyon euroya zaten stat yapıyorsun Ahmet. Öyle değil mi?
1: İzmir'den Abdül Bey yazmış. Galatasaray 10 numara için Batrakov'u almalı. Paris Saint Germain boşuna bir oyuncuyu istemez. Ambargo olmasaydı almışlardı bu oyuncuyu. Hep böyle gençken fırsatları kaçırıyoruz. Daha sonra 100 milyonlar, 120-130 milyonlar konuşuluyor diyor. Haklı ama işte 10 numara pozisyonu için Galatasaray tecrübeye mi gitmeli yoksa U23'e mi gitmeli? Yani böyle de bir durum söz konusu.
0: Şimdi o tarz oyuncuları almanın bir tehlikesi şu.
1: 20 milyonun üzerinde bir bonservis beklentisi var ve aşağı inmiyor diye biliyorum. Evet. Batrakov için Lokomotiv'i.
0: O tarz oyuncuları 23 yaş altı mesela 21 yaşında 20 yaşında oyuncuyu aldın uyum sağlayamadı 25 milyon euro nereye gitti çöpe. En büyük tehlikesi o. Mali durumu ve zenginliği yüksek olan kulüpler bu hiç umursamıyorlar. 20-21 yaşında oyunculara parayı verip alıyorlar. Olmazsa da kiraya veriyorlar. Bonservisleri kendisinde kalıyor. Böyle ellerinde rahat bir ortam var. Bir sürü oyuncu var öyle İngiltere'de forma giyemeyen ya da çok az giyen ya da kiralık verilen. Ama o Türkiye bunu götüremez. Türkiye Süper Ligi. Zarar yazar.
1: Bir dinleyicimiz yazmış Galatasaray taraftarı Morutan, Tchaldao istemiyoruz. Mertens gibi net oyuncu istiyoruz. Kamavinga, Thuram, Reinders konuşup Ogurçuk'u alınması. 10 numarada Bruno Fernandes, Musiala konuşup no name bir isim alınması. Bunlar biz Galatasaraylıları kızdıran hamleler oluyor. Yani net kimsenin itirazı olmayacak oyuncular alınmalı ki Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler yapalım diye yazmış Galatasaray taraftarı.
0: Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler derken bu sene hedefin İşte gerçeği konuşalım. Çeyrek final büyük olay olur mu Galatasaray için? Bence büyük olay olur. 24-16 devam ediyorsun çeyrek. İşin gerçeğiyle karşı karşıya geliyorsun ondan sonra. Bence Şampiyonlar Ligi öyle.
1: Bu sezon biraz daha farklı olacak Ercan abim. Geçen sezona nazaran bu sezon biraz daha. Çünkü bu sezon gerçekten çok erken havlu atmış takımların artık havlu atmadığını göreceğiz. Bir reklam aramız var. Reklam sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son mesajlar vardı. Galatasaray'la alakalı dinleyicilerimiz mesajlar gönderiyor. Hatta bir dinleyicimiz Batrakov ismini söylemişti. Uzunca evet. Eren Bey uzunca bir mesaj gönderdi. İşte bu 5 büyüklükte bizim ülke futbolumuz arasındaki farka bakıldığında hiçbir başarı yok. Bu kadar paralar neden veriliyor tarzında aradayken okudum mesajı. Hatta Avrupa'da 1-2 milyon oynayan oyuncular Türkiye piyasasında 10-15 milyonla kapı açılıyor diye
0: Türkiye
1: yazmış.
0: Türkiye fiyatı maalesef bu.
1: Maalesef bu. Ya Arabistan'dan önceki son durak olarak bakılıyor. İşte Arabistan'a gitmiyorsa bizde Avrupa Ligi gibi yani Avrupa'da oynuyor. Çünkü Avrupa Kupalarında mücadele eden takımlarımız tabii var. Ama biraz işte farklı bakılıyor. Daha farklı bir ücret taifesi oluyor diyelim. Bir dinleyicimiz yazmış biraz önce Milan'la alakalı okumuştum. Milan oyuncuyu satmak istiyor diye. O liglerde bir karşılığı var harcanan paraların bizde ne var diye yazmış.
0: Bir şey yok şu anda çünkü Avrupa'dan bir başarı yok.
1: Avrupa'da başarı yok. Ama mesela İtalya'da da artık doğru düzgün İtalyanlar da ciddi sıkıntı yaşıyorlar şu anda.
0: Yine Inter gidiyor bir şeyler yapıyor ama. Mesela.
1: Şampiyonlar Ligi'nde final oynuyor.
0: Şunu yapıyor bunu yapıyor. Yarı final. Ya kulüpler düzeninde yapıyorlar da onlar da mini takımda başarılı değiller.
1: Bursa'dan Ramazan Bey Galatasaray'da ayrılığı muhtemel oyuncular kimler diye yazmış. Sarı İngiltere kulüplerine yazılıyordu.
0: Saydık onları tabii.
1: Sara bence kalır yani çok gidecek gibi gözükmüyor Sara. Icardi'nin geri dönme ihtimali var diye haberler var diye yazmış. Evet ben de okudum ama ben biraz gülerek geçtim o haberleri. Yani
0: o iş bitti sanki.
1: Yani işte artık bir de mesela bu kadar yine yaz kampı geçirmemiş bir Icardi'nin Galatasaray'a
0: hiç
1: gelmesi.
0: Hiç şey yapmamış bir sıfır antrenman.
1: Bir de yani en son bir mahkeme durumu vardı. Hatta böyle bir yurt dışı yasağı gibi
0: öyle
1: yasaklar vardı.
0: Falan yazdı.
1: Magazin basınında takip ettiğim kadarıyla. Değil yani. Mi?

0: Artık ben Galatasaray'a hiçbir fayda sağlayacağını düşünmüyorum.
1: Bu saatten sonra anormal sıcak bakmaz.
0: O yüzden de çok yani öyle gülüp geçtim o haberleri ben de. Ben de gördüm. Gülüp geçtim diyelim. Bu arada Batrakov'la alakalı Rus olduğu için yaptırımlara maruz kalıyor. En iyi 5 lige satışı da olamıyor bu sebepten dolayı. Galatasaray son sahibi olabilir diye yazmış.
1: Yok, Türkiye'ye sağlasa. Gelince o ayrı oluyor. Türkiye'den bonservisine çıkışı ayrı.
0: Bambaşka olabilir.
1: Türkiye'den bonserviste Türkiye ambargoya dahil değil ki. Türkiye ligi.
0: Galatasaray bu kadroyla gruptan çıkabilir mi diye yazmış. Şu anda tabii ki eksiklikleri var Galatasaray'ın. O eksiklikleri gidermesi
1: nereden
0: gerekiyor.
1: Nereden çıkar diyor?
0: İşte Şampiyonlar Ligi lig aşamasından çıkabilir
1: grup
0: mi?
1: Grup yok da onun için ben de grup deyince.
0: Ben grup deyince lig aklıma geliyor. O yüzden
1: lig aşamasında o istediği sonuçları alabilir mi diyeceğiz. Yani o 16'yı ya da 32'yi görebilir mi? Tabii ki bu kadroya takviye gerekiyor. Ama bahsettiğim gibi oyuncu gitmeden de olamıyor o takviye.
0: Bu takım diyor, ben Ömer diyor, Hollanda'dan yazmış Galatasaray taraftarı. Bu takım geçen sezon Abdülkerim Lemina ile aynı zamanda İK'siz Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin kapısından döndü. Hatta 10 numarasız. Evet. Buralara gerekli kalitede takviye yapılırsa neden olmasın bir çeyrek final.
1: Aynı zaten düşüncelere sahibim.
0: Biraz önce 5 oyuncu, eğer o 5 oyuncuyu transfer ederse Galatasaray ve ona göre bir kadro planlaması yaparsa neden olmasın? Neden olmasın? Can Uzun. Herkes kabul eder takımına Can Uzun'u.
1: Leo çok yüksek.
0: Leo tamam, defansif olarak sıkıntılı ama
1: Can Uzun'u aldın, Leo'yu aldın, Icardi gitti ya, Leo'yu aldın tamam, Can Uzun'u aldın, Türk oyuncu. Bir oyuncu daha alacağım, Fernandes. Biri gitti.
0: Bir oyuncuyu gönderecek zaten, göndermesi gerekiyor.
1: Hemen gitti biri.
0: Artı işte U23'e bu sefer stoper ya da forvet U23. Genç oyuncular forvet için düşünülüyor. Öyle de birkaç isim tabii de çıktı zaten piyasaya. Bunu da aktarmış
1: olalım. Niyaga mesela bir yere kiralık verileceği iddia ediliyor.
0: İzmir'den Halil Bey konuştuk. Muhammed Salah Beşiktaş 12 milyona getiremezken Trabzon nasıl 10 milyona getirebiliyor diye. İmza parası da var, 17 milyona geldi. 10
1: evet,
0: milyon
1: bu açıklandı.
0: 10 milyon artı 7 milyon senelik toplam 17 milyona geldi.
1: Satılacak formalardan da %2.
0: %20.
1: %20 özür dilerim.
0: Ürünler, forma sadece doğru, forma doğru değil, ürünler.
1: Hangi ürün satılacaksa ya toplam şöyle bir hesap yaptığımızda 20'ye geliyor yıllık.
0: Bence bayağı üründe çıkartacak TS Club diye düşünüyorum. Evet. Yani kalemliğinden tutun işte ne bileyim suluğuna
1: güzel
0: kadar.
1: Güzel işte.
0: Tabii yani bunlar işte bu arada TS Club o konularda da iyi çalışır.
1: Evet.
0: Daha önce Trabzonspor'da çalıştığım dönemlerden biliyorum, iyi çalışırlar bu konularda. O yüzden de bu ürünler çıkartılacak diye düşünüyorum. Ki Galatasaray'da bayağı ürün çıkardı geçen sezon Osimhen'le alakalı. Fenerbahçe geçen sene Feneryum'da çok değişik ürünlerde çıkardı ve ciddi bir kar elde etti bu ürünlerden. Ya bunlar oluyor ki Beşiktaş'ta Kartal Yuvası da bence bu tarz farklı ürünlere de yönelecek diye düşünüyorum. Evet. Önder Özden zaten basın toplantısında bu açıklamaları yapmıştım. Hazır Beşiktaş ismini konuşmuşken bu akşam çok önemli bir karşılaşma Beşiktaş. Artık Beşiktaş'a da geçelim ve Beşiktaş'ı da konuşalım. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz öncelikle onu
1: maçın
0: sorayım.
1: Oynanacağı yer 95 bin nüfuslu küçük bir yer. Praga yaklaşık 1 saat 10 dakika uzaklıkta özel araçla. Bu yüzden Beşiktaş Prag'da kalacak. Çekya'nın işte Sparta Prag, Slavia Prag hemen akıllara gelen takımlar. Onun dışında
0: ismini ben takımın Türkçesini yazdım. Daha doğrusu Çekçe nasıl evet telaffuz ediliyor? O yüzden cebimden kağıt çıkarttım. Ercan abi de kağıda bakıyor. Evet. Heredet Kralove ismi.
1: Kralove. Dediğim gibi ben de coğrafi olarak değerli dinleyicilerimize tarif ettim yeri. Bu yüzden Prag'da kaldı Beşiktaş. Ben Beşiktaş'ın elinden gelen yine o takım oyununu sergileyebilmesini bekliyorum. Bu karşılaşmada da istediği sonucu alırsa artık playoff'a bir adım kalıyor. Ya ve playoff'ta tur atlama ihtimali çıktığı anda, kendini attığı anda playoff'a bayağı yüksek. Dinamo Zagreb ile Kaunas karşı karşıya geldi. 5 attı Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb ile karşılaşmayacak Kaunas ile. Bayağı playoff'u yakalamış olacak ki bu takımın, İtalyano'nun ilk büyük başarısı olacak bu. Yaparsa bunu.
0: Ki zaten maçtan önceki basın toplantısını birazdan yani bir süre sonra dinleyeceğiz. Yine dinleyicilerimizle de paylaşacağız. O tek bir cümlesinden bahsedeyim.

0: başarı olacak dedi. Yani abi bizim için hedef dedi Avrupa'da Avrupa'ya gitmek, lig aşamasına katılmak bizim için iyi bir başarı olacak
1: Geçen
0: açıklamasını
1: sene
0: yaptı.
1: Konferans Ligi'nde bile hiçbir şey yapamamış. İlk Shakhtar karşısında 4 yemiş İstanbul'da. Bir takımla bu seneki takım arasında %100 fark var. Yani %10 falan da %100 fark var. Onu söyleyeyim.
0: Hradec Králové Çekya Ligi'nde mücadele ediyor. Çek takımlarına dikkat etmekte fayda var. Onu da söyleyeyim. Ama tabii ki yani bizim takımlarımıza nazaran kadro kalitesi olarak, kadro yapısı olarak biraz da gerideler. Artık eski o geçmişini hatırlamaya çalışan bir Çekya takımları var ama onun geçmişlerine geri kavuşmak biraz zaman alacak.
1: Bence o bayağı zaman alacak ama Sparta Prag iyi yine. Lyon'u yendi mesela.
0: Tabii ya onlar
1: Ha,
0: biraz daha
1: kendi
0: iyi.
1: de çıktı Lyon'u yendi. O taraftarıyla, saha atmosferiyle zor bir deplasmandır Sparta Prag deplasmanı. Bu yüzden Lyon da kaybetti orada.
0: O yüzden de yine de dikkatli olmakta fayda var. Ben Beşiktaş'la alakalı şöyle düşünüyorum Ercan abi. Bunu daha önce de konuştuk. Hatta geçtiğimiz pazartesi programında şu cümleyi kullanmıştım. Teknik direktör takımı artık Beşiktaş. Yani bu duruma evriliyor. Ya İtalyano'nun çok ciddi dokunuşları var.
1: Bundan sonra alınacak bütün takımlar zaten teknik direktör takımı olmalı. Ama bu teknik direktör takımı olması için de oradaki Türk oyuncuların da yabancı oyuncuların da hocayı benimsemesi ve kabul etmesi gerekiyor.
0: Sanki bunu benimsemiş gibiler
1: Görüntü o. Kabul
0: bu durumu.
1: etmezlerse istediğiniz kadar teknik direktör takımı deyin. Teknik direktör takımı olamıyorsunuz.
0: Çünkü bunu neden söylüyorum? Bir kere şöyle bir durum var. Bunu hep konuştuk. Beşiktaş geçen sezon ciddi pozisyon veriyordu. Ve üst üste veriyordu bu pozisyonları. Bir
1: İçeride dışarıda ya evde ya da
0: bıkkınlık vardı.
1: deplasmanda değil mi?
0: Bir bıkkınlık vardı, bir bırakmışlık vardı
1: Evet.
0: Beşiktaş'ta. Nasıl olsa pozisyon veriyoruz. Atarsak şanslıyız, atamazsak veriyoruz pozisyonları tarzında bir kafa yapısı vardı. Bu kafa yapısı yok artık Beşiktaş'ta. Bu sezon gördüğüm ki bence dünkü karşılaşma Fenerbahçe'nin karşılaşmasına kadar en hazır takımdı. Dört büyükler
1: Doğru.
0: arasında. Lige en hazır takımdı. Tabii dün Fenerbahçe çok daha hazır olarak gözüktü. Bu akşamki Beşiktaş maçını da merak ediyorum. Nasıl olacak
1: Maç
0: karşılaşma?
1: 8'de,
0: Maç 8'de
1: deplasmanda.
0: deplasmanda ve Beşiktaş Radyospor'da bu arada. Radyospor'dan da dinleyebileceksiniz bu
1: Esport'tan da
0: karşılaşmayı.
1: izleyebilirsiniz.
0: Esport'tan da izleyebileceksiniz bu karşılaşmayı. Beşiktaş pozisyon vermiyor. Zor pozisyon veriyor. Bir İtalyan savunma anlayışı biraz var gibi ama Beşiktaş aynı zamanda hücum yapıyor. Hücum yapmaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Bırakmıyor.
1: Ya oyun disiplini fena değil. Ben beğeniyorum.
0: O yüzden ben açıkçası bir teknik direktör takımına evriliyor cümlesini bu yüzden kurdum.
1: Zaten o teknik direktör takımı olarak oyun sistemine her zaman uyum sağlayacak bir transfer yaptılar. Trossard. Yine oyun sistemine uygun bir oyuncu daha geldi. Salih. Çok deneyimli bir kaleci aldılar. Nübel.
0: Ki en
1: Bunlar
0: önemli
1: önemli.
0: transferlerinden bir tanesi Nübel oldu Beşiktaş'ın.
1: Evet.
0: Yıllardır aradığı kanı buldu
1: Ya
0: diye
1: orta
0: düşünüyorum.
1: alana baktığında milli takımın iki oyuncusu orta alanı oluşturuyor. Salih ve Orkun. Bu hamleler başarılı ve yine oyuncu alacaklarını dün Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı da açıkladı. Devam edecek. 50 tane oyuncu
0: Ben 3-4
1: almayacaklar
0: tane oyuncu alınacağını
1: ama
0: düşünüyorum.
1: ben de öyle tahmin ediyorum.
0: Forvet alınacak. Bence isim alınacak. Sağ tarafa bence isim değil U23 bir oyuncu alınacak.
1: O belli olmaz fırsata göre.
0: Yani
1: Tam öyle düşünüyorlar da.
0: satılmazsa Černý ile beraber işte yine
1: Götürmek
0: satılmazsa
1: istiyorlar.
0: Raşitsa ile
1: Evet.
0: beraber bir U23 genç oyuncuyla götürmek isteniyor diye düşünüyorum. Yine orta sahaya mutlaka bir transfer yapılacak. Ben defansif yönü daha kuvvetli bir orta saha transferi yapılacak düşüncesine sahibim.
1: Ben iki yönde bekliyorum orta sahayı. Hem defans hem hücum.
0: Sol tarafı bence çözdü. Sol hücum hattını çözdü. Trossard ve
1: Evet.
0: yeni işte
1: Ottara.
0: yok ileride. Neydi oyuncunun ismi? Yeni bir transferi vardı. Bayağı bir
1: İlan.
0: ilan. Fakalı mıydı soy
1: Evet.
0: ismi? Onunla beraber sol taraf çözüldü diye bir uzun yıllar sonra sol kanadı var Beşiktaş'ın. Ya yani bu konuda Beşiktaş taraftarı daha mutludur diye düşünüyorum
1: Ben
0: Ercan
1: de.
0: abi.
1: Ben de.
0: Bir stoper mutlaka alınacak. Ben stoper ihtiyacı olduğunu istediğini düşünüyorum.
1: Alınması gerekiyor.
0: Bir de işte sağ tarafa bence sağ bek Ya sol bek, sağ bek. Sol beke daha tecrübeli bir oyuncu alınabilir mi? Sağ beke de Murillo'yu yedekleyecek.
1: Daha

0: Şey hazır olmadığı için Ottara onu zaten söyledi. Ve o hazır olduğu anda dedi. Demek ki oyuncusu o. Sol kanat savunmada. Ona şans verecek.
1: Sağ tarafa da Murillo'yu yedekleyecek bir oyuncu olabilir mi?
0: Düşünebilirler. 23 yaş
1: U23.
0: barajına öyle bir oyuncu alınabilir.
1: Yani bu dört oyuncu transferi düşünülüyor bence diye düşünüyorum. Ya yani sağ tarafa 2 U23, orta saha ve forvete birer oyuncu ya da işte çok tecrübe istenirse sol beke bir oyuncu düşünülebilir.
0: Ben Beşiktaş'ın bir santrafor alacağı kanaatindeyim ama.
1: Santrafor var zaten mutlaka alınacak ve isim alınacak bence santrafora.
0: Ya
1: Yani ben öyle
0: olabilir.
1: düşünüyorum.
0: Olabilir de ben alacakları kanaatindeyim.
1: Bu akşam için nasıl 11 bekliyorsunuz?
0: Aynı 11'den vazgeçeceğini zannetmiyorum. Her zamanki klasik.
1: Zaten Trossard oynamayacak o
0: Evet.
1: söylendi. Bu playoff'ta bence artık oynamaya başlayacak diye düşünüyorum. Trossard bu arada çok önemli bir transfer Beşiktaş için. Oynatan bir kanat. Yani oynatacak Beşiktaş'ı. Ben öyle düşünüyorum.
0: Oyuna kalite katacağı kesin.
1: Yani oyun planlamasında özellikle
0: Bayağı hücumda kalite yükselecek.
1: çok yükselecek ve oynatacak. Yani bence onun ayağından geçecek hemen hemen hücum pozisyonlarının çoğu. Ben öyle
0: Katılıyorum
1: düşünüyorum.
0: sana.
1: Orta sahada Salih ile beraber Orkun çok bence dinamizm olarak milli takım orta sahası çok iyi işler yapmaya
0: Olayıtan şimdi
1: başladılar.
0: pozisyona giriyor, kaçırıyor. Fakat o da golleri atarsa onu kesmek de zor olur. Bir de çok genç oyuncu Olayıtan'da.
1: Bir dinleyicimiz bu akşam 11-11 oynanacak göreceğiz diye yazmış.
0: 11-11 iken de iyi
1: İyi
0: oynadı.
1: oynadı
0: O
1: Beşiktaş.
0: maçın başlangıcını unutalım.
1: İkinci
0: Evet.
1: maçta 70 dakikaya kadar 11-11 oynandı. Çok da kötü değildi Beşiktaş.
0: Evet.
1: Deplasman için çok iyi oyun oynadı bence. Mitülen de yaban atılacak bir takım değil bu arada onu da söyleyelim. Hatta şu anda Heredes Gralove bence Mitülen'den daha kötü bir takım.
0: Bayağı kötü.
1: Daha kötü bir takım. Ya bak bunu böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Galatasaray'la alakalı ve hemen bir ara vermeden önce bir mesaj geldi, bir soru geldi Ercan abi. Savaş
0: Bakalım.
1: Bey hemen onu paylaşalım. Bu 10 kişilik kontenjandan dolayı Lemine ile sözleşme imzalanması hakkında ne düşünüyor Ercan abi diye yazmışlar.
0: İstediler yaptılar sözleşmeyi. Yalnız
1: Lemine bu arada orta saha değil, ya orta saha için değil bence stoper için
0: olabilir.
1: düşünülüyor
0: Belki
1: artık.
0: onu yedeklemeyi düşündüler.
1: Ben de aynı fikirdeyim diyelim. Bu arada Singo transfer olma ihtimali var. Kalmak istiyor diye konuşuldu ama işte bu oyuncular düşünülüyor. 5 oyuncu düşünülüyor. 2 tanesi bayağı yetişkin ve yıldız olarak düşünülüyor. O yüzden de Singo ile de yollar ayrılabilir diyelim. Vedat'a da hemen bir bakalım. Araya Vedat işareti verdi. Hemen araya gidelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Biraz önce işte Galatasaray'la alakalı Savaş Bey'in sorusunu cevaplandırmıştık. Adil Bey sağ olsunlar çok güzel bir mesaj göndermişler bizlere. İşte biz Ankara'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler.
0: Teşekkür ederiz Adil
1: Öncelikle
0: Bey.
1: sizi, Caner Aydaş'ı ve Genco'yu vazgeçilmezim diye yazmışlar. Beşiktaş'a başarılar, bir Fenerbahçeli taraftarı olarak başarılar diliyorum diye. Adil Bey çok teşekkürler. Ankara'ya da selamlarımızı iletelim. İşte bir dinleyicimiz mesele orada demiş biz. Biraz önce işte 11-11 maç yapacak göreceğiz diye yazmıştı Beşiktaş'la alakalı bir dinleyicimiz. Kötü bir takıma karşı Beşiktaş'ı ben görmek istiyorum 11'e 11 nasıl olacak merak ediyorum diye
0: Evet,
1: yazmış.
0: bakalım hep beraber göreceğiz.
1: Hep
0: Takım kötü
1: beraber
0: değil
1: de
0: yalnız.
1: yani rakip Midyülen'e göre kötü ama
0: Evet.
1: öyle ya bu
0: Güç farkı var Midilene göre.
1: Abi tabii ki Beşiktaş'ın bence rakibi değil Ercan abi. Şimdi
0: Değil tabii canım.
1: kadro yapısına baktığımızda rakibi olarak ben görmüyorum. Ama dikkatli olmakta fayda var. Ne takımlara elendik. Maalesef ne takımlara
0: Bu
1: elendik.
0: sezonda gördük Inter Turku
1: Başakşehir'i
0: 4 milyon
1: eledi.
0: euro toplam değeri.
1: Ama ben maçın başında dedim Ercan abi şöyle söyledim yani. Hazır bir takım dedim. Ligleri başladı 10-15 hafta geçti
0: Tabii
1: liglerinde
0: canım.
1: araya gidecekler neredeyse liglerinde dedim. Çok tehlikeli özellikle biz yeni hazırlanırken yeni işte yaz hazırlığını yaparken adamlar hazır bir şekilde.
0: O zaman hazırlığı bunu kabul edecekler. Ya şu tabii oyuncular değil, teknik direktör kabul edecek, ona göre hazırlayacak. Ya her şeyin bir yöntemi var, değil mi? Elenmeyeceksin Inter Turku'ya.
1: Elenmemesi gerekiyor. Ama işte bazen de böyle bir durum oluyor. Siz daha tam da anlamıyla yaz tatilinden çıkmamış oluyorsunuz. Yeni yeni hazırlanıyorsunuz. Bir ay daha olsa siz yeni böyle kadro oluşturmaya çalışıyorsunuz ve takım da birbirine tekrardan alışmaya çalışıyor. Ama adamlar kadrosu oturmuş, maç kondisyonunu fazlasıyla yakalamışlar. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar. İşte Başakşehir'e elediler. Böyle bir durum var.
0: Evet.
1: Ama Başakşehir'in elenmemesi gerekiyordu. Hiçbir mazeret kabul edilecek durum değil. Çünkü şimdi de mesela ülke puanı için konuşuyoruz. Bunu geçen programda da söyledim. Bir kez daha söylüyorum. Biz benim 5 takımla gittik Avrupa'ya. Ve 4 takımımız kaldı. 4 takımın aldığı puanlar 5'e bölünecek. Maalesef böyle. 4'e bölünmeyecek. 5'e bölünecek.
0: Bütün puanlar 5'e bölünecek.
1: 5 takımla devam etsek çok daha avantajımızdaydı. Evet. Bir dinleyicimiz yazmış. Bu transferler ligimizi Avrupa'da 6. sıraya çıkarır mı diye.
0: Çıkaramaz şu anda.
1: Şu anda çıkaramaz. İşte 4 takımımız kaldığı için 4'e bölünmüyor, 5'e bölünüyor. Yine bizim zararımıza.
0: Şu anda maalesef 9'unculuğa demir atmış durumdayız.
1: Bizden önceki takımlar elenecekler ki ona göre biz yolumuza tabii devam edeceğiz. Bu da çok zor. Maalesef şu anda durum o, ülke puanıyla alakalı. Ve artık bütün takımlarımızın lig aşamasına kalmaları gerekiyor. Elenmemeleri gerekiyor. Bunu da söyleyelim. Trabzonspor playoff'ta oynayacak. Beşiktaş işte 3. elenimi bu akşam oynayacak. Fenerbahçe turu araladı. Playoff, Şampiyonlar Ligi playoff oynayacak. Ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Galatasaray'la beraber çok büyük artı olacak.
0: O puan yükseliyor tabii.
1: Çok büyük artı olacak, bunları da söylemiş olalım. İşte Konferans Ligi'nde takımımız yok. Avrupa Ligi'nde çünkü iki takımımız. Konferans Ligi'nde belki daha rahat rakipler gelebilir diyorduk ama Konferans Ligi'nde de önemli rakipler var artık. Maalesef o da öyle bir kolaylık statüsünden çıkmış durumda. Avrupa Ligi biraz daha dişimize yarayan bir lig olabilir.
0: Lig aşamasına geçince orada da zor takımlarla oynuyorsun.
1: Geliyor, mutlaka zor takımlar da geliyor. O yüzden Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmemiz gerekiyor ki daha bu sıkıntıyı yaşamayalım artık. Yani bu ön eleme, ben maalesef bunu söylemek durumundayım. Kelimem için özür dilerim, garabet durumunu yaşamayalım.
0: Tabii canım, neredeyse Haziran'da sezon açıyorsun.
1: Maalesef, maalesef, maalesef. Yani Haziran'da sezon açmak. İşte tatili yapamayan oyuncular, sonrasında erken forma giren takımlar.
0: Adele sakatlıkları.
1: Bol miktarda sakatlık, erken forma giren takımlar erken düşerler, maalesef düşüyorlar. Sonra daha kötü karışıklıklar, lig aşamasına kalıyorsunuz ya da işte bir alt ligin lig aşamasına kalıyorsunuz, daha kötü sonuçlar almaya başlıyorsunuz.
0: Maalesef, maalesef.
1: Yani o yüzden de ciddi sıkıntı var diyelim, bunu da aktaralım. Bir dinleyicimiz yazmış, Leroy Sané. Kim alırsa alsın pişman olur. Gamsız diyor.
0: Onun yapısı öyle ama çok klas bir oyuncu. Ya bazı oyuncuların yapısı öyle. Yapacak bir şey yok.
1: Ben asıl bu sezon iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum.
0: Ben de.
1: Geçen sezon çünkü yani Türkiye'ye alışmak da öyle kolay değil. Tamam, ne kadar Almanya'da Türk dostlarınız olabilir. İşte Türk ailelerde vakit geçiriyor bizim olabilirsiniz. Yani orada görmüş olabilirsiniz ama bir anda özellikle Almanya'dan, özellikle İngiltere'den, özellikle Fransa'dan gelen oyuncular sudan çıkmış balığa dönüyorlar.
0: Ya şimdi Sané'nin yaptığı koşular var. Hala devam ediyor bu, yani yine hazırlık maçlarını. O topu Sané'ye bir türlü atamıyorlar.
1: Sané'ye takımı da alışamadı yani. Galatasaray da alışamadı.
0: O topu Sané'yle buluştursalar o anda gol pozisyonu. Atamıyorlar topu. Hala o eksiklik giderilmiş değil.
1: Yani o birbirinin tamamlama hikayesini yapamadı Galatasaray. O yüzden çok hazır gözükmedi. Ama bu sezon bence çok daha farklı bir Leroy Sané izleyebiliriz Galatasaray konusunda. Leo Leroy Sané gibi gamsız yazmış dinleyicimiz bu arada. Onu da aktarmış olalım.
0: Leo da...
1: Kim alırsa alsın pişman olur diye. Ya yani şimdi Ercan abi...
0: Fiyat 50. Yapacak bir şey yok.
1: Fiyat 50 ve de bu bir risk. Tamam, yani Leo oynadı mı size maç kazandıracak. Oynamadı mı sıkıntı yaratacak bir oyuncu. Ama eğer siz doğru planlamayı yaparsanız, takım içinde de doğru planlama yaparsanız ve Leao'yu, arkasını, o defolarını yok edecek bir planlama, orta saha ve defans kurgusu yaparsanız size maç kazandıracak, tek başına maç aldıracak bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Sol kanada alır götürür. Kesin.
1: Net yani.
0: Yani bizim ligi kastedeyim. acayip işler yapar.
1: Yani çok konuşuluyor, geriye gelmiyor. Evet, geriye gelmiyor. Gelmiyor. Adamını takip etmiyor. Evet, modern...

0: bir kanat oyuncusu değil. Ya yapmak istiyor, yapmaya çalışıyor ama yapmıyor yani.
1: Bireysel yeteneği çok iyi.
0: Adam eksiltme inanılmaz bir seviye. Çalım atma inanılmaz bir seviye.
1: Onları unutturuyor sana.
0: Tek oynama, patlayıcı özellikleri,
1: Ha, hepsi var.
0: vuruşu iyi, bitiriciliği iyi. Yani çok iyi bir oyuncu bu arada Leao. Baktığınızda hücum anlamında çok üst düzey bir oyuncu.
1: Kesin.
0: Savunma anlamında evet düşük olabilir ama bizim ligimize baktığınızda bizim ligimizde çok daha farklı. Arkasını ona göre kurduğunuzda Şampiyonlar Ligi'nde de size çok Galatasaray özelinde konuşuyorum. Çok iş yapacak bir oyuncu. Fenerbahçe alsaydı Fenerbahçe için de aynı şeyleri söyleyecektim. Heyecanlandıran bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Portekiz milli takımında oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Milan'da oynamış bir oyuncudan ki Milan'ın ilk sezonunu hatırlıyorum. Yani İtalyan taraftarlar gerçekten ağızları açık izliyorlardı. Çok mutlulardı. Sonra biraz daha düşüşe geçti.
1: Burada Milan'ın da düşüşte olduğunu performans olarak Leo'yu da bayağı etkilediğini söylemek yanlış olmayacak. O da var.
0: Erdinç Bey yazmış, ligimizdeki bu seneki olacaksa en büyük kaosun Avrupa kupalarında fikstür savaşı olması temennisiyle diye yazmış.
1: Ya o belli, Avrupa kupalarında maçı olan takımlar Perşembe maçı olan pazar oynuyor ya da
0: Yok,
1: pazartesi.
0: Şampiyonlar Ligi'ne mesela iki takımımız kaldı. Eşleşebilirler mi acaba? Ben öyle algıladım.
1: İlerleyen turlar.
0: İlerleyen
1: Çeyrek
0: turlarda.
1: final.
0: Artı bir de fikstür tabii ki ona göre dizayn edilecek. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde aynı şehrin takımları varsa birisi bir gün oynuyor, birisi ertesi gün
1: Ya
0: oynuyor.
1: salı günü oynayan cumartesi oynayabilir. Çarşamba oynayan da pazar ya da pazartesi oynayabilir.
0: Yani bence bunları artık
1: Bunlara zaten yapılıyor, böyle oluyor.
0: böyle. Federasyon zaten buna göre bir yapay zeka ile fikstür halleder diye düşünüyorum ben. Genelde yapay zeka ile hallediyorlar ya diyelim. Öyle diyelim.
1: Yapay zekanın dışında biraz insan elinin değmesi gerekiyor fikstürlerde.
0: Bu arada beni şaşırttılar Ercan abi. Anthony Taylor ismi beni çok şaşırttı.
1: Ve bu hamle umarım başarılı olur
0: Ya
1: ama Ahmet.
0: gerçekten şaşırdım ve gerçekten hoşuma giden bir hamleydi.
1: Tabii
0: Çünkü
1: tabii.
0: tamam Anthony Taylor'ı eleştirenler olabilir, kabul ediyorum. Ama bir Premier Lig hakemini hakemlerin başına bir şekilde getirmek, yani elit hakem yetiştirmek için de bu tarz bir hakeme yönelmek beni çok şaşırttılar. Yani federasyondan hiç beklemiyordum.
1: Beni de şaşırttıklarını söyleyebilirim.
0: O yüzden umarım iyi doldururlar yanlarını. Umarım arkasında dururlar ki biliyorsunuz bizde getiriyorlar ama sonrasında arkasında durmuyorlar. Umarım dururlar. Çok önemli bir isim geldi. Bakmayın yani gerçekten Anthony Taylor çok önemli bir isim. Avrupa futbolu için, dünya futbolu için de.
1: Ya yönetmediği final yok.
0: Yok. O yüzden beni şaşırttı. Federasyondan beklemiyordum bu hamleyi. Bakalım.
1: Hakemlerin ondan öğrenecek çok şeyleri var. Elit hakem koordinatör olarak gelmesi.
0: Bizim hakemlerimiz de lütfen ona göre davransınlar.
1: Tabii.
0: Yani yemesinler bu isimleri. Böyle de bir durum var yani. Bazı hakemleri yediler maalesef.
1: Maalesef, maalesef.
0: Ülker Bey yazmış. Leo şu an sizi dinliyor olsaydı eminim şöyle derdi. Defansa yardıma geliyor olsaydım Real Madrid'de oynardım diye. Real Madrid'de Vini'nin yerine...
1: Real Madrid, Milan'da oynuyorsun, fena değil. Ben şöyle bir gerçek daha var. Leao şu anda Milan'la kadronun içinde, antrenmanlara çıkıyor. Kadro dışı kalmış değil. Milan kadrosunun içinde yer alıyor ve Milan 50 milyon eurodan aşağı vermeyeceğini açıkladı.
0: 3-4-2-1 oynatıyor
1: Evet.
0: Amorim. İşte dördün sol kenarına ya da ikinin soluna
1: Evet.
0: düşünülüyor ama 4-4'te oynayamaz gibi. Çünkü defansif özellikleri olmadığı için o dördün solunda işte ikinin soluna düşünülüyor.
1: Ve şunu söyleyeyim, fiyat bence Napoli'nin istediği gibi istenen bir rakam. Ne istemişti Napoli? Peşin yatıracaksın parayı demişti. Yani Leao'nun fiyatı bu.
0: Tabii tok satıcı olarak
1: Yani
0: davranıyor
1: Leao oldu
0: Milan'da.
1: bitti gidiyor, kimse zannetmesin.
0: Milan tok
1: Fiyat.
0: satıcı. Milan'ın elinde çok güzel oyuncular var. Oynattı bu arada Leao oynamasın. Onun yerine oynatacağı oyuncular var. Amorim farklı bir sistem deniyor. Onlar da bir yapılanma içerisindeler ki. Geçen sezon onlar da istenilen seviyede değillerdi.
1: 2028 sonuna kadar da sözleşmesi olduğu için Milan'ın eli çok rahat Leao konusunda.
0: Milan'ın kadrosu da öyle kötü bir kadro değil bu arada.
1: Evet.
0: Ama işte geçen teknik direktörleri oynatamadı.

0: diyoruz.
1: Benim düşüncem bu yönde. Yani ki her teknik direktör yeni nesil iyi bir tecrübeli 10 numarayla oynamak ister. Defansa da yardıma gelen bir şekilde defansif özellikleri de olan ama aynı zamanda takımı da fazlasıyla oynatabilen bir 10 numaraya her takımın ihtiyacı var bence.
0: Her takımım var. Sadece Galatasaray'ın
1: İşte
0: yok.
1: yeni nesil 10 numaralar az yetişiyor böyle. Eskiden
0: Kesin öyle.
1: sol ayaklı çok 10 numara biliyorduk ama artık yeni nesil dediğimiz 10 numaralar yok. Eski 10 numaralar kalmadı artık zaten. Yeni nesil 10 numaralarda da bazı özellikler aranıyor.
0: Keşke on numaralara bulunsa. Ya yani dünyada yeteneklerin çok az çıktığı bir döneme doğru girdik. Bireysel yetenek anlamında.
1: Konuştuk bu arada Bursa'dan Ali Bey yazmış. Dün akşam tabii ki maçı izledik. Bütün maçları takip ediyoruz.
0: Ya biz saat 15'ten beri yayındayız. Biz de yeni buluşanlar için söyleyelim. Şunları konuştunuz mu diye soruyorsunuz. Hepsini
1: Hepsini
0: konuştuk.
1: konuşmuş oluyoruz zaten.
0: Evet.
1: Greenwood'u dikkatle izlemiş dinleyicimiz. Attığı golden ziyade terse sol ayağıyla bir top attı, muazzamdı. Kerem'e attığı top. Kalitesi tartışılmaz, o kesin. Tek kafama takılan sanki mutsuz bir vücut dili görüyorum. Hep
0: Yok,
1: öyle.
0: onun yapısı hep
1: Mutlu bu
0: öyle.
1: arada. Çok çok beğenmiş bu arada.
0: Ya her oyuncunun
1: Atmosferi çok beğenmiş.
0: tabii, her oyuncu mutluluk, gülümseme, bazı oyuncular öyledir.
1: İngiliz snobluğu var
0: Tabii
1: biraz gördüğüm
0: tabii.
1: kadarıyla.
0: Ben işimi yapıyorum diyor. Görüntüsü o.
1: Burada mutlu, Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu. İyi de bir para da alıyor. İyi bir takıma geldi. Çok sayıda seyircisi olan bir takıma geldi. Bence mutlu. Diyelim bir ara vereceğiz. Ara sonrası İtalyano ile başlayalım ve data söyleyelim. İtalyanlının basın toplantısını, dün yaptığı basın toplantısını dinleyelim. Sonrasında da kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun dün maç öncesi yaptığı basın toplantısının bir bölümünü takip ettik. Bir önceki bölümde konuşurken de birkaç cümlesini paylaşmıştım. Başarı olarak addediyor ki kulüp de bunu istiyor zaten, Avrupa'da lig aşamasına katılmamızı istiyor diye de açıklamaları var. Bekleyip göreceğiz diye de maçla alakalı bir açıklaması var. Bakalım, ben İtalyano'yu da hafiften beğenmeye başladım. Neden beğenmeye başladım? Özellikle o enerjisini çok beğendim sağ kenarında.
0: Evet.
1: Çoğu futbolcudan daha çok emek sarf ettiğini gördüm.
0: Bayağı çalışıyor bir
1: ya
0: de.
1: ben böyle yabancı hocaları seviyorum Ercan abi. Ona kanaat
0: Aynen.
1: getirdim.
0: Kafa yoruyor. Takımın taktiğini nasıl geliştirebilirim diyor. Bunlar belli. Saha içine de yansıyor.
1: Sağ içine de yansıyor diyelim. Bu arada Akın Bey bir mesaj göndermiş. Tam ara verirken göndermiştim. Geçen hafta Şampiyonlar Ligi önelemesi ikinci maçı, bu hafta oynanan Sturm-Graz maçı arasında bir hafta var. Yorumlara bakıyoruz. Geçen hafta yerden yere vurulan Fenerbahçe bu hafta göklere çıkartılıyor. Bu doğru mu? Biz bunu uzun vadede değerlendirmeyi ne zaman öğreneceğiz diye. Ben eleştirdim. Çünkü Fenerbahçe taraftarı da eleştirdi ama şöyle bir yayınlarımızı takip eden dinleyicilerimiz hatırlarlar. Her maçın hikayesi farklı dedim.
0: Ve arada bir hafta var, sezon başı.
1: Sezon başı hazırlanıyor takımlar. Bir de bazı oyuncular yoktu. Mesela Kante yoktu. Kante'nin oyuna dahil olması bambaşka bir hava yarattı. Ve rakip de farklı bu arada. Sturm Graz'da Górnik Zabrze farklı takımlar. Oynanan oyun da farklı oluyor haliyle. Oynayan oyuncular da farklılaşınca orta saha kurgusu farklıydı Fenerbahçe'nin.
0: Evet.
1: Greenwood mesela ikinci yarı dahil olmuştu. Bu karşılaşmada ilk 11'deydi. Ve 70 dakika, 80 dakikaya yakın sahada kaldı. Yani oyuncular hazırlanmaya ve takıma alışmaya başladılar. Onlar alışınca işler değişiyor. Hazır gördüm dünkü karşılaşmada.
0: Ya üstüne koyarak gider takımlar deniyor ya. Fenerbahçe'de bunun bir örneğini yaşıyoruz.
1: Bir başka taraftar, daha düzeltiyorum, dinleyicimiz yazmıştı Greenwood'la alakalı işte. Kerem'e attığı top sağ ayağıyla attı, sol ayağıyla attı diye. Bir dinleyicimiz Greenwood'un Kerem'e attığı pas sağ ayakla, bu arada sol ayakla ama diye, iki ayağını birden çok iyi kullanıyor. Geçen maçta iki farklı korner köşesinden,
0: Evet.
1: direğinden farklı ayaklarla, yani soldan sağ ayakla kullandı, sağdan sol ayakla kullandı. İki
0: O
1: ayağını da
0: konudaki
1: kullanabiliyor.
0: yetenekleri tartışılmaz.
1: Zaten o yüzden çok önemli bir futbolcu kendisi. Bunu da aktarmış olalım. Bir başka dinleyicimiz yazmış. Galatasaray'a Hasan Şaş ve Selçuk İnan'ın prime dönemi lazım diye yazmış. Her takım ister. Hasan Şaş'ın

0: aynı dönemini. Her takım
1: o
0: ister
1: bayağı,
0: Selçuk İnan'ı.
1: Yıllar geçiyor, geçmişte kaldı. Tatlı bir hatıra olarak. Öyle diyelim Galatasaraylar için. Hasan Şaş'ın performansı çok ayrıydı.
0: Bambaşkaydı. Özellikle o Dünya Kupası'ndaki performansını da çok
1: Tabii.
0: net olarak hatırlıyoruz. Bambaşka bir Hasan Şaş Brezilya maçı. Hiç unutmadığım maç. Şöyle, öyle çok maçı var Hasan Şaş'ın. Çok önemli oyuncuydu bu arada. Prime Selçuk İnan da çok önemli bir oyuncuydu. Bunu da aktarmamız gerekiyor. Trabzon'da da çok önemli bir oyuncuydu bu arada Selçuk İnan.
1: Tabii ki.
0: Hoca Yılmaz Vural olunca neden sevilmiyor antrenörlük yapması? İtalyano ile aynı özellik değil mi diyor. Yılmaz Hoca'yı da çok seviyorum bu arada ben. Yılmaz Hoca da ayrı bir hocadır
1: Tabii
0: yani.
1: canım, o emeği tartışılmaz.
0: Ama işte büyük takımlar bir türlü kendisiyle
1: Olmadı.
0: Trabzonspor hariç büyük takımlar kendisiyle çalışmadılar. Bu arada çok donanımlı bir antrenördür Yılmaz Vural. Aldığı eğitimlerden dolayı Almanya'da altyapısı
1: Akademi.
0: Almanya'dadır, akademidendir. Ve çok önemli bir okuldur akademi. Oradan almıştır eğitimini. Ve çok takımı da çalıştırdı. Çok önemli, çok renkli bir simaydı. O yüzden Yılmaz Hoca'yı da çok severim. Farklıdır. Ama işte o oyuncularına sert çıkması, o biraz güzel değildi. O noktalar biraz güzel değildi. Onun haricinde Yılmaz Hoca hep renk katmıştır ligimize.
1: Kesinlikle öyle.
0: Soruyorlar Ercan abi, işte yüzde olarak sormuş bir dinleyicimiz hangi takıma yüzdeyi daha fazla verir diye.
1: Şu anda hiçbir yüzde veremem.
0: Veremeyiz yani şu anda. Bir bakalım
1: Daha lig başlamadı.
0: ligin ilk 3 haftası bir geçsin, 3-4 haftası bir geçsin
1: Lig
0: hatta.
1: öncesinde yüzde vermek suya yazı yazmak.
0: Aynen öyle Ercan abi, yani öyle bir tahmin çok zor olur. Ama bu sezon 4 büyükler diyeyim makası çok aştılar. Hem transferlerle hem oyun yapısıyla.
1: Gözüken o.
0: Yani şimdi dinleyicilerimiz Anadolu takımlarını soruyorlar. Anadolu takımlarının transferini soran çok fazla dinleyicimiz var. Ama yani şunu da söylememiz gerekiyor. Makas dört büyüklerle Anadolu takımları arasında çok açıldı. Yarış aramız var. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık Avrupa bölümümüze de geçeceğiz. Genelde programı son bölümlerinde Avrupa'da konuşuyoruz ki transfer gelişmesi olarak ki çok konuşuluyordu. Real Madrid'e karar kıldı. Artık Leipzigli Diamande bir ara Fenerbahçe'ye gelip de altyapıda beğenilmeden gönderilen Diamande 7 yıllık sözleşme imzalamış Real Madrid'de. Hayırlı olsun diyelim.
1: Filiz sahilli oyuncu bayağı gelişim gösterdi Bundesliga'da.
0: 100 milyonun üzerinde bu arada bir bonservis bedeli
1: evet,
0: ödenecek.
1: 120.
0: 120.
1: Yan Diomonde 7 yıllık Real Madrid'de.
0: O lise isteniyordu fakat Bayern Münih bırakmadı. Bayern Münih ile araları çok iyi Real Madrid'in. O yüzden de o lise yerine daha genç kimi alabiliriz diye. Diamante bu arada Diamante transferi biraz Arda'yı da etkileyebilir. Eğer sağ tarafta oynatmayı planlıyorsa Real Madrid ya da Mourinho Arda'yı direkt Arda'yı da etkileyebilecek transferlerden bir tanesi.
1: Oyuncu transfer devam ediyor Real Madrid'de. Rodri'yi de almak istiyorlar Manchester City'den.
0: İşte onu da
1: hiç
0: alırlarsa
1: kimsenin forması garanti değil.
0: Onu da alırlarsa ne olacak Real Madrid çok merak ediyorum Ercan abi.
1: O zaman hiç kimsenin yeri garanti olmuyor ama 11'de. Orta alanda Rodri varsa da Rodri oynar biliyorsun.
0: Direkt oynar. Zaten Rodri varsa bir takımda Rodri'nin üzerine kadro kurulur.
1: Evet.
0: Hemen formayı Rodri'ye verir ve Rodri'nin üzerine de kadro kurulur diyelim. Bu arada Arda ile alakalı konuşurken Jose Mourinho'nun Arda ile alakalı bir açıklaması var, onu da paylaşalım. İnsanlar Arda Güler'i Mesut Özil ile karşılaştırmaya devam ediyor ama futbol sadece stil benzerliklerinden ibaret değil. Real Madrid'deki başarılar açısından konuşursak Arda kulüpte zaten daha fazla kupa kazandı. Kariyerini başkasının ölçülerine göre harcamak yerine kendi mirasını inşa etmesiyle izin verilmeli diye açıklaması var Mourinho'nun.
1: Yani doğru. Bir de mücadeleden kaçmaması gerekiyor tabii.
0: Bu sezon
1: mücadele
0: daha farklı.
1: Etmek zorunda.
0: Hazırlık maçlarını izledim. Bu sezon daha farklı. Özellikle fiziksel anlamda da daha farklı gözüküyor Ercan abi.
1: Yani
0: fiziksel
1: iyi,
0: anlamda da daha iyi. O kaslar daha oturmuş durumda. Ve daha aklını da kullanarak oynuyor. Mourinho ile çok daha farklı bir noktaya gelebilir diye düşünüyorum
1: umarım.
0: Ben. Ya Mourinho da istediği takımı buldu bence. Madrid'e gitti. Arda bizim göz bebeğimiz Diamond, yani elmas olarak bakılıyor kendisine. O yüzden de hep oynamalı. Hep böyle 11'de olmalı. İşte bir Mourinho'nun da ciddi sıkıntısı olacak. Şok formda bir Dünya Kupası geçirdi Bellingham. Yine orta sahada Rodri konuşuluyor. Onların önüne Bellingham mı gelecek, Arda mı gelecek? Orta sahada bu arada Bernardo Silva alındı.
1: Bernardo Silva da var.
0: Yani çok acayip bir orta saha var.
1: Bernardo Silva, Rodri, Bellingham varsa
0: Valverde var.
1: Bayağı uğraşman orta sahada, lazım. Valverde bayağı uğraşman var. Lazım kadroya girmek için.
0: Yani çok inanılmaz bir kadro. İşte o yüzden dedim, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon hep böyle işte Galatasaray çeyrek final yapar mı, yarı final yapar mı diye konuşuluyor. Fenerbahçe girerse üst kademelere, üst turlara lig aşamasından sonra İsim devam eder mi diye konuşuluyor. Bakın işte Real Madrid geçen sezonun o anlamda söyledim, yani geçen sezon havlu attı erkenden. Real Madrid böyle transferler yaptı ve yapmayı planlıyor. Baktığınızda Paris Saint-Germain'i yenebilecek takım yok şu an. Yok. Paris Saint-Germain'in oyununu oynayabilecek ve yenebilecek takım yok. Bayern Münih'e bakıyorsunuz. Bayern Münih ile bizim hangi rakibi takımımız mücadele edebilecek? Bayern Münih'in sadece hücum hattını söylüyorum. Diaz, Harry Kane, Olise.
1: Mümkün değil.
0: Sadece evet, hücum üçlüsünü söylüyorum. Hangi takımımız, hangi defans hattımız mücadele edebilecek bu oyuncularla?
1: Çok zor, çok.
0: Yani Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki bütün takımlarımız kalsın, elemeleri geçsinler, lig aşamasında da üst turları hedefleyelim ve üst turlarda gidebildiğimiz yere kadar yarı finaller, çeyrek final, çeyrek finaller, yarı finaller, finaller görelim. Ama
1: şimdi bir anda öyle bir konu açtın ki
0: sadece 3 tane takım saydım bu arada. Yani Real
1: bir yerde hayaller var, bir yerde de az önce verdiğimiz örneklerle gerçekler var.
0: Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'i verdim. Daha İngiliz takımlarını saymadım.
1: Barcelona'yı söylemiyoruz.
0: Daha Barcelona. Barcelona 10 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde başarısı yok. Yok. Ve onlar da ciddi transfer yapıyorlar. Yapıyorlar. Daha Atletico Madrid, Galatasaray geçen sezon mücadele etti. Daha Atletico Madrid var. Daha işte İtalyan takımları Inter var. Inter'i de yabana atmamak lazım. Evet, İtalyan takımları kötü ama Inter'i yabana atmamak lazım. Yani daha böyle takımlar var. Biz üst turları nasıl hedefliyoruz?
1: Hedefliyoruz da ama önce biz tek tek bakmamız lazım. Tekrar söylüyorum, 24-16 sonra yapabiliyorsan çeyrek final.
0: Bir aramız var, ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir dinleyicimiz Leao'yu Galatasaray alacağına Nico Williams sağ olsun, daha etkili olur. Hem sağ hem sol kanat oyuncusu faydalı olur diye yazmış. İşte onu da İspanya'dan, takımından almak öyle kolay değil.
1: Bu bütçelere bakıyor işte. Nasıl alacaksın?
0: Artı Barcelona alamadı. Gitmedi Barcelona'ya. Yani
1: gidemedi.
0: Gidemedi. Ya yani böyle durumlar var. Bir dinleyicimiz Halil Bey yazmış. Göztepe'nin alıp sattıkları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence çok iyi iş çıkartıyor Göztepe diye yazmış.
1: Stratejileri bu ve bu stratejiden kesinlikle taviz vermiyorlar. Oyuncu bulma, oyuncu yerinden çıkarma konusunda. Ben de başarısız bulmuyorum ama tabii Göztepe taraftarları nasıl buluyor onu bilemem. Yani Göztepe'de Avrupa'ya gitmek istiyor. Kupa kazanmak istiyor. Ligde süper Türkiye kupasını kazanmak istiyor. Başarı bekliyor Göztepe taraftarı. Kulüp iyi işletilmesi tamam da bir de Avrupa kupalarında görmek istiyor taraftar Göztepe'yi.
0: Ercan abi, yani Göztepe ile alakalı benim biraz soru işaretlerim var. Neden diyeceksiniz? Özellikle Göztepe'deki, evet, şimdi iyi bir örnek oldu bize. Satın alınmış bir kulüp Göztepe. Evet. Bir firma tarafından alındı. O firma da Sports bilmem ne, evet, firmanın ismi. Tam adını çıkartamadım, kusuruma bakmasınlar. O aynı zamanda biliyorsunuz Southampton'ın da sahibi.
1: Evet.
0: Ve işte Southampton'ın Championship'te yaşadığı o skandal dolayısıyla bir de yani bir başarı, şimdi düşünüyorum, evet, bu alım satım çok önemli. Kulüplerimiz çok ciddi bir mali getiri sağlıyorlar. Çok para kazanıyorlar bu işlerden. Ama işte başarı gelmiyor. Ya yani benim anladığım biraz o, yani bu alım satımları yaptıkları anda tam anlamıyla bir sistem oturtamadıkları için ve devamlı alım satım yaptıkları için ve o paralar, evet, mali anlamda size başarı getiriyor ama sportif anlamda tam anlamıyla bir başarı getirmiyor.
1: Sportif.
0: Yani taraftar, evet, taraftar işte
1: sportif başarı istiyor.
0: Taraftar sportif başarı mı istiyor, yoksa kulübün mali durumunun iyi olması ve iyi oyuncuların getirilmesi mi istiyor?
1: Kulübün mali durumu taraftarı ilgilendirmiyor.

0: Dünyanın her yerinde bu böyledir. Bunu biliyoruz. Durmadan transfer yapın diyorlar. Kulübün mali durumu ilgilendirmiyor.
1: Yani o yüzden de ben o işte başarı istendiği zaman bu kadar sıklıkla aldıkları oyuncuyu parlatıp hemen gelecek sezon ya da 2 sezon sonra satmak bu ciddi manada başarıyı getirmiyor Ercan abi. Hiç kimseye getirmiyor bu başarıyı baktığınızda. Evet, mali anlamda size çok ciddi bir para getirebilir ama bakın mesela Trabzon örneğini verdik. Çok övüyorduk Trabzonspor'u. Son dönemde işte genç oyunculara yatırım yapılıyor ve bu oyuncular parlatılıp iyi rakamlara satılıyor diye. Ama bir tecrübe ihtiyacı doğdu ve Mohamed Salah'a transfer ettiler.
0: Evet.
1: Ve başka bir tecrübe işte forvet oyuncusu olarak yine Nunez konuşuluyor. Yani tecrübe gerekiyor. Genç oyunculara yöneldiğinizde genç oyuncular o size başarıyı getiremiyor. Taraftar bu sefer omurdanmaya başlıyor. Hatta
0: Kesin öyle.
1: başarı gelmediği için de taraftar bu sefer gitmemeye başlıyor. Hep şimdi kulüpler ne için varlar? Başarı için varlar. Sportif başarı. Çünkü spor kulüpleri bu kulüpler. Ve başarı gelmediği zaman bu sefer taraftar gitmiyor. Taraftarsız kulüplerinde ne hale geldiklerini görebiliyoruz.
0: E tabi amaç eninde sonunda o sportif başarıya ulaşmak olmalı.
1: O yüzden de bunu doğru yani işte devamlı
0: Oyuncu sirkülasyonu iyi değil.
1: mali başarı için yani para için oyuncuyu göndermek işte sahipli
0: İyi
1: kulüplerde.
0: oldun açtı. Çok iyi oldu bu konuyu açtı. Dinleyicimize de teşekkür ederim. Açtı bu konuyu. Romulo'nun yerini doldurabilirler mi mesela?
1: Hayır. Ama şimdi mesela oyuncuları 30 milyona yine gönderiyorlar.
0: Ay şimdi düşün Romulo. E tamam. O öyle bir oyuncu bulabiliyor musun? Her zaman bulamazsın ki Ahmet. Öyle bir gerçek de var.
1: İşte Brezilya'dan onu çok en iyi kim yapıyor? Shakhtar yapıyor. Shakhtar'ın gerçekten Brezilya için ve Brezilya'da ve üstü var Shakhtar'ın.
0: Doğru.
1: İkinci liginden daha iyi oyuncuyu alıp getirebiliyor. Güney Amerika konusunda çok yetenekliler. İşte Arda Turan'ın takımı Shakhtar. Geçen sezonki gördük Beşiktaş maçında da gördük. Güney Amerikalı oyuncularının neler yaptığını gördük Ercan abi.
0: Evet.
1: Şampiyon yaptı Ukrayna liginde o oyuncular. Baktığınızda ya çok başarılı işlere imza atıyorlar ama bu
0: Yıllardır politikaları değil mi?
1: yıllardır böyle yani mesela Fred orada oynadı. Fenerbahçe'deki Fred orada oynadı. Yani oradan başka takımlara
0: Premier Lig'e gitti.
1: Premier Lig'e gitti, Premier Lig'den Fenerbahçe'ye geldi, İstanbul'a geldi. Baktığınızda ciddi yatırım yapıyorlar. Ama bu yıllardır böyle. Çok uzun süredir ve Brezilyalı oyuncular da bunu görüyorlar. Diyorlar ki ha ben oraya gidiyorum. Mesela bazı bilmediğimiz Brezilyalılar biliyor da dünya futbolunda bilinmeyen bazı Brezilyalılar var. Rusya'ya gidiyorlar. Rusya Ligi'ni biz bilmiyoruz. Çünkü
0: Hiç izleyemiyoruz.
1: izleyemiyoruz. Çünkü Avrupalılar boykot ediyorlar savaş durumu dolayısıyla. Biz biraz bakabiliyoruz sadece. Ama çok acayip Brezilyalılar var. İyi paralara gidiyorlar. Bir de Rusya boykot edildiği için kesenin ağzını açıyor Brezilyalılara. Çok ciddi paralara gidiliyor. Şimdi
0: Kesinlikle.
1: mesela Malcolm ismi konuşuldu bu transfer döneminde. Arabistan'daydı ama ondan önce Rusya'daydı. Ya baktığınızda bu oyuncular gidiyorlar. Oralardan demek ki bir yatırım yapılıyor ve karşılığında o kulüpler alıyorlar Ercan abi.
0: Tabii mali anlamda da Shakhtar'ın tarzına bakıldığında işte Brezilya liginden diyorsun oyuncuya çok iyi para da veriyorlar.
1: Bazen veriyorlar. Almak istediklerinde veriyorlar. Ama genelde hep genç oyuncuya
0: İşte
1: ucuz.
0: genç oyuncuya veriyorlar o parayı. Türkiye'de genç oyuncuya o para verilip oyuncu hiçbir şey ortaya çıkaramayınca oyuncuyu bitiriyoruz hep beraber. Öyle değil mi? Geçmiş olsun. Ama Shakhtar'da böyle bir şey yok. Sabırla oyuncuyu transfer edip oturtuyorlar o takımı.
1: Ne yani, bütün oyuncular ne yani, sıkıntı olur, tutmayabilir, başarısız olur. Yok Ercan abi, hepsinde başarılılar.
0: Evet.
1: Hemen hemen yani %95 başarılılar. Çok iyi bir rakam bu %95'te.
0: Ben de aynı kanaatteyim.
1: Yani şimdi mesela Trabzon'u övdük, Trabzonspor'u övdük. İşte 3 oyuncusunu sattı diye övdük. Daha 5 oyuncu var. Yani tam anlamıyla başarılı mı, başarısız mı? O 5 oyuncuyu da satabilirse bu anlamda başarılı diyebileceğiz baktığınızda. Ama bu başkamış. Mesela işte Benfica örneği var. Benfica, Pavlidis örneği mesela son dönem Fenerbahçe'nin transfer gündemine geldi diye.
0: Evet.
1: Pavlidis yani biz yanımızda ya. Yunanistan Ercan abi. Yunanistan'dan bakamadık mı? Yani
0: ya da alamadık mı?
1: Alamadık mı? Yani böyle böyle durumlar. Birkaç tane çok kısa mesaj var, onları da hemen paylaşalım. Erdal Bey yazmış, bence Mourinho Arda Güler'i harcayacak gibi bir his var diye.
0: Kimse kimseye harcamaz canım.
1: Arda zaten harcanacak oyuncu değil bu arada. Kendisini de harcayamaz kimse. Bence çoğu oyuncundan daha önde ve 11'de oynayacağını düşünüyorum Arda Güler'in. Bize sevgilerini, selamlarını iletmiş.
0: Avrupa futbolunda, dünya futbolunda önü açık Arda.
1: Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Yaşım 60, ben çocuktum. Bayern, Real, Barça, Manu, Liverpool. Bugünlere geldik, değişen bir şey yok. Paris Saint Germain dışında, Paris Saint Germain bambaşka. Bir başka dinleyicimiz Salah fındıktan balıktan da pay istemiş mi diye bir görüntü vardı aradayken gördüm. Bir köy evine gitmiş, fındık toplamaya mı gitmiş, fındık yemeye mi gitmiş, galiba çağırmışlar. Öyle de durum var, gider artık. Bu arada Mısırlıların çok arazisi var Trabzon'da, çok evleri var. Mısır'dan, Mısır vatandaşı çok insan var orada.
0: Evet.
1: Ki Trezeguet oynadı bu arada Trabzonspor'da, Mısır'ın kanadıydı. Bir kanat Trezeguet, bir kanat Salah'tı.
0: Evet.
1: Fred giderse orta sahada Kante, Guendouzi, İsmail, Bartu ve Hakan, Mert Hakan kalıyor. Yeterli midir diye sormuş.
0: Bartu, Mert Hakan'ın cezası daha Ekim'e yakın bitiyor. Bartu da bilmiyorum, başka bir takım. Dün mesela kadroda yoktu. Yeter mi? Onu İsmail Kartal karar verecek.
1: Mesajlar gelmeye devam ediyor ama artık veda etmemiz gerekiyor. Vedat çünkü uyarmaya başladı bizi. Ercan abi, eklemek istediğin son bir cümle var mı?
0: Herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Yine çok keyifli bir yayın oldu. Mesajlarını paylaşamadığım dinleyicilerimiz lütfen kusuruma bakmasınlar. Vedat artık bitirin dedi. Bitiriyoruz. Vedat'a da çok teşekkürler bu arada. Ben Ahmet Özölçer. Bir aksilik olmazsa pazartesi tekrar spor kazanında görüşmek üzere. Herkese mutlu akşamlar. Beşiktaş'a da başarılar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda, koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
5: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
6: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
7: Radyo Spor!

Günaydın sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Radyo Spor'dasınız. 7 Ağustos Cuma, yoğun bir spor gündemi.

ile yine yaklaşık 3 saat karşınızdayız. Evvelki gün Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyetinden sonra dün de Beşiktaş Avrupa Ligi 3. ön eleme karşılaşması ilk karşılaşmasında deplasmanda Kralove'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı ve yine iyi bir sonuç aldı. Yine Midland eşleşmelerinde olduğu gibi gol yemeden maç kazanmayı başardı ve rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Maçın geneline baktığımızda Beşiktaş'ın oyunu kontrol ettiğini ben kendi adıma söyleyebilirim. Hani pozisyonlar buluyordu ama çok da önemli pozisyonlar değil. Ama önemli olan deplasmanda oynadığı maçta pozisyon vermiyordu Beşiktaş. İlk yarı cılız ataklarla karşılıklı geçti. İkinci yarı oyun biraz hızlandı. Beşiktaş da net pozisyonlara girmeye başladı. Aynı şekilde rakip Kralove de Beşiktaş kalesini yoklamaya başladı. Ne oldu? 71. dakikada Uttara ikinci sarı karttan kırmızı kartı gördü. 65. dakikada da ilk sarı kartı görmüştü. İkinci sarı karttan Beşiktaş 10 kişi kaldı ki şöyle ilginç bir istatistik daha ortaya çıktı. Beşiktaş'ın bu sezon şu ana kadar oynadığı 3 resmi maçta da kırmızı kart çıktı. 2 tane rakibe farklı maçlarda, son maçta da Beşiktaş'a. Kırmızı karttan sonra oyuncu değişiklikleri yaptı. Teknik direktör Italiano. Doğruyu söylemek gerekirse ben o değişikliklerle ilgili biraz soru işareti yaşadım. Ama ne oldu değişikliklerden sonra? Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un attığı golle ki oyuna gol attıktan 4 dakika önce girmişti Çerni yerine Semih. Beşiktaş'ı savunmanın da hatasını tabii değerlendirdiğini söylememiz gerekiyor. Beşiktaş'ı temsilcimizi 1-0 öne geçirdi. 1-0 öne geçtikten sonra tabii 10 kişi oynayan Beşiktaş skoru koruma içgüdüsüyle arkasına yaslandı. Ve burada da Nübel devreye girdi. Nübel kurtarışlarıyla adeta takımını sırtladı. İkinci yarı Kralove özellikle Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra yaptığı ataklarla temsilcimizin kalesini çok yokladı. 8 tane ikinci yarıda şut çektiler. Bunların 7'si isabetliydi. Gol beklentisi neredeyse 1'e yakındı ama dediğim gibi maçın oyuncusu da zaten seçilen Nübel yaptığı kurtarışlarla Beşiktaş'ın galibiyetini ilan etti diyebiliriz. Ve Beşiktaş dediğim gibi güzel bir neticeyle Kralove'yi yenerek ikinci maç öncesi büyük bir avantaj elde etti. Avrupa Ligi 3. eleme turu diğer maçlarında Kupion Üniversite Craiova ile 1-1 berabere kaldı. Białystok Rangers'ı kendi evinde 2-1 yendi. CSKA Sofia Maccabi Tel Aviv'i 3-0'lık net bir neticeyle mağlup etti. Lech Poznan 1, Klaksvik 0. Lincoln Red Imps 1, Omonia 1. Salzburg 1, Paphos 0. PAOK 0, Anderlecht 1. Thun 3, Vikingur 0. Ve Benfica 6, Hearts 1. Benfica da benim gerçekten dün çok farklı galibiyetini beklediğim takımlardan bir tanesiydi. Trabzonspor'da Muhammed Salah imza töreni gerçekleşti. Onunla da ilgili detayları konuşacağız. Muhammed Salah adeta gözlerine inanamadı. Papara Park'ta tribünlerde adeta boş yer yoktu. Müthiş bir seyirci kitlesi, işte cep telefonu, ışıklar, tezahüratlar. Muhammed Salah çok keyifliydi. Onun da açıklamalarını ve detaylarını sizlerle paylaşacağız. Galatasaray'da transfer belirsizliği devam ediyor. İsimler yine ortaya çıkmaya başladı. Salim Manav'dan da duyduk ve gördük. Can Uzun'a resmi bir teklif

sürdü Galatasaray. Tüm bunlarla ilgili detayları bugün Aykut'la birlikte değerlendireceğiz. Önce bir kısa müzik aramızı verelim, soluklanalım. Daha sonra tüm bu satır başlarının detaylarını sizlerle paylaşalım.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Trendyol birinci lig başlıyor, ligin nabzı Mesine'de atıyor. Sezonun ilk mücadelesinde bugün saat 21.30'da Bolu Spor evinde Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Birincilik resmi sponsoru.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyospor dinleyicileri. Aykut Aydın'la birlikte Sabah Spor'unda Beşiktaş maçı ile başlayacağız. Ama ben biraz Aykut'u özledim. Zira Aykut'la biz en son Dünya Kupası'ndan önce
1: doğru,
0: beraberdik. Birbirimize bol şans falan diledik ama böyle geldik Aykut. Aykut.
1: Valla sen bir de gittin oraya kadar. Ya, evet. Biz de burada mesaideydik. Yani sen daha iyi deneyimledin oraları. Güzel turistik bir seyahat anlamında çok güzel.
0: Aynen,
1: değil mi?
0: Çok güzel turistik bir gezi yaptım. Sağ olsunlar. Aynen öyle oldu.
1: Bir de ikinci maça gitmiş. Ya gider gitmez işim.
0: Evet.
1: Gitti, değil mi?
0: Evet. Yani bari bir gole sevineyim istedim. Yani ama şunu söylemem lazım. Ben Dünya Kupalarını çok seven, o ruhu çok yaşayan biriyim. Harikaydı. Yani maçı hiç tribün ayrımı olmadan, sağımda önümde Paraguaylılar, Türkler, onlar atak yapıyor, onlar heyecanlanıyor. Biz atak yapıyoruz, biz heyecanlanıyoruz. Hiçbir şekilde bir gerilim yok, bir şey yok. Yani hani böyle futbolun olması gereken birleştirici ruhunu sonuna kadar hissettim. Ama bir kere de sevmek isterdim, o da ayrı.
1: Ya orası öyle ama artık oraları geride bıraktık.
0: Aynen.
1: Niye?
0: Öyle.
1: Çünkü bundan sonra bambaşka bir hikaye var. Üzüldük mü? Üzüldük. İşte yanlış yönetimleri eleştirdik mi? Eleştirdik. Daha iyi şeyler yapabilir miydik? Var çünkü potansiyelimiz. Olmasa deriz ki ya tamam gittik. Biz de orada işte en azından gidip de çok büyük beklentilere girmeden geri dönebilirdik, değil mi? Ama artık evet, o seviyeleri aşmış durumdayız. Bir de hep gittiğimiz bir organizasyon değil. En azından bundan sonrakilere daha umutlu, her seferinde bir katılalım. Önce evet, bir bunu aynen başaralım. Öyle. Ondan aynen sonra bu takım zaten bir 10 yıl daha bu jenerasyon en azından.
0: İki Dünya Kupası daha görür.
1: Bize bir şeyler daha gösterecek diye düşünüyorum. Şimdi Uluslar Ligi var. Yani Uluslar Ligi'ndeki fikstürümüz oradan daha zor zaten.
0: Aynen öyle.
1: O yüzden yeniden bir inşa süreci. Belki de ya bilmiyorum Genco, sen ne diyorsun? Montella'nın oyun anlayışı ve oyun tarzı bizden daha güçlü ekollere ya da bizden daha kuvvetli takımlara karşı daha iyi işleyen bir sistem.
2: Evet, doğru.
1: O yüzden mesela ben İtalya'dır, Fransa'dır, işte bu tarz takım Belçika'dır, bu tarz takımlara karşı daha böyle kendini göstermeye çalışan, geçiş oyununda mesela iyi takımız biz.
2: Doğru.
1: Daha fazla sonuç alabilecek maçlar görebileceğimizi düşünüyorum. Yani rakibimizden kuvvetli olması beni çok ürkütmüyor açıkçası.
0: Aynen, katılıyorum. Peki, milli takım tabii ki her zaman konuşulur ama şimdi bugünün başlığı, bugünün önemi. Evvelki gün Fenerbahçe Sturm Graz'ı yendi. Dün de Beşiktaş deplasmanda Kralove'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Şimdi benim izlediğim ve gözlemlediğim kadarıyla Beşiktaş tabii

0: favoriydi. İstanbul'da olsa çok daha böyle net bir baskıyla başlardı ama burada sanki öncelikli hedefi rakibi durdurmaktı, oyunu kontrol etmekti. Böyle biraz uyutan bir tempo var gibiydi ama şöyle uyutan bir tempo ama Beşiktaş istediğini alıyordu. Beşiktaş istediğini alıyordu yani bir şikayeti yoktu. Ama dediğim gibi ikinci yarı böyle bir hızlı başladı. Biraz daha net pozisyonlar olmaya başladı. Dediğim gibi özellikle 71. dakikada Utara'nın kırmızı kartından sonra film koptu. Önce bir skorla başlayalım. Güzel bir galibiyet. 3 maçta yeni teknik direktörüyle 3 resmi maçta gol yemeden kazanılan 3 maç var. Ama işte Aykut bunu Midland maçında 2 tane kırmızı kart, işte dünkü maçta da rakip 9 tane isabetli şut çekti gibi hani şeyler söyleyebilir. Beşiktaş'ın yeni oluşumu ile ilgili, gidişatı ile ilgili sen neler söyleyebilirsin?
1: Valla önce şunu söyleyeyim. İkinci yarının bir 20 dakikalık bölümü var ki Beşiktaş'ı çok beğendim orada. Yani bu sene İtalyano'nun oyun planı biraz böyle olacak gibi geliyor. Midland maçlarında da bunun benzerini gördük. Yani ilk yarı daha dengeli oynamaya çalışıyor. Daha sakin, kontrollü oynamaya çalışıyor ki ben İtalyano'yu çok anlattım Fiorentina'dayken özellikle kıyas alacağım. Fiorentina'da da benzer bir oyun anlayışı vardı. Yani ilk yarılar Fiorentina daha sakin, çok fazla rakibin üzerine gitmeyen, daha kontrollü olmaya çalışan ve gol yememeye çalışan bir takımken mesela ikinci yarılarda hep daha aktif. Belki golü yedikten sonra ki Fiorentina genelde golü yerdi. Ondan sonra daha böyle saldıran ve rakibin üzerine giden. Çünkü şunu görebiliyoruz. Beşiktaş'ın fizik kondisyonu geçen seneye göre daha iyi. Yani Sergen Yalçın'ın
0: Hem de şu dönemde.
1: Beşiktaş'ına göre sezon başında bu kadar yükleme yapılmışken çok daha iyi durumda. Maç bittiğinde benim aklımda kalan görüntü Olaytan kendini yere attı.
0: Evet, aynen
1: Yığıldı.
0: ben de gördüm.
1: Yani o kadar koştu ki. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. İlk İstanbul'da oynanan Midland karşılaşmasında kaçırdığı pozisyonlarla taraftar bir şey dedi. Ya bu da kaçar mı? İşte nasıl olacak? Daha iyisini bulmamız lazım gibi birçok serzenişte bulundu haklı olarak. Çünkü mesela orada bir tanesini daha atabilse deplasman çok daha rahat olacaktı. Ama benim hem rövanştaki Midland maçında hem de dün itibariyle kaleci Nübel'i bir kenara koyuyorum. Çünkü onu ayrıca konuşacağız. Benim Beşiktaş'ta en beğendiğim oyuncu Olaytan oldu. Onu söyleyeyim sana. Yani hem topu aldığında iyi kullandı. İşte Endidi ile zaten Verkaçları golü hazırlaması, orada sakin kalması. Mesela ben sana açıkça söyleyeyim. Şimdi Olaytan kadar koştuğun bir karşılaşmada maçın son bölümüne gelmişsin. 10 kişi kalmışsın. Topu zar zor ileri götürmeye başlamışsın. Rakip daha çok gelmeye başlamış. O pozisyonda da topu taşımışsın. Çalımla gitmişsin. Kaleye mi vurursun? Yoksa ön liberon gelecek onun önüne bakıp böyle yuvarlar mısın topu? Ben sana söyleyeyim kaleye vurursun.
0: Tabii.
1: Ofansif bir orta saha oyuncusun sen.
0: Aynen öyle.
1: Ama durdu, sakin kaldı. Orada bir
0: Kaçış
1: nefes
0: gördü.
1: aldı. Orada bir nefes aldı. Baktın Endidi de koşuyor. Mesela Endidi'nin hiç yapmadığı bir şeyi yaptığını
0: Ya hiç
1: gördük.
0: olmadık bir şey, bir oluşumdan gol
1: Yani
0: çıktı.
1: rakip ceza alanına koşu yapıyor Endidi.
0: Evet, Olaytan onu gördü.
1: Olaytan onu gördü.
0: Orta,
1: Endidi
0: yani
1: ya orta şey.
0: göreceli, güzel.
1: Çünkü içeride bir tane adam var, sahanın en kısa adamı.
0: Evet.
1: Yani ve
0: O da arka direkte.
1: o da arka direkte. O top sekti. Semih de işte bir santrafor
0: Fırsatçılığıyla.
1: fırsatçılığıyla gitti tıkladı golü attı. Şimdi gol olmaya da bilirdi mesela. Maç 0-0 da bitebilirdi. Beşiktaş burada yine zaten bu turu geçebilirdi. Ama ya deplasmanda 3 maçta gol yemeyen bir takım olarak 1-0'la dönmek zaten bence birçok şeyi bitirdi. Rakip şöyle, yani biz şimdi Çek Ligi'ni de takip ediyoruz işte zaman zaman Sparta Prag'dır, Slavia Prag'dır takımlarımıza rakip oluyor ama mesela bu takım bizim için kapalı bir kutuydu.
0: Doğru.
1: Ve şunu gördük. Bazen oyunun belli sekanslarında çok iyi gelebiliyorlar.
0: Özgüvenleri var. Son 6 resmi maçını kaybetmemiş bir takım.
1: Kaybetmemiş ama bir kalite farkı var, onu görüyorsun.
0: Ya tabii.
1: Tamam, çok istekliler vesaire falan ama şimdi Nübel'in yaptığı kurtarışlar, Ya 9

0: Estetik ama savunma için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani bu Jakobs'un ilk geldiği dönemi hatırlattı biraz bana.
1: Bakalım daha ne kadar adapte olacak, daha ne özellikler ortaya çıkacak ama ben gördüğü kırmızı kartın çok amatörce olduğunu
0: amatörce,
1: düşünüyorum.
0: Amatörce kesin. Yani, ya savunma özellikleri gelişmiş değil, onu söyleyeyim.
1: Yani
0: ama
1: Aykut hiçbir
0: bu adam
1: şey
0: genç.
1: Yok yani. Hiçbir şey yok. Basmasına gerek yok. O kadar anladın, o kadar
0: zaten
1: agresif pres
0: yapmasına gerek
1: yok. Ben sana
0: bir şey söyleyeyim
1: yok.
0: Mi? O sağ ayağıyla ilk hareketi yapıyor ya. Mesela bence ona vermedi. Soluyla da devam ettirince
1: evet.
0: Artık kart çıkarayım dedi.
1: Evet.
0: Ya benzer bir pozisyonda daha öncesinde ayağa basmaya vermedi mesela ikinci sarıyı rakibe.
1: Rakibe değil mi?
0: Rakibe vermedi. Verebilirdi, vermeyebilirdi. Hakem o konuda mesela çok ben şey yapamayacağım. Yani bu ikinci sarıdan kırmızı olsa bence daha doğruydu. Ama
1: rakibin de mi?
0: Rakibin pozisyonu da. Çünkü ya ayağa basmanın artık bir şeyi yok ya. Arkadan adamın ayağına bastığın zaman bunun cezası belli. Ve yakınsın pozisyona.
1: Evet.
0: Yardımcının hemen önünde. Yani bir sürü
1: evet,
0: ilk yarıda da vardı mesela öyle bir pozisyon. Ama mesela orada hadi sağ ayağınla hamleni yaptın.
1: Bir de devamını getirdin.
0: Solla yapmayacaksın artık devamını. Bu savunma anlamında daha geliştirmesi gereken çok şey olduğunu gösteriyor. Ben şimdi yorumları falan da okudum. Beşiktaş taraftarı, işte Beşiktaşlı meslektaşlarımızın bazı haklı serzenişlerini de gördüm. Ama hemen ilk günden adamı asmayalım. Önce onu söyleyeyim. Çünkü bir kalite, bir kumaşı var. Bak bunu işler kötü giderken söylemek lazım ki Genco. Böyle hemen bu genç oyuncu, yatırım yapılmış bir oyuncu. Yani böyle oyuncuları kaybetmek o kadar kolay ki. Ama bunları kazanmak asıl mesele. Şimdi işin savunma tarafını öğrenecek. Bu yaptığı hataları bir daha yapmayacak belki. Ve üzerine yani ne kadar geldiler o taraftan.
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Devamında sürekli geldiler. Ama aynı şey mesela bu taraf için de geçerli. Mesela savunma arkasına çok pozisyon verdi Beşiktaş. Şimdi o beğendiğimiz Emirhan Jalo ikilisinin biraz aksadığını gördük.
1: Ama şöyle yani 10 kişi kaldıktan sonra ve bir de golü attıktan sonra bir yığılma oldu.
0: Ama çok normal ondan sonra olması. İşte bu gibi durumlarda da işte neden Neuer'in ardından Almanya milli takımının bir numarası olduğunu gösterir bir Nübel performansı.
1: Ki gerçekten öyle. Gerçekten öyle.
0: Beşiktaş'ın bence en önemli transferi şu an itibariyle kaleci Nübel'dir. Ya bu takım
1: şu
0: şunu
1: anda
0: biliyor artık. Benim arkamda çok iyi bir kaleci var.
1: Evet.
0: Bu özgüvenle oynamak başka bir şeydir.
1: Beşiktaş'ın da uzun zamandır sahip olmadığı bir...
0: Olmadı. Ersin'in de çok iyi maçları vardı. Ersin bu takımla şampiyonluk yaşadı. Çok genç yaşta. Geçtiğimiz sezonda hatırla ilk yarısında tribünlerin neredeyse protestodan ya adama futbolu bıraktıracağı bir yerde Sergen Hoca devre arasında ona o özgüveni verdi. Çıktı ikinci yarıda maçın en iyisiydi Ersin. Ama arada vardı böyle maçları.
1: Evet.
0: Şimdi Nübel 3 maçta gösterdi ki ben kaleciyim kardeşim.
1: Tabii mesela Midland'da İstanbul'da oynanan maçta rakip karşı karşıya kaldı. Müthiş bir kurtarış yaptı. Yani
0: dün karşı
1: büyüdü
0: karşıya,
1: kalede resmen.
0: Dün karşı tabii karşıya açıyı kapattı.
1: O yan toplarda da çok
0: o pozisyonu hatırlıyor musun? Çizgi üzerinde yine 2 tane Beşiktaşlı var.
1: Evet.
0: Nübel öne çıkmış,
1: evet,
0: açılmış,
1: aa,
0: çıkardı.
1: İkinci yarıda değil mi? Rakibi savunma gibi kapattı.
0: Kapattı.
1: Ya hakikaten yani kalecinin de oyun zekasının aslında kendi alanı içerisinde ne kadar önemli olduğunu gösteren çok güzel pozisyondu o.
0: Ya biraz şey var, dikkat edersen Almanya'da kaleciler bir fabrikasyon gibi geliyor. Bak Neuer'in özelliklerini görüyorum mesela ben Nübel'de. Ter Stegen'in özelliklerini daha fazla görüyorum. O açılıp kalede devleşme,
1: evet,
0: ya da açıyı
1: bak,
0: kapatma anlamında.
1: Bak stoperler çıkmayınca çok iyi hatırladım. Ben de not almıştım o pozisyonu. Stoperler çıkmayınca o çıktı. Yani birinin
0: çıktı,
1: o açıyı kapatması gerekiyordu.
0: Lazım. Tabii. Yani bu anlamda Beşiktaş'ın bence en iyi transferi kaleci Nübel. Ki yani Beşiktaş'ın dünya çapında transferi Trossard daha yeni takımla çalışmaya başladı.
1: Evet.
0: Muhtemelen rövanşta da olmayacak. Şimdi hoca ikinci maçta belki değerlendiririz dedi ama bir sıfırı cebine koymuş. Bir de ne kadar hazır durum. Belki şeyi çıktığı anda ikinci yarılarda belki değerlendirebilir.
1: Evet.
0: Ama 1-0 çok önemli bir sonuç. Semi adına mutluyum. Çünkü İtalyano Semi'yi zaten Serie A'dan da tanıyor. Geçtiğimiz sezon orada gördü. Şimdi herkesi de şans vermeye çalışıyor. Yani ben bu sezon işte Esport Plus'ta yayınladık değil mi bütün maçlarını Beşiktaş'ın? Yani oradaki hazırlık maçlarını gördüğüm Beşiktaş'tan sonra ya acaba mı dedim. Ve de Midland iyi takım bir de abi. Şimdi ilk turda karşına Midland mı çıkar ya?

0: 20 sezon yani Avrupa'da Avrupa Ligi'ni uzun süre lider götürdü bu Midland. Lig
1: doğru.
0: aşamasını.
1: Doğru.
0: Sonra da yanlış bilmiyorsam üçüncü bitirdi.
1: Evet.
0: Şimdi ilk turdan karşına çıkacak takım bu değil yani.
1: Aynen öyle.
0: Geçtiğimiz sezonu hatırla. İlk turdan kim çıktı karşına? Shakhtar.
1: Evet.
0: Yani ilk turları itibariyle zor takımlar
1: çok,
0: bunlar.
1: Çok çok çok.
0: E şimdi Midland'ı eledikten sonra bu takımı da ben artık eledi gözüyle bakıyorum. Ama tabii futbol bu. Ya yani aynı konsantrasyonda disipline devam etmen lazım. Ben acaba şey yapabilir miydi diye düşünüyorum. Şimdi benim gördüğüm Italiano'ya bayağı övgü var. Yaptığı hı-hı. değişiklikler, hamleler ha, nedeniyle.
1: Tam da ben orada bir soru sormak istiyorum
0: tabii
1: sana.
0: Tabii ki.
1: 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş. Çern yerine Semih olabilir. Semih'in fiziksel form durumunu bilmiyoruz ama ya olabilir. Ben Orkun Endidi'de, yani Orkun hem kaptan hem 10 kişi kalmışken, şimdi mantığını anlıyorum. Rakibin üzerine geldiğinde dalga kıran gücü, onu durduran daha kuvvetli defansif yönü olan bir oyuncu tercih etti ama Orkun da hem kaptan olarak hem de sahanın en iyilerinden biri olarak ve ayağında top tutabilecek biri olarak ya acaba mı dedirtmişti bana ama yaptığı değişiklikler 10 numara 5 yıldız 4 dakika sonra giren Endidi asisti yaptı. Semih de gol attı.
0: Ya biraz onu şöyle değerlendirmek lazım Genco. Şimdi Olaytan kendini yere bıraktı. Yani Beşiktaş'ta Murillo kendini yere bıraktı. Birçok oyuncu maç bittiğinde artık ya 90 dakikayı tamamlayanlar gerçekten nefes nefeseydi. Bence hoca da bunu görmüştür sağ kenarında. Yoksa Orkun, eğer herkes çıksa Orkun kalır. Anladın mı? Nübel'le birlikte iki
1: değil
0: tane
1: mi?
0: Kalacak adam.
1: Tabii.
0: Ama onu görmüştür ve çok gelmeye başladı takım. Artık oraya bir enerji... Şimdi Endidi de kötü oyuncu mu?
1: Yok, ben beğenirim.
0: Ve Endidi'ye farklı bir rol vermesi bence buradaki asıl takdir hak ettiği nokta. Ya ben Endidi'nin Beşiktaş'ta oynadığı dönemde geçtiğimiz bir sene boyunca rakip ceza sahasında kaç kere topla buluştuğunu, kaç kere mesela topun ayağına değdiğini sorsam bana hatırlamıyorum.
1: Genelde uzakta görürse vurur.
0: Kendi cezalarının çevresinde daha çok topla buluşur.
1: Tabii ki.
0: Değil mi?
1: Tabii ki.
0: Şimdi golde aslan payı onun. Bence Olaytan'ın. Hı hı. Aslan payı. Ama mesela ben Italiano'yu şu anlamda eleştireceğim. İkinci yarı çok iyi başladı. Belki o biraz hocayı yanılttı. Bir 15 dakika, 20 dakika sürekli baskı. Bitirme konusunda problem yaşadı.
1: Yaşadı, işte. Yaşadı.
0: Yani ya o ceza alanına o topu o getirmek zor zaten. Şimdi Oh'un eksiği biraz bu. Oh net bir golcü değil. Bak ben ilk geldiği andan itibaren şunu söyledim. O acayip goller attığı dönem var ya. Şimdi hemen havaya girmeye hazır çünkü. Taraftar niye? Birkaç yıldır beklentilerin uzağında bir Beşiktaş var. Ve bir şeye tutunmak zorunda. Bizim de bir yıldızımız olsun. İyi bir yatırım yapılmış değil mi? Bir de geliyor spektaküler goller atıyor. Bak,
1: çok iyi vuruşlar yaptı
0: şimdi,
1: ilk geldiğinde.
0: Oh'un o gün de söyledim. Bugün de tekrar ediyorum. Ve... Lütfen dinleyicilerimiz bir de bu göze baksınlar. Oh'un yanına o topu içeriye tıklayabilecek. Geldi mi böyle net vuruş yapacak bir adam lazım dedim her zaman. Oh'u oynatacaksın ya arkasında ya yanında ya ikinci şey gibi forvet gibi. Kim gibi söyleyeyim sana çok iyi hatırlarsın. Keşke yaşı genç olsa da hani tekrar futbola dönüp mesela Quagliarella. Şimdi Oh Quagliarella uzun yıpratıcı santrafor rakibi artık ya Oh gerçekten bela bir herif. Şöyle bela. Stoperler yani nefes alamadılar kaç kere.
1: Çok pres.
0: Arkadan indirdiler. Birkaç tane pozisyon hakem es geçti ki o haklıydı. En son artık cezalarına girdiğinde arkadan ufak bir temas aldı, bıraktı kendini
1: evet,
0: sarı gördü.
1: Yorgunluktan.
0: Yorgunluktan. Ama mesela yanına bir tane hakikaten böyle gelecek abi baba tıklayacak sadece anladın mı?
1: Bitiriciliği
0: pis işleri
1: olan.
0: Oh yapacak. Devamında o topu kalenin içine atacak bir adam lazım.
1: Hı hı, hı.
0: Bu adam şimdi Trossard olabilir. Mesela Trossard bak ben şunu gördüm dün itibariyle. Mesela
1: Trossard
0: bu adam,
1: içeriye çok devrilen bir kanat oyuncusu.
0: Bu adam Černý de olabilir. Dün itibariyle o da sonuna kadar geldi bir şeyleri iyi yaptı. Ben şimdi baktım Beşiktaş taraftarı Černý ve hemen bu Kasım Ohtara'yı hemen bir şeye kızağa almış. İşte kaçırdığı pozisyonlar şey. Ama bak bu yanlış bence. Ben Černý'yi genel itibariyle beğendim dün. Yani futbol zekası bir kere çok yüksek. Böyle oyuncuları her zaman bulamıyorsun. Mesela Černý aynı zamanda Trossard olmaz belki aynı anda. ilk 11'i düşündüğünde. Benzer nitelikli iki oyuncu.

0: olmaz. Böyle patlayıcı gücü olan, atıp gidecek daha böyle kanat oyuncusuyla bunlardan bir tanesi daha mantıklı. Eğer şey gibi oynuyorsan, tek santraforla oynuyorsan, iki tane böyle hücumcu forvet gibi oyuncuyla oynuyorsan. Çünkü benzer tipte iki oyuncu oluyor. Bu sefer de enerji şeyin azalabilir. Bir tane böyle atıp gidecek. Kim? Abdelkader Keita gibi mesela. Bir kanadın böyle olacak. Diğer kanadın daha teknik, içeri kıvrılan, yeri geldiğinde 10 numaraya evrilebilecek oyuncu. Şimdi hem Trossard hem de Chelny böyle oyuncular. Ama dün bakma son şeyleri yapamadı. Yoksa Chelny cezalarına çok güzel daldı. Çok güzel girdi.
1: Valla Çernik iyi gününde iyi oynuyor. Ben de yüksek
0: Bence futbol
1: çıkarmam.
0: zekası da çok yüksek. Yani ben biraz bu konuda sanki geçtiğimiz sezondan gelen alışkanlıkların ve ön yargıların devam ettiğini düşünüyorum. Ben yani dün itibariyle mesela Italiano'dan şunu beklerdim. Şimdi Otara sarı kartı gördükten sonra orada alarmlar vermeye başladı. Mesela ilk yarıda zaten Otara performansı hücuma katıldığında iyi ama üzerine iki oyuncuyla
1: Gelindiğinde.
0: geldiklerinde sıkıntılı. Mesela bunu daha erken görüp mesela oraya bir Rıdvan hamlesi beklerdim. Ama hoca baktı takım basıyor. Önde gidiyor. Bu daha tehlikeli savunma oyuncusu için. Mesela iyi oynadığında, gole yakın olduğunda savunma oyuncuları için daha sıkıntılı durumdur bu. Çünkü daha fazla oyuncuyla gitmeye başlıyorsun.
1: Tabii.
0: Nefesin daha gidiyor.
1: Bu arada rakip de ileriye çıkışlarda yani bence onlar da dersini çalışmış ya da onların taktiği bu. Çünkü Tromsø'de de dün Ali de söyledi. Total iki maçta dört isabetli şut, dört gol.
0: Gol.
1: Geldiklerinde topluca çok iyi geliyorlardı.
0: Ya hem öyle hem de mesela öndeki siyahi oyuncuları bayağı şey atlet.
1: Evet.
0: Bakma sen onlar sert takım başta Beşiktaş'ın isminden çekinmişler. Önce sana bunu söyleyeyim. Başta Beşiktaş'ın isminden bayağı korkmuşlar. Ve daha böyle oynatmayayım anlayışıyla oynadılar. Ama baktı ki ya biz böyle oynayarak nereye kadar gideceğiz? Bir şeyler yapmamız lazım. Kendi evimizdeyiz. Birazcık pas yapıp gelmeye başladıklarında tehlike yarattılar.
1: Evet.
0: O yüzden ben hocayı mesela o değişiklik konusunda o
1: Otara'ya
0: değişikliği mesela o tara atılmadan o hamleyi
1: müdahale
0: yapabilir.
1: edebilirdi.
0: Mesela ilk sarıyı gördüğü andan itibaren tamam artık gel bakalım o tara buraya. Rıdvan en azından bu maçı biz. Ama hoca hep şey düşündü. Ben atarım bu takıma.
1: Ama Aykut yani Beşiktaş geldiğinde daha iyi gelmiyor muydu? Ben bak inan arkadaşımla beraber izliyoruz maçı. Beşiktaş 10 kişi kaldı. Zaten ben Beşiktaş galibiyeti bekliyordum. Yani maç öncesinde hani iddia oyununda falan öneri yapmıştım. Arkadaşıma dedim ki şöyle bir kırmızı karttan 4-5 dakika sonra Beşiktaş hala atabilecek gibi geliyor dedim geldiği zaman. Öyle 11-11 iken çok daha öyleydi. Bu arada cevabını o konuyla ilgili alacağız ama buçuk reklamını çok geçmemiz gerekiyor. Çok da mesaj geliyor. Mesajlarda Aykut sen Nübel'e ekstra bir parantez açacağız dedin ama dinleyicimiz açmış bile. Nübel yaptığı kurtarışlarla, yan toplardaki çıkışlarıyla çok güven verdi. Maşallah diyelim şeklinde mesaj var. Nübel bayağı övülmüş. Mesajlarınız da geliyor 0538 052 14 87.
0: Genco bir de soru sor öyle git bari.
1: Heh.
0: Yani Çenli gerçekten bu taraftarın yerden yere vurdu. Ben sosyal medyadan
1: Valla
0: bahsediyorum.
1: yerden yere
0: O
1: vuruyorlar.
0: kadar o
1: Görüyorum.
0: kadar o kadar size böyle güven vermedi mi? Kötü müydü? Dinleyicilerimizi merak ediyorum. Ona göre konuşalım.
1: Tamam.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Umran Oto Ekspertiz. kampanyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalle.

0: düzlükte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
4: Trendyol 1. Lig başlıyor. Ligin nabzı Mesine'de atıyor. Sezonun ilk mücadelesinde bugün saat 21.30'da Boluspor evinde Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Mesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Mesine, Trendyol 1. Lig resmi sponsoru.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Reklam.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Aykut Aydın ve Genco Boran sizlerle birlikteyiz. Aykut, sorunun cevabı geliyor dinleyicilerimizden ama olumsuz geliyor. Daha olumlu mesaj gelmedi. Mesela bir dinleyicimiz, ben gerçekten Ankara'dan Kaya Bey, ben gerçekten Aykut Bey'in Çerni'nin nesini beğendiğini hiç anlayamadım. Ne kadar pozisyon verdiyse o kanatta Beşiktaş hep Çerni sayesinde oldu diyor. Bir başka dinleyicimiz, Çerni berbat, yavaş ve bitiriciliği sıfır diyor. Yani ben böyle bir eleştiriye de, yani Çerni adına çok acımasız olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir tane biraz ılımlı bir mesaj var Çerni ile ilgili. Çerni yerine çok daha iyi bir oyuncu alınabilir ama Çerni de yedek olarak kalabilir diyor İstanbul'dan Mesut Bey. Hani buna ılımlı dedim.
1: Ama şöyle zaten. Şimdi dün öyle bir infial oldu ki Çerni konusunda. Ben baktım biraz maçın sonrasında. Dedim ki ya bu kadar da kötü müydü acaba diye. Şimdi kaybettiği topların arkası, işte Mourinho'nun çok koşması, o taraftan gelmeleri, bunlara %100 katılıyorum. Mesela benzer şeyleri Sané Galatasaray'da da yapıyor. Galatasaray'ın hazırlık maçlarına bakın. Sané'nin kaybettiği toplardan Galatasaray'ın yediği goller var.
0: Tabii hani ligde de var.
1: Ama bu neden olur biliyor musun Genco? Çünkü inisiyatif alan oyuncu bunlar. Anladın mı? Yani önde bir şeyler yapmaya çalıştığında, ekstraları denediğinde bunlar çok normal. O yüzden ben geçtiğimiz sezona göre Çerni'nin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Neyini beğendiğini hani merak ediyorum diyen bir dinleyenim vardı ya, ona da cevap vermiş olayım. Mesela dün Beşiktaş'ın yarattığı tehlikeler. Şimdi Beşiktaş 2.5'a yakın XG ile maçı tamamladı. 2.33 falandı galiba.
0: Öyle bir şey.
1: Onu söyleyeyim sana. Ki rakibin daha fazla isabetli şutu olmasına rağmen.
0: Evet.
1: Rakibin iki katı XG üretti.
0: Evet.
1: Şimdi bu XG dediğin şey, yani seni gole en çok yaklaştıran noktalarda hep Çerni var biliyor musun? Mesela bu kritik bir şeydir. Bakmayın dün top kaleye girmedi. Ama böyle maçlarda seni sonuca götürecek. Mesela Çerni'nin 3 tane ortası var. İkisi isabetli, Oh'un dokunup atamadıkları. Mesela Oh'un 7 tane şutu var, kaleyi bulamadı dün. Hı hı. Ya söylemeye çalıştığım biraz bu. Yani hep sonuç üzerinden bakınca tabii ki dün dersin ki ya Çerni. Ama zaten en başından şunu söylüyorum. Şimdi bir tarafa iyi bir Trossar geldiğinde, oynamaya başladığında, öbür taraf zaten Çerni olmaz. Oraya böyle atıp gidecek, önüne atacağın oyuncu olması lazım. O yüzden ben biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yani ilerleyen dönemde, şimdi yatırım yapılmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bonservisiyle birlikte sende. Ve bence sezon başı kampını da yapmış. Fiziksel anlamda diğer arkadaşların gerisinde olduğu bir gerçek. Patlayıcı özelliği olmadığı bir gerçek. Ama yeri geldiğinde 10 numaraya bakın. İlk maçın ardından da aynısını Olaytan için yaptı taraftarlar.
0: Evet.
1: Yapmayın arkadaşlar. Sonraki rövanş maçı ve dünkü maçın en iyilerinden biri de Olaytan. Şimdi yatırım beklenti nedir? Ne istiyorsun? Şunu anlıyorum. Beşiktaş taraftar diyor ki benim her oyuncum Orkun gibi olsun. Ama bu da mümkün değil.
0: Yani.
1: Benim her oyuncum işte
0: Nübel gibi olsun.
1: Trossard gibi olsun. Bu mümkün değil.
0: Performans anlamında. Yani.
1: Performans anlamında veya da işte o ayarda öyle bir kalitede olsun. Ama bunu yavaş yavaş oluşturabilirsin. Mesela dün bu sinyalleri aldık ve bunu yapabilecek geliştirici bir hocam var.
0: Şimdi bak bayağı şöyle mesaj geldi. Biraz da Çerni neyin de olumsuz bir yarattığı tablodan etkileniyor. Orada Beşiktaş taraftarı 4-5 gün boyunca Salah hayali yaşadı.
1: Şimdi doğru.
0: Mesajlarda da geliyor. Yani orada Salah vardı da Çerni'yi mi oynatmadı teknik direktör, ya da Salah'ı hayal edip Salah'a inandırılıp Çerni'ye kalınca orada Çerni artık ne yapsa, ağzıyla kuş tutsa bize yaranamaz diyen de var.
1: Peki. Ya birazdan geleceğiz. Yani Salah'a da konuşacağız. Tabii, o iş tabii. Bitti artık. Yani
0: bitti,
1: olmadı.
0: Aynen.
1: Bitti yani. Bununla yaşayamazsın.
0: Aynen. Ya yani
1: gelseydi çok büyük bir yıldız mıydı? Şimdi birazdan konuşacağız adamın tabii. Neler yaptığını, neler yapabileceğini. İşte yaşı nedeniyle bu para verilir mi diyenler de var. Trabzonlular hariç. Değil
0: tabii,
1: mi mesela?
0: Tabii,
1: herkes
0: tabii.
1: Mutlu abi Trabzon'da tabii. Şu anda ben sana söyleyeyim. Çok
0: aynen.
1: Da haklılar bu arada. Ya öyle bir oyuncu geldiği zaman mutlu olmak. Bak hep böyle negatif tarafından beslenmeyelim kardeşim. Yani bizim spor medyasındaki arkadaşlarımıza da abilerimize de söylüyorum bunu. Bir şey oluyor, hep negatif, hep negatif. O yaşta o verilir mi? Buna ya bir adam salah ya.
0: Ya bir de Aykut, şimdi Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi her 3-5 yılda ya da her yıl neyse bütçesine ve iyi gidişatına göre böyle, ben bilmiyorum, bana katılır mısın? Ya Trabzonspor'un Muhammed Salah'tan önce aldığı en büyük yıldız Jean-Marie Paf'tı. Yani hani öyle bir seviyeye düşündünüz. 80'lerdeki Belçika milli takımının inanılmaz kalecisi. Trabzonsporlar abi Marek Hamşi'yi unutuyorsun dediler ama ben Marek Hamşi'yi bir dünya starı olarak görmem. Trabzon için muhteşem bir oyuncuydu ama
1: doğru.
0: Marek Hamşi'yi böyle bir şey demem ama Galatasaray işte Hacı'yı, Osimhen'i, Fenerbahçe Okocha'yı, Ortega'yı, ondan sonra işte Beşiktaş Daniel Amokachi'yi falan alıyorken Trabzonspor hep böyle mütevazi oyuncular getiriyordu. Kendi yıldızını yaratıyordu. Şota gibi mesela. Ama ya Muhammed Salah Trabzon konuşuldu, oldu. Ya Trabzonspor bunun tadını çıkarsın arkadaşlar. Zaten o yönetim de, Trabzon'a gelince konuşacağız ama 1,5 yıldır Ali ile de konuştuk. Ali biraz daha soru işareti olarak bakıyordu. Sadece soru işareti olarak, hani moderatör olarak ben bunları soracağım diyordu. Ben de diyordum ki 1,5 yıldır bu adamlar 3'e alıyor 10'a satıyor. 7'ye alıyor 30'a satıyor. Belki de böyle bir lüksleri artık oldu diye bakanlardanım. Ama konuşacağız. Beşiktaş'a geçelim. Birkaç tane mesaj var. Maç özelinde de olabilir. Genelde olabilir. Beşiktaş'ta eksik mevki önce nerelere ne takviye yapılmalı?
1: Vallahi ben dün şunu gördüm. Şimdi ben Jalo'yu beğenenlerden biriyim. Önce onu söyleyeyim. Geçtiğimiz sezon belki biraz hakkı yendi. Hı hı. Ama Jalo Emirhan'da da bir takım şeyler eksik kalıyor.
0: Hemen sevgili araya gireyim. Dün Ali'ye sordum Aykut. Beşiktaş için bütçe anlamında önemli bir para harcanan Agbadu bu hoca tarafından daha ilk 11'de kendisine yer bulamadı. Agbadu'nun böyle bir para harcanıp alınan savunmanın artık lideri olmasını beklersin değil mi? Yani Premier Lig'den gelmiş, 20 milyon para verilmiş. Şimdi bu oyuncu

0: hiç düşünmeyecek olmasını düşünsek. Bu bir krize götürür mü? Ya da Agbadu'yu hoca niye düşünmüyor? Yani tamam, sen de söyledin. Bu hoca rotasyonu çok seven bir oyuncu ama Agbadu rotasyon oyuncusu mu?
1: Ya bence daha erken bunun için karar vermeye. Çünkü bakma, şu anda hangisi daha iyi durumdaysa bence hoca onları tercih ediyor.
0: Mesela ama Emirhan girer diyorsun potaya.
1: Bence girer. Emirhan şu anda kemik gibi. Daha iyi başladı.
0: Tabii canım, çıkardığı o top yani.
1: Calo da Akbadu'nun önündeyse hoca Calo Emirhan'ı tercih ediyor. Hı hı. Ama
0: iyi, korkmuyor, yapıyor demek
1: korkmuyor,
0: ki.
1: Korkmuyor, yapıyor. Belki de rakibe göre yapacak bunu.
0: Ama iyi sonuç almasaydı mesela Akbadu'yu nasıl düşünmezsin? Bak nasıl goller yedik dedirtirdi tabii.
1: Kesin öyle. Şimdi benim düşüncem Agbadu Calo'ya eğer oraya biri gelmezse, ki biliyorsun o Brezilyalı Pereira bayağı bir konuşuldu. Yani o tam böyle hocanın istediği tarzda bir oyuncu. Sol ayaklı, Emirhan'a göre daha teknik, geriden oyun kurulumunda daha iyi. Hoca kafasında öyle bir profil düşünüyor demek ki. Yani Beşiktaş'ın teklif yapmayı düşündüğü ya da işte aradığı oyuncu profiline bakınca hoca demek ki oraya sol ayaklı oyun kurabilecek bir adam istiyor. Belki de biraz böyle düşünmek lazım Genco. Yani isimlerden ya da onlara verilen paralardan ziyade hoca nasıl bir oyuncu profiliyle oynamak istiyor? Sol ayaklı geriden oyun kurabilen kim var elinde? Emirhan. Emirhan Jalo yapıyor. Jalo'yu demek ki şu anki performansı itibariyle Agbadu'nun önünde görüyor.
0: Tamam.
1: Bir tercihini böyle bir stoperden yana kullanıyor. Diğerini sol ayaklı bir stoperden yana kullanıyor. Ama bu şey demek değil. Hoca hiç Agbadu Jalo yapmayacak demek değil. O yüzden Beşiktaş eğer ki o bölgeye oyuncu aradığını biliyoruz zaten. Yani bir transfer yaparsa ondan sonrasında belki Agbadu yeni oyuncu yapacak.
0: Tamam, başka bölgelerle ilgili.
1: Ben şu anda Agbadu'nun Jalo'nun gerisinde olduğunu düşündüğünü zannediyorum. Hı hı. Yani bu, yoksa aman bu para verildi, bu yatırım yapıldı. Muhtemelen o paraların biraz altına veya benzerine diyelim ki düşünmüyor hoca hiç kafasında. Zaten elinden çıkartabilir diye geliyor bana. Yoksa Agbadu kötü oyuncu değil. Hatta geçtiğimiz sezon geldiğinde 4-5 maç sonra takımın en iyisi denmedi mi?
0: Evet.
1: Beşiktaş taraftarı dedi bunu. Ama bakın, bu işler öyle değil. Bu işler taktik. Hocanın bir oyun planı, bir kurgusu, bir düşüncesi. Bak, Olaytan'dan mesela vazgeçmiyor. Neden? Çünkü enerjisi var. Kampı da belli ki hocanın kriterlerinde artıyla bitirmiş. Dün sol kanada yapılan transferi Ottara'yı ilk kez seyrettik. Mesela Rıdvan rövanş maçında, Midland maçında iyi bir karşılaşma oynadı. Hoca sürekli bir arayışta, bakıyorsun değiştirmediği çok net isimler var değil mi? İskeleti bak genelde bozmamaya çalışıyor. Kale Nübel, önü Calo, onun önü Orkun, Salih ne cuk diye oturdu. Sanki Beşiktaş altyapısından çıkmış gibi oynuyor. Arka tarafta Orkun'u rahatlatan işleri yapıyor. Şimdi zaten o bölgeye de bir arayış var.
0: Ben bu arada
1: var.
0: Salih, Orkun, Olaytan üçlüsünü orta sahada çok beğendim.
1: Yani bir kere Salih ya hiç acemilik çekmeden, zaten deneyimli bir oyuncu ama yani öyle değil mi Genco? Sanki 4 sezondur Beşiktaş'ta oynuyor gibi oynuyor.
0: Evet.
1: Mesela diğer Salih'te hiç onu görmedim ben. Kaç sene oynadı Beşiktaş'ta? Haksız mıyım ya?
0: Evet evet. Evet.
1: Abi kaç sene oynadın, bir de mesela top tekniğin çok iyidir. Yani insanlar, biz şimdi şey yapıyoruz mesela, yeni nesil belki çok hatırlamaz. Salih Uçan'ı bir hatırla bakalım. Salih Uçan 10 numaradan ön libero'ya evrilmiş bir oyuncudur.
0: Evet, doğru.
1: Ya Salih ne kadar yetenekliydi hatırlamıyor musun?
0: Ama İlk her çıktığında oynadığında Beşiktaşlar eyvah diyordu.
1: Ama şimdi daha Fenerbahçe onu Roma'ya götüren yeteneğiydi. Onu Roma'ya götüren 10 numara olabilir miydi?
0: Evet.
1: O Roma'ya giderken mesela şu anki Pellegrini ayarında bir oyuncuydu.
0: Doğru,
1: pozisyonu itibariyle.
0: Kesinlikle. İlk başladığında herkes çok büyük bir beklenti içindeydi.
1: Ama işte sakatlıklar, belki iyi bakamaması kendisine, belki o hedeflenen oyuncu olamaması onu böyle kademe
0: aşağı çekti, evet.
1: Geriye doğru getirdi. Bak futbolda hep böyledir zaten. Ayhan Akman nasıl bir oyuncuydu Antep'ten Beşiktaş'a geldiğinde?
0: Çok iyi.
1: Neydi? Dün bir 10 numaraydı değil
0: dün
1: mi?
0: Dün konuştuk Tarık Daşgün.
1: Tarık da bak, bunların hepsi şeydi ya, daha ön 10 numara oyuncularıydı.
0: Metin Diyedin.
1: Kariyerlerini nasıl bitirdiler? Mesela Galatasaray'daki son dönemini hatırla, ön liberoydu Ayhan.
0: Evet. Fena değildi.

0: Selçuk iyi bir 6 numaraydı ama Selçuk'un kariyerinin başlangıcı nasıldı? 10 numara gibiydi.
1: Evet.
0: Manisa'da. Selçuk İnan. O yüzden Salih, yani Salih Özcan'ın 3 maçta sergilediği performansı Salih Uçan 4 senede 5 senede vermedi Beşiktaş'a. İyi şeyler de var ama şunu söyleyeyim. Beşiktaş'a geldiği zaman topu içeri atacak bir tane adama ihtiyaç var kardeşim.
1: En önemli, en azam önce golcü diyorsun.
0: Şimdi bu öyle olmadığı zaman diğer oyuncuların üzerine çok baskı geliyor. Bak Çerni'ye gelen baskının %90'ı bu. Çerni 3 tane orta yapmış, ikisi isabetli. Maçın o anlamda mesela en öne çıkan ismi. Çalımlarda başarılı. Şimdi ama bunları yaptıktan sonra
1: bitirici vuruş olmayınca şimdi, diyor. İşte skor oluyor.
0: Şimdi diyelim önde Lewandowski'm var kardeşim. Yaptın ortayı. Lewandowski 2 tane attı. Çerni 2 asist. Aynı şeyi söyleyecek misin?
1: Evet.
0: E yapmış adam dün bunu. Hani bana niye Çerni'yi savunuyorsun? Ben Çerni'nin avukatı değilim. Çerni'nin menajeri değilim. Tanımam etmem, anladın mı?
1: Peki.
0: Ama biraz fazla haksızlık yapıyoruz diye düşünüyorum.
1: Tamam, o zaman önce golcü dedin. Araya gideceğiz ama bir tane soru. Çerni'yi Beşiktaş'ta birinci sağ ön tutar mısın yoksa birini alır mısın?
0: Tutmam.
1: Tutmaz. Tamam. Okey. Peki araya gideceğiz ama bir tane mesaj geldi. Asla ona cevap vermeden yapamam. Okocha ne gibi bir başarılı kazanmış da dünya yıldızı olmuş diyorsunuz. Yani Okocha'ya dünya yıldızı demeyen çarpılır.
0: Şimdi öyle bakarsak mesela Türkiye'deki performansına göre sorarsan mesela Ortega ne yapmıştır falan dersin,
1: ha,
0: değil mi?
1: Yani ha? Ama yani Okocha ve Ortega'ya ben
0: mesela Ortega ne yapmıştır? Ortega Türkiye'ye gelmiş belki en yetenekli adamların ilk üçüne girer.
1: Ya %100, %100. Ama yani hani bu arada merak ediyorsanız ona da bir baktım. Aklımda olması imkan yok ama Okocha zamanında Nijerya Afrika Uluslar Kupası. Sonuçta Nijerya nerede oynuyor? Kendi kıtası Afrika. Afrika Uluslar Kupası'nda Okocha'nın olduğu zaman bir kere kupayı kazanmış, bir kere ikinci olmuş, gümüş madalya kazanmış, üç kere de bronz madalya kazanmış. Bakın Okocha'nın olduğu dönemde adamlar podyumdan inmemiş Nijerya ile. Ki yani Okocha'nın yeteneğini falan anlatmama gerek yok. Yani Fenerbahçe'de ben yani gelen 3 tane yıldız say deseniz ben birçok Fenerbahçeli'nin Okocha'yı ilk 3'e koyacağını düşünürüm. Alex Okocha derler, 3'ü de seçerler diye düşünürüm yetenek anlamında. Saatlerimiz 8'e gelmek üzere, aramıza gidelim. Aradan sonra Beşiktaş'la ilgili genel böyle birkaç mesaj var, onları okuyalım. Sonra biraz hazır Aykut'la uzun zaman sonra birlikteyken hem biraz bir Fenerbahçe konuşuruz. Salah'ı hem Beşiktaş anlamında hem Trabzonspor'un dünkü imza töreninde konuşuruz. Sizlerden gelen mesajlarla da devam edeceğiz.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor!
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Trendyol 1. Lig başlıyor, ligin nabzı Nesine'de atıyor. Sezonun ilk mücadelesinde bugün saat 21.30'da Bolu Spor evinde Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol 1. Lig resmi sponsoru.
7: Sana iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
8: Sana iyi gelecek. şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonlar son düzlükte.
10: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Radyo Spor.
11: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
13: Radyo Spor.
12: Saran Holding kuruluşudur.
14: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor.
14: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor.
15: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şimdi mesajlar geliyor. Hemen o mesajlara bakalım. Tabii ki ağırlıklı olarak Beşiktaş. Şimdi sondan başlayalım. Çerni'yi ben yedek bile tutmam diyenler var. Bakalım. Sağ öne bir oyuncu istiyorum. 10 numara istiyorum. Sol stoper istiyorum. O zaman yedek kulübesine de iki tane şöyle kuvvetli alternatif olursa Beşiktaş için bambaşka konuşabiliriz diyor. Herkese günaydın. Fenerbahçeliler için iki unutulmaz vardır. Bir Alex, iki Okocha şeklinde. Ben de %100 katılıyorum. Yani Okocha'ya yani ben eleştirilmesine izin vermem ya. Ben izin vermem, öyle söyleyeyim yani. Fenerbahçe'de bu fazla yabancı sorunu nasıl çözülecek şeklinde bir soru var. Fenerbahçe'ye geçeceğiz. İlk izlenimlere göre lig sıralaması yapar mısınız şeklinde bir soru var. Bakarız tabii ki. Uttara yorumu istiyorum demiş bir dinleyicimiz ama Aykut zaten söyledi. Beni şaşırttı. İyi bir başlangıç yaptı. Hücumda çok daha yetenekli, istekli gözüküyor. Fakat savunmada zaten gördüğü kırmızı karttan da anlıyoruz ki biraz daha savunma yönünün gelişmesi lazım dedi. Ben de gördüğü kırmızı kartın, özellikle ikinci sarı kartın hani yapılması itibariyle ve yeri itibariyle gerçekten çok amatörce olduğunu düşünüyorum. Aykut abiye selamlar. Bence Uttara yeni Onana musratimiz olur diyorum. Nübel gibi Allah'ın lütfunu da getiren aynı yönetim. Bu oyuncuyu da alan aynı yönetim. Bu nasıl bir dengesizlik bilmiyorum diyor. Ya bir defa şimdi ikisi de çok iyi olsa, yetenekli olsa biri uyum sağlayaması, böyle futbolda transfer şansı diye bir şey de var yani. Hani az önce Aykut en iyi örneği verdi. Ortega yani Türkiye'ye gelmiş geçmiş. Bakın Türkiye'ye gelmiş geçmiş ki kimler geldi? En yetenekli ilk üçünü herkes sokar. Beşiktaşlısı da, Fenerbahçelisi de, Konyalısı da, Ordulusu da. Ama adam hiçbir şey yapamadı. Yani hiçbir şey yapamadı. Olur öyle şeyler ara sıra.
1: Ya bazen tutmaz. Bazen olmaz. Tutmaz. Mesela yani. Otara konusunda da hemen bir maçta yargılamayalım. Bakın daha bu adam gelişecek. Bu maçtan önce de hocaya soruyorlardı. Hocam 8 milyon euroya adam aldık. Bu adam ne zaman oynayacak diye. Yani Otara oynamadığı zaman orada oynayan adam da Rıdvan. Sana ne verebileceğini ne veremeyeceğini 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Rıdvan'ın da savunma özellikleri daha gelişmiş. Mesela hücum özellikleri o kadar gelişmiş değil. Ama diğer tarafta mesela Otara'nın

0: biraz fazla özgüvenli, biraz fazla kendini göstermeye çalışır bir havası vardı. Bazen şık hareketler yapmayı düşünüyor, adamın yanına rahat geçiyor vesaire ama iki tane faulle oyundan atılamazsın.
1: Evet. Hele Genco. İkincisinin mesela, yeri itibariyle.
0: Yaptığı hakikaten. Toplam faul iki. Evet. Yani iki faul, iki ayrı kart. Oyundan attırmaman lazım. Yani. Bunları öğrenecek daha genç oyuncu.
1: Aynen öyle.
0: Ve biraz da oyun şeyi ona göre çeşitlenecek. Bak şimdi şöyle bir durum var. Şimdi sonuç itibariyle sen Liverpool değilsin. Yani Trent Alexander-Arnold ve Robertson'ın o coştuğu çift taneli asist gol şeylerine ulaştığı dönemki gibi bir oyun oynamıyorsun sen. Yani senin iki kanadın da iki bekin de aynı anda gidip artık dünya futbolu böyle değil. Dünya futbolu nasıl? Bir taraftan hücum ettiğinde diğeri geliyor. Üçlü gibi arkada bekliyor.
1: Aynen öyle. Hem hücuma çıkmasını bilecek, hem gerektiğinde dörtlü savunmayı bilecek, hem gerektiğinde üçlü savunmayı bilecek çok yönlü oyuncular.
0: Yani bir kanadın ofansif akacaksa diğer kanadın bekleşmeyi, stoperleşmeyi öğrenecek. Bu bir şart. Hele bir İtalyan hoca varsa bu şart oldu şart.
1: Bu arada Çerni'nin de 47. dakikadaki kaçırdığı gol herhalde bayağı Beşiktaşları şey yapar.
0: Tabi orada şimdi o son vuruşu bekliyorsun ondan. Yani, değil evet, mi? Yani evet. O son vuruşu yap. Şimdi benim söylediklerimi Beşiktaş taraftarı lütfen yanlış anlamasın. Ben şey demiyorum.
1: 10
0: ben
1: numara 5 yıldız oynar eder değil.
0: Asmayın diyorum.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Geçtiğimiz sezonki performansına göre ben Çerni'de daha enteresan şeyler gibi mesela Çerni çeviriyor. Oh topu içeri atsa Çerni'yi öveceğiz.
1: Aynen öyle. Orada da bir tane nefis bir pas verdi. Yani asist olmalıydı gerçekten o.
0: Anladın mı? O yüzden bunlar zaten maçta fark yaratan şeyler. Maç 0-0 ya. O top içeride olsa bitti. İkiye attığı anda maç bitti zaten. Anladın mı? Bunlar değerli şeyler. Sana maç kazandıran oyuncu da lazım. Hele hele senin flash transferin daha kadroya katılmamışken.
1: Evet.
0: Trossard. Zaten en başından beri söylediğim şu. Bir kanat Trossard, diğer kanat benzer özelliklere sahip Çerni ile olmaz. Eğer ilerideki santraforun da çok net golcü değilse. Bir tarafın örneğini de verdim işte ya. Abdelkader Keita atacan gidecek.
1: Fişek gibi gidecek.
0: Mesela El Bilal Toure kalsaydı bir kanadına ve kanat gibi düşüneceksen onu o kanada olurdu o. Vardı onun patlayıcı özelliği evet. Çünkü. Ki o da Parma'ya gitmiş. Hı hı.
1: Evet.
0: Onun da bilgisini vereyim. Parma'da top koşturacak önümüzdeki sezon. Ben biraz sakin olalım diyorum. Yani
1: hem cebinde için, hem Çerni için.
0: Cebinde dursun. Biri yatırım, biri potansiyel. Diğeri belli yani Çerni sen buraya alırken onu görerek aldın. Yani Rangers performansı hiç fena değil. Ama tabii ki Beşiktaş taraftarını da anlıyorum. Şimdi Salah hayalleri kurduktan
1: evet,
0: sonra
1: o çok mesaj
0: ya yine
1: geldi.
0: Çerni kaldı evet. Bizde. İşte bizim asıl derdimiz o derlerse okey ona amenna ona bir şey diyemeyiz zaten. Ama 11 olmasa da sonradan oyuna girdiğinde çok şeyleri değiştirebilecek bir oyuncu arkadaşlar. Bu kadar da asmayalım hemen insanları.
1: Bakalım bir dinleyicimiz Hakan Bey, Hakan Dinç demiş ki Aykut Bey'in söylediği o bitirici dokunan golcü Icardi olabilir mi? Yani ben Icardi'nin fizik anlamında çok yetersiz olduğunu düşünüyorum ama tabii bitiricilik anlamında bitiriyor ama ben yani şimdi kendi adıma söyleyeyim. Tabii Galatasaray'da Osimhen var. Ben Icardi'yi istemem hep diyordum. Çok da büyük bir kontrata gerek yok diyordum. Kontratı çok iyi olduğu takdirde Beşiktaş'a Icardi'ye hayır der miyim? Yani çok acayip bir artısı da var ama çok acayip büyük bir eksisi de var.
0: Ben de şöyle söyleyeyim. Mesela Icardi'yi atıyorum 4 milyon euro, 5 milyon euro maaşla ikna edip getirebiliyorsan tabii ki getir.
1: Ben 4 derim hatta.
0: Tamam 4'e getirebiliyorsan getir ama mesela zaten Galatasaray'la anlaşamaması vesairesi neydi? İşte onlar bandında bir şeyle son bir kontrat istemesi. Ve uzun evet. Süreli bir kontrat istemesi. O yüzden yani bilmiyorum Beşiktaş taraftarı ya Türkiye'de sonuçta iz bırakmış Galatasaray tarihine 4 senede
1: müthiş
0: en çok gol atan yabancı evet. Oyuncu olmayı başarmış bir isimden bahsediyorsun ama senin de söylediğin gibi o fizik şeyi zaten olabilse ya eskisi gibi olacağına inansan şimdi mesela Icardi şu an hala tatilde mi bir yerlerde?
1: Vallahi kulüp arıyor hala.
0: Hayır yani.
1: Ha bilmiyorum.
0: Bir şey yapıyor mu mesela Icardi? Benim bildiğim kadarıyla.
1: Ben takip etmediğim için Instagram'dan tatilde falan.
0: Şimdi,
1: ama hep tatilde.
0: Ben öyle oyuncuyu istemem. Sen bir aydır senin takımın Slovenya'dan tut da, değil mi? Avusturya'da, orada, burada, her yerde bu adamlar, bak dün o maçı bitiren 3 adam kendini yere bıraktı. Öyle bir tempoda oynadılar. Oh, maçın son bölümünde artık gidemediği için sarı kart gördü.
1: Tabii bıraktı kendini.
0: O kadar koştu ki. Şimdi tabii. O kadar
1: onu futbol oynayanlar bilir. Bitiyor adam yani.
0: O orada. Kadar fiziksel yoğunluğu olan bir karşılaşmada dün mesela Icardi ne yapabilirdi? Icardi'nin yapacağı iş Semih'in yapacağı iş olurdu.
1: Da tık diye anladın dokunmak. Mı? Aynen öyle. Onu Icardi yapardı.
0: Icardi onun kralını yapar. Orada tabii. Dokunur, duravaşata atar, bilmem ne
1: topun
0: yapar.
1: Topun nereye gideceğini mı? En iyi.
0: Ama mesela dünkü karşılaşma öyle bir maç değil. Ha, normal bir Icardi olsa tabii ki söylediklerini %100 atıyorum. Lewandowski.
1: Tabii.
0: Şimdi kaç yaşında olursa olsun bazı oyuncuların yaşı olmaz. Genco. Ben öyle düşünüyorum.
1: Öyle.
0: Şimdi birazdan Muhammed Salah tarafına da gelince konuşacağız. Şimdi Muhammed Salah 34 yaşında. Sadece bir şey söyleyeceğim Genco bu. Yaşıyla alakalı. Bir benzetme yaparak söyleyeceğim bunu da. Bakın Messi 34 yaşındayken Arjantin milli takımıyla hiçbir şey kazanmamıştı. Messi'nin Arjantin milli takımıyla bir şeyler kazanması 34 yaşında başlıyor ki hatırla bir şey kazanamadığı için de milli takım bırakmıştı ondan önce.
1: Bırakmıştı tabii, kaçırdığı penaltı tamam. Şili maçı mıydı?
0: Yani Copa America finali Maracana'da Brezilya'yı yenerek evet. Aldıkları final 2021 yılı Messi'nin milli takımla kariyerinde kazandığı ilk kupadır.
1: İlk kupa, evet.
0: Ve bunu 34 yaşında başardı. Şu an 39 yaşında Dünya Kupası'nda hala final oynuyorsa bu takım, bu Messi sayesinde, bu kadar net. Bir yıl sonra sana Dünya Kupası'nı kazandırdı mı? Kazandırdı. Arjantin'in kazandığı her şey Messi 34 yaşında olduktan sonra oldu. O yüzden yaş bence bu kalitede oyuncular için sadece bir teferruat.
1: Tabii.
0: Bunu söylemek isterim.
1: Şimdi Beşiktaş'ı kapatacağız ama Italiano'nun maç sonundaki açıklamalarını da hemen bir söyleyelim. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Bugün gördük, hep söylediğim gibi Avrupa'da kolay maç yoktur. Bugünkü maçta çok zordu. 10 kişi kaldık. Bütün çocuklar ruhunu ortaya koydu. Bu yüzden çok mutluyum. Savunma arkası koşulları için ikinci forveti attım ve Semih golü attı. Semih'in gol attığına çok sevindim. Şimdi ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Daha şiddetli olmamız gerekiyor. Bugünkü sonuçtan dolayı çok mutluyum dedi Vincenzo Italiano. Diyelim ve Beşiktaş'la ilgili valla dünkü oynadığı oyunu. İşte rövanşta ne olabilir? Uttara, Semih, Çerni özelinde olmak üzere tabii ki olumluları da Nübel olsun. Hepsini değerlendirdik.
0: Olaytan
1: aynı şekilde evet. Beşiktaş'ı tebrik edelim. 1-0 çok önemli bir galibiyet aldı. Şimdi de ekranda zaten yine Nübel var. Çok güven veren bir kaleci ve Beşiktaş'ın yani dün Aykut Ali ile saydık. Yani bir Mırmiç aklımıza geldi. Bir Fabri aklımıza geldi. Cordoba. Ama bunlar hep birer ikişer yıl. Ya son 20 yılda Beşiktaş'ın 4-5 yıl maksimum kalesi Nübel'in verdiği güveni verecek kalecilere sahipti. Çok mutlu Beşiktaş bu konuda.
0: Vallahi
1: nazar değdirmeyelim bak tahtaya da vurdum.
0: Vallahi Alman disiplini ve şeyi var. Ben sana diyorum
1: kaleci
0: ya,
1: fabrikası.
0: Neuer ile Ter Stegen böyle bazı özelliklerini birleştirmişler Nübel çıkmış. Bak ben sana söyleyeyim. Ama bu tesadüf değil. Bu çalışmanın
1: işte ürünü. Onun yetenekleri o şekilde genç, demek ki.
0: Genç yaştan beri zaten potansiyelli bir kaleci. Yani en son artık yeter. Ben bu Neuer'in arkasında bekle nereye kadar Bayern Münih'te deyip artık
1: çıktı tabii.
0: Çıkan bir kaleci.
1: Tabii.
0: Yaşı çok iyi. Anladın mı? O yüzden vallahi tebrik etmek lazım. Beşiktaş taraftarı da bakın şimdiden söyleyeyim. Neuer'de, Ter Stegen'de tuhaf goller yemiştir kariyerleri boyunca. Çok özgüvenli kalecilerdir. Nübel de yiyebilir yarın öbür gün. Asmayın hemen.
1: Yok önce bu başlangıcı yaptıktan sonra kolay kolay asılmaz gibi bak, geliyor bana.
0: Neuer, Ter Stegen diyorum sana. Genco. Belki de bireysel anlamda en çok hata yapan kalecilerdir ama olmazları doldururlar bu kaleciler. O yüzden şu anki başlangıç harika. Ne kadar üzerine de gelse, ne kadar şey de gelse. Mesela bazı yorumlar da var. Abi çok top sektirdi falan diyen de var. Abi şeye bakalım ya. Kaleci bu yani. Kaleci sana o güveni veriyor mu? Mesela ben Nübel'in önündeki bir stoper olmak isterdim biliyor musun Yenco?
1: Arkamda böyle bir kaleci olsun. Güveni hissedeyim.
0: Baba hata yaptığımda da derim ki ya bir durak daha var ya. Dur bakalım ya. Anladın mı?
1: Tabii.
0: O güveni veriyor.
1: Şimdi 2-3 tane şöyle mesaj var. Oradan da biraz Fenerbahçe'de bir geçiş yapalım istiyorum. Fenerbahçe evvelki gün Sturm Graz'ı 2-0 yendi. Oyunu baştan sona bana göre domine etti. 2-0 aldıktan sonra tabii ki ikinci yarı o skorun verdiği güvenle biraz daha geriye çekildi. Rakip biraz daha Fenerbahçe kalesine gider gibi oldu ama bence Fenerbahçe 1. dakikadan 90. dakikaya kadar istediği oyunu oynadı ve istediği sonucu aldı. Şimdi Beşiktaşlı mı Fenerbahçeli mi bilmiyorum. Genel olarak 3 tane şöyle mesaj geldi. Dün Beşiktaş'ın oynadığı, evvelki günde Fenerbahçe'nin oynadığı oyunu gördükten sonra bu Beşiktaş Fenerbahçe'ye kesinlikle rakip olamaz mesajları var. Bir defa bence daha bunun için çok erken. Dün Ali'ye de söyledim. Fenerbahçe belki de son 10 yıl oynadığı Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ön elemesi müsabakalarında belki de son 10 yıl en iyi kadroyla çıktı.
0: Doğru.
1: Ederson'undan Semedo'suna, Osterwolde'sinden bekler bunlar, Skriniar Ake ikilisine, orta sahada Kante Guendouzi, ileride Talisca, arkasında Asensio. Aykut daha ne olsun değil mi? Bu takım Şampiyonlar Ligi değil, 3. tur değil, playoff, bu takım Şampiyonlar Ligi takımı. Ve Fenerbahçe son 10 yıl ilk defa bir ön eleme maçına böylesine taş gibi bir kadroyla çıktı. Bence daha Beşiktaş'a bir defa transfer yapılacak. İşte Salah direkten döndü diyeyim ben. Belki bir Salah olmayacak ama iki tane belki yıldıza yakın Beşiktaş'ları mutlu edecek oyuncu gelecek.
0: Bir Vlahovic tarzı bir santrafor
1: gelecek. Mesela konuşuluyor, aynen öyle. Şimdi daha bir defa bu kıyası yapmak için çok erken olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin de çok iyi gözüktüğünü söylemek lazım. Sen Fenerbahçe ile ilgili ne düşünürsün? Fenerbahçe'nin en çok söylediği şey ki Mason Greenwood da geldi. Solda Kerem yerine kanat istiyorlar. Söz sana bırakacaktım ama reklamı geçmişiz.
0: Tamam, gidelim dönüşte aynen, konuşalım. Tamam.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor!
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
8: Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyospor dinleyicileri. Fenerbahçe'ye geçmiştik. Sturm Graz'ı 2-0 yendi. Kadrosunun son 10 yıldaki en iyi ön eleme kadrosu olduğunu söyledik. Beşiktaşlardan veyahut da futbol severlerden mesaj geldi dedik. Bu Beşiktaş evvelki günkü Fenerbahçe'ye rakip olamaz. Bence dediğim gibi bu sonuca varmak için daha çok erken. Beşiktaş'ın yapacağı transferler var. Ama Fenerbahçe'nin çok iyi olduğu da bir gerçek.
1: Yani şöyle başlayalım istiyorsan Genco. Fenerbahçe kadrosuyla başlayalım mı?
0: Tabii.
1: Ve son senin de gittiğin 2026 Amerika, Kanada, Meksika ortaklığındaki Dünya Kupası'nı bir ilintileyelim gözümüzde. Fenerbahçe neye sahip şunu bir anlayalım. Mert kaleyi korudu. Hı hı. Milli takımın kalecilerinden biri mi Mert?
0: Doğru.
1: Milli
0: doğru takımımız... Ben Ederson dedim. Özür dilerim. Mert vardı ama
1: hayır, Ederson opsiyon olarak Ederson yani. Tabii. Yedek Ederson mu?
0: Evet.
1: Kimin kalecisi Ederson?
0: Brezilya.
1: Alisson'la birlikte. Hmm. Değil mi? Dünya Kupası'nda mıydı?
0: Evet.
1: İki tane kalecin Dünya Kupası'nda. Hatta düşünmediğin üçüncü kalecinde Hırvatistan milli takımının kalecisi.
0: Doğru.
1: Livaković.
0: Doğru.
1: Bak üçüncü kalecin de orada. 3 tane Dünya Kupası'na gitmiş kalecim var.
0: Aynen öyle.
1: Sağ bekin kim? Semedo. Şu an taraftarın belki en acaba gitse de olur git yani yabancıdan da çıkılması gerekiyor ya. Hı hı. Mesela gözden çıkardı adam Semedo şu anda.
0: Evet.
1: Nerede oynuyor Semedo?
0: Portekiz.
1: Dünya Kupası'nda mıydı?
0: Evet.
1: 11 oynadı mı?
0: Evet.
1: Oynadı. Sağ bekin. Skriniar playoff'ları geçebilseydi gidecek miydi? Kaptanı mı Slovakya'nın?
0: Ki sakat direkten o yüzden döndü, oynayamadı.
1: Oynamadı. Takım da eğlendi.
0: Ama Fenerbahçe'nin en önemli ismi.
1: Ake, Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'nda mıydı?
0: Evet.
1: Var mı tartışılacak bir tarafı?
0: Hiç.
1: Geldim sol tarafa. Kim oynatıyoruz orada? Şimdi Osterwolde sakatlandı. Bence Osterwolde'nin sakatlanması Fenerbahçe için bir şans. Bak şimdi bu lafımı da doğru anlatayım ki sonra oradan tepki görmeyeyim. Şimdi o yabancı konusunda şey yapılıyor. Ben mesela Osterwolde'yi ne stoperde ne sol bek performansıyla çok beğenmiyorum.
0: Hep zaten bir soru.
1: Niye biliyor musun? Şey. Çok agresif. Tamam agresiflik iyi bir şeydir futbolda ama ya gereğinden fazla agresif. Genco. Bir takım defolarını agresiflikle örtmeye çalışıyor. Ama zarar veriyor bence. Ya hazırlık maçında bile ya yayınladığımız hazırlık maçlarında bile hakemle kavga eden, rakiple takışan. Ya gerek yok ya. Bu kadar agresyona gerek yok. Yanında seni toparlayan zaten İki tane dünya çapında stoper var artık.
0: Evet.
1: Anladın mı? Şu an muhtemelen 2 aya yakın bir süre zaten uzak kalacak. Talihsiz de bir sakatlık yaşadı.
0: Osterwold aynen. En az yani, bir ayı geçeceği söyleniyor.
1: Şimdi Osterwold'i o kanatta oynatacağım diye sol bek olarak kafasında kurguladığı için hoca son Avrupa maçına Levent'i yazmadı mesela kadroya. Bence Fenerbahçe'nin sol taraftaki en iyi adamı Levent. Benim fikrim bu yani. Archie Brown
0: en iyi olmasa bile bu arada hani orada iki tane yabancı varken ve bu kadar da fazla yabancı varken Levent'i rotasyonda düşünüp bir yabancı gönderebilirsin. Ama bunu Osterwolde bek olarak mı alternatif duruyor stoper mi? Osterwolde
1: tarafı da
0: Çağlar'a ne kadar güvenirsin?
1: Şimdi hayır iki tarafı da yedekliyor. Hı hı. O yüzden zaten Osterwolde hocanın kafasında var. Ama şimdi hem Osterwolde hem Archie Brown hem Levent şimdi ben olsam Levent şimdi en iyi orta yapanı hangisi bunların? Sol kanat olarak düşünüyorum. Hücuma çıktık.
0: Ben Levent'i çok beğenirim.
1: Levent abi.
0: Tabii.
1: Yani ne Archie Brown
0: tabii.
1: Ne Osterwolde. Sol bek gibi düşünüyorum. Ben şimdi
0: aynen
1: anladın
0: Osterwolde
1: mı?
0: Zaten hiç şey yok. Evet.
1: O zaman sen bunu oynatacağım diye Avrupa'dan Levent'i sildin. Medat Muriç'i yazınca Levent'i silmek zorunda kaldın. Birini sildin. Hı-hı. Ben orada yani... Bu sakatlıktan yola çıkarak diyorum ki Levent'in tekrar geri dönüşü Fenerbahçe için iyi olabilir.

0: oynadı. O yüzden oynamadığı söyleniyor ama ona rağmen kadroda.
1: Ya onları bir şimdi biz bilemeyiz. Sonuçta 24 kişilik kadrosunda var mı kardeşim var. Fransa milli takımı?
0: Fransa milli takımı çok önemli bir oyuncusu.
1: Mesela belki o olmasaydı belki Gendouzi olacaktı yanındaki adam.
0: Çok büyük bir ihtimalle. Evet.
1: Şimdi bu da geniş havuzunda Fransa milli takımında var mı?
0: Evet var.
1: Var. Peki sağ tarafa gelelim. İki tane şeyi koydum. Önlerinde kim var? Asensio.
0: Evet.
1: Alınmadığı için ne kadar üzgün olduğunu biliyor. O sakatlığı yaşamasaydı alınır mıydı İspanya
0: çok
1: milli takımına?
0: Çok büyük bir ihtimalle alınırdı.
1: Şampiyon İspanya milli takımına tabii. Alınır mıydı?
0: Alınırdı. Alınırdı.
1: Abi şimdi bak biz Fenerbahçe'nin geldik önlere doğru. Adamın bütün takımı, bütün takım yedeklerine kadar milli takım oyuncusu. Yedeklerine kadar Dünya Kupası oyuncusu.
0: Talişka'nın Türkiye'deki güveni ve gücü ortada. Bilgisi ortada.
1: Gücü ortada. Brezilya milli takımı çok tuhaf bir oyuncu havuzu olduğu için sıra gelmez.
0: Evet.
1: Anladın mı? Sol tarafta Kerem milli takımın vazgeçmediği oyuncu mu?
0: Aynen öyle.
1: Dünya Kupası'ndaydı. Sağ taraftaki arkadaş diyorum. Çünkü ilk geldiğinde de ben burada dedim ki Türkiye futbol tarihinin lig anlamında yapacağı en büyük transfer olacak. Transfer rekoru kıracak. İlk geldiği gün bunu söyledim. O zaman bana dediler ki ya abartıyorsun abi. Greenwood için konuşuyorum bunu. Hı hı. Greenwood işte o yaşadığı adli olay olmasa bakın.
0: İngiltere'den zaten ayrılmazdı.
1: Adli olay olmasa İngiltere milli takımı belki de Dünya Kupası'nı alırdı. Ben size İngiltere milli takımının kadrosunu bir düşünün. Harry Kane ile Bellingham'ın ne kadar canını dişine takarak oynadığı şeyde senaryoda.
0: İşte orada da Saka var sağda.
1: Var oynadı mı Saka?
0: Galiba
1: üçüncülük,
0: sakatlandı bir
1: üçüncülük,
0: şeyler oldu.
1: Üçüncülük orada. Maçında oynadı.
0: Aynen.
1: Baba gitti hat-trick yaptı.
0: Bir tek orada.
1: Tercih etmiyor. Şimdi 1-0 öndesin. Arjantin zaten belli gelecek artık son bölüm. Messi tamamen saza elini almış. Rashford'u, Ivan Toni'yi, Saka'yı ya... Orada zaten Tuchel'in yaptığını saçmalığı anlatmaya gerek yok. Bir daha geri dönmeye gerek yok.
0: Hı hı.
1: Ama mesela o kadroda Greenwood olsaydı o maç çoktan biterdi öyle söyleyeyim sana. Yanlış bilmiyorsan bir kere falan milli olabildi. O olaydan
0: tabii,
1: sonra
0: tabii,
1: zaten
0: tabii.
1: Çağrılmadı.
0: İngiltere defteri kapandı orada.
1: Ya Manchester United döneminin oynadığı dönemin en iyi oyuncusu. Ve bu adam daha 24 yaşında. La Liga yayınlarken Hetafe'ye geri dönüp futbola geri döndüğünde... Orada zaten Hetafe gibi bir takımda bile neredeyse çift taneye ulaşması bu adamın yeteneğinin bir kanıtı. Hetafe'de 10 gol atmak demek ne demek biliyor musun? Genco. Barcelona'da 40 gol atmak demek. Bak bu kadar abartmadan söylüyorum sana. Hetafe çünkü bir maçta zaten 2 kere gidiyor rakip kaleye.
0: Evet.
1: Geçtiğimiz sezon biraz değiştirdi Bordalas bunu ama seni bazı konularda çok iyi eğiten bir yerdir Hetafe. Mesela Enes Ünal'ı santrafor yapan yer Hetafe'dir. Daha az gol atmıştır ama evet. Santraforluk nedir? Sırtı dönük nasıl oynanır? Güçlü olmak ne demektir? Enes bunları orada öğrendi.
0: Hı hı.
1: Çünkü o kadar kıymetli
0: kadar
1: ki.
0: Sakatlanana kadar da çok da iyiydi.
1: Çok da iyi oynadı. O yüzden ben zaten bekliyordum Greenwood'dan böyle bir başlangıç ya da işte bunlar bana hiç şaşırtıcı
0: gerisi
1: gelmiyor.
0: Gerisi de gelecek diyorsun.
1: Ya gerisi de gelecek. Daha bunlar bir şey değil. Bak bir oyuncu tüm tercihlerinde doğru yapar mı Genco? Bak golü falan geçtim. Goldeki ip gibi vuruşu vesaire falan bunlar değil. O topu ayağına aldığında sağ kanatta sen yanlış bir şey yapmayacağını biliyorsun ya. Bu çok büyük bir özgüvendir biliyor musun? Bu taraftarı da böyle rahatlatan bir şeydir. Hocayı kenarda rahatlatıp mesela Greenwood'un ayağına geldi ya. Önceden Alex'e geldiğinde mesela Fenerbahçe bunu hissediyor.
0: Hep en doğrusunu yapacağını biliyorlar çünkü.
1: O soldan mesela geriye bile verse öyle bir yere veriyor ki pası. Ters kanadı uzun atabiliyor. Zaten birebir rakibin üzerine gittiğinde bir kere sağdan bak bütün maç boyu hatırla hep sola attı çalımı içeri doğru.
0: Evet.
1: Doğru. Ondan sonra kesmeye çalıştı. Oralar daha tam oturmamış. Niye oturmamış? Birlikte oynama alışkanlığı gelişecek daha.
0: Hı hı.
1: O takıma santrafor girecek. Ya Talişka tam şimdi şu anda idare ediyor Talişka santraforda. Mesela Vedat Muriç'in olduğunu düşün. O topları kestiği zaman içeriye doğru. Öbür tarafta şeyleri kovalayan bir Kerem var. Sekerse ne olacak ne bitecek. Onlar bitti. Tam kale önüne sekti. Ceza alanı önüne. Orada Asensio olacak.
0: Evet. Ya yani, da Talişka.
1: Ya da Talişka olacak. O yüzden ben Greenwood'un bir kez daha söyleyeyim. Belki o zaman yayını dinlemeyenler vardır.

0: Atıyorum 2 sezon sonra bak Genco 3 haneli bir bonservisle. Bu belki diyeceksin ki hazır yapma ya diyeceksin.
1: Ya demem.
0: Mesela 100 milyon euroları görür. Şimdi şey itibariyle buna en yakın oyuncu kim? Zaten alınırken de çok pahalı olduğu için Osimhen. Değil mi? Mesela 75 milyon euro zaten bonservisine verildi. Ve zaten 3 haneli tekliflerin geldiği söyleniyor. Ama Osimhen'i verdiğin zaman senin oyun şablonunu, takımın kimyasını bir daha kurman lazım. Mesela diyelim ki Osimhen'e geldi 120 milyon euro teklif. Soruyorum sana, başkansın, geldi 120 milyon euro cash. Ne yapacaksın?
1: Gönderilir.
0: Gönderdin.
1: İşte 65 geldi, 65 geldi Tottenham'dan yazılana göre, İngiliz'e göre kabul etmedi galiba. Hiç yanına bile yaklaşmadı.
0: Tamam, ona zaten yaklaşmayacaksın. Zaten 75'e sen aldın. Tabii. Tamam mı? Ona yaklaşmadın ama yarın öbür gün bak şimdi Avrupa'da beklenen şeyler yaşanacak. Buna belki bir hafta kaldı, belki 10 gün kaldı. Çünkü transfer bitmesine de orada yaklaşık 20 gün kaldı. Avrupa'da şu anda herkesin beklediği nokta ne? Babalardan hangisinin santraforu bir yerden bir yere gidecek? Domino etkisini bekliyor herkes şu anda. Bir tanesi kıpırdadığı anda santrafor piyasası bir anda coşacak. Vlahovic'in falan beklemesi de bu yüzden.
1: Onda soran çok var.
0: Şimdi dinleyenlerimize de bunu anlatalım. Bak, Julian Alvarez'i Real Madrid 150 teklif etti. Atletico Madrid gülücük attı sadece sosyal medyadan.
1: Evet.
0: Değil mi? Bak 150 milyon euroya güldüler sadece.
1: Serbest kalma bedelini biliyorsun değil mi?
0: 500
1: milyon. 500 milyon.
0: Tek yanıtları o oldu. 500'ü verirseniz buyurun. Bak öyle bir şey. Şimdi Julian Alvarez 500 milyon euroluk topçu mu? 150 milyon euro bile bence çok bak bu arada.
1: Ya bence de, ben de
0: tamam
1: onu söyleyecektim.
0: Tamam, iyi futbolcu. Okey. Barcelona'nın oyun tarzına daha uygun bence. Onlar böyle net dokuzsuz oynamayı seviyorlar ya. Mesela Julian Alvarez daha dolaşan, böyle gezgin, değil mi? Ama yani 150 milyon euro ya bir çırpıda, ya net hayır nasıl denir abi ya? Hayır dedi abi adamlar.
1: Evet.
0: Hayır dedi. Ama Barcelona kovalıyor hala. Deco son bir sorti attı şu anda Madrid'e. Hatta Laporta falan da kovalıyor. İşte o liseye mesela gitti değil mi? Real Madrid. 150'de ona teklif ettiler. Bayern Münih hayır dedi. Bitti. Konu kapandı dedi. Kalacak bizimle. Bayern Münih bu konularda net. Mesela Almanya'da satılmayacak topçu yoktur. Hep böyledir mantıkları. Ama 150 milyon bizde kalacak dedi. Biz satmıyoruz dedi. Kapattı konuyu. Harry Kane. Gidebilir mi? Yaşı da var artık. Tamam, çok iyi bir Dünya Kupası geçirdi. Ballon d'Or'un en güçlü adaylarından biri. Ama burada para konuşur.
1: Evet.
0: Anladın mı? Bazı oyuncularda mesela yaşı itibariyle satılmayı düşünülebilir. Şimdi bunlardan biri kıpırdadığı anda bak bu piyasa buraları falan da etkileyecek. Herkes şu anda onu bekliyor. Osimhen'e o zaman 120 milyon euro teklif mi geldi? Galatasaray belki şöyle düşünecek. Diyecek ki 120'ye vereyim. Kim var kardeşim alabileceğim? Vlahovic mi var? Ne istiyor maaş? 15 mi? Ben Vlahovic'e gireyim. Vlahovic Barcelona'dan yine bir teklif gelir mi diye bekliyor. O umduklarını alamazlarsa bana gelirler mi diye bekliyor. Herkesin böyle bir beklentisi var. Ve tahmin ediyorum bu iş biraz daha uzayacak. O yüzden biraz daha sabırlı olmakta fayda var. Yani özellikle taraftara bunu söylemek istiyorum. Onlar da diyecek ki doğal olarak, abi hep böyle oluyor. Sonra işte biz Eylül-Ekim ayında havlu atıyoruz. İyi başlayamadığımız için.
1: İşte bu sefer de Fenerbahçe iyi başladı.
0: Ya Greenwood işte geldik ya, Vedat Muriç son dakikada elendi değil mi? Bize elendi de gelemediler Dünya Kupası'na. Tabii. Yani bak Fenerbahçe takımına bakar mısın? Gerçekten kalite anlamında şu anda zaten geçtiğimiz sezonda Galatasaray şampiyon olurken geniş kadro anlamında Fenerbahçe'nin kadrosu bence daha kuvvetliydi. Daha çok opsiyonu vardı. Ama o son dönemece gelindiğinde Galatasaray çok hata da yaptı. Hepsi birbirine ikram ettiler geçtiğimiz sezonu. Hı hı. O yüzden Galatasaray şampiyon oldu. Yoksa çok aman muhteşem bir performansla şampiyon olmadı Galatasaray.
1: Katılıyorum.
0: E şimdi bu sene bir taraftan da Galatasaray taraftarı da diyor ki biz transfer yapmayacak mıyız?
1: Oraya da geleceğiz.
0: Diyor ki, sakin olun. Oraya da geleceğiz. Ama yani ben bir kez daha söyleyeyim. Şeyi falan artık bahane kabul edemem.

0: Sparta Prag'sa Sparta Prag, Lyon'sa Lyon.
1: O sorular da geldi. Lyon'u geçer mi Fenerbahçe? Bence geçmeli.
0: Lyon önce bir Sparta Prag'a geçsin de.
1: Bence geçer.
0: Bir geçsin önce de, ben senin kadar o kadar ümitli değilim. Yani ümitli değilim derken kolay değil.
1: Değil tabii.
0: Kolay değil.
1: Çünkü Lyon için de bu dönemde maç yapmak aynı Fenerbahçe Beşiktaş gibi çok erken bir dönem. Ya da Benfica gibi çok çok erken bir dönem. Onlar da gittiler. Tuna mı? Sen Galen'i mi yenildiler ama gittiler. Evinde 5 attılar. Evet. Dün de Hearts'a 6 attılar.
0: Ya Lyon falan, bak Lyon. Ama Sparta Prag falan benim bak, ürkeceğim falan takımlar değil. Bak, ben artık kabul etmiyorum bunu Genco.
1: Bak
0: ben,
1: ya, ama bir de şu kadro.
0: Ben Sayın Başkan'ın da kabul edeceğini zannetmiyorum.
1: Bak bir de şu kadro. Şimdi bir dinleyicimiz bir mesaj atmış ya, ama abarttınız Fenerbahçe'yi. Ya bu Fenerbahçe.
0: Abartmadık olanı söyledik.
1: Bu Fenerbahçe, evet abartmadık olanı söyledik arkadaşlar. Yani Dünya Kupası'nda Semedo Barcelona'da oynamış. Skriniar, Ake, işte Osterwolde, Mert ya da Ederson fark etmez. Göbekte Fransız milli takımının iki tane göbek oyuncusu, Asensio'nun geçen seneki katkısı, Talisca'nın iki senedir katkısı, daha bir de oraya bir golcü alınacak falan. Yani bu Fenerbahçe abartılan bir Fenerbahçe değil. Bu Fenerbahçe'nin mevcut hali ve gücü, dediğim gibi, ama birkaç Beşiktaşlı şunu yazmıştı. Bu Fenerbahçe ile bu Beşiktaş kıyaslanmaz Fenerbahçe. Şu anda Fenerbahçe çok iyi gözüküyor çünkü çok iyi başladı ve bütün yıldız oyuncularını sezonun başı olmasına rağmen, bak Trossar daha antrenmanları başladı ama Fenerbahçe'de bu oyuncular ikinci, üçüncü resmi maçına çıkmaya başladı bile. Peki Greenwood'la ilgili de çok olumlu beklentim var. 3 haneyi çok abartılı bulan dinleyicilerimiz var ama 80'e de okey misin, yoksa 3 hane, 3 hane mi diyorsun?
0: Ya ben o seviyelerde...
1: Çok yüksek seviyede olacak diyorsun. Çok yüksek seviyede.
0: Çok yüksek seviyede olacağını düşünüyorum. Bunu söyleme sebebim de şu. Şunun da farkındayım bu arada. Mesela İngiltere'de o yaşadığı şey yüzünden bir İngiliz takımı olmayacak mesela. Değil mi bu ihtimal?
1: En yüksek para da İngiltere'den geliyor halbuki.
0: Olmayacak. Ne olabilir muadil olarak?
1: İşte İspanya'nın, Almanya'nın en büyüğü.
0: La Liga'da zaten oynadı. Evet. Fransa'da zaten oynadı. Oralardan olabilir.
1: Aynen öyle.
0: Anladın mı? Yani böyle bir zamanda yaşadığı bir şey yüzünden de herkesi asacak, kesecek olursak bu sefer de zaten herkesi o zaman şey yapmamız lazım. Herkes şu anda hapiste olması
1: belki
0: lazım.
1: Belki de çok vakit geçecek. Ne olacak? Belli değil. Belki ya de İngiltere defteri bir daha açılır sonra.
0: Tabii,
1: zaman
0: bu,
1: her şey.
0: Futbol böyle olur.
1: Tabii.
0: Neler gördük çünkü.
1: Aynen öyle. Peki.
0: Sevgili Genco.
1: Saatlerimiz 8.36. Galatasaray'la da lütfen ilgili konuşun diyen var. Galatasaray'a geçeceğiz ama şimdi konuşmamız gereken bir olay daha var reklamdan sonra. O da Muhammed Salah.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Radyo Spor.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
3: Radyo Spor. Reklam.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da.

0: Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Fenerbahçe ile de ilgili mesajlar geliyor. Bakalım Fenerbahçe'nin golcüsü kim olacak? Bir dinleyicimiz Greenwood'un Fenerbahçe'de kendini geliştirebileceğini ve büyüyebileceğine de inanmıyorum. Galatasaray'a gelseydi. Ama sonuçta Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali var. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterip Avrupa'nın en büyük vitrininde yine bir transfer piyasası açabilir diyelim. Ama biz şimdi yine geçelim yavaş yavaş Muhammed Salah'a. Dün Salah işte Türkiye'ye geldi ve dün Trabzon'da çok büyük, çok görkemli bir kalabalığın olduğu, stadın tıklım tıklım dolduğu, Muhammed Salah'ın da gerçekten şaşkınlığını gizleyemediği bir imza töreni gerçekleşti. Hani hep 61. dakikada flaşını yakar ya Trabzonspor taraftarı statta, işte 61 plaka şeyinden dolayı. Hani öyle ışıklar kapatıldı, bütün taraftar yine telefonlarının flaşını yaktı. Muhammed Salah görüntüden o kadar etkilendi ki o da Trabzonspor taraftarını kendi telefonuyla kayıt etti. Ve Trabzonspor'un Muhammed Salah aşkı başladı, devam ediyor. Şimdi artık katkısı olur olmaz ki ben olacağını düşünüyorum. İşte bağlantılar yapılıyor. Ben dün mesela bir podcast'te Dean Saunders'ı Muhammed Salah ile ilgili yorumunu gördüm, buldum. Diyor ki Dean Saunders, beni yanlış anlamasın kimse, ben Türkiye'de futbol oynadım Galatasaray'da ve Trabzonspor'un da ne kadar büyük bir futbol kulübü olduğunu, nasıl büyük bir taraftara sahip olduğunu biliyorum. Ama bana kimse Muhammed Salah'ın neden Trabzon'a gittiğini bana anlatamaz dedi. Ben Suudi Arabistan'a gitmesini bekliyordum dedi ama Aykut, galiba Türkiye'de de bazı futbol severler bunu anlayamıyor. Biz de anlatamıyoruz. Türkiye maddi anlamda Suudi Arabistan'a çok yakın para veriyor. Vergisizliğinden dolayı çok yakın para veriyor. Tabii Ronaldo istisnası falan hariç. Ona bakarsanız Inter Miami'de Messi'ye servet verdi. Onun haricindeki skala çok yüksek. Ama bizdeki avantaj, o parayı neredeyse, yani Suudi Arabistan, Arabistan'dan Muhammed Salah 25 alırdı, 30 alırdı. Alır mıydı? Alırdı.
1: Alırdı.
0: 25-30 alırdı.
1: Başkan açıkladı ya, 4 katı teklif vardı, gösterdi bize dedi imzayı attıktan sonra.
0: Aynen. Şimdi demek ki Muhammed Salah burada bak parayı yine tercih etti. Muhammed Salah Liverpool'da kaç para alıyordu? Haftada 400 bin pound alıyordu. Yani ayda 1,5 milyon pound. Bunu da yıla vurduğunda işte 1,5...
1: 18.
0: 18 milyon pound.
1: Hadi yarısını düş, neti 9. Ha,
0: işte onu da euroya çevir, 22 milyon euro alıyordu ama vergiden dolayı düşüyordu ve bunu da Liverpool veriyordu. Şimdi kemiksiz 20 milyon küsür euro, işte 17-20 neyse Muhammed Salah alacak ve bir de burada hala UEFA topçusu olacak. Yani Avrupa Ligi seneye Şampiyonlar Ligi oynama hakkı kazanırsa Trabzonspor, şampiyon olup ya da ikinci olup ön elemeyi geçerse Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Şimdi birçok futbol sever bu transfer gerçekleşmeden önce Aykut diyordu ki biz Ali ile, ya siz hakikaten Muhammed Salah'ın Trabzon'a geleceğine inanıyor musunuz? Ya bunu nasıl bu kadar uzun konuştunuz diye mesajlar geliyordu ve biz inanıyorduk. Çünkü bunun örneği var. Örneğini geçtim, mantığı ortada. Suudi Arabistan'a çok yakın para veriyor Türkiye ve hala Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı da sunuyor coğrafi konum itibariyle.
1: Şimdi bir tane çok güzel örnek var aslında. Hı. Sevgili Genco. Hatta iki tane var. Bunlar tabii Galatasaray'ın gerçekleştirdiği örnekler. Benzer tablo Icardi için de var mıydı? Icardi ilk geldiğinde.
0: Tabii.
1: Icardi'ye 20 milyon euro teklif yok muydu? Vardı. Suudi Arabistan'dan. Vardı. Neyi tercih etti o? Dedi ki kardeşim benim birinci şeyim, önceliğim, tamam burada daha çok para veriyorlar ama hem rahat yaşayabileceğim bir ülke. Bakın biz modern bir ülkeyiz arkadaşlar. Biz çölde insanların işte sadece para vererek zorla tuttuğu bir ülke değiliz. Bizde her şey var. Biz çok modern bir ülkeyiz. E şimdi gayet refah içinde yaşayabileceği bir para da teklif ediyoruz.
0: Bakın John
1: Duran... Ama ne teklif ediyoruz?
0: Bak çok özür dilerim. John Duran kız arkadaşıyla aynı evde yaşayamıyordu. Ronaldo'ya özel izin çıktı. Tabii. Böyle şeyler yaşanıyor.
1: Ronaldo için şeriatı özel... değiştirdi. Evet. Ya. Kurallar değişti. Daha bu hafta evlenecek adam. Belki de onun da etkisi vardır. Tamam biz sana bunu veriyoruz ama bir de evlen demiş olabilir artık Prens Salman, anladın mı? Yeter evet. Yani senin için bak 3 yıldır burada ben ulan şey yapıyorum dedi yani adam. Anladın mı? Adamın şatoyu, verdikleri şatoyu zaten gördün. 250 milyon euro da cebine koyuyorsun.
0: 6 tane şoförü varmış onun.
1: Karşılığı var mı ama? Var. Suudi Arabistan Ligi'ni şu an dünyaya tanıtan bir elçi gibi hareket ediyor mu?
0: Ediyor.
1: Performansını...
0: Ama işte o da çok istisna bir insan zaten. Onu şey yapalım.
1: Performansını ama... beğenirsin beğenmezsin. Canını dışına takıp oynuyor mu hala? İstiyor
0: tabii,
1: mu?
0: İstanbul'da İstiyor. Dünyanın hiçbirini kıyaslayamazsın. Evet.
1: Şimdi bir kere ülkemiz bu anlamda bir cennet. Ama en çok sunduğu şey ne bizim ülkemiz insanının bu tarz oyunculara? Sevgi.
0: Evet.
1: Bak bunu Liverpool'da da çok sevildi Muhammed Salah. Ben size onu söyleyeyim. Liverpool mesela Türkiye'de de çok taraftarı vardır, seveni vardır. Muhammed Salah transferinden önce mesela Liverpool taraftarı İslam karşıtlığıyla çok öne çıkan bir taraftar grubudur. Salah geldikten sonra değişti. %70-80 evet, bitmiştir.
0: Aynen öyle arkadaşlar. Oldu. Bu kafadan söylenen bir şey değil. Bu bayağı İngiltere'de yazılan çizilen çok önemli bir bilgi.
1: Yani bunu sadece bir futbolcu transferi olarak görmemek lazım. Aynen. O yüzden de...
0: İngiltere'de Müslüman karşıtlığını azalttı Muhammed Salah.
1: Yani bu sadece bir şey transferi değildir. Ben şimdi biraz geçmişe döneyim mi? Biraz tarih hatırlatayım. Ben severim çünkü tarihi. Şimdi bakın. Bu transferi şöyle yorumlayalım ya da işte Muhammed Salah Trabzon'a gelmez falan diyenlere de bir cevap olsun diye söylüyorum. Bir kere daha yüksek paralar alabilirdi. Oradan vazgeçti. Burayı tercih etti ve neden tercih ettiğini de dün 30 bin kişinin önünde Papara Park'ta gördük. Şimdi tarih boyunca iki tane büyük ticaret yolu vardır sevgili Genco. İpek yolu, baharat yolu. Bunu herkes duymuştur değil mi? Evet. Tarih kitaplarında vardır. Evet. Yani bunlar ilkokul 5 ya da işte ortaokul 1 falan konuları. Hı hı. İpek yolu, baharat yolu. Şimdi İpek yolu dediğimiz yol İstanbul'dan başlar, Çin'in doğusuna Şangay'a kadar gider. O Marco Polo'ların falan zamanında düşün, o Çin Min falan oralara kadar gider. Bunun Karadeniz ayağı da Trabzon'dur. Yani
0: o yolun, evet.
1: O yolun limanı Karadeniz'deki limanı Trabzon'dur. Ve zaten İstanbul'u aldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet bu ticaret yolunun Anadolu topraklarındaki hakimiyetini kazanmak için direkt Trabzon'a zaten gözünü dikmiştir. 1461'de de Trabzon'u almıştır. Tamamen bu ticaret yolunun hakimiyetini kazanmak için. Bu bir not. Diğer baharat yolu dediğimiz diğer önemli ticaret yolu, ki o dönem ticaret en önemli gelir kaynağı.
0: Tabii ki.
1: Tamam mı? Onun da bu taraftaki başlangıcı, yani bize yakın taraftaki başlangıcı Mısır-Kahire'dir. Baharat yolu. O da Hindistan'ın doğusuna kadar gider. Yani iki tane kritik yol var.
0: Baharat yolu denmesinin sebebi de zaten Hindistan.
1: Evet. Şimdi... Ticaret maddi anlamda o dönemin en önemli şeyi, unsuru ve bunlara egemen olman lazım. Şimdi Fatih bunu İpek yolu tarafında başardıktan sonra Fatih'i

0: torunu Yavuz Sultan Selim ne yapmıştır? Mısır'ı fethetmiştir. 1516'lar 17'lere geldiğinde o Ridaniyeler falan değil mi? Halifeliği almıştır, gitmiştir orada. Yani İpek yolunun bizim topraklarımız içindeki bölümünün hakimiyetinden sonra baharat yolunun da aynı rotadaki hakimiyeti bize geçmiştir. Yavuz Sultan Selim hayatının yani şehzadelik döneminde geliştiği yeri neresidir peki bilir misin? Trabzon'dur. Trabzon Sancakbeyi'dir. Anladın mı? Yani burası biraz da bir şey hikaye tarafı işin de.
1: Tamam.
0: Yani Trabzon Mısır arasındaki güzergahı çok geçmişe götürdüm ben. Yani bu tarihler mesela Mısır çok eski medeniyettir. Onlar
1: Tabii.
0: o tarihleri çok iyi bilirler. Anladın mı? Yani bu işin şey tarafı, güzel hikaye tarih tarafı. O yüzden bu yapılan transferi de ben spor turizmi anlamında çok önemli bir ticari hamle olarak görüyorum.
1: Ben %100 katılıyorum buna.
0: Yıllar önce
1: Orta Doğu'dan gelen bu kadar turist varken Trabzon'da.
0: yani bu ticaret konusundaki zekayı gösterebilmiş olan atalarımızın yaptığı şeyi şu anda da daha güncel haliyle Trabzonspor yönetimi yapmayı başarmıştır. Zaten o paralardan aşağı onu getirme ihtimali yok. Menajerinin isteklerine hayır deme şansın yok. Ama Sayın Başkan'ın açıkladığı işte 4-5 gün çok olumlu görüştük dedi. Çok iyi görüştük dedi. Bakın geçtiğimiz sezonun başını hatırlayın arkadaşlar. Fatih Tekke döneminin ilk transfer dönemini hatırlayın arkadaşlar. Fatih Hoca'nın bir isyanı vardı. Ben şimdi unutanları onu hatırlatacağım. Bir tane oyuncu istiyordu özellikle. Kimdi bu isim biliyor musun? Nice artık gözden düşmüş, çok kendini gösteremeyen Jeremy Boga. O kadar istiyordu ki hatırlıyor musun?
1: Evet. Tabii
0: Yayınlarda da
1: tabii çok
0: konuşuyorduk.
1: çıktı.
0: Boga ya ikna edemedik dedi ya. Jeremy Boga'yı biz ikna edemedik dedi buraya getirmeye. Bakın Trabzonspor Jeremy Boga'yı ikna edemediği dönemden bir yıl içinde İngiltere'de 9 yıl tozu dumana katmış Mourinho'nun tarihindeki ya ben nasıl böyle bir hata yaptım dediği tek adam olan Chelsea'de biliyorsun Mourinho'yla 2 sezon oynadı. Mourinho beğenmedi.
1: Evet.
0: Fiorentina'ya gitti.
1: Evet.
0: Başka bir kariyer başladı. Roma'da tekrar kendini buldu. Sonra Liverpool'a gitti. Bu adamı Trabzonspor tam 1 sene sonra ikna ederek parasını da vererek getirmiştir. Bu bence çok büyük bir başarıdır. Bence Sayın Ertuğrul Doğan'ın da mesela 1 sene önce Boga'da o hayal kırıklığını yaşadıktan sonra ben Trabzon'u buraya getireceğim hedefine de çok uygun bir hamledir. Bu anlamda ben tebrik ediyorum. Çok mutluyum.
1: Ben de bir futbol sever olarak.
0: Messi bunu bu arada Beşiktaş yapsaydı aynı şeyleri söylerdim.
1: Aynen öyle.
0: Hiç fark etmiyor şeyi.
1: Ben Aykut aynen şöyle söyledim. İster Beşiktaş yapsın, ister Trabzon yapsın. Ben Salah Türkiye'de izlemek çok isterim. Biri lütfen yapsın.
0: Dünya Kupası'nda gördük kardeşim. Bu adamın falan futbolu bıraktığı falan yok.
1: Yok canım ya.
0: Liverpool'da geçtiğimiz
1: Ya.
0: sezon Slot'ta yaşadığı sorunlar ortada.
1: Aynen.
0: Yani biraz da istemeye istemeye. Slot'un belki de erken veda edeceğini bilseydi belki de uzatırdı yani anladın mı? O kadar da sevilen bir isim. Ama
1: Yunanistan'da gördük adamın hala baklavaları var ya karnında.
0: hala bambaşka bir. Şimdi bu sevgiyi görmese, bu sevgiyi hissetmese, daha imza attı bak şimdi. Başka bir şehirdesin. Önceden biz şunları da yaşamadık mı bu ülkede ya? Trabzon zor bir coğrafya.
1: Kesinlikle.
0: Trabzon insanı da zor. Ben de Artvinliyim. Ben de Karadenizliyim. Ben bilirim. Benim babam hasta bir Trabzonsporlu. Ben babama baba Salah almışsınız dediğimde inanmadı bana. Ne aldık dedi Salah. Kandırma beni falan yapıyor. Zor için bizim insanımız zor. Orası zor kardeşim. Ben biliyorum yani. Bunu
1: Ya
0: anlatmanıza gerek
1: Aykut
0: yok.
1: dün videoyu gördün mü? Böyle bir orman, acayip bir orman arazi içerisinde Salah gelecek. Herkes biliyor. Bir tane de uzakta bir teyze böyle telefonla çekim yapıyor ama uzakta bayağı böyle bir 55-60 metre. Gördün mü bilmiyorum.
0: Kısala bu muymuş diyor değil mi?
1: Aa, bu muymuş? Küçücük çocuk bu muymuş diyor.
0: Bir de o şiveyle, o
1: Evet,
0: tarafların şivesiyle söylüyor. Ama öyle. Ya futbolu bir şey söyleyeceğim.
1: Böyle
0: Oradaki
1: ana
0: teyzeler de
1: bu
0: herkesin
1: muymuş?
0: iyi bilir. Fatih Hoca ne dedi? Tam artık bunaldım eve geliyorum bir rahat edeyim diye. Bu sefer karın başlıyor dedi bana taktik vermeye. Onu niye orada? Hakikaten zor bir yer yani. Anladın mı? Şimdi böyle bir oyuncu önceden İstanbul'a gelip Trabzon'a gittiğinde aa beni kandırdınız diye kaçan oyunculardan. Böyle değil miydi kardeşim? Yalan mı söylüyoruz
1: Evet,
0: yani ya?
1: evet.
0: İstanbul'da

0: yaptırırlardı. Trabzon'a gittiğinde aa ben burada mı yaşayacağım
1: dedi. Aynen öyle. Yaşandı bunlar.
0: Burada nasıl bir sosyal hayat vardı dendi.
1: Ama işte Sala onu aramaz mesela.
0: Ya şimdi İstanbul'a geldiğinde bir izliyorum. Sayın Başkan'ın ofisinde imza atılıyor. Beraber akşam Trabzon'a gidiyorlar. Orada bir izliyorum. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim diyor. Bu hayatımda böyle bir şey görmedim diyen adamın kariyerine bakın.
1: Evet.
0: Ben ilk yılından itibaren anlattım. Şampiyonlar Ligi bizdeydi o zaman. Basel'de ilk böyle parlamaya başladığı döneminden. Onu Chelsea'ye getiren döneme kadar. Chelsea'de Mourinho'yla yaşadığı tartışmalar, Fiorentina'ya gelişi, Roma'da tekrar parlaması. Bunların evet. hepsinde ben bunun maçlarını anlattım kardeşim. Liverpool'un ilk dönemi anlattık. Yani şu an Trabzonspor yaşayan bir futbol efsanesini. Yani benim ilk gününden bir yıldız haline dönüşüp 34 yaşında şu anda bence kariyerinin en olgun zaman. Bakın Vakayeme'ye Trabzonspor taraftarı taptı ya kaç sene. Kaç yaşındaydı abi Vakayeme? 30'undan sonra zaten Vakayeme Trabzon'da tanıştı değil mi?
1: Evet.
0: 36-37'ye kadar da oynadı mı? Geçen sene artık yeni oynamıyor muydu? 39 hala muydu? Kaçtı?
1: Hala oynuyordu.
0: Yani Messi 39 yaşında hala tapılıyor. Şu an Messi Türkiye'ye gelse kimse yaşına konuşur mu? Allah'ını seversen bana mı söyle?
1: Aynen öyle.
0: Az önce söyledim. İlk kupasını Maracana'da kazanan. Bak bir de yani Allah ona öyle bir şey nasip etti ki. Düşün milli takım bırakmış ben kazanamıyorum artık demiş bir adam. İlk kupasını Arjantin'in ezeli rakibi Maracana'nın ya Brezilya'nın efsane stadyumu Maracana'da Brezilya'ya karşı kazanıyor. Sonrasında bütün takım artık diyor ki tamam biz baba Messi'ciyiz. Ne diyorsan o. Ne varsan o.
1: Yani bu öyle
0: Dünya bir... Kupası geliyor.
1: Aynen öyle.
0: E şimdi bu Dünya Kupası'nda yine final oynuyorlar. Ki yani takım gerçekten diğer kadrolara göre zayıf. Milli takım anlamında. E şimdi böyle bir hikaye Trabzonspor için bence çok örtüştü. Maddi olarak da şeylerine gelecek olursak bakın arkadaşlar bu bir kelebek etkisidir.
1: 13 bin kombine satılmış dün.
0: Sadece dün.
1: Sadece dün. Ondan önce totalde 3600'müş totalde bu evet. sezon. Dün 13 bin satılmış.
0: Dün yani imza töreninden önce ben sayılara baktım Genco. Total sezon genelinde 16.900 tane kombine satılmış. Hı hı. Senin söylediğin rakamlarla örtüşüyor.
1: Örtüşüyor.
0: Ama yakın. Öyle bir sıra var ki Sayın Başkan da diyor ki kombineleri bitirelim diyor. Gerçekten çok güzel bir şey oluştu. Zaten kalmış geriye 12 bin tane kombine. Hı hı. Bence bugün o da biter.
1: Çok büyük bak, bir
0: ben sana söyleyeyim.
1: Bence de.
0: Bugün o da. Ne oldu şu anda ben sana peki onu söyleyeyim mi? E, bir anda sen bu sezon tüm maçları kapalı gişe oynamayı garantiledin mi?
1: Hı hı.
0: 30 bin kombineyi sattığın anda papara park doldu zaten.
1: Aynen öyle.
0: Anladın mı? Localar vesaireler falan doldu. Bitti.
1: Localar da yapımdaymış. Onların da sayısı artıyormuş.
0: Sen tüm şeyi doldurdun. Peki bundan sonra o işte Jeremy Boga başta olmak üzere ya benim Trabzon'da ne işim var diyen dünya yıldızları ya da işte yıldız potansiyeli olan isimler daha kolay gelecek mi Trabzon'a?
1: %100. %100.
0: Bu Trabzon neresiymiş ya biz bir merak ettik diyenler olacak mı?
1: Hele bir de kadar, şimdi Avrupa Ligi'nde bir boy gösterse, grupları geçse falan.
0: Şu ana kadar mesela Trabzonspor'a randevu vermeyen menajerler şimdi Ertuğrul Başkan'ı aramaya başlamış mıdır?
1: Tabii. Bak Amerikan CBS Golazo'da 4-3-3'te her yerde Muhammed Salah Trabzon haberleri çıktı ama reklamı daha fazla geçirmememiz gerekiyormuş Aykut. Hemen reklamlardan sonra devam edeceğiz.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Tam şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonlar son düzlükte.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Trendyol 1. Lig başlıyor, ligin nabzı Nesine'de atıyor. Sezonun ilk mücadelesinde bugün saat 21.30'da Boluspor evinde Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol 1. Lig resmi sponsoru.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Mesajlar geliyor. Bir dinleyicimiz demiş ki rahmetli İlber Ortaylı'yı anarak hoş geldin Aykut Ortaylı diyorum. Sadece sporun değil kültürün de yer aldığı program okursan sevinirim demiş dinleyicimiz. Mesela bir dinleyicimiz de diyor ki bunu da Aykut da söyledi, bunu hepimiz kabul ediyoruz. Yani sevgili Aykut, İstanbul'da mı yoksa Trabzon'da mı yaşamak istersin sorusunu Salak'ın eşine sormak lazım diyor. Yani Trabzon'un, ben Artvinliyim dedi. Trabzon'un yer olarak, insan olarak çok kolay olmadığını söyledi. Yani geçmişteki yaşanan örnekler de gerçekten vardı. Ben de bunu çok okudum. Lisedeyken, üniversitedeyken. Trabzon, İstanbul'da imza attırılır. Trabzon'a götürülürdü ya, ben anlamadım derdi futbolcu. Yani bu yüzden dolayı sıkıntı yaşadığı transferler oldu ama hani unutmamak lazım ki Muhammed Salah hani 3-5 yaşında Avrupa görüp Avrupa altyapısından çıkan bir oyuncu değil. Mısır altyapısından çıkan bir oyuncu. Yani hani Trabzon'un zor dediğimiz şeylerini Muhammed Salah zaten bilen bir isim. Orayı görmüş, yaşamış bir isim. Hani bu şey gibi değil yani. Hani hayatı boyunca Fransa'da yaşamış, çok erken yaşta Fransa'ya göç etmiş, Aubameyang'ın Çorum'a gelmesi gibi bir şey değil bu yani. Dolayısıyla ben ya Salah'ın yapabileceğine inanıyorum.
1: Çok da kendimize de haksızlık etmeyelim. Trabzon'un ne kadar geliştiğini de bir oraya şimdi aynı adamlar gidip baksınlar bakalım.
0: 90'larla 2020 arasında aynen o acayip de bir fark var. Bir Beşiktaşlı olarak ben Ankara'dan Turgay Bey, Trabzon'u gerçekten tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Çok güzel bir iş başardılar. Ben kendi adıma üzüldüm. Tek bir nokta var. Tabii ki Beşiktaşlı olarak Serdal Adalı ve Beşiktaş yönetiminin Salah deyip bir ay boyunca taraftarı uyutup bu transferi yapmamasıdır. Şimdi bir de televizyonda çıkıp bize Salah'ı gösterip Salah olmayıp biz U23'ten o bölgeyi dolduracağız deyince ben bunu kabul edemem diyor.
1: Ya orada biraz bence şöyle bir durum var Genco. Bilmiyorum, başkan da açıkladı bunu. Ben Italiano ile Önder Özen'in ya bizim sistemimize uymayabilir başkan lafının daha ağır bastığını düşünüyorum. Yoksa maddi şartlar öne sürüldü, işte menajeri öyle yapıyor, böyle istiyor falan dediği öne sürüldü. Ama ben onun asıl nedeninin bence hoca ve Önder Özen'in istemediği görüşündeyim. Ya planlamamızda öyle bir durum yok. Biz buraya alacaksak daha genç bir oyuncu düşünüyoruz.
0: Şu olabilir miydi? Özür dilerim, araya tabii girdim. Ki. O kadar yükseğe çıkacağına belki de istekli olarak bu transferi tek düşünüp kendini, kardeşim bizim son teklifimiz bu, masadan bu koşullarla çekiliyoruz.

0: Zaten Beşiktaşlı bazı taraftarlar da bu yüzden Trabzon'a kızgın ama Trabzonspor aldı Salah'ı. Almasaydı, bak biz Ali'yle de aynısını konuştuk. Almasaydı kızmakta haklılardı. Belki kafayı çeldi ve bize gelecekti de gelmedi. Biz bu teklifi yaptık. Son teklif bu Salah. Sen bir düşün. Menajerine de bu kadar para vermeyeceğiz. Masadan kalkıyoruz. Son teklifimiz bu. Kapıyı kapatmıyorlar. Yani biz seni almıyoruz değil. Son teklif bu, düşün dedikten sonra Trabzon devreye girince, ama Trabzon'da aldığı için kızamazsın
1: Ya
0: Trabzon'a.
1: şöyle, zaten kızılacak bir durum yok.
0: Ya tabii.
1: Zaten başkan ne dedi Serdal Bey? Biz dedi masadan kalktık zaten orada dedi. Önder Bey tam kapıyı kapatmadı ama dedi ben Önder Hoca'nın planlamasında böyle o tarz bir oyuncu olmadığını, böyle ciddi bir yatırımın olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla zaten Sayın Ertuğrul Doğan ne dedi? Biz dedi ilk bir ay önce zaten bir temas kurduk. Başka teklifler de vardı. Onların olmadığını görünce son 10 günde hızlandırdık temasları. 4-5 günde konuşup bu işi bitirdik dedi. Ne menajeriyle çok zorlandıklarını, ne şeyi falan, hiçbir şeyi yaşamadıklarını da anlattı. O yüzden bence burada ya planlamalar dahilinde, şimdi Beşiktaş yeni bir oluşum içinde. Doğru mu? Beşiktaş bir hareket içinde ve son 3 transfer döneminde sürekli gelgiti çok olmuş. Hala yabancı oyuncusu fazla olan, aldığını gönderemeyen, göndermenin de ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bir kulübe dönüşmüş. Şimdi bir futbol aklı getirmişler. Ona göre bir planlama yapıyorlar. Ama Trabzonspor öyle mi? Trabzonspor sezon bitti, transfere başladı.
0: Tabii. Ve 2 senedir böyle.
1: Çok da
0: Bu sene
1: önemli,
0: hariç önceki
1: çok da
0: 2 sene.
1: önemli oyuncularını hem yurt dışına iyi paralara gönderdi, hem de yerlerine aynı potansiyelde yıldız olabilecek adamlar transfer etti. Burada da bir alkış hak ediyorlar. Ya Trabzon kadrosunu en erken kuran takım. Bir taraftan da artık üzerine, hani önceden çilek minek derlerdi ama bu artık çileği mileği geçti abi. Bu
0: Pastanın ta
1: ya
0: kendisi.
1: ne çileği ne şey abici, bu bambaşka bir şey. Bak, bu normal bir futbolcu transferi değil.
0: Değil.
1: Bir şehrin, bir ülkenin sportif anlamda, ya şu yüzündeki mutluluğa baksana, adamı bir kez somurturken
0: Geldiğinden
1: görmedik
0: beri
1: ya.
0: evet. Bu arada bir dinleyicimiz yolladı. Reuters, Muhammed Salah'ın, Reuters Avrupa'nın dünyanın en önemli haber ajanslarından biri, Muhammed Salah'ın imza törenini 23 dakika boyunca vermiş.
1: Buyur.
0: Sitesinde de duruyormuş.
1: Ben size daha önce Avrupa'da hangi konuda gündem olduğumuzu söyleyeyim mi? CNN International, mesela ben yıllardır CNN Türkiye'de çıkıyorum. Bizim grubumuzun içindeki haber kanalı. CNN International'la beni özellikle bulup bir kere bağlandım. Sevgili Genco. Görüntülü. Ve onu her saat başında kesip şey yaptılar. Birinci haber olarak döndüler. Neydi o haber biliyor musun? Ankaragücü'nün eski başkanının Halil Umut Meyder'i saha içinde yumruklaması. Bak, daha önce
0: En son.
1: Amerika'nın en önemli haber kanalına ben bir kere onların ricası üzerine görüntülü bağlanıp röportaj verdim. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Birinci gündem yapmışlar ve bütün gün boyunca her haber bülteninin ilk şeyi oydu.
0: Spor şeyinde evet.
1: Ne kadar kötü bir şey aslında, ne kadar acı bir
0: Evet.
1: şey değil mi? Bakarsan dersin ki ya CNN International'da şey verdim. Mesela sevinmen gereken bir şey olması gerekirken bu aslında çok üzüldüğüm bir şey oldu. Niye biliyor musun? Çünkü olumsuz bir şeyi oraya anlatmaya
0: Evet.
1: bağlandık. Ama şu anda bak ne diyor Ertuğrul Doğan? 100 milyon euro satış yapan takım istediğini alır diyor.
0: Doğru, ben de
1: İki
0: bunu
1: sezondur
0: bak.
1: bizim, diyor, kasamızda para var kardeşim, diyor.
0: İşte.
1: Ben artık bu güce ulaştım ve böyle bir harcama yapma şeyim var, diyor. Benim bir sponsora ihtiyaç duymadan da bu transferi yapabileceğimi gösterdim ben, diyor.
0: Ki belki de sponsor vardır o ayrı, ama bak pazar günü Trabzon'un kuruluşunun, Trabzonspor'un kuruluşunun 59. yılında ben yayındaydım. Sayın Başkan'ın konuşmasını bağlandık. Dedi ki biz dedi öyle transfer hamleleri yapıp aynı oyuncuları çok daha pahalıya sattık ki vergi borcumuzu bitirdik dedi. Vergi borcunun faizi ne kadar büyük siz biliyor musunuz dedi.
1: Bankalar Birliği'nden ilk çıkan kim?
0: Trabzon. Şimdi dedi ki ben artık biz öyle bir seviyedeyiz ki işte Muhammed Salah'ın daha ismini zikretmeden ilk artık bir transfer geliyor onun işaretini o pazar günkü konuşmasında yaptı. Biz artık bu parayı böyle ince

0: eleyip sık dokuyup değil, birine o parayı deyim yerindeyse gömebilirize getirdi ya ve geldi.
1: İlk yılın parası muhtemelen bugün çıkacak, öyle söyleyeyim sana. O kombine
0: dün 13 bin, bugün de 12 bin, daha ne olsun.
1: Şimdi o kombineler satıldı. Şimdi herkes forma alıyor. Lisans ürün satıldı. Oradan da bir pay gidecek.
0: Belediye başkanı 6 bin forma almış.
1: Herkes alıyor. Dün şeyi gördüm, Araklı'ya ziyarete gitti Salah. Araklı belediye başkanı, bak yakında diyor Mısır falan diyor, küresel ısınmadan oralarda yaşanmayacak. Gel sana burada bir arazi de verelim diyor. Burada yaşa diyor. Suyumuz var, her şeyimiz var. Yani bak bunlar... Bir yerin tanıtımıdır, spor turizmidir, ülkenin tanıtımıdır. Şu anda Kahire'den Trabzon'a direkt uçuşlar konuşuluyor.
0: Evet.
1: Sevgili Genco.
0: Aynen öyle.
1: Bak Kahire'den, Mısır'dan Trabzon'a direkt uçuş rotası oluşturulacak. Bir de oradan gelecek insanları düşün.
0: Aynen öyle.
1: Anladın mı?
0: Ki yani, Trabzon zaten Ortadoğu'nun çok...
1: Zaten yani Katar ve Suudi Arabistan'dan çok ciddi bir gelip Trabzon'a yerleşen bir kesim de var. Hı hı. Şimdi... Din aynı din. Değil mi?
0: Tabii.
1: Deniz var mı? Var. Yeşil var mı? Var. Daha ne istiyorsun?
0: Bir de Trabzonlu var.
1: Bir de ya o kadar misafirperver bir yere geliyorsun. Bak bunlar şeyler, öyle kolay oluşturulabilecek birliktelikler değil. Ama bu arada, yaptığın zaman bu arada, da her yerde reklamsın şu anda.
0: Muazzam bir misafirperverliği var. Şimdi şu anda o turist kapıları Arap coğrafyasına açıldı ama bundan önce de 80'lerde 90'larda Trabzon'a kimler geliyordu? Hep Ruslar geliyordu.
1: Tabii.
0: Oraya da yani şimdi hep görüyoruz ya, ya Trabzon zaten bu turizm olayına, ev sahipliği olayına yabancı, yeni başlamış bir şey de değil. Ya sadece şey değişti. Gelen kişilerin
1: profili değişti.
0: Profili değişti. Senin de başta söylediğin gibi zaten Arap coğrafyasından çok fazla insan geliyorken, hatta bir ara tartışma bile oldu ya, Trabzon'da Türkçe pankart iş yeri şeyi
1: levha falan kalmadı,
0: levha kalmadı diye hep Araplar geliyor, anlasınlar, şurada şu satılıyor, burada bu satılıyor. Bu arada çok güzel bir mesaj geldi, komik bir mesaj geldi, onunla araya gideceğiz çünkü 10 geçe arasını geçmememiz gerekiyor. Bir saniye, o kadar çok mesaj geldi ki. Erdal Bey mesaj atmış. Ben de Karadenizliyim. Az önce Salah'ın baklavalarından bahsettiniz ama o birkaç aya gidecek. Her gün kuymak tereyağı ve yöresel yemeklerden dolayı o baklavadan eser kalmayacak diyor. Bir başka dinleyicimiz de Özdemir Bey harikasınız, İzmir Aydın yolunda sizi dinliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz güzel mesajlarınızdan dolayı. Reklam arası vereceğiz. BTC ile döneceğiz.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi Bu Bilet'te başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi Bu Bilet'ten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
2: Evet, BTC güne %0.66'lık bir düşüşle başladı. Dolar bazında Bitcoin şu anda 64.337 dolar. Bunun TL karşılığı 3.061.060 lira.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
3: Radyo Spor.
2: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bayağı mesaj geldi. Salağın baklavalarını bilmem ama Antep'in baklavaları çok iyi diyor Batuhan Bey. Şöyle bir mesaj var ki Aykut da aynen bundan bahsediyordu. Hani tanıtım anlamında sadece futbol değil çok önemli diye. Bir dinleyicimiz diyor ki Salah mesela bir kere Sürmeni Manastırı'na çıksın, oradan bir Instagram story'si atsın ki bu bence mesela yaptırılmalı, yaptırılabilir. O zaman Trabzon'a bir hafta içinde 1 milyon kişi gelir. Yani 1 milyon kişi mi gelir bilmiyorum ama hani Salah'ın bakayım merak ettim. Kaç takipçisi var? Muhammed Salah'ın kaç takipçisi var? Şuradan bir yerden çıkacak karşımıza. Aynen Mo Salah. Arkadaşlar tahmin edin Muhammed Salah'ın kaç tahmincisi var? Takipçisi var. Bir tahmin edin. Ya ben bakmadan önce benim aklımda bir rakam vardı. O rakamın İki katından fazla. Benim aklımda bir rakam vardı. İki katından fazla. Yani böyle Sürmene Manastırı falan, Çamlıhemşin, benim bilmediğim kim bilir nereler vardır. Oralardan storyler, videolar atsın. Yani cennet. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz demiş Serhat Bey. Hani Ronaldo Suudi Arabistan'da neyse, Salah da Trabzon'da aynı şekilde. Yani biraz öyle olacak tabii ki. Biraz öyle olacak tabii ki. Bakayım bir tane mesaj geldi. Ama siz herhalde baktınız. Çünkü tam rakamı verdiniz. Aykut bir mesaj geldi diyor ki dinleyici. Sürmene Manastırı'ndan bir şey atsın. Instagram postu atsın. Bak ne olur diyor. Kaç kişi gelir diyor. Doğru, ben de bir merak ettim. Muhammed Salah'ın kaç Instagram takipçisi var diye. Sen de bir tahminde bulun. Kaç takipçisi var sence?
4: Salah mı? Hı-hı.
2: Benim tahminimden iki kat daha fazla çıktı.
4: 30 milyon mu?
2: Ben de 30 dedim.
4: Kaç?
2: 67. Bir dinleyicimiz 67 dedi. Bakın turizm elçisi oldu diyen var.
4: Ben şimdi sana daha enteresan bir şey söyleyeyim mi? Bence Muhammed Salah'ın Instagram takipçisinden daha
2: var,
4: çok.
2: 40 var.
4: Genco şunu biliyorum. Dün çünkü buna da değindim. Muhammed Salah gelmeden önce Trabzonspor'un Instagram'da 1.6 milyon takipçisi varken Salah imzasından sonra 2.2 milyona ulaşmış bu sayı.
2: Trabzon.
4: Evet, Trabzonspor'un hesabına baksana sen, boş ver. Yani bunun Trabzon'a etkisini bence irdelememiz lazım. Salah değil.
2: Bu arada 3 tane story'si var Salah'ın dünden baktım. Uçağa binişi, Trabzon'a gelişi, Trabzonspor formasıyla taraftara merhaba demesi ve dışarıdaki o inanılmaz kalabalık meşalelerde bordo mavi meşaleler.
4: Şimdi o 2.2 milyon da artmıştır. Baksana bir Trabzonspor hesabına.
2: Hemen bakayım. Çok doğru söylüyorsun.
4: Bak 1.6 milyondu Salah imzalamadan önce Trabzonspor'un Instagram'daki takipçi sayısı.
2: 2.4 olmuş.
4: 2.4 milyon.
2: Evet.
4: Yani bugüne kadar Trabzon

0: sporun takipçi sayısının yarısını bir günde imzadan sonra Trabzonspor kazanmış.
1: Ya.
0: Yani hikayeye sadece buradan, yani sosyal medyada
1: vallahi çok
0: özellikle
1: güzel söyledin. Çok
0: bizi
1: güzel
0: dinleyen,
1: söyledin.
0: Bizi dinleyen genç arkadaşlarımız, benim oğlan da olmak üzere, daha iyi anlar bunu, yorumlar. Çünkü biliyorsun onlar Z kuşağı, sosyal medya, yani genç arkadaşlarımızdan bahsediyoruz. Hı-hı. 1.6 milyon olan Trabzonspor'un Instagram takipçi sayısı 2.4 milyona ulaşmış durumda. %50'si kadar daha bir günde Trabzonspor'u takip etmeye başlamışlar. Bunlar zaten Trabzonluların hepsi ediyordur değil mi bunu kullananlar? Bunların yabancı, %90'ının yabancı olduğunu düşünüyoruz. Ya evet. Trabzonlu olmayan kişilerin takip ettiğini düşünüyorum ben. Ya bu bile bir etkidir. Ki ben sana söylüyorum, Kahire'den direkt Trabzon uçuşları başladığı zaman asıl etkiyi göreceksin. Bu sadece Trabzon'a yapılmış bir katkı ya da bir sportif hizmet değildir. Bu aynı zamanda o sırada yer alan Rize'ye, diğer komşuları Giresun'a, tabii, Ordu'ya, tabii. Gel bu tarafa Samsun'a,
1: tabii.
0: Git o tarafa Sinop'a, git daha doğuya Artvin'e, buralara yapılmış bir hizmettir. Oraya bir turist geldiği zaman bir gün gelip Trabzon'u gezip işte maçı seyretti, gidip diğer yerleri de gezecek. Bak bu önemli bir spor turizmi hareketidir. Bunu böyle yorumlamak lazım. Bizim güney sahillerimiz, Antalya'yı, işte gel bu tarafa Ege'yi, oraları, bak sana iddia ediyorum, giden tabii ki çok insanımız var ama bizim insanımızdan daha çok turistler biliyor, biliyor musun? Oradaki en güzel koyları, nerede nereye gidileri, gelip orada yerleşip mahallelerini kuran yabancı şeyler yok mu? Hı hı. Hollandalı'dan tut da İngilizlere kadar, mahallelerine kadar var. Biz kendi topraklarımızı, kendi kıyılarımızı daha çok iyi tanımıyoruz.
1: Aynen öyle.
0: Gidenler, bilenler tabii ki var. Müdavimleri tabii ki var. Ama inan bana şu anda benzer bir sirkülasyon da Karadeniz kıyılarına doğru başlayacak.
1: Başlayacak.
0: Başlamıştı
1: kesinlikle.
0: Zaten daha önce. Daha
1: katlanarak
0: çok
1: artacak
0: Orta
1: şimdi.
0: Orta Doğu'dan geliyordu. Şimdi Afrika'dan da gelecek.
1: Aynen.
0: O yüzden bu sadece bir transfer başarısı ya da hamlesi değildir. Bence Trabzonspor o yılda ödeyeceği 17 milyon euro. Üzerine zaten başarı bonusları falan da var galiba. Bonusların ne olduğu açıklanmadı ama onu helali hoş olsun der, öyle öder. Sana öyle söyleyeyim.
1: Aynen,
0: tamam
1: öyle
0: mı? Ve bu paraların hepsini de çok uzun süre geçmeden cebine koyar.
1: Bu arada ben de boş bulundum, okudum, öyle mesaj gelince yapmadım. Sürmene değil, Sümela Manastırı.
0: Sümela Manastırı.
1: Aynen, evet. Özür. Ben boş bulundum. Öyle hızlı hızlı.
0: Sümela Manastırı, Sürmene ayrı, oralara da katkısı olacak.
1: Hepsine olacak ya. Hepsine.
0: Olmayacak. Her yere olacak.
1: Hepsine. Senin az önce söylediğin gibi sırf Trabzon değil işte. Bütün etrafına da olacak.
0: Şimdi bundan sonra mesela Çaykur Rize bir oyuncuyu ikna etmeye çalışında eli daha kolay, biliyor musun? Salan komşusu olacaksın diyecek.
1: Bak bir tane güzel mesaj daha geldi. Merak ettim, ona da bakacağım. Bir dinleyici diyor ki Trabzonspor'un bundan önceki videolarına bakayım şimdi. Ha, ben o rakamı göremiyorum. Kaç milyon kere bakıldı? Ha, buradan bakılır. Bir dakika. Şuradan gözükecek şimdi. Ha. Bak. Şimdi hazır mısın? Trabzonspor'un Salah'tan önceki koyduğu, Trabzonspor'un resmi Instagram adresindeki işte mesela bir oyuncuyla antrenman fotoğrafı var. Oyuncuyu göremiyorum şimdi. Büyütmüyorum ekranı. 570 bin bakılmış. Bir başka antrenman görüntüsü 800 bin bakılmış. Onana'nın bir kurtarışının videosu var. 453 bin bakılmış. İşte yeni bir transfer tanıtılmış. 740 bin. Bir tane reklam işte seninle her yola Trabzon 600 bin ve yukarı çıkıyorum. İlk Muhammed Salah görüntüsünün yer aldığı video. Bak 700-800 binlerden bahsediyorduk. 31.6 milyon kere tıklanmış. Taraftarın görüntüsü 3.1 milyon. Salah'ın Trabzon'a inişi ve el sallayışı Trabzon taraftarına 8 milyon. Papara Park 9 milyon. Yine Papara Park 9.1 milyon. Yine Papara Park 7.2 milyon. O benim de görüntüsünden çok

0: almak isteyen markalar olmayacak mı sevgili Gece
1: Hem de
0: Buğra?
1: Nasıl? Hem de nasıl?
0: Tamam, imaj hakları vesaire var. Salaha da diyecekler ki Salahçım, sana ekstra şöyle de bir teklif var. Bizim burada yüzümüz olur musun? Buyurun şu kadar, kulübede
1: Müslüman
0: bu kadar.
1: Müslüman ülkeyiz. Dünyanın en önemli, en bilinen Müslüman sporcularından biri geldi. Bak diyorum, ben de okudum senin o makaleyi. İngiltere'deki Müslüman karşıtlığını başta Liverpool olmak üzere azalttı bu adam. Bak,
0: en
1: böyle
0: çok
1: bir
0: olan
1: elçi,
0: yerlerden biri.
1: Aynen, en çok ırkçılık olan, bu konuda karşıtlık olan yer. Yani böyle bir elçi bu adam. Ve şu anda zaten Müslüman bir ülkeye geldi. Şimdi bununla ilgili reklamları falan konuşmaya ve sıraya girecek olan markaları yani saymamıza gerek yok.
0: O yüzden yani bir tek şey konusunda şüphelerim var. O bir dinleyenimiz yazmıştı ya, baklavaları gözüküyordu. Şimdi yemeye başlayınca, baklava deyince de benim aklıma şimdi Trabzon meydanında, Trabzon'a ben maç anlatmaya geldiğimde bir yemek de yeriz tabii orada, şimdi güzel yemek yerleri de var. O meydanda böyle minik baklavamsı şey vardır, şimdi yerin adını söylemeyeyim. Meydanda böyle güzel restoran, yemeği de iyidir ama sırf oraya o tatlı yemek için giderdik, biliyor musun Genco?
1: O kadar.
0: Bak, yemek bahanesiydi, tamam mı? Yemek illa yiyeceksin zaten bir şeyler. O tatlıdan ya bir tepsi yerdik, biliyor musun? Bak sana abartmadan söylüyorum. Böyle minik baklava gibidir o. Böyle bir baklavanın dörtte biri gibi düşün.
1: Aykut, ilk ne zaman Trabzon'a gittin? Yani kariyerin esnasında.
0: Vallahi Trabzon'a...
1: Çünkü 80'lerde falan hani çok zor... Korkutucu bir deplasmandı.
0: Zor.
1: Ya.
0: Benim gittiğim dönemde de zordu. Şöyle zordu. Yani Trabzon zor bir camia dedik ya. Mesela herkes gidip orada maç anlatamazdı. Ya,
1: işte onu oyunu merak
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben çok rahat giderdim.
1: Aykut,
0: ben
1: bak,
0: her yere çok
1: bak,
0: rahat
1: ben
0: gittim.
1: Hatırlıyorum, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş mesela 3-0 önde Trabzon'da diyelim. Maçın sonlarına doğru futbolcular tünele yakın beklerlerdi ki maç bittiğinde diye, depar atalım diye.
0: Valla bu anlatanlar
1: bakın,
0: için
1: abartmıyorum,
0: de öyleydi.
1: 80'lerde böyleydi.
0: Şimdi Trabzon'a bizim gidemeyen çok meslek büyüğümüz vardır. Benim arkadaşlarım vardır. Trabzon maçına taraftar istemez.
1: Valla ben çok gitmek istiyorum, hele bir Salah'tan
0: benim
1: sonra...
0: Şansım şu oldu. Ben Trabzonspor'un hep Avrupa maçlarını anlattığım için, yani bizim yayın aktarının elinde bulundurduğumuz.
1: O ses sen oldun.
0: Yani en son şey mesela Videoton maçlarında da gitmiştim. Videoton'u hatırla yani.
1: Tabii.
0: Tarihimizin en büyük şeylerinden, sürprizlerinden biridir. Ki o kötü şeyleri de yaşadım. Yani onu da söyleyeyim sana. Gittik Trabzon'daki maç 0-0. Deplasmanına da gittim ben onun. Macaristan'a. Başıma gelmeyen kalmadı. Ki o zaman Macaristan'la ülke olarak aramız kötü. Kötü de davranıyorlar. Videoton oranın bir köyü. Genco. Budapeşte'de indim. Bana da son dakika dediler ki yerinden anlatacağız. Git bu işi hallet. Ya buradan uçağa atlayıp İstanbul'dan Budapeşte'ye indim. Gece zar zor orada bir son tren yakaladım. Genco, Videoton'a nasıl gidilir? Hani şimdiki gibi şey diyor ki yaz oraya, oradan ona bin, buradan buna bin. Öyle bir şey de yok. 2014'tü galiba Videoton maçları.
1: Öyle bir şeydi, evet.
0: Abi indim, trene bindim. 3 saat gittik, biliyor musun? Tren artık gidemeyecek duruma geldi. Yani böyle son durak, artık böyle tren çatlayacak. Bir indim baktım Videoton. Gittik işte, tesadüfen de Trabzonspor'la aynı otelde kalıyorum. Şenol Hoca o zaman başında Trabzon'un. Gazetecinin kalması yasak normalde. Kapatmışlar oteli. Ben nasıl oraya bilet alabildim bilmiyorum mesela. Otelin adını vermeyeyim şimdi. Kaldım orada işte, neyse. Ertesi gün hocadan da rica ettim. Akşam konuştuk, dedim ki hocam bak tek başımayım, maç önü sonu lütfen yardımcı olun bana. Röportaja gelin, şey yapın mı yapın. Ve uzatmaya gitti, penaltılara gitti. Trabzonspor Videoton'a elendi mi? En büyük şoklardan biridir. Sana şöyle anlatayım aradaki farkı. Alan Zinho vardı Trabzon'da, hatırlar mısın?
1: Tabii ki.
0: Alan Zinho. Bak, Videoton taraftarı 15 bin kişi... Alan Zinho topu ayağına bir alıyor, hepsi alkışlıyor, biliyor musun? Alan Zinho gibi bir oyuncu görmemişler o güne kadar. Trabzon'un elendiği takım öyle bir takımdı. O yüzden büyük sürprizdi diyorum. Oradan bir de bir geri dönüş hikayem de komik. Beni orada bıraktı bir de Trabzon kafilesi. Erken gittiler. 15 bin video tonluyla ne taksi var ne bir şey. Genco, karıştım aralarına, dağıldım gittim. Adamlar için bayram, kutluyorlar. Beni zaten anlasalar bu Türkmüş diye zaten gittik orada, geçmiş olsun. Onlarla birlikte lay lay lom şeye geldim. Mecbur numaralarla. O yüzden Trabzon zor bir yerdir, değişik bir yerdir. Ben mesela ama Trabzon'da çok güzel anılarım da var. Mesela 15 gün kalmışım var. O zaman TRT'ye şey anlatıyorduk. Trabzon'da gençlik oyunları vardı.

0: Yani diğer spor dalları da olduğu için biz eski Eurosportçuyuz biliyorsun. O yüzden 15 gün kaldım, orada yerinden anlattık. Gençlik oyunları vardı. İşte Erzurum'da kış olimpiyatları anlattık. Ya o tarafa ben çok hakimim. İşte Rize'ye her sene geliyorum. 11-13 Eylül'de Rize'ye geleceğim mesela. Şimdi bu kadar Trabzon konuştuk. Rize'yi şey mi yapalım? Dün beraberdik. Sayın Vali Yardımcısı. İşte Kaçkar Bay UTM'i var. Koşu. Koşacağız da bu arada. Koşmaya geliyorum yani bu sefer. Hem güzel. Yayınlayacağız onu. O yüzden mesela Rize, Çamlıhemşin, Ayder Yaylası. Şimdi az önce anlatırken bu Salah transferi sadece Trabzon'a yapılmış bir transfer değil.
1: Kesinlikle.
0: Bak o bölgelerin hepsini çok kalkındıracak. Aynen. Zaten orası turizm anlamında bir atılımda. Bunun Artvin'e kadar, hatta devamında Gürcistan'a kadar bile etkileri olur yani.
1: Vallahi çok mesaj geliyor. Tabii şey de var. Bazı Beşiktaşlar, hani dün de böyleydi, evvelki gün de böyleydi, bugün de mesajlar geliyor. Amma Salah konuştunuz. Tabii şimdi üzgünler. Beşiktaş açısından da bakılır ama.
0: Beşiktaş'ta bir saat konuştuk abi.
1: Tabii yani aynen öyle. Şimdi saatlerimiz 9.30 oldu. Son arayı yine gittikten sonra Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray'ı şu sıralarda hep son yarım saate bıraktık. Çünkü Galatasaray'da bir durum yok. Hani bugün ilk kez bir dünden dolayı bir Leao ve Can Uzun isimleri biraz yine bir ön plana çıktı ama bilmiyorum Galatasaraylılar ne kadar mutlu. Ben şahsen değilim. Aykut, senle de bugün bütün hafta Ali ile birlikteydik. İlk kez senin de fikrini duyacağız. Bu yönetimin transfer olayıyla ilgili sen ne düşünüyorsun? Ne olmalı? Reklamlardan sonra.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Trendyol 1. Lig başlıyor. Ligin nabzı Mesine'de atıyor. Sezonun ilk mücadelesinde bugün saat 21.30'da Boluspor evinde Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol 1. Lig resmi sponsoru.
4: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor.
2: Reklam.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Sırada Galatasaray var. Aykut, ben Galatasaray'a geçtiğimizde yani sözü hep direkt Ali'ye bırakıyorum. Ali de dedi ki ben dedi 1,5 aydır dedi Galatasaray yönetimine hani vakti var, ön eleme oynamıyor, işte Şampiyonlar Ligi Eylül ortasında başlıyor. Sakin, sabır, mutlaka bir şey olacaktır diyordum dedi artık dün en son ama ben de Galatasaray taraftarına hak vermeye ve onların tarafına geçmeye başladım dedi. Zira Galatasaray ligin başlamasına artık bir hafta kaldı. Yani cuma, bir sonraki hafta sonu ligler başlıyor. Hadi ligi düşünmesin Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni düşünsün ama yani Leslie Ugochukwu transferi haricinde transfer yapılmadı. Bruno Fernandes ismi geçiyordu. Hala geçiyor. Zira kendisi Manchester United'la sözleşme uzatmadı. Bir ara uzatacak haberleri çıktı ama uzatmadı. Bernardo Silva deniyordu. Anında o defter kapandı. Real Madrid'e gitti. Hep Bilbao ismi geçiyordu ama şimdi Galatasaray'da kanatlarda tamam yeterli değil ama Sané ve Barış varken alternatiflerinde de Yunus varken bütün sezon için bu yeterli olmaz, buna katılıyorum ama 10 numarası yok Galatasaray'ın. Hep Bilbao ismi geçiyor, Can Uzun ismi geçiyor. Şimdi ilk kez dün bayağı Türkiye'de, Avrupa'da Leo Galatasaray flörtü yine bir zirve yaptı. Hatta haberler şu şekilde: Galatasaray Leo ile anlaştı. Bayağı da Instagram'da Milan antrenmanında Leo'ya Türkler come to Galatasaray videoları da çok çıktı. Leo güldü falan. Haber şu: Leo tamam, sıra Milan'da. Ben Leo'ya hayır demem. Bizim Ulaş var. Fotomaç İtalya Ligi yazarı. Sen tabii ki.
1: Benim kadar anlatan yoktur herhalde.
0: Yani. Aynen öyle. Yani o böyle İtalyan haberlerine baktığı kadar. Leo sorunlu ama ya Leo çok mu sorunlu? Yani hani bir John Duran kadar mı sorunlu yoksa idare edilebilir sorunlu mu? Ben çünkü sağ dışı ya da sağ içi sorunlarından bir yana ben bu adamı çok beğeniyorum. Yani çok vücudu falan böyle ceylan gibi, sürati, yeteneği, bitirici vuruşları iyi bir kanat oyuncusu ama sen bütün hepsini bir pencereden baktığında, geniş bir pencereden baktığında artısı eksisi Leo için ne dersin?
1: Vallahi sana önce şunu söyleyeyim. Leo bir kere maç skorunu değiştirebilecek, maç alabilecek büyüklükte bir yıldız. Önce bunun altını çizelim. Ama burada şöyle bir durum var Genco. Sen Leo'yu aldın, kimi oynatmayacaksın?
0: Ha bir de o var.
1: Leo'yu aldığında sen kimi oynatmayacaksın? Yani Leo'nun nerede oynayacağı belli. Bak, Leo sağda oynayamıyor. Önce onu söyleyeyim. Forvet arkasında deneyebilirsin ama orası da tam onun şeyi değil. Çünkü patlaması lazım bu adamın.
0: Evet.
1: Alan lazım. Ne kadar alan bulacak?
0: Alan lazım.
1: Bu adam sol kanatta oynuyor.
0: Hadi Sané'yi sağa çekebilirsin.
1: Sané sağda oynuyor zaten.
0: Tabii.
1: O da öbür tarafta çok oynamayı sevmiyor.
0: Aynen.
1: Ya da şöyle yapacaksın. Sané'yi ben artık tamamen 10 numara yapıyorum. Forvet arkası. Barış'a atıyorum. Bu tarafa, sağ tarafa. Barış'ın gitmediği senaryodan bahsediyoruz.
0: Evet, evet.
1: Yunus'u çekiyorum yedeğe. Sol tarafa da Leao'yu koyuyorum dediğinde benim kafama yatan, Barış'ın kaldığı senaryodaki en uygun formül bu.
0: Görüntü o.
1: Çünkü Barış tamam Galatasaray'da her yerde, koyduğu her yerde oynuyor ama Barış'ın gerek milli takımda gerek Galatasaray'daki imza maçları hep sağ kanatta oynadığı karşılaşmalar. Juventus'un iki tane bekini attırdığı, milli takımla Avrupa Şampiyonası'nda gerçekten muazzam oynadığı karşılaşmalar hep sağ önde oynadığı.
0: Evet,
1: sağ
0: evet.
1: önde oynadığı maçlar.
0: Aynen.
1: Şimdi Sané de orada oynamayı seviyor. Geçen sene de en büyük problemlerden biri bu oldu aslında. Sané'yi merkezde deneyince tam verim alamadı ama Sané oraları daha oynayabilecek, o teknik becerisi olan oyuncu. Leao'nun olduğu senaryoda Leao solda oynar.
0: %100 canım.
1: Tamam. Leao'nun solda oynadığı senaryoda Jakobs'a diyeceksin ki Jakobs canım sen bu orta sahaya geçmiyorsun.
0: Çünkü hiç yardım etmiyor mu?
1: Ya yardım tabii ki ediyor ama sonuçta rakip de oradan gelecek. Ama Jakobs'un da bu özelliği var biliyorsun. Geçme kardeşim, bana sadece savunma yap dersen yapar. Orayı güzel kurgulamak lazım. Tamam. Ama başına iş açar mı rakiplerin, Leao? Ben şimdi benim silahım nedir diye bakarım Genco. Ve bunu zaten o problemleri yaşamasa, geçtiğimiz sezonki o kariyer düşüşü olmasa ki, bunda da birinci neden Allegri'dir. Bakın sadece oyuncu yüzünden, aa oyuncu öyleydi böyleydi demeyelim. Allegri gittiği yere gerçekten böyle bir disiplin getireceğim diye yıldızların hepsini söndüren bir adamdır. Ben Milan'ın geçtiğimiz sezon son haftaya Şampiyonlar Ligi potasında girip kendi evinde hedefsiz, ya Genoa'ydı ya Cagliari'ydi. Son hafta maçı. Genco bir bakar mısın ona? Cagliari'ydi galiba.
0: Milan.
1: 2-1 kaybettiği maçı da ben anlattım.
0: Bakalım hemen.
1: Leao yedek. 60'tan sonra Leao'yu oyuna alıyor. Mağlup duruma düştükten sonra. Ve Milan öne geçmiş maçta. Cagliari'ydi galiba ya.
0: Hemen bakıyorum. Maçlar. Bir önceki sezon. Son maç mı dedin?
1: Son maç. Milan iç saha son maç. Kime yenildi?
0: Cagliari 2-1.
1: Cagliari doğru hatırlıyorum.
0: Ondan önce de Genoa'yı 2-1 yenmiş deplasmanda.
1: Şimdi
0: o yüzden karıştırman çok normal. Son iki maçı Genoa doğru ve Cagliari.
1: Cagliari. Şimdi evet. Bir o Milan Cagliari maçına

0: Basar mısın?
1: Bastım.
0: Bir anlat bana. İlk yarının sonuna doğru Milan golü buluyor galiba. Milan öne geçiyor diye
1: hatırlıyorum.
0: Bence para
1: yok, reklamda çıktı. Ben şimdi, beklememiz lazım. Ben geldi, şimdi, açtım.
0: Ben şimdi bulacağım sana.
1: Gollerin şeyi mi?
0: Söyle abi, golleri bir oku bana.
1: Milan ikinci dakikada Salemakers'in golüyle
0: maç
1: öne geçmiş.
0: Maç başlıyor Salemakers. Bak, daha iyi bir başlangıç olabilir mi?
1: Yok.
0: Bu arada beraberlikte şeydesin, Şampiyonlar Ligi'ndesin, onu da söyleyeyim.
1: Sonra 20'de Borelli 1-1 yapmış.
0: Evet.
1: Sonra Allegri Pulisic'i oyuna alıp Jimenez'i çıkarmış.
0: Evet.
1: Sonra 57. dakikada Rodriguez Cagliari'yi öne geçirmiş ama o biraz böyle bir garip bir gol olmuş galiba. Çünkü Maignan aynı dakikada bayağı itirazdan sarı kart görmüş.
0: Hı hı.
1: Gol yediği gibi 3 değişiklik. Tomori girmiş, Nkunku girmiş ve Cagliari. Ya pardon, bunlar çıkanlarmış, özür dilerim. Tomori çıkmış, Nkunku çıkmış ve Cagliari çıkmış. Girenler Modric, Fulkrük. Bunu hiç tanımıyorum. Atekame.
0: Tamam, orta saha o da.
1: Sonra ondan da 5 dakika sonra, yani golden 10 dakika sonra Leao oyuna girmiş, Fofana çıkmış.
0: Şimdi senin evinde yenilmemen gereken bir karşılaşma. 1-0 öne geçiyorsun maçın hemen başında. Rakip hedefsiz Cagliari. Ne düşme şeyi var, ne Avrupası var. Hiçbir şey yok. Tamam mı? 2-1 geriye düşüyorsun. Ondan sonra hamleler yapıyorsun. Tamam mı sevgili Genco?
1: Yalnız Aykut, ben bir şey söyleyeyim mi? Şu anda istatistiklere girdim. Hedefsiz Cagliari dediğin takım 25 şut çekmiş. 10 isabet. Gol beklentisi 2.65. Şampiyonlar Ligi'ni hedef olarak belirleyen ve maçı beraberlikle bitirmesi gereken takım 16 şut çekmiş, 3 isabet, gol beklentisi 1.50. Ya faciaymış.
0: Ve bunları yaparken sen işte Nkunku'sundan tut da Leao'sunu falan yedek oturtuyorsun.
1: Evet, sonradan girmiş.
0: Leao'yu geriye düştükten sonra 3 tane hamle yapıyorsun, gene almıyorsun 61'de.
1: Evet.
0: 68'de artık diyorsun ki ya seni sevmiyorum Leao ama sana kaldım ya diyorsun.
1: Onu da hissettiriyorsun açık bir şekilde.
0: Ne bekliyorsun abi sen o topçudan?
1: O zaman Leao'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakabiliriz belki de.
0: Ama o maç zaten Allegri'nin de son maçı oldu. Leao ne yaptı ona biliyor musun? Girdi. Leao elinden geleni yaptı, olmadı. 2-1 kaybettiler. Allegri şu an Milan'dan ayrıldı. Bu adam bir şekilde iş buluyor abi. Ben yani onu da anlamıyorum. Hemen ondan sonra gitti başka bir takım başına. Mesela neye dayanarak alıyorlar onu da bilmiyorum. Anladın mı? Ama Milan gibi bir efsaneyi, Milan gibi bu kadar avantajlı giren bir takımı kendi evinde hedefsiz bir Cagliari'ye karşı hem böyle iğrenç bir oyun oynatıp hem de bütün yıldızlarını küstürerek, ben Leao'ya suç bulmuyorum. Yani Leao'nun son sezonunu bir kenara koydum. Bak Leao o sezonu çıkardığın zaman, mesela Milan-Napoli eşleşmesi vardı. Onu da ben anlatmıştım. 3 sene önce falan Şampiyonlar Ligi'nde, hatırla. Çeyrek final.
1: Hı-hı.
0: Napoli net favori. Spalletti'nin Napoli'si.
1: Evet.
0: Tamam mı? Milan'da da Pioli var galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Zannedersem zaman. Evet.
0: Ya o maçları bir seyretsinler bakalım. Leao neymiş?
1: Ya hakikaten Leao yani fizik anlamında inanılmaz bir şey.
0: O Milan takımında hiçbir şey yok ya. Bak o Milan takımında gerçekten kimse yok. Ama takım.
1: Peki sorunlu mu Leao?
0: Bence sorunlu değil. Ya şöyle sorunlu değil. Tabii ki bir şeyi var. Mesela o teknik adamlar hep şey istiyor ya. Gitsin bu adam, gelsin geriye de bekini arkasını kovalasın ona. Ya her oyuncudan bunu bekleyemezsin. Leo'ya dersin ki kardeş sen bu sahaya geçme ya. Sen bizim sahaya gelme ya. Hı hı. Ya da bizim sahanın ilk metrelerinde bekle. Attığım zaman ben senden Leo'yu istiyorum. Uzuyor çünkü yani ondan sonra.
1: Gerçekten öyle.
0: Yani bak bu uzama şey değil ama böyle top ayağından açıp.
1: Değil, topla birlikte.
0: Böyle bodozlama ya, giden bir oyuncu değil.
1: Top sürerken de çok süratli bir
0: top
1: oyuncu.
0: Top sürerken süratli, teknik, rahat adam eksiltebiliyor.
1: Kaleyi görüyor.
0: Benzer özelliklerde kim var? Harika bir Avrupa şampiyonası geçirip geçtiğimiz sezon hiç ortada olmayan ama sıkıştığı zaman takım girip İspanya milli takımına bence gizli şampiyonluğu getiren Nico Williams var. Benzer tarza,
1: evet.
0: Benzer özelliklerde bir başka isim de Nico Williams.
1: Abi ikisini de beğeniyorum o kardeşleri.
0: Şimdi Nico Williams'ın da geçtiğimiz sezonu fecaat Bilbao'da.
1: Evet.
0: Hem de çok fecaat. Önceki sezon biliyorsun Barcelona transferi olmadı. Bir koptu.
1: Kopuş.
0: Sonra biraz bir sakatlık yaşadı. Tamam mı? O da kendine gelemedi bir türlü. Ama ben mesela Leao'nun bu Dünya Kupası'na da damga vurmasını bekliyordum. Orada da Martinez çok bilmişi. Yıllarca Belçika milli takımının canını okuyan. Sonrasında da bu Portekiz milli takımının canını okuyan Martinez. Orada da o bitirdi.
1: Evet.
0: Yani biraz teknik adamla da çok alakalı bu. Pioli dönemindeki Leao'yu sorarsan bana zaten 100 milyon euro o Leao. Tabii. O yüzden şu anda eğer 40'lara bu iş yapılabiliyorsa 40 artı 5'lere falan çıktığı söyleniyor teklifin. Oralara bitebiliyorsa bu kumar oynanır sevgili genç.
1: Alınır diyorsun orası.
0: Bu kumar oynanır.
1: Peki.
0: Yani şunu da söyleyeyim sana. Barış Alper Yılmaz'ın o civarlarda bonservis ettiği yerde ben bu bonservisi Leao'ya verip hiç ikiletmeden getirir formayı giydiririm.
1: Başka Galatasaray haberleri de var. Şimdi şeyi merak ettim. Ben hep Türk takımlarıyla ilgili.
0: Can Uzun çok konuşuluyor.
1: Aynen öyle.
0: Ben şey diye düşünüyorum. Yani Galatasaray en başından beri Can Uzun'u bekliyor. Can Uzun konusunda uygun şartlar oluşsun. Galatasaray yönetimini şöyle eleştirebilirim. Bu konuda da şimdi sevgili Ali'nin de sevgili Mert'in de en başından beri transfer dönemi başlamadan daha sezon bittiğinde söylediği, senin de az önce vurguladığın nokta bu. Transfer konusunda en rahat takım Galatasaray. Şampiyonlar Ligi Eylül'de başlayacak. İşte istediği oyun zaten çok ihtiyacı yok. Eğer birini göndermediği sürece alacağı adam sayısı belli. 3 ya da 4 transferle bu işi bitirecek. En başından beri ne diyoruz sevgili Genco? Abdülkerim'i yedekleyebilecek, hatta onunla forma rekabetine girebilecek bir stoper. Doğru mu?
1: Hı hı.
0: Bir tane o iyi bir 8 numara. Bir tane 10 numara. Bir tane de santraforunun yedeği. 4 tane oyuncuya ihtiyacım var. Yani bu kadar oyuncu sirkülasyonunun olduğu yerde, 40 günlük bir Dünya Kupası'nın olduğu yerde, Dünya Kupası biteli neredeyse şurada bir aya yakın zaman olacak. Böyle bir yerde sadece bir tane kiralık olarak Chelsea'nin zamanında potansiyel olarak aldığı ama baktı onlar istediği gibi değil, Burnley'e yolladığı, oradan bir adamı getirip işte hala vaktimiz var merak etmeyin yapacağız demekle bu iş olmaz. Neden olmaz biliyor musun? Sen 4 yıldır şampiyon olan takımsın abi. Sen 3 yıldır şampiyon olan takımken ne yaptın? Fırsat transferi dedin. Şampiyonlar Ligi'nde dedin ki bu şey papuç pahalı kardeşim. Şampiyonlar Ligi kalite istiyor. Sané'yi ne zaman açıkladın abicim sen?
1: Haziran'da,
0: daha biter bitmez değil tabii. Mi? Daha sezon bitti, Sané'yi açıkladın ya.
1: Evet.
0: Erkenden de getirmedin mi? Nasıl alkışladı seni herkes?
1: Aynen öyle.
0: Yani bu kadar sözleşmesi biten adam var. Bu kadar şey var.
1: Hiç mi biri? Abi, illa yıldız da değil.
0: Abi
1: her
0: senin
1: her mevkiine
0: başkan demiyor mu?
1: Osimhen alamazsın ki.
0: Senin paran yok mu? Paran da var. İşte biz kulübün parasını korumaya çalış. Ya kulübün parasını transferi bu kadar geciktirerek koruyamazsın. Kulübün parasını transfer Galatasaray'ın fırsat transferine falan ihtiyacı yok ya. Yani. Galatasaray'ın fırsat transferine ihtiyacı yok. Galatasaray orayı çoktan geçti. Şu anda Galatasaray ekonomik anlamda kazandığı başarılar anlamında bir marka haline geldiyse ve yönetim de bunu iddia ediyorsa ki öyledir. O zaman fırsat transferi kovalamasına gerek yoktur. Galatasaray gider, transferini yapar. 30'sa 30, 40'sa 40, 75 milyona sen Osimhen'i getirebilecek gücü, 21 milyon euro maaş verecek gücü buluyorsan, bu taraftara en azından şu İstanbul'da oynadığın hazırlık maçlarında iki tane yapacağın transferi seyrettireceksin kardeşim.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. İşte Fenerbahçe'nin de şu anda çok iyi gözükmesinin sebebi bu yıldızların sahada olması. Abi
0: Fenerbahçe'nin zaten iyi kadrosu vardı.
1: Var,
0: Fenerbahçe'de
1: var.
0: Şöyle bir problem var. Fenerbahçe çok kalabalık kadro. 40 kişiyle antrenman yapıyor. Böyle antrenman yapılmaz. İsmail Hoca'nın da bir an önce karar verip bu. Bunlar olmayacak kardeşim. Bak Beşiktaş bunu yaptı. Italiano'nun takıma kattığı şey bu. Bu. Hazırlık maçlarında oynadığı gençlere baktı. Hangisi işine yarayabilir? Tuttu. Geldi kadrosunu ayırdı. Bu adamların bana faydası yok dedi. Bunlar benimle antrenmana çıkmayacak dedi. Ayırdı. Bitti. Fenerbahçe'nin problemi bu. Galatasaray

0: Galatasaray'ın da artık yani bir hafta daha
1: olması lazım.
0: Şimdi bir hafta daha beklediğinde sen şimdi satıcısın Genco. Milan'sın sen. Ben de Galatasaray'ım. Ya benim Leao zaten demiş ben bu takımda kalmayacağım artık demiş. Ben gitmek istiyorum demiş. Allegri'yi yollamışsın. Hoca gitmiş. Leao'nun bir numaralı problemi soru işareti ayrılmış oradan. Anlaşamadı. Yıllardır o takımda oynuyorsun. Ve oraya anlaşabileceği, aynı dili konuşan bir, aynı ülkeden bir hoca gelmiş Amorim. Şimdi bunların hepsi sen beklediğin için sana eksi yazan şeyler.
1: Milan'a Amorim mi geldi? Oh, facia.
0: Bunların hepsi sen beklediğin için sana artı yazan şeyler. Şey eksi yazan şeyler.
1: Tabii.
0: Tamam mı? Sen Mayıs ayında, bak ben ne yapardım biliyor musun? Leao'ya gerçek niyetim varsa, o Cagliari maçı bitti ya.
1: Hemen,
0: Cagliari maçı bitti. Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı Milan. Eğer ben Leao'yu almak istiyorsam o gün Leao ile anlaşırdım o akşam. Leao, sen Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsun ama biz doğrudan katılıyoruz kardeşim. Buyur. Kontrat. 12 mi istiyorsun? Veriyorsun zaten bu paraları ya.
1: Aynen öyle.
0: Abicim bu paraları peynir ekmek gibi dağıtıyorsunuz artık. Ne anlatıyorsun bana? Limitiniz var. Kimsede olmayan limit sizde var. Kendiniz söylüyorsunuz bunu. Şimdi Canozu'nu bekledin. Canozu'nu beklediğin zaman fiyatı mı düştü bu saate kadar?
1: Tam tersine baskı artıyor. Fiyat da şey oluyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi 8 Eylül'de başlıyor. Son kadro teslim tarihi 2 Eylül. Yani bir aydan
0: sonra Avrupa'da transfer bitecek. Ne olacak? Bizde 4 Eylül'de bitiyor. O 2 günde yazamayacağın adam mı alacaksın?
1: Aynen yani çok ilginçti. Yani gerilla taktiğiyle nereye kadar yani?
0: Abi sen o taktikleri yapacak boyutun önündesin şu anda. Onu anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray fırsat transferi bekleyecek durumda değil artık. Galatasaray ne yapar biliyor musun? Benim 10 tane yabancım bu der, transferi bitirdim der. Artı 2 kontenjanı içinde son güne kadar bekleyeceğim der. Bunu anlarım. Ya sen Icardi'ye doğru düzgün veda edemedin.
1: Ya Icardi veda gelmiyormuş bu arada.
0: Niye gelsin abi?
1: İşte aynen öyle. O haberi de okuyacaktım.
0: Bu ya arada bir kere çıkıp şey diyemediniz ya. Ben Icardi'yi yollayan başkan olmayayım diye. Bak ben Icardi'yi bir efsane olmuş. Ya sen bunları yapabildiğin zaman daha da büyüyeceksin bir başkan olarak.
1: Yani bu çok
0: acı. Florentino Perez'den birazcık öğrenin abi bu iş nasıl yapılıyor. Bu adam kaç yıldır Real Madrid'de en büyük yıldızları yönetiyor.
1: Raul'u gönderdi, Casillas'ı gönderdi.
0: Ya şey bizde yoksun bu kadar ya. Bak bitti. Vinicius Junior olayını nasıl yönetiyor şu anda? Son teklifi yapmışlar. Vinicius buna gel kardeşim imzayı atıyor musun? Atıyorsan at. Atmıyorsan koyuyorum seni satış sitesine. Bitti. Bence iki güne imzalar.
1: Bu arada bir mesaj var. Pardon mesaj değil. BBC'ye baktım. Bir acaba Türk takımlarıyla ilgili bir şey var mı diye. Galatasaray Gianluca Di Marzio haberine göre. Bilmiyorum bu bir şahıs mı yoksa bir site mi? Gianluca Di Marzio.
0: İtalyan belli işte.
1: Olduğu kesin. O kesin de. Arsenal'de oynayan 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız Martinelli'yi radarına almış haberi var.
0: Mesela Martinelli'yi niye radarına aldı Galatasaray? Leao o bölgenin oyuncusu.
1: Aynen öyle.
0: Martinelli o bölgenin oyuncusu. Barış o bölgenin oyuncusu. Ya Barış gidiyor mu acaba? Yani olmazsa oraya mutlaka biri alınacak gibi. Galatasaray'ın mutlaka alması gereken adam şu anda bir ikinci santraforla 10 numara değil mi abi? Ben bir yanlış mı yorumluyorum?
1: Yo doğru aynen ya şu anki isimler beni hiç tatmin etmiyor. Yani Lea olsun.
0: Martinelli'nin iyi ya da kötü topçuluğundan bahsetmiyoruz
1: tabii,
0: ha.
1: Tabii.
0: Yani Galatasaray niye ısrarla sola çıkarıyor mesela?
1: Ya 10 numara bu kadar acilken aynen öyle.
0: Daha önce benzerine ihtiyaç yokken Zaha'da yaşadı Galatasaray.
1: Tabii.
0: Niye ısrarla? Aynı böyle aman yıldız olsun aman illa ya bunu yapıyorsan yap o zaman Mayıs ayında ya. Baktık işte beraber ya Cagliari maçından sonra adam kafaca Milan'ı tamamen bitirmiş durumda. Git o gün bitir işi kardeşim ya. Şu an gelsin senin. Şu an adam Milan'ın kampında. Portekizli teknik adam gelmiş. Her geçen gün senin için iş daha da zorlaşıyor aslında biliyor musun Genco?
1: Aynen öyle.
0: Ya bunda şöyle bir şey var.
1: İşte Uğurcan Çakır son saniye kaldı.
0: Uğurcan
1: ya.
0: Çakır'ı sen 15 milyon euroya alabilecekken bekledin transferin son
1: ve
0: gününde.
1: Ve Muslera'nın da o sezonun başında zaten
0: ayrılacağı belliyken.
1: Yani 9 ayın var.
0: Şimdi Icardi'nin ayrılacağı belliyken sen yedek santraforunu hala bekliyorsun. Neyi bekliyorsun abi?

0: İş işten geçsin. Bu sene ben sana şöyle söyleyeyim. Süper Lig'de öyle geçtiğimiz sezonki gibi 3 tane maç falan kaybedersen, bak bu sene 3 ya da 4 tane maç kaybedersen şampiyon olamazsın, ben sana söyleyeyim.
1: Vallahi bu sene çok çetin ceviz. Çok. Yani Salah'ı mı istersin? Fenerbahçe'nin şu hali mi? Daha Trossard gelecek. 1-2 takviye daha. Yani bu senelik bomba gibi olacak.
0: Bu sene rakiplerinin hepsi kuvvetli.
1: Ve sen hala sen, hiçbir şey alamadın.
0: Bir de en zor tarafta sen olacaksın Şampiyonlar Ligi'nde. Kadron aynı. Derinlik yok. Genişlik yok. Bir tane santraforun ayrılmış. Osimhen'in sakatlık geçmişi ortada. Geldi başına bir şey. Ne yapacaksın?
1: Aynen öyle. Peki. Çok mesaj var. Baktım. İşte Galatasaray ile ilgili Leao'yu isteyen var. Leao önceliğimiz değil diyen var. Sané'yi 10 numara pozisyonu oynuyorsa ben hayır demem diyen var. Ben bir tek öyle kurabiliyorum lazım. Tabii ne olursa olsun bir transfer lazım. Peki. Aykut, saatlerimiz 9.55. Çok teşekkürler.
0: Vallahi çok aktı, keyifli yani. Oldu. Aktı. Konu da çoktu.
1: Vallahi o kadar mesaj okudum, okumadım ama tıkladığım mesaja rağmen yine bayağı bir mesaj kaldı. Sizlerin de katkısına çok çok teşekkür ediyoruz. Bu haftayı da bu şekilde Sabah Sporu olarak kapatmış olduk. Haftaya yine Mert Elam da gelecek Ali Erim'le birlikte. Bakalım Mert geldiğinde belki bir Galatasaray transferi görmek isterdi ama sanki göremeyecek gibi gözüküyor. Aykut, çok çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Dinleyenlere de özellikle teşekkürler. Tabii bize katılmayanlar olunca daha da güzel oluyor.
1: Tabii olacaktır mutlaka canım. Yani biz de onlara da yer veriyoruz, okuyoruz. Burada. Tabii ki aynen öyle. Sporda bir doğru yoktur. Çok fikir vardır. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Trendyol 1. Lig başlıyor. Ligin nabzı Nesine'de atıyor. Sezonun ilk mücadelesinde bugün saat 21.30'da Boluspor evinde Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol 1. Lig resmi sponsoru.
6: Radyo Spor.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
4: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
0: Radyospor'dan bir yenilik daha. Radyospor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyospor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyospor, sporun tek adresi. Radyospor! Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.

Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Bugün günlerden Beşiktaş. Bütün Beşiktaşlar mutlu. Biz de mutluyuz. Bir de tabii bugün günlerden Trabzonspor. Neden? Salah dün imzayı attı. Yaklaşık 30 bin üzerinde taraftarın önünde muhteşem bir görüntü ve atmosfer vardı. Hepsini detaylı konuşacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi biliyorsunuz ama bugün dinleyici kısmını açamayacağız. İki konuk alacağız çünkü. Sevgili Tuba Cebaramoğlu da Beşiktaş'ın deplasmanda kazandığı maçı konuşacağız. Sevgili Ali Konak'la da spor gündeminde öne çıkan konu ve başlıkları konuşacağız. WhatsApp hattımızın 0-538-052-1487 0-538-052-1487 WhatsApp hattımızın açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağım. Tabii şöyle bir düne dönmek istiyorum. Beşiktaş darle yaptı. Kartal 10 kişiyle kazanarak tur avantajını aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Herdex Kralova ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş maçı 1-0 kazanarak rövanş öncesi avantaj yakaladı. 71. dakikada Vatara kırmızı kart görmesine 10 kişi kalan Beşiktaş 80. dakikada Semih Kılıçsoy'un attığı gol

0: maçı 1-0 kazandı. Rövanş maçı 13 Ağustos günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Turu geçen taraf playoff'a yükselecek. Beşiktaş bu galibiyette tarihindeki 100. Avrupa zaferini, Avrupa kupaları zaferini de yaşamış oldu. Trabzonspor'dan Muhammed Salah 30 bin taraftar önünde imzayı attı. Detayını birazdan vereceğim. Tabii ki burada Sayın Başkan'ın da dün akşam Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın da yapmış olduğu açıklamalar var. Salah transferiyle ilgili. Salah gibi bir oyuncuyu parayla ikna edip Trabzon'a getiremezsiniz. Dün bize bir kontrat gösterdi. Bizim verdiğimiz teklifin 4 katı bir kontrat gösterdi. Niyeti bu sevgiyi ve heyecanı yaşamaktı dedi Sayın Ertuğrul Doğan. Evet, aklımızda şu an MK Haber TV yorumcusu sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu var. Tuğba, yayınımıza hoş geldin. Günaydın. Yurt dışındasın.
1: Günaydın. Herkese günaydın. Selamlar.
0: Tuğba, nasıl buldun maçı? Oradan başlayalım istersen. Direkt maçtan başlayalım. Herdek Skrolove ile karşı karşıya geldi ve 1-0 kazandı ama şunu da söyleyelim. Yani Vincenzo... Tuğba gitti galiba. Vincenzo İtalyan'ın oyun okuması 10 kişi kalmışken Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan en önemli detaylardan biri neydi biliyor musunuz bence? Černý'i, Orkun'u ve İlhan Fakılı'yı aynı anda çıkartıp Rıdvan Semih ve Endidi'yi alıp kadroyu tazeledi. Semih'i Okun arkasına ikinci direkt koşulara gönderdi. Semih takım arkadaşlarının 80 dakikadır yaptı ve galibiyeti getiren golü attı. Şunu söyledim demin sevgili Tuğba. Günaydın tekrar.
1: Günaydınlar.
0: Vincenzo Italiano biraz tam böyle bir maçı tamamen çeviren bir sihirbaz gibiydi. 3 değişiklik yaptı aynı anda ve galibiyeti getirdi. Oradan başlayalım. Maçı nasıl buldun? Neler söylersin sevgili Tuğba? Tuğba gene gittiyse ben istersen şeyden arayayım o zaman Tuğba'yı. Çok kısa bir araya gidelim istersen. Ben WhatsApp'tan arayayım Tuğba'yı. Batı, tamam mı? Çok kısa bir aradan sonra sevgili Tuğba'yla sohbetimiz başlayacak.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Tuğbacı Bayramoğlu'yla üçüncü kez bir bağlantıyı kurduğumuz söyleyelim. Bütün imkanları zorladık. Nerede olursa olsun ben Tuğba'yı konuştururum. Değil mi Tuğba?
1: Evet, aynen öyle. Yine bir deplasman dönüşüydü. Uçağa binene kadar konuşmuştuk seninle kadar.
0: Bir ara kaptan beni aradı. Kapatsanız uçağı kaldıracağım dedi. Evet Tuğba, dün akşama dönmek istiyorum. Bir sihirbaz gibi gördüm ben. Neden gördüm? Yani oyunu çok iyi okuyor. Bir anda 3 değişiklik yaptı. Hemen Černý, Orkun ve İlhan Fakılı'yı çıkardı. Rıdvan Semih ve Endidi'yi aldı. Oyunu tazeledi ve galibiyeti getirdi. Oradan başlayalım oyuna istersen.
1: Giren, oyuna giren oyuncular da golü getirdi.
0: Aynen. Yani, evet, tuttu, attı, verdi, attı, doğru. Doğru söylüyorsun, üçü de getirdi, doğru.
1: Olaytan, Endidi paslaşması, müthiş paslaşması, girer girmez Endidi ve aslında bu Olaytan Endidi paslaşmasında Semih topla buluştu. Gol attı geçen haftaki maçta da. Bu sefer Raşisa'yı oyuna almıştı ve yine aynı şekilde Raşisa girer girmez bir dakika içerisinde yine golünü atmıştı. Şimdi garip bir şey, kaç tane teknik direktör kırmızı kart gördükten, 10 kişi kaldıktan sonra
0: bravo.
1: Böyle bir değişiklik yapabiliyor. Mesela forvet sokuyor ya. Yani bakın kırmızı kartla deplasmandasın, 10 kişi kalmışsın. Soruyorum şimdi kaç tane teknik direktör böyle bir hamle yapabilir?
0: Genellikle defansa adam alır değil mi Tuğba?
1: Aynen öyle yani. File deplasmandayım.

0: oyuncu sokuyor. Ve bütün yaptığı hamlelerde, şu ana kadar oynadığı resmi maçlarda bütün hamleleri gol getirdi çok enteresan bir şekilde. Demek ki onları iyi gözlemliyor, yani neler yapabileceklerini çok iyi biliyor antrenmanlarda vesaire. Nokta atış değişiklikler yapıyor, bunun sonucunu görüyorsunuz. 3-3 yaptı, çok önemli bir şey. Şimdi aldı 3 maç Beşiktaş'ın, yani bu UEFA Kupası gruplarına kalabilmek adına. Bu turu geçtiğinde yine daha zayıf bir ekip bekleyecek. Ben onu da çok rahat geçeceklerini düşünüyorum. Konferans ligi değil, bence Beşiktaş'ın hedefi kesinlikle UEFA Avrupa Kupası olmalı. Avrupa Kupası. Çünkü UEFA Kupası konferans ligine göre çok daha gözde bilik. Kazancı keza ona göre daha fazla. Orada lig usulü maç yaptığın için zaten ortalama işte 10 puan falan alınca da bir üst tura rahatlıkla çıkabiliyorsun. Dolayısıyla da hocanın da teknik direktörü de Avrupa Kupalarına ilerlemek gibi bir hedefi var ki keza Fiorentina ile zaten böyle başarıları olan bir teknik direktör. Çok iyi hoca, bakın yani hep söylüyorum, Napoli ile son anda anlaşamadı, bir şey oldu. Yani o aslında o yüzden işini bırakmıştı. Napoli'ye gidecekti. İtalyano ve işte bir şekilde ne olduysa, ben o dönem İtalyana böyle önemli bir isimle konuştuğumda çok iyi hoca, valla ikna edebilirseniz Napoli'ye çekti, gidemedi, gelir dedi ve Önder Özen'de ikna etti ve geldi. Yani ben bir Beşiktaş için büyük bir şans. Farklı bir oyun stili var, oyunu güzel okuyor. Bir kelime kullanmak istiyorum ama henüz erken mi aydın bilmiyorum böyle şeyleri de dilimi. Yani şimdi hep Beşiktaş'ta bir isyanı vardı. Duşan biliyorsun, yani basketbolda niye seviyor Beşiktaş taraftarı? Çok seviyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Duşan her maç onu bir yenirse yense çağırırlar. Ev gösterilerinde bulunurlar. Yani o basketboldaki o Duşan gibi mücadele eden, kaldıran, oyunu okuyan, yani oyuna hükmetmeye çalışan bir teknik direktör istiyordu Beşiktaş taraftarları. Şu anda böyle kenarda yerinde duramayan, sürekli hamle yapan ve hamleleriyle de sonuçlar alan bir teknik direktör var. İnşallah diyorum basketbolun Duşan'ını futbolda da İtalyano ile bulmuştur. Yani erken tabii ki 3 maçta bunu söylemek, birkaç maçta, ama yine de şu anki gösterge bu yönde.
1: Evet, ben de katılıyorum. Demin hakikaten çok önemli bir şeye değindin aslında. Yani normal şartlarda 10 kişi kaldığımız zaman takımlarımız genellikle stopere veya defans artı futbolcu olarak biraz daha geriye yaslanır. Aman gol yemeyeyim der. Doğru mu? Ama
0: evet.
1: Yani demek ki biz bu sene çok farklı bir Beşiktaş izleyeceğiz bu anlamda. Yani eksik de kalsa.
0: Kesinlikle farklı bir Beşiktaş izleyeceğiz.
1: Peki bir şey sana söyleyeceğim. Dün itibaren
0: zaten
1: ben de...
0: Hocanın,
1: Söyle. Zaten hocanın dedin.
0: Alo. Çok fazla kadroda rotasyon yapmasıyla ünlü bir hoca. Yani İtalya'da böyle çalışan bir hoca. Şimdi kendisine hep bu soruluyor. Önümüzde maçlarda başlayacak ya, yani işte kupa maçı, Avrupa maçları, Türkiye kupası vesaire. Biz önümüzdeki aylardan itibaren her maçta farklı 11'ler görebileceğiz. Yani bu da biraz aslında heyecanlandırıyor insanı. Öbür türlü çok monotonlaşıyor.
1: Ara ara mesajlara bakayım. Abim iyi yayınlar, Konya'dan sevgilerle. Fenerbahçe'de Fred'le İrfan Can oyuna girince nasıl sinirleniyorsak sen de tatile girince sesini duyamayınca öyle sinirleniyoruz demiş. Sevgili kardeşim benim, çok teşekkürler. Kendisine çok iyi baksın. Ses kötü geliyor demişler ama seste bir sıkıntı yok değil mi şu anda? Ben çok iyi görüyorum. Demin bir bağlantı sıkıntı vardı. Tuba Hanım, ama şu an bağlantıyı kurduk. Tuba yurt dışında arkadaşlar. Onu tekrar söyleyeyim. Devam edelim. Genellikle bakayım, bu bizim takımımız Galatasaray'dan, Fener'den de geride, böyle bu takımla girersek 4. oluruz. Tekrardan acilen 4-5 transfer yapılması lazım. Hoca çok iyi ama malzeme verilmesi lazım diyor Oğuzhan. Şimdi bir ben de onu fark ettim. Yani bir sağ tarafa ve bir forvete bence acil bir transfere ihtiyacı gözüküyor Beşiktaş'ın.
0: Kesinlikle.
1: Bir sağ kanat, bir forvet değil mi? Bir sağ kanat, bir forvet.
0: Golcü, aynen. Golcü mutlaka. Oh, yani bir o da bir atamama sıkıntısı yaşıyor. Bayağı da pozisyona girdi. Yani de çok enteresan. Yani kaleyle bomboş kaldı, pozisyonları atamıyor. Yani bu da çok bir iki değil. Birkaç maçtır bomboş kaleyle karşı karşıya
1: yani
0: geldi.
1: Röveşatı tarzı bir hareketi vardı. O gol olsaydı ben sana söyleyeyim var ya, inanılmazdı.
0: Müthişti. Belki o döngüyü kırabilir ama kesinlikle şimdi bu kadar atak oynayan bir takımın siz iyi bir golcü ile beslerseniz skora katkısı olur. Yoksa ne olur? Çok kısa döngü maçlar böyle 1-0, 1-0, 2-0, 2-1, 1-1 öyle biter. İyi bir golcüyle sen fark yakalayacaksın ki o zaman başka bir Beşiktaş izleyeceksin. Yani zaten tamam çok baskılı geliyor. Çok böyle paslaşmalar yani Dijalo, Emirhan yani o ikili de güzel oturdu. Bir sistem oturtuyor. Birebir izlediğinizde ileri girin çıkın taktik veriyor ve bu taktikleri futbolcular da uyguluyor. En azından takım içerisinde bir hava yaratmış yani oyuncular şu anda kendisini seviyor. Her oyuncu iyi oynarsa forma giyebileceğini biliyor. Böyle takıntıları olan bir hoca da değil. Ya bunlar tabii takım döngüleri açısından çok önemli ama kesinlikle ve kesinlikle dediğin doğru. Santrafor yani mutlaka oyuncu mutlaka şart ama kaleci ya Aygün yani bu arada
1: Ya ben sana
0: Beşiktaş'ın
1: söyleyeyim
0: şu
1: var ya.
0: maçlardaki başarısında yani
1: Nübel.
0: kime benzettin sen Nübel'in kurtarışlarını böyle ileri çıkışlarda falan?
1: Yani
0: Eskilerden hatırla.
1: hatırlat bakayım bana. Bir an aklıma gelmedi. Kime benzettin sen?
0: Şumayır'a
1: Tony
0: benzettim
1: Schumacher
0: ilk
1: diyecektim ama
0: görüntü.
1: ben şimdi acaba bir şey olur mu diye
0: Maalesef.
1: demedim. Tony Schumacher tarzı.
0: Aynen. Tony Schumacher tarzı efsane Alman kalecisi. Çok iyi bir kaleci almış Beşiktaş.
1: Yani
0: Yani
1: 5-6 yılı ben
0: hakikaten.
1: sana söyleyeyim. Kalede 5-6 yıl garanti şu an şeyin Beşiktaş'ın.
0: İnşallah.
1: Tabii
0: Aynen.
1: inşallah
0: Yaşı da
1: sakatlık makatlık
0: genç.
1: olmazsa tabii ki tabii onu da söyleyelim. Maşallah çok iyi çünkü. Çok formda.
0: Çok formda. Yaşı da genç. Eşi de gel. Önce mesela orada güzel bir hamle yaptı Beşiktaş. Eşini getirdi önce. Küçük bir bebeği var. Geçen hafta paylaşmıştım. Maça gelmiş. Ufacık yeni doğmuş bir bebeği var. Yani burada güzel bir hayat kurarsa neden olmasın? Çok iyi bir kaleci.
1: İstanbul'u bir gösterdiler büyük ihtimalle.
0: Evet.
1: Eşini
0: Önce
1: ikna
0: eşini
1: ettiler.
0: getirdiler. Hatta hastaneye varıncaya kadar göstermişler kendisine. Çocuk hastanesi şuydu buydu vesaire. Eşi ikna oldu.
1: Sağlıkta
0: Sonra
1: hakikaten
0: Nübel geldi.
1: dünyanın en iyi hastaneleri Türkiye'de sağlıkta. Onu da söyleyeyim yani.
0: Aynen yeni
1: Sağlıkta çok
0: doğmuş
1: iyiyiz.
0: bebeği olan, evet bebeği olan biri için. Eşi de böyle ikna olmuş. Yani hastaneyi falan da gezdirmişler. Ondan sonra gerçekten de başka bir şey bir kalede şimdi güvenebilmek çok önemli. Bir öyle nokta kurtarışlar yapıyor ki normalde o golleri yesen zaten bu maç bugün muhtemelen elenmiş diyebiliriz Beşiktaş.
1: Evet, sen evde biraz yerini değiştirme. Wi-Fi biraz sıkıntı olabiliyor. Seste biraz cızırtılar olabilir. Gene eski yerine gelirsen sevinirim. Gene elinde herhalde bir yerde kahve mi yapmaya çalışıyorsun? Bir şey yapmaya
0: Yok
1: çalışıyorsun.
0: hayır, aynı yerdeyim
1: Aynı
0: sabitim ya
1: yerde misin?
0: gerçekten.
1: Günaydın abi. Beşiktaş'ın rakibinin piyasa değeri Trossard'ın maaşı kadar. Abartma bence. Beşiktaş bu kadro bu halde ancak dördüncü olur demiş. Ben Fenerbahçeliyim demiş. Katılıyor musun? Ben katılmıyorum ama Ali Kaymaz kardeşimiz göndermiş mesajı.
0: Rakipler çok kuvvetli değil doğru. O yüzden bu rakiplere göre kıyaslamıyoruz. Sadece bir sistem oturtuyor İtalyano. Onu görüyoruz. Eksikler çok var. Beşiktaş'ın 20 günü Salah'la harcaması aslında mesela taraftarları
1: Oraya
0: çok isyan
1: geleceğim. Salah
0: ettiriyor.
1: konusunda birazdan geleceğim. Salah konusunda senden önemli bilgiler var. Onu tekrar söyleyeceğim ama şu transfere dönmek istiyorum sevgili Tuğba. Yani çok da az bir süre kaldı. Aygün Bey alınacak 3-4 santrafor var. Bütün Türk takımları onların peşinde. Bu iş nasıl olacak? Bu şekilde fiyatlar yükselmiş olmuyor mu demiş Ankara'dan Cengiz Çetin. Ben de katılıyorum. Vlahovic ne oldu?
0: Ya Vlahovic de teknik direktör ilgileniyor Vlahovic'le biliyorsun. İtalyano'nun eski öğrencisi Vlahovic'i Partizan'dan alıp getiren İtalya'da parlatan hoca. Fiorentina'daki başarılarından sonra Juventus'a gitti. Juventus'ta çok istediği verimi yakalayamadı. Şimdi üç kez görüşmüş, öyle söylemişti Önder Özen de. Hoca görüşüyor. Vlahovic de sadece süre istemişti. İlk başta benim duyduğum Ağustos ortasına kadardı. Şimdi biliyorsunuz 1 Eylül Avrupa'da. Yani Barcelona ya da benzeri bir takıma giderse artık aşağı yukarı bir hafta 10 gün içerisinde netleşmesi lazım. İstediği Avrupa'dan istediği ekiplerden teklif alamazsa o zaman Beşiktaş'a gelirim diyor. Yani Beşiktaş başka isme
1: Beşiktaş'ı
0: gider mi
1: bir alternatif
0: yoksa
1: olarak tutması
0: bekler mi?
1: yanlış.
0: Yani yanlış ama baştan böyle hareket etti. Yani ilk baştan benim hedefim Barcelona ve Premier Lig'de oynamak Barcelona ile de Ama benim sadece bir de duyduğum

0: Barcelona çok net ciddi bir teklif de almamış.
1: Tuğba, çok kısa bir reklam aramıza gidelim. Araya gidelim. Aradan sonra sevgili Tuğbacı Bayramoğlu'na sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Radyo Spor.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. MKTV yorumcusu, gazeteci sevgili Tuğbacı Bayramoğlu'na sohbetimiz devam ediyor. İyi yayınlar. Radyoyu yeni açtım. Belki de konuştunuz bilmiyorum ama bence Beşiktaş'ın en azından direkt ilk 11'e girecek transfer lazım. Kadro çok zayıf demiş. Saygılarımla Gökay Resten'i İsveç Malmö'den yazmış. Bu konuyu konuştuk ama istersen tekrar söyleyelim.
0: Evet. Geçelim üzerinden, doğru. Zaten taraftarın isyanı aslında gerçekten Salah'ın alınıp alınmaması da olmadı Beşiktaş'ın. Yani 20 günü sabah akşam günde 24 saat Salah gelecek diye yatıp kalkıp sonrasında Salah'ın gelmeyişi. Tabii. Üstüne de o arada başka transfer gelmeyişi. Çünkü bu hafta atıyorum Vlahovic'i alsaydı Beşiktaş misal, ya da böyle, evet, bir o, evet, ayarda iyi bir golcü. Mesela Salah rüzgarı unutulurdu. Yani bu hafta aslında Beşiktaş'ın bir hamle yapması lazım. Ama yani şimdi eleştirme bu Trabzonspor'un Salah'ı aldığı gün, Beşiktaş aylar 3 hafta boyunca Salah'ı konuşmuş. Sen aynı gün Trossard'ın anca o gün taraftar tepkisi olunca ya, federasyonun lisansını yetiştiriyor.
1: Bir şey sana söyleyeceğim yani. Tuğba, dün bir yerde dinledim. Yani bilmiyorum, bence herhalde ironi yaptılar ya, bu Salah transferi falan filan, Trossard'ın lisansını çıkartmayı unuttular diye biri bir yorum yaptı. Yani bence bir ironi, evet, yaptı gibime geliyor. Var mı böyle bir şey hakikaten, yoksa
0: unuttu ya, İngiltere'den yazı beklenmiş. İngiltere'den niye değil, hani bir şey unutuldu mu o kısmını hakikaten. He. Çünkü bizim federasyona sordum ben özellikle. Hı-hı. Dediler ki bize gelen bir şey yok, bize hiçbir şey yok dediler. He. Bizim yani TFF'ye veri evraklar, bir şeyler verilmiyor. Oradan söylenen o, ama orada ne unutuldu, ne yapıldı? Yani şimdi Fenerbahçe Gıymut'u getirdi, oynattı. Beşiktaş 2, ben önce şey diye düşünmüştüm ya seninle geçen yayında da. Hani bazı oyuncular riske atmamak adına şey yapar ya, yani bir öneri.
1: Ama bir ay oldu abi Trossard geleli de.
0: İşte bir ay oldu. Yani o kadar bir anda haber çıkınca yangın çıktı. Ondan sonra hemen o gün hallettiler. Yani çok amatörce bir şey bu. Trossard gibi, zaten amatörce olan şu, Trossard gibi müthiş bir oyuncu, hala izleyemedik, sol kanadı için efsane bir oyuncu getiriyorsun. 5 yıldır, 6 yıldır bunun hasretini yaşıyorsun. Onun imza törenini gölgede bırakıp Salah konuşuluyor. Adam geldi, yani sanki o Salah'la yatıp kalkmaktan adamın lisansını da halledemedik. Yani hani hoş, kötü bir şey yani hakikaten. Mesela izlemek isterdik. Belki çok daha etkili, bir daha da farklı bir Beşiktaş izleyecektik Trossard'la. Bunu da göremiyoruz ki. Şimdi takımda eksikler var ama takımın bu sezonun en iyi transferi, bu sezonun çok para harcadığı transferi ve en iyi transferi şu anda

0: Selamlar İstanbul'dan Şenol. Ben son dakika Galatasaray Leo ile anlaşma deniyor. Sizin bir bilginiz var mı? Futbolcuyla anlaşma sağlandı arkadaşlar. Onu zaten biliyoruz da. Bonservis Milan'la
1: Evet.
0: Milan 50 milyon euro istiyor. Galatasaray'ın teklifi 35 milyon eurolar demiş galiba.
1: Aynen
0: Pazarlıklar
1: öyle.
0: devam
1: Ben de
0: ediyor.
1: duydum.
0: Heh,
1: Ben de o
0: sen de
1: şekilde
0: söyle
1: duydum.
0: o zaman.
1: 50-35 gibi ciddi bir fark var. Şey düşmüyor yani takım düşmüyor bonservise indirim yapmıyor. Galatasaray'da 35'in üstüne çıkmayı planlamıyormuş. Dolayısıyla da orada öyle bir sıkıntı var. Yani ne kadar indirim olur Galatasaray. Mesela bu sene
0: 50'den
1: çok
0: 35'e
1: öyle
0: inmez adamlar ya.
1: adamlar hani 40'a inelim dese Galatasaray 40'a çıkar mı?
0: Yani
1: Barış
0: 45'in
1: Alper'i
0: altına inmezler.
1: satar mı?
0: Fenerbahçe
1: Yani
0: de
1: Barış
0: teklif edine
1: Alper.
0: abi, ben Barış Alper'e yanlış anlama o rakamlarda bir teklif geldiğine inanmıyorum.
1: Bana da çok inandırıcı gelmiyor. Her transfer
0: Her
1: sezonu
0: transferde hatırlıyorsun değil mi? 80'ler, 90'lar,
1: aynen
0: 60'lar
1: öyle.
0: Barış'la konuşuluyordu.
1: Barış'la konuşuluyor. Geçen sene kaldı ama geçen sene kalınca da bir maaşını yükseltti Barış. Yani hani ciddi bir maaşında iyileştirme yaptı. O hamlesi onu kendisini o anlamda yaradı. Onun dışında yani Arabistan'dan ama Arabistan'da söylüyorum hep eski Arabistan Ligi değil.
0: Evet artık o rakamlar yok. Günaydın, hayırlı sabahlar Aygün Bey. Beşiktaş'ı izledik. Eksikleri olduğunu gördük. Eksikler tamamlanmazsa hoca mı gider, yönetim mi? İstanbul'dan Hasan Bey demiş. Ne diyorsun? Yönetim gider bence.
1: Valla bence de çünkü şey yani sempati kazanıyor, sevgisini kazanıyor taraftarın. İtalyano iyi bir hoca. Eksikler var diye bu kadar sistemli çalışan birine faturayı kesmek doğru olmaz şimdi. Ya, kıyaslamak istemiyorum ama şimdi mesela Sergen Yalçın oyunu okumuyordu, hamleler yapmıyordu, değişikliklerini yerinde ve zamanında yapamıyordu. Bazı oyuncularla çok fazla şans verip bazılarına vermiyordu. Yani şimdi tüm bu soruların yanıtını İtalyan'da da bulduk. Bunların hiçbirini yaşamıyor Beşiktaş. Dolayısıyla da yeni bir seçim olur olmaz geri gelen yönetim niye çalışmasın yani hani ben
0: Herkes
1: o
0: çalışır bu hocayla.
1: herkes çalışıyor yani iyi hocayla herkes çalışır
0: Tabii.
1: niye insanlar riske alsın?
0: Doğru. Doğru. Sonuna kadar katılıyorum. Selamun aleyküm demiş. Bakayım ismi kimmiş hemen bir bakalım. Sezai Yılmaz diyor ki iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Sistemi oturtup sisteme göre futbolcu almak ne kadar başarılı olunur tartışma konusu. Futbolcuya dayalı sistem olmaz. Sistem uygun futbolcu transfer edilse başarı o zaman gelir demiş. Doğru söylüyor.
1: Kesinlikle doğru. Ama
0: Kesinlikle.
1: Vlahovic'i çok istiyor hoca. Yani onu biliyorum. Kendi sistemine uygun olduğunu düşünüyor.
0: Aygün abicim günaydın. Muhterem benim adım demiş. Evet, Beşiktaş'ın en az bence 3-4 futbolcuya ihtiyacı var ama oynadığımız takımların değerine bakın arkadaşlar. Fenerbahçe'nin oynadığı takımların değerine baksın. Midland zaten hem Gornik'ten hem de Graz'dan 10 kat daha fazla takım değerine sahip bir takımdı. Hocaya güveniyoruz demiş. 3-4 diyor ama acil anlamda bak, bir sağ bir de forvet, acil santrafora ihtiyacım var, onu da söyleyelim değil mi?
1: Ben acil santrafor ben de diyorum önce acil santrafor sonra dediğiniz gibi sağ işte bir merkez oyun kurucu da isteniyor ama hani onu bir şekilde Orkun Salih falan bir şekilde dengeliyorlar. Bu arada yani Emirhan zaten en beğendiğim Türkiye'de benim stoper Emirhan'dır hep söylüyorum. Çok futbol zekası olan bir oyuncu.
0: Oyuncu.
1: O biraz daha böyle hani hakikaten kendine iyi bakarsa ekstra antrenmandan tutun mental olarak kendisine hoca tutsun işte psikoloji şu su bu su mentörü bilmem nesi çok daha başka yerlere gelebilir. Bu sistemde eğer böyle oynamaya devam ederse biz seneye Emirhan'ın transferini konuşuruz Premier Lig'e öyle söyleyeyim.
0: Doğru bence de. Herdex Kralova demiş dinleyicimiz. 60'lardan sonra 9 Avrupa maçı boyunca kendi sahasında ilk kez Beşiktaş'a yenildi demiş.
1: Evet.
0: Onu da tebrik
1: Doğru.
0: edelim. Onu da tebrik edelim.
1: Yani
0: Tekrar
1: kendi
0: söyleyeyim.
1: sahasında bir de Sturm Graz'ı da elediler yani. Hani farklı farklı galibiyet aldı. Midland kötü bir takım değildi. Bir önceki sezon Avrupa Kupalarında başarı var. Diğer rakip yani Fenerbahçe'nin sonuçta eşleştiği rakipler de öyle çok büyük rakipler değil. Ve sezon başı yani yüklemelerin yapıldığı bir dönem ve her takımın Beşiktaş'ın da eksiği var. Hani burada önemli
0: Sol
1: olan
0: bek'e ihtiyaç
1: işte
0: var mı Beşiktaş'ta? Tanju Bey sol bek
1: yani
0: fiyasko diyor. Ne diyorsun?
1: O söyleniyor evet bir de mesela şimdi iki sarı kart yani o çok amatörce yani hani ikinci hani tamam hakem de vermeyebilirdi ama bana çok şey gelmedi. İlhan Fakalı burada bir yeni transferlerden hani daha göz dolduruyor. Ama şimdi Trossard'da nasıl bir oyun Kuatara yapar mesela Trossard oynadıktan sonra bunu anlayabiliriz.
0: Enver Sinan Bardak demiş ki

0: Bir dakika şu mesajı bulmam lazım. Enver kardeşimizin mesajını bulayım. Aygün Bey ister istemez ama bence de fazla ama Barış'a transfer teklifi geldi. Birebir şahit olarak söylüyorum demiş. Yine doğrudur o zaman. Evet Beşiktaş'ın eksikleri var. Lakin iki galibiyet her şartta galibiyetli rakibi küçümseyenlere de şöyle bir lafım var. Piyasa değerine bakın. İrfan Can Kahveci geçmeyen bir takımla İstanbul'da iki ülke puanı ile iki ülke puanı bırakan takım taraftarı bize yorum yapmasın. Kendi takımlarıyla uğraşsınlar demiş dinleyicimiz.
1: İrfan Can'a, bu
0: Turgut
1: arada senin de takıntın var
0: bir
1: galiba İrfan Can'ın.
0: İrfan Can'a benim takıntım var. İrfan Can'a da Fred'e de takıntım var. Onu söylüyorum. Ben yazıyorum zaten. Farkındasın
1: Evet,
0: devamlı.
1: sen de söylüyorsun sürekli.
0: Gelen Beşiktaşlı'nın mesajlara bakıyorum sevgili Tubi. Yayınları bir abi Beşiktaş'a Salah'a uğraştığı kadar Vlahovic'le uğraşıp vakit kaybediyor. Bence Türkiye'ye gelmesinler demiş. Çok mu vakit
1: Evet, o kadar
0: kaybediyor?
1: bekledir ve doğru söylüyor. Yani ama baştan onun mesela o baştan söylemişti. Yani ilk baştan Ağustos ortasına kadar 15'ine 20'sine kadar bana süre verin. O arada hani bulursanız bulursunuz bulamazsınız diye. Şimdi onda kartlar açık ve netti. Ama doğru vakit kaybediyorsun. Şöyle Avrupa kupalarına ilerlersen neyse çok sorun değil. Ligde hani çok puan kayıpları hani yani bir şekilde telafi edilebilir. Ama şimdi tabii çok zorlu bir maraton başlıyor. Bakın yani bu sıcakta, bu tempoda şimdi her hafta yine bir maçın var. Yani her hafta içi Avrupa Kupası oynuyorsun. Şimdi sezon açıyorsun. Deplasmana gideceksin, geleceksin. Bir daha mesela Alanya deplasmanına gidecek. Bir sıcağa daha gidecek. Geçen seneyle aynı ikinci haftaydı ve nasıl bir nem vardı biliyor musun? Aygün, ben geçen sene de Alanya'ya maça gitmiştim.
0: Çok değil mi?
1: Akşam 9:45 miydi maç? 9. Nefes alamıyorsun. Yukarıda bir de yeni stat yani Alanya'da
0: Evet,
1: tepede.
0: yukarıda.
1: Ama nem basmıştı. Böyle nefes almakta zorlanıyordun. Bir de böyle bir sıcağa daha gidecek. İşte kuzeye gidiyorsun atıyorum. Maç yapıyorsun. Geliyorsun. Şimdi mesela Litvanya takımı çıkarsa diyelim ki en kuzeyden Litvanya'dan hop en aşağı güney Alanya'ya, sıcaklık farkını düşünsenize. Bunlar tabii çok önemli etkenler.
0: Tabii yavaş yavaş şeye geleyim ben. Tuğba salak kısmına gelmek istiyorum. Yani başkan yaptığı açıklamaları gördün zaten.
1: Gördüm.
0: Ne diyorsun onunla ilgili?
1: Yani şöyle bunu biliyorsun. Geçenle de konuşmuştuk. Trabzonspor istiyorum dediğinde hani Ertuğrul Doğan yalanlıyor. İstiyor mu? Ya sen de söylüyordun hani. Ama Trabzonspor camiası olarak şey hareket etti. Yani orada tamam deniyor ki mesela işte siyasiler, Trabzon'un güçlü ekonomik isimleri yani herkes elini taşın altına koydu. Şehrimiz için önemli bir fırsat deyip destek olun dediler. Oldular. Hatta şöyle de söyleniyor işte Katarlılar falan çok seviyor ya biliyorsun Trabzon'u.
0: Evet.
1: İşte bir takım iş olanakları, belki başka yatırımlar konuşulacak belki ya da belki başka projeler onların yüzü olabilir Muhammed Salah. Dolayısıyla da böyle bitirici hamleler yaptı ama Beşiktaş nasılsa başka yani Arabistan'dan ben hep söylüyordum ciddi bir teklif yok. Avrupa ülkelerinden yok. Trabzonspor hamlesini Beşiktaş yönetim bence planlayamadı, düşünemedi, inanmadı. Kişisel yorumum tamamen söylüyorum. Bunu yorum olarak
0: O da bir
1: söylüyorum.
0: 12 gün 12 gün falan filan muhabbet gibi bir şey söyledi başkan. Önder Özen 12 gün sonra öğrendi falan filan gibi bir şey. Ne demek o?
1: Ya
0: O ne
1: o
0: demek? Onun bir
1: bana
0: açılımını yapsana Allah aşkına.
1: ben
0: Ne?
1: anlamadım ki yani
0: Ha.
1: biz bu kadar buralarda her gün Salah yayın açılmadı mı Beşiktaş medyasında? Beşiktaş medyasında her isim her gün yayın açtı. Yani ve o yayınlar bazı 60 bin, 100 bin bilmem ne bu kadar izleniyor totalde. Yani Önder Özen de görmüyor mu? Onların önlerine medya raporları gitmiyor mu? Nasıl oluyor 12 gün sonra öğreniyor? Çok garip geldi bana da. Yani bu arada hep söylüyorum biliyorsun ben de linçlenmiştim.
0: Evet.
1: Sana bonservisi elinde olan bir oyuncuydu ve menajeri yani daha doğrusu Abbas ve Abbas'a bağlı isimler de var. Ve bunlar takımlara gidiyor zaten. Yani hani böyle böyle elimizde oyuncu var diye bu işler böyle yürüyor
0: Tabii canım
1: biliyorsun.
0: yani dört takıma da
1: Yani
0: teklif edilmiş
1: dört takıma
0: Salah
1: teklif
0: söyleyeyim.
1: bulunuyor yani hani bunu mesela hayır bir tek Beşiktaş'a teklif gitti gibi
0: Yok
1: de
0: değil.
1: lanse etmeye çalıştılar. İşte olmadığını gördük zaten maalesef.
0: Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon'a teklifte bulunmuş Abbas. Onu söyleyelim.
1: Aynen öyle. Abbas teklifte bulunuyor ve en iyi aslında çok da fark yok yani Beşiktaş'ın dediği o zaman Beşiktaş o rakama çıkmak mı istemedi onu bilmiyoruz yani hani 3-5 milyon gibi bir fark var ama artık bilmiyorum çok konuşmak da doğru mu bilmiyorum çünkü sana takımın bu kadar eksiği varken şimdi Salah'ı alsan hiçbir eksiği yapamazdın yani. Salah almış olsaydı Beşiktaş limitlere takılacaktı. Çünkü satabileceği oyuncu yok. Yani iyi paraya satabileceği oyuncu yok. Hani
0: Doğru.
1: o şeyi kastetmiyorum Orkun gibi. İyi paraya satacağı oyuncu olmadığı için. Bir de mesela Orkun'un ödemeleri Beşiktaş'ta yeni başlıyor. Yani Temmuz ayında Beşiktaş çok ödemeler anlamında çok sıkıntılı bir süreç
0: Orkun'un ne
1: yaşadı.
0: ödemesiyle başlıyor ya? Şey mi?
1: Tabii canım geçen
0: Bonservis?
1: seneden bonservis
0: Ha,
1: evet.
0: okey.
1: Taksitlendirilmişti. Geçen
0: Ha,
1: seneki
0: doğru.
1: transferler bir de taksitlendirilmişti.
0: Doğru.
1: Zaten zor bir Temmuz yaşadı Beşiktaş yani Beşiktaş yönetimi o anlamda. Geçen sene ödemeleri şimdi yapılıyor bir kısmı.
0: Doğru
1: Öyle bir
0: söylüyorsun.
1: dönem var.
0: Beşiktaş'ın iyi bir hocası, son derece yetersiz bir kadrosu var. Şimdi hoca gazı ile Beşiktaşlar fark etme ancak bu savunma hattı ve mevcut santrafor ile sezonu yine 3 veya 4. bitirir demiş dinleyicimiz. Ya herkes transfer istiyor. Doğru söylüyorsun aslında
1: Herkes
0: bakalım.
1: transfer istiyor. Ya hepimiz istiyoruz. Ama bir bakalım daha hani diğer takımları da net göremedik ki. Eksikler de yapılabilir. Daha var yani. Hani sonuçta 3 hafta aşağı yukarı 3 haftalık bir süreç var. 4 Eylül'e kadar bir sürü şeyler olabilir.
0: Her an her şey değişebilir diyorsun.
1: Her an her şey değişebilir. Aynen öyle. Ama ben savunma yani en azından savunmada alarm verse de kalesi iyi. Yani böyle de bir katkım var.
0: Ya
1: Yani Galatasaray'da
0: omurgayı kurban
1: kalecisiyle yani
0: o
1: evet
0: omurgayı
1: kalecisiyle
0: kurman
1: şampiyon
0: lazım ama
1: olmadı mı? En çok önemli yani.
0: Tuğba omurgayı kuracaksın. Kale, stoper, orta
1: Ve
0: saha, forvet.
1: evet.
0: Omurgayı kurarsan şampiyonluk yeri. Galatasaray hep omurgayı iyi kuruyor. Onu
1: Aynen
0: söyleyelim.
1: öyle kale ve forveti.
0: Aynen
1: Aynen
0: o
1: öyle.
0: anlamda. Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Tuğbacı Bayramoğlu?
1: Yok. Teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: İyi yayınlar
0: teşekkür
1: diliyorum
0: ediyorum.
1: sana.
0: Kendine çok iyi
1: Görüşmek
0: bak.
1: üzere.
0: Sağ ol.
1: Pazartesi yayında.
0: Sağ
1: İyi
0: ol.
1: günler.
0: Görüşmek
1: İyi
0: üzere.
1: yayınlar.
0: Sağ ol. Evet. Pazartesi yayındayız dediği de televizyon yayını tabii ki sevgili Tuğba'nın. İsterseniz kısa bir araya gidelim. Değil mi Batı? Aramız var galiba. Araya gidelim. Aradan sonra ters köşe turumuz ile devam edecek.
2: Aygün Özipek'le ters köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
3: Reklam.
2: Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor.
0: Evet, ters köşe Tumuz ile devam ediyor. Eski FIFA yardımcı hakemi, MHK eski genel sekreteri, sevgili Ali Konak hocamız bizlerle. Günaydın hocam, nasılsınız? Nasıl geçiyor? Hayırlı cumalar.
7: Hayırlı cumalar, günaydın, günaydın. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Sevgili Ali.
0: Hocam özledik sizi.
7: Estağfurullah ya, ben vallahi ben çok teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Hocam, iyisiniz değil mi? Problem yok.
7: Sadece.
0: Evet hocam. Türkiye Futbol Federasyonu eski İngiliz hakem Anthony Taylor'ı elit hakem direktörü olarak Merkez Hakem Kurulu'nda göreve başladığını açıkladı. Anthony Taylor ismi ile ilgili düşünceniz nedir? Burada bir çatışma olabilir mi? Sen azsın, ben üstüm, alt üst çatışması olabilir mi? Bu çatışma Türk futbolunu nasıl etkiler? Neler söylersiniz?
7: Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu çok büyük bir hamle yaptı. İma eder şekilde internet sitesinde bunu açıkladı.
0: Evet.
7: Yani şöyle işte Futbol Federasyonu'nun hakem işlevine fazla yakın olmayan kişiler internet sitesini açıp da bu açıklamayı okuyunca of, süper, şahane, helal
0: Nasıl
7: olsun
0: zannetti, değil
7: Futbol
0: mi?
7: Federasyonumuza ne kadar güzel iş yapmış. Şöylesine kariyeri başarılarla dolu, hakemlik geçmişi dop dolu bir adamı almışlar, getirmişler Türkiye'ye, direktör yapmışlar, bravo gibi bir algı

0: oluşmuş olabilir. Ha, ama benim için böyle bir algı oluşmadı.
1: Ne anlamda hocam oluşmadı? Ne anlamda?
0: Bir tersine kafamda bir sürü soru işaretleri oldu.
1: Mesela
0: bir
1: neler defa, var hocam? Neler var?
0: Şimdi senin açılışta sormuş olduğun soru en büyük soru işareti. Yani şimdi bu adam direktör. Ne diyor görev tanımlamasında o internet sitesindeki açıklamada? İşte hakemlerin performansları, eğitimleri, işte şeyleri, kondisyonları, şusu busu her şey ona ait bu adamın.
1: Evet.
0: Bir tek atama yok. Yani hakem ataması yapmayacak demek. Buradan bu anlaşılıyor.
1: Ama bunun vermiş olduğu rapor doğrultusunda mı yapılacak atama, yoksa direkt öbür kim atama yapacak hocam?
0: Burada bir muamma var. Burada bir kelime oyunu diye tanımlamayayım şimdi. Çok da suçlama yapmış oluruz belki ama yani bir böyle bir
1: belirsizlik
0: tuhaf,
1: mi?
0: Tuhaf bir belirsizlik var. Buna anlam veremiyorum. Bir de atama diyemezler bak. Atama şekli diyemezler. Neden dersen Türkiye Futbol Federasyonu ana statüsüne ve Merkez Hakem Kurulu talimatlarına baktığımızda Türkiye liglerinde atama yapacak hakemlere görevleri Merkez Hakem Kurulu'nun Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu tarafından verilir.
1: Evet.
0: Bu talimatta ve ana statüde tanımlanmış görevlerdir. Talimatta ve ana statüde ne bir direktör tanımlaması vardır ne bir şey vardır. O direktörün atama yapacağı şeklinde bir şey de yoktur. Ha, direktör diye bir atama yapabilirsiniz siz ama bunun internet sitesindeki açıklamanız dahilindeki aktiviteleri de yaptırabilirsiniz. Ama Avrupa'daki hakem siteleri böyle yazmadı haberi.
1: Nasıl yazdı?
0: Avrupa'daki hakem siteleri artı BBC'nin spor sitesinde yayınlanan haberlerde baktığımız zaman Türk futbol hakemliğinin başına Anthony Taylor getirildi yazıyor. Yani buradan anlaşılan şu: Türkiye'ye de göreve başlaması Avrupa hakemliğinde MHK Başkanı Anthony Taylor olarak algılanmış.
1: Siz nasıl algıladınız hocam?
0: Ben ilerleyen haftalarda bu konuda uygulamalarla net bir şekilde görüşümü söylemek istiyorum. Çünkü yanılabilirim, erken olabilir ama uygulamalar nasıl olur? Evet, Anthony Taylor İngiltere Futbol Federasyonu'nda görev yapmış bir FIFA hakemi. Geçmişinde kariyerinde başarılı maçlar var. Colina'nın tuttuğu bir hakem. Colina her zaman Anthony Taylor'ı böyle bir şey yapmıştır.
1: Destek vermiştir.
0: Azıcık da böyle desteklemiştir. Ama bir de soru işareti var şimdi. Anthony Taylor bundan 2 ay önce hakemdi. Yani Temmuz ayının başı 2 ay ne? 1 ay önce hakemdi ya.
1: Evet.
0: Temmuz ayının başında yarı final yönetti.
1: Evet, doğru.
0: Dünya Kupası'nda yarı final yönetti. Döndü geldi. Ondan sonra 5-10 gün sonra hakemliği bıraktı. 5-10 gün sonra da hoppa Türk hakemliğinin başına geldi. Türk hakemliğinin başında direktör olarak geldi.
1: O zaman orada bir görüşme yapılmış olamaz mı? Orada bir görüşme yapılmış, bu organizasyon yurt dışında temel atılmış olamaz mı hocam?
0: Tabii ki olabilir. Bak, bu olabilir. Ancak soru işareti şu: her hakem eğitimciliğinde, hakem yöneticiliğinde, hakemlerin organizasyon ve koordinasyonunda, performans takibinde başarılı olacak diye bir şey yok, kural yok. Nasıl ki her ünlü futbolcu çok iyi teknik direktör olamıyor, değil mi?
1: Evet hocam, olamıyor. Onun örnekleri var. Sergen Yalçın gibi, Rıdvan Dilmen gibi. Doğru söylüyorsun, örnekler var.
0: Ya bak, istisnalar vardır.
1: Vardır, doğru.
0: Hakemlikte de vardır. Yani şimdi mesela bir Hilmi Ok, bir Bülent Yavuz, Mustafa Çulcu, bunlar üst düzey hakemlik yaptılar. Üst düzeyde yöneticilik yaptılar. Ama Allah rahmet eylesin, Doğan abi mesela, Doğan Babacan, bizim Dünya Kupası'nda ilk düdük çalan büyüğümüz, yöneticilik yönü yoktu, hakem yöneticiliği yönü. Yani Doğan hocamızın. Hı hı. Anthony Taylor'ın acaba bu yönü nasıl? Bu da bir soru işareti. Bilemiyoruz şu anda. Hakem yöneticiliğini hangi düzeyde yapabilecek? Bir de hakem yöneticiliğinde tecrübesi ne kadar?
1: Hocam
0: sıfır.
1: Şimdi...
0: Sıfır. Hocam, sıfır ya. Sıfır. Adam 10 gün, 20 gün önce hakemdi abi. Yani

0: Şimdi daha önce gelenlere bakıyorsun abi. Yap Ulenberg gelmiş. Adam UEFA Hakem Komitesi üyesi. Roberto Rossetti gelmiş. Adam şu anda UEFA Hakem Komitesi Başkanı. Efendim Hugh Dallas gelmiş. Şeyin İskoçların başındaki Premier Lig'inde çok önemli bir isim. David Ellery keza öyle. Yani hepsinin geçmişinde bir hakem yöneticiliği tecrübesi vardı.
1: Hocam bir şey söyleyeceğim. Araya gireyim mi? Araya girebilir miyim?
0: Ya her zaman girersin. Ne demek?
1: Hocam 6 tane maç yöneten adam biz MHK başkanı yaptık hocam. Gözünü seveyim yani. Hadi 7 olsun.
0: Güzel. Tebrik ederim. Yani güzel bir benzetme. Yani hiç hakem yöneticiliği yapmamış adamı da getirdik şimdi. Türkiye'de direkt olarak başımıza koyduk. Bu ne biliyor musun?
1: Ne o?
0: Makyaj. Ele güne karşı biz böyle bir adamı getirdik, koyduk. Abi belki çok iyi çıkacak. Hakları yemeyelim bak. Belki de çok...
1: Sizin kafanızdaki soru işaretini anlamaya çalışıyorum hocam. Yani
0: belki
1: ne bir tedirginliğiniz var?
0: Çok iyi çıkacak. Çok iyi bir eğitimci olacak. Çok iyi bir performans takipçisi olacak. Çok iyi bir hakem avcısı o çıkacak. Ama belki de çıkmayacak. Şu ana kadar Türk hakemliği ya da dünya hakemliğinde bu konuda hiç tecrübesi olmayan bir isim. Tamamen Türkiye Futbol Federasyonu şu anda bir kumar oynuyor. Bizim hakemliğimizin seviyesinin, bizim hakemliğimizin ülke içindeki durumunun, bizim hakemliğimizin yurt dışı mecralardaki yerinin böyle yöneticilik tecrübesi olmayan kişilerle denenme lüksünün ben olmadığını düşünüyorum.
1: Bir şey diyemiyorum. Yani siz tabii bu konuda daha uzmansınız.
0: Çok da iyi olabilir bak. İyi de olabilir.
1: O
0: ama,
1: kapıyı açık ama, bırakıyorsunuz ama, zaten tabii ki.
0: Belli soru işareti var. Belirsizlik var ya. Adam şu anda şu ana kadar hakem yöneticiyle ilgili neler yapmış ya. Bir sıfır. Sadece gitmiş maçına çıkmış. Maçını yönetmiş. Yetmiş gelmiş.
1: Peki yetmiş, bir şey söyleyeceğim hocam. Yani yabancı anlamında şöyle söyleyeyim hocam. Mesela sizin kafanızda farklı bir isim olabilir mi? Mesela ya şu isim gelseydi Antony değil de David bilmem ne gelseydi diye düşünceniz var mıydı hocam? Öyle bir düşünceniz...
0: Massimo Busacca var. Efendim şey var. Milorad Mazic var. Yani hakemlik tecrübesi şeyinde
1: İngiliz'in ismini çok geç şey İtalyanların için
0: adamlar var. Ya uzağa gitmeye gerek yok kardeşim. Senin eğitimlere, milli takım eğitimine çağırmaktan imtina ettiğin FIFA'nın değer verdiği şu anda Rusya Futbol Federasyonu'nun alt yapıyı teslim ettiği Cüneyt Çakır var ya. Ama sen ne yaptın? Onun oradan eşyalarını kaldırdın. Riva'dan. Yani şeyini o Türk futbol hakemliğindeki kariyerini belgeleyen maçlarının listesini kaldırdın. Fotoğrafını kaldırdın. Yani bu kadar hırs, bu kadar düşmanlık duyguları ile Türk futbolunu yönetmek ve dolayısıyla Türk hakemliğini yönetmek hem Türk futboluna hem de Türk hakemliğine zarar veren bir duygusal yöntem.
1: Bekleyip göreceğiz diyorsun.
0: Bekleyelim görelim. Yani olmaz da demek istemiyorum ama kuşkuyla bakıyorum. Olabilir de çok da iyi bir yönetici çıkabilir. Ama bunu zaman gösterecek. Bir de şu var. Bak Türkiye'deki hakemlik yapısını bütün dünya yakından inceliyor. Ve birçok ünlü hakem yöneticisi Türkiye'de hakemlik yöneticiliği teklifi gitti mi gitmedi mi bu konuda tam bir şey söyleyemeyeceğim. Gitseydi kabul etmeyeceklerdi.
1: Niye neden kabul etmeyeceklerdi?
0: Neden dersen? Türkiye'de en üst düzey, Avrupa'nın en üst düzey hakemleri sahada tekme tokat dayak yiyorlar. Türkiye'de hakemleri 8 saat soyunma odasında alıkoyan bir insan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Türkiye'de hakemliği döneminde eskortlarla birlikte olan adam da şu anda MHK Başkanı. Bütün dünya bunları biliyor, takip ediyor.
1: Tabii canım artık internet çağındayız yani. İsim yazıyorsun karşına her şey çıkıyor.
0: Bak bu Seferin'in adamı var ya bizim Dünya Kupası finalini yöneten.
1: İsim aklıma gelmedi benim de bir anda.
0: Vinčić. Slavko Vinčić. 2020 yılında bir uyuşturucu partisinde gözaltına alınmış.
1: Doğru.
0: Bu ortaya çıktı. Ne zaman ortaya çıktı? Dünya Kupası vardı, biliniyordu. Ara ara konuşuluyordu. Hatta seninle belki de bu konuyu biz bir kere konuştuk yayında.
1: Konuştuk hocam.
0: Ama unutuluyordu. Şimdi ne oldu? İspanya basını şeyde hemen finalde dırt çıkardılar. Final öncesi Vinç için şeyini koydular. Arjantin basını maç sonunda Vinç için o haberleri yeniden gündeme. Dünya artık çok globalleşti dünya. Şimdi burada bugün ufacık bir şey olduğu zaman dünya dösev ucunda anında duyuluyor, ediliyor. O yüzden bizdeki olayları da takip ediyorlar. Yani hakemliğin nasıl yönetildiği, neler olduğu. Ya geçen hafta Oğuzhan
1: Çakır'a söyleyecektim hocam. O
0: verdiği penaltı iptal etmesi, tamam mı? Dünya hakemlik sitelerinde en üst sırada yer aldı, biliyor musun?
1: Rezalet değil mi hocam ya?
0: Ve hep soru işareti. Neden diye. Antony Joy'da şimdi böyle bir zor yere geldi. İşi çok zor. Kolay değil. Tamam. Şimdi Riva, işte Sayın Bakan, hoş geldiniz, beş gittiniz, formalar verildi, şu bu. Güzel pembe şeyler. Şimdi
1: adam bir
0: işte,
1: düz koştan sonra anlamıştır zaten hakemlerin performansının ne olduğunu. Şöyle bir beraber koşarken anlamıştır. Bizimkiler maşallah göbekli mebekli.
0: yayınlanan bir fotoğraf var. Şimdi aslında MHK'nin ikinci adamı, MHK'de yer almayan, orada bir isim var. Var müdür yardımcısı.
1: Meşhur var müdür yardımcısı.
0: Yaşar Kemal Uğurlu.
1: Uğurlu gelir inşallah. Antonio Uğurlu gelir inşallah hocam.
0: İnşallah, ne diyelim, inşallah. Yani bir fotoğraf var yayınlanan sitede. Şimdi Taylor koşuyor, Halil Umut Meler koşuyor. Yanında da Yaşar Kemal Uğurlu koşuyor. Yani eğer Halil Umut Meler faal hakem, öbürü hakemliği bırakmış. Daha öbürü 2-3 sene önce bırakmış. O Halil Umut Meler o tempoda antrenman yapıyorsa o da başka bir şey yani.
1: Halil Umut Meler'le ilgili Atilla Gökçe'ye, okudunuz mu bilmiyorum, gördünüz mü hocam? Ferhat Gündoğdu bir röportaj veriyor. İşte olaydan sonra diyor toparlayamadı kendini diyor, psikolojisi bozuldu diyor falan diyor filan diyor. Ben de şunu söyledim ya, tamam hoş olmayan bir olay, tasvip etmiyoruz ama yani psikolojisi bozuldu ama Türk futbolunda psikolojisini bozdu Halil Umut Meler dedim. Yani madem kaldıramıyorsa o hakemliği bırakması gerekiyor hocam. Hala o noktada mıyız biz? Hala Halil Umut Meler'in o konusunu mu konuşacağız? Ya ona bakarsanız, o zaman psikoloji anlamına bakarsak Fenerbahçe neler yaşadı hocam? Takım otobüsü kurşunlandı, 3 Temmuz'lar yaşandı ama Fenerbahçe takımı hala mücadele etmeye devam etti. Halil Umut Meler niye bunu kaldıramadı? Bu Halil Umut Meler'in neyini çekeceğiz biz hala hocam? Kusura bakmayın ama neler söylersiniz?
0: Şimdi sen geçen hafta ben vardım, sen yoktun.
1: Evet hocam. Ben tatildeydim hocam.
0: Burak Alacay'la.
1: Burak'la yaptınız.
0: Bağlantı kurduk, senin yönlendirmenle oldu o da. Atilla Gökçe sizin meslek büyüğünüz.
1: Evet. Duayen.
0: Spor camiası saygın bir ismi.
1: Evet.
0: Atilla Gökçe'yi ben çok sayarım, severim. O da beni sever, biliyorum yani. Şeyimiz de vardır. Hatta onun TSE'de başkanı olduğu dönemde ben Spor Yazarları Derneği'nin eğitim seminerine gidip sevgili Oğuz Sarvan, ben, bir de rahmetli Himmok, üçümüz gidip bir gazetecilerin eğitimi vermiştik. Böyle bir aktivitemiz de olmuştu Atilla abinin başkanlığı döneminde. Ama Atilla abi artık eski usta gazeteciliğinden biraz herhalde uzaklaşmış ki orada Ferhat Gündoğdu'nun söylediklerini bir süzgeçten geçirmeden aynen kaleme dökmüş.
1: Evet.
0: Keşke bir doğruluğunu araştırsaydı. Yani doğruluğunu araştırsaydı. Neden dersen?
1: Şimdi, sen farklı bir şey söyleyeceksin.
0: Bak adam 2023 yılının Aralık ya da Kasım ayında Ankara Gücü Başkanı tarafından darp edildi.
1: Evet, doğru.
0: Ama ondan sonra 2024 yılında Şampiyonlar Ligi'nde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 tane maç yönetti.
1: Doğru.
0: Aslanlar gibi.
1: Doğru.
0: 2024 yılında Euro'ya gitti. Orada 3 tane maç yönetti.
1: O an psikolojisi yerindeydi.
0: Abi tabii ya. Bir de son 16 maçı yönetti. Bir tane de yarı finallerinde 4. hakemlik yaptı.

0: Şimdi psikolojisi bozuk bir adam bu düzeyde maçları nasıl yönetir ya? Ondan sonra psikolojisi bozulduysa o senin problemin abi. İnsanları kandırma ya. İnsanlar kronolojik hafızasıyla oynayarak, yanıltarak yapma kardeşim bunları ya.
1: Bu Atilla Gökçen'in bu kısmı koyması lazım. Doğru söylüyorsun.
0: Yani Atilla abi aslında arayacaktım da hadi dedim şey yapmayayım, üzmeyeyim dedim. Keşke Atilla abi bu konuyu da şöyle bir şeye, internetteki şeye baksaydı, haber sırasına baksaydı. Adam şey, dayaktan sonra dünya kadar Avrupa'da maç yönetti. Ondan sonra orada söylenen bir söz var. Burada şimdi kamuoyunu sanki çok büyük bir yöneticilik alicenaplığıymış gibi yansıtılıyor kamuoyuna. Efendim işte kendisi psikolojik zorluk yaşadığı dönemini atlatması için bir müddet zor maçlara verilmedi. Kardeş nerede yaşıyoruz biz ya? Bir hakem öyle ben maçımı seçeyim, o maça çıkayım, bu maça çıkayım falan dediyse, oralara geldiyse...
1: Hocam çiftliğe dönmüş, çiftliğe. Kusura bakma.
0: Ayaklar baş olmuş abi.
1: Ayaklar baş olmuş. Çok kısa bir ara gitmemiz lazım hocam. Müsaadeden bilir misiniz? Kısa bir ara, aradan sonra Ali Konak'la sohbetimiz devam edecek. Asıl bomba soruyu reklamdan sonraya bıraktım. Ali hocam hazır mısınız? Terleteceğim sizi. Çok kısa bir ara.
2: Ay. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Ali Konak'la, Sayın Ali Konak'la sohbetimiz devam ediyor. Hafta içerisinde Cemal Ersan'ın bir yazısı vardı hocam Milliyet Gazetesi'nde. Bilmiyorum.
3: Bildiğin yerden geldi.
2: Hocam kaçırmam ben bunları hocam. Ben bunları kaçırmam. Hocam şimdi ben hep burada söylüyorum, rivayet ediyorum, bu insanlar tabii bırakmaz. Altta balıklar yüzüyor, üstte pastanı yiyorsun, restorana gidiyorsun, tatlı tabaklı şeyler, salata barlar, meyve barları, yok et canım bugün et mi çekiyor, döner mi çekiyor, köfte mi çekiyor, tavuk mu çekiyor falandı filandı. Burası bırakılmaz diye böyle hep konuşurum ben. Şimdi hocam, Ferhat Gündoğdu'nun başkandaki MHK geçen sezon tam 12.238.950 TL huzur hakkı almış hocam. 12.238.000 TL huzur hakkı almış. Toplantı giderleri varmış hocam. Çay, kahve, pasta parası 2.807.335 TL. Böyle bir para var hocam. Çay, kahve, pasta parası. Diğer giderler diyor. Burada da Cemal Ersen demiş, ilginçtir diyor. Diş detay yok diyor. 3.291.273 TL. Nedir bu gri alandaki kalan, yani ikisini topladığı zaman 6.098.608 TL hikayesi diyor. Kardeşim diyor, Alman havyarı, istakoz ya da trüf mantarla makarna mı sipariş ettiniz diyor. Beyaz çay mı içtiniz diyor. Yeküne bakarsak diyor 18.337.558 lira ödenek diyor. Ne diyorsun hocam? Nasıl bir şey bu ya? Ülkenin cumhurbaşkanı bu kadar harcama yapmıyor hocam. Kimse kusura bakmayacak. Buyurun hocam, söz sizde.
3: Şimdi Cemal Ersen Ankara'da hakikaten basın camiasının duayenlerinden oldu artık. Aşağı yaşıtırdılar sevgili Cemal'le. İyi de olsun arkadaşımdır. Cemal Ersen bunları nereden aldı, bu bilgileri abi? Bu bilgileri Cemal Ersen bu Haziran ayında yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu'nda tüm delegelere sunulan federasyon mali tablosundan. Bu federasyonumuzun denetleyicisi olan Futbol Federasyonu yasası gereğince de federasyonu her sene ibra eden delegelere bu gider kalemleri sayfa sayfa bu genel kurul öncesi sunuldu, verildi. Bu sayın delegelerimiz de ne yaptılar? Sabah 9'da geldiler, hoppa güppa elleri kaldırdılar, döndüler.
2: Okumadan gittiler.
3: Ya şimdi bunu Cemal Ersen soruyor. Aslında bu Cemal Ersen'in görevi, ya gazetecinin görevidir, gazetecilik anlamında görevidir. Ve Türk futbolunu sorgulama açısından bu görev öncelikle o dosyaları incelemeleri gereken, incelediklerini düşündüğümüz ve federasyonu ibra eden Türkiye Futbol Federasyonu delegelerine aittir bu görev. Siz alacaksınız, önce şu gider tablosuna bir bakacaksınız abi, ne nereye. Orası o makam, genel kurul platformu bu tür şeylerin sorgulanma platformu yeridir. Siz onları sorgulamadılar. İşte federasyon başkanımız ve başkan vekilimiz özel uçakla Amerika'dan hop Türkiye'ye geldiler sırf o toplantı için. Bir maç biter, toplantı biterken tekrar Amerika'ya geri döndüler. Dünya paralar harcandı ve bu harcamalar onandı. Onandı. Kim tarafından? Türkiye Futbol Federasyonu delegeleri tarafından. Şimdi bak, bu yemek, içmek bilmem ne falan, bunlar ucuzcu işler abi. Buralara hocam, bakan adam...
2: Ucuzcu işi diyorsun ama hocam, yani rakamlar...
3: Buralara bakan adamdan her şey beklenir. Öyle. Yani ayıptır ya. Sen diğer giderler 3 milyon...
2: Hocam gri alan dedi, yani diğer giderle beraber toplam 6.098.608 TL. Yani 6.100.000 TL diyelim. Hadi 6.050.000 TL diyelim ya. Ciddi bir rakam hocam bu.
3: Ya ayda 500 bin lira sırf onu harcamışlar bak. 12 ay bölersek 6 milyon. Şimdi ayda 500 bin lira onu harcamışlar.
2: Huzur hakkı almış hocam. 12.238.950 TL.
3: 12 milyon ne demek biliyor musun? Bak, bir yılda alınan 12 milyon ayda 1 milyon demek. Abi ayda 1 milyon huzur hakkı. Şu anda Türkiye
2: dünyanın hiçbir yerinde yok hocam.
3: 7 kişi görev yapıyor Merkez Hakem Kurulu'nda. O bir kişinin haricindekiler, ben birkaç kişi daha var. Böyle yani buradan az çok ben rakamları çıkartıyorum da fazla da şey yapmayayım ya. Hani kendimi tahminle gidiyorum. Tahminlerim de doğru olduğunu düşünüyorum.
2: Hocam fakat, senin istihbaratın iyi.
3: Yani MHK başkanının aldığı maaş ve huzur haklarının ayrı bir kalemde tek başına orada açıklanması lazım. Diğerlerininki bak bu 12 milyon ya.
2: Evet hocam.
3: Geri kalan MHK üyelerininki o bunun üçte biridir gibi geliyor bana.
2: Toplama diyorsun değil mi? Toplama diyorsun.
3: Yani öyle gibi geliyor. Burada yazıktır, günahtır ya. Biz bunun için bu kadar parayı veriyoruz abi. Bu kadar parayı veriyorsak niye hukuk dallası çağırdık abi? Niye şey çağırdık? O geçen sene süsledik. Portekiz'in aldık getirdik buraya. Şey, o zaman getirdiysek şimdi niye kovduk? Sessiz sedasız niye gönderdik abi? Bu kadar da bizim ülkemiz yabancılar için bankamatik cenneti değil ya. Yani tabii ki onlar bankamatik anlıyor da bu lafın gelişi derler yani.
2: Aynen hocam aynen.
3: İşe gitmeyen memurlar için kullanılır bu tabir. Yani böyle bir cennet yok ya dünyada. Bak uluslararası alanda şu anda görev yapan birçok şey var. Hakem, eski hakem var. Hakem eğitimcisi var, hakem yöneticisi var. Birçok ülke bunu kullanıyor. Bu doğru bir şey. Ama bunu kullanırken son derece hesaplı kullanıyor. Nasıl söyleyeyim sana? Kitabına uyduruyor. Gerekli tasarrufunu yapıyor. Ona göre kullanıyor. Böyle hesapsız, kitapsız. Gel abi geçen sene 4 tane adam vardı ya. 3 tane Portekizli, bir tane Alan Sunadi vardı. O galiba halen yarım devam ediyormuş herhalde. Şey var. UEFA hakem kondisyon koçu var. O devam ediyor galiba.
2: Doldurmuşlar koçlar hocam demek ki.
3: Abi koçlar maşallah yani bir kurban bayram gelsin.
2: Riva'ya gitsek diyorsun ha.
3: Riva'ya gitsek yani. Ama yazın
2: koç.
3: Şimdi he. Arkadaş bak Riva tamam bizim yüz akımız. Dünyada birçok futbol federasyonunda olmayan bir muhteşem bir tesis. Hakikaten.
2: Şahane bir tesis.
3: Sağ

0: Hani Yıldırım Demirören döneminde yapıldı değil mi hocam?
1: Şöyle Hasan Doğan döneminde planlandı. Yıldırım Başkan döneminde bitirildi ve açıldı.
0: Şahane bir tesis yaptı. Yani 5 yıldızlı otel falan.
1: Oranın temelinde ne vardır biliyor musun?
0: Ne var hocam?
1: Allah selamet versin. Şenezercik var.
0: Ha, Şenez abinin.
1: O arsaların hepsi ta Şenez Bey'in başkanlığı döneminde devletten Türkiye Futbol Federasyonu'na alınmış.
0: O ileride bir otel vardı hocam. Tesisin çok ilerisinde sol tarafta bir otel vardı.
1: Köyü geçtikten sonra böyle yukarı doğru çıkardı.
0: Aynen. O otel gitti zaten değil mi hocam? O otel.
1: O otel gitmiş. O özelleştirilmiş otel olmuş var. Hatta biz orada hakemlere kalmıyorduk.
0: Siz orada hakemlere evet. Ben kaç kez gelmiştim ben otel hocam.
1: Hiç kalmıyorduk. Sabah 6.30'da kaldırıyordu Hinbok, Bülent Yavuz. Bütün hakemleri. 6.30 ya. Sabah namazı dağılırken hakemler de antrenmana
0: gidiyorlar. Ama hocam şimdikiler de öyle. Ama şimdikiler de 5'te kaldırılıyor. Yine, koşuyor mu koşmuyor bilmiyorum.
1: Oralardan geçilmiyordu. Şimdi işte oralar bir cennet olmuş.
0: Çok yani, güzel hocam. Riva cennet.
1: Hakikaten çok şey güzel ama buraları iyi kullanmak lazım. Verimli kullanmak lazım. Tamam güzel sadece toplantı yapmak için değil. Hakem eğitimlerini de orada yapıyorsunuz da verimli eğitimler yapmak lazım. Verimsiz oluyor bizim eğitimlerimiz. Neden verimsiz oluyor? Verilen eğitimle yapılan icraatların birbirleriyle örtüşmemesinden kaynaklanıyor. Eğitimde diyorsunuz ki siz 5 saniyede şey yapacaksın abi, sayacaksın, tacı değiştireceksin, autu korneri vereceksin. İcraata bakıyorsun abi, daha başlamadı tabii de belki bunları da konuşacağız. 15 saniyede taş değişmeyecek, 20 saniyede autu korneri dönmeyecek belki.
0: Dün baktığımız maçlarda
1: Fenerbahçe maçında gördün mü adam hiç affetmedi abi. Bir dakika bekletti.
0: Dışarıda bekletti. Ama şimdi hocam yanlış anlamayın. Yani onun maçı anlatan arkadaşlar da yani veya yorumcular da kuruna bilmiyorlar hocam ya. Niye almıyor diyor ya. Kardeşim diyor ya dördüncü hakeme söylesene diyor. Niye almıyor seni diyor. Abi kural var orada. O oyun duruncaya kadar devam etmek zorunda değil mi hocam? 5 dakika da sürebilir. Değil mi hocam? Oyun devam abi, ediyor yani, çünkü.
1: Bak top oyun dışı olmadığı sürece görece oyuna giremez. Eğer bir dakikadan önce top oyun dışına da çıktıysa yine bekler. Ondan sonraki top oyun dışına çıkışında girebilir. Yani senin de dediğin gibi top oyundan çıkmadı 5 dakika sürebilir.
0: Almadı, dakika almıyor diyor. Öbürkü girdi diyor, bizimki niye girmedi diyor.
1: O tabii başka bir konu. Ben oraya girmek istemedim ama maalesef böyle yayınları aktaran spikerlerin de son derece eğitimli olması lazım. Hem oyun kuralları bakımından, hem futbol tekniği bakımından, futbol bilgisi bakımından ve güncel olmaları lazım. Yani arkadaş kendini güncellememiş. Ya hiç mi Dünya Kupası seyretmedin ya? Dünya Kupası öncesi bas bas her yerde bağırıldı arkadaş. Bu da o kural değişikleri yapılacak şu bu diyor.
0: Evet hocam yani zaten hadi dinlemedin izlemedin ama yani sosyal medyada böyle sizler olsun bir sürü hakemler, hakem yorumcuları falan filan bazıları da Twitter'larından da paylaştılar yani. Hem siz olsun hem Ali hocam olsun hem Serdar Akçer hocam olsun hem Fırat hocam ya hepsi ufak tefek de olsa girdiler konulara değindiler
1: abi,
0: yani.
1: Abi girdik paylaştık. Yani
0: evet onu diyorum hocam. Siz televizyonda da söylediniz hocam program yaptınız televizyonda.
1: Tabii yani özel programlar yaptık bunlarla ilgili herkese anlattık ya artı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bununla ilgili bir şey yayınladı. YouTube'da bir
0: video mu?
1: Video yayınladı. Oyun kuralları değişikliğiyle ilgili. Ama esas büyük skandal var o videonun içinde.
0: Ne o? Kaçırmışım ben.
1: Ya
0: ne hocam?
1: Video yayınlandıktan 5-6 saat sonra telif hakları nedeniyle YouTube tarafından
0: evet
1: engellendi.
0: Ya. Engellendi. Telif hakkından dolayı engellendi video.
1: Hocam. Abi orada Premier Lig'den falan görüntü kullanmışlar. Kaçak görüntü kullanmışlar önce. YouTube.
0: Hocam ya. Güldürüyorsun beni. Ya bizi kimler yönetiyor hocam ya?
1: Ha? Olur mu? Ayıptır arkadaş ya. Sen oraya sanal resim koy. Şey yapay zeka resmi koy.
0: Bugün şey yapay zekada her şeyi yapabiliyorsun hocam ya.
1: Her şeyi yapabiliyor. Biz şimdi televizyonda program yapıyoruz mesela. Oradan fotoğraf şeyi geliyor yayından. Hı hı. Onu bizim sağ olsun aşağıda teknik bölümdeki arkadaşlar hemen yapay zeka ile çeviriyorlar. Öyle koyuyorsun. O telif problemi ortadan kalkmış oluyor yani. Ama bunu Türkiye Futbol Federasyonu düşünmeden...
0: Hocam şu

0: an bilgiyi verdiniz. Şu an bilgiyi verdiniz.
1: Basın kuruluşlarına, hakemlere, gözlemcilere, her tarafa yaydığı gibi bir de kendi YouTube sitelerinde yayınladılar ve telif yediler. Olacak şey değil ya. Maalesef. Ama bunu bak bunu ki
0: vallahi bir şey söyleyeyim. Bir şey demiyorum ben.
1: Biraz söyle. Bu hani biraz önce bu savurganlık, mavurganlık falan evet filan dedik ya. Ya bu işler belediyelerde olsaydı şimdi çoktan şey olurdu ha.
0: Net söylüyorum. Bak net söylüyorum sana. Yani aslında normal şartlarda iyi bir denetlenme ihtiyacı var. Yani ya çok hocam yanlış. Şimdi bakın ben farklı bir noktadan gideceğim. Şimdi bizi dinleyen milyonlarca kişi var hocam. Sokakta, evde, cep telefonundan, arabada, evinde, şurada, burada, her yerde, iş yerinde dinleyen, kulaklıkla dinleyen insanlar var. Bu insanlar ceplerindeki 3 kuruş parayı biriktiriyorlar hocam. Bak ben size söylüyorum 3 kuruş parayı bir hafta sonu çocuğunu maça götürmeye çalışıyor. Ama maça götürdüğü zaman rezalet bir hakem yönetimi görüyor. Öte yandan şatafatlı bir hayat yaşayan bir Riva'da insanları görüyor. Hakikaten bu insanlar utanmıyorlar mı hocam ya? Yemin ediyorum utanmıyorlar mı ya? Kusura bakmayın hocam yani ben olsam istifa ederim ya. Böyle bir utanmazlık olabilir mi? Ya şuraya bak hocam 12 milyon para alıyorsun. Ben demiyorum Cemal Ersen'in şeyi bu raporlarda var. Ortadaki oyunu görüyoruz hocam ya. Günah insanlara ya. Hakikaten günah ya. Hocam sesin kesildi bir anda. Bir şey gittin zannettim.
1: Nutkum tutuldu. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Sadece sessizlik kalarak seni onaylıyorum. %100 onaylıyorum. Ya arkadaş ayıptır ya. Yazıktır, günahtır. O yani o paralarda tüy bitmemiş yetimde
0: hakkı var. Hakkı var hocam. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani bizlerin paraları onlar hocam ya. Adamlar şatafatlı bir yer. Ya bu ülkenin cumhurbaşkanı böyle yaşamıyor ya. Ne söylüyorum? Bu ülkenin bakanları böyle yaşamıyor ya. Çiftlik.
1: Ama, çiftlik. Ama bak, İbrahim Hacı Osmanoğlu evet bir delikanlı yapısı var diyoruz. Burada çok çok da eleştiriyoruz. Şey yapıyoruz ediyoruz da. Ya kendisinin öbür törpüsü diye nitelendirdiğimiz Ferhat Gündoğdu'dan vazgeçmemekle halen ve halen kredisinden yiyor. Kredisinden yiyor. Yani Anthony Taylor'ı getirdim diyerek de siz şu anda belki çok kısa süreli bir lig başlayana kadar 1-2 haftalık bir şey yapabilirsiniz, sükse yapabilirsiniz. Ama onun da ben çok umutlu değilim. Bak yine de çok kesin şeylerle, çizgilerle konuşmuyorum. Biz Anthony Taylor'ı da kendimize benzetir miyiz diye korkuyorum ya.
0: Doğru. Hocam bununla ilgili sorular da var. Çok da soru var. Vereceğim, aktaracağım ama kısa bir ara geliyor hocam. Sorular geliyor. Size de geliyordur büyük ihtimalle.
1: Evet.
0: Kısa bir ara aradan sonra Ali Kunak'la sohbetimiz devam edecek.
1: Tamam.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor.
2: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor.
2: Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. FIFA eski yardımcı hakem ve AKS genel sekreteri Sayın Ali Kunak'la sohbetimiz devam ediyor. Taylor değil, Colina da gelse, çok iyi hakemler çıkarsa da, çok iyi istatistikler çıkarsa da, atamaları MHK başkanı yaparsa yine tüm derbiler hakem olamaz. Raporu olan adamı atarlarsa, hocamın dediği gibi böyle TFF başkanı olduktan sonra ne diyecek hocama sorar mısın Aygün abi demiş. Dinleyicimizin adını da söyleyeyim hemen. Halil Çelik, ne diyorsun hocam?
1: Ya bak, senin dinleyiciler hakikaten...
0: Çok zeki hocam.
1: İnanılmaz zeki. Yani senin hakikaten böyle bir potansiyelin var. Hiç yorumcuya ihtiyacın yok böyle bir şeye. Sen bir buçuk saat şey yap. Dinleyici bağlantısı al. Hani arada bir iki tane şey çıkıyor. Her yerde çıkar.
0: O normal hocam, normal.
1: Bir buçuk saat dinleyici telefonu al. En kral programı

0: çıkartırsın. Bak yemin ederim çıkartırsın. Abi muhteşem ya. Hani şey o Barış Ertuğ'un sessiz çoğundu aslında.
1: Evet bunlar hep Barış Ertuğ'un sessiz çoğundu hocam. Doğru.
0: Bunların hepsi öyle. Ben de mesela Barış Ertuğ'un iyi dinleyiciydim. Ta bundan 10 sene kadar önce ilk radyosu.
1: Şimdi beni dinliyorsun değil mi hocam? Değil mi? Beni dinliyorsun değil mi şimdi?
0: Şimdi seni dinliyorum. Ya ama keyifle dinliyoruz.
1: Hemen kendime pay çıkarıyor.
0: Bak daldan da sevgili seyirci dinleyeceğim. Kusura bakma daldan da atlıyoruz. Akşam üstü arabada gidiyoruz hanımla beraber.
1: Yengeye de saygılarımızı iletelim. Söyle.
0: Çok teşekkür ederim ileteceğim. O da dinliyor şu anda öbür odada yayını. Şimdi açtık radyoyu akşam saati. Akşam 7 falan. Abi bak tık, sen varsın. Sen program yapıyorsun.
1: Geçen akşam. Geçen hanım
0: dedi ki bu dedi tekrar yayın mı dedi. Aygün Bey'in sesi bu dedi. Sanırım Burak mı izindeymiş gibi izindeydi.
1: Yok Ayhan Şensoy izindeydi hocam Ayhan.
0: Ayhan Bey'in yerine program yapıyormuşsun. Yani böylesine radyospor dinleyicisi hakikaten radyosporla da çok iç içe ve kaynaşmış vaziyette. Bu Allah bozmasın bu bağlantıyı diyelim. Gelelim soruya.
1: Evet.
0: Lafı dağıttık. Şimdi arkadaş bak hakemleri siz istediğiniz kadar eğitin. İstediğiniz kadar koşturun.
1: Doğru.
0: İstediğiniz kadar yedirin, içirin, besleyin, yatırın, kaldırın. Abi o tepelerindeki baskıyı kaldırmadığınız sürece o tepelerindeki baskıyı sadece ve sadece adaletli, dirayetli, eşitliğe uygun, kurallara uygun yönetim şeklinde baskılamadığınız sürece, yapmadığınız sürece hakemlerle bir yere gelemez. Bu şimdi önümüzdeki hafta başlayacak. Bu hafta birinci kısmen başlıyor.
1: Evet.
0: Hata yapan hakemi ertesi hafta maç verdiğimiz zaman bütün dengeyi bozarsın. Hata yapan hakem mutlaka evinde 2-3 hafta dinlenecek. Niye? Bak dinlenecek. Şimdi yeni sezon paraları açıklanmadı. Geçen sene 50 bin lira alıyordu maç başına.
1: Evet öyle civarındaydı.
0: Ha, evet. Abi adam 3 hafta dinlendiği zaman 3 haftada 2 maç verirse 100 bin lira zarar olacak mı?
1: Doğru.
0: Canı acıyacak mı?
1: Acır.
0: Diyecek ki ya ben niye bu hatayı yaptım bak hatayı yaptım işte çoluğumun çocuğundan.
1: Gece uyuyamayacak hocam gece uyuyamayacak ya öyle düşün.
0: Eksildi diyecek hata yapmamaya yönelecek. Ama sen hata yapan hakemi ertesi hafta maç verdiğin zaman ne yapıyorsun? Aferin yavrum iyi ki hata yaptın hata yapmaya devam et ben sana her ay her hafta 50-50 çakacağım diyorsun ona maç verirsen. Böyle hakemlik olmaz. Artı tam tersi çok iyi performans gösteren bir hakemi de ertesi hafta dinlendirirsen eğer o da diyor ki ya diyor ben diyor düzgün maç yönettim. İşte ilk takımdan da oyuncu attım ama öbür adam yanlış maç yönetti. Y takımdan oyuncuyu atmadı o maç aldı ben evimde oturuyorum diyor.
1: Doğru
0: söylüyor. Ne oluyor bütün hakemlerin dengesi bozuluyor.
1: Doğru. Doğru.
0: Böyle olunca da o zaman... Abi istediğin kadar sen Taylor'ı getir, Oliver'ı getir, Colina'nın kendisini getir istersen. Bir olmaz bir şey sevgili dinleyicimiz dediği gibi. Olmaz abi.
1: Doğru. Hocam bu sene şöyle bir sıkıntı da var hocam. Şimdi geçen sene Fenerbahçe Galatasaray çekişmesi vardı. Beşiktaş ve Trabzon devrede yoktu. Doğru mu hocam?
0: Evet.
1: Ama bu sene şimdi bakıyorsun Trossard almış olan bir Beşiktaş, Salah'a getirmiş olan bir Trabzon var. Trabzon transferler yapıyor, Fener transfer yapıyor, Galatasaray yapmaya çalışıyor, yapıyor. Beşiktaş aynı şekilde. Yani bu sene zirve yarışı sanki böyle 4-5 takım gidecek gibi. Yani şuna söylemeye çalışıyorum. Yani çok kelleyi kopartabilir kulüpler hakem açısından. Çünkü arkalarında onları destekleyecek olan bir MHK başkanı yok. Çok apar topar bazı hakemler oyun dışına atılabilir mi? Ne diyorsun?
0: Peki.
1: Savaş bak, çünkü yarış çok farklı noktada hocam şu anda. Söyle hocam.
0: Ben sana bir şey sorayım.
1: Sor hocam.
0: Bunu aslında bizim bir dinleyen hakem çocuklar bunun cevabını hemen verirler de. Ozan Ergün diye MHK başkanının çok yakınının arkadaşının devre arkadaşı oğlu olan bir tane hakem var. Şifa hakemimiz.
1: Evet.
0: Bak Avrupa kupalarında ön eleme maçları geldi yani birincisi ön eleme ikinci. Evet. Oralarda işte Mehmet Türkmen'e de geldi. Oğuzhan Çakır'a da geldi. Birer ikişer falan.
1: Doğru.
0: Şimdi seviye çıta biraz yükseldi. Atilla Karaoğlan. Öbürlerinin işi bitti. Atilla Karaoğlan devreye girdi.

0: sonraki aşamada şey Hallumut'a maç gelecek. Ama bu Ozan Ergün'e gelmedi maç.
1: Niye gelmedi hocam?
0: Ozan Ergün'e de Mayıs ayının 5'inde yönettiği maçtan bu yana Süper Lig'de maç verilmedi. Herhangi bir hazırlık maçı verilmedi. Niye verilmedi bilmiyorum ya. Biliyorsun. Son yönettiği maça bakıyorum.
1: Biliyorsun hocam.
0: Göztepe Trabzonspor.
1: Ama yani işte bak
0: Mustafa Eski ilaç atmış o maçta.
1: Ya işte yani sebebini biliyorsun hocam. Sebebi ya, çıkıyor zaten. Ortaya çıkıyor hocam zaten yani sebebi. Detaylı çıkıyor.
0: Abi, şimdi bak böyle bir...
1: Böyle olmaz işte hocam. Böyle olmaz.
0: İşte böyle olunca o zaman istediğin kadar abi sen atla zıpla ne yaparsan yap. Olmaz. Mümkün değil.
1: Çok çok acı biliyor musun hocam bunlar? Konuştuğumuz konular. Aslında biz bakma sen biraz gırgıra vuruyoruz sizle sohbetlerimiz ama aslında çok acı şeyler yaşıyoruz biliyorsunuz değil mi hakem camiası?
0: Tabii tabii aslında hani şahit demiş ya güleriz alacak.
1: Aynı şekilde hocam ya. Ne kadar acı değil yani, mi?
0: Biz burada şey yapıyoruz, ironi yapıyoruz aslında. Biraz böyle hani bunların hepsini normal şeyde konuşulması gereken atmosferde konuşmuş olsak şey olur abi kimse bizi dinlemez gider yani. Hep iç aralayıcı şeyler konuşuyor. Ama ne yapıyoruz işte senin dediğin gibi gırgıra boğuyoruz. Espri koyuyoruz araya falan. Ama acı şeyler konuşuyoruz ya.
1: Abi onların huzur hakkı bizim huzurumuzu kaçırıyor. Çünkü bizim vergilerimiz o yüzden Allah'a havale ediyorum onları demiş dinleyicimiz. Serkan Sarıefe. Ciddi huzur hakları alıyorlar ya hocam ondan dolayı.
0: Ya onların Allah huzurlarını bozmasın. Ne diyeyim şimdi biraz önce söyledik yani arkadaş bir parayı alıyorsan onun hakkını ver bak onun karşılığını ver onun karşılığına bir şeyler sen de üret biraz da kendini
1: bak, hocam 12 değil 12 değil 24 alsınlar hadi 36 milyon alsınlar doğru atıyorum hocam ama arkadaş sen çok güzel bir şey söyledin hakkını verin ya
0: tabii ya arkadaş bak şimdi sen üretmeye çalışıyorsun değil mi? Geliyorsun sabah programını evet. Akşam bir şeyler yapıp üretmeye çalışıyorsun.
1: Valla işte. Geceden başlıyorum hocam ben yayın akışına. Akşamdan işte, düşünüyorum.
0: Onunla konuş, bununla konuş, akışı planla onu yap, bunu yap evet. Falan filan. Ya arkadaş siz hiç mi yapmazsınız böyle bir şey ya? Bir hafta önce o maça verdiğiniz bir hakem, ertesi hafta onunla bağlantılı başka bir maça veriyorsunuz. Bir şey yapıyorsunuz. Hiç mi oturup çalışmazsınız ya? Bak yani kendimi övmek için de söylemiyorum ama sadece bir örnek olmak istiyorum. Gece sabah 3'e kadar atama planlaması yapıyorduk. Ya. Tamam. Sabah 7'de kalkıyorduk. Ya ben uyuyamadım. Şunu bir daha yapalım. Bir daha bakalım.
1: Bir yanlışlık var mı yok mu diye bakıyordun değil mi hocam?
0: Bir daha bakıyorduk ya. Bir daha bakıyorduk. Niye? Ki o zaman şey de yoktu. Bilgisayar teknolojisi de çok ileri. Ben bu önceki dönemden bahsediyorum. Mustafa Şuruz döneminden bahsediyorum. Hı hı hı hı. En son Lale Orta döneminde Allah var. Yani yapay zekadan da faydalandık. Bilgisayar teknolojisinin en ileri bölümünden de faydalanarak asatağı yapmaya çalıştık. Ama daha önceki dönemde manuel yapıldığı zaman Merkez Hakem Kurulu toplantı odasına gir. Şeyde bizim toplantı odasında duvarda kocaman önümüzdeki 10 haftanın maçları yazıyor.
1: Ya.
0: Hangi takım kimle oynayacak, ne yapacak ki? Hangi hakem, hangi maçları yönet? Bunların hepsi...
1: Derecesine göre ayarlıyordun hocam. Zorluk derecesine göre ayarlıyordun maçları hocam sen. Zorluk yani, derecesine göre.
0: Ya şimdi bu işleri bu kadar basitleştirecek şekilde icraat yapmak yakışmıyor ya.
1: Bak hocam.
0: Hakikaten yakışmıyor. Riva'daki biraz önce bahsetmiş olduğunuz muhteşem tesise yakışmıyor. Şu bizim ülkemizdeki güzelim statlara yakışmıyor. Biraz önce senin söylemiş olduğun işte çoluğunun çocuğunun rızkından ayırıp da işte yayıncı kuruluşa para veren, maç bileti alan insanların futbol aşkına yakışmıyor. Benim çevremdeki birçok insan geçen seneden bu yana Türkiye Ligi'ni seyretmemeye başladı. Çünkü keyif vermiyor dedi diyorlar.
1: Doğru söylüyor
0: adaletli
1: hocam.
0: Değil diyorlar.
1: Millet Premier Ligi izliyor, La Liga'yı izliyor, Bundesliga'yı izliyor artık. O noktaya geldik hocam. Doğru söylüyor insanlar. Diyor ki ben bu parayı vereceğim, bu rezil, bu tiyatroyu mu izleyeceğim diyor. Adamlar haklı hocam. Ben bir şey diyemiyorum ki. Haklı.
0: Haklılar. Gerçekten haklılar. Yani neden böyle uyduruk hakem kararları, tuhaf hakem atamaları. Yani işin kulüp ve kulüp yönetici bölümüne hiç girmiyorum ben. Hakemlik yönünden sadece giriyorum. İnsanları soğutuyor

0: ocu bucu onu süslemeye çalışıyoruz. Ya bırakın abi, basın mensupları yani oraya Riva'ya giden sen çağırmadın. Değil mi Riva'ya davet geldi mi sana?
1: Yok hocam, nerede bana? Ha. Ben Riva şehir jandarma korumanın orada resmi var. Jandarmada
0: keşke biraz soru sormayı bilseler abi.
1: Hocam yani bizim...
0: Bak, hakaret gibi oluyor ama çok özür dilerim.
1: Maalesef ama, hocam. Soru sormuyor hocam, hocam. Kimse soru sormuyor.
0: Meslek olarak çok iyi biliyorlardır ama hakemlik dinamiğini fazla bilmediklerinden bilseler diyorum ben. Ya arkadaş, oraya gidip de efendim işte sezon hayırlı olsun şöyle mi böyle mi falan, bu gazetecilik...
1: Ben ne sorarım biliyor musun hocam? Bak şu Cemal Erser'in sorusundan şunu çıkartın. Bak mesela Cemal abi bir yazı yazmış ya. Ben mesela derim ki MHK başkanı, ya şu kadar para alıyorsunuz. Türk futbolu rezalet vaziyette. Gece rahat uyuyabiliyor musunuz diye sorarım hocam ben. Bak ben bunu net sorardım.
0: Bak
1: kafanızı yastığa rahat koyuyor musunuz diye sorardım. Vallahi bak bunu sorardım.
0: En son Merkez Hakem Kurulu'ndaki sevgili Lale Orta'yla akşam ilerleyen saatlere kadar çalıştıktan sonra yarın devam ederiz. Arkadaşlar bak, rahat uyuyacaksak yatalım.
1: Bak bravo hocam. Bak bravo. Bravo hocam.
0: Rahat uyumazsan abi olmaz zaten.
1: Olmaz, olmaz, olmaz, olmaz. Benim maaşım 45 bin, adam tek maçta bu parayı alıyor. Yönettiği maça bak diyoruz. Her seferine saygılar, selamlar abim. Avcılardan Selçuk. Doğru söylüyor insan. O kadar çok mesaj var ki hocam buna yakın mesaj. Yani mesaj huzur hakkı üzerinden helal etmeyen o kadar çok insanlar var ki hocam.
0: Ya tabii ki olmaz mı?
1: Valla Celal abi de helal olsun. Yemin ediyorum çok da güzel bir yazı yazmış. Mutlak surette milletteki Celal Ersen'in yazısına bir bakın arkadaşlar. Çok detay da var orada. Okursunuz, izlersiniz, dinlersiniz.
0: Bence yarın cumartesi günleri yazıyor bu yazıları.
1: Evet, cumartesi yazıyor.
0: Cumartesi de bu, geçen cumartesi çıkıyor.
1: Evet, geçen haftaki yazısı bu. Celal Ersen.
0: Cemal Ersen. Her hafta federasyonla ilgili çok
1: önemli bilgiler paylaşıyor.
0: Bilgileri paylaşıyor. Yarın yine bakmak lazım. Cemal neler yazacak diyelim. Ve bak.
1: Son olarak neler söylersiniz hocam? Ederler. Buyurun hocam, buyurun.
0: İhsan ederler. Çok doğal. Neden dersen, ülkemizdeki ekonomik koşullar belli, geçinme koşulları belli, emekli maaşlarının durumları belliyken bir hakemin şey alması, maç başına belli para alması, ondan sonra Halil Umut Meler'in bunun yanı sıra federasyonla özel sözleşmesi dahilinde çok ayrı ekstra bir maaşının daha olması...
1: Tabii.
0: Kabul edilebilir bir durum değil. Doğru. Arkadaşlar siz bu kadar paraları alıyorsunuz ama karşılığını vereceksin ya. Vermezsen olmaz. Yani çoluğun çocuğun rızkı şeyin boğazından kolay geçmez o paraya. Doğru. Bu kadar mı? Hadi şeysiniz diyelim, işinizi çok iyi yapamıyorsunuz da en azından manevi değerlerinizi dikkate alarak biraz daha hassas davranın ya.
1: Doğru. Hocam son olarak ekleyeceğiniz ne var sevgili Ali Kunak hocam? Söylemek
0: yine çene düktü. Sürçüyü istek.
1: Güzel gitti yayın ama ben sana söyleyeyim. İyi mi? Nasıl? Güzel oldu yayın.
0: Yani bunu seyircilerimiz takdir etti.
1: Ama hocam takdir geliyor zaten. Yüzlerce mesaj geliyor hocam. Onu söyleyeyim.
0: Sağ olsun sevgili dinleyicilerimiz. Hakikaten bana da güzel geri dönüşler. Hatta şu anda da arkada çok güzel şeyler yazıyor. Çok teşekkür ederiz hepsine. Haftaya görüşmek dileğiyle.
1: Kendinize
0: diyelim.
1: Çok iyi bakın hocam. Bakalım, görüşmek üzere.
0: Bu atamaları kim yapacak?
1: Ne olacak göreceğiz.
0: Mu yapacak? Anthony Taylor mı yapacak? Yoksa üst katta birileri mi yönlendirecek?
1: Hepsini göreceğiz. Göreceğiz hocam.
0: Göreceğiz.
1: Peki. Teşekkürler hocam. Saygılar.
0: Sağ ol.
1: Evet, hattımızda FIFA eski yardımcı hakemi, MHK'si genel sekreteri sevgili Ali Kunak hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük ve bu haftalık da ters köşenin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le ters köşe sona erdi.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Trendyol 1. Lig başlıyor. Ligin nabzı Mesine'de atıyor. Sezonun ilk mücadelesinde bugün saat 21.30'da Bolu Spor evinde Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol 1. Lig resmi sponsoru.

0: kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Reklam. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
0: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız. Günün yarışlarını tartışacağız. Bursa ve İstanbul yarışları var programda. Ve kalabalık yarışlar bizleri bekliyor. 10 tane Bursa yarışı, 9 tane İstanbul yarışı var. Artık programımızda hepsini değerlendirmeye çalışacağız. Ama tabii ki bunun haricinde Fairview ve Greyville Güney Afrika'dan yarışlar var. Yine Clairefontain var Fransa'dan, Delaware, Woodbine, Saratoga, Delmar'da Amerika kıtasındaki yarışlar. Bugün yine kalabalık bir yarış programı, 9 tane yarış programı bizleri bekliyor. Her zaman dediğimiz gibi seçerek oynayalım, hedef yaparak oynayalım, kendimize zarar vermeyelim. Bursa için 9-10 koşulu bir yarış programı var demiştik. Bunu da Cemal Süberk'le beraber tartışacağız, konuşacağız. Cemal hoş geldin.
1: Merhabalar abi, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Sağ olasın. Nasıl keyifler? Bursa nasıl? Bursa programını nasıl gördün?
1: Bursa programları gün geçtikçe zorlaşıyor. Bugün de çok zorlu bir program var. 10 koşu.
0: Evet.
1: 10 koşuyu Radyo Spor dinleyicileri için değerlendireceğiz. Öne çıkardığımız isimler var. Rakipleri var. Bizleri dinlerlerse başarılı olacaklardır.
0: İnşallah. Birinci koşu Maiden 2 yaş İngilizler. 1300 çimde 9 safkanın katılacağı bir yarıştayız. Sen de burada kimleri tutuyorsun?
1: Ben burada ilk şansı son başarılı bir çim yarışlarıyla Victor Maria'ya vereceğim. 5 numaralı Victor Maria. Çok şanslı bence bugün için. Hatta ufak kurgulara tek olarak yazılabilir. Ama kumda iki yarış gören etkili jokeyle Greg Concolcour, Miss Concolcour gibi bir isimle kardeşi. Ondan da etkili bir yarış bekliyorum. Yine burada son çim beşinciliğini çok beğendiğim bir isim var. O da 6 numaralı Everstone. Mutlaka kuponlara, geniş kurgulara eklenmeli bence. Daha sonra da çok yine geniş kurgulara 9 numaralı Sam Jewel diyeceğim. Ama sıralamam 5 önde, rakipleri 2-6-9.
0: 5 Victoria Maria ile başladık, Mustafa Çiçek ile başladık ki son çim yarışları gayet başarılı. Bursa ve Bursa'daki iki tane maiden yarışı. Arkası 2-6-9 bizim buradaki sıralamamız oldu. İkinci koşu şartı 4 yarış 1400 kumda 9 safkanın katılacağı bir 3 yukarı İngilizlerin koşusu var karşımızda. 8 numaralı Lord of Yıldızer. %40 AGF'ye kadar çıkmış şu anda ve son koşuları hep tabela içindeydi. Cemal Süberk burada kimleri tutuyor?
1: Ben de yorumumu da o şekilde yazdım Ufuk abi. İlerlemiş yaşına rağmen istikrarlı yarışlar yapan Lord of Yıldızer benim bugün için gün üzerinde ilk şanslı ismim. Ama iki isim var. Bu iki isim de en ufak hatasını affetmezler. Birinci ismim rakip 4 numaralı Lejur. Sprinter bir isim. Lupelian diyeceğim 1 numaralı. 8 önde olmakla beraber rakipleri 4 ve 1 numaralı isimler olur.
0: 8-4-1-3 safkanla geçtik ki Lord of Yıldızer'in en ufak hatasını affetmeyecek iki rakip var. 4 numaralı Lejur ve 1 numaralı Lupelian Cemal Süberk'e göre. Üçüncü koşu handikap 16 koşu 2000 metre kumda koşulacak ve 3 yaş İngilizler 8 safkanla karşımızdalar. 61,5 kiloluklu AZP Star yarışın favorisi olmuş, 52 kiloya kadar giden rakipleri var. Ne diyorsun, bu kilo farkı sonucu etkileyecek mi?
1: Ben burada 5 isme şans tanıdım ama dileyenler kapatabilir de, öyle bir koşu. Bence günün en zorlu yarışlarından biri. 2 numara Blackfire, birinci ismim benim bugün. Daha sonra müsait sikletiyle son yarışında geç yaptı ataklarını. 5 numaralı Harp ilk ciddi rakibi olur. Daha sonra 4 numaralı Aslan Saim yine müsait kilosuyla. Daha sonra ağır sikletine rağmen yarışın favorisi AZP Star. Son hafta beylerin beyi diyeceğim. Sıralamam 2-5-4-1-3 şeklinde olacak abi.
0: Evet, burayı da 2-5-4-1-3 dedik. Geldik dördüncü koşuya. Handikap 21 koşu 1400 çimde koşulacak. 7 plase 50 Gaya'nın başlangıç ayağı burası. Mehmet Gaya'nın bindiği Victor Waltz bugün öncelikli tutulan isim olmuş. Son yarışında Ankara'da kısa vade 6 kazanmıştı. Cemal Süberk burada kimleri tutuyor?
1: Tabii Ankara'da kısa vade 6 kazanırken Burak gibi çok iyi bir rakibi geçti. Bir üst sınıf isimleri geçti. Adeta ben bu ismin sınıf atladığını inanıyorum. Gerçi bu sefer mesafe biraz kısaldı ama ben yine iyi koşmasını bekliyorum. Ankara pistinde çünkü dediğim gibi çok iyi atları geçti. Victor Vaz benim ilk banko tercihim olacaktır gün özelinde.
0: Günün özelinde ilk bankosu Viktor Valsoğlu, Cemal Süberkin, 3 numaralı Safkan, Mehmet Kayıla bu sefer kazanır dedik. 7 plase, 7 ganyan ve ilk altılıya banko olarak önerdik. 5. koşu, 2. altının başlangıç ayağı şartlı 5 yarış. Dişilere ait bir yarış, 1900 kumda koşulacak. 11 Safkan'ın katılacağı yarışta yarışın favorisi, her ne kadar gündüz düşü olarak gözükse de diğer rakipleri de yakın aralarla AGF sıralamasında kendisini takip ediyorlar. Cemal Süberk burada kimleri tutuyor?
1: Çok cazip bir isimle başlayacağım ben ilk sıradan. 5 numaralı Pak Elif. Çünkü önde yarışın süratleneceği ve belli metrelerden sonra daha da gündüz düşüne yakın rakipler Ateşim gibi sıkıştıracağı bir yarış bekliyorum. O yüzden Pak Elif eğer istediği sprinti istediği yerde atarsa bu yarışın sürprizini yapabilir. Önde direnebilirse 3 numaralı Gündüz Dişi. Son kazandığı yarışını çok beğendim. Ve formunu koruyan 6 numaralı Ateşim. Daha sonra kalite isim, yarış gören Yener Sultan 8 numaralı. Son olarak eğer birincisi mesafeyi biraz kısaltabilirse 2 numaralı Canım Çıtır'ında şansı olduğunu görüyorum. Sıralamam 5-3-6-8-2.
0: 5-3-6-8-2. 5 Safkan'la 2. altılıya başladık. 6. koşuya geldik ki ilk altılıyı da burada bitireceğiz. 1200 çimde bir yarışla bitireceğiz. Burada da Erbaşkan her ne kadar AGF'nin ilk sırasında yer alsa da Dedem Hamza Reis de hemen arkasında Gümbür Baba ve Kabal Bey ile beraber onu takip ediyor. 1-2-3-4 bu Safkanlar AGF'de rakiplerini ayırmışlar. Cemal Süberk'in cazip bir atı var mı?
1: Ben Kabal Bey ile başlayacağım. İstikrarlı koşuyor. Etkili sprintini yapmasını bekliyorum. İlk şanslı ismi. Gümbür Baba'yı da rakip, ilk rakibi olarak tutuyorum. Üst numaralı Gümbür Baba. Daha sonra yine son yarışı benim için hiç ölçü olmayan bir isim var burada. O da 6 numaralı Devri Zaman. 4-3-6 çizgi. Daha sonra 7 numaralı Afrika Ateşi ve 2 numaralı Erbaşkan diyeceğim. 4-3-6. Daha sonra 7 ve 2 sıralamam bu şekilde.
0: Evet, 4-3-6 dedik. Kabal Bey, Gümbür Baba, Devri Zaman öncelikli yazdık. Sonra 7 numaralı Afrika Ateşi ve 2 numaralı Erbaşkan sıralamamız oldu. 7. koşuya geldik, meydana geldik. 1300 çimde koşulacak yarışa geldik. Ne diyorsun bu koşuda, kimi tutuyorsun?
1: Aslında bir koşuda bir ismi çok öne çıkarttım ben bu koşuda. Yarışı kazanmasını bekliyorum %80 ihtimalle. Alternatif de kim olacak? Bir yarış gördü, o yarışını defalarca izledim yarışlara çalışırken. Üçüncü kaldı o gün için ama sonrasında yaptığı işlerle bu yarışa sıkı hazırlanan Samba de Lavsio, 8 numara Samba, alternatif tekimdir. Çok geniş kurgulara ben 7 numara Queen Erinöz ve 9 numara Taklı Akyüz diyeceğim. Ama Samba de Lavsio tek yazılırsa hiçbir diyeceğim olmaz. Ufak ve orta ölçekli kuponlar için yeterli gördüğüm isim olacaktır.
0: Evet, 6 Temmuz'da Bursa'da şartlı bir koşmuş. 1200 metrede 3. olmuştu bu Saddler's Roy temsilcisi. O gün Görkem Özçelik'le start almıştı. Dişlere ait koşuda Maniak ve Lamunek

0: dakika arkası yakın üçüncülük yapmıştı. Bugün kazanabilir dedi Cemal Süberk ama ters bir oyun yapan, geniş oyun yapanlar için 7 numaralı Queen Ernöz ve 9 numaralı Tatlı Akyüz önerileri oldu. Geldik 8. koşu kısa vade 6 koşuya 1500 çime. Burada da 7 safkan katılacak. La Jefa %43 AGF almış. Ablin Again de Selim Kayalı Ablin Again de %26 ile takip ediyor. Bu iki safkan rakiplerini ayırmış durumdalar. Sen kimleri tutuyorsun?
1: Valla Ablin Again ve La Jefa ikilisi ayrımsız olarak muhakkak tüm kuponlara yazılmasını önereceğim. Bu isim çok sıkı mücadeleye girecekler. Ama bu yanlarına bir de bir sigorta isim söyleyeceğim ben. O da Mehmet Kaya'nın bineceği 5 numara Win Her Love diyeceğim. 4-3 yeterli ama çok geniş oynuyorum ben diyorsan Win Her Love ilavesi de yapılabilecek bir koşu olacaktır.
0: Evet, sürprize Win Her Love dedik ki 4-3 Ablin Again ve La Jefa bizim ilk iki sırada önerdiğimiz isimler oldu. Çok sürprize Win Her Love 5 numara yazabilirsiniz diyoruz. Geldik 9. koşuya, günün son koşusuna yaklaşırken 4 safkanın katıldığı bir kısa vade 7 var karşımızda. 3 yaşlı İngilizler 1300 kumda start alacaklar. Burada da Purse Joy %45 almış ama yani 4 safkan az safkan ve başarılı safkanlar koştuğu bir yarış var karşımızda. Cemal Süberk burayı nasıl sıraladı?
1: Şimdi son yarışlarında Atlanti yamak yarışında Tennessee Kaan'ı Purse Joy geçti. Ama bu sefer tam stilinde bir binici var üzerinde, o da Saadettin Boyraz. Tennessee Kaan yani son yarışlarında 1-2 olan isimler bunlar. Tennessee Kaan bu sefer rövanş alabilir. Ama Purse Joy da tabii çok sıkı rakibidir. Bir de ben burada yanlarına sigorta olarak geniş kurgulara 1 numaralı Fearless Dragon diyeceğim. Ama 4-2 muhakkak tüm kuponlarda olsun. 1 numarada çok geniş kurgularda olsun diyeceğim.
0: Evet, 4-2 her kuponda olsun dediğin yazarsanız 1 numaralı Fearless Dragon. 10. koşu handikap 14'e geldik. Günün kapanışını 1800 metre çimde yapacağız ki bu arada da yine Mustafa'nın selamı var sana. Diyor ki Mustafa Demirkaya 7. koşuda 1 numaralı Son Cesi'nin yanına at yazmayı düşünmüyorum diyor. Sen de önermiş miydik Son Cesi?
1: Yok, ben de çıkmadı.
0: Somebody Loves You yazdık. Yazarsak evet. 8, 7, 9 diye orayı önerdik. Ve geldik evet. Kapanışa. Kapanış yarışı 14 safkanın katılacağı 1800 çimde bir yarış. Handicap 14 yarış. 3 yaş İngilizler buradalar. Nasıl bir sıralama yaptın Cemal?
1: Vallahi bence yine günün en zor yarışlarından biri. Ama ben burada cazip isimler önerdim çalışmalarımda. Önceliğim 9 numaralı Barheli Çikok. Çok cazip çıkmasını bekliyorum. Kısa aradan sonra yarış gören bir 5 numaralı King of Prati. Yine cazip bir isim. 11 numaralı My Life Fire. Son olarak da son yarışlarında kıpırdayan 2 numaralı Sirena dedim ben. Hiç ayrımsız 9-5-11-2 son koşudaki değerlendirmem.
0: Evet, son koşuyu da 4 safkanla geçtik. 9-5-11-2 dedik ve Bursa'nın 10 koşusunu bitirmiş olduk. Cemal, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen Radyo Spor dinleyicilerine bol şanslar. Sana da iyi yayınlar.
0: Sağ olasın. Evet, Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz ve günün yarışlarını Bursa'yı konuştuk ki bu foto yine Son Düzgün kampanyalarından da bahsedelim. Altınız yatarsa 5'te kaldığınızda 1000 liraya kadar iade. Son Düzgün'de sizleri bekliyor. sondüzgün.com'dan bahislerinizi yaparsanız altılı yaptınız 5'te kaldı 1000 liraya kadar iade alma şansınız var. Yine yeni üyelere ve ilk kez kupon yapacaklara özel 5000 liraya varan hediye sondüzgün.com'da sizleri bekliyor. Yeni üyeleri 5000 lira hediye sondüzgün.com'da. Altılı ganyan kuponlarına 100 bin liraya varan ek kazancınız var. Yine sabit ihtimalli oyunlarda da oynadıkça kazan kampanyası devam ediyor. 250 bin liraya varan oynadıkça kazan kampanyası sondüzgün.com'da. Tüm kampanyaları sondüzgün.com'un kampanyalar sayfasına gelerek inceleyebilirsiniz ve kampanyaya katılmayı da unutmayın diyelim ve İstanbul'a geçelim. İstanbul'da da 9 koşumuz var. 9 koşuyu yetiştirmeye çalışalım ve 1. koşu 1 handikap 16 koşu. 1600 çimde koşulacak, süratli gidecek bir koşu var karşımızda. Önde Bağlasan Durmaz isimler var. Yargıç var, Dark Money var. süratli gidecek bir Crazy Bull, onların damperli var. Hepsi öne hamle yapacaklar. Taş de Kulat'ta onların arkasında bekleyecek. Son yarışında bir şanssızlık yaşadı. Apprentice'i elinden kaçırdı. Dışları açıldı. Buna rağmen dördüncü oldu. Ondan önceki 1400 şimdi yargıcı geçemedi. İkinci kaldı ama bugün çok şanslı olur. Taş de Kulat özellikle. Başa yazalım 4 numaralı Safkan'ı Ayhan Kurşun'la. Daha sonra 3 numaralı Crazy Bullet ve 6 numaralı Dark Money benim şanslı gördüğüm isimler. 4 başta 3-6 daha sonra diyorum birinci koşuda. İkinci koşuda Maiden'da 3 yaş Arapların 1200 şimdi koşacakları yarışta 2 tane yarış koşan, ikisinde de sahanın dilinde olan bir isim 1 numaralı Davut Paşa yarışın kazanan ismi olmaya çok yakın. Berkan Gökçe binmişti son yarışında, sentetiğe çıkmıştı, ikinci kalmıştı. 10 Temmuz'daki yarışta Nait abiye geçilmişti. Bugün çok daha iyi koşabileceği çim piste çıkıyor ki hayatının ilk yarışını çimde üçüncülükle bitirmişti. O gün için Gürdalan gibi ciddi bir favori vardı. Onun arkası üçüncü kalmıştı. Bugün Akın Sözen'le Yüksel Göktürk ekürsünün Safkan'ı kazanmaya çok yakın, tek olarak yazılabilir kuponlara. Üçüncü koşu şartlı 5 yarışta 1200 çimde Yurtçu son 2 yarışında çok başarılı, 2 tane birincilik aldı. Adana'da Maiden'dan çıktı. Kocaeli'de şartlı 2 kazandı. İstanbul şartlı 5'e geldi. Çime geldi. Bu ayağa bakan temsilcisi 3 numaralı Üstün Soy'la birlikte ki Üstün Soy'da son 2 yarışını grup 2 ve kısa vade 8 yarışlarda her ne kadar başarısız görünse de çok sert rakiplerle mücadele etmişti. Bugün yarışın şanslı ismi olacak 2 isim. 4 numaralı Yurtçu, 3 numaralı Üstün Soy. Kuponlara yetebilir. Önde süratli gidecek bir 6 numaralı Vargaskaya'da sürpriz arayanlara değerlendirebileceği isim olarak öneririm ama 4-3 yazıp da geçebiliriz burayı. 2 Safkan'la da geçme şansımız var. 2. Altıl Ganya'nın başlangıç ayağı bir handikap 16 koşu. 4 ve yukarı Araplar 1900 metrede çimde koşacaklar. 7 numaralı Hızır Tay ve 9 numaralı Çifti Han yarışta ekür olarak koşacak 2 tane isim. 14 numaralı Erselay son yarışında Vedat Abiş'le koşmuş, kazanmıştı. Vedat Hayat bu safkana ilk defa ilk birinciliğini, yani Vedat'la bu safkan ilk birinciliğini uzun mesafede 2200 metrede almıştı. O gün de safkana ilk defa starta kadar kapalı gözlüğü çıkartarak koşmuşlardı. Dilba takısı bugünkü gibi kapalı gözlük takısı yine Safkan'daydı. O kapalı gözlüğün starta kadar kulaklığın çıkarılması Safkan'a çok etki etmiş gibi göründü. Bugün yine yok. Yine kulaklık takısı yok. Daha rahat bir şekilde yine starta kadar gidecek. 56,5 kilo Vedat Abiş'le 14 numaralı Erselay Bekmezli Eküsü'ne yine bir birincilik kazandırabilir. 12 numaralı Olgun Vedat. Ahmet Çelik binmiş üzerine son 2 yarışında Ankara'daydı son yarışı. Orada 3 boy startta kalmıştı. Mert Uyar'la 8. olmuştu. Yarışa karışamamıştı ama ondan önce 4.'lüğü İstanbul'daki 2200'deki 4.'lüğü Ertuğrul Can Kılıç'la 2100 metrede 3 boy startta kalmasına rağmen birinciliği önemli ve bugün Ahmet Çelik'in binmesi de önemli. 12 numaralı Olgun Vedat Erselay'ın en ciddi rakibi. 14-12 başa yazdık. Sonra 2 numaralı Tercan An diyeceğim. Bu safkandan da bir patlama bekliyorum ama bir türlü gerçekleştiremiyor. Bursa'da kısa vade 8 ve kısa vade 7 yarışlarda koştu. Orada çok ön planda değildi. Bugün kulaklık takısını çıkardılar. Kapalı gözlük taktılar. Ters bir koşu yapabilir 2 numaralı Tercan Han. Onur Yıldız da Safkan'ı gayet iyi tanıyor. 14-12 başta daha sonra 2. Daha sonra yazarsak 5 numaralı Altın Saat ve 6 numaralı Tahayyül diyeceğim. 5 ve 6 daha sonra ama 14-12-2 öncelikle kuponlarda olsun. Daha sonra 5 ve 6 2 tane safkan önereceğim. Geldik 5. koşuya 3 yaş Arapların bir diğer Maiden yarışına. 1200 metre çimde koşulacak yarışta 1 numaralı Hulusi Bey. Uluer temsilcisi Bursa'da 2 tane Maiden koştu. Son 2 yarışında ikinciliklerle ayrıldı. Çimde ikinciliklerle ayrıldı. Ondan önce kumda koştuğu yarışları vardı. Bursa ve Kocaeli kumda da orada da bir ikincilik. Hayatının ilk yarışında startta kalmasına rağmen de ikincilik yapmıştı. Çim'i daha iyi koşacak bir isim. 1 numaralı Hulusi Bey. Mehmet Salih Çelik üzerinde mutlaka kuponlara yazalım. 2 numaralı Şelemzar, Görkem Özçelik'le. O da istikrarlı bir safkan. Şartlı bir koşuyu İstanbul'da 1000 metrede ikinci tamamladıktan sonra Çim'e çıktı. Yine ikinci oldu son yarışı.

Maiden'da Mayıs ayında koşmuştu. 86 günlük arası var. Bu Gelibolu temsilcisi Hulusi Bey'in en ciddi rakibi. 1-2 başta, sonra 3 numaralı Bulut Yel'e geliyorum diyor diyen bir isim. Her zaman ileriye doğru bir gidiş var Safkan'da. İstanbul'daki şartlı birdeki 7.likten sonra Bursa'ya gitti. Bir 4.lük aldı, bir 2.lik aldı. Ve Kocaeli'de iyi hazırlanıp şimdi İstanbul'a geldi. Bulut Yel'e bugün 1-2 numaralı safkanların en ciddi rakibi. 1-2-3 sırayla geldik ve aşağıya indik. Orada da 8 numaralı Afrika Sultanı var. Vedat Abiş'le bugün ilk defa start alacak. Kulaklık takısı starta kadar. Kulaklık takısı takıldı. Bu Afrika Ander temsilcisi bugün meydana veda edebilir. 1-2-3-8 ile 5. koşuyu geçtik. 6. koşu şartlı 5 yarış, 4 ve yukarı Arapların 1400 şimdi koşacakları yarışta. Asil Oğlan gerçeği var ki Asil Oğlan 7 ay aradan sonra geldi İstanbul'da sentetikte 1400 metre kumda kazandı. Arkasından yine 1400 metre kumda handikap 14'ten sonra handikap 16'yı da kazandı. Gökhan Kocakaya ilkinde vardı, sonra Enes Bozdağ bindi, sonra geldi İstanbul'da çime çıktı 1200 çimde. Çok güzel bir derece yaparak Enes Bozdağ'la kısa vade 6 yarış kazandı. O gün Gök Mete'yi, Ağaroğlu mu geçmişti? Tabii bunlar hep sert yarışlar koşan isimler. Ama son yarışında Asil Oğlan gitti. Grup 1 2400 metrede Nibolu koşusunda denendi. Oradaki 6.lığı bile bence başarılı. Tek handikapı 2400'den 1400'e düşecek olması. Bu handikapı aşarsa Vedat Abiş'le Asil Oğlan bugün kazanan isim olur. Ben de büyük ihtimalle de kazanır. At yazacaksanız bir 5 numaralı Platform gördüm. Ahmet Çelik'le iyi anlaşan isim ama ufak kuponlarda 4 numaralı Asil Oğlan banko olarak değerlendirilebilir. 7. koşu Seyfettin Çalbatur koşusunda 1 numaralı Rattle Snake ile 3 numaralı Egoista ekürü ve bu iki ekürü şu anda %50'ye yakın, %50'nin üstünde bir oran almışlar AGF'de. Ben burayı da 2-1 yazıp geçeceğim. Rattle Snake ve White Walkers iki safkan sanki yarışı ayıracakmış gibi görünüyor. Yarış biraz süratli gider. Katı ekürsün safkanı Rattle Snake önde kalır. Egoist de birazcık daha bekler. White Walkers da bunların arasında iyi bir yerde yarışı sürdürse sonlarda rakiplerini atlatabilir. 1-2 yazalım. Burayı da bu şekilde geçelim. Garanti olsun. 8. koşu Maiden koşu 3 yaş Araplar 1200 şimdi. Burası zor bir yarış. Burası zor bir yarış. Burada sürpriz olma ihtimali yüksek ki 14 numaralı Paula ile başlayacağım yazmaya. Paula hayatının ilk iki yarışında İstanbul'da şartlı 1, şartlı 3 koştu. Temmuz ayında ikisinde koştu. Ali Yıldız binmişti ilk yarışında. Bugün yine Ali Yıldız biniyor. O iki tane altıncılıktan sonra galoplarında güzelleştiğini görüyorum ki çok güzel bir 1000 metrelik iş yapmış. Son 600 metrelik çalışması da oldukça sağlıklı ve iç pistte, kumda iç pistte yaptığı görüntüsünde geliyorum sinyalleri vermiş. Bugün %8 AGF çıkmış. Sürprizi yapabilecek isim 14 numaralı Paula. Başta kuponlarda olsun. Berkay Bülbül'ün bindiği 15 numaralı Sarozlu. Yine bir yarış gördü Temmuz ayı içinde. Ondan sonra Safkan'la ilgili çok iyi bilgiler aldım. Berkay Bülbül ile 51 kilo start alacak. Rakiplerine göre çok uygun bir kilosu var. 14 numaralı Pavla'nın en ciddi rakibi 15 numaralı Sarozlu olacak. Ondan sonra 1 numaralı Arabian Nights ki yarışın favorisi Ayhan Kurşun'la bugün ilk defa start alacak bu Gelibolu yavrusu. Son yarışında İstanbul'da bir Maiden'da 1600 metre koşmuş. İkinci olmuştu. Bu Safkan'da bu ikilinin yani 14-15'in en ciddi rakibi. 14-15-1 her rakip, her kuponda olmasını tavsiye edeceğim 3 isim. Daha sonra 5 numaralı Bozalan diyeceğim. Sonra 7 numaralı Karanlık ve 8 numaralı Çildutay diyeceğim. Bu yarış zor. 14-15-1 her kuponda olsun. Sonra 5-7-8 şeklinde geniş kuponlar at yazabilir yanlarına. Son koşuya geldiğimizde handikap 14 koşu 1600 şimdi ki 19 safkan var. 19 safkan içinde güzel uyum Sevta ve Sırttaşı ekür olarak koşuya katılacaklar. Bu safkanlar içinde de yine cazip bir kız ismi ben başa taşıdım. 6 numaralı Luna. Çok iyi bir yarış bekliyorum. Çim'deki yarışlarına bugüne kadar bir şey yapamadı. Ama bugün Tolga Yıldız'la çok ters bir yarış çıkarabilir. Bu Yılma Başar yavrusundan. Bugün 1600 metre Çim'de zor bir mesafede ki Bursa'dan hazırlanıp geldi Safkan. İyi bir yarış bekliyorum. Arkadaşlarım bana ilettikleri de

0: bu safkanın bugün iyi bir koşu sergileyeceği, Bursa'dan çok hazır geldiği yönünde. Yine 4 numaralı Cabire Sultan Ayan kuşuna en ciddi rakip. Sonra 5 numaralı Kıvırcık Kız diyeceğiz. 6-4-5 yine her kuponun olması gereken isimler. Ama 7 numaralı Piyango bir türlü istikrarını sağlayamıyor. Kazandığı yarışta 27 lira Ganyan'la gelmişti. Ondan sonra bir 13. bir 8. oldu. Kendini unutturdu. Yine bugün kazanmaya aday isimlerden biri olabilir. 9 numaralı Menderes Kızı'nın son kumdaki etkili atakları ilginçti. Bugün çimde ters bir yarış yapabilir ve 16 numaralı Deniz Tutkusu. Eray Çizik bugün ilk defa üzerinde. Kapalı gözlük taktılar. Ters bir yarış bekliyorlar. Onu da ihmal etmeyelim diyorum. Ama öncelik 6, 4, 5, ondan sonra 7, 9 ve 16 şeklinde 6 safkanla değerlendirilecek bir koşu olarak görüyorum günün son koşusunu. Evet, Bursa ve İstanbul'da yaklaşık 19 koşuyu sizler için yorumladık. Sonyüzük.com'da da tüm yazarlarımızın hazır kuponlarını ve detaylı yorumlarını okuyabilirsiniz diyelim. Hepinizi sonyüzük.com'a bekleyelim. Radyo Spor'da Son Yüzün sunduğu foto finişteydik. Günün yarışlarını konuştuk. Herkese bol şanslar diliyoruz. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın.
1: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu foto finiş sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Şampiyonla Son Düzlük'te kazanır.
7: Süper kampanyalarla Son Düzlük'tesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de Son Düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır.
6: Şampiyonla Son Düzlük'te.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhaba abi. Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
2: Sando da kola Boltman. Şimdi atacak. Bait Boltman.
3: Oldu. Oldu.
1: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
2: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sıralık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş.
1: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca...
0: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor! Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
0: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter üzerinde yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler.

Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk başlangıcında İrfan 25 bizlerle birlikte olacak. İrfan 25 ile birlikte Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendireceğiz sevgili dinleyenler. Beşiktaş'ın dün önemli bir maçı vardı. Beşiktaş bilindiği üzere Midland'ı saf dışı bırakmıştı temsilcimiz Beşiktaş. Ardından dün de playofflar öncesi son maç, playofflar öncesi son karşılaşmalarına çıkıyor temsilcimiz. Karalova takımını, Çekya ekibini Beşiktaş 1-0'lık skorla mağlup etti. Temsilcimiz 10 kişi tamamladığı maçta özellikle de Nubel'in harika performansıyla İstanbul'a avantajlı döndü. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili dinleyenler. Beşiktaş adına önemli bir galibiyet. Özellikle de Nubel performansıyla göz doldurdu. Nubel'le ilgili de şunu söyleyebilirim. Önemli bir isim. Hatta şunu biliyorum ben. İlerleyen bölümde Hakan Gündoğar bizlerle birlikte olacak. Hakan abiyle de bunu konuşuruz. Beşiktaş'ta transferden sorumlu kişilerle konuştuğumda Nubel'i tam 33 gün beklediklerini ifade etmişlerdi. Bence Nubel şu anki performansıyla bu bekleyişin nedenini net bir şekilde gösteriyor. Net bir şekilde bu beklemenin sebebini gösteriyor sevgili dinleyenler. Nubel dünkü performansı muazzamdı. Adeta bir ön libero oyuncusu gibiydi. Son dakika transfer gelişmesi var paylaşalım. A milli takım kalecilerinden Altay Bayındır bilindiği üzere Manchester United'da forma giyiyor. Altay Bayındır Manchester United'dan Celta Vigo'ya kiralandı. Altay'ın yeni adresi La Liga oldu sevgili dinleyenler. Bu transfer gelişmesini aktarmış olalım. Birçok transfer gelişmesi var. Radyo Spor WhatsApp hattını da sizlerle paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Gelen mesajlar var. Selamun aleyküm transfer ateşine. Hoş geldin Salim Manav. Dün akşam öncelikle Salah Trabzonspor'a ve ülkemize hayırlı olsun. İmaj çok önemli. Salah'ın tribünleri çekmesi gayet normal. Salah'ın tribünleri videoya alması çok hoştu. Bu yıl inanılmaz bir lig bizleri bekliyor. Hayırlısı olsun demiş. Teşekkür ederim. Ben de aynı fikirdeyim. Dün Salah'ın imza töreni vardı. Tribünde inanılmaz görsel şovlar hazırlandı. Yaklaşık 35 bin Trabzonspor taraftarı stadyumda hazırdı. Bununla birlikte stadyum dışında kalan ciddi bir kalabalık vardı. Trabzonsporlu taraftarlar Salah'ın imza töreninde tribünleri boş bırakmadı. Çok güzel bir an yaşandı, anlar yaşandı. Kutluyorum Trabzonspor kulübünü. Önemli bir transfere imza attı. Hatta bir şarkı da yapılmış Salah için. Bilindiği üzere İbrahim Tatlıses'in bir şarkısı var. Allah Allah Allah bu nasıl sevmek şeklinde. Mutlaka dinlemişsinizdir. Trabzonspor da bu şarkıyı değiştirmiş. Allah Allah Muhammed Salah diye değiştirmiş. Gayet güzeldi. Tribünlerde muazzam bir atmosfer vardı. Salah tribünlere üçlü çektirdi. Bize her yer Trabzon dedi. Hem Trabzonspor'un hem de ülkemizin tanıtımı açısından bu önemli. Ülke futbolunun düzeltelim tanıtımı açısından bu önemli. Çünkü Salah bir süperstar. Premier Lig'de gol krallıkları yaşadı. İnanılmaz bir kariyer. Liverpool'da almadığı kupa kalmadı. Salah'la ilgili benim net yorumum. Şu ana kadar yapılan transferler içerisinde en önemli transfer liste başı olur diye düşünüyorum. Tabii sergileyeceği performans da önemli. Mesut Özil transferi de yakın dönemde önemli bir transferdi. Yakın dönemde Victor Osimhen transferi önemli bir transferdi. Mauro Icardi yakın dönemde önemli transferler arasında. Icardi ve Victor Osimhen performans ortaya koydu. Mesut için aynı cümleleri söyleyemeyeceğim fakat Muhammed Salah'ın da transferini anlamlı kılan sahada göstereceği performans olacaktır. Trabzonspor'la da dün ilk antrenmanına çıktı. Mısır'la birlikte Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselmişti. Çeyrek finalde bilindiği üzere Mısır

0: Arjantin elenmişti. Ben antrenman temposunun da iyi olduğunu düşünüyorum. Yunanistan'da kısa bir tatil yaptı. Tatilin ardından Trabzonspor'a transfer oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok çok önemli bir isim. Beşiktaş'la da ismi anıldığında Salah'la ilgili düşüncelerimizi paylaşmıştım. Düşüncelerimi net bir şekilde paylaşmıştım. Net yorumum, Salah süperstar. Sahada ortaya koyacağı performans çok çok önemli. Ancak istatistik yalan söylemez. Son dönemdeki istatistiği bence gayet iyi. Her ne kadar Liverpool'daki son sezonu Slot'la yaşadığı olaylardan dolayı tartışılsa da bence yine son sezonunda ciddi gol ve asist katkıları üretti. Ve bir de yakın tarihe gidelim. Mario Balotelli Adana Demirspor'a Monza'dan geldi. Çok fazla maç oynamamıştı. Balotelli geldi, çok ciddi katkılar sundu. İlk sezonunda Adana Demirspor'a 20 gole kadar ulaştı. Trabzonspor'un şampiyon olduğu yıl Marek Hamšík yaşından dolayı eleştirildi. Fakat Trabzonspor'da şampiyonluğun en önemli mimarlarından birisiydi. Ligimizin seviyesini düşündüğümüzde 5 büyük ligin gerisinde kaldığımızı itiraf edelim. Ligimizin seviyesini düşündüğümüzde temaslı oyunun yoğun olduğu bir lig. Ben bu ligde Muhammed Salah'ın teknik yönüyle bir değil birkaç adım öne çıkacağını düşünüyorum. 10 numara pozisyonunda, sağ kanat pozisyonlarında oynayabiliyor. Onu en verimli kılan yer kariyerindeki belirleyici olan performansa ulaştığı yer tabii ki sağ kanat. Gelen mesajları okuyup hemen reklam arasına gideceğim. Selam Salim abi, Erhan ben. Bir hafta sonra lig başlıyor ama Galatasaray'da hala transfer yok demiş. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yarın oynanacak olan Villarreal'le bir hazırlık maçı var. Bu hazırlık maçına kadar ben bir hamle bekliyorum. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Yabancı futbolcular Avrupa'da 1,5 milyon euro ya da 2,5 milyon eurolara oynarken neden Türk takımlarından daha yüksek ücret isteniyor ya da veriliyor? İşte az önce söylediğim gibi 5 büyük ligin gerisindeyiz. İtiraf etmemiz gerekiyor. Aynaya bakıp yüzleşmemiz gerekiyor. Bundan dolayı. Derfin Yunus Tane yazmış. Roberto Carlos birinci sırada diye düşünüyorum. Kariyer açısından evet. Kontrol ediyorum. Beşiktaş'ta şu anda muhakkak transfer gerektiren sizce mevki hangisidir? Çanakkale'den selamlar, hayırlı cumalar. Bora Bey yazmış. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederim Bora Bey. Bence Beşiktaş'a net bir orta saha, net bir santrafor, stopere takviye gerekiyor. Türkiye'ye gelmiş en büyük transfer Roberto Carlos ve Muhammed Salah. Bunların dışında bütün gelenler figürandır demiş dinleyenimiz Birol Bey. Trabzonspor'un transfer politikasına tamamen ters bir iş oldu. Yanlış buluyorum. Önümüzdeki yıllarda bir kırılmaya sebebiyet verecektir demiş. Adana'dan Mustafa Emun Bey yazmış. Yani benim düşüncem şu. Şöyle ki, yani Trabzonspor oyuncu satışlarından ciddi ücretler kazandı ve bu oyuncular sadece Trabzonspor'da bir yıl oynadı. Augusto, Olayi, Uğurcan Çakır'la başlayan bir süreç. Uğurcan Çakır'ı da dahil edersek bu transferlerden toplamda çok ciddi ücretler kazanan bir Trabzonspor takımı var. 100 milyon euro üzerine çıkıyor bu satışlar. Bonuslarla vesaire. Yani burada Trabzonspor'un ve özellikle de kombine loca satışını da düşündüğümüzde, forma satışını düşündüğümüzde ben PR anlamında Muhammed Salah'a hiç kimsenin yok diyeceğini düşünmüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün Bolu Spor'un transferi var. Dinleyenimiz yazmış. Merhaba Salim Bey, kolay gelsin. Bolu Spor'da yabancı transferlerin lisansı çıkar mı? Kontrol edin Türkiye Futbol Federasyonu sitesine. Eğer çıkmamışsa akşamki maçta oynayamazlar. Bunu söyleyelim. Villarreal maçı cumartesi günü Yunus abi. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Yani yarın oynanacak Villarreal maçı. Saat 21'de başlıyor. Çok kısa bir aramız var. Araya gidelim. Ardından İrfan 25 bizlerden telefon bekliyor. İrfan abiyle birlikte Fenerbahçe gündemi. Ardından Hakan Gündoğar'la birlikte Beşiktaş gündemi. Sonrasında Kütahya Spor Teknik Direktörü Erkan Sözeri bizlerle birlikte olacak. İlk bölümde planladığım bağlantılar bu şekilde. İkinci bölümde Reşat Yılmaz ve RGS FK Sportif Direktörü Alper Aslan bizlerle birlikte olacak. Planladığımız bağlantılar var. Bugün yayınımız 2 saat. Sevgili Burak Alaca yıllık izinde olduğu için bugün yayınımız saat 14'e kadar sürecek. Bunu da paylaşmış olalım. Araya gidelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Yazar.

0: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Radyo
2: Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
5: Sevgili dinleyenler, ilk konuğumuz Fenerbahçe ile gündem açacağız. İlk konuğumuz İrfan 25. İrfan abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
6: Merhabalar. Talim, iyi yayınlar diliyorum.
5: Teşekkür ederim İrfan abi. Stum Graz maçı oynandı. Fenerbahçe 2-0 kazandı. Talişka ve Greenwood'un attığı gollerle haftaya deplasmanda rakip Stum Graz olacak rövanş maçında. Fakat bu maç öncesine kadar transfer gelişmelerinin yaşanmasını da bekliyoruz. Sendeki transfere dair son bilgiler nelerdir? Ve bir de kadroda değişim bekliyor musun?
6: Ya şöyle söyleyeyim, önce transferlerden başlayalım istiyorsan. Fenerbahçe'de bir forvet transferi yapacak. Forvet transferini Fenerbahçe yani rövanş playoff mücadelesine kadar eğer Stum Graz'a geçip playoff'a kaldığı takdirde playoff mücadelesini forvet transferini yetiştirmek istiyor. Tabii Fenerbahçe Yunan forvet Pavlidis ile ilgileniyor. Pavlidis ile prensipte anlaşma sağlandı, sözleşme şartlarında anlaşma sağlandı. Ancak Benfica oyuncuyu satmak istemiyor ve çok yüksek astronomik bir bonservis bedeli istiyor. Çünkü Pavlidis gerçekten Benfica'nın eleme maçlarında da forma giriyor ve çok da iyi performans ortaya koyuyor. Şu anda Benfica yönetimi onun için vazgeçilmez görüyor ve onu satmayı düşünmediğini net bir şekilde iletti. Aslında Fenerbahçe Sayın Cihan Kamer İspanya'ya gittiği zaman orada Pavlidis'in menajeriyle görüştü ve konuda anlaşma sağlamıştı. Ancak Benfica şu anda transfere kapıyı kapatmış durumda. Diğer taraftan tabii Fenerbahçe Pavlidis'in yanı sıra Real Madrid'in Endrick'le de

0: temas kurdu. Ancak oyuncu Fenerbahçe, yani Türkiye kendi fikrine pek sıcak bakmıyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde kariyerini sürdürmek istiyor. Dolayısıyla bu transfer de şu aşamada biraz zor olduğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin tabii burada alternatif isimlere de yöneliyor. Bu isimlerden bir tanesi Lukaku. Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir isim. Fenerbahçe bu transferi değerlendiriyor. Diğer taraftan da seçim sürecinde Aziz Yıldırım'ın hem tribüde hem de kendisiyle anlaşmaya vardı. Cirasi de halen Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe tabii bu isimlerden biriyle biriyle sözleşme imzalamayı hedefliyor. Tabii geçen sezon Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen ve Chelsea'de de şu anda bonservis Chelsea'de olan Nicolas Jackson da Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isim. Ama şu aşamada ilk temaslarda hem Pavlidis hem Endrick isimlerinden olumsuz sonuç almış oldu Fenerbahçe temaslarda.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. İrfan 25 sohbetimiz devam ediyor. İrfan abi, Lukaku ile ilgili detaylar var mı elinde?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Yani tabii Lukaku Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe önerildi. Lukaku Napoli'den ayrılmak istiyor. Orada yani daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma istiyor. Orada mutsuz. Fenerbahçe'de oyuncuyla ilgileniyor. Oyuncunun tarafıyla, oyuncu cephesiyle bir temas kurdu. Yani burada Fenerbahçe oyuncuyu dediğim gibi alternatifler arasında olduğunu söyleyebilirim oyuncunun.
1: Peki şartları nedir?
0: Fenerbahçe tüm gitti oyunculara şunu söylüyor. Yani Greenwood'un şu anda Fenerbahçe yönetimi bir barem belirlemiş. Yani yıllık sözleşme konusunda. Ve burada Greenwood'un 8 milyon euro civarında bir yıllık ücret alıyor yanılmıyorsam. Onun üzerine çıkmak istemiyor Fenerbahçe. Ve transfer görüşmesinde bulunduğu oyunculara yani bu civarda bir yıllık ücret ödüyor. Diğer taraftan bonservis için ise 40 milyon euro seviyelerine kadar çıkabiliyor Fenerbahçe. Tüm işte Leao transferinde 40 milyon euro bonuslarla işte 40 milyon euro seviyesine çıkmıştı görüşmelerde. Yine Pavlidis konusunda da 40 milyon euro seviyelerine çıktı ama bunun üzerine çıkmayı düşünmüyor.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. İrfan 25, Fenerbahçe ile ilgili sorularınızı kendisine yöneltebilirsiniz. İrfan abi, İsmail Hoca'nın yapmış olduğu açıklamalar vardı maçtan sonra. Hem transferle ilgili hem de Kerem Aktürkoğlu ile ilgili. Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları devam ediyor. Santrafor takviyesi bekleniyor ancak gidecek oyuncular da burada çok çok önemli Fenerbahçe adına. Bu konuda neler söylersin? Takımdan ayrılmasını beklediğin isimler var mı?
0: Bundan sonra çok fazla konuştuk ama zaten takımdan ayrılması
1: beklediğimiz... Mesela bir Fred konusu var. Fred konusuyla ilgili...
0: Ben Fred'in ayrılmasını bekliyorum. Yani Fenerbahçe'de şu anda 23 tane yabancı oyuncu, 23 ya da 24 tane yabancı oyuncu var. Evet. Yani şu anda artı 4 kullanma uymayan 7 tane yabancı oyuncu var. 7 yabancı oyuncudan 5 tanesini sayabilirsin. Gönderecek ilk 5 oyuncuyu. Bunlar işte kim?
1: Mesela Bekao'ya falan teklif...
0: Diego Carlos, Amrabat, Divaco, Divakoş, Bekao, Musamba. Bu sabah bundan 5 tanesini saydık ama şimdi Fenerbahçe'nin şu anda hiç transfer yapmasa dahi 2 oyuncu daha göndermesi gerekiyor. Bu 2 oyuncu kim olacak? Semedo, Fred Osterwald üçünden 2 tanesi olmasını bekliyoruz. Ama Fred Atletico Mineiro kulübüyle prensipte anlaşmaya varmıştı. Orada Fred'in yani temsilcisi, yani uzun süre 1-2 haftadır İstanbul'daydı onun temsilcisi. Fred'in sözleşmesini feshedilmesini bekliyor. Yani Fred bonservisli bir teklif getirmiş değil şu aşamada. Yani oradaki Fred'i isteyen kulüpler de Fenerbahçe'nin Fred'le yolların ayrılmasını bekliyor. Sözleşmesinin feshedilmesini bekliyor. Diğer taraftan Avrupa'da Real Betis var. Real Betis sonra yurt dışı basına çıktı. Transferden vazgeçti Fenerbahçe'nin yüksek bonservis istemesine denildi diye. Avrupa'da Suudi Arabistan'dan teklifler söz konusu. Diego Carlos'a Bologna artı Como'nun ilgisi var. Divaković Dinamo Zagreb'le prensiple anlaştı. Orada da yine bonservisinde indirim yapılması bekleniyor. Bekao Süper Lig ve işte ülkesinden isteyen kulüpler var ama şu anda resmiyete dökülmüş bir durum söz konusu değil. Musaba'ya ise hem Şampiyonlar hem Süper Lig'den çok sayıda teklif olduğunu ifade edebilirim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. İrfan 25 sohbetimiz sürüyor. İrfan abi, saydığın gibi mesela

0: bu oyuncular yollarını ayrılırken yani bedava bir şekilde ayrılmak istemiyor. Yani minimum zarar, maksimum bonservis geliri elde etmek istiyor. Şimdi Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı dolu olduğunu bildiği için kulüpler ya Fenerbahçe bonservis bedeli ödemek istemiyorlar ya da Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedelinden çok ama çok daha düşük bir teklif sunuyorlar. Oyuncular da sözleşmesinin feshedilerek ayrılmak istiyorlar. Yani burada buradaki süreç Fenerbahçe bu var. Fenerbahçe'de transfer sürecinin sonuna kadar bu noktada transfer sürecinin sonuna kadar oyunculardan maksimum verime almak istiyor ve bu noktada maksimum bir şekilde kullanmak ve oyuncuları da satabileceği en yüksek bonservis bedeliyle satmak, oyuncular değerinde satmak istiyor. Ve pazarlıklar bu doğrultuda yürütüyor. Yani Fenerbahçe oyuncularını bedava göndermek istemiyor. Bu nedenle aslında biraz uzadı bu süreç.
1: Peki yani burada mevcut durumu da biliyor takımlar. Mevcut durumu biliyor derken şöyle. Türkiye Ligi'ndeki yabancı kuralını biliyor. 10+4 kuralını biliyor. Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sayısının fazla olduğunu. Bu sadece Fenerbahçe için değil, diğer transfer yapılacak oyuncular için de geçerli. Özellikle de U23 olarak adlandırılan oyuncular için de geçerli. Yani burada karşı takımlar pazarlık kırabilir. Pazarlıkta fiyat kırabilir.
0: Ya zaten süreç bu. Zaten Fenerbahçe de bu noktada bu oyuncuları mesela kadroya almasa veya bu oyuncuları işte kendi takımdan ayrılığa çalıştırmasa, değerlendirmese bu sefer bu pazarlıkta eli daha güçsüz olacak. Fenerbahçe'nin Avusturya kampına bile 37-38 tane futbolcuyla gitti. Bunların gitmesinden bir nedenlerinden bir tanesi buydu aslında. Evet. Yani tam oradan Avusturya kampına dönüşüyor, sonrası genç oyuncuları kendinize kulüp bulun denildi. Ama o oyuncuları da Avusturya kampına gitti. Halen Fenerbahçe mesela son Can Bartu tesislerindeki antrenmanda gördük aslında. Her taraftara açık antrenmanda. Çok sayıda futbolcu var. Yani Fenerbahçe'nin zaten bunu bir an önce çözmesi gerekiyor yani bu sorun. Çünkü verimli antrenman yapabilmek için o kadroyu istenilen 28 kişiye indirmesi gerekiyor Fenerbahçe. Bir an önce yollarına ayırması gerekiyor. Bazı oyuncularla. Hatta Livakovic'i arada sakatlığı var. Tedavisi devam ediyor. Daha önce takıma dahil olmadı. Amrabat İstanbul'a gelmedi. Halen ayrı çalışıyor. Özel programla olsunda çalışıyor. İzinli. Yani dolayısıyla onlar da geldi. Daha da kalabalık bir kadro var. Fenerbahçe gelen teklifi değerlendiriyor ama bu teklifleri mümkün olduğunca en yüksek bedelli oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Yani kulübün kasasından para çıkmasını istemiyor. Kulübün daha fazla zarar görmesini istemiyor. Bu doğrultuda aslında bu süreç biraz daha yürüyor. Ama senin de dediğin gibi kulüpler de bunu bildiği için, bu oyuncuların mecburen göndereceğini bildiği için onlar da aslında baktığı zaman isteyen kulüplerin pazarlık gücü daha yüksek tabii. Sorun aslında şurada şu var. Yani bu oyuncularla sözleşme imzalanırken, yani elinde yabancı kontenjanın doluyken ve bu oyuncularla yolunu ayırmadan bu oyuncuları kiralık olarak gönderip başka bir yıllık ücretin büyük bölümünü ödeyip sonra bu oyuncuların tekrar dönüşünde yine transfer yapıp bu oyuncudan yerine ve bu diğer transfer yaptığınızda yine uzun vadeli sözleşme yapınca böyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Bu sorun mevcut yönetimin sorunu değil. Bu yönetim zaten geldiği zaman biz hangi yönetim gelirse gelsin sezon başında ciddi bir problemle karşılaşacağını hatta oyuncularla yollarını ayırmanın, mevcut oyuncularla yollarını ayırmanın Fenerbahçe'nin en büyük transfer olacağını defalarca dile getirdik. Her yayında söyledim bunu ben. Yani halen aynı şekilde devam ediyor. Ama zor bir iş ama Fenerbahçe yönetimi bunun altından kalkacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki İrfan abi, gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan Sturm Graz maçı var. Sturm Graz maçı öncesinde rövanş maçlarında da değişiklik hakkı bulunuyor. 24 saat kala 2 oyuncu değişikliği yapılabiliyor. Bu değişiklikler kimler olacak?
0: Valla şu anda Fenerbahçe'de yeni bir transfer olmasa bir değişiklik yapılması beklemiyorum ben.
1: Yani Jaden'ın bir sakatlığı vardı.
0: Olarak diyorsunuz. Playoff'a çıkarsa playoff'a çıktığı takdirde tabii oraya Levent'i yeniden dahil eder ama orada da diyorsun kural gereği Levent çıkarmak zorunda kalmışlardı. Yani orayı nasıl bir yeniden hoca düşünecek onu biraz da görmek gerekiyor. Çünkü kural gereği Levent Mercan'ı biliyorsun 4 tane futbolcu altyapıdan yetişmek zorunda. 4 tanesi Türkiye'de isteyebilir ne hoca 4 tanesi Türkiye yetişmek zorunda. O dönemde Osterwalder'in yerine büyük ihtimalle Levent Mercan'ı kadroya dahil eder diye düşünüyorum. Ama rövanş

0: mücadelesinde de bence 11'de değişiklik yapmayacaktır. Rövanş mücadelesinde Osterwolde'nin yerine de Mert Müdür'ün, yani en kötü ihtimal Mert Müdür'ün sol bek oynama ihtimali olduğunu düşünüyorum. Orada rövanşta tabii hoca İsmail Kartal'ın da Tenaki'yi işte sol bek oynatabileceğini dile getirmişti daha önceki açıklamalarında. Ama Ake ile Şikrinyar çok iyi bir stoperde, çok iyi bir uyum yakaladı. Uyumu bozmayacaktır. Archie Brown da Osterwolde sakatlandıktan sonra oyuna girmiş ama bence performans olarak çok yeterli bir performans sergileyememişti. Şu anda alternatif şey olarak sadece sol bekte Archie Brown var. Ama o noktada işte Mert Müdür'ü sol bek alternatif olarak hoca planlıyor.
1: Gelen soru var. İsmail Kartal Talişka'yı hangi pozisyonda düşünüyor? İsmail Hoca'nın sistemine uymuyor. Fenerbahçe Şorlot'a teklif yaptı mı demiş Erkan Bey.
0: Bir şey söylemişim. Şimdi İsmail Hoca'nın sistemine uymuyor deniliyor ama şunu da belirtmek de fayda var. Şu anda Talişka'nın hangi mevkide oynarsa olsun skor katkısı sağladığını görüyoruz. 10 numaraya koyuyorsun, 10 numarada skor katkısı sağlıyor. Forvet'e koyuyorsun, forvet'e skor katkısı sağlıyor. Şu anda da Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en formda oyunculardan bir tanesi. 3 resmi maçta 3 tane golü var. Dolayısıyla ben rövanşta da mesela Talişka'yı bekliyorum. Talişka'da hangi mevkide oynar, hangi mevkide düşünüyor dersen Talişka'da bir joker oyuncu gibi olacak bu sezon. Hem forvette hem de 10 numara pozisyonunda alternatif oyuncu olmasını bekliyorum. Şorlot'a bir ilgi var mı? Şorlot Fenerbahçe'nin tabii Aziz Yıldırım'ın da beğendiği bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'den yüksek yıllık ücret istiyordu. 12 milyon euro seviyesinde, 13 milyon euro seviyesinde bir yıllık ücret istiyor. Fenerbahçe'nin de önce bahsettiğim en fazla verebileceği rakam. Çok fazla maaş limitlerini aşmak istemiyor, onu söyleyeyim. Yani bir maaş paramı belirlemiş, onun üstüne çıkmak istemiyor. Zaten 10 milyon euro üzerinde Fenerbahçe'de işte Ederson, Kante gibi isimler yıllık ücret alıyor. Greenwood 8 alıyor işte. Ya da o seviyede bir teklifi kabul ederse Charlotte'da da Fenerbahçe bunu gündeme getirebilir. Ama şu aşamada listenin üst sıralarında değil. Ben eğer bir transfer, yani forvet transferinde istenilen o transfer listesinin üst sırasında yer alan isimlerle bir anlaşma sağlanamazsa Fenerbahçe'nin ben Cirasi transferi için bir kez daha devreye girip Cirasi transferini gerçekleştirmesini bekliyorum.
1: Son bir soru. Salim abi, kaleci konusunu sorar mısın? Ederson'dan çıkacak mı Fenerbahçe? İzmir'den Gürsel Bey yazmış.
0: Abi, şu aşamada bir Ederson'dan ayrılma gibi durum söz konusu değil. Bir kaleci arayışı da yok. Ama tabii Ederson yedek soyununca bu şeyler haberler çıkması çok normal. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Şimdi Mert Günok Gornik Zabzemi'nde oynayan rövanş mücadelesinde takımın bir üst sıra çıkmasında bence en önemli faktörlerden bir tanesiydi. 5 tane ya da 6 tane kritik net kurtarışlar yaptı ve takımın tura çıkmasına önemli oynadı. Şimdi formda bir kaleci var. Bir önceki maçta çok iyi performans sergilemiş ve senin tura yükselmede önemli rol oynamış. Şimdi bu oyuncuyu 3 gün sonra kesmen halinde bu oyuncuyu da kaybedebilirsin sezon boyunca ve takım içerisindeki form adaleti konusunda oyunculara üzerindeki güvenini de kaybedebilirdi teknik heyet. İsmail Kartal orada doğru olanı yaptı. Formda olana, hazır olana formayı, eldiveni verdi ve Mert Günok Stungraz maçında da kalede görev yaptı. Ya bundan sonraki rövanşta Ederson oyunlar oynamaz ama sonuçta şu var. Fenerbahçe'nin kalesinin emin ellerde olduğunu söyleyebiliriz. Ederson ilerleyen süreçte Fenerbahçe'nin birinci kalecisi. Bu net. Mert Günok da buraya zaten yedek oynayacağını bilerek gelen bir isim. Ama Ederson'un yokluğunda gösterdiği performansın ardından hoca da ona güvendi ve aslında hak ettiği bir şekilde ona kaleyi vermeye devam etti. Eğer kesmiş olsaydı, Tedesco döneminde biz bunu yaşamıştık. Hatırlarsan Tahir Çetin bir Avrupa Ligi mücadelesinde çok iyi performans sergilemişti. Fenerbahçe'nin galip gelmesine önemli rol oynamıştı. Ama 3 gün sonraki maça Ederson sakattan çıktıktan hemen sonra görev vermişti. Fenerbahçe Alanya Spor maçıydı yanılmıyorsam. Orada Fenerbahçe puan kaybetmişti ve tartışmalar artmıştı. Dolayısıyla Sayın İsmail Kartal burada doğru bir karar verdi ve aslında forma adaletini tüm futbolculara şunu net bir şekilde göstermiş oldu. İyi oynarsanız, formdaysanız ismi ne olursa olsun formayı ben size veririm. Aslında bunun net göstergesi, yani bu da ilerleyen süreçte Fenerbahçe'nin yararına olacaktır.
1: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Görüşmek üzere. Hoşça kal İrfan abi.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. İrfan 25'ti. Şimdi çok kısa bir ara. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Kazancım net, Sigortam.net. Radyo Spor.
3: Umran Oto Ekspertiz. Trendyol 1. Lig başlıyor. Ligin nabzı Nesine'de atıyor. Sezonun ilk mücadelesinde bugün saat 21.30'da Boluspor evinde Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol 1. Lig resmi sponsoru.
2: Radyo Spor. Reklam. Radyo.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda ilk bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. İrfan 25'li İrfan abiyle birlikte Fenerbahçe'nin gündemini konuştuk. Aksilik olmazsa hattımızda konuğumuz Hakan Gündoğar olacak. Sizlerden Beşiktaş'la ilgili soruları bekliyorum. Sami Bey yazmış. Selamlar Salim Bey. Türk futboluna kulüp başkanlarından daha çok zarar uğratan TFF'leri hangi ülkede var böyle saçma sapan yabancı oyuncu kısıtlaması demiş. Tepkisini dile getirmiş. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hakan Gündoğar. Hakan abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Salim.
0: Hakan abi dünkü maçı takip ettin. Nubel çok iyi bir performans ortaya koydu. Hatta ben bir anımı paylaşmak istiyorum.
1: Tabii.
0: Gökhan abiyle, Gökhan Keskin hocayla bir sohbet ederken şunu söylemişti. Nubel'i 33 gün bekledik demişti. Nitekim o bekleyişe değdi bence. Katılır mısın?
1: Kesinlikle değdi sevgili Salim. Ama şöyle söyleyeyim, sadece Nubel üzerinden de okumamak lazım. Tamam, Nubel gerçekten çok ekstra bir performans. Beşiktaş'ın son yıllarda kalesine geçmiş en önemli isim, verdiği güven, her şey ortada ama bakıyorum herkes Nubel üzerinden okuyor. Fakat Beşiktaş'ın kaçırdığı golleri teknik direktörün yapmış olmuyor. Üzücü oluyor gerçekten bu. Çünkü Vincenzo Italiano her şeyin tersine şöyle bir şey yaptı. Takımı geri çekmek yerine bir santrafor daha alıp o santraforla birlikte rakibin üzerine gitti ve aradığı golü buldu. Yani takımının gömülmesini istemedi. Bunların hepsi çok önemli. Tabii ki Nubel'in performansı altın yıldızı bir performans. Bu tartışılmaz ama Beşiktaş'ın kaçırdığı çok net goller de var. Yani Sernen'in kaçırdığı iki tane var. Orkun'un vurdukları var. Oh'un direkten dönen topu var. Sadece ve sadece Nubel üzerinden okumak bana biraz yanlış geliyor açıkçası. Ben bu konuda biraz müzdaribim. Evet, Nubel çok önemli bir kaleci. Çok başarılı bir kaleci. Alman milli takımının kalecisi olacak. Birinci kalecisi olacak ama yine de ben Beşiktaş'ta teknik direktörün yazmış olduğu senaryonun an be an muhteşem bir şekilde devam ettiğini görmenin mutluluğunda yaşıyorum açıkçası.
0: Hep diyoruz ya Hakan abi, teknik direktör takımı, oyun gücü yüksek olan takımlar. Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano o izlenimi veriyor bize. Ben böyle düşünüyorum. Senin gözlemin nedir Vincenzo Italiano hocayla ilgili? Antrenmanları da takip ettin. Tüm hazırlık maçlarını izledin. Hatta hazırlık maçlarında takım kötü sonuçlar aldığında, Radyo Spor'da yapmış olduğumuz bağlantıda, hazırlık maçlarında kötü sonuçlar almamız bizim için olumlu demiştin. Çünkü eksikler görülüyor. Hatta Beşiktaş'ın şampiyon olduğu yılki hazırlık maçlarında kaybedişinden örnek vermiştin.

0: Evet. Yani şöyle bir gerçek var Salim. Bu işi yapacak. Ben diyor Beşiktaş'ta başarılı olacağım. Benim hedeflerim var diyor. Bu hedeflerinden bir tanesi de İtalya milli takımına teknik direktör olmak. İdealist bir adam. Çok çalışkan bir adam. Beşiktaş'ın uzun yıllardır ihtiyacı olan sahadaki arzuyu, isteği, rakibini boğan Beşiktaş'ı Beşiktaş taraftarına gösterdiği için Beşiktaş taraftarı tarafından da kısa sürede kabul edilen bir teknik adam. Şimdi bu taktik, teknik, bunların hepsini bir araya koyduğumuzda saha kenarındaki görüntüsü bile taraftarla bütünleşmesini çok kısa sürede sağladı. Bu çok ekstra bir özellikti. İnan bana en önemli özelliklerinden bir tanesi de kesinlikle ve kesinlikle kendi yardımcılarım haricinde herhangi bir kimseyle çalışmayacağım demesi. Hiç kimse kusura bakmasın. Herkes şunu söyler. Yeni bir teknik direktör geldiğinde, yabancı teknik. Yanına birisini verelim, ligi bilen hoca olsun yanında. Hayır. Ya futbolun dili bir. Evet, liglerin zorlukları vardır. Ama neden yanına bir yardımcı birisini veriyorsun? Kötü gittiğinde hemen ortalık karışıyor çünkü. Bak, bunu kabul etmemesi çok önemli bir olay. Bu şartta Beşiktaş'a imza atması çok çok önemli bir artı. Adam tamamen çalışmak için buraya gelmiş. Beşiktaş'ta başarılı olmak için buraya gelmiş. Buna çok saygı duyuyorum. İlk günden bu yana da bu mantalite, bu düşünce, Önder Özen'i ne kadar çok istediğini de biliyorum. Hocayı. Önder Hoca da güvendi. Takımın başına getirdi. Şimdi yavaş yavaş bir kurulum süreci var. Tabii ki çok eksiği var Beşiktaş'ın. Bu bir gerçek. Beşiktaş istenilen görüntüyü veriyor mu? Evet, ama fragmanda şu anda Beşiktaş. Beşiktaş'ın daha film başlamadı. Beşiktaş için film ligin 3. 4. haftası itibariyle başlayacak. Eğer bu filmin kurgusu planlandığı gibi iyi gitmesini istiyorsanız eksikleri tamamlayacaksınız. Çalışmaları sürdürüyor. Şimdi oraya gelelim istersen.
1: Evet. Bir de bunun yani çalışmalar, transfer çalışmaları sürdürülüyor. Transfer çalışmaları ile ilgili sorum olacak. Ancak öncesinde Mert Bey mesaj atmış. Merhaba Salim Bey, Hakan Bey'e sorar mısın? Beşiktaşlı olarak morallerimiz çok bozuk. Bir aydan beri Salah'ın peşinden koşup Trabzonspor'dan bence büyük bir çalım yedik. Bizleri bu çok üzdü demiş.
0: Tamam. Şimdi Salim şöyle bir şey söyleyeyim. Transfer olur olmaz. Beşiktaş'ın şartları uymuş, uymamıştır. Trabzonspor'a uymuştur. Baktığımız zaman bütün dünyada konuşulan bir transfer oldu. Trabzonspor camiasına hayırlı olsun. Ülkemiz için inşallah çok güzel sonuçlar doğuracak bir transfere imza atmıştır Trabzonspor camiası. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi beyefendinin dediği yerden bakalım. Bir aydır Salah'la uğraşıyoruz. O sırada başka hiç kimseyle görüşülmediğini mi düşünüyoruz?
1: Görüşüldü.
0: Görüşüldü. Ama
1: hatta ben Beşiktaş'ın
0: önceliği bu değil. Bak, bu değil. Beşiktaş'ın anlaşmış olduğu futbolcular da var. O Beşiktaş'ın önceliği takımdan gönderilmesi gereken futbolcular. Can Onana diye bir gerçek var. Adam 1.7 milyon euro alıyor bu sene Salim. Adam 4 senede oynadığı dakika 90 dakika değil. Ya insanlar buna yani şey olarak bakıyorlar. İşte hemen alalım. Alamıyorsun. Belli bir limitin var. Bu adamlara verdiğin para da o limit içerisinde. Musati, Ahmetovic, Onana, Felix Udokayi, Joao Mario. Böyle kolay değil. Bunlara paraları ver, gönder diye de bir şey yok. Adam 1.7 milyon euro alıyor. Şu anda 1.7 milyon euro. Biz, sen, ben, dışarıdaki herhangi bir vatandaş kazansak hayatımız kurtulur. Bu adam bunu her sene alıyor ve top oynamadan alıyor.
1: Evet.
0: Bu adama 4.2 milyon euro bonservis verildi. Bunların hiçbir tanesi sorgulanmıyor. Gönder, parasını ver, gönder. Sende para var. Bir şey söyleyeceğim. Parasını ver, al. Parasını gönder olsaydı Fenerbahçe çok bambaşka bir yerlerde olurdu. Yok öyle bir sistem, yok. Onu unutun arkadaşlar. O öyle bir şey yok. O parayı verip gönderdiğinizde de limitinizden düşüyor. Düşmüyor. Sen nereden bu parayı veriyorsun diye soruyorlar. Ancak sponsorluk yaparsan oradan parayı verebiliyorsun. Gibi birçok teferruatı var. Öyle cebinden çıkartıp veremiyorsun. Yok öyle bir şey yok Salim. Finansal fair play kuralları var. O yüzden. Hani evet. Biraz daha mantık çerçevesinde bakalım. Gitmeyen futbolcu. Adam gitmiyorum diyor ya. 1.7 milyon euroyu ben nereden kazanacağım diyor. Musrati. Gitmiyorum diyor. Dünyanın en güzel memleketi burası diyor. Ben diyor bir sene daha kalırım. İster oynasın ister oynatmayın diyor.

0: Hatırlayın, Sivas Spor'dan Beşiktaş'a gelen bir futbolcu vardı. O sağ bek, Tyler Boyd vardı. Bunların hepsi 4 tane futbolcu. Adem Laişler, onlar bunlar hepsi altyapıda çalıştılar 1,5 sene. Hı-hı. Hepsi paralarını alıp gitti. Rebiç gerçeği ortada. Adamın hiçbir katkısı yok. Adam bütün parasını son kuruşuna kadar aldı. Sözleşmesi bitti. Zagreb'de 30 bin euroya oynuyor.
1: Evet.
0: 2.8 milyon euro aldı Beşiktaş'tan. İnan bana kolay değil. Futbolcu göndermek de, Galatasaray da aynı sorunu yaşıyor mesela. Ama insanlar bunu görmek istemiyor. Jelert'i gönderebiliyor musun? Nelson'u gönderebiliyor mu şu anda Galatasaray? Mehmet, İsimleri bir anda aklıma geldiği için söyleyeyim. Ya onu söylemeye çalışıyorum Salim. Öyle kolay işler değil bunlar. O limiti açmak kolay bir durum değil.
1: Ben her zaman diyorum ya, oyuncu göndermek en az oyuncu transferi kadar önemli. Hatta oyuncu transferinden daha zor. Yüksek maliyeti varsa oyuncunun.
0: Kesinlikle öyle işte. Sayın Aziz Yıldırım Kürsü'ne dedi. Kante'yi aldınız. Bu kadar para verdiniz. Aynı parayı satın dedi. Ben kabul ediyorum dedi. Bütün ortada her şey.
1: Peki Hakan abi, hemen şunu da sormak istiyorum. Beşiktaş'ın transfer gündeminde golcü arayışı devam ediyor. Vlahovic konusunda var mı yeni bir gelişme? Listede ilk sırada olduğunu biliyoruz.
0: Vallahi Vlahovic'le teknik direktör Vincenzo Italiano baba oğul gibiler. Abi kardeş gibiler. Öyle söyleyeyim sana. Çok sık görüşüyorlar. Ama olur olmaz diyemem. Beşiktaş'ın şu anda birinci listesinin birinci sırasında Vlahovic var. Tabii ki Patrick Schick isimde plase olarak söyleyebiliriz. Başka isimler de söyleyebiliriz. Vlahovic birinci sırada. Olma ihtimali var mı? Var. Ama olmama ihtimali de var. Neden diyeceksin? Adam 5 büyüklükten bir tanesinde oynamak istiyor. Yaşı evet. İtibariyle Şampiyonlar Ligi'ni tercih ediyor. Bunlar oyuncunun kariyeri açısından oldukça önemli. Düşünebilirler bunları. Bunların hiç tanesinde sıkıntı yok. Ama olur mu dersen, ben olma ihtimali var olarak görüyorum ama oldu falan demiyorum. Adam tekliflere bakacak ve o teklifler neticesinde de bir karar verecek. O karar doğrultusunda da inşallah Beşiktaş'a gelir. Çünkü çok önemli bir golcü Beşiktaş'ın. Çok ciddi bir açını kapatır. Önümüzdeki maç Kraliçe maçında, ikinci maçta az da olsa Trossard'ı da göreceğiz büyük ihtimalle. Bence bir 10 dakika 15 dakika bir görmemizi sağlayacaktır Vincenzo Italiano. Yani Beşiktaş'ın çok iyi kadrosu var. Şimdi Ümit Bey takımdan gelmiş. İlhan Fakıllı herkesin kafasına soru işaretiydi ama performansını görüyorsun. Çok yetenekli bir kardeşimiz. İnşallah milli takımımıza da katkı sağlar. Sağlıyor hocam. Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu var. Orkun Köprüsü, Mourinho'su, Ottara kırmızı kart gördü. Daha 20 yaşında bir çocuk. Dün gece bir baktım linç ediliyor. Ya, Ottara dediğin adam daha 20 yaşında. Hani hamle hatasıyla kırmızı kart gördü. Gençliğine yenildi. Tecrübeyle bunların hepsini atlatacak ve çok daha iyi olacak mesela. Ama Beşiktaş'ta öyle bir şey var ki, nasıl kırmızı kart görür ilk maçta? Nereden buldunuz bu çöpü? Ya bir durun arkadaş. Adam ilk yarı gerçekten muazzam top oynadı. Bu takıma alışacak. Belki de önündeki arkadaşın İlhan Fakıl'ın adını dahi daha yeni öğrendi bu çocuk. 20 yaşında ya, 20 yaşında Salim.
1: Evet. Yani
0: bir maçta çocuğu idam ettiler dün gece bakıyorum. Ya Beşiktaş 1-0 kazanmış, onun sevincini bile yaşayamıyoruz. Beşiktaş'ın önce sosyal medyasının mı düzelmesi lazım? Önce onun bir temizlenmesi lazım. Anlatabiliyor muyum size? Yani bambaşka işler. Yani Allah yardımcısı olsun Beşiktaş. Gerçekten yardımcısı olsun yani. Peki. Bir bütünleşirse, Beşiktaş bütünleşirse her şeyiyle, şu sosyal medya trollerinden, yönetimiyle, taraftarıyla, dün gece bir bakıyorsun, Çek Cumhuriyeti'ni susturan, tüm ülkeyi susturan bir taraftar grubu var. Yani o çarşı belli, inanılmaz bir topluluk. Ben yıllarca gördüğüm, tanıdığım için biliyorum, adamlar her organizasyonun içerisinde vardı. Hepsinde, hep Beşiktaş'a destek veriyorlar. Helal olsun. İnşallah, hani bu o bütünleşme, buradaki tribünlere de sirayet eder, sosyal medyaya da sirayet eder. Ve gerçekten Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olduğu başarılar gelir. Doğru hocayı buldular, Beşiktaşlılar. Doğru takımı kuruyorlar ama destek vermek zamanı ve birleşmek zamanı. Birleştirilmesi lazım Beşiktaş.
1: Peki Vlahovic dışında listede adaylar var. Bu adaylar kimlerdir?
0: Salim, orta saha alınacak. Bir tanesi Endide ve yolların ayrılması çok yüksek ihtimal. Bir orta saha alınacak. Hazır bir orta saha, tecrübeli bir orta saha. Ardından bir U23 orta saha alınacak. Dün akşam itibariyle ben artık U23 sağ kanat oyuncusunun ortadan kalktığını düşünüyorum. Ve çok net bir sağ kanat alınmasını bekliyorum. Tabii ki santrafor olmazsa olmaz. Bir sol stoper net bir şekilde yine Beşiktaş'ın gündeminde. Yani bir 4 veya 5 transfer daha Beşiktaş'a gerekli ve bunlar da bence bu hafta içerisinde, yani önümüzdeki hafta içerisinde iki ismin ben İstanbul'a inmesini bekliyorum.
1: Benim bilgim orta saha konusunda Newcastle'dan Joe Willock.
0: Vallahi Salim, yani şöyle söyleyeyim, ben de Marsilya'daki Højbjerg'i duydum.
1: Højbjerg zaten yazıldı. Højbjerg.
0: Tabii ben Højbjerg sana açık ve net söyleyeyim, hiç her şeyden bağımsız benim en çok istediğim isim Højbjerg.
1: Evet, özellikle de Tottenham sürecinde muazzamdı. Geçtiğimiz yıl Marsilya'da da birkaç maçını izlemiştim. Greenwood, Højbjerg, Aubameyang çok iyi performans ortaya koymuşlardı.
0: Çok çok büyük futbolcu, Beşiktaş'ın orta sahasında hayal etmek bile bambaşka bir seviye olur.
1: Daha önce yapmış olduğum sohbetlerde şunu söylemişlerdi. Winner'ı bir orta saha alacağız. Højbjerg 5 büyüklükte oynayan winner isim olarak değerlendirilebilir Süper Lig'i düşündüğümüzde.
0: Yani Højbjerg Beşiktaş'ın orta sahasında çok çok ciddi bir ivme kazandırır. Çok büyük derecede bir katkı verir. Bakalım Salim ya. Çok hani dillendirip de sıkıntıya da sokmak istemem. Çünkü insanlar Højbjerg diyorum, benim istediğim bir futbolcu diyorum, hani ben çok görmek isterim diyorum. Onlar bambaşka bir seviyeye alıyorlar. Beşiktaş Højbjerg ile ilgileniyor gibi. Ben sadece çıkan isimlerden bir tanesi olduğu için söylüyorum. Højbjerg benim ilk tercihim olurdu. Tabii ki Beşiktaş'ın bir futbol aklı var, bir teknik direktörü var. Ne düşünüyorlar bilmiyorum ama hani benim gönlümden geçen Højbjerg ismi.
1: Evet. Kontrol ediyorum abi soruları. Merhabalar, ben Erkan. Sizlere selamlarımı sunuyorum. Beşiktaş ücret konusunda Trabzon'un altında mı bir teklif yaptı demiş.
0: Salim, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Salah artık Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcusu. Hani bu konu artık konuşulacak bir konu değil. Sözleşmeli, evet. Beşiktaş mı teklif etti, ona teklif etti. Yani bu gündemi bu şekilde meşgul edeceğimize, Salah gibi bir dünya yıldızı gelmiş. Türkiye'mizin, ülkemizin.
1: İzlemenin tadını çıkaralım.
0: Tadını çıkartalım. Yani izleyelim, keyif alalım. Trabzonsporlu arkadaşlarımıza, Trabzonspor camiasına destek olmak için Salah forması hediye edelim. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Ülkemizin takımı. Trabzonspor bir defa benim ülkemin takımı. Yani Salah Beşiktaş'a gelmiş, Trabzonspor'a gelmiş. Salah kulüpler, bizim kulüplerimiz için çok önemli bir değer. Bütün Avrupa'da dün Salah ismi birinci sıradaydı. Bir de şöyle düşün. Adamın tek bir post paylaşımı 551.000 şey almış, beğeni almıştı dün gece baktığımda.
1: Hemen ben yani söyleyeyim. Trabzonspor'a transfer olmadan önce Trabzonspor'un Instagram'daki takipçi sayısı 1.6 milyondu. Şu anda 2.4 milyon oldu.
0: İşte düşün yani Salim ya, bambaşka bir adamdan biz bahsediyoruz.
1: Şunu da söyleyelim, Trabzonspor'la ilgili ortak paylaşım yapmadı. Ortak paylaşım çıkmadı henüz. Bunu da söyleyelim. Kontrolün yani işte yanlış olmasın.
0: Düşün yani geldiğinde yapmış
1: yani
0: olduğu
1: Trabzonspor'a
0: için. O yüzden
1: transfer
0: hani Beşiktaş şunu verdi, bunu verdi, o onu aldı, bu bunu verdi. Artık geçti. Sözleşme imzalandığı takdirde, imzalandığı için Salah, Muhammed Salah, dünya yıldızı, 4 kez Premier Lig'de gol kralı olmuş Muhammed Salah artık Trabzonspor'un futbolcusu. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah milletimizin yüzünü güldürür. Ülkemize daha fazla katkı sağlar. Evet. Artık yani o onu verdi, bu bunu vermedi, menajeri bunu istedi, geçti artık o işler. Saygı duymak lazım. Bu arada bu konuyla ilgili son bir şey söylemek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Bunun nedeni de şu ve Sayın Başkan'ın nezdinde iletişim ekibini. Sayın Başkan imza töreninde hep geri planda kaldı.
1: Evet.
0: Hiç ön plana çıkmadı. Hiç Salah'ın önüne geçmedi. Gerçekten çok hoşuma gitti. Taraftarla sürekli olarak Salah'ın bir araya gelmesini sağladı. İletişim ekibi sevgili Can abi, tebrik ediyorum paylaşımlarından dolayı. Gerçekten çok ilerdi. Can Karyağdı abimiz, benim çok ama çok sevdiğim, çok değerli bir abi. Çok ciddi emeği var Trabzonspor'da. Onları da tebrik ediyorum. Çok güzel paylaşımlar.

0: paylaşımlar yaptılar. İnşallah dediğim gibi hayırlısı olur. Artık Beşiktaş mevzusunda konuşulmasının her iki camiada da zarar vereceğini düşünüyorum.
1: Bu arada birkaç mesaj var. Çok teşekkür ederim mesajlarınız için. Biliyorsun Hakan abi, benim bir video var. 5 yıl sonra gündeme geldi. Milan mı olayı? Dinleyenlerimizden de Instagram'da bunu gönderenler var. Çok teşekkür ediyorum. Birçok soru var. İzledin mi abi o videoyu?
0: Hangi video?
1: Burhan Can Terzi ile benim diyaloğum.
0: Evet.
1: Yani
0: bu arada Burhan Can Terzi'ye de çok geçmiş
1: olsun.
0: Kardeşime. Ben tweet atmak istemedim. Çünkü neden? Artık gerçekten tweet atmaktan çok yoruldum.
1: Ben direkt aradım, Burhan Can'la konuştum abi.
0: Ben de arayacağım. Şöyle bir nedeni var. Çünkü artık inşallah Aziz Başkan'ın açtığı yolda şu küfür, beddua, hakaret edenlere,
1: çocuklara özellikle,
0: ya devletimiz para cezası dışında daha ağır cezalar vermesini istiyorum. Bak çok net söylüyorum. Ya ben Ersan Adem Gül'ün tweetini 17 yıldır atan bir adamım. Ersan Adem Gül'ün diye bir totem başlattık. Arkadaş, benim de arkadaşlarım var ya, hani sen mesela kardeşimsin, seninle de oturuyoruz ediyoruz falan. Ben Beşiktaş maçları sırasında Ersan Adem Gül'üm yazarım. Maç 0-0'sa, 1-1'se, beraberlikte gidiyorsa. Allah aşkına attığım tweete bak. Adamın bir tanesi bana bir küfür etmiş.
1: Evet.
0: İnanamazsın Salim. Bak inanamazsın. Ya bir de şöyle bir gerçeğimiz var. Benim evladım bunları görüyor. Benim ablam görüyor. Benim eşim, dostum bunları görüyor. Nasıl yazabiliyorsunuz abi bu kadar kolay? Anneye, bacıya küfür ne kadar basit bir şey oldu bu ülkede ya.
1: Evet.
0: Ya gerçekten Salim. İşte Aziz Başkan bu yolu açtı. Umarım.
1: İnşallah gerekli cezalar verilir abi.
0: Çok ağır ceza verilmesini talep ediyorum. Çok ağır ceza talep. Yani gerçekten. Ben niye etmiyorum? Sen niye etmiyorsun kimse? Evet. Biz de eleştiriyoruz. Herkesi eleştirebiliriz. Tabii ki burası demokratik bir ülke. Hukuk ülkesinde yaşıyoruz. Tabii ki eleştireceğiz. Beşiktaş kötü oynadı mı teknik direktörünü de eleştireceğiz. Yönetimini de eleştireceğiz.
1: Evet. Hakan abi çok teşekkür ederim.
0: Ben
1: değerli yorumların için. Ankara'dan Fatih Bey selamlarını göndermiş. Ve aleyküm selam diyelim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere Hakan abi.
0: Görüşürüz. Çok sağ ol.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hakan Gündoğar'dı. Saat başı reklamat yarışı bandımız var. İkinci bölümde tekrardan buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Bursa yarışları yorumları için sizinle M10 koşu var. 5. koşu ile gün 2. haftalık yarışı başlayacak. Dişi 4 yukarı Arapların şartlı 5 yarışı 1900 kumda koşulacak. Önde süratli isimler var. Özellikle gündüz düşü önde çıkacak. Süratli yarışta

0: Arkadan gelecek sprinter safkanlardan 2 numaralı canım çıtır en şanslı gördüğüm isim. Son koşularında formunu yükseltti bu safkan. Önde yalnız kalırsa 3 numaralı gündüz düşünden beyaz bayrak aynı arayışı gelebilir. Yine bu yarışta 6 numaralı ateşim, 1 numaralı Belkıs Ana ve 8 numaralı Yener Sultan da sonlarda etkili ataklarla gelebilecek isimler. 2-3-6-1-8 benim sıralamam. İkinci ayakta kısa vade 7 yarışta 3 yaşlı Arapların 1200 de start alacağı bu yarışta Ankara'daki son kısa vade yarışı ve öncesinde İstanbul kısa vade yarışları gayet tatminkar olan 2 numaralı Erbaşkan Özcan Yıldırım idaresinde bugün bu koşuyu kazanmaya yakın görüyorum. Alternatif banko adayım olacaktır. Kazanmasını beklediğim bu safkanın bana göre tek rakibi 1 numaralı Dedem Hamza Reis olacaktır. 3. ayakta Maiden denilen Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1300 çimde start alacağı bu yarışta son yarışında hayal kırıklığı yaratan 1 numaralı Son Cesi kum pistte beklenen yarışını yapamamıştı ama bu kez hazırlıkları daha iyi ve çim pistte çıkıyor. Bence kazanmaya yakın bir diğer alternatif banko adayım. Bu safkanın rakipleri öncelikli olarak 7 numaralı Queen Ernöz, 8 numaralı Somebody Boy Loves You ve 9 numaralı Tatlı Akgüz olacaktır. Bu safkanların yanı sıra 2 numaralı Enneko da yine sürpriz yapabilecek bir isim. 4. aya geldiğimizde 3 yukarı İngilizlerin kısa vade 6 yarışı. Dişi safkanların 1500 çimde start alacağı bir yarışta son grup 2 yarışına ölçü almadığım 1 numaralı İplikos, son koşuları ard arda ikincilikleri gayet iyi 3 numaralı Leyafe ve yine ara sonrası iyi dereceyle gelip kazanan 4 numaralı Ablin Ejain bana göre birincilik mücadelesi yapacak. Bu 3 safkan 1-3-4 ayrımsız kuponlara yazılmalı. 5. ayakta kısa vade 7-3 yaşlı İngilizlerin 1-3 kumda start alacağı yarışta ise son koşuda arka arkaya sıralanan 2 numaralı Pers Royce ve 4 numaralı Tenasus Han'ın revanş mücadelesini izleyeceğiz. 2-4 yazarak bu ayağa geçebiliriz. Son ayakta Handicap 14 yarışta 3 yaşlı İngilizler 1800 çimde start alacaklar. Bu ayakta da 2 numaralı Sayran'a benim istikrarlı safkan bugün kazanmasını beklediğim isim. Ancak rakipler ciddi. 12 numaralı Mystic Strike özellikle kilo avantajı da var bu safkanın. 9 numaralı Bahriyeli Chicok, 5 numaralı King of Proti, 6 numaralı Erik Dalı, 7 numaralı Festival Boyne. 2-12-9-5 öncelikli ama 6-7 de yine geniş oyunlarda olması gereken isimler. Akşam İstanbul yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Radyo Spor.
3: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
4: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
5: Merhaba.
4: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
5: Merhabalar abi. Merhaba.
4: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
3: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
4: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
3: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor.
3: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Kütahya Spor Teknik Direktörü Erkan Sözleri. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Salih'ciğim.
0: Teşekkür ederim hocam. Hocam hemen şunu size sormak istiyorum. Kütahya Spor geçtiğimiz yıl 3.lükten 2.lige ikinciliğe yükseldi, şampiyon oldu. Evet. Önemli bir şu anda futbola yatırım var. Transferde evet. Son durum nedir hocam? Neler söylersiniz?
1: Yani transferde son durumdan önce şunu söyleyeyim. Yeniden yapılanmaya giden, hem tesisleşme açısından hem de kulüp yapısı açısından yapılanmaya giden bir Kütahya Spor'dan bahsediyoruz. Özellikle NG sponsorluğunda, Osman Başkan önderliğinde güzel bir oluşum var. Tabii inceleyip sık dokuyoruz. Biraz transferleri sordunuz. İnceleyip sık dokuyoruz. Genelde bu ligin iyi oyuncularını kadromuza katmaya çalışıyoruz. Tabii zaman zaman transferde durgunluk yaşayabiliyoruz. Biraz geç olabiliyor ama biz doğru oyunculara gitmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar da iyi gidiyoruz, gayet iyi gidiyoruz. Tabii 2-3 mevkide arayışlarımız sürüyor. Onları da kadromuza kattıktan sonra tam takım olarak hazır olacağız. Kampımızda gayet iyi gidiyor. Birliktelik açısından, takım bütün açısından gayet iyi gidiyor. Yeni gelenler, geçen sene şampiyon olan oyuncular çok çabuk kaynaştı. Evet. Tabii burada güzel de bir kamp dönemi geçiriyor. Sen
0: Afyon'dasınız değil mi hocam?
1: Afyon'dayız, evet. Yani biraz sıcaklık ortalamamız yüksek ama Türkiye genelde sıcaklık var zaten.
0: Evet, çok ciddi hocam. Özellikle de son birkaç haftadır evet. Ciddi bir sıcaklık ama, olduğunu paylaşalım.
1: Ama kuru bir hava Afyon'da. Akşamları serin. Zaten önemli olan akşamlar. Gündüz antrenman yapıp akşam oyuncu antrenmandan sonra rahat uyuyorsa, iyi uyuyabiliyorsa o bizim için yeterli oluyor. Yani gayet iyi gidiyor Salim'ciğim. Onu söyleyebilirim.
0: Hocam zaten uykusunu iyi aldığı zaman hiçbir problem yoktur. Hatta oralarda da akşam klima çalıştırmadan uyuyabiliyor vatandaşlarımız.
1: Aynen öyle. Arkadaşlarımız. Sen yıllardır bu işin içindesin Sahip. Evet. Teknik direktör gibi oldun, öyle söyleyeyim.
0: Yok estağfurullah hocam.
1: yani yok. Mütevazilik yapma. Teknik direktör gibi oldun. Çünkü işin nasıl olduğunu biliyorsun. Hep söylüyorum. Yine söylemem lazım. Ya yayınlarda işte A-Spor'da katıldığın yayınlarda hem bilgiler açısından hem de hakimiyet açısından yıllardır bu işin içinde olan bir insan olarak doğru hamleler, doğru görüşler sunuyorsun insanlara, doğru bilgiler veriyorsun. Bu konuda mütevazı olmaya gerek yok. Dediğin gibi akşam uyuduğu zaman oyuncu, uykusunu aldığı zaman gündüz antrenmanları çok faydalı oluyor. Doğru söylüyorsun.
0: Peki hocam devam edelim isterseniz.
1: Evet.
0: Özellikle de transfer konusunda yerli oyuncuların ücretinin yüksek olmasından dolayı şikayet var. Katılır mısınız bu yorumlara?
1: Ya şimdi transfer piyasası şöyle, yani Muhammed Salah geldi değil mi Trabzonspor'a? Evet. Herkesin, her oyuncunun bir bedeli var, bir fiyatı var. Yani yaklaşık 17 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediyoruz Muhammed Salah için. Dolayısıyla her oyuncunun bir bedeli var, fiyatı var. Yerli oyuncular noktasında şöyle, yani şimdi futbol ekonomisi olarak baktığımız zaman, Türkiye'deki futbol ekonomisine baktığımız zaman, birinci ligi, süper ligi de dahil ediyorum buna. Mesela Gaziantep Spor transfer yasağını yeni açtı baktığımız zaman.
0: Evet.
1: Transfer yasaklarını şimdi yeni açan bir Gaziantep Spor. İşte birinci liglerde oynayan ama mütevazı bütçelerle mücadele eden takımlar. İşte bizim ligde, ikinci ligde şampiyonla oynayan 4-5 tane takımın haricinde rakamları çok düşük bütçelerle oluşturmaya çalışan, hatta şunu da söyleyebilirim Salim'cim, yani bazen kampa gelemeyen takımlar bile olabiliyor ekonomi açısından. Bunun mutlaka sürdürülebilir olması için bir düzenleme yapılması lazım. Nasıl düzenleme yapılacak? Herkes yorganını ayağına göre uzatacak. Ondan sonra tabii bazı sponsorlar devreye girdiği zaman takımların arasındaki farklar ister istemez oluşuyor, ekonomik farklar. Dolayısıyla bu ekonomik farklar oluştuğu zaman şampiyonluğu oynayan takımlarda bütçeler ister istemez yükseliyor. Oyuncular da zaten şampiyonluğu oynayan, hedefi oynayan takımları tercih ediyorlar ve bu konuda da rakamlar biraz yükseliyor açıkçası. Evet. Biz mesela başlangıçta çok yüksek rakamlarla karşılaştık. Onun için biraz durduk açıkçası. Yani durduk. Biraz rakamların düşmesini bekledik. Çünkü o rakamlar tamam. Belki MG sponsorluğunda verilebilir rakamlar ama sürdürülebilir değil. Yarın primler belki aksayacak. Belki maaşlar, taksitler aksayacak gibi. Bunun bir bütçe planlaması yapılması lazım. Bu anlamda biraz durduk.

0: hakikaten de rakamlar düştü yani. İsterseniz şimdi atıyorum 5 lira isteyen oyuncu 3 liraya geldi gibi. Böyle bir planlama da oldu. Onun için bu özellikle transfer piyasasındaki rakamlar, yerli oyuncular, statüsündeki oyuncular, şimdi yabancı oyuncular euro alıyor, dolar alıyor, alırken niye bizim yerli oyuncular almasın? Ama bunun bir standarda bağlanması lazım. Şimdi Muhammed Salah'ı getirdiniz, tabii ki vereceksiniz ona. Greenwood'u getirdiniz, Vedat Muriç'i getirdiniz, tabii ki onlara vereceksiniz o rakamları. Çünkü o rakamların haricinde gelme şansları yok bu oyuncuların. Ama standart oyuncuların, yani anlayabiliyorsunuz ne demek istediğimi.
1: Evet.
0: Standart oyuncuların rakamlarının bütçe planlamasının dahilinde olması çok önemli. Şimdi yabancı oyuncular bu rakamları aldığı yerde yerli oyuncular da ister istemez bu rakamları istiyorlar. Ama bunu yani bilmiyorum nasıl planlaması, bütçe planlaması nasıl olacak bilmiyorum ama bunun bir şekilde getirmesi lazım. Çünkü Türk futbolu hakikaten, hani bunu söylemiş olayım, Türk futbolu hakikaten ekonomik anlamda çıkmaza gidiyor. Şimdi baktığımız zaman Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'u saymayayım. Çünkü o bütçe planlamasını iyi yaptılar. Yani Salah bozar mı planlamayı bilmiyorum ama 25 milyarlardan 27 milyarlardan bahsediyor işte üst büyüklerin borç planlaması. Yani eski parayla 27-25 kat trilyon gibi bir para. Bunlar sürdürülebilir değil. Yarın bir gün hakikaten çok zor durumlara düşecek ki Sayın Aziz Yıldırım Başkan da zaman zaman çıkıyor bunları ifade ediyor. Hani burada bilmiyorum bu işi nasıl, kim planlayacak, nasıl yapacak, ben mali müşavir değilim ama bu işin bir şekilde planlanması lazım. İşte yerli futbolcuların bir standarda, hani aynı rakamlarda olmaz tabii ki ama yabancısı, yerlisi bir standarda bağlanması gerekir diye düşünüyorum. Belki biraz uzattım konuyu ama yerli oyuncular yani bu rakamları isterken yabancı oyuncular daha fazlasını istiyor. O zaman biz yerli oyunculara bir şey deme şansımız var mı? Yok. İşte yabancı oyuncular çok marka olmadıktan sonra, işte Salah gibi, Greenwood gibi, Vedat Muriç gibi marka olmadıktan sonra, Asensio gibi marka olmadıktan sonra, Torreira gibi biraz o bütçe planlamasının dengesini, rakamları standartta tutmak lazım. Ama bunu nasıl başardılar? Onu da biraz yöneticilerimiz daha iyi hesaplarlar. Çünkü onlar iş adamı.
1: Evet.
0: Holdinglerinde neler yapıyorlarsa takımlarda şirket zaten, burada da aynı planlamaları yapmaları gerekir diye düşünüyorum.
1: Hocam son olarak size şunu sormak istiyorum.
0: Evet.
1: Vedat Muriç eski öğrenciniz, Giresunspor'da birlikte çalıştınız. Vedat'la evet. Görüşmeniz oldu mu?
0: Yok, görüşmem olmadı. Ya şimdi çok yoğun bir Vedat Muriç'ten bahsediyor. Bir de sakatlık yaşadı tabii.
1: Evet.
0: Görüşmeniz olmadı ama bir aramak isteyeceğim, arayacağım yani, daha doğrusu hayırlı olsun diye arayacağım. Çünkü böyle zamanlarda çok telefon trafiği oluyor, yoğun gündem oluyor. Hani ben de kamptayım şu anda. Benim de yoğun bir trafiğim var. O yüzden ama Vedat Muriç her zaman bize sağ olsun kendisi baba demiştir. Çıkış noktası bizi olduğumuz için. O konuda hiç tereddüt yok. Vedat Muriç'in kalitesine, hem futbolcu kalitesine hem de karakter, kişilik kalitesine hiç diyecek bir şey yok. Sadece hani bir arayacağım ama ben kendim de biraz müsait olayım. Vedat Bey işte biraz sakatlığını falan atlatsın. Mutlaka iletişimimiz olacaktır. Belki tavsiyelerimiz olacaktır. Artık tavsiyeler de geçti Vedat Bey. Fenerbahçe'ye çok büyük katkılar sunacağını bekliyorum, umuyorum açıkçası.
1: Hocam gol noktasında çift hanelere ulaşır mı? Ne dersiniz?
0: Yani şimdi Giresunspor'daki Vedat Muriç'ten, Rizespor'daki Vedat Muriç'ten, gençler bile Vedat Muriç'ten çok daha farklı bir Vedat Muriç'ten bahsediyoruz. Çünkü o zaman daha biraz deneyim eksikliği vardı. Daha gelişme aşamasındaydı. Ama Mallorca'daki attığı golleri işte özellikle görüyoruz, izliyoruz. Attığı goller inanılmaz goller. Yani belki şans diyebilir insanlar bazı gollerine, asla şans değil, çalışmanın ürünü. Vedat Muriç çok çalışkan bir oyuncu, fırsat buldukça ekstra çalışmalar yapan bir oyuncu. Dolayısıyla bu goller tesadüf değil. Ya Mallorca'da 20 gol

0: barajında bir gol atan oyuncu Türkiye Ligi'nde neden atmasın? Tabii ki Fenerbahçe taraftarı sabırsız ve mutlaka baskı olacaktır. Belki kaçırdığı goller olacaktır ama Vedat Muriç'ten şundan eminim. Yani bir takım oyuncusu, yani önde baskı yapan, pres yapan, işte goller atan bir baskı oyuncusu. Ki bugün baktığınız zaman Fenerbahçe'de Talisca yine santfor oynamaya başladı. Evet. Yani santfor yokluğundan. Vedat Muriç iyileştiğinde, hazır hale geldiğinde mutlaka orayı doldurup arkada artık Talisca mı oynayacak, Asensio mu olacak, yoksa Asensio Talisca beraber olup arkada Gendüz'ü mü olacak? İlerleyen zamanlarda göreceğiz ama Vedat Muriç bence 20 gol barajını aşabilecek nitelikte, kalitede bir oyuncu diye söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Estağfurullah. İyi yayınlar. Herkese selamlar.
1: Selamlar, saygılar hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Kütahya Spor Teknik Direktörü Erkan Sözer'iydi. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz olacak. Sonrasında ise Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Aslan bizlerle birlikte olacak. Sorularınızı yöneltebilirsiniz. Gelen birçok soru var. Bunları da cevaplayacağım sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattımızı paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bağlantı sağlandı hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım bu bölümde Reşat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk sevgili Salim. İyi yayınlar. Herkese hayırlı günler.
2: Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar?
3: Teşekkür ederim. İyiyim. Gayet iyiyim. Sağlıklıyım her şeyden önemlisi. Evet. İyi gidiyor yani. Sende nasıl gidiyor?
2: Bende de güzel gidiyor hocam. En önemli miras sağlık zaten. Çok aynen. Çok önemli bir miras hocam. Sağlık. Hocam isterseniz dünkü maçla başlayalım. Beşiktaş 1-0 kazandı. Fenerbahçe kazandı. Yoluna devam ediyor. Her iki temsilcimiz rövanş maçları oynanacak. Gözlemlerinizi merak ediyorum. Neler söylersiniz hocam maçlarla alakalı?
3: Valla özellikle dün akşamki karşılaşmadan başlayalım dedin. Tabii oradan ki. Başlayalım. Kazanabilirdi, kaybedebilirdi. Ama şu var. Yani Vincenzo, Italiano koşan, mücadele eden, basan bir takım kurmayı amaçlıyor anladığım kadarıyla. Özellikle orta saha kurgusunda Olaytan, Salih, Orkun üçlüsü iyi bir üçlü Beşiktaş için. Mücadeleci, Salih inanılmaz koşuyor, Olaytan çok koşuyor. Orkun takım savunmasına da katkı da sağlıyor. Top ayağındayken takımı da oynatmaya çalışıyor, liderlik de yapıyor. Ama eksikleri var. Mesela Solbek Ottara'yı hiç beğenmedim yani. Kırmızı kart görmesi bir tarafa, yaptığı çok basit hatalar. Beşiktaş'ın canını yakabilirdi yani. Müdahaleleri ona keza. Bu maç için belki böyle göründü. Sanıyorum 22 yaşında bir oyuncu. Ama bana çok iyi bir izlenim vermedi Ottara. Dolayısıyla eksikleri var. Trossard gelecek. Eyvallah. Ama bakıyorum bazı mevkilerde Beşiktaş'ın ciddi sıkıntıları var. Nübel'i iyi ki almışlar. İnanılmaz bir güven veriyor taraftara da, takım içerisindeki oyuncularına da, izleyenlere de. Sabek Murillo evet götürür bu işi. Murillo iyi bir oyuncu. Eyvallah. Callo, Emirhan elinden geleni yaptılar. Salih çok koştu. Ama Çerni yani Beşiktaş'a karşı oynadığı maça bakıyorum mesela alınmadan önce. Uçuyordu yani bu oyuncu. Ne biçim işler yapıyordu. Harika şeyler yapıyordu. Ama bakıyorum dünkü karşılaşma dahil yani beklediğimiz Çerni gibi değil. İlhan daha biraz zaman ister ona da. Oh çok çabalamaya çalışıyor. Eyvallah ama yani santrafora bir ihtiyacı var diye düşünüyorum Beşiktaş takımının. İyi bir santrafora ihtiyacı var diye düşünüyorum. Oh tamam hareketli falan, istekli, arzulu. Ama böyle gol vuruşları iyi olan, değerlendiren bir santrafora ihtiyacı var yani. Şimdi Galatasaray takımına Osimhen de oynuyor Galatasaray takımı. Siz yani şimdi Berat Müriş gelecek Fenerbahçe'ye. Yoksa Talisca ile oynuyor. Yani o bölgedeki oyuncunun gol vuruşlarının iyi olması lazım. Yani Beşiktaş takımı evet daha üstün taraftı. Belki rakip birazcık daha savunmada oynayalım, geçiş oyunu oynayalım mantığıyla hareket etti ama yani Beşiktaş daha iyi olması lazım. Sezon başıdır, daha iyi olabilir mi? Olabilir ama eksik bölgeleri var. Nübel çok iyi bir transfer. Salih evet mücadeleci, orayı kapatıyor, basit oynuyor. O da iyi. Trossard geldiğinde evet ciddi bir güç katacak Beşiktaş takımına. Üçüyle yetmez yani. Üç nokta transferle yetmez yani. Mesela Solbek mevkine daha nokta transfer yapmaz gerekirdi. Çerni'nin bölgesine daha nokta transfer gerekir. Yani bir santrafor, ciddi anlamda bir santrafor alması lazım Beşiktaş'ın. Yani üst düzey bir santrafor alması lazım. Dolayısıyla evet turu geçtiler. 10 kişi kalmalarına rağmen 1-0'ı buldular. Maçı kazandılar. Tabii ki revanşta da kendi sahasında Beşiktaş takım muhtemelen kazanır yani o taraftar önünde. Ama Beşiktaş şampiyon olmak istiyorsa, Avrupa'da başarılı olmak istiyorsa ciddi birkaç tane transfere ihtiyacı var diye düşünüyorum sahne.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz, sorularınızı gönderebilirsiniz. Gelen mesajlar var. Trabzonspor'la ilgili bugün bağlantımız olmayacak Bekir Bey. Teşekkür ederim. Gelen mesajları kontrol ediyorum. Salah'ın Trabzonspor'a transferiyle ilgili sizin yorumunuzu merak etmişler hocam.
3: Ya Muhammed Salah bir dünya yıldızı. Tartışmasız. Yani Premier Lig'de, İtalya'da çok iyi işler yaptı. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Gol kralları, en iyi yılın en iyi oyuncusu seçilmesi, yani Premier Lig şampiyonlukları, bunlar tartışılmaz. Yetenekleri de tartışılmaz. Yani Muhammed Salah sadece gol vuruşları iyi olan, iyi dribling yapabilen, çabuk, süratli, adam eksiltebilen bir oyuncu. Aynı zamanda çok iyi bir pasör. Yani evet. Ön taraftaki oyuncularınıza ya da orta sahadan koşu yapan oyuncularınıza çok iyi paslar atabilen de bir oyuncu. Onun varlığı tabii ki Trabzonspor için çok önemli. Tribünleri dolduracaktır. İşte imza töreninde gördük tribünleri. Ayrıca taraftarlarına güven verecektir. Takım içerisindeki oyunculara ciddi anlamda güven verecektir. Yani Trabzonspor'un geldiği nokta gerçekten de çok önemsenecek bir durumda. Çünkü yapılan transferlere bakıyorsunuz. Gerçekten de doğru mevkileri, doğru oyuncular buluyorlar, alıyorlar.

0: Trabzonspor'dan çok ciddi anlamda şampiyonluk iddiası olan bir Trabzonspor bekliyorum.
1: Hemen kontrol ediyorum hocam soruları. Baba Hızır Köyü'nden sevgiler Salim kardeşim. Konuklarınıza selamlar. Ahmet Ağoğlu kulübü çok kötü durumda aldı. Kulübü şampiyon yaptı. Kulübün borcunu azaltmak için neler yaptı? Adamın bıraktığı yerde neler yapıyorlar? Salah'a verdiler. O kadar para demiş. Ne dersiniz?
0: Yani Ahmet Ağoğlu iyi işler yaptı. Şampiyonlukta yaşattı. Orada bir sıkıntı yok. Ama Trabzonspor'un bir hamle yapması gerekiyordu Salim yani. Kadrosu fena bir kadro değildi. Bu yapılan transferlerle belki alınan oyuncuların birçoğunu insanlar tanımıyor. Eyvallah ama sezon içerisinde muhtemelen bu oyuncuları takip ettirdiler. Ve yerli oyuncu statüsünde de mesela Zoper mevkinde sıkıntıları olan bir Trabzonspor vardı. İşte Samet Akay'ın mesela okuyorum sosyal medyada işte ne işi var gibi falan. Neçeli'nin ilk takım oyuncusu deneyim, tecrübeli bir stoper yani. Dolayısıyla orada mesela Melih diye bir oyuncu aldı. Melih Abasakal. Yakından tanıyanlar, Süper Lig bilenler. Bu oyuncu çok faydalı bir oyuncu. Çok koşan bir oyuncu. Basit oynayan bir oyuncu. Yardımlaşmayı seven bir oyuncu. Bunlardan faydalanacak Trabzonspor takımı. Muhammed Salah'ın varlığı tabii ki güç de verecek. Dolayısıyla bir hamle yapması lazım mı Trabzonspor takımının? Tribünleri doldurması lazımdı. Ve Salah'la da bence çilek transfer deniyor ya. Çilek transferini gerçekleştirdiler. Ben iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü borç konusunda tabii ki gönül istiyor ki takımlarımız borçlanmasın, ekonomileri sarsılmasın. Böyle önemli oyuncuları da katmadığınız zaman başarı da gelmiyor yani. Önemli oyuncular başarıyı getiriyor mu? Getirdiği oluyor, getirmediği oluyor. Ama inşallah Salah, ben inanıyorum ki Salah gibi bir oyuncu Trabzonspor'a çok şeyler katacak. Trabzonspor bugün çok başarılı olacak yani, ben onu görüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Reşat Yılmaz, Galatasaray'la ilgili yorumlarınız olacak mı demiş. Evet, olacak. Galatasaray konusunu da konuşacağız Reşat hocamızla. Merhabalar, ben Erkan. Selamlarımı yolluyorum. Yıldırım gelince Fenerbahçe düzene girecektir. Özellikle kaliteli futbolcu alımı ve futbolculara verilen yüksek maaşlar doğru değil. Avrupa kulüplerinden bir tık üzerinde vermeleri yeterli. Artık kulüpler bu durumu doğru uygulamalı demiş. Katılır mısınız hocam? Ne dersiniz?
0: Ya tabii yani ülke olarak Türk futbolu Avrupa'nın bayağı bir gerisinde. Rakam olarak Avrupa'nın verdiğinin üzerinde vermezseniz oyuncular gelmez buraya tabii ki. Yani paradır yani içeride. Fenerbahçe bence de doğru işler yapıyor. Geçenlerde de söyledim. Bence en büyük transferi Aziz. Yani kesleşme konusunda, gelirler konusunda ve doğru işler de yapıyorlar. İşte Greenwood tam %100 hazır olmadığı halde attığı golü gördün yani. Kalitesini gösterebiliyor. Fiziksel anlamda tam hazır olduğunda çok daha iyi işler yapacaktır. Ake diye bir oyuncu aldınız mesela, savunmada bir denge getirdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla belki katılacak oyuncular da olacak. Sakatlıktan dönecek Vedat Muriç'in varlığı çok şeyler katacak. Bak, Vedat Muriç dönsün, sağlıklı bir şekilde dönsün, Fenerbahçe çok farklı bir oyun oynayacak yani. Net söyleyeyim yani. Çünkü Vedat Muriç özellikle top tutan, servis yapabilen, hava hakimiyeti zaten üst düzey, gol vuruşları çok iyi olabilen, hırslı bir oyuncu, hücum preslerini yapan bir oyuncu. Yani onun varlığıyla Fenerbahçe takımı çok daha iyi işler yapacağını düşünüyorum ki orta sahada hiçbir sıkıntısı yok. Kante'nin dönüşü, yani Kante'dir abi her zaman. Gendouzi, ona keza iyi bir Asensio. Yani Fenerbahçe takımı doğru yolda olduğunu düşünüyorum.
1: Peki hocam, devam edelim. İlave 4-5 futbolcuyla yabancı sınırı ve bütçe yönetimi nasıl olacak demiş dinleyenimiz.
0: Anlamadım.
1: Yani yabancı kuralı ile ilgili bir sorusu var ve yani bütçelerle ilgili sorusu var.
0: Bu yabancı kuralı ile ilgili çok spekülasyon yapılıyor. İşte aslında kulüpler de rahatsız bu kuraldan. Yani artık buna bir nokta koymak lazım yani. Onu düşünüyorum. Keşke serbest olsa yani her şey, yabancı kuralı.
1: Adana'dan Furkan ben. Fenerbahçe taraftarıyım. Baskıyı yönetebilirse Trabzonspor bu sene %90 şampiyon olur diye düşünüyorum. Salah transferini

0: konuşurken yazdı.
1: Bir tek oyuncuyla iş bitmiyor ama Trabzonspor takımı oyun karakteri anlamında da bence alınan oyuncuların profillerine baktığımızda yani Trabzonspor'un o inatçı kimliği vardır ya, Karadeniz fırtınasının, sanki sahada onu göreceğiz gibi geliyor bana.
0: Transferlerle ilgili Semih Cesur çok uzadı be Salim abi artık demiş.
1: Evet, uzadı.
0: Özellikle de Galatasaray taraftarının ciddi bir eleştirisi var transfer olmamasıyla ilgili. Can Uzun transferini ben hocam çok yakın görüyorum. Sizin Can Uzun transferi ile ilgili gerçekleşirse yorumunuz ne olur? Katkı sağlar mı milli takım oyuncusu?
1: Benim
0: Frankfurt'ta oynuyor, Nürnberg'deydi.
1: Benim çok beğendiğim bir oyuncu Can Uzun. Yaşı da çok genç. 21 yaşında bir oyuncudan bahsediyorsunuz. Tam böyle çıkış yapacağı bir dönem. Zaten Frankfurt'ta da bir çıkışın başlangıcıydı bence. Türk milli takımımızın da ilerleyen yıllarda çok önemli parçalarından biri olacağını düşünüyorum Can Uzun. Çünkü çok yetenekli bir oyuncu, çok akıllı bir oyuncu, top tekniği, oyun zekası gelişmiş bir oyuncu. Ve Galatasaray takımına da çok şeyler verir diye tahmin ediyorum. Sağda oynat, solda oynat, ön taraflarda oynat, ortada oynat, forvet arkası oynat. Yani Can Uzun transferini yaparsa Galatasaray çok iyi bir iş yapmış oldu. Hem genç, müthiş bir oyuncu bence. Çok beğeniyorum Can Uzun.
0: Hemen kontrol edelim hocam soruları. Gelen mesajlar var. Hemen kontrol ediyorum. Ankara'dan Fatih. Galatasaray'da bir yangın yapılıyor ama şöyle düşünmek lazım. Bundan 2-3 ay önce Greenwood ve Aki hariç Fenerbahçe takımına 3 tane 60 takımdan bahsediyoruz. Ve kadroya ekleme yapılacak demiş. Ama Akele ve Greenwood'da çok net transfer var hocam.
1: Fenerbahçe'nin istediği lazım olan transferler Greenwood ve Ake. Yani ikisi de nokta transfer. Yani bunun şeyi yok yani. Zaten orta sahanda falan bir sıkıntısı yok Fenerbahçe'nin. Ama keşke böyle bir kanat oyuncusu da alabilse diye düşünüyorum Fenerbahçe. Bir sol bek ve bir kanat oyuncusu alsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü sol bekte Archie Brown'u oynatıyorsunuz, verim alamıyorsunuz, Osterwolde'den alamıyorsunuz, Derent'ten alamıyorsunuz. Yani iyi bir sol bek alsa Fenerbahçe çok iyi iş yapmış olur.
0: Hocam Erkan Bey'in çok güzel bir mesajı var. Merhaba ben Erkan. Az önceki Erkan Bey değil bu arada. Açıkçası bu seneki transferlerin iyi olup olmadığını seneye bakıp göreceğiz. Çünkü seneye yabancı kuralı değişecek. Bu sene yabancılarla güzel güzel anlaşmalar yapılıyor ama seneye yabancı sayısı düştüğünde takımlar ne yapacak?
1: Geleceği düşünmeniz lazım zaten. Bir yapılanma yapıyorsanız Futbol Federasyonu'yla koordineli bir fikir biliyle hareket ediyorsanız bir sıkıntı olmaz ama siz Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki yıl yabancı kuralı ile ilgili yapacağı yaptırımları düşünmeden transferler yapıp yabancıları dolduruyorsanız da işte orada bir sıkıntı var demektir zaten.
0: Evet. Hocam kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Tabii. Ardından birkaç sorum daha olacak.
2: Tabii. Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Radyo Spor. Trendyol birinci lig başlıyor, ligin nabzı Mesine'de atıyor. Sezonun ilk mücadelesinde bugün saat 21.30'da Bolu Spor evinde Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Birincilik resmi sponsoru. Radyo Spor. Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
2: Adana'dan hak verdi, ben Salim Bey'i yayınlar, Reşat Hocama selamlar. Ben hala söylediğim sözün arkasındayım demiş. Bu mesajı okumayacağım. Galatasaray başarısız olacağını bildiği için mi transfer yapmıyor diyor.
3: Öyle saçmalık olur mu yani? Son 4 yılın şampiyonu.
2: Bazen kontrpiyede kalabiliyorum. Direkt okuduğum zaman hemen direkt frene basıyorum.
3: Ya şimdi Galatasaray takımı son 4 yılın şampiyonu.
2: Evet.
3: Dolayısıyla bu kadro büyük oranda da korunmuş bir kadro. Dolayısıyla her mevkisinde kalesine sağlam bir kaleciniz var. Sağ bekinizde Singo'su var, Salahi'si var. Sol bekinizde Jakobsu, Eren'i var. Abdülkerim, Davinson Sanchez, Singo orada oynayabilir. Orta sahanızda Lemina, Torreira, Sara, İlkay bunlar duruyor. Kenarlarda Sané, Barış Alper, Yunus, önde Osimhen. Yani kadronuz duruyor, sizin kadronuz. Şampiyon kadro duruyor. Ha.
2: Evet.
3: Burada beni endişelendiren Galatasaray ne biliyor musun yani? 4 yıl şampiyon olmuş. Şampiyon olmuş bir takımın yani hazırlık maçlarında, evet çok büyük ölçü değil hazırlık maçları, kabulüm, ama bir açlık olması lazım. Yani 5.yi de yapalım biz, rekor kıralım açlığı olması lazım. Yani oyuncular doymuş gibi sanki gözüküyor, doymuş gibi duruyor. Yani o heyecan, o istek, arzu teknik ekibinden, oyuncuların hepsinde olması lazım. Yani birçok işte Türkiye Ligi'nde, kupada, Avrupa'da ki bu oyuncular milli takımlara da gidecekler. Dolayısıyla kadro derinliğinizin de olması lazım. Evet, alternatif bir kadronuz var ama bu oyuncuların performanslarında dalgalanmalar olabilir. O yüzden de güçlendirmek lazım. Mesela Lesti transferini yaptılar. Lesti, herkes endişeli Lesti'den. Yani verdiği intiba, şu an belki uyum süreci yaşıyor, adaptasyon sorunu yaşıyor, takıma alışmakta zorlanıyor. Sezon başı, bazı oyuncular sezon başlarında çok iyi gözükmezler. Ama görüntüsü iyi değil. Galatasaray'ın birazcık işte bir 10 numara mesela Galatasaray'a. Barış Alper durumu nedir? Mesela oraya Leo düşünülüyor. Sen bunları daha iyi biliyorsun, transfer süreçlerini. Evet. Yani bir kenar oyuncusu, Barış Alper giderse oraya bir kenar oyuncusu ya da Osimhen, Allah sakatlık vermesin, abi, sakatlandığında ona bir alternatif, iyi bir alternatif. Orta sahaya bir 10 numara, yani ya da işte savunmaya Davinson Sanchez, Abdülkerim, Singo'yu da oynatabilirsin ama bir sol ayaklı iyi bir stoper. Yani bunlar düşünmesi lazım Galatasaray takımı. Yani bir 3 tane oyuncu alsa, sol ayaklı bir stoper alsa, bir santrafor alsa, alternatif Osimhen'e bir kenar oyuncusu, 4 tane oyuncu alabilir. Yani 3-4 tane oyuncu alabilirse Galatasaray takımı evet yine ligin en favori takımlarından bir tanesi konumunda olur. Yeter ki yani oyuncularda doyum, bu çok önemli yani. 4 sene şampiyon olmuş bir takım, işte yani hala hırs yapmaları lazım diye düşünüyorum. Bunu da yapacak olan teknik sektörleri, oyuncu grubu yani.
2: Hocam, gelen bir mesaj var. Reşat Hocama sorar mısınız? Siz Süper Lig'deki tüm maçları takip ediyorsunuz hocam. Transfer gündemini de takip ediyorsunuz. Bu sezon Anadolu takımlarından 4 büyükleri kim zorlar veya puan tablosunda öne geçer?
3: Vallahi şu anda 4 büyükleri zorlayacak. Yani ben Başakşehir kadrosu, belki Avrupa'da evet bir darbe yediler ama Başakşehir'in zorlayabileceğini düşünüyorum. 4 büyükleri. Göztepe olabilir.
2: Samsunspor
3: olabilir. Yani Samsunspor'un da transfer politikasını beğeniyorum. Göztepe'nin transfer politikasını beğeniyorum. Başakşehir kadrosu zaten çok iyi bir kadro. Dolayısıyla bu 3 takım zorlayabilir.
2: Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için.
3: Ben teşekkür
2: ederim. Vakit ayırdınız, bağlandınız, kırmadınız.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Herkese hayırlı günler.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam. Selamlar. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Reşat Yılmaz'dı. Reşat Yılmaz'la birlikte sizlerden gelen soruları cevapladık. Kontrol ediyorum gelen sorular var mı diye. Hemen kontrol edelim. ve kadroya ekleme yapılacak demiş Fatih Bey. Az önceki mesajına ilave olarak teşekkürler. Galatasaray'la ilgili de yorumlarını paylaştık.

0: El açtı bizlerle Reşat Yılmaz hocamız. Kontrol ediyorum. Selamlar, Şahin ben, Beşiktaşlıyım. Salah transferini kesinlikle istemiyordum. Olmamasına o kadar çok sevindim ki anlatamam. 34 yaşında buraya emekli olmak için gelmiş oyuncu istemiyoruz. Başkan doğru olanı yaptı. Tebrik ediyorum. Salah gibi, Kante gibi yaşlı oyunculara bu kadar parayı Suudi Arabistan Pro Ligi ya da Süper Lig'den verirler. Bence bu durum çok üzücü. Avrupa kulüpleri bize ne yazık ki enayi gözüyle bakıyor demiş. Eleştirisini dile getirmiş Şahin Bey. Gelen mesajlar varsa kontrol ediyorum. Fenerbahçe Real Madrid Arda'yı satarsa bu satıştan ek bir gelir elde edecek mi? Eğer elde edecekse bu geliri iptal ederek Real Madrid'den bir futbolcu alabilir mi? Tabii bu süreci izlemek lazım. Şu anda da biz haberciler ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Sebebini de söyleyeyim. Transfermarkt özellikle de transfer dönemlerinde benim yararlandığım, benimle birlikte birçok kişinin yararlandığı bir platformdu. Bu noktada birçok arkadaşımız sıkıntı yaşıyor. Çünkü Transfermarkt çökmüş durumda. Transfer yapacak olan kulüpler de bu konuyla alakalı sıkıntı yaşayabilirler. Fenerbahçe'nin Arda Güler'in sonraki satışından payı %20. Bu bilgiyi paylaşalım. Endrick Fenerbahçe için gündemde olduğunu biliyorum. İyi yayınlar abi. Tolga Koç ben, İzmir'den yazıyorum. Çorum Spor'u nasıl buluyorsun? Geçtiğimiz yıl önemli bir şampiyonluk elde ettiler. Playoff finalinde Esenler Erokspor'u mağlup etmişlerdi. Yapılan transferleri de yerinde buluyorum. Şimdi hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler. RGS 38 FK Sportif Direktörü Alper Aslan. Alper abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Merhaba sevgili Salim, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Adem Yeşilut konusuyla başlayalım. Senin de bu konuyla ilgili bir açıklaman olmuştu. Son durum nedir?
1: Son durum şu, oyuncu Türkiye'nin geçtiğimiz transfer döneminde, kış transfer döneminde yakından takip ettiği futbolculardan biriydi. Bu transfer sürecini Fenerbahçe sonuçlandırdı. Ardından oyuncu ikinci yarıyı Karşıyaka'da tamamladı ve Fenerbahçe ile beraber kampa katıldı. Kampta da iyi bir süreç geçirdi. Oyuncuyla ilgili bizim yaklaşık 3-4 aylık bir düşüncemiz vardı, 3-4 aydır. Fakat futbolcunun daha üst liglerde oynamasını istedi kulübü. Biz de bu sürece ve bu karara tabii saygı duymak zorundayız. Bu yüzden Adem Yeşilyurt'un sezon içerisinde ikinci ligde veya birinci ligde oynama garantisiyle yer alacağını düşünüyoruz. Kıymetli bir futbolcu, inşallah Türk futboluna daha fazla faydalı olur.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Alper Aslan. Alper Aslan'la birlikte sohbetimiz devam ediyor. Alper abi, Fenerbahçe'den Adem Yeşilyurt için bir girişim yaptınız. Fenerbahçe, evet. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'dan girişim yaptığınız oyuncu var mı?
1: 3 İstanbul kulübü ve 1 Trabzon temsilcisiyle farklı konularda, farklı istişarelerde bulunduğumuz dönemler oldu. Fakat bu süreçte bize en çok desteği Sayın Süleyman Urman'ın takımı Fatih Karagümrük verdi. İki futbolcusunu kadromuza kattı. Kıymetli, değerli oyuncular. Hem kendi takımında hem de alt liglerde mücadele etmiş. Fakat genç oyuncuları kadromuza kattık. Bunlardan biri Hakan Eren Atabey. Diğeri de Kerem Yandal. Geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla 3 maça çıktı Kerem. Eren Atabey ise kiralık olarak Erzincan'da oynamıştı. Karagümrük'ten bu iki oyuncuyu kadromuza katarak önümüzdeki sezonda hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyoruz. Ama tabii İstanbul kulüplerinden, Ankara kulüplerinden birçok oyuncuyla ve kulüple iletişimimiz oldu. Biz önemli bir camiayız. Açık alan Erciyes 38 kıymetli bir kulüp. Yurt dışından bizimle partnerlik yapmak isteyen kulüpler de oldu. Fakat bu süreci dikkatli yürütmek zorundayız. Biliyorsunuz alt liglerde, özellikle 3. ligde birkaç farklı

0: yaş statüsü var. Buna uyarak gitmek zorunda olduğumuz için bu partnerlik görüşmelerini ve teklifleri önümüzdeki seneye bıraktık. Eğer önümüzdeki sene ikincilikte olursak daha rahat oyuncu transfer edebilme, yaş statülerine takılmadan oyuncu transfer edebilme imkanımız da bulunacak.
1: Peki Alper abi, bu sezon hedefler net bir şekilde belli. Şampiyonluk hedefiniz. Geçen yılda playoff'ta ikincilik şansını kaçırdınız. Yapılan takviyeler var. Hocanız Adem Hoca'yla da devam ediyorsunuz. Bir başkanlık değişimi oldu. Latif Bey geldi. Bu süreçler nasıl gelişti?
0: Biz yeni sezona bir önceki sezonun verdiği derslerle başladık. Nedir bu? Artık işimizi playoff'a bırakmadan direkt olarak çıkabilmek. Bunun da temel gerekçesi iyi transferleriniz. İyi transfer yaparsanız, kıymetli oyuncular alırsanız bu ligi daha playoff oynamadan bitirebilme imkanına sahip olursunuz. Kıymetli vekilimiz, sayın vekilimiz Baker Soy himayesinde çok ciddi bir yatırım yaptık. Hem tesis, hem kurumsallık, hem de transferler anlamında çok ciddi sponsorluklar sağladı bize kendisi. Bir başkanlık değişimi oldu. Sayın Atıf Ersoy kulüp başkanımız oldu. O da sağ olsun hem kamp sürecimizde hem transfer sürecimizde bizi yalnız bırakmıyor. Her detayımızla ilgileniyor. Önemli bir yönetim kurulu oluştu. Bizim de bu yapılan yatırıma karşılık olarak şampiyonluk kupasını kendilerine hediye etmemiz lazım. Biz bir söz verdik. Bu sene geçtiğimiz yıl yarı finalde belki 1.90 dakikayla kaçırdığımız şampiyonluğu playoff'a bırakmadan direkt grup liderliğiyle taçlandırıp şampiyonluk kupasına kendilerine hediye edeceğiz inşallah.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Alper Aslan sohbetimiz devam ediyor. Alper abi, hemen şunu da sormak istiyorum. Yapılan takviyeler var. Kamp çalışmaları devam ediyor. Eylül ayında başlayacak 3. lig. Şu anda takımda son durum nedir? Takviye yapmayı planlıyor musunuz?
0: Bugün yaptığımız iki takviye ile birini bir Süper Lig ekibinden almak üzereyiz. Onun da evrak işlemleri devam ediyor. Bu yüzden o da Süper Lig ekibinde daha önce forma giyen bir oyuncu. Bu yüzden beklemek istiyoruz açıklamak için de kamuoyuna. Bir de Berkay İkici kardeşimizi transfer ettik. O da herhalde bir 20 dakika içerisinde kampa katılmış olacak. Biz bu sene hedeflediğimiz noktaya ulaşabilmek için kıymetli oyuncularla yola devam etmemiz gerektiğini biliyorduk. Bu anlamda özellikle kaptanımız Artun Akçakın'la devam ediyor olmamız bizim için çok kıymetliydi. Teknik ekibimizle de öyle. Zira Artun Akçakın bu liglerde, bütün profesyonel liglerde gol atan ender futbolculardan biri. Hem kaptanlığıyla hem karakteriyle bizim için kıymetli. Biz bu oyuncuyu Süper Lig'deki serüveninden de, milli takımdaki serüveninden de hatırlıyoruz ama bir futbolcuyla aynı pozisyon sadece sezon sonuna kadar devam edemez. Bu anlamda da forvet pozisyonunu güçlendirmek için yine bu ligin en kıymetli oyuncularından biri olan Berkay İkici ile sözleşmemizi alıyoruz. Osman Şahin, Mehmet Eksik son sezonunu şampiyon tamamlayan savunma ve kenar oyuncuları her sezon şampiyonla oynayan takımlarda forma giyiyorlar. Biz teknik ekibimize raporuyla, bizim analizlerimizle, transfer listemizle çok ciddi bir takım oluşturduk. Baktığımız zaman aldığımız oyuncuların hepsinin ya gol krallığı, ya şampiyonluğu, ya playoff tecrübeleri bulunmakta. Geçtiğimiz sezon üzerine koyarak devam ediyoruz. Tabii ki bunların en önemlisi futbolcuların ödemelerini yapabilmek. Bu anlamda yönetimimiz 7/24 çalışıyor ve çok ciddi bir finans desteği sağlıyorlar bize sponsorlar aracılığıyla. Bunu da Sayın Ersoy liderliğinde yapıyor kulübümüz ve kendilerine burada Sayın Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. 7/24 gerçekten RGS Spor'la, RGS 38 TK'yla yaşıyorlar. Ciddi bir takım kurduk. Teknik ekibimizde yıllardan beri ligi hep ikinci bitirip playofflarda veda ediyor maalesef. Biz de bu şeytanın bacağını kırarak bu şanssızlığı bu sene şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz.
1: RGS 38 futbol kulübünden, RGS 38 futbol kulübünden sportif direktör Alper Aslan bizlerle birlikte, bunu paylaşalım. Alper Aslan'la birlikte sohbetimiz sürüyor. Alper abi, yeni sezonda maçlarınızı nerede oynayacaksınız?
0: Yeni sezonda, şimdi sezon başında belirlenen stadyumlar listesinde tabii ki biz de stadyumda oynamak istediğimiz stadların isimlerini gönderdik. Bunların ilki Atatürk Spor Kompleksi dış saha dedikleri, hemen RG Enerjik Enerji Stadı'nın yanında yer alan, eski ismiyle Kadir Has Spor Kompleksi. Fakat geçtiğimiz sezonda bunu gördük. Yaklaşık 9 maçımızı Kadir Has'ta, eski ismiyle Kadir Has Stadyumu'nda oynadık. Tahminen bu sezonda yine böyle olacaktır diye düşünüyoruz. Yine maçlarımızın, ilk sahada oynayacağımız 17 maçımızın büyük bir bölümünü büyük stat dediğimiz Kadir Has'ta oynayacağız. Şimdi çok ciddi bir tesis yatırımımız var. Sayın Baki Ersoy bu anlamda bize ve Türk futboluna, sadece bize değil, kulübümüze değil, Kayseri'nin geleceğine çok ciddi bir yatırım yaptı. Şu an tesislerimiz yapım aşamasında ve bitmek üzere. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz futbolun tek senelik yatırımlar olmadığını da bütün futbol ve spor kamuoyuna göstermek istiyoruz. Tesis olmayan bir kulübün yaşaması mümkün değildir. Bu anlamda da tesis yatırımımızla Kayseri futboluna, Türk futboluna gelecek yıllarda da hizmet edecek bir futbol takımı değil, spor kulübü oluşturuyoruz. Altyapımızla, A takımımızla, tesisimizle, belki gelecekte yeni bir stadyumla, Kayseri'nin özellikle sanayideki gücünün herkes farkında ama sportif anlamda, futbol anlamında da diğer liglerde, diğer şehirlerde olduğu gibi takım sayısının artması gerekiyor. Bu anlamda yatırımlar var. Biz de bu yatırımları üst lige çıkarak taçlandırıp belki de alttan gelecek olan diğer takımların önünü açarak futbolu canlandırmak istiyoruz Kayseri'de. Görüyorsunuz Bursa'da 8 tane, İzmir'de belki de 10 tane profesyonel ligde futbol takımı var. Biz bu takım sayılarının artmasını istiyoruz Kayseri'de. Ama tabii sürdürülebilir bir ekonomi ve tesis çalışmalarıyla bunu yapmamız gerekiyor. Burada da Sayın Baki Ersoy yerini taşın altına koydu. Başkanımız Sayın Latif Ersoy ile beraber kıymetli bir yatırım. İnşallah hem tesisimizle hem oyuncu grubumuzla bu sene başarılı bir sezon içinde şampiyonlukla beraber sezonun sonunu getireceğiz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Alper Aslan. Alper abi, peki taraftar sayısında artış var mı?
0: Şöyle söyleyeyim. Ben 1,5 senedir Kayseri'de, kıymetli bir şehirde, güzel bir camiada çalışıyorum. Geldiğimizde belki bu takım devralındığında, yaklaşık 2 sene önce kapanma noktasında olan bir takım devralındığında 50 kişi oynuyordu. Ama sezonun son maçını hatırlarsanız 15 bin kişi oynadı. Eğer başarı varsa, sürdürülebilir bir ekonomi varsa, taraftarların taleplerine karşılık veren bir takım varsa sahada, taraftar problemi yaşamıyor kimse. 50 kişiyle başlayan bir serüven 15 bin kişiyle tamamlandı. Eğer biz de sezona iyi bir başlangıç yaparsak Ağrı'da, ben inanıyorum ki bir sonraki iç saha maçımız olan Mersin İdman Yurdu karşısında yine tribünlerin full olduğu bir mücadele oynayacağız.
1: Çok teşekkür ederim Alper abi.
0: Ben teşekkür ederim sevgili Salim.
1: Çok çok sağ olun. Sağ ol, kırmadın, yayınımıza bağlandın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Alper Aslan'da, Alper Aslan'la birlikte gündemi değerlendirdik sevgili dinleyenler. Alper Aslan'a da çok teşekkür ediyorum. Alper Aslan şu andaki güncel görevi RGS 38 FK'da sportif direktör. Yayınımızı noktalıyoruz sevgili dinleyenler. Benden hemen sonra Ali Erim ve Genco Boran Hattrick programında sizlerle birlikte olacak. Pazartesi günü saat 12-14 arasında görüşmek üzere. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. fırsatlar hakkında detay

0: Detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizap üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi.

Programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Herkese merhaba, Radyo Sporometre'ye hoş geldiniz. Saatlerimiz 14.02, günlerden cuma. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Dün Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş da Avrupa Kupası karşılaşmasında galip geldi ve rövanş için avantajı elde etti. Tabii ki Krolo ve Beşiktaş mücadelesini konuşacağız. Transfer haberleri ve yine futbola dair gelişmelerle dolu dolu bir saat sizleri beklemekte. 0538 052 1487 Radyo Spor'un WhatsApp mesaj attı. Bu numaraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve bugün Genco ile birlikteyiz. Genco, bugün senin adına yorucu bir haftanın son günü, son saatleri. Ama tabii hafta içi, hafta sonu da geleceksin ayrı da.
1: Tabii.
0: Gelecek hafta Mert geliyor. Nasıl geçti bu hafta?
1: Vallahi güzel geçti çünkü...
0: Sen alıştın mı moderatörlüğe?
1: Ya hem moderatörlüğe alıştım hem sabah erken kalkmak benim için sorun değil. Bir de herhangi bir yaz hafta içi gibi değildi. Hem Fenerbahçe'nin maçı vardı hem Beşiktaş'ın maçı vardı. Muhammed Salah transferinin gerçekleşmesi.
0: Yani onu gündem, da sen gerçekleştirdin.
1: Tabii gündem çok yoğundu. Acaba benim moderatörlüğüm bir uğur namına Beşiktaş'ın kazandığı, Fenerbahçe'nin kazandığı, Salah'ın geldiği. Ama ne Galatasaray, bir şey yapamadık, bir transfer olmadı. Yani belki gelir cuma akşamı falan bu
0: ben
1: akşam.
0: Ben de baktım, Mert'in Sabah Spor'una geldiğinden beri benim başıma iyi bir şey gelmiyor. 2019'dan beri şöyle bir geçmişe dönüp baktım. Ocak 2019'dan beri bana iyi bir şey olmamış. O yüzden haklı olabilirsin. Haklı olabilirsin yani. Burada seni destekliyorum yani. Bakalım gelecek hafta başımıza ne türlü felaketler gelecek.
1: Elinirmiş,
0: Mert geri dönüyor.
1: Elinirmiş bir
0: aman,
1: şey.
0: Aman de. 2-0'a 1-0. Kazandı. Evet, mesajlarınızı bekliyoruz dedik. Mesajlarınıza bakacağız. Ama sonuçta işte geçen hafta Başakşehir tabii çok üzücü oldu. Yani Konferans Ligi'nin eleme turunda, daha ilk turda katıldığı ilk turda elenmesi Başakşehir'in, ama Fenerbahçe ve Beşiktaş şimdilik sağlam performansla ortaya koyuyor elemelerde.
1: Aynen. Yani sadece galibiyet almakla kalmadılar. Sağlam da bir performans da ortaya koyuyorlar. Hiç Fenerbahçe de gol yemedi. Hani doğru düzgün kalesinde bir pozisyon bile vermedi. Tabii Beşiktaş maçı biraz daha o konuda yani işte 10 kişi kalması, rakibin 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş bir de hemen sonra öne geçti. Tabii artık bir skoru koruma üçgüdüsüyle eksik de olmanın verdiği dezavantajla fazla arkaya yaslandı ve rakibe pozisyon verdi, ama yani rakibin de hakkını Ali bence vermek lazım. Yani 11-11 iken de aslında hep Beşiktaş'ın istediği oyun oynandı. Hı hı. Düşük tempo, kalesinde çok pozisyon vermedi Beşiktaş. Hani öyle devam ederdi. Ara sıra yoklayan taraf Beşiktaş'tı. Bir işte Emirhan'ın çizgiden çıkardığı top vardı ki, ben ona gerçekten parantez açmak istiyorum. Pozisyon tekrarına baktığımda, çünkü Emirhan şut çekilmeden sanki o topun oraya gideceğini, hı hı, görmüş bir futbolcu gibi depar attı ya Ali. Depar attı.
0: Zaten maç sonu yayına da geldi.
1: Rutin koşuş değildi o.
0: Esport Plus'ın maç sonu röportajına geldi. Emirhan geldi. Normalde dedi oralara çok koşuları yapmam ama bu kez içime doğdu. O koşuyu yaptım dedi. Ve kendi söyledi yani.
1: Ve hakikaten tam da işte önemli, hakikaten ilk yarının sonlarına doğru bir gol olabilirdi. Beşiktaş'ın attığı gol, ben mesela Aykut'a sordum, sana da sormak istiyorum. Yani ben aslında ilk Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonraki oyuncu değişiklikleri biraz ben böyle tereddüt ettim. Yani tamam, dalga kıran istiyorsun, Ndidi'yi istiyorsun ama topu da ayağında tutabilecek, eksikken sana nefes aldırabilecek isimlerin en başındaki oyuncuyu çıkarıyorsun.
0: Orkun'u söylüyorsun.
1: Tabii Orkun. Şimdi Semih'i tabii ki antrenmanlardan en iyi İtalyano bilir, hoca bilir. Ama bizim dışarıdan gördüğümüz Semih, eyvah ya, şu son 15 dakikada da Semih'e acaba yer verilecek kadar böyle bir şeyi var mı falan derken, yani asisti Ndidi yaptı, golü Semih attı, ama işte o son 10 dakikada kolay geçmedi. Nübel'e bir kez daha parantez, muhteşem oynadı. Yani iyiydi. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi mesela iki Midland maçında Beşiktaş rakibini 10 kişi bıraktı. İşte aslında bu kadar kolay geçemeyebilirdi. Burada da Nübel maçın oyuncusu seçildi. 10 tane 10 şut mu çekildi? 10'da 9 mu? 10'da 8 mi ne? Kurtarış yaptı. Her zaman öyle olmayabilir falan gibi böyle çatlak sesler var ama ben çok katılmıyorum buna. Evet, görüntü biraz öyle ama ben Beşiktaş'ın sağlam yürüdüğü kanaatindeyim Ali.
0: Evet, şimdi bakalım şöyle bir mesajlarda Beşiktaş'la alakalı neler yazmışsınız. Emrah Öztekin ilk defa bir Türk takımının Avrupa kupalarında 10 kişi kaldıktan sonra oyuna forvet aldığını gördüm demiş.
1: Evet, sabah da bayağı yazıldı bu.
0: Evet, bunu Italiano zaten dile getirdi. Çok fazla geride kalmak istemiyoruz dedi. Bunu Radyo Spor'da biz defalarca Mert'le konuştuk. Çünkü genelde Süper Lig'de çoğu takım 10 kişi kalınca hani sanki 10 kişi değil de 6 kişi kalmış gibi oynamaya başlıyor. Bir anda anormal bir geri çekilme,
1: evet.
0: Sıfır hücum içgüdüsü,
1: evet.
0: Hani kolunu kanadını her şeyini elinden almışlar gibi bir mantaliteye bürünüyorlardı. Biz hep tersini anlatmaya, tersini savunmaya çalıştık. Yani 10 kişi kalmak futbolun doğasında var. Dünyanın sonu değil. Evet, tabii ki daha dikkatli olmak zorundasınız. Daha büyük enerji ortaya koymak zorundasınız. Planları değiştirmek zorundasınız ama mesela bu hiç hücum yapmayacağınız anlamına gelmiyor. Bunu defalarca konuştuk. Beşiktaş'ın da ciddi zaaflarından biriydi bu. 10 kişi kaldığında hani bırak Avrupa'da,
1: Türkiye'de
0: ligde
1: bile.
0: Dahi çok zorlanıyordu Beşiktaş. O yüzden de hani Italiano'nun şimdi yaptığı değişikliklerde o dakikada Çerni çıktı, Semih girdi. Çerni de zaten bir kanat forvet. Neticede evet, Çerni iyi mücadelenin oyunculardan bir tanesi ama dün mesela Beşiktaş'ın hücum hattında en fazla aksiyon oyuncu gibi gözüküyordu Çerni. Diğer tarafta İlhan'ın çıkması, Rıdvan'ın hani girmesi, zaten sol bekin kırmızı kart görmüş. Orada çok garip bir durum yok.
1: Evet, aynen.
0: Ve merkezde de Salih çok iyi karşılaşma oynuyordu. Olaytan bayağı iyi karşılaşma, evet, oynuyordu. Orada da Orkun biraz daha yorulan oyuncu gibi gözüküyordu. Endide hamlesi. Yani değişiklikler bence hem mantıklı hem de cesurdu. O yüzden de Italiano'yu tebrik etmek lazım. Ve mesela değişikliklerden sonra işte Beşiktaş golü buldu. Böyle ancak 86-87'den sonra rakip biraz daha Beşiktaş'ın üzerine gelmeye başladı. Yani orada çok hissetmedik Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığını. Ta ki işte 86-87 ile 90+3 arasındaki bölümde özür dilerim, biraz hissettik Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasını. O yüzden Italiano da dün özellikle Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra sınıfı geçen bir hamle yapmış oldu. Bununla birlikte tabii Ouattara'yı konuştunuz mu?
1: Konuştuk. Şöyle, bu arada Orkun değişikliğinde o da yani aksayan ve yorulan isimlerden biriydi. Cesur bir hamleydi. Ben İtalyan'ın bu değişikliklerini doğru buluyorum dedi. Ouattara ile ilgili sanki ilk sarı karttan sonra bir İkaz ya da bir oyuncu değişikliğini daha erken o anlamda yapabilir miydi?
0: Bir hissettiriyordu değil mi biraz?
1: Evet, ve de gerçekten Ouattara bu arada yani ikinci gördüğü sarı kart olabilecek bir acemilikte değildi. Yani yaptığı yer, ilk ayağını hadi yaptın, hani belki hakem onu hamle olarak değerlendirecekken ikinci ayağı savurmak neydi?

0: O biraz bir soru işareti. Ya yani o pozisyon özelinde soru işareti ama maçın genelinde bakıldığında
1: Çünkü mesela sarı kartta olan bir tane Kroloveli oyuncu gene sırtı
0: evet,
1: dönük
0: ilk yarı değil mi?
1: Emirhan'a bir faul yaptı. Sarı kartı varken faul yaptı.
0: Bastı sırttan şey
1: Evet,
0: topuktan.
1: hani mesela orada sarı kart da verebilirdi ama vermedi. O biraz pozisyonun icabı olarak düşündü.
0: Yumuşak
1: Çok evet
0: hissetti
1: çok bir
0: belki.
1: kasıt görmedi, vermedi. Normalde Ouattara da orada faul yapabilir ama hani işte hem basma var hem müdahale var orada. Öyle olunca verdi
0: Kaçınılmaz
1: faulü.
0: oldu.
1: Kartı da verdi.
0: Hücumda bence Uttara etkiliydi. Yani hücumda Beşiktaş'ta bek olarak daha etkili olabileceğini bana hissettirdi ama savunmada yani ben Beşiktaş'ta aksayan bir şey varsa beklerin olduğunu düşünüyorum. Yani rakip geldiğinde genelde değil yani hep sağ ya da soldan geldi. Göbekten geldiği pozisyonu ben gerçekten az hatırlıyorum. Bu kadar öğretmenim.
1: Bu arada Agbadu gene yoktu.
0: Evet. Onu sordum. Aykut dedi ki bence dedi daha tam hazır olmadığını düşünüyorum dedi. Bu krize dönmeden Akbadu da rotasyona girecektir ama bu öyle bir dönem dedi ki bana çok mantıklı geldi. Genç şu anda bütün takımlar sezona yeni başladığından dolayı burada form grafiğinin en iyi olanına bakmak lazım. Yani burada hani fizik kondisyon hemen hemen herkesin aynı seviyede, aynı antrenman temposunda. Form olarak da Calo zaten sen de dün söylemiştin. Yani o sakatlıklar falan olmasa kariyeri yukarıda seyredebilecek bir potansiyel savunma oyuncusuyken buralarda Emirhan da dünkü çıkardığı o içgüdü topu işte söyledin. Yani burada olduğunu hak etti bence. Yani burada olmayı hak ettiğini gösterdi bence. Ama tabii Agbadu soru işareti her zaman kalacak.
1: Evet, Beşiktaş maçın genelinde oyunu kontrol altında tutmayı başardı. Bu iyiydi. Rakibin çok fazla ritim bulmasına, rakibin kendini kapatmasına izin vermedi. İşte ilk yarının biraz sonu söylenebilir. Bir de maçın sonu söylenebilir. Maçın sonu da hani hem skor avantajı hem de 10 kişi olmanın verdiği şeyle alakalı olarak, durumla alakalı olarak biraz kabul edilebilir. Ama Beşiktaş hani genel olarak olgun bir oyun oynamaya çalıştı. Bununla birlikte işin hücum tarafında tabii biraz daha bitirici olması gerekiyordu. Mesela Černý ilk yarıda iki tane fırsatı hiç etti. Bir tanesinde ağır kaldı. Bir tanesinde topu ayağından açtı. Daha ilk yarıda.
0: Bir de kaleciden dönen top muydu köşeden? Hani belki
1: O ikinci yarıda
0: hatırlıyorum.
1: ofsayttı ama o.
0: Offside mıydı?
1: Sonra hakem
0: Ben
1: ofsayt
0: niye bu
1: çaldı onu.
0: offside'leri kaçırıyorum? Dün de aynısını yaptım.
1: O ofsayttı. Hakem ofsaytı çaldı. Onda. Ama ofsayt olmasa da atması gerekiyordu.
0: Yani.
1: Yani öyle çok rahat bir şekilde söylenebilir. Hani tamam sen golünü at da ofsaytsa ofsayt.
0: Yani.
1: O ayrı bir konu. Orada vuruşu yaptı. Onu da atamadı Černý. Ama ilk yarıda heba ettiği pozisyonlar bence daha önemli pozisyonlardı. Bir tanesinde bariz şekilde ağır kaldı. İkincisinde de topu ayağından açtı. Yani bayağı ilk yarıda fırsatları harcadı, değerlendiremedi. Oh da hani güzel bir şut attı. Direkten out'a çıktı. O şut çok iyiydi. Ama yine
0: Yoktan var etti.
1: bir iki pozisyonda yine son dokunuşlarda o da çerçeveyi bulmakta zorlandı. İlhan birebirleri iyi zorladı işin hücum hattında. Ama bir tanesinde şanssızdı. Savunmadan döndü. Bir iki tane şutu da yavaş kaldı. Orkun da iki tane aslında etkili pozisyona girdi. İkinci yarıda hani böyle bir sakatlandıktan hemen sonra vurduğu bir şut vardı. Onu kaleci iyi kurtardı. İlk yarıda da akan oyunda gitti. Uzak köşeye vurdu ama çerçeveyi bulamadı. Yani aslında Beşiktaş tahmin ettiğimiz gibi kazandı.
0: Evet.
1: Tahmin ettiğimiz gibi pozisyonlar da buldu. Ama tabii hala eksikler var.
0: Var.
1: Bireysel anlamda da takım olarak da eksikler var ama umut da fazlasıyla gözüküyor. Dün Kralova ile ilgili ilginç bir şey söylemiştik. Demiştik ki Tromsø turunda 4 gol attılar toplamda. 4 isabetli şutları vardı. Dün Beşiktaş karşısında 9 isabetli şut buldular. Ama gol çıkaramadılar. Beşiktaş'ta karşılaşmayı aslında bayağı iyi bir rakam. 22 şutla tamamladı Beşiktaş. Yalnız kaleyi bulmakta zorlandı. 5 isabet buldu Beşiktaş. Ve 2-33 gibi deplasmanda bayağı iyi diyebileceğimiz bir gol beklentisi de üretti. Ve yine penaltı.

0: maçımız. Evet, penaltısız tabii. 2.33. Kralove'de bu rakam direkt 1'de kaldı. 1.00 üretmişler. Onlar da gol beklentisi olarak. Peki şöyle bir bakalım mesajlara, ardından da araya gidelim. İlhan hakkında ne düşünüyorsunuz demiş dinleyicimiz. Nerede kullanılacak bu çocuk? Şu an İlhan Trossard'ın gelmesiyle beraber kanat opsiyonlarındaki ilk hamle olmaya devam edecek. Yani zaman zaman Trossard'ın yerine oynayacak. Zaman zaman Trossard oyundan çıktığında İlhan girecek. Bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. İlhan da rakibini direkt birebir karşısına aldığında etkili olabiliyor. Kendini de geliştirirse bayağı da iyi durumlara gelebilir. Ataşehir'den Zeki Bey, Ouattara'nın futbol zekası ve futbol zekası çok yüksek değil demiş. Hatalı pasları Beşiktaş'ın canını yakar. Defansif olarak zayıf demiş. Yani biliyorsunuz ilk karşılaşmada izledikten sonra ben de pek açıkçası öyle beğenmemiştim oyuncuyu. Bir soru işareti koymuştum. Dün yine ben de Ouattara'yı çok beğenmeyenler tarafındayım. İngiltere'den Erkan, İlhan ilk yarıda çok iyiydi demiş. Böyle devam ederse Salah kimsenin aklına gelmez. Bir iki tane golle kendine gelse, oh da gol atsa önümüz açık diye bir mesaj göndermiş. Tabii bu takımın en önemli transferinin daha monte edilmediğini unutmayalım. Yani Trossard geldikten sonra, eğer Trossard da beklenen ve bildiğimiz performansını ortaya koyabilirse, Beşiktaş'ın hücumu biraz daha iyileşecek. Hatta bayağı fark olabilir diye düşünmekteyim. Onu da unutmayalım. Gelecek hafta belki rövanşta biraz süre alacaktır diye düşünüyorum.
1: Ben de aynı şekilde.
0: Trossard'ın. Bir başka dinleyicimiz Bayrampaşa'dan Ramazan. 10 kişi kalan takımın hocası Semih Kılıçsoy hamlesi yapıyorsa büyük hocadır demiş. Bu değişikliği herkes yapamaz diye de eklemiş. Peki devam edeceğiz. 14-18 saatlerimiz Radyo Spor'dasınız. Türkiye'nin en iyisinde Hattrick'i dinliyorsunuz. Ali Yerim Gencoboran sizlerle birlikte ilk aramıza gidiyoruz şimdi.
2: Ali Yerim ve Gencoboran'la Hattrick devam edecek.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.21 saatlerimiz. Şöyle mesajlara bakalım. UEFA eleme maçlarında galibiyete para veriyor mu demiş. Bilmiyorum ama vermeyebilir.
1: Bence de Şampiyonlar Ligi değil çünkü daha o. Ön eleme ya, ben de öyle düşünüyorum. Ama puan olarak aynı şeyler geçerli, aynı puan
0: Evet.
1: katsayıları.
0: Alaaddin Gül abi demiş, sabah yokluğunda Çerni övgüleri dinledik.
1: Şöyle.
0: Senin gibi sordum ben de, Çerni'yi kendi takımınızda ister misiniz diye, cevap vermediler demiş. Tabii ikisi de Galatasaraylı.
1: Ben şöyle ya Çerni ile ilgili Aykut şunu söylemek istedi. Ya bir oyuncunun gösterdiği bir maçlık, evet gol kaçırdı ama güzel pozisyonlar hazırladı. Bunlar göz ardı edilmesin. Ben Çerni'nin ya da işte sol bekteki oyuncunun böyle bir kırmızı kart, bir atamadığı gol, böyle hemen onunla ilgili böyle son raddeye gelinip inanılmaz eleştirilmesine karşıyım. Ben Çerni'nin futbol aklının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hatta ben sordum. O zaman ben sana şöyle sorayım dedim. İlk 11'de sağ açıkta Çerni'yi ister misin takımın dedi Beşiktaş'ta? Hayır dedi. Ama iyi bir yedek olarak tutarım dedi.
0: Zaten Beşiktaşlar da öyle düşünüyor genelde. Yani kadroda olabilir ama kadroda olduğu noktada hani direkt olarak 11'de böyle isteyeceğim bir oyuncu değil. Onda olması için çok efektif olması lazım ama pozisyonlarda ağır kalıyor. Bitiricilikte iyi değil. O zaman geriye ne kalıyor zaten?
1: Senin o işte sevmediğin övgü çok mücadele ediyor.
0: Mücadele ediyor, etsin. Yani ona zaten kimsenin bir şey dediği yok. Ali abi demiş bir dinleyicimiz. Kendinden zayıf bir takıma karşı oynuyorsun ve kalecin maçın adamı seçiliyorsa bir tuhaflık yok mu? Demiş. Şimdi benim sürekli baktığım sitede bakayım oyuncuların puanlamasında kim? Beşiktaş'ta bir numara olmuş. Nübel bir numara olmuş. Nübel'den sonra da Emirhan Topçu en yüksek notu almış. Nübel'e 9,1 vermişler. Emirhan Topçu'ya 9 vermişler. Olaytan'a 7,8 vermişler. Orkun'a da 8,2 vermişler. Yani Beşiktaş'ın dün en iyileri bu siteye göre kaleci Nübel, stoper Emirhan Topçu ve merkezde Orkun Kökçü olmuş. En az puanı tahmin edeceğiniz gibi Ulan Tar almış 6,1 ile. Sonra da Çerni almış 6,7 ile. Kendinden daha zayıf bir rakibe karşı oynuyorsun. Bir Avrupa Kupası karşılaşması Genco. Deplasmandasın. Kalecin maçın adamı seçiliyor. Bir gariplik var mı yok mu?
1: Ben bir maç özelinde konuşacak olursak ki öyle olmak durumunda şu anda. Ben bir gariplik var demem. Ama kalkıp da mesela Beşiktaş ligde kendinden zayıf takımlara karşı oynadığında maçlarını 1-0, 2-1 kazanır ve değil maçın adamının kaleci seçilmesi, kalecinin ilk 3'te bile yer edinmesi puan anlamında, o zaman bir gariplik var derim. O gariplik de nedir? Beşiktaş çok pozisyon veriyor. Kalecisine çok iş düşüyor. Bu kadar zayıf takımlara karşı derim ama bu tek maç üzerinde bunu demem çünkü bir maç Avrupa maçı ve dinamikleri normal bekleyemeyeceğimiz bir karşılaşma. Bir kırmızı kart çıktı. İki Beşiktaş öne geçti. Rakip daha da agresifleşti hücum anlamında. Dolayısıyla bir maç özelinde buna çok garip demem. Ama mesela Midland maçında da artık, gerçi orada Midland 2 kere 10 kişi kalmıştı.
0: Ama şöyle şimdi Nübel dün çok ekstra bir kurtarış yaptı mı?
1: Hayır.
0: Bir tanesini yaptı.
1: Bir tane çok iyi açı kapattı.
0: İşte o müthişti.
1: O
0: O
1: inanılmazdı.
0: bence harikaydı.

0: doğru yerde duruyor.
1: Evet.
0: Açıları çok iyi biliyor. Sezgileri çok kuvvetli. Dolayısıyla hani yaptığı kurtarışlarda öyle aman aman zorlanmadı.
1: Birçoğunda evet. Mesela Midland 10 kişi kaldı. İstanbul'daki maçta da bir tane karşı karşıya. Çok ha. iyi.
0: O çok iyi kurtarış. Evet. Ama hani onu diğerlerinden ayırıyorum işte. Evet. Onun yanına bir dünkü o karşı karşıya da pozisyonu koyarsın.
1: Şunun için örneği verdim. Gerçekten ona senin kaleciliğinin üst seviyede olduğunu gösterecek pozisyonlarda o kurtarışları hep yaptı şu ana kadar.
0: Evet. Tabii çok büyük güven veriyor, orası kesin. Hani dün ben Twitter'da da yazdım. Vallahi dedim, Nübel öyle bir adam ki internet şifreni verirsin, bankacılık şifreni verirsin yani Nübel'e. Çok güven veriyor. Takıma da çok güven verdiği belli.
1: Benim parasızlığımı görünce para yollar.
0: Öyle şeyler yazan olmuş. Abi hemen vereyim şifreyi, benim şeyi görünce, hesabı görünce para yollar demiş. Dolayısıyla Beşiktaş açısından zaten böyle bir kaleci performansına ihtiyaç vardı. Yani Beşiktaş uzun süredir kalecilerinden ya standart bir performans aldı ya da standart aldı. Standart altı performanslar aldı. Dolayısıyla ekstra performansa çok ihtiyacı var. Ekstra performansı da daha pek görmedi. Yani dün işte bahsettiğimiz ekstra kurtarış bir tane var.
1: Evet.
0: Mitchell'in maçında bir tane var. Ama buna zaten takımın ihtiyacı var. Şimdi zaten dinleyiciler de yazmışlar işte. Muslera kim bilir kaç kez Galatasaray'da maçın adamı oldu. Yani bu şekilde başarılı olunuyor. Yani bu şekilde katkı aldığın zaman takım ilerleyebiliyor. Ona o desteğe ihtiyacın olduğu anda kaleciden eğer o hamle yapabilirse zaten sen takım olarak büyük avantaj sağlıyorsun onu atlattığın noktada. Ama o golü yesen kırılıyorsun. İşler senin için çok zor hale geliyor. O yüzden de kritik maçlarda, kritik anlarda kaleci katkısıyla kazandığın puanlarla beraber yarışın içinde kalıyorsun. Yarışta avantajlı hale geliyorsun. Eğer o desteği almazsan işler kötü gidiyor. Yani Ali, zaten bu adamlar bu yüzden transfer ediliyor.
1: Bir de.
0: Dolayısıyla hani o dinleyicinin söylediği bir gariplik yok mu? Yok.
1: Bence de yok. Çünkü bu şunun da göstergesi. Kendinden zayıf takımlara karşı Nübel'e her zaman bu şekilde ihtiyaç duymazsın. Ama kendinden kuvvetli takımlara karşı da böyle bir kalecinin olduğunu bilmek sana güven verir. Hı-hı. Yani olur da Beşiktaş Avrupa Ligi'nde sağlam şöyle bir iki kura çeker, deplasmana gider böyle işte İngiltere'ye, İtalya'ya falan. Nübel olduğunu bilmek sana güven verir. Nübel'i tabii de o maçlarda da görmek lazım ama şu ana kadarki gösterdiği performans o maçlarda da yapabileceği yönde.
0: Evet, Nübel şu ana kadar Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı en iyi hamle olarak net şekilde gözüküyor. Mardinli Cesur da 3 maçta yaptığı kurtarış sayısı Ağman'ın Beşiktaş kariyerinde yaptığı kurtarış sayısından daha fazladır demiş. Düne gönderme yapmış.
1: Evet.
0: Vallahi olabilir. Ona da çok fazla bir itiraz edemiyoruz. Peki 14.30 oldu saatlerimiz. Radyo Spor'da Krolya ve Beşiktaş maçını artık geride bırakalım. Beşiktaş kazandı. Avantajı elde etti. Şimdi gelecek hafta revanşta Beşiktaş'a bir beraberlik bile turu geçmek için yeterli olacak ve turu geçtiğinde temsilcimiz çok çok çok büyük ihtimalle Zalgiris'le oynayacak ki Zalgiris'in de Krolova'ya göre biraz daha mütevazi bir takım olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de Avrupa Ligi lig aşamasına doğru Beşiktaş emin adımlarla ilerliyor. Beşiktaş'ı tebrik edelim. İkinci aramıza gidelim. Aradan sonra haberlerle buradayız.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
3: Reklam.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
3: Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.

0: Evet, kısa aramıza gittik geldik. Saatleri 14.31 yaptık. Krola ve Beşiktaş maçı ile açılışı yaptık. Genco, son dönemde Galatasaray ile ilgili çıkan transfer haberleri seni heyecanlandırıyor mu? Sesini kesecek mi Leao transferi? Bir Leao forması alacak mısın? Leao'yu havaalanında karşılamaya gidecek misin? Şaka bir tarafa, Leao hamlesi Galatasaray'da ciddi gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Galatasaray Leao'nun peşinde. Sabah konuşmuşsunuzdur mutlaka.
1: Aynen.
0: Leao ile alakalı olarak sen de düşünüyorsun, neler söylersin?
1: Hayır demem ama beni susturmaz. Ama hayır diyeceğim bir transfer değil. Şimdi Aykut da İtalya Ligi'ni avucun içi gibi biliyor. Kaç tane maçını anlattım dedi. Milan'la sıkıntısı aslında Allegri ile sıkıntı yaşıyordu dedi. Şimdi eğer gerçekten rakamlar gazetelerde çıkan gibi rakamlarsa
0: 50 milyon euro civarında bir Milan'ın beklentisi var. Galatasaray'da işte 35 vermiş. Bir 5 milyon euro daha bonuslarla teklif etmiş. Söylenene göre o rakamın da kabul edilmediği yazıldı. Galatasaray yani işte 45 milyon euro civarına, 45 milyon euro civarına
1: Totalde değil mi?
0: bitirmeye çalışıyor bu transferi.
1: Aynen, totalde. Yani ben böylesine potansiyelli bir oyuncuyu bu rakam için o riski alırım dedi. Yani ben de yani Leo'ya dediğim gibi ben hayır demem. Ama Galatasaray'ın çok daha önemli transfer yapması gereken pozisyonlar var. Bir de Leao sol ön oynayabiliyor ama sağ kesinlikle oynayamıyor. Ne yapabilirsin? Sané zaten sağda ama Sané ve Barış solda oynama potansiyelleri, becerileri olan oyuncular. Fakat Leao oraya geldiğinde o koridor Leao'nun olacak. Şimdi Barış Alper'in gitmediği bir senaryoda Sané ve Barış Alper ikilisinden biri yedek kalacak. Acaba Sané 10 numara kimse gelmezse oynar mı sorusu vardı Aykut'un. Ben artık başka bir 10 numarasızlıktan dolayı başka bir şey düşünemiyorum dedi. Ben şimdi 10 numaraya geçeyim ama yani Ali benim için de ya tabii ki hayır demem. Yani genci ne diyorsun diyecekler. Ama Galatasaray'da kanat oyuncuları rotasyonun Leao, Sané, Barış, işte Yunus olduğu takdirde de yani bu bana biraz çok abartı geliyor. Yani hani senle dün konuşmuştuk ya, her mevkinin yedeğinin de en iyi olması, ya insan biraz, ya ben üzülüyorum, yedek kalanı üzülüyorum. Yedek kalanı mutlu tutabilecek misin? Barış Alper kalacak mı? Kalması için Galatasaray bu kadar diretti, gitmek istedi, gönderilmedi. Şimdi gitmeyip Leao, Sané arkasında yedek mi kalacak? Daha da kabus bir senaryo. Barış Sané'yi kesti diyelim. Hiç hayır, yani hiç benim için sürpriz olmaz bu. Sané mi yedek kalacak o zaman? Şimdi ben bunları düşünmektense ve para Galatasaray için çok önemli bir asetse şu anda, çok değerliyse, ki değerli, yapacağı harcama çok önemli. O zaman Galatasaray parasını önce kanat oyuncusu için, kanat takviyesi için Leo için mi harcamalı, yoksa bütün gücünü 10 numaraya mı ayırmalı diye sorarım.
0: Yani öncelik olarak düşünme bence. Çünkü Galatasaray'ın kanat rotasyonu da senin düşündüğün kadar kuvvetli değil. Kim var kanatta Galatasaray'da?
1: İşte Sané, Barış, gerekirse Yunus. Ya
0: Barış
1: tamam.
0: sakatlansa ne olacak? Sané sakatlansa ne olacak? Üst üste Galatasaray Şampiyonlar Ligi, lig maçları oynayacak. Yani iki tane kanatta oynayan bir takımda üç tane kanat oyuncusu mu olur?
1: Ya doğru, buna da hayır demiyorum ama ya bilmiyorum Ali, bana bu ekonomik koşullarda gücüm varsa al tamam ama bu ekonomik koşullarda Galatasaray'ın kanat rotasyonunda Leao, Sané, Barış, Yunus, bazen açık da oynayabiliyor söyleniyor, Singo gibi isimler varken,
0: Ha, Şalay da var mesela.
1: Şalay da var ayrıca, doğru.
0: Ama hani Şalay ile istediğini yapamazsın kanatta.
1: Ya doğru.
0: Şalay istediklerini yapamadığı için zaten Galatasaray'da beke evrildi ve orada kendine bir şans buldu. Eğer Şalay Galatasaray'da sağ bek oynamasa, sağ bekte o performansı ortaya koymasa çoktan gönderilecek bir oyuncuydu.
1: Peki Leo artı bir 10 numara gelir mi?
0: Gelir tabii, niye gelmesin?
1: 40'ar milyon iki tane.
0: Gelir.
1: Para var yani.
0: Abdullah Kavuç'un söylediğine göre var. Ben hesapları görmedim. Bana bir şey söylemediler ama bütün medyaya geçen haftaki karşılaşmanın ardından merak etmeyin paramız da var dedi. Planımız, programımız da var dedi. Fakat tekrar bir düşünün. Şimdi Galatasaray'da Okan Buruk zaten geldiğinden beri iki kanatlı sistemden hiç vazgeçmedi. Yani Galatasaray çok ekstra bir sistem arayışına girmedi.
1: Ve kanatları da kullanıyor gerçekten Galatasaray.
0: Kullanıyor da. Dolayısıyla şimdi
1: bak,
0: Galatasaray'da...
1: Ali hayır demiyorum. Bak Leao'yu hayır demiyorum. Bak hep söylüyorum. Benim de çok beğendiğim bir isim.
0: Leao değil zaten, kesin kanada ihtiyaç var. Yani Leao ya da başka oyuncu. Kesin Galatasaray'ın kanat takviyesine ihtiyacı var. Bağırıyor yani. Hani Galatasaray öyle bir şey yapmazsa çok büyük risk atar. Orada işte hangi oyuncu alacaksınız? Ama bana sorarsan benim fikrim Galatasaray'ın Leo seviyesinde bir oyuncuya gitmesi doğru. Seviye olarak söylüyorum.
1: Ha, işte ben de onu söylemek istedim.
0: Seviye olarak yani.
1: Ben de onu söylemek istedim.
0: 3 tane iyi kanadın olması lazım. Birbirine yakın iyi kanadın olması lazım. Biraz rekabet için lazım. Biri sakatlandığında, yorulduğunda, cezalı olduğunda takımın seviyesinin çok düşmemesi gerektiği için lazım. 3 tane kanadın olur. Dördüncüsü, örnek veriyorum, Yunus olur. Yunus aynı zamanda 10 numara alternatifi olduğu için de forma şansı bulur. 3 tane kanadın olur. Çok iyi güvenebileceğin kanat oyuncun olur. Artı
1: Şalay da alırsın rotasyonu.
0: Şalay olur. Artı bir tane U23 belki alırsın oradan. Öyle bir alternatif yaparsın. Ama Galatasaray hani şu kanat rotasyonuyla sezona başlarsa çok zorlanır. Ki bunun hani ben sakatlık ve ceza dedim. Bir de bunun formsuzluğu, kötü günü de var. Artı şöyle düşün, Galatasaray bir maç oynuyor iç sahada, hep beraber düşünelim. İşte maç başladı, berabere gidiyor karşılaşma. Sonra Galatasaray bir gol attı, bir gol yedi, 1-1. Dakika 60. İlk nereye hamle yapıyor?
1: Okan Hoca.
0: Bütün teknik adamlar. İlk kanat oyuncuları hamle yapıyor.
1: Tabii. Sağlık daha böyle diri bir kanat oyuncusu. Bekleri yorulmuş rakibin.
0: İlk oraya hamle geliyor yani. Sonuçta 60. dakikada durum bir biken Osimhen'i değiştirmeyecek.
1: Tabii.
0: Osimhen'in yanına ikinci santrafor atma ihtimali çok düşük o dakikada. Ondan sonra büyük ihtimalle 10 numaran eğer dökülmüyorsa değişik kanatlardan bir tanesine o müdahaleyi yapacak, hamleyi yapacak. Dolayısıyla hani 3 tane kanat olduğu zaman sen üzülme Barış Alper yedek kalır ne olur falan diyor. Zaten yeteri kadar forma şansı bulur. Problem olmaz. O yüzden de
1: yani sen
0: bence seviye olarak doğru bir seviye ama oyuncu bilmiyorum. Yani oyuncuyla alakalı olarak ben çok emin değilim. İstikrarsızlığı yüzünden.
1: Orada dediğim gibi Aykut tamamen sorun Allegri ile Lea arasındaydı dedi.
0: Yani öyle, sorun olduğu kesin. Ama bu oyuncunun genel istikrarsızlığıyla alakalı bir durum değil. Yani orada bir kavga, bir çatışma yaşadıkları kesin.
1: 10 numara?
0: 10 numara da alacak Galatasaray. O da belli. Oradaki çalışmalar da yapılıyor. Hani ama bu saatten sonra Galatasaray için önemli olan işte doğru tercihleri yapabilmek. Doğru kaliteyi takıma monte edebilmek. Yani Leo ile ilgili benim hep söylediğim olası problem, yani 3 hafta sadece Leao'yu konuşabiliriz. Ne kadar iyi, ne kadar acayip bir oyuncu diye. Sonraki 3 hafta da ya Leao sahada ruh gibiydi diyebiliriz. En büyük korkum o benim Leao'yla alakalı olarak. Öyle bir oyuncu olduğunu düşündüğümden işte bu rakamların riskli olduğunu gene anlatmaya çalışıyorum. Yani o yüzden demiştim keşke Milan'ı ikna edebilsen de bu oyuncuyu önce şöyle bir sene aynı Osimhen gibi görebilsen, duruma göre de kararını verebilsen.
1: İyi
0: o şansın
1: görüp
0: pek olmayacak gibi gözüküyor. Evet, Galatasaray'da Leao transferi ciddi gibi gözükmekte. Artı bir alternatif olarak da Martinelli konuşulmaya başlandı.
1: Evet, bu sabah ben de BBC'de gördüm. Di Marzio falan, böyle bir İtalyan bir haber sitesinde vardı.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Mesela Martinelli mi Leao mu desen ben Martinelli derim.
1: Neden?
0: Neden? 18 yaşındaki halini bak o kadar eskiden beri biliyoruz ki Martinelli. 30 yaşında zannedebilirsin Martinelli'yi ama değil. Yani çok...
1: 29 diyorsun. 30 29. Yani, kaç yaşında Martinelli?
0: Ben 25 ya da 26 diye biliyorum. Martinelli 17 yaşında çıktı Arsenal'de piyasaya. Ve oynuyordu. Kupa maçlarında oynuyordu.
1: 2001'liymiş.
0: 25 yaşında. Tabii. Yani kupa maçlarında oynuyordu. Yani 17 yaşında Martinelli Arsenal'de rotasyona girmeye başladı. Eğer Martinelli'nin de aklında tamam ya ben artık Arsenal'den başka bir şey de göreyim diyorsa ve Galatasaray'a hayır demiyorsa ben hiç hayır demem. Çok çalışkan bir oyuncu. Korkusuzca ve çok inatçı bir şekilde yeteneği de buna izin veriyor. İleriye doğru dikine oynamayı çok seven, rakibin üzerine gitmeyi çok seven, içeri kat etmeyi bilen, bitirici vuruşlarda da nispeten bir kanat oyuncusu içinde beceri seviyesinin daha iyi olduğunu söyleyebileceğim yetenekte bir isim Martinelli. Dolayısıyla hem acaba o kadar pahalı maliyetli olur mu bilemiyorum. Martinelli de boş değil çünkü ama Leao'dan sanki daha fazla bir para beklentisi vardır gibi hissediyorum ben. Keşke Martinelli olsa. Bak Leao'ya hayır derim. Opsiyonlardan biri Martinelli ise. Bak Kanada hayır demiyorum. Ama Leao bana biraz çok üst seviye, biraz fazla riskli geldi ama mesela Martinelli'yi alırım ve Barış Alper de ya da Leroy Sané de yedek kaldığı için üzülecekse de üzülsün çünkü Martinelli bunu hak ediyor derim. Leao bunu hak etmiyor. Ben de kendimi böyle bir anlatayım.
1: Leao bunu hak etmiyor derken?
0: Yani bu riski almayı hak etmiyor Leao. Şey olarak işte Barış Alper ve Sané'nin yedek kalması halinde oyun bozandık. Çünkü yani çok daha büyük bir para vereceğiz gibi hissediyorum ben Leao'ya.
1: Sol kanat Leao Barış, sağ kanat Sané Barış Yunus, 10 numara Sané Yunus Sara, santrafor Osimhen Barış gibi olabilir mi demiş Çağlar dinleyicimizin ismi. Olabilir sevgili Çağlar. Olabilir. Bu oyuncuları bu şekilde direkt olarak alternatif listesine yazabilirsiniz. Ama yine de Galatasaray'ın ikinci santrafora ve bir kanada ihtiyacı var. Burada kanat olarak siz Leao'yu eklemişsiniz. İkinci santrafor Barış. Ve 10 numara transferi burada gözükmüyor.
0: İşte Barış olarak düşünmüş belki de ikinci santrafor.
1: Bu seni strese sokacak bir kadro. Ama bu şekilde de yazabilirsin istersen. Çünkü 10 numarada 3 tane alternatifin oluyor. Yani Sané istersen, Yunus, Sara tercih yapabilirsin burada. Santrafor'da da Osimhen'le Barış demiş. Olabilir.
0: Ya bu arada hiç saymıyoruz ama yani keşke diyorum bir İlkay çok iyi bir sezon başlangıcı, böyle güzel bir hazırlık kampı geçirmiş olsa, o sakatlıkların etkisinden kurtulup böyle acaba tamam yaşı ilerledi ama şöyle bir 15-20 maçlık böyle harika bir 10 numaralık bir güven verir ve o şeyi sağlayabilir mi, performansı sağlayabilir mi diye düşünüyorum size. Yani çünkü bence İlkay'dan çok çabuk vazgeçtik. Hiç saymıyoruz bile. Bak 3 sayıyorsun, sen şeyi saymıyorsun İlkay'ı.
1: Vallahi o konuda,
0: ben de öyleyim açıkçası ama.
1: O konuda haklısın. Galatasaray'ın kadrosunda İlkay gibi bir oyuncu var. Hani geçen sene gelirken konuşulanları herkes hatırlıyordur. Herkesin beklentisi çok yüksekti. Tabii ki İlkay'ı da silemeyiz. İlkay da iyi bir opsiyon. Hatta bak dinleyici o kadar detaylı yazmış. İlkay'ın da, iyisi yok orada.
0: Tabii,
1: bak, 10 numara pozisyonunda. Aynen. Evet bakalım, tabii o İlkay'ın elinde. Hani geçen sene gördüğümüz İlkay'dan bence çoğu kişinin öyle bir beklentisi kalmadığı için şu an çok fazla konuşulmuyor. İlkay onu isterse rahatlıkla yapabilir. Bakalım, onu zaman gösterecek. Evet, Galatasaray'da az önce de bahsettik. Hani şimdi kadroya baktığınızda kadrodaki oyuncuların versatil özellikleriyle farklı yerlerde, farklı mevkilerde oynayabileceğini düşündüğümüzde

0: günümüzde oluyor mu? Oluyor. Yani orada dünyanın sonu değil. İşte az önce hiç kimsenin söylemediğini Genco söyledi. Yani İlkay konuşulmuyor bile 10 numara pozisyonu için. İşte Barış Alper bir dinleyici yazmış az önce. İşte Beke çekilemez mi? Çekilebilir. İşte Şalay'ı önde oynayabilir mi? Oynayabilir. Ama bütün bu formüllerin pratikte Galatasaray'ı çok tatmin edeceğini ben zannetmiyorum. Çok tatmin edeceğini düşünmüyorum.
1: Bir defa Barış Beke çekildiğinde tamam bir alternatif bu ama Singo gibi 30 milyonluk bir yedeğiniz mi olacak o zaman?
0: İşte o sol bekte de diyor. Sol bek, sağ bek hani. Öyle söylemiş. Tabii ki bir de senin söylediğin konu var. Yani sonuçta orayı çektiğin anda bütün o opsiyonları zaten kesmiş oluyorsun. Bir sürü şey var. Ama Galatasaray'ın aynı zamanda işte transfere de gerçekten ihtiyacı var.
1: Var, var.
0: Yani onu da yatsımamak gerekiyor, onu da unutmamak gerekiyor. Evet, şimdi
1: bir Rus bir oyuncu yazılıyor iki gündür ama ben yani o kadar inanmıyorum ki daha oyuncuya bakmadım Ali.
0: Lokomotiv Moskova'nın oyuncusu.
1: Evet.
0: Ondan sonra orada Paris Saint-Germain oyuncuyu almak için anlaşıyor. Lokomotiv Moskova ile 25 milyon euroya. Fakat sonra son anda transferden çekiliyor. Öyle olduğu için işte şu an Galatasaray'ın mesela 20 milyon euro bandında bir rakamla o genç 10 numarayı alabileceği söyleniyor. Şimdi ben de ismini unuttum da hemen söyleyeceğim.
1: Zor bir isim. Demin yazdı hiç aklımda kalmadı. Yani demin yazdı oradan zaten sormak istedim ben de sana. Yani genç oyuncuya hayır değilim ama hiç de duymadığım bir isim ama hani Paris gerçekten bu kadar yolun sonuna kadar gelecek kadar ilgilendiyse belki de bakmak lazım. Sen hiç duymuş muydun daha önce?
0: Yok ben Rusya Ligi'ne çok bakmadım.
1: Ben de hiç vakit değilim.
0: Duymadım. Rusya Ligi'nde de 2 hafta geride kalmış.
1: 3 golü 4 asisti var falan.
0: Bakayım bir dakika oyuncuya. Nerede ya? Batrakov.
1: Tamam.
0: 21 yaşında Batrakov bir asist yapmış. Alexi Batrakov. İki karşılaşmada da forma giymiş bu sezon. 2005 doğumlu. Piyasa değeri de 30 milyon euro civarında gözüküyor oyuncunun. Geçtiğimiz yıl Lokomotiv Moskova'da 2025-2026'da 28 karşılaşmada 13 gol 9 asist yapmış.
1: Bayağı iyi.
0: Bu lig performansı sadece. 2024-2025'te 29 maçta 14 gol 7 asist yapmış.
1: 21 yaşında ya da 20 yaşında yapmış bunu yani.
0: Evet. Dediğim gibi 2005'li bir oyuncu Alexi Batrakov Galatasaray'ın ilgilendiği söyleniyor. Hatta işte o konuda tabii ona ben çok katılmadım. İşte ambargo dolayısıyla Paris Saint Germain vazgeçmiş de ne zaman acaba oldu öyle bir şey? Hani ambargodan önce mi oyuncuyla ilgileniyorlardı da ambargo konuldu o anda mı vazgeçtiler? Yoksa bu sene ilgileniyorlardı da sonra yapmayın etmeyin dediler mi? Onu bilmiyorum ama sonuçta Paris Saint-Germain'in bir şekilde bu oyuncuya ilgisi olmuş. Ama ardından da transferden vazgeçilmiş. Tabii şöyle bir bakınca 21 yaşında oyuncu 30 milyon euro. Bu zaten potansiyeli
1: çok
0: net şekilde ortaya koyuyor. Bir de şeyi de almıyor biliyorsun. Hani artı 4 kontenjanına da sokabiliyorsun oyuncuyu.
1: Tabii.
0: Artı 4 kontenjanına soktuğun için de.
1: Lokum yani.
0: Evet sana bayağı bir fırsat sağlıyor. Evet, tablo bu Galatasaray'da ama Galatasaray'da biraz bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. Artık yönetime yapılan baskı mı dersiniz? Yoksa yönetim zaten hani planlıyordu onu mu dersiniz? Ama ne olursa olsun Galatasaraylar için biraz daha böyle bir ortalık şenlendi gibi gözükmekte. Galatasaray yarın sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasını Villarreal'le oynayacak kendi sahasında. Biz de maçı Esport Plus'tan yayınlayacağız. Biz de orada olacağız. Bakalım Galatasaray'ın önceki hazırlık karşılaşmalarındaki performansı çok beğenilmemişti. Artık sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasında Galatasaray neler yapacak? Onu hep beraber göreceğiz. Galatasaray Villarreal maçını da dediğim gibi Esport Plus'tan takip edebilirsiniz. Bugün birinci ligde sezon başlıyor Genco. Bolu Spor Manisa Futbol Kulübü karşılaşması saat 21.30'da ve yarın pazar günü ve pazartesi günü karşılaşmalar var.
1: Almanya'daki de başlıyor.
0: Aynen.
1: Yavaş yavaş
0: Hollanda'da başlıyor.
1: Kokuyu almaya başladık. Aynen, yavaş yavaş.
0: Hollanda'da başlıyor bu hafta. Tabii birincilikte bayağı iyi takımlar var. Kayseri Spor, Antalya Spor, İstanbul Spor, Karagümrük, Pendik, Sarıyer, Sivas Spor, Bursa Spor, Bolu Spor, Van Spor, Bandırma, Muğla, Keçiören Gücü, Batman Petrol, Bodrum, Manisa Futbol Kulübü, Erok Spor, Mardin ve Iğdır. Gördüğünüz gibi 20 takım, bayağı iyi takımlar var. Çok büyük bir mücadele her zaman olduğu gibi birincilikte bizleri bekliyor. Birinci ligi takip edenler için ki birçok da şehir takımı var. Artık heyecan bu akşam itibariyle başlıyor. Herkese de kazasız, belasız, sakatlıksız güzel bir sezon diliyoruz. Süper Lig haftaya başlayacak. Onu da tekrar hatırlatmış olalım. Evet Genco, artık yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Fenerbahçe'de de Endrick sesleri var.
1: Evet.
0: Real Madrid'den Fenerbahçe yine hani U23'e uyacak bir transfer.
1: Ve de yani çok ciddi potansiyelli bir oyuncu. Yani hiç hayır demem. Heyecanlandırır. Çok genç yaşta Real Madrid'e geldi. Tabi Real Madrid'deki şu anki hücum hattı.
0: Benim aklımda Brezilya maçında kaçırdığı gol var ya. Norveç maçında 0-0 iken karşı karşıya kaçırdı ya. Elin ayağına dolaştırdı topu.
1: Ben ilk yarıyı sağlıklı izlemedim. İkinci yarı izledim. Evet.
0: O gol var aklımda. Lyon'da başarılı oldu.
1: İyi ki kaçırmış.
0: Yoksa kalır mıydı diyorsun?
1: Yok, ben şey oynamıştım ya. Norveç kazanır ve KG var.
0: Bunun yanında bir de Fenerbahçe'de Pavlidis. Benfica'nın golcüsü konuşuluyor. Dün Benfica 6-1 kazandı Hearts karşısında. Pavlidis'in de Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu yazılıp çiziliyor. Açıkçası ben Pavlidis'i tercih ederim. Endrick'in önünde.
1: Ben
0: çok verimli bir oyuncu Pavlidis.
1: Kerem, ama Endrick belki burada
0: Kerem direkt havaalanına karşılama yapmaya gider Pavlidis gelse.
1: Ona %100. Bak o açıdan haklısın. Doğru, bak onu hiç düşünmemiştim. Hatta öyle mesaj da gelmişti çünkü.
0: Direkt gider yani Kerem.
1: Ya ismen Endrick beni çok daha fazla heyecanlandırıyor ama tabii daha başarılı olacağını ve daha katkı sağlayacağını düşünebiliriz.
0: Osimhen'in arkasına Endrick mi Pavlidis mi? Galatasaray'da. Fener'e gönderdin şimdi Endrick'i de, soralım bakalım.
1: Ben Endrick derim.
0: Endrick mi dersin?
1: Endrick derim.
0: Evet, bakalım bu transferler.
1: İki tane cüsseli oyuncudansa bir tane patlaması çok böyle hızlı süratli bir oyuncu isterim.
0: Öyle düşünüyorsun.
1: Evet.
0: Evet, olabilir. Fenerbahçe'nin gündemi de santrafor transferi. Neden santrafor transferi? Geçen hafta Yüksek Divan vardı, hatırlayacaksınız. Aziz Yıldırım da ikinci santrafor için herhalde bu hafta biter demişti. Hafta bitiyor yavaş yavaş. İsimler var. Bir taraftan da Atletico Madrid'in Sörloth'u bırakacağı ama onun öncesinde de Vlahovic'i alacağı söyleniyor. İşte orada o zaman taşlar yerinden oynayabilir. Eğer Vlahovic Atletico Madrid'e gider, ardından da Sörloth boşa çıkarsa yine Türk takımlarının gündemine gelebilir ki geldiği de yazılıp çiziliyor. Yani yine iyi isimler, kaliteli isimler takımlarımızın gündeminde. Böylece transfer turunu da tamamlamış olduk. Evet, saatlerimiz 14.55. Bu haftalık hat-trick'in sonuna geldik. Az sonra Spor Kazanı her zaman olduğu gibi sizlerle beraber olacak. Genco, teşekkür ederiz. Ağzına
1: sağlık.
0: Ben
1: teşekkür ederim.
0: Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la hat-trick sona erdi.
3: Reklam.
4: Trendyol 1. Lig başlıyor. Ligin nabzı Mesine'de atıyor. Sezonun ilk mücadelesinde bugün saat 21.30'da Bolu Spor evinde Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol 1. Lig resmi sponsoru.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira Motors.

0: Özel araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
4: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
4: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. Açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
5: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
6: Son düzlüğü sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
7: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Tam saatinde, saat 15'te karşınızdayız. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Tabii ki sizlerin değerli katkılarıyla WhatsApp hattımız devrede. Soru, görüş, öneri, yorum hepsini bekliyoruz. WhatsApp hattımıza 0538 052 14 87 WhatsApp hattımız. Dün Beşiktaş sahne aldı UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ve Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar Ouattara kırmızı kart görmüştü 71'de ama 80'de Semih Kılıçsoy'un takipçiliği golü getirdi. Beşiktaş maçı 1-0 kazandı. Rövanş öncesinde önemli bir avantajı da cebine koymuş oldu. Kendi evine avantajı taşıdı siyah beyazlılar. Bu mücadeleyi değerlendireceğiz. Tabii ki öncelikle Nercan abi, hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
7: Şimdi maç nasıl, önce genel bir değerlendirme alalım.
8: Tabii ki rakip, ev sahibi, kapasitesini bilen ve orta alanı hiç vakit kaybetmeden geçmeye çalışan, kendi halinde ama iyi futbol oynama prensibiyle sahaya çıkan bir ekip. Bunu belirtelim. Hı hı. Beşiktaş ilk yarıda zaman zaman pozisyonlara girdi. Burada oyuncuları birazdan değerlendiririz. Fakat ilk yarıdaki oyuna baktığımızda biraz aceleci bir oyun vardı. Ve bu aceleci oyundan dolayı çok top kaybı da yaşandı. Hı hı. Rakibin işine gelen bir şey bu.

0: genel anlamda 3 maçta gol yemedi Beşiktaş ama bu aceleciliğin mutlaka sona erdirilmesi lazım. Saha içinde biraz daha tek topun iyi oynanması lazım. Orkun ve Salih'in olması büyük avantaj Beşiktaş takımında orta alanda. Fakat forvette ileride top tutma becerisi iyi değil. Hmm. Şimdi oyunculara gelelim. Černý bence dün bayağı hayal kırıklığı yarattı.
1: Černý değil mi?
0: Evet, bayağı hayal kırıklığı yarattı. Ya forvetlerin mesela santrafor çok çalışıyor, koşuyor, pres yapıyor. Her şey harika. Pozisyona zaman zaman giriyor ama çok değerlendiremiyor. Evet. Değerlendiremiyor. Şimdi bu gözler Gomez'i seyretti. Beşiktaş santrafor olarak. Dembaba'yı seyretti. Onlar ilk hali özellikle Dembaba'nın. Onlar çok klas santrafordu. Ya onlar gol atmayı başaran santrafor tipi. Bu yüzden bu tarz bir santrafor eksikliği ligde başınıza artır.
1: Top gelince içeri atan bir oyuncuya ihtiyaç var diyorsun.
0: Ligde artır. Ne kadar oynamaya çalışırsanız çalışın. İkinci yarıda 15 dakika tam bir abluka var Beşiktaş'ta. Maçı seyredenler hatırlayacaklar. Tam bir abluka. Rakip çıkamıyor bile. Burada santrafonun devreye girmesi lazım. Ya da kanat forvetlerinin devreye girmesi lazım. Černý ikinci yarı öyle bir gol kaçırdı ki topu dışarı atmak bence
2: daha zor.
0: Daha zor. Bu yüzden Beşiktaş yeni yani işte diyelim ki zirve mücadelesi yapıyorsun. Böyle bir puanı kaybedersen belki çok önemli bir avantajını yitirebilirsin. Lig için konuşuyorum. Bunların hep düşünülmesi lazım. Oyun olarak problem ikinci yarıdaki oyunu çok beğendim. Sadece sonra oyundan 10 kişi kalıyorsun. Ottara kırmızı kart görüyor. Şu anda bir fikrim de yok Ottara ile ilgili. Ama dünkü performansı iyi değil. Bunu söyleyelim. Neyse kırmızı kart görüyor. 10 kişi kalıyorsun. Oyuna ikinci bir forveti alması İtalyano'nun bence iyi bir fikirdi. Bu takıma da kesinlikle geriye yaslanmayın mesajını net olarak vermekti.
1: Bunu eksikken yaptı bir de.
0: Çok önemli o. Takıma geriye yaslanmayın mesajını verdi.
1: Normalde eksik ve deplasmandaysanız maçın da sonlarıysa doğal olarak
0: kapanırsınız değil mi?
1: Bir tane savunmacı alayım da ben bu maçı 0-0 tutayım. Eksik de kaldım. Deplasmandayım. İstanbul'a gideceğim. Orada 1-0 kazanır. Turu geçerim mantığı yerleşebilir teknik direktörün kafasına.
0: Herkesin başında.
1: Evet.
0: Herkesin aklına gelir
1: bu. İlk bu gelir. Ama İtalyan öyle yapmadı. Ben dedi bu maçı kazanacağım.
0: Bu yüzden de çok az savunma hatası yapan rakip karşısında bu sefer Semih'in pozisyonu çok iyi hissetmesi önemli. Oyuna
1: i̇yi hissetti gerçekten.
0: İşte golcülerde bu olması lazım.
1: Doğru anda doğru yerde.
0: Orada hiç kimse olmasa bir şey olmayacak. Olmayacak. Top gidecek.
1: Şimdi gol beklentisi rakibin 1, Beşiktaş'ın 2.33. Şimdi 2.33'tensin en az 3 gol çıkarmanız lazım.
0: Bu konuyu çok iyi açtın. Kesinlikle öyle. Maçın o 80. dakikaya kadar kalmaması lazım. Ya ilk yarıda Çerdi'nin yine iki önemli pozisyonu var. Ama orada ben bir güçsüzlük hissettim oyuncuda. Bunu anlayamadım. Ya o geçeceğin ya finali yok.
1: Normalde de atik bir oyuncudur.
0: Evet finali yok. Dün o finali gerçekleştiremedi. Ya kötü bir günündeydi ya da düşüşte. Bunu önümüzdeki maçlarda göreceğiz.
1: Tabii rakip de gol atmayı hak etti mi? Bence bir golde onlar hak etmişti. Ben
0: Nübel çok iyi oynadı yine.
1: İnanılmaz oynadı.
0: Yine çok iyi oynadı.
1: Maçın oyuncusuydu.
0: Onu söyleyebiliriz. Ya, bu kadar iyi o bak. Nübel. 2.33 beklentim var. Maçın yıldızı yine Nübel oluyor. Burada takım savunmasına biraz dikkat edeceksin.
1: 9.1 puan almış onun üzerinden Nübel. 9
0: çok iyi.
1: Rakibin 9 buna biraz isabeti var.
0: Buna biraz dikkat etmen lazım. Ama şöyle bir gerçek daha var. Acil bence usta bir golcü gerekiyor işte. Acil.
1: Bu yönde de çalışmalar var zaten.
0: Çünkü Trossard solda. Sağ kanada şimdi bir soru işaretim var benim. Çünkü uzun maraton. Değil mi? Kısa değil maratonlar. Yarı maraton da var. Ama bu bayağı bir maraton.
1: Bir de erken başladın sen maratona. 42 erken değil, başladın. 50 koşuyorsun
0: 50 sen. 50 koşacaksın.

0: Fakat forvetlerinin gol katkısı vermesi lazım. Orta alanda da sadece Orkun'un olması tabii. Gol katkısı. Dün Olaytan'ı beğendim.
1: İyiydi Olaytan, iyiydi.
0: İyi çalıştı. Sonuna kadar da koştu, mücadele etti. Bunlar çok önemli. Onu da söylememiz lazım. Fakat dediğim gibi yine de iki yönü biraz daha iyi orta alan. Bir santrafor. Sağ kanat. Bence ne olursa olsun Udokai gidecekse de bir stoper. Udokai'nin gideceği de konuşuldu.
1: Dün Emirhan da iyiydi Erçan abi.
0: Oynayanlar değil. Yani bir stoper gidecekse mutlaka bir stoper alınması lazım.
1: Stoper ismi hiç geçmiyor hep Beşiktaş için. Forvet.
0: İki isim var.
1: İsim geçiyor. Bir de kanat. Stoper'de de tabii çalışmalar vardır mutlaka. Şimdi baktığımızda Olaytan iyi dedik. Orkun iyi dedik. Oh çok çalıştı ama bitiriciliği zayıftı. Salih'i nasıl buldun?
0: Ben iyi buldum Salih. Ben her zaman olduğu gibi. Görevini gayet iyi yaptı.
1: Aynen.
0: Orkun dün yoruldu yalnız. O da bayağı bir gayret ve insanüstü bir çaba gösterdi. Her yere koşmaya çalıştı. Son bölümlerde artık o da yoruldu haklı olarak. Çünkü her yerde o kaptanlık bandının sorumluluğunu en üst seviyede taşıyan bir oyuncu var Beşiktaş'ta. Dediğim gibi yalnız bu gol beklentisini söyledin. İstatistikler Beşiktaş'ın 3 golü bulması gerektiğini söylerken İtalyano daha ilk geldiği maçta, hazırlık maçında şunu söylemişti. Gol yollarında bu takıma, tekrar söyledim, daha acımasız olmalı diye. Pozisyona girmek mesele değil dedi. Bunu atmanız gerekiyor dedi. Daha ilk maçtan sonra takımı görünce bence gerekiyor. Ya forvetler sizi üzebilir. Ben dün onu gördüm.
1: Yani bu kadar pozisyonda daha fazla verim almanız gerekir. Büyük takımsanız.
0: Evet. Ya iyi oyuna puan vermiyorlar. Ya da tur atlayamıyorsun iyi oyunda.
1: Şimdi Beşiktaşlı yazarlara baktım. Mesela diyorlar ki yani orta sahada fiziksel gücü artıracak bir oyuncuya ihtiyaç var. Evet, Salih iyi oynadı, Orkun çok koştu, Olaytan çok koştu ama bunların da bir tane güçlü Endidi'nin de önünde bir alternatife ya da direkt 11 oynayacak oyuncuya ihtiyaç var yorumları vardı.
0: Ben şu anda Endidi varken fizik gücü anlamında söylüyorum. Oyuncuya gerek var mı tartışmaya açık bir konu.
1: Bunu diyenler
0: Endidi
1: var.
0: Endidi fizikle oynayan bir oyuncu. Onu evet, kabul edelim. Fizik gücünü ön plana çıkartmak isteyen bir oyuncu. Bunu da söylememiz lazım. Fakat forvetiniz top tutamadığı sürece orta alana çok yük biner. Savunma kanatlarına da yük biner.
1: Öyle bir özelliği var mı Oh'un, top tutma?
0: Şu anda göremiyoruz.
1: Yok. Yüzünü dönüp gidecek, kaleye gidecek, vuracak.
0: Top pres yapacak. Atak sonlandırma.
1: Evet.
0: Ya forvetlerde beklenen, klas forvetlerde atağı sonlandıracak.
1: Bunu göremedik.
0: Dünkü Avrupa maçında net olarak ortaya çıktı.
1: Şimdi tabii İlhan'ın pozisyonu...
0: İlhan bence iyi. Ama oraya da Trossard geliyor.
1: Trossard gelecek şimdi. Orada da bir yaratıcılık bence artacak Beşiktaş'ta.
0: Hücum aklı da artacak. Tabii.
1: Evet, hücum aklı
0: şimdi solda artacak. Tamam, Trossard geliyor.
1: Sağda ne olacak?
0: Sağ ve santrafor.
1: Sağda peki... kesin Çerni ve Raşit Say'la olmayacak bu iş diyebiliyor muyuz Beşiktaş'ta?
0: Ya olur, neden olmasın da o beklenen yalnız başarı gelmezse kimse ondan sonra üzülmesin.
1: Çünkü hala mesela yazarlar
0: ya da... Ya bir kanatta olmuyor işte.
1: Yazarlar da diyor, sen de diyorsun, transfer ihtiyacı var Beşiktaş'ın diyor herkes.
0: Bence 4 transfere ihtiyaç var Beşiktaş'ta. Hem Avrupa'da mücadele edecek ve ligde de zirveden kopmak istemiyor. Bu gayet açık ve net. İhtiyaç var. Alınabilir mi? Bütçe imkanları bunu sağlıyor mu? Bunu tabii ki ben bilemem. Ama gördüğüm o. Gördüğümü de söylemek zorundayım.
1: Evet, stoper ihtiyacı var. Ama Beşiktaş en net bence dokunuşu şu anda sahada gördüklerimizden diyorum. Daha Trossard'ı görmedik ama kalede yapmış. Nübel inanılmaz güven veriyor.
0: Tabii. Uzun yıllar sonra maçta ağırlığını koyan bir kaleci izliyoruz.
1: Çok güven veriyor. 3 maç gol yemedi. Avrupa'da o da aslında bunun altını çizmişti. Gol yememek tabii ki özgüveni artırıyor. Takıma da bir özgüven.

0: veriyor demişti. Hem kendi özgüveninin arttığını söylemişti hem de takımın. Bu çok değerli. Yani kalecinize güvenmeniz, özellikle savunmacıysanız, çok çok önemli bir şey. Çünkü şunu hep görüyoruz Ercan abi. Savunmacı kalecisine güvenmediğinde hep geri kaçar. Geriye doğru oynar. Aman tabii, boşluk bırakmayayım. Tabii. Aman bir kaleciye iş düşmesin diye. Ama kalecin iyiyse arkada öne doğru çıkar savunma. O özgüvenle çıkar. Beşiktaş'ta bu özgüveni veren bir kaleci var. Nübel çok iyi bir transfer gerçekten. Tam yani uzun yıllar Beşiktaş'ın kalesini koruyacak.
1: Şu var gibi. Ottara dün mü kötüydü yoksa Ottara bu mu?
0: O bende bir soru işareti. Zaman
1: İki,
0: vermek lazım.
1: Rıdvan soruluyor. Teknik direktör İtalyano'ya. Ağrıları var diyor. Bir idmana çıktı diyor. Şimdi bu da sol taraf, sol kanat savunma için de bir soru işareti oluşturabilir mi? Bence oluşturabilir.
0: İşte Ottara bu kadar
1: ya, mı? Rıdvan bu mu? Yoksa daha dün iyi, çok mu kötü oynadı?
0: Daha iyi olacak mı? Tabii. Yani beklemek lazım onu. İşte Galatasaray taraftarı da Hugo Çuklu'yu çok eleştiriyor şu anda. Plakasını almış durumdalar Hugo Çuklu'nun.
1: Evet ya, Ottara buysa.
0: Burada da Ottara evet bir soru işareti yarattı kafalarda, onu söyleyeyim.
1: Avrupa'da ikinci kırmızıyı görsen, dakika 32 olsa ilk yarıda görsen bittin.
0: Sıkıntı.
1: Bittin. Çok zorlanırsın.
0: Ama ondan sonra İtalyano'nun hamleleri gerçekten çok iyiydi. Takımı hiç geri çekmedi. Hatta öne itti İtalyano.
1: Beşiktaş şunu hatırladı. Tabii dünkü maçın önemi, Avrupa Kupaları tarihinde Beşiktaş Kulübü 100. galibiyetini aldı. Hı-hı. Avrupa Kupalarında. Bunu bir bilgi olarak vereceğim. Ama 10 kişiyle de maç kazanmayı hatırladı Beşiktaş, değil mi? Bir süredir 10 kişi olduğu zaman her şey bitiyordu.
0: 10 kişiyle kazanılan bir Avrupa deplasman maçı. Rakip kim olursa olsun çok değerli.
1: Ya her rakip oyunu oynamaya çalışıyor. Kaybedebilir, fark yiyebilir. Her ama çıkıyor, oyunu oynamaya çalışıyor. Bunu gördüğüm kadarıyla zaten İtalyano biliyordu da Beşiktaşlı oyuncular da bir kez daha görmüşlerdir. Elinden geleni yapıyor her rakip.
0: Şimdi dinleyicimiz de bizimle aynı görüşte. Maçın oyuncusu kaleci ise burada bir sorun yok mu diyor.
1: Var. Onu söyledim zaten. Var. 3 maçta 13 kurtarışla bir sorun var. Var.
0: 6 numara Salih, 8 numara Endidi, 10 numarada Orkun oynamaz mı demiş bir dinleyicimiz.
1: Denenebilir, oynayabilir. Endidi'nin sakatlığı yeni bitti. Hocanın bir değerlendirmesi olacaktır bu konuda tahmin ediyorum.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Bilgisayarınız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Radyo Spor. Reklam.

0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Bir mesajda dinleyicimiz diyor ki Çerni oyuna küsüyor. Gol atamayınca kendini bırakıyor.
2: Öyle mi, kuvvetsiz mi? Ya dinleyicimiz konuya çok iyi yerden girmiş. Ben de bir ekleme yapayım. Ya bir kuvvetsizlik var.
1: İşte o da kuvvetsizlik dememiş, kendini yani küsmek olarak yorumlamış.
2: Küsmekle bu iş olmaz.
1: Küsmemek lazım. Çocuk değil.
2: Çerni. Ben sanmıyorum küsmeyle ilgili bir olay olduğunu.
1: İtalyanlar çok disiplinli, bu da başarıyı getiriyor demiş.
2: Oyun disiplininden uzaklaştırmak istemiyor tabii takımı. Ama bunda oyuncuların ve forvetin, ya Beşiktaş'ın şu anda önemli dezavantajı ileride top tutamıyor. Bunu başardı. Bu Trossard'la büyük bir bölümü halledecek. Bu sefer sağ kanada bakacağız.
1: Çalışmalar da var. İzlerken. Şimdi diyor ki dinleyicimiz işte Midland maçında 2-0 öndeyken hala hücumu düşünüyordu. İtalyano dün de 10 kişi kalmasına rağmen doğru değişikliklerle galibiyete gitti. Bir Galatasaraylı olarak bunu söylüyorum demiş.
2: Evet, Mustafa doğru, Bey. Doğru. Şimdi işte bayağı antrenmanda bol tekrar yaptığını da görebiliyoruz. Hı hı. Bazı şeylerden oyuncuları vazgeçirmek kolay değildir ama bir aylık süre içinde ben oyunda bir gelişim gördüm Beşiktaş'ın, bunu kabul edelim. Öyle değil mi?
1: Bir sabah bir arkadaşımla konuşuyordum Beşiktaş'ın. Dedi ki teknik direktör takımı olma yolunda ilerliyor Beşiktaş dedi yani.
2: Bu çok önemli bir temel attı o konuda.
1: İyi bir başlangıç yaptım. Salah'la ilgili soru var. Nurgül Günaydın'a bağlanacağız. Salah konusundaki bu soruyu ben sevgili Nurgül'e sormak istiyorum. Nurgül daha net bilgi verecektir.
2: Tabii Trabzon bağlantımız olacak. Evet. Bayağı bir değerlendirme ve konuşma yapacağız.
1: Yani Salah hayran kaldı. Trabzonspor taraftarına, şehre, yaylaya çıktı, temiz hava aldı. Yani arazi teklif edildi kendisine. Yani Salah büyük büyük bir marka, çok büyük marka. Bugün de yine gazetelerde hala Salah var Ercan abi. Sadece Türkiye'de değil, dünya basınından bahsediyor.
2: Bir dünya markasından bahsediyoruz.
1: Ülke puanını etkiliyor mu bu galibiyetler? Evet, etkiliyor. Ülke puanı açısından da son derece değerli bu galibiyetler.
2: Tabii ki.
1: Beşiktaş hocasını buldu. Darısı başkanını bulmaya demiş.
2: Çok ama erken hocayı ya. Bulan da başkan.
1: Hocayı bulan da başkan. Trossard'ı getiren de başkan. Yani bir Salah'ı
2: olmadı diye.
1: Olmadı diye. Yani Salah'ı da Beşiktaş'ın şartlarında olmadı. Yani kulübün menfaatlerini de düşünmek zorunda bir başkan.
2: Beşiktaş'ın bir bütçesi var. O bütçe aşılınca yapamazsın transferi.
1: Evet. Orada biraz bence fazla yüklenildi Sayın Başkan'a diye düşünüyorum ben. Şimdi yine Salah'la ilgili bir yorum. Salah bağlantımız olacak. Trabzon'a bağlanacağız sevgili dinleyiciler. Salah çok büyük ses getirdi dediğim gibi dünyada. Bu yüzden Salah'ı yeniden bir de Nurgül'ün ağzından dinlemek istiyoruz. O da hep yanındaydı tabii ki.
2: Tabii. Dakika dakika takip etti.
1: Ben de onun anlatacaklarını merakla bekliyorum. Biz tabii ekrandan belli bölümlerini görüp takip edebildik. O bütün günü takip ettiği için sevgili Nurgül en doğru bilgileri o verecek. O heyecanını da ses tonundan ben duymak istiyorum Nurgül Günaydın'ın. Transferde milyon eurolar konuşuluyor. Ama altyapıdan oyuncu çıkaramıyoruz. Niye böyle?
2: Dersen aynı film.
1: Nereye kadar gider diyor.
2: Böyle gidiyor işte. Evet, artık bu konuda konuşmak suya yazı yazmak oluyor. Yıllardır konuşuyoruz. Hiçbir şey olduğu yok. Ya bu böyle olmaz.
1: Bizim DNA'mız da var. Hani genetik.
2: Yok artık, yapacak bir şey yok bu konuda.
1: Evet.
2: Ya bu konuda hatta çoğu dinleyici kızar bile. Ya ne oluyor, yine mi altyapı falan diye. Ya bu altyapı lafından bile sinirlenen çok dinleyicimiz olabilir.
1: Evet, yani o büyük çalışmalar gerektiren bir iş. Bizde şimdilik yok, belki ilerleyen dönemde olur, bilemiyorum.
2: Olması dileğiyle derler ya.
1: Fenerbahçe iyi adımlar attı, bunu biliyorum altyapı ile ilgili.

0: büyük adımlar evet. attı Fenerbahçe. Belki
1: devamını da getirmesi lazım. Evet,
0: ilerleyen dönemde bunun ekmeğini çok yiyecektir sarı lacivertler. Oyuncu çıkardılar zaten oradan. İşte Arda Güler çıktı, gitti Real Madrid'e. Yusuf Akçiçek çıktı, sattılar.
1: Bunun daha fazla olması daha lazım.
0: Daha fazla
1: tabii
0: da çıkarma yönünde çalışması var Fenerbahçe'nin. Yani
1: bir transfer kulisi var. Beşiktaş'ta Mustafa'yı Real Sociedad'a kiralayabilir deniyor şu anda. Öyle bir transfer kulisi de var. Onu da belirteyim bu arada haber olarak.
0: Şimdi evet, İspanya Süper Kupası İstanbul'da oynanacak haberleri var.
1: O yani haber var ya, bir İspanyol gazeteci tarafından verilmiş bir haber. Bayağı oldu. Şubat ayında deniyor. Yalnız Şubat'ta İstanbul karlı olabilir değil mi?
0: Yani
1: biraz risk olmaz mı? Bir de
0: Antalya'da bu resmi, daha mı iyi olurdu? Ama orada da Şubat yağmuru da fena olur Antalya'da.
1: Şöyle bir şey var. Bunu resmi İspanya Futbol Federasyonu sitesinde henüz göremedim. Sen gördün mü?
0: Türkiye'de de resmi bir açıklama görmedim ben.
1: Ben de.
0: Resmi bir açıklama görmedim. Yani haberler var bu yönde. Hatta Alfredo Martinez aktardı. İspanyol gazeteci. Evet. Alfredo Martinez.
1: Ama resmi sitelerde, yani resmi kurumların sitesinde şu anda öyle bir şey yok.
0: Onu eşleşmeleri söyleyeyim. Real Sociedad, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid.
1: Sonra da final.
0: Evet. Bakalım yani resmi açıklamayı.
1: Ay, takımlar gayet bekliyorum. İyi.
0: Çok iyi.
1: İmkan olursa maça gidilir. Onu da söyleyeyim.
0: Tabii tabii.
1: Fakat sitelerden resmi açıklamayı bekliyorum ben.
0: Ya bu takımların maçlarında da ben
1: gidilir ya, neden gidilmesi?
0: Bilet bulmanın zor olacağını düşünüyorum şahsen.
1: Barcelona geliyor, Real Madrid geliyor, Atletico Madrid
0: geliyor. Çok çok önemli takımlar karşı karşıya gelecekler. O yüzden gidilir yani bu maçlara. Ama resmi açıklamayı ben de görmedim. Alfredo Martinez yazdı. Sonra Türk gazeteciler devam etti.
1: Evet.
0: Bu haberi yazmaya ama resmi açıklama yok. Hüseyin Mecit Bey yazmış. Bizim Galatasaray Hakkari'den futbolcu alıyor, elindeki futbolcuları neden çıkaramıyor demiş. Yani Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Eyüp Aydın örneklerini vermiş. Elindeki futbolcuları çıkaramıyor mu, çıkmıyor mu, anlayamadım ben bunu.
1: Yani sözleşmesi varsa bir oyuncuyu biliyoruz. Oyuncunun razı olması gerekiyor. Ne olursa, yabancı da olsa, Türk de olsa.
0: Hı hı.
1: Oyuncu ben oraya gitmek istemiyorum dedi ya, o hakka sahip.
0: Aynen. Neymar Beşiktaş olmaz mı diyor.
1: Olmaz.
0: Olmaz. En azından Çerni pozisyona giriyor. Bu da güzel demiş Atılmış Bey.
1: Doğru. Bu da ama gol atamıyor tabii.
0: Ya attığında çok moralleniyor aslında oyuncu. Hani bu küsme olayı değil de belki oraya mı takılıp kalıyor ya da dediğin gibi güçsüz mü? Yani onu tam olarak algılamak lazım.
1: Ben finalini gerçekleştirmesi lazım artık.
0: İlhan sahada denenebilir mi demiş dinleyicimiz.
1: Bilemem.
0: Hiç İlhan'ın sağ kanat performansını ben hatırlamıyorum. Vardır yani, belki bilmiyorum ama.
1: Çok genç bir oyuncu zaten. Bilemiyorum.
0: Erkan Bey, para harcamayı sevmem ama demiş ki ekstra bütçe forvete kullanılabilir demiş.
1: Olabilir evet.
0: Orada bir ihtiyaç var. O yönde de çalışmalar var. Hatta değinelim. Mesajlara döneriz tekrar. Şimdi Beşiktaş'ın gündeminde olan isimler var. Mesela Vlahovic'den bu hafta artık cevap bekleniyor deniyor.
1: Pazartesi. Evet. Son. Deadline deniyor biliyorsun. Pazartesi gününden sonra başka bir isme doğru yönelebilir Beşiktaş.
0: Vlahovic için de haberlere göre belli bir yani meblağı Beşiktaş gözden çıkarmış ve o olmazsa Sörloth hamlesi yapılacak.
1: Ya şöyle bir gerçek var.

0: Atletico da 40 milyon euroya Sörloth'u satıp işte Vlahovic'i almak istiyor. Sörloth'a da 40 milyon euroyu kimse vermez. Sörloth da 31 yaşında.
1: Son sahibi olursun.
0: Ya bonservisine 40 milyon euroyu vermez.
1: Ya Türk takımlarının ne yapacağı belli değil de vermemen lazım diyelim.
0: Vermemen lazım.
1: Ya, Türk takımları
0: gibi. Tabii 31 yaşındasın, 32 olacaksın.
1: Evet.
0: İster istemez tabii ki iyi futbolcusun. Bazı özelliklerinde o azalmaları sahada göreceğiz.
1: Şimdi habere göre Beşiktaş 8 milyon euro net önermiş Vlahovic'e. Artı imza parası önermiş.
0: Bence çok iyi bir teklif. Hatta şöyle.
1: Süre istemiş bir hafta, yani pazartesiye kadar dediğin gibi.
0: Geçen sene sonlara doğru forma şansı bulabilen sakatlığından dolayı bir oyuncuya yapılacak çok önemli bir teklif yapılmış diye değerlendiriyorum. Rakamlar net
1: 8
0: olarak.
1: 8 artı imza parası minimum yıllık 2'dir en az. 10, evet, 10 net diye düşünebiliriz belki. Ya,
0: Atletico Madrid net, bir de her şeyine 10 net alacak gerçekten. Vergiyi de kulüp hallediyor.
1: Evet.
0: O sorumluluğu da almıyor gelen yabancı oyuncu.
1: Ben diyor kılçıksız paramı isterim diyor.
0: Evet. Bu yüzden bunu, bu rakamı diyelim ki 10 net alacak oyuncu yılda, hiçbir kulüp vermez Avrupa'da. 10 net alması için şöyle söyleyeyim, 16 brüt vermesi lazım.
1: Aynen.
0: Atletico Madrid'in.
1: 16 brüt. Atletico Madrid'in pek vereceği bir meblağ değil gibi.
0: Ya kasasından o para çıkıyor.
1: Evet. Şimdi Vlahovic olmazsa Atletico Madrid'de düzenli 11 şansı bulamayan Sörloth da alternatiflerden biri Beşiktaş'ta.
0: Öyle deniyor.
1: Evet. Ve aynı zamanda şu var. Sörloth'a da yıllık 8 milyon euroluk bir maaş.
0: Aynı.
1: Evet, düşünüyormuş evet. Beşiktaş. Artık tabii lig de önümüzdeki hafta başlıyor. Yani bir hamle yapılması gerekiyor.
0: Evet.
1: Takımlarımızdan.
0: Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Şimdi benim anladığım kadarıyla demiş Altan Bey, Italiano'nun oyun stili sürekli hücuma ve gole yönelik. Ve bu yüzden demiş hep yiyeceğinden fazlasını atacağına inanıyor.
0: Fena bir strateji değil. Ama atmasını bilen oyuncular da gerekiyor tabii.
1: Ama şu ana kadar gol de yemedi Avrupa'da mesela. 3 maç 0 gol değil mi?
0: Takım savunmasında, ya ikinci yarının 15 dakikasını maçı izleyenler tekrar hatırlatayım. Çok iyi bir oyun ve abluka vardı. O 15 dakikadan gol çıkaramamak gerçekten olmadı. Artık burada İtalyan'ın yapacağı hiçbir şey yok. Nefes alamadı rakip 15 dakika.
1: Hı hı.
0: Kendi evinde Beşiktaş oyunu tek taraflı maça döndürdü.
1: Şimdi istersen Çekya basına da bakalım. Onlar pek mağlubiyeti kabullenememiş gibi geldi bana. Biraz Çekya basınına baktım. Diyorlar ki acımasız bir yenilgi oldu diyor Sports CZ.
0: Bazen öyledir ama 15 dakikayı unutuyorlar.
1: Kıl payı kaybettik demiş.
0: Bir de gol ortalamasını söyledim Beşiktaş'ın maç boyunda.
1: Maçın gidişatına bakıldığında acımasız ve belki de haksız bir sonuç. Böyle bir yorum var.
0: Evet.
1: İdnes gazetesi diyor ki zaman zaman favori rakiplerinden daha iyi oynadılar. Birçok önemli fırsat yarattılar ancak gol atmayı başaramadılar. Beşiktaş'ta da 1-0 mağlup oldular demiş.
0: Evet.
1: TN Nova gazetesi Kralove'nin Beşiktaş karşısında başarılı bir maç çıkardığını ancak performansının karşılığını alamadığını yazdı. Hatta Hradec sansasyon yarattı. Eksik kalmış Beşiktaş çedek kulübesinden gelen bir joker oyuncunun golüyle onları durdurdu.
0: Joker değil de santrafor. Çedek kulübesinden santrafor geldi.
1: Evet. Evet, gazeteler bunları söylüyordu Çekya basınında.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Bursa'da 5. koşu başladı. Liderliği alan Safkan 3 numaralı Gündüz Düş oldu. Dıştan ikinciliğe 2 numaralı Canım Çıtır geldi. Hemen dışına 7 numaralı Müzeyyen Abla atak yaptı. Bir boy kadar gerilerine 11 numaralı Dağlar Oğlu Kız geldi. Bir boy kadar gerisinde dışta 9 numaralı Zehir Bike var. Bir boy kadar gerisinde 1 numaralı Belkısan ayar tuttu. Belkısan'ın yarım boy kadar gerisinde içe yakın 6 numaralı Ateşim konumlandı. Onun 2 boy kadar gerisinde dış kulvarda 4 numaralı Kuruçay içeride 6 numaralı Ateşim var. Ateşim'in yaklaşık 2 boy kadar gerisinde ise 10 numaralı Dağ Yoncası. 1400 metre start yeri geride kaldı. 3 numaralı Gündüz Düşü bir boy farklı önde. 7 numaralı Müzeyyen Abla ikincilikte. Üçüncülükte 2 numaralı Canım Çıtır yer tuttu. Bir boy kadar geride dış kulvarda 11 numaralı Dağla Doğru Kızı var. Onun 1,5 boy kadar gerisinde orta kulvarda ilerleyen 9 numaralı Zehir Biki oldu. İçe yakın 1 numaralı Belkisan'a yer tuttu. Belkisan'ın 2 boy kadar gerisinde 8 numaralı Yener Sultan en dış kulvarda ilerliyor. 4 numaralı Kuruçay. Kuruçay'ın 2 boy kadar gerisinde ilerleyen Safkansa 11 numaralı Dağla Doğru Kızı oldu. Onun 1 boy kadar gerisine 5 numaralı Pak Elif geldi. 1,5 boy kadar geride içeride 6 numaralı Ateşim var. Daha sonra ise ilerleyen Safkan 10 numaralı Dağ Yoncası. 3 numarada Gündüz Düşü bir boy farkla lider durumda. 7 numarada Müzeyyen Abla ikincilikte. Üçüncülükte 2 numarada Canım Çıtır var. Bir boy kadar gerisinde 4 numarada Kuruçay. Orta kulvarda 9 numarada Zehir Biki içeride 1 numarada Belkisan'a. Yaklaşık 2 boy kadar geride içe yakın 8 numarada Yener Sultan dışında. 5 numaralı Pak Elif. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 10 numaralı Dağ Yoncası. Yarım boy kadar gerisinde içeride 6 numaralı Ateşim sırasıyla Kısraklar düzlüğe çıktı. Son 400'e de 3 numaralı Gündüz Düşü önde girdi. İçeriden 2 numaralı Canım Çıtır'ın dıştan 7 numaralı Müzeyyen Abla'nın onun dışından da 1 numaralı Belkısan'ın öne gelme çabası var. Son 100'e yaklaşılırken içeriden geldi 2 numaralı Canım Çıtır. Liderliği aldı. Tekrar 3 numaralı Gündüz Düşü tazeledi. Dıştan da 7 numaralı Müzeyyen Abla'da beraber 1 numaralı Belkısan öne atak yaptı. 3 numaralı Gündüz Düşü önde 2 numaralı Canım Çıtır geliyor. 2 safkan arasında mücadele var. Az farklı 3 numaralı Gündüz Düşü önde Canım Çıtır geliyor. 2 numaralı Canım Çıtır ve 3 numaralı Gündüz Düşü birincilik için fotoyu beraber geçti. 1 numaralı Belkısan'a koşuyu 3. olarak tamamladı. 7 numaralı Müzeyyen Abla 4. olurken 8 numaralı Yener Sultan koşuyu 5. olarak tamamladı. 3 numaralı Gündüz Düşü mü yoksa 2 numaralı Canım Çıtır mı kazandı? Foto finish resminde belli olacak.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor!
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Trendyol birinci lig başlıyor, ligin nabzı Nesine'de atıyor. Sezonun ilk mücadelesinde bugün saat 21.30'da Boluspor evinde Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol birinci lig resmi sponsoru.
2: Reklam.
9: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
10: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor yarış arasının ardından. Şimdi mesajlar da geliyor tabii ki. Çok enteresan yorumlar var. Harry Kane'i Fenerbahçe alsın demiş bir dinleyicimiz.
11: Dilekler onlar. Değil mi?
10: Evet. Trossard sağda, İlhan solda olamaz mı?
11: Olmayabilir. Pek verimli olmayabilir. Genelde solda oynuyor. Ya rahat ettiği yer sol.
10: Çeke basınının ne dediği önemli değil. Ben Beşiktaş'ın oyununu beğendim demiş Hakan
11: Bey. Ben de beğendim. Bunu zaten söyledik yayında.
10: Beşiktaş eksiklerini tamamlarsa lige çok iyi gelir bir Fenerbahçeliyim demiş.
11: Mesele eksikleri tamamlayabilecekler mi? Mesele o.
10: Satılmış Bey de diyor ki Beşiktaş'ın en iyi transferleri hocası ve kalecisi demiş.
11: Kaleci ve hocanın performansları çok iyi.
10: Bir de mesela yorum geldi bizim takımımız. Yani Beşiktaş Galatasaray'dan da Fenerbahçe'den de geride böyle başlarsak lige dördüncü oluruz demiş.
11: Daha çok erkenlik başlamadı. Ben böyle bakıyorum.
10: Bir de her şey transfer değil yani değil, bunu tabii anlamak lazım. İyi oyunla siz yıldızlar...
11: Bir de takımı... alacağın oyuncu takıma faydalı olacak mı Mehmet? O da var.
10: E tabii.
11: Aldı tamam olay bitti diyemezsin.
10: Ya işte çok önemli isimler geldi tutmadı burada. Ayşe tutmadı mesela. Yani Ziyech geldiğinde, Taha geldiğinde Galatasaray herkes çok heyecanlanmıştı. Ki Ziyech'in ben ya Ajax'taki maçlarını özellikle izlerdim. Hayran olduğum bir oyuncuydu Ziyech. İnanılmaz bir topçuydu ama olmadı mesela burada.
11: Ya şöyle ben şaşırmıştım Ziyech'in performansını.
10: Evet.
11: Seninle %100 aynı fikirdeyiz. Zaha geldi. Premier Lig'den direkt geldi.
10: Ne, flash bir transferdi. Olmadı.
11: Olmadı.
10: Olmayabiliyor bazen. Olmayabiliyor. Her şey transfer değil. Önemli olan aslında hani teknik direktör takımı olma yolunda ilerliyor dedik ya Beşiktaş için. Bunu başarabilirse yani oyuncu kalitesi, forvette bir oyuncu kalitesi, bir de sağ kanatta oyuncu kalitesini bulursa hiç sıkıntı yaşamaz Beşiktaş.
11: Aynı kanaatteyim.
10: Evet. Yeter ki o teknik direktör takımı olsun.
11: Sahada gol pozisyonlarına girilmekte harcanan emeklerin final yapması lazım. Evet, sonuca yapması gitmesi lazım.
10: Aynen öyle. Ya bu takımın kadrosu daha iyi, her maçı kazanacak diye bir şey yok.
11: Evet.
10: Öyle bir şey olmadığını görüyoruz zaten. Salah için Trabzon mükemmel bir iş yaptı ama helal olsun Serdal Başkan'a o paraları vermedi demiş. Mesela bir Beşiktaş taraftarı da başkanı savunmuş o paraları vermediği için. Abi,
11: zaten öyle söylendi. Beşiktaş'ın bütçesini aşmış bir olay. Masadan kalkıldı.
10: Hı hı.
11: Ya ben bu paraları veremem dedi.
10: Veremem dedi. Şimdi Beşiktaş'la ilgili bölümü bitirelim o zaman yavaş yavaş. Sonra diğer takımlarımıza da geçeceğiz. Ama Beşiktaş çok önemli bir avantajı cebine koydu. Bunu belki çek yabasını hazmedemedi ama bu bir gerçek. İyi de bir futbol oynadı. Özellikle ikinci yarının o 15 dakikalık bölümünde
11: evet,
10: rakibi kapattı. Siyah beyazlılar yani orada işi bitirebilirlerdi aslında.
11: Arka arkaya iki golle bitebilirdi. Zaten ilk yarıda da biterdi.
10: Olabilirdi.
11: Çernik'in maçı yıldızı olacaktı.
10: Olamadı.
11: Evet.
10: Şimdi Beşiktaş için dediğim gibi Vlahovic ilk tercih, ikinci tercih. Sörlot gibi görünüyor şu anda. İki oyuncu da çok çok üst düzey oyuncu. Yani herhangi biri.
11: Kabul edelim bunu. Evet.
10: Olursa Beşiktaş'a seviye atlatır. Hiç şüphe yok. Yani bu konuda benim hiçbir şüphem yok. İşte şüphemin olduğu oyuncuyu ben geçen yayınlarda söylemiştim. Adı geçen isimlerden biri. Leao. O konuda şüphelerim var.
11: Evet. Peki Leao konusunda da rakam çok yüksek.
10: Rakam çok yüksek. Bakıyorum Beşiktaş'la ilgili şu anda benim gündemimde ekstra unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. İtalyano'nun açıklamaları vardı.
11: Evet.
10: İtalyano diyor ki cesur olduk ve kazandık diyor Ercan abi. Yani cesur 10 kişi kaldık. Bütün çocuklar ruhunu ortaya koydu.
11: O önemli, çok önemli.
10: Bu yüzden çok mutluyum diyor İtalyan.
11: Evet, o çok önemli.
10: Savunma arkası koşular için ikinci forveti attım ve Semih golü attı. Semih'in gol attığına çok sevindim. Şimdi ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Daha şiddetli olmamız gerekiyor. Sonuçtan dolayı memnunum. Şiddetli derken herhalde baskının şiddetinden bahsediyor İtalyano burada. Bu takım yaklaşık bir aydır birlikte temeli oturttuğumuzu düşünüyorum. Bu takımın daha çok ilerleyebileceğini

0: geleceğini düşünüyorum. Hep birlikte daha ileriye gideceğiz. Bu da güzel
1: Evet.
0: bir açıklama. Yani
1: Ya şu var.
0: potansiyel var diyor takımda.
1: En flaşı senin okuduğun takımın cesurluğunu kaybetmemesi. Tamamıyla ceza sahası çevresine kapanan ve baskı yiyen bir 10 dakika yaşayabilirdi İtalyan. Bence bu çok önemli.
0: Mesela Semih hamlesini muhtemelen sormuşlar. Bir onun da cevabını vermiş. Diyor ki, kafamda olan şey takımın biraz daha ileri çıkmasıydı. O yüzden oyuna forvet ekledim. Gömülü kalmamamız gerekiyordu. O karar sonrasında ödüllendirildik ve golü bulduk.
1: Hem gömülü kalmama, dediğim gibi ceza sahası çevresinde yapacağın savunma, mutlaka bir hata yapabilirsin. Rakibe özgüven getirirsin. Durmadan atak tazeleyecek bir rakip düşün. Ki fizikleri iyi.
0: İkinci yarıda ruhumuz çok daha farklıydı, çok daha istekliydik, daha fazla şans bulduk. Ama önemli bir konu var, daha bitirici olmamız gerekiyor. İşte bu. Nokta atışı bu.
1: En baştan beri açtığımız, ya programı öyle açtık zaten. Bitiricilik olmazsa sonra üzülürsün. Ya iyi oynayıp iyi oynayıp rakip de pozisyona girip atarsa üzülürsün. Emeklerine yazık olur.
0: Bitiremeyince dediğin gibi üzülebilirsin. Böyle maçlarda oluyor. Yani 2.33 gol beklentisinden bir gol
1: Atamıyorsun.
0: çıkmamalıydı.
1: Değil
0: Daha
1: mi?
0: fazlası olmalıydı, evet. 3 maçta da gol yemedik. Bundan dolayı çok mutluyum. Gol yediğinizde daha kırılgan oluyorsunuz.
1: Hata yapma ihtimaliniz yükseliyor tabii. Gol yiyen bir takım hata yapar.
0: İşte bunu söylemiş. Savunmada daha fazla hata yapabiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Gol yerseniz diyor. Bu olmadığı için çok mutluyum diyor. İkinci yarı aslında Midland maçının ikinci eşleşmesi gibiydi.
1: Evet.
0: Orada da ikinci yarıda bambaşka oynamıştık. Bugün de öyle oldu. İleride daha da iyi olabiliriz. Buna inanıyorum. Peki burada da benim aklıma şu soru geliyor. İkinci yarıdaki oyunu neden ilk yarıda oynayamadı
1: Ya
0: bizde?
1: ilk yarıda esasında bazı bölümlerde oynadı. Oh'un direkten dönen topu var. Oynamadı diyoruz. Chiellini'nin iki pozisyonu var, iki %100 bence. Çok önemli. İlk yarıyı kastediyorum. İlhan'ın iki şut girişimi var. İlk yarıda da o pozisyonlar geldi Beşiktaş'a. Böyle çok kötü oynamadı. Savunma yapmadı. Yani gömülü kalmadı. İlk yarıda da ben bu maçı almak istiyorum sinyallerini verdi. Sadece ilk yarıda topu kaybettikten sonra geri alma, hemen geri alma var ya. Orada bir iştahsızlık vardı. Rakip de hiç vakit geçirmeden orta alanı çok çabuk geçti. O pas girişimleriyle orta alanda gayet başarılı bir rakip gördük.
0: İkinci maçı da kazanmamız gerekiyor. Tur atlamamız gerekiyor diyor İtalyano.
1: Tabii daha bir avantaj büyük ama tur geçilmedi.
0: 10 kişi savunma yapmak zordur ama biz bunu çok iyi yaptık. Takımın asla 10 kişi kalmasını istemem çünkü zor bir şey ama biz bunu başardık diyor İtalyano.
1: Evet.
0: Önemli bir şey daha var. Geçen maçta Milot Rashica, bu maçta Semih sonradan oyuna girdiler ve gol attılar. Takımın mantalitesi için harika bir şey bu. Takımın nasıl bir ruhla oynadığını gösteriyor demiş.
1: Evet.
0: Daha biten bir şey yok. İkinci maça odaklanmamız gerekiyor. Maç içindeki çoğu anda topa sahip olduğumuzu hissettim. Rakibe çok top vermedik. İlk
1: Çoğu
0: yarı...
1: an öyleydi gerçekten.
0: Evet,
1: Maçın çoğu
0: öyleydi.
1: anında
0: Beşiktaş'taydı.
1: top Beşiktaş'taydı. Yani rakibin topa sahip olma yüzdesine baktığımızda iyi oynamasına rağmen bazı anlarda %40'ı geçemedi.
0: Doğru. Maç içindeki çoğu anda topa sahip olduğumuzu hissettim. Rakibe çok top vermedik. İlk yarının sonuna doğru bu konuda aksaklık yaşadık. 4-5 şans yakaladık. Böyle olmamız, daha iyi olmamız gerekiyor.
1: Evet, ama gol atmak gerekiyor tabii.
0: Evet,
1: Bunu
0: yani
1: zaten teknik direktör de belirtmiş.
0: İtalyano da bunu belirtti. Maç sonu yaptığı açıklamalarda genel hatlarıyla baktığımızda Beşiktaş cephesi oynanan oyundan da memnun, alınan galibiyetten de doğal olarak son derece

0: Hem memnun görünüyor.
1: Emirhan iyi oynadı dedin, doğru. Bir de koşuyu yapıp tehlikede gol çizgisinden çıkarttığı bir top var. O bayağı bir moral verdi takıma. Evet. İlk yarıda.
0: Şimdi diyor ki İzmir'den Ayhan Bey, Beşiktaş iki maçta da Çern oyundan çıkar çıkmaz yerine giren oyuncuyla golü buldu. Bu da bir gösterge mi acaba?
1: Gösterge mi, Çern'in şanssızlığı mı diye.
0: Bilmiyorum. Bu da enteresan. Dinleyicimiz iyi yakalamış bunu.
1: Tabii.
0: Hala sağ kanatta Quaresma'yı arıyoruz.
1: O çok özel bir oyuncuydu. Öyle oyuncuları her zaman bulamıyorsun. İki defa geldi. İki defa da giderken iz bıraktı bence.
0: Evet.
1: Quaresma vuruşu yapan dünyada çok az oyuncu var.
0: Satılmış Bey diyor ki iki tane dünya yıldızı getirmesi gerekiyor Beşiktaş'ın Salah'ı unutturması için.
1: Dünya yıldızı demek anormal para demek.
0: Ya çok çok takılmış Beşiktaş taraftarı ya Salah olayına. Şaşırdım yani bu kadar takılmalarına.
1: Kendi bir de açıklama yaptı Beşiktaş.
0: Evet.
1: Ama transfer böyledir. Sen de istersin, anlaşamazsın. Başkası o şartları kabul eder.
0: Ya tabii örnek verdik ya.
1: Ya budur transfer.
0: Araba alacaksın, sen bir teklif ettin, diğeri 100 verdi. 100 de satar adam.
1: Herhalde. Yani. Sen iyi bir insansın, ben sana yine bire vereyim demez.
0: Demez. Kim daha çok veriyorsa.
1: Bu tam satar. Bir ticaret.
0: Tabii ya, oyuncu da kim daha çok para veriyorsa ona transfer olur. Yani senin bütçen 100'ü kaldıramayacak bir bütçe ise bu senin ayıbın değil ki. Ya da eksikliğin değil ki.
1: Değil,
0: senin
1: 1 lira
0: bütçen var. Yani senin gerçeği. Hayatının gerçeği. Evet, yani Beşiktaş'ın bütçesi yoktu. Ya da işte oraya o paraları verdiğinde alabileceği belki 2 oyuncuyu alamayacaktı. Alması gereken gereken oyuncuları belki alamayacaktı. Planlama yapıldı. Almamaya karar verdi Beşiktaş. Buraya bu kadar takılmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum gerçekten de. Sörlot'un maliyeti Salah'ı geçebilir demiş Mustafa Bey. Onu
1: Beşiktaş kulübü bilecek.
0: Onu bilemiyorum. Tabii bonservis.
1: Ben sanmıyorum fazla geçeceğini.
0: Bonservis var orada.
1: O bonservis Atletico Madrid ki doğruysa ben pek 40 olduğunu da sanmıyorum.
0: Ya 40'tan açar, 30'da bırakır. 30'da bence Sörlot için bu yaşta iyi para.
1: Tabii canım. Onun tabii taksitlendirmesi çok önemli.
0: İşte evet, belki de birazdan değiniriz. Yani Galatasaray'ın transferde zorlanmasının nedeni bir yıl içinde Osimhen'in bütün parasını
1: ödemesi oldu.
0: Ödemesi oldu. Çok büyük para yani normalde. Yani
1: 75 bonservis, onun dışında oyuncu maaşı falan derken
0: 100 milyon euro bir yılda ödedi Galatasaray.
1: Bir anda kasandan çıkıyor.
0: 100 milyon euro yani. Çünkü 75 artı 5 de herhalde şampiyonluk bonusuydu. Yani 80 evet. 21'de oyuncuya verdin 101. Yani 101 milyon euro bir takımın kasasından bir yılda bir oyuncu için çıkıyorsa yani orada biraz da taraftar bütçeyi de anlamalı. Yani yöneticiyi de anlamalı.
1: Kesinlikle öyle.
0: Artı yöneticinin de dile getirmesi lazım bazı şeyleri.
1: Getirdiler zaten.
0: Dile getirmeyince taraftar da homurdanıyor doğal olarak. Ama benim gördüğüm en büyük problem o Osimhen'in maliyeti Galatasaray'ı çok zorladı. Anladığım kadarıyla tabii. Bir dinleyicimiz de demiş ki yönetim sınıfta kaldı demiş.
1: Hangi yönetim?
0: Beşiktaş yönetim.
1: Neden?
0: Yıllardır potansiyel denilen gençlerle bir yol alacağını düşünen yönetim. Bu lig yıldız oyuncularla kazanılıyor. Yıldız oyuncu olmadan ligi kazanma ihtimali...
1: Trossard'ı almadın mı? Trossard yıldız değil mi?
0: Yıldız bence. Bence Trossard bu sene hem ligde adından çok söz ettirecek bir oyuncu.
1: Alman milli takımının ikinci kalecisini almadı mı?
0: Ve bundan sonra birinci kaleci.
1: Evet. Almadı mı?
0: Nübel.
1: Evet.
0: Birinci kaleci diyebiliriz.
1: Evet. Aldı değil mi?
0: Tabii. Aldı.
1: Milli takımda oynayan Salih almadı mı?
0: Aldı.
1: Altıdan transfer yaptı şu ana kadar ve hala yapacak öyle söyleniyor. Hı hı. Elinden geleni bence yapıyorlar.
0: Ama işte evet.
1: İtalyano'yu almadı mı?
0: İtalyano'yu da getirdi. İşte yok ben... Çok anlayamadım ya Beşiktaş.
1: Ben de anlayamadım.
0: Çok en keskin yönetime karşı. Bütün parayı Salah'a verip hiç kimseyi almasın mı takım? Onu anlamadım ben.
1: Takımın içindeki dengeleri de tamamen bitirir.
0: Salah'a verdin, bütün parayı bitirdin. Ne yapacaksın?
1: Dengeler de bitti.
0: Forvet para kalmadı. Savunma para kalmadı. Ya, ne yaptın? Salah'ı aldın.
1: Niye almadınız diyecekler ondan sonra.
0: Salah'ı aldık, siz istediniz.
1: Öyle değil mi?
0: Yani. Ya, bu takımın bütçelerini de göz önünde bulundurmak lazım.
1: Ya para çeşmeden akmıyor.
0: Keşke
1: bunu
0: aksa
1: en iyi çalışanlar.
0: Ercan abi aksa.
1: Bunu en iyi çalışanlar, sabah 6'da işe gidenler bilir.
0: Evet. Vedat'a döndüm, bir reklam var mı Vedat? Bakıyorum. Reklam var mı? Yok. Evet, reklam.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sizlerden gelen yorumlar da var. Teşekkür ediyoruz. Bayağı yorum oldu bugün. Beşiktaş taraftarı hem keyifli tur geçti, ya tur geçmedi ama galip geldiği için, hem de Salah konusunda biraz sıkılmış canları, onu anlıyorum.
1: Yapacak bir şey yok, o iş bitti.
0: Evet, sabah 5'te işbaşı yapıyorum, aldığım para söylemeyeyim onu, şu kadar demiş dinleyicimiz. Ama sonra işte şunu istiyoruz, bunu istiyoruz diyoruz diyor.
1: Maalesef.
0: Transferlerde verilen paralar ömür boyu göremeyeceğimiz paralar diyor. Doğru.
1: Televizyonda film izlerken bile göremeyeceğim paralar olabilir.
0: Filmlerde bile göremeyeceğim paralar olabilir. Güzel.
1: Değil mi?
0: Evet. Şimdi Beşiktaş taraftarı olarak başkandan şikayetçi olmamızın sebebi, takım kalitesi anlamında rakiplerimizden farkımız olmayacak demesine rağmen kalite olarak rakiplerin gerisinde olmamız diyor.
1: Daha transfer bitmedi. O zaman ondan sonra tekrar bir değerlendirme yapar tabii Beşiktaş taraftarı.
0: Mesela Doğan Bey demiş ki, Salah'ın gelmemesine ben sevindim demiş.
1: Öyle düşünenler de var.
0: Evet. Bu maddi yüke değmezdi diyor.
1: Kar, zarar ve ödeme diye bir şey var ticarette.
0: Bu konu da güzel bir konu. Piyasada 3 santrafor var. Bütün takımlarımız diyor. Hepsine teklif yapıyor. Fiyatı kendi kendimize yükseltiyoruz.
1: Gayet güzel.
0: Bu da doğru.
1: Çok güzel bir yorum.
0: Evet. Sanki ya başka dünya, kimse yok gibi.
1: Dünya adlı gezegende başka santrafor yok mu? Çok güzel bir yorum.
0: Evet.
1: Harika bir yorum bence.
0: Herkes ya aynı oyunculara gidiyor.
1: Bütün aynı oyuncuların etrafında dönen bir... Şöyle söyleyeyim. Maalesef küçük bir dünya. Büyük dünyayı küçük hale getiriyorlar.
0: Şimdi mesela Lukaku ismi, hem

0: Fenerbahçe'm Trabzonspor'la yazılmaya başlandı şimdi.
1: Mesela.
0: Lukaku, Sörloth, Vlahovic, işte Giras gündemdeydi bir ara. Bütün takımlar aynı. İsimlere gidiyor.
1: Değil mi?
0: Evet, bu güzel. Ve piyasayı da biz yükseltiyoruz.
1: O zaman ister istemez yükseliyor piyasa. 10 ayrı oyuncu adı olsa piyasa falan yükselmez.
0: Taraftar bütçeye bakmaz. 10 Salah gelse 11.'yi ister demiştim.
1: Artık bakacak ama. Bakmalı.
0: Evet, bakmalı. Orkun da bir yıldız. Türk diye saymıyorlar galiba demiş. Bence yıldız.
1: Tabi canım. Herhalde.
0: Orkun'a yani net bilgi, Premier Lig'den teklif vardı. O Beşiktaş'ı seçti.
1: Evet.
0: Premier Lig'den teklif vardı Orkun'a. Premier Lig'e gidebilirdi.
1: O zaten biliniyordu.
0: Evet, Beşiktaş'ı seçti. Şu anda orada oynayabilirdi yani rahatlıkla. Orkun Kökçü.
1: Beşiktaş'ı seçti. Beşiktaş taraftarı da onu çok sevdi.
0: Ben de Salah'ın olmadığına seviniyorum. Sağ kanada U23 daha mantıklı diyor dinleyicimiz.
1: Çok iyi bulursan tabii U23.
0: Çok iyi U23.
1: Ya parayı vereceksin o zaman.
0: Minimum 50.
1: Aynen öyle. Yani. Madem tamam U23 diyorsun, ben bunu geldikten sonra satacağım diyorsun değil mi?
0: Hı hı.
1: Yani ben alacağım bu oyuncuyu, 2 yıl oynatıp
0: yetiştireceğim.
1: 85'e satacağım mesela, değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii yani o iyi öyle bir oyuncu.
1: İyiyse öyle bir oyuncu bulman lazım.
0: O yani 23 yaş altı oyuncu çok pahalı oluyor zaten. İyiyse çok pahalı. Ha, potansiyeli var. Gelişim aşamasındaysa biraz daha ucuza alabiliyorsun ama 23 yaş altı kendini de ispatlamış bir oyuncuyu ya zaten gelmiyor Türkiye'ye.
1: Ya o potansiyel fazla çıkmaz yalnız, biliyor musun? Bir oyuncu oldu mu 19 yaşında oluyor artık.
0: Evet.
1: Ya bu adamın potansiyeli var.
0: 22'ye kadar kalmıyor o potansiyelin çıkması.
1: Kalmıyor. Futbolun gerçeğini unutmayalım.
0: Beşiktaş'ın ihtiyacı olan Dzeko tarzı bir oyuncuydu. Ya da şu anda İlhan Mansız olmalıydı diyor dinleyicimiz. Yani net golcü istiyor diyor takım.
1: O bu oyun onu istiyor.
0: Gelecek atacak.
1: Evet, bu oyun onu istiyor.
0: Çünkü takım çalışıyor, koşuyor, baskı yapıyor.
1: Uğraşıyor.
0: Evet, uğraşıyor.
1: Yeri gelecek öyle bir oyuncu bulunsa bazı maçlarda çift santrafor da göreceksin takımı.
0: Yeri gelecek onu oynamak zorunda kalacaksın, evet. Şimdi dinleyicimiz demiş ki takımlarımız transferleri araştırıp yapmıyor ki demiş. Menajerler tavsiye ediyor. Sonra aramızda kapışıyoruz. Aynı oyuncular için.
1: Böyle bir problem var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Evet. Yani esasında birçok dinleyicimiz konunun ne olduğunu gayet net biliyorlar yaptıkları yorumlarla. Az önceki dinleyicimizin yorumu, ben günün yorumu diyorum. Ya sadece 3 tane santrafor var dünyada.
0: Evet. Cicim ayları geçince gerçeklerle karşılaşacağız. Ben Serdal Başkan'ın Salah konusunda arkasındayım diyor dinleyicimiz.
1: Evet tabii. Birçok karşı görüş var. Olmadığı için tamam olmadı diyen ve bunu kabul eden taraftar da var.
0: Hı hı. Şimdi Beşiktaş'a kimler lazım demiş dinleyicimiz. Çok iyi bir forvet lazım bana göre demiş. Sağ ön çok iyi bir yaratıcı oyuncu. Orta saha, sol stoper. Bunlarla biter mi Beşiktaş'ın ihtiyaçları? 4 transfer.
1: Bayağı kendine gelir.
0: 4 ama 4 ilk 11 oyuncusu.
1: Evet mutlaka.
0: 4 ilk 11 oyuncusu gelirse yedek kulübende çok genişlersin.
1: İster istemez.
0: Tabii 4 tane ilk 11'e şu kadronun üstüne alacaksan çok çok iyi bir duruma gelirsin. Yedek kulübende çok iyi olur ki yani 18 tane çok üst düzey oyuncuya ihtiyacı var büyük takımların en az.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: Çıkıştan sonra rakiplerine göre yaklaşık 2-3 boy kadar geride kaldı 2 numaralı Erbaşkan. Liderliği alan Safkan ise öne atak yapıp 7 numaralı Afrika Ateşi oldu. İkinciliğe dış kulvardan 9 numaralı Savaşçı Bedir geldi. Bariyer dibine yakınsa 4 numaralı 5 numaralı Asalet sahibi var. 1 boy kadar geride ortada 4 numaralı Kabal Bey. Yarım boy kadar gerisinde dış kulvarda 8 numaralı Devran Bey. 1,5 boy kadar geride içeride 6 numaralı Devri Zaman. Hemen dışında ise 1 numaralı Dedem Hamza Reis var. Onun 1 boy kadar gerisinde içeride 3 numaralı Gümbür Baba. Dış kulvarda 2 numaralı Erbaşkan. Bu sırayla son 400'e yaklaşıyor Taylar. Farklar azalmaya başladı. 5 numaralı Asalet sahibi geldi. Liderliği aldı. İçeride 7 numaralı Afrika Ateşi. En dış kulvarda ise 9 numaralı Savaşçı Bedir var. Orta kulvardan da 4 numaralı Kabal Bey'i öne gelmek için efor sarf ediyor. Son 200'e yaklaşılıyor yarışta. Liderliğini sürdüren Safkan 7 numaralı Afrika Ateşi oldu ama orta kulvardan 5 numaralı Asalet sahibi hızlandı ve şimdi son 100'e yaklaşılırken 5 numaralı Asalet sahibi yaklaşık 2 boy farklı önde. İkinciliğe de 1 numaralı Dedem Hamza Reis girdi. Son metrelerde 5 numaralı Asalet sahibi 2 boy farklı önde. 5 numaralı Asalet sahibi koşuyu kazandı. 1 numaralı Dedem Hamza Reis 2. oldu. 3 numaralı Gümbür Baba koşuyu 3. olarak tamamlarken 6 numaralı Devri Zaman ve 4 numaralı Kabal Bey'i dördüncülük için fotoyu beraber geçti. 5 numaralı Asalet sahibi Cemal Paso'yla kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyospor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyospor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyospor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyospor. 0538 052 1487. Radyospor. Spor'un tek adresi. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Tanıtıcı reklam.
5: Elf motor yağları iki tekeri sunar.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Mehmet Ali Seleşik bizimle birlikte biraz motor sporlarını, biraz MotoGP'yi konuşacağız. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldin.
1: Merhabalar.
0: Şimdi tabii gözler MotoGP'de Toprak Razgatlıoğlu'nda. Şu anda şampiyonada 21. sırada Toprak. Puan aldığı 5 yarış var bu sene. Toprak'ın açıklamaları da vardı. Tabii basınla da bir araya geldi Sakarya'da. Genelde Türkiye'ye geldiğinde bu basın birliktelikleri oluyor. Bazı problemler var dedi. Yani istediğimiz sonuçlar alamıyoruz, yeterince gelişemiyoruz ama hedef 2027 dedi bizim için. Gerçek hedef 2027 dedi. Öncelikle şu ana kadarki durumu konuşalım. Şu ana kadar mesela sen nasıl buldun Toprağı? Beklentilerini karşıladı mı performansı? Öyle başlayalım.
1: Ya aslında bizim beklentilerimizden ziyade Toprağın kendi beklentileri biraz daha önemli. Çünkü 2027'ye hazırlandığı zaten Yamaha'nın da çok belliydi. Onun dışında Toprağın mümkün olduğu kadar Fabio Quartararo'ya, sonuçta Yamaha ile dünya şampiyonluğu yaşamış. Her ne kadar artık Honda ile yarışacağı önümüzdeki yıl açıklanmış olsa da biraz motivasyonu muhtemelen eksiktir ama ne olursa olsun o motosikletten çıkarılabilecek maksimumu çıkaran Quartararo. Onun civarında onu genellikle geçebildiği hafta sonlarını sıklıkla gördük bir süre özellikle. Bunları bize gösteriyor olması güzel ki yani diğer bütün Yamaha ile yarışan sürücüler MotoGP'de yarış kazanmış sürücüler. Jack Miller dahil olmak üzere takım arkadaşı. Alex Rins dahil olmak üzere ki bu hafta sonu Silverstone'dayız. Burada çok efsanevi bir yarış kazanmıştı 2019'da burun farkıyla. O yüzden ya bu hafta sonundan çok büyük bir beklenti yok. Silverstone yapı itibariyle Yamaha'ya uygun değil. Yüksek hızlı virajlar, düzlükler derken Yamaha'nın bütün eksiklerini tam anlamıyla ters taraftan tamamlıyor, ortaya çıkartıyor biraz. Fakat Toprak yine öğrenmeye devam edecek. MotoGP padoğunu, işlerin işleyişini, motosiklet yapısını da öğrenmeye devam ediyor. Superbike çok daha farklı çünkü. Önümüzdeki yıl Superbike'den alıştığı lastikler gelecek. Onun da orada belki eşit durumdan ziyade avantajı olabilecek bir durum bile olacak. O yüzden 2027 hedef zaten hep söylediği şeydi. Orada çok bir yeni bir durum yok.
2: Doğru. 2027 hedef derken neyi kastetti acaba?
1: 2027'de kurallar tamamen sıfırlanıyor MotoGP'de. Yepyeni bir kurallar bütünü geliyor. İşte motosikletlerin CC'si düşüyor. Ön kanat, arka kanat diye bir şeyden bahseder hale geldik MotoGP'de birkaç senedir ki Formula 1'de olan bir şeydi. Kanat diye bir şey yoktu motosikletlerde. Onlar biraz daha küçülüyor, biraz daha makul bir seviyeye geliyor. İşte startlarda ve daha sonra virajlarda motosikletin yarı mekanik yere yardımları var, işte süspansiyon biraz daha çöküyor ki daha iyi başlayabilsinler diye. Ondan bu sene bir kısmından kurtuldular. Kalanından da kurtulacaklar. Bunların hepsi sürücülerin biraz daha bileğinin, özellikle gaz tarafında sağ elinin bileğinin ama özellikle bilek kuvvetinin ve yeteneğinin ön plana çıkabileceği şekilde MotoGP sadeleştirilecek. MotoGP'de sürücü yeteneğinin biraz daha ön plana çıktığı, makinenin biraz daha ikinci planda kaldığı, yani ortalama makineyle de iyi bir sürücünün fark yaratabileceği bir MotoGP olduğunda biz zaten Superbike'da neler yaptığını toprağın izledik, anlattık sonuçta. Bir iki adım gerideki makinelerle de neler yaptığını hep birlikte gördük. O yüzden şartlar biraz eşitlendiği andan itibaren toprağın ön plana çıkma ihtimali var. Dediğim gibi belki lastiklerden avantajı bile olabilir. Onun için 2027'ye de hazırlanıyor. Yamaha da farklı bir yolun içerisine girdi. Sıralı 4'ten V4'e geçtiler sonunda onlar da. Ki Japonların biraz ayaklanması gerekiyor. Avrupalılar çok önde. Doğru. Ki MotoGP ve motosiklet dendiğinde her zaman Japon markalar gelir. En büyük pazar da Güneydoğu Asya pazarı zaten. Oraya nüfuz edebilmek için mutlaka Japon markalarının işe yaraması gerekiyor. Biraz daha kendilerini toparlaması gerekiyor. O yüzden umutlu görünüyor. Yani MotoGP'de Honda ile Yaman'ın o kadar geride uzun süre kalmasını çok fazla istemeyecektir. Biraz o sıfırdan, yani defteri bir sıfırlayıp temiz bir sayfayla o tekrar skor tutmaya başlıyor olmanın mutlaka faydası olacak.
0: Aslında iyi bir nokta. Japonlar çok geride. En iyi konumdaki Japon marka Honda da Luca Marini 10. sırada.
1: Yani ama çok fark edecek şeyler değil onlar. Yani Luca Marini'nin topladığı puanlar da bir şey ifade etmiyor. Şampiyonluk mücadelesi olmadığı sürece işte 10 olmuş, 12 olmuş. Yani tablodan çok bir okuyamıyoruz da bence o tarz.
0: İşte Japonlar çok geride, onu demek istiyorum.
1: Evet, yani hep arkadalar zaten. Ve ileriye gitme. Ya şey olsa Luca Marini mesela şampiyonada yine aynı puanda olsa ama o puanları da bir tane yarış kazanıp geri kalanı da düşüp o puanı elde etmiş olsa çok daha farklı olabilir. O puanı elde etme biçimleri de azar azar elde ettikleri için bir şey yok yani. Bir parıltı ortaya koyamıyorlar. Ama bence 2027'den itibaren MotoGP de o bir eşit dağılma isteyecek. Yani çeşitlilik
2: MotoGP'nin
1: artacak.
2: MotoGP'nin dışında bizim çocuklar diyelim yine yavaş yavaş. O en büyük hedef tabii MotoGP olacak ama şu anda mücadele ediyorlar.
1: Öyle öyle. Yani hep yetişiyor. İşte Kenan Sofuoğlu tekti. O Süper Sport'ta 5 kez şampiyon olduktan sonra ki Moto2'de de burada puan almışlığı var. İlk Grand Prix puanlarımız burada gelmişti. 2012'de 8. olmuştu. Oradan sonra o yetiştirmeye karar verdik. Yani şey diyebilirdi. O konuda hakikaten takdir etmek gerekiyor. Ya ben yapacağımı yaptım. Benden bu kadar biraz emekliliğin tadını çıkarayım diyebilirdi. Onun yerine işte Akyazı'daki pist KNN 54 Riders diye bir sürücü akademisi kurdu. Toprak oradan yetişti. Daha sonra öncü ikizleri Can ve Deniz oradan yetiştiler. Grand Prix kazandılar. Ki hala tarihin en genç Grand Prix galibi Can Valencia'da, onu yine Sport'ta anlatmıştık. O kırılmayacak bir rekor çünkü yaş sınır geldi bir de sonrasında. Bahattin var, yine Bahattin Sofuoğlu. Oradan sonra da yetişecek bir 8-10 tane daha sürücü var, öyle söyleyelim. Daha şu anda Junior serilerde ve onların bir üstündeler. Yani gittikçe artıyor, hakikaten logaritmik artıyor. Bir örnek oluyor, o örnek 2 oluyor, 2-4 oluyor, 4-16 oluyor, 16 bir anda büyüyor. Bu konuda hem örnek olunca, televizyonda izleyince biz de bunu yapalım diyorlar muhtemelen. O fırsatları, o imkanları sunabildiğimiz sürece de motor sporları hem iki tekerde hem dört tekerde gayet güzel devam edecek gibi görünüyor. Burada da biz de bize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu sporcuları doğru şekilde destekleyerek ve olması gereken kadar anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bu sefer çok dikkatli olmak gerekiyor. Kötü geçen hafta sonunu iyiydi diye anlatmaktansa daha iyileri de gelebilir diye anlatmak farklı olduğu
2: daha
1: için.
2: Farklı tabii.
1: O dengeyi kurabilmek hakikaten kolay değil. Onu biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Kendi aramızda birbirimize geri bildirim vererek de anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü motor sporlarında tekrardan yükseliş çok daha yeni yeni. Biz de birazcık öğreniyoruz. Siz çok daha tecrübelisiniz o konuda. Bizim Türk takımları diğer sporlarda o şeyi nasıl yapılacağına dair biraz daha tabii şey var arada. Biz biraz daha öğreniyoruz. Onlarla birlikte biz de gelişiyoruz, büyüyoruz yani.
2: Esaplı.
0: Jack Miller'la ilişkisi nasıl? Hemen hemen aynı puanları aldılar. Sıralamada da arka arkayalar. Takım arkadaşıyla.
1: Yani

0: Jack Miller'dan beklentiler biraz daha farklı. Onun da yine bir ayağı dışarıda sonuçta. Önümüzdeki yıl Superbike'e gidecek. Yapı olarak benziyorlar. Birlikte de güzel eğleniyorlar. Özellikle pist dışı aktivitelerde bence hakikaten iyi bir pazarlanabilirliği var Pramac MotoGP takımının. Çünkü bir tarafta Jack Miller var. Toprak gelene kadar MotoGP'nin en iyi şovmenlerinden bir tanesiydi. Toprak gelince biraz ikinci sıraya düşmüş oldu. Mesela bir yarış başlangıcı öncesinde bu tuktuklar var ya işte, evet, onlarla birlikte bir yarış yaptılar. Herkes şey diyordu, işte Toprak'la Jack kazanır muhtemelen diyordu. Hakikaten öyle oldu. Bir de ön kaldıra bir şeyler yaptılar. O yüzden biraz daha pazarlanabilirliği var gerçekten. Araları da iyidir diye tahmin ediyorum. Normalde bu... takım arkadaşlarıyla aranız çok iyi olmayabilir. Bir numaralı rakibiniz odur, onu geçmeniz gerekir ama onları iyi anlaşıyor.
1: Büyük firmaların yanı sıra motor markalarını kastediyorum burada. Tabii ki sporcunun iyi gelir elde etmesi için herhalde sponsorlar çok önemli.
0: Çok, evet. O yüzden mümkün olduğu kadar destek vermek gerekiyor. En büyük destekleri de bizim sponsorların vermesi gerekiyor. Evet, çünkü çok ciddi maliyeti olan bir spor dalı MotoGP ve yani aynı zamanda Formula 1 tarafı da böyle ama oraya gidene kadar ki masraflar gerçekten çok fazla. Yani bunu motosiklet kullanan dinleyicilerimiz de çok rahatlıkla söyleyeceklerdir. Ekipman bile almak pahalı. Yani kendinizi güvenceye alabilmek bile yüksek maliyetli tabii ki. O yüzden bunun profesyonel olarak yapılabilmesi bambaşka bir noktayı açıyor ve o konularda gerçekten destek her zaman gerekiyor.
2: Çok teşekkürler.
1: Çok Mehmet teşekkürler. Çok
0: hafta sonu programından da bahsedelim mi gitmeden önce? Hay benim hay. Burada olmamın sebeplerinden bir tanesi tabii Silverstone haftası içerisindeyiz. Hemen de onu söyleyelim. Bugün antrenman seansıyla birinci serbest antrenmanla başladık. 18'de de antrenman seansı var. Burada elde edilecek dereceler sıralama turlarını etkileyecek. O anlamda kıymetli. Cumartesi günü de 13.10'dan itibaren başlıyoruz. İkinci serbest antrenman. Hemen arkasından 13.50'de sıralama turları. Sonrasında Moto2 sevgili Deniz Öncü'nün sıralama turları var. 16.40'da. Ve 18'de de sprint yarışı olacak. Sevgili İzgecan Günal'la birlikte anlatımımızı yapacağız Esport ve Esport Plus ekranlarında. Pazar günü Moto2 ile başlıyoruz. Normal şartlarda Moto3, Moto2, MotoGP diye gidiyor ama İngiltere'de saatler biraz ileri alındığı için hem çok erken gelmesinler yerel seyirciler hem de Avrupalı yine normal saatinde MotoGP izlesin diye sırasını değiştiriyorlar. 13-15 Moto2 yarışı. Sevgili Deniz Öncü yarışacak. 15'te MotoGP yarışı var. Toprak Razgatlıoğlu'nun yarıştığı. 16-30'da da Moto3 ile perdeyi kapatacağız. Bu hafta normalde şu anda bu segmente adını veren iki teker stüdyo programımız da vardı. Fakat sezon çok uzadı tabii ki stüdyo programlarıyla, gerek VLN olsun gerek Dünya Kupası olsun. Teknik ekibimizin de bir tatile çıkması gerekiyordu. O yüzden onlar biraz dinleniyorlar. Biz de bu hafta sadece stüdyo programını yapmıyoruz. Onun dışında toplu bir programımız var.
1: Stüdyo yoksa radyo var.
0: Evet, aynen öyle. Öyle. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.
3: Motor yağları iki tekeri sundu.
4: Tanıtıcı reklam.
5: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
8: kazancım net, Sigortam Net.
9: Radyo Spor.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz MotoGP konuştuk. Toprak Razgatlıoğlu Silverstone pistinde olacak hafta sonu. Şimdiden başarılar.
1: Başarılar.
0: Dileyelim sevgili Toprak'a. Tabii Toprak ilk sene alışma senem diyordu. Çok iyi anlatmak lazım izleyicilere de. Çünkü herkes tabii Toprak'ın başarılarına alışmış durumda ama MotoGP bambaşka bir disiplin. Çünkü Superbike'la evet iki teker ama çok alakası yok Ercan abi. Biri Formula 1 diye düşünelim. Diğeri Dünya Rally Şampiyonası diye düşünelim. Tabii. Birbiriyle çok fazla alakası olmayan aslında iki yarış organizasyonu. Neyse buradan değiniriz. Biraz Alper Mert'e bağlanalım sevgili arkadaşımıza. Uzun zamandır bağlanmıyorduk. Galatasaray'ı konuşacağız. Alper merhaba.
2: Merhaba, evet özledik, uzun zaman oldu.
1: Merhaba evet. Alper, hoş geldin yayına.
2: Merhaba Ercan abi, merhaba Mehmet. İyi yayınlar diliyorum.
1: İyi yayınlar, sana da kolay gelsin.
0: Şimdi Galatasaray'ı konuşacağız seninle. Nedir bu sessizliğin sebebi sevgili Alper?
2: Yani şöyle, plansızlık diyoruz tabii. Genel adını plansızlık olarak koyuyoruz ama nerede plansızlık? Şimdi taraftara doğru yansıtmak lazım.
0: Evet.
2: Mali tabloda mı plansızlık, yöneticilerin kendi arasındaki yetkilendirmede mi plansızlık, yoksa transfer planlamasında kadro mu? Daha doğrusu filan. Şöyle bir şey var.
0: Ben üçüncüye daha yakınım sanki, evet.
2: Evet, yani bir anlamda doğru. Evet, haklısın. Ama şu da var. Şimdi Galatasaray'da yıllardır futbolu yöneten yöneticiler belli olmadan transfer çalışmasına başlamış. Yıllardır böyle. Çünkü daha çok futbolda böyle transferde hani PR fazladır ya, gazeteciler sizin adınızı yazar. Siz ön plana çıkarsınız, başkandan daha çok konuşulursunuz. Genelde sponsor bulacak ya da kasa kolaylığı sağlayacak isimler oralarda olduğu için transferi de biz yapalım isterler. Galatasaray'da Dursun Başkan geldiği günden bu yana Sportif AŞ'de görev dağılımlarında öncelik liyakate değil, paraya dayalı. Bunun sıkıntısını yaşıyor Galatasaray aslında. Bunu da kimse söyleyemiyor. Şimdi nasıl söyleyecek adam? Benim söylediğimi söylese 5 dakika sonra yöneticiyi arayıp transfer haberi alması lazım.
0: Sen diyorsun ki mesela para mı yok yani? Onu mu anlayalım?
2: Hayır, şu. Galatasaray transfer organizasyonunu ne zaman yapması lazımdı? Geçen seneden bu yana eksikleri belliydi değil mi? Siz
0: tabii.
2: Biz de hepimiz konuşuyorduk. Neresi aksıyor? Hangi futbolcunun artık gitmiyor? Misyonu bitmiş değil mi? Niye olmadı? Çünkü bir seçim dönemi oldu ve Sportif AŞ değişti. Transferi kim yapacak? İşte sezon başında daha transferlerin yapılması gereken tarihlerde neyin tartışmasını yaşadık biz? Şimdi Burhan Can Terzi biliyorsun, savcılığa şikayet edildi.
1: Evet.
2: Biz neyin tartışmasını yaşadık? Oktay Ercan, Okan Buruk ve başkan yemek yediler. Ve Abdullah Kavukçu'nun bu yemekten haberi yoktu. Ne oldu bir anda? Ya dediler ki Abdullah Kavukçu acaba transferde geri planda mı bırakır? Sonra bir şeyler oldu, bir algı oluştu falan. Abdullah Kavukçu tekrar yetki aldı. Ve bu arada Galatasaray transfer çalışması yapmıyor. Kim transfer yapacak? Kiminle yürüyeceğiz? Kavgası var içeride, tartışması var.
0: Hala bu netleşmedi mi? Haftaya ilk başlıyor.
2: Netleşti ama netleşse ne olacak? Geç kaldın işte. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Geç kalmanın çeşitli sebepleri var derken onu söylüyorum. Evet. Hani bunu sadece parayla, işte planlamayla falan açıklayamıyorsun. Burada Dursun Özbek'in yönetim şekli biraz geç bırakıyor. Günün sonunda görüyorsunuz işte anlamsız. Savcılık şikayetlerine kadar varan. Yani bir gazeteci transfer haberi yüzünden savcılığa şikayet edilir mi? Ya böyle bir şey olabilir. Yani geldiğimiz nokta Galatasaray için iç açıcı değil. Son divan kurulunda bakın herkes bunu atladı. 3 tane dilekçe verildi yönetim hakkında divan kurulunda sorgulanması için. Yönetime iletilmesi için divan kurulu başkanına teslim edildi. Bunlardan bir tanesi Turan Yücel'in sansürlenen yazısıyla alakalı sansürleyen kişi hakkında araştırma talep edildi. Kimdir nedir? Nasıl sansürletmiştir? Çünkü Turan Yücel divan kurulu üyesi, Galatasaray'da kulüp üyesi. Üstüne yönetici seçme kriteri, Dursun Özbek'in seçme kriteri nedir? Suç soruşturmalarında, bahis soruşturmasında adı geçen yöneticiler var. Bu Dursun Özbek Sportif AŞ'ye yönetici seçerken Galatasaray'ın hangi kriterlerine göre seçiyor diye dilekçe verdiler. Yani camianın rahatsız olduğu noktalar transferin aslında çok önünde. Camia diyor ki transferi aslında profesyoneller yönetsin. Biz her sene şu daha fazla para veriyor, şu daha çok sponsor getirecek diye transferi hiç bilmeyen adamların eline bırakmayalım diye. Beklenti bu. Onun için de sezon başında Gomis ve Cenk Ergün adı geçiyor.
0: Evet.
2: İkisi gelecekler. transferi bunlar yürütecek. İsimler değişebilir. Cenk Ergün dersiniz, Gomis dersiniz, başka bir isim dersiniz, Drogba dersiniz, fark etmez. Beşiktaş Önder Özen ne yapıyor mesela bunu? Yöneticinin işi değil, profesyonelin işi. Çünkü seçim var. 2 yılda bir Galatasaray seçim yapacak. Her sene sportif aşe değişiyor. Ama burada 365 gün devam eden bir ticaret var. Yani transfer. Bunun doğru işlemesi için profesyonellerle yürümeniz gerekiyor ki yönetimler değişse de sadece yönetici denetlesin. Yanlış bir iş olmaması, işin doğru yürümesi için yöneticinin görevi budur. Yönetici uçağa atlayıp transfer pazarlığına gitmemeli, onu profesyonel yapmalı. İşte Galatasaray camiasının beklentisi bu. Aksamasının sebebi de bu. Profesyonelleşmemek ve kurumsallıktan uzaklaşmış olmak. Galatasaray'ın tek derdi bu. Geç kaldı mı geç kaldı. Ve bu saatten sonra şimdi masada bile oturuyorlar şu an. İşte ben o 10 numarayı istiyorum. Başkan diyor ki işte Batrakov'u istiyorum. Okan Hoca diyor ki Mora'yı istiyorum. Ya bunun fikir ayrılığı olmaz bu saatten sonra. Ayrıca Batrakov ya da Mora alınacaksa bunu bakın taraftarın ve kulüp üyelerinin söylediği şeyi anlatıyorum şu an benim görüşüm. Alınacaksa bugüne niye kaldı? Şimdi alacaksanız yıldız bir 10 numara alırsınız. Hani çok uçlu örnek vereyim. Olmaya alıyorsanız en sona bırakırsınız. Onu pazarlığı uzun sürer. Adamı ikna etmek uzun sürer.
0: Doğru.
2: Alacağı parada pazarlık ama Mora'yı alacaksan alsaydın o zaman kampa yetiştirseydin. Çocuk 19-20 yaşında çocuk ülkesinden hiç çıkmamış. Ne zaman gelecek de ülkeye Galatasaray'a alışacak da fayda sağlayacak. Futbol sadece sahada oynanmıyor ki. Bunun bir de psikolojik alışma süreci var. Mental alışma süreci var. Şimdi geldiğimiz noktada Galatasaray geç kaldı evet. Hem plansızlıktan geç kaldı. Hem organizasyon yapısının oturmamasından geç kaldı. Ama günün sonunda geç kaldı. Taraftar da haklı olarak tedirgin. Yani 5. şampiyonluğun tarihe geçme şansı, 5 sene üst üste şampiyon olma şansı var. Ama Galatasaray yönetimi sahadaki eksiklere rağmen rahat davranıyor. Bu da tabii taraftarı da kulüp üyeleri de kızdırıyor, üzüyor.
0: Gerçekten rahatlar mı? Artık rahat olmamaları lazım gibi geliyor bana. Lig başlıyor.
2: Yani bugün itibariyle çok rahat değillerdir ama başkan da öyle bir panik havası görmüyor. Ama şu açıklamaları tabii Ercan abi daha iyi bilir ama ben açıklamaların analizlerini yapmayı çok severim ve gerçekler her zaman bizim meslekte detaylarda gizlidir. Başlıklar da detaylardan çıkar gazetecilikte.
0: Evet.
2: Şimdi Dursun Özbek şöyle bir şey söylüyor. Biz ligin en iyi takımıyız.
0: Hala ya, öyle mi sence?
2: En iyi kadrosuna sahibiz diyor. Hala ısrarla söylüyor bu görüşün arkasında. O zaman takım sahada aksıyorsa sorun nedir? Kadrosu çok iyiyse, kadrosu çok yeterliyse, kaliteliyse Dursun Özbek'in ya da Galatasaray'ın sahada aksayan tarafı nedir? Okan Buruk mu yetersiz? Yani başkan, kulüp başkanı benim kadrom yeterli kardeşim panik yapacak bir şeyim yok diyorsa takım sahada aksıyorsa ve aksaklıklar bir türlü bitmiyorsa biz kimi eleştireceğiz ya da kimi değerlendirmemiz lazım? O zaman teknik direktörü hedef gösteriyoruz. Bir de böyle bir şey var. Şimdi Okan Buruk durdu dedi ki daha geçen hafta bana iki tane 11 lazım hem Şampiyonlar Ligi'ne hem ligi götürmek için. Bir de lig başlıyor. Ağustos ayında gelmişiz. Haziran ayında aynı Okan Buruk diyorduk ki acele etmeye gerek yok. Yani burada bir tutarsızlık var. Galatasaray'da tutarsızlık var. Başkan hocayla ne konuşuyor? Hoca başkana ne diyor? Perde arkasında konuşulanla kamuoyunda yaşananların çok aynı olduğunu açıkçası düşünmüyorum.
1: Mali olarak da bazı problemlerin olabileceğini değerlendirebiliyor musun Alper?
2: Değerlendiririm abi çünkü şu an için Dursun Özbek'in bunun tedirginliğini yaşadığını ben görüyorum. Yani satmadan alma düşüncesi yok. Ve çok ciddi anlamda Singo travması yaşıyor. Singo'ya çok takıldı başkan. Ve transfer toplantılarının hepsinde dedi ki bana Singo'yu aldırttınız. 30 milyon euro para verdik. Şu an faydalanamıyoruz. Bundan sonra söylediğiniz hiçbir genci bonservisiyle almam. Şarta bağlı opsiyonla transfer ederim kiralık olarak dedi.
1: Haklı mı?
2: Bana göre haklı. Şimdi burada başkanı eleştiremem. Belki de en haklı olduğu yer olabilir biliyor musun?
1: Evet.
2: Şimdi baktığınızda 30 milyon euro bizim kulüplerimiz için çok ciddi para. 30 milyon euroyu verdiğinizde neredeyse yıldız 10 numara alıyorsun.
1: Tabii.
2: 20 yaşında çocuğa, 21 yaşında çocuğa verdiniz. Keşke işlese de 40'a 50'ye satılsa. Ama şu ana kadar bir geri dönüş olmadı. Başkan günün sonunda Mali Genel Kurul'a geldiğinde bunun hesabını veriyor. O yüzden başkana da haksız diyemiyorum bazı konularda. Ama bu geç kalmışlığın bir sebebi olamaz.
0: Peki Leo gündemi var bu barış girecek anlamına mı geliyor?

0: Everton'a gitmek var.
1: Mesela?
0: Yani o yüzden bu ayrımı şu an yapıyor mu hiç zannetmiyorum. Çünkü Avrupa'ya gideceğim diyor. Orada biraz parlayıp yukarıya çıkarım düşüncesi de olabilir kariyer planlama.
1: Olabilir. Saygı duymak lazım o zaman öyle de düşünüyorsa.
0: Evet ama abi işte satarken de geç kalıyorsun. Yani satmak da transferin parçası ya. Yani kadro planlamasının parçası. Şimdi bir de Galatasaray yönetimi şu hatayı yaptı. Federasyon geçen seneden Kulüpler Birliği'yle yaptığı toplantıda yabancı sayısını belirlemişti. Bu sene son dakika sürpriz olan bir şey yok. Önder Özcan o konuda çok haklı. Önümüzdeki sene de bugünden belli. Galatasaray biz bunu değiştiririz. Biz bunu daha genişletiriz. Biraz daha kendimize uygun hale getiririz. Rahatlığıyla hareket etti. Ama federasyon Dünya Kupası dönüşü net tavır koyunca Galatasaray istediğini alamayınca planlar tabii daha da terse düştü. Yani olmayan şeyler üstüne de planlar yapılmış. Yani burada bir aksaklık varsa bu yönetimsel. Galatasaray transfer sürecinde de genel anlamda kulüp yönetiminde de şu an çok iyi gitmiyor açıkçası.
2: Bir de belli oyuncular üzerinde fazla zaman kaybedilmiyor mu? Bruno Fernandes'dir, Can Uzun'dur. Aylar geçti hala bu isimler gündemde.
0: Ya işte hep şunu söylüyorum. Yani transfer süreçlerinde çok garip geliyor bana. Şimdi benim cebimde Mercedes alacak para yoksa ben gidip 3 ay Mercedes için pazarlık yapmam. 20 milyonluk Mercedes'i bana bıraktılar 15 milyon ama benim cebimde 5 milyon var.
2: Sen daha ilerine layıksın Alper.
0: Estağfurullah hepimiz öyleyiz.
1: Sen gider uçak alırsın belki de sen.
0: Yani cebimizde 5 milyon varsa 5 milyonluk arabayı alırız bineriz değil mi? Yani şimdi 20 milyonluk araba için pazarlık ediyoruz adam ver dese 20 milyon yok. Ya sayınki de o hesap. Yani ya da Mercedes almaya gidiyorsan fiyatı bellidir. Bruno'yu almaya gidiyorsan fiyatı belli. O paraya bırakıyorlar adamı. Adamlar aylardır aynı cevabı veriyor. Ya o transferi 50'den aşağı vermiyoruz diyor. Ya daha ne gidip pazarlık yapıyorsun? 50'den aşağı vermiyor işte. Ya, inmeyecek.
1: Zaten onu net olarak belirtti.
0: Belirtti ve geri adım atmıyor. Çünkü adam ben bu adamı oynatıyorum diyor. Sen nasıl ki Barış'ı 50'den aşağı vermem diyorsan. O da aynısını yapıyor zaten. Yani Barış senin çünkü ilk 11'indeki en değerli oyunculardan bir tanesi.
2: Peki yarın bir tepki bekliyor musun tribünlerden? Yarın bir Yarreal maçı var.
0: Ya şu an 8 bin bilet tahmin ediyorum satılmıştı. Arttı mı bilmiyorum. Belki 10 bin olmuştur. Villarreal maçında tepki olur. Ama cılız tepki olur. Zaten tribünde çok dolacağını da düşünmüyorum. Tepki de olsa bir şey değişmeyecek. Yani tepki gösterseler de gidip yarın...
1: Olmuyor ki bir şey. Tabii.
2: Peki yani Icardi şimdi... negatif dönüş yapmış. Hani Villarreal maçında veda edelim demişti yönetim. Ona da galiba negatif bir cevap var.
0: Yani Icardi veda etmekten... belki Icardi veda etmek istemiyor. Icardi geri gelmek de istiyor olabilir. Icardi Galatasaray'da devam etmek de istiyor olabilir. Önümüzdeki günlerde hiçbir şey olmazsa Icardi geri geldi derlerse de şaşırmam yani.
2: Aa enteresan.
1: Yalnız tabii...
2: Tamamen kapanmadı diyorsun.
1: Yalnız tabii ki şöyle bir şey var. Yine hiç sezon başı çalışmadan gelmek ortaya hiçbir şey çıkartmayacak Alper.
0: Ya Ercan abi zaten Icardi çalışıp oynamıyor. Çalışıp oynasa bu yaşlarda bu durumlara düşmezdi.
1: Aynen öyle.
0: Icardi çıkıyor, ceza sahasına top geliyor, gelişine vuruyor, gol oluyor. Jardel'in bir başka versiyonu. Yani çalışmayı sevmiyor adam. Zaten Icardi'nin durumu bu. Zaten Icardi öyle olsa bu yetenekli, bu yaşta daha üst kademelerde devam ederdi.
1: Kesin olurdu.
0: Icardi devam ederdi. Yani müthiş bir golcü çünkü. Ama Icardi'nin sorunu bu. Galatasaray'da şu an zaten kulübeye forvet arıyor. Yani kulübede oturup oyuna girdiğinde etki yaratacak.
1: Bir de Icardi ben kulübede de oturmak istemiyorum diyor. Ayrıldı onun için.
0: Icardi artık oturur çünkü istediği kulüpten teklifleri de alamadı. Yani ne yapacak?
2: Sevgili Alper, çok teşekkür ediyoruz. Daha geniş bir zamanda görüşmek dileğiyle. Sağ ol.
1: Teşekkürler Alper, görüşürüz.
0: Sizleri çok güzel bir yayındı. Saygılar sunuyorum.
1: Hep sevgiler, yapayım. Görüşürüz.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
5: Yarım boy kadar geride içeride Altınur'da Nebula Star. 1,5 boy kadar gerisinde dışta ilerleyen Safkan. Ekürilerden 3 numarada Lampanero. İçeride ise 10 numarada Drakigör var. Daha geride ise 5 numarada Zlendia ve 2 numarada El Nacho. Taylar düzlüğe yaklaşıyor. Liderlik 7 numarada Queen Erin Özde. İkincilikte 9 numarada Tatlı Akyüz var. Üçüncülükte dış kulvarda 1 numarada Soncesi. Onun 2 boy kadar gerisinde ise dışta 8 numarada Somebody Loves You sırasıyla son 200'e girilmek üzere 7 numarada Queen Erin Öz farkı

0: 6-7 boya kadar çıkardı ve son yüze yaklaşılırken de 7 numaralı Queen Erin öz önde. Son 50 metrede de 7 numaralı Queen Erin öz önde kaldı ve 7 numaralı Queen Erin öz yarışı kazandı. 1 numaralı Son Cesi ikinci oldu. 9 numaralı Tatlı Aküz üçüncü. 8 numaralı Samba de Lafsu 4. 6 numaralı Nebula Star yarışı 5. olarak tamamladı. Bursa'da günün 7. koşusunu 7 numaralı Queen Erin öz Muhammed Mirbilgin ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Sana iyi gelecek.
8: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, gazeteci arkadaşımız sevgili Alper Mert bizimle birlikteydi. Az önce Galatasaray'daki son durumu anlattı. Onun da pek moralli olduğunu söyleyemeyiz herhalde. Mercan abi bir Galatasaraylı
1: Evet,
0: olarak.
1: transfer konusunda bir,
0: Alper
1: tabii
0: Mert.
1: taraftar da bir gelişme bekliyor. Bu arada hemen belirtelim, yarın da hazırlık maçı var yine. İspanya'nın önemli takımlarından birine konuk
0: Villarreal'de.
1: edecek Villarreal'i Galatasaray.
0: Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak iki takım hazırlık maçında karşı karşıya gelecek ve bu yaz döneminde en az para harcayan iki takım.
1: Evet.
0: Villarreal 1,5, Galatasaray 3 harcamış transferde. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olup da en az para harcayan iki takım karşı karşıya gelecek. Merakla bekliyoruz o mücadeleyi de. Evet, az sayıda bile satıldığı bilgisini söyledi Alper Mert. Bu yönde haberlerde ben okudum. Geçen sene özellikle hazırlık maçlarında dikkat çekmişti Galatasaray ama bu sene hazırlık maçları da iyi gitmedi onlar için. Evet, telefon attığımızda sevgili Nurgül Günaydın var. Hani dedik ya, Salah dün olağanüstü bir sevgiliyle karşılaştı. Trabzon'da taraftarıyla buluştu. Stadyuma gitti. Müthiş görüntüler vardı. Sevgili Nurgül Günaydın'a bağlanacağız. O bütün gün takip etti. Biz sadece televizyondan gördüğümüz kadarıyla olan biteni biliyoruz dedik. Sevgili Nurgül merhaba.
2: Merhabalar, iyi yayınlar
1: Hoş
2: diliyorum.
1: geldin yayına Nurgül.
2: Hoş buldum, hoş buldum.
0: Sevgili Nurgül, öncelikle doğum günün kutlu olsun.
2: Ay, çok teşekkür
1: Nice
2: ederim.
1: yıllara.
2: Çok teşekkür ederim. Hep birlikte inşallah. Çok sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Evet, dün neler yaşandı? Böyle sabahtan akşama bir anlatsana, böyle yaylaya çıkıldı.
2: Evet.
0: Orada güzel görüntüler gördük. Sonra stadyuma gelindi akşam. Bu muazzam bir şov vardı. Salah şaşkınlık içindeydi. Tüm dünyada yine haber oldu. Senden bir dinleyelim. Neler oldu? Neler bitti?
2: Yani neler oldu inanın. Şu anda da İzmir'deyiz. Bugün biliyorsunuz İsmail Köybaşı'nın yarın jübile maçı var.
0: Evet.
2: Biz de bir gün öncesinde takım da birazdan sanırım gelecek İzmir'e. İzmir'e geldik. İnanın 3 gündür ne yaşıyoruz? Hatta günün sonunda şunu soruyoruz arkadaşlarla. Biz ne yaşadık? Böylesine bir tempoyu yani uzun yıllardır yaşamıyorduk. Yani son 2 gündür eve saat gece saat 1-1,5'tan önce gitmiyoruz. Desem inanın abartı olmayacak. En son dün akşam Papara Park'ın sattaki ışıkları bizim öncemizde kapandı. Biz sonrasında eve gittik artık. Çünkü Ertuğrul Doğan'ın da basın toplantısı vardı.
0: Evet.
2: Bir daha işte o kalabalıktan işte trafiğe girmeyelim, burada oturup yazalım basın toplantısını derken gece saat 1'i bulduk orada ve 1,5 gibi eve gittik. Tabii Salah'ın gelişi inanılmaz bir etki yarattı Trabzon şehrinde. Yani çok başka bir şey. Yani çok farklı bir hava. Uzun yıllardır bu şehirde Trabzonspor'un çok önemli dönemlerine, büyük transferlerine, şampiyonluk coşkusuna tanıklık ettim ama yani Salah'ın gelişi başka bir heyecan. Yani adını tabii ben de koyamıyorum. Nasıl bir heyecan bu?
0: Güzel bir noktaya değindin. Şampiyonluktan bile büyük etki yarattı gibi. Ne diyorsun?
2: Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü yani havalimanındaki karşılamadan başlayacak olursak yani orada zaten bunu çok net görmek mümkündü. Salah artık sadece Trabzonspor'un yeni bir transferi gibi konuşulmuyor çünkü. Yani şehir adeta bu transferi o kadar sahiplenmiş ki sokakta, esnafta yani aklınıza gelebilecek yürüdüğünüz her anda. Yani ben şehre çıktım havalimanına geldiği günün ertesi günü işte stattaki programa gitmeden önce şöyle bir şehre çıktım. Ya inanılır gibi değil. Yani sokaktaki diyaloglara şahit olsanız o kadar enteresan diyalog, tam bir fıkra gibi böyle. Hani derler ya. Şunu söylüyor mesela, diyor ki işte hocanın diyor Fatih'teki biraz spontane anlatayım. Fatih Hoca'nın bir YouTube'daki şeyi vardı. Trabzonspor tanıtım programı vardı. Orada Fatih Hoca işte telefonunda ezan şeyi çalıyor. Alarmı çalıyor. Kendisini çeken kameramana diyor ki tabii diyor sen nereden haberin olacak ezandan diyor, namaz vakitlerinden falan. Aa diyor ki adam yanımdan geçiyor. Tabii diyor Salah bunu izledi diyor. Dedi ki tamam son kararım Fatih Hoca diyor diyor. Bunu izledi diyor. Yani insanlar sadece bunları, bu tür şeyleri konuşuyorlar artık. Yani ikili konuşmalar, bir mağazaya giriyorsunuz, o Salah geldi, inanmıyoruz, gerçek mi? Birisi diyor ki ya bu rüya mı gerçekten, fotoğraflar gerçek mi, havalimanı gerçek mi? Ben şunu diyeceğim, yani insanlarda bunun bir gururu da var gerçekten. Çünkü Ertuğrul Doğan'a inanılmaz bir şu anda teveccüh var. Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından bir tanesini getirmişsiniz. Trabzon'a getirmişsiniz. Trabzonspor forması giydirmişsiniz. Tabii Trabzonspor şu anda yeniden dünya çapında konuşulan takım haline geldi. O kadar farklı şeyler ki.
0: Yani bugün de haberlerdeydi tüm dünyada.
2: Tabii ki siz Onana'yı da getirdiniz. Evet, dünya çapında bir kaleci. Ama Salah çok başka bir dünya. 70 milyona yakın takipçisi var sadece. Yani Salah'ın sosyal medya takipçi sayısına baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın takipçisiyle Salah'ın takipçisini karşılaştırdıklarında Salah'ın daha fazla takipçisi olduğunu ortaya koydular.
0: Dün bir de canlı yayın açtı Instagram'dan. İnanılmaz bir tanıtım Trabzonspor için.
2: Orada evet. Biz onu çektik sahada. Ya bir basın ordusu vardı derler ya, gerçekten öyleydi. Ya düşünebiliyor musun, sosyal medya hesabını açıp kendisine karşı gösterilen o sevgiyi, o anları bütün takipçileriyle paylaştı. Hatta arkadaşlarımız da onun Instagram'ın canlı yayınına katılıp o anları bize paylaştılar. Ama tabii biz orada çekiyorduk işte.
1: Tabii antrenmana da çıktı Nurgül.
2: Tabii ki. Yani herkes çok rahatlıkla, ben bir şey söyleyeyim, belki de hayatımın en güzel fotoğraflarını da çektim diyebilirim. Salah'ın hele ki taraftardan selamladıktan, üçlü çektirdikten sonra bize doğru, biz çünkü protokolün olduğu taraftaydık, bize doğru gelişi sırasında bir gülüşü vardı. Hani şarkıda geçiyor ya, bir gülüşü var. Bu kadar samimi olabilir mi? Yani böyle bir oyuncunun bu kadar samimi, bu kadar karakter sahibi, bu kadar mütevazı olması bizi çok ayrıca mutlu etti. Çünkü biz sahada olacağız ve bundan sonra Salah'la çok daha fazla haşır neşir olacağız, meslek adına söylüyorum. Yani yaşlılardan inanın kadınlara, çocuklara kadar herkes aynı heyecanı yaşıyor. Yani özellikle Trabzonspor taraftarını biliyorsunuz profil olarak, özellikle yaşlı teyzelerimiz, evet, ninelerimiz, çocuklarımız, yaşlı büyüklerimiz bayraklarla oraya geldiler.
0: Dün bir yaşlı teyze yaylada "aa" diyor, ne kadar küçükmüş bu diyor. Evet. Salah
2: yani hiç. Bir de onu yöresel ağızla söyledi ki biz tabii biliyoruz bunları. Hı-hı. Gerçekten çok esprili. Yani bize öyle geliyor ama tabii onlar çok doğal konuştular.
0: Tabii.
2: Şehirdeki beklenti şu an gerçekten çok yükseldi. Artık insanlar yeni sezonu çok daha farklı bekliyorlar. Yani önceki gibi değil. Salah'ın forması, ilk maçı, ilk golü.
0: Kombinelerde patlama.
2: İlk asisti. Tarafta bir an önce bununla buluşmak istiyor. Şu anda yeni sezon heyecanından çok daha fazlası var şehirde. Salah heyecanı var. Şehir uzun zamandır gerçekten bu kadar büyük bir transferi gündeminde yaşamadı. İnanın dediğim gibi Onana'ydı. Yani
0: ya Salah başka bir

0: Boyut.
1: Aynen öyle.
2: Salahla yatıyor, salahla kalkıyor Trabzon şehri. Yani ben dediğim gibi ben de şahit olmadım son 15 yıldır hiç böyle bir şeye. Tabii ki büyük futbolcular geldi geçti. Ama Trabzonspor'da hatta ben kamp döneminde şunu söyledim. Takıma gelen oyuncuların çok kısa sürede adaptasyon sürecini çok kısa sürede geçirmesini şuna bağladım. Gerçekten her ülkeden neredeyse Avrupa Birliği gibi oldu Trabzonspor Kulübü. Her ülkeden futbolcu var, yıldız oyuncular var. Onana gibi bir kalecim var, Onaçu var. Yani Muçi var. Çok iyi isimler var ve artık futbolcular şunu söylüyor. Yani burası gerçekten futbol şehri. Burada çok rahatlıkla futbol oynayabilirsin. Kariyerini geleceğe taşıyabilirsin. Ertuğrul Dağ'ın dünkü basın toplantısının şifreleri de buydu. Yani Trabzonspor'un amacı yetiştirip satmak. Ama tabii yıldız oyuncuların da gelebileceği bir şehir olduğunu kanıtladı artık. Salah'la şu anda Trabzonspor çok önemli bir kapıyı da açtı. Salah'la birlikte artık her oyuncunun Trabzon şehrine gelebileceği imajı da ortaya çıktı.
1: Bu da tabii önemli bir düşünce. Doğru, katılıyorum sana.
2: Kesinlikle. Hem
1: Öyle oradaki o engeli de aştı.
2: tabii o kapıyı açtı ve artık şu da var. Mesela bana dün yerelden bir arkadaş site beni yayınlarına aldı. Sence dedi ne değişir Trabzonspor'da? Bence ne değişir? Şu anda takım arkadaşlarının hepsinin performansını yukarıya çekecek Salah.
0: Ben şunu
2: İster
0: merak
2: istemez.
0: ediyorum. Antrenmana ilk çıkışı, takım arkadaşlarının onu ilk görüşü, onların reaksiyonu. Bunları şey yapabildin mi, görebildin mi?
2: Yani
0: Fırsatın
2: şöyle
0: oldu mu?
2: dün tabii kulübün paylaştığı biz o sırada tabii şeydeydik daha halen daha oradaydık Papara Park'taydık. Tabii bizden önce kendisi tesislere gitti. İlk antrenmana çıktı. İlk fotoğraflara baktık. Direkt ben Onana'yla fotoğraflarına baktım. Çünkü Onana'ya yıllarca Onana Salah'a maruz kaldı biliyorsunuz. Salah'ın
0: Evet.
2: gollerine maruz kaldı. İzledik biz de. Şimdi ama inanılmaz samimi görüntüler ortaya koydular. Ben Onana'ya burada her zaman söylüyorum ayrı bir parantez açayım. Çok da seviyorum kendisini. O da çok inanılmaz bir karakter, mütevazı ve Trabzonspor'da ikinci yılı Onana ile birlikte ilk fotoğraflarına baktım. Savic'in Onana'nın keza Savic ile birlikte daha çok eski fotoğrafları var. Onlar sosyal medyada çokça ortaya çıktı, yayınlandı. Üçünün birlikte yan yana fotoğrafları.
0: Var, gördüm ben de.
2: Ben hiç yabancılık çekeceğini düşünmüyorum
0: Yani
2: Salah'ın.
0: gençler için muazzam bir örnek bir kere.
1: Tabii.
0: Gençler
2: Yani
0: mesela ağzı açık izlemiştir diye düşünüyorum. Ben
2: tabii ki
0: futbolcu olsam böyle bakardım.
2: Yani Mustafa Eskihellac'ın esprilerini bekliyorum ben bu saatten sonra.
0: Değil mi?
2: Zaten kesinlikle Salah'la ilgili neler yaşadığını ben ona sormayı çok istiyorum. Çünkü Mustafa Eskihellac tam bir Trabzonlu. Hani böyle Samet de öyle keza. Hani onlar bana göre en saf haliyle orada neler yaşandığını bize en güzel verebilecek oyuncular. Yani Salah'ın gelişi, orada neler yaşandığı içeride tabii ki. Hani bundan sonrası bizim için futbolcu röportajları çok önemli olacak.
0: Samet çok iyi
2: Maç sonrası.
0: anlatır bence ilk günleri.
2: Mustafa da çok güzel anlatır ikisi. Çünkü dediğim gibi tam Trabzonlu karakteri ikisi de. Ve bunu en saf haliyle anlatabilecek iki futbolcu. Ben ilk maç sonrası mikson alanını çok merak ediyorum. Orada mutlaka biz onlara mikrofonu uzatacağız. Orası bizim için çok renkli geçecek. Bundan sonrası çok daha keyifli olacak. Keza ben sahada olacağım için valla kendimi biraz daha şanslı görüyorum. Sahada olunca futbolcularla iletişim çok daha rahat sağlanıyor. Orada
0: Bize
2: sizin
0: de bilet
2: takımınız
0: ayarlarsın Nurgül.
2: tabii ki her zaman.
0: Salah için
1: Peki
0: geliriz.
1: İzmir'e gelecek mi Salah?
2: Nasıl?
1: İzmir'e gelecek mi?
2: İzmir'e gelmiyor. Kafilede yer almıyor. Orada antrenmanlara devam edecek. Ailesi de geliyor bu arada Trabzon'a. Salah'ın öyle bir bilgi de vereyim size.
1: Evet.
2: Sanıyorum yanılmıyorsam rakam yanlış olmasın ama 5 ila 7 kişi arasında ailesine mensup Salah soyadlı kişilerin Trabzon şehrine geldiği, onların biletlemesinin yapıldığı bilgisi de var. Çünkü gelirken biz arkadaşlarla hatta gazeteci 12 kişilik bir gazeteci grubu olarak geldik İzmir'e. Bunu konuşuyorduk işte. Onların da ailesinin Trabzon'a geldiği, hatta belki bugün içinde Trabzon'a geldiklerini söyleyebilirim. Eşi, iki çocuğu vardı yanılmıyorsam. Babası, annesi, hatta ablası ya da kız kardeşi Salah soyadlı 7 kişinin ya da 5 kişinin Trabzon'a geldiği konuşuluyordu. Onlar orada olacaklar. Salah da Kasımpaşa maçına kadar hazırlıklarını Trabzon'da sürdürecek.
0: 2 yıl önce Çok değil, sadece

0: 2 yıl önce Onana ve Salah Trabzonspor'da birlikte oynayacaklar dese biri nasıl bir tepki verirdin?
1: Yani kesinlikle
2: Olmaz derdim ben mesela.
1: Yani
0: mümkün
1: rüya gibi.
0: değil.
1: Rüya gibi niye diyeceksiniz? Havalimanında çıkışına kadar ki orada en öndeydim. Ben çok erken gitmiştim. Meslek hayatım boyunca hep bunu şiar edindim. Erkenden bir yere anneciğime de buradan rahmet göndereyim. Hep bana derdi
2: Allah
1: işine her
2: rahmet
1: zaman
2: eylesin.
1: Erken git, erken git. Çok erken gittim. O günü en önden hani fotoğraflarımı çekebilmek, onu görüntüleyebilmek adına o havalimanı VIP'den çıktığı ana kadar bana da rüya geldi biraz açıkçası. Gerçek mi? Çünkü o gülüşüyle çıktı oradan. Ya o sempatik haliyle çıkıp o şaşkınlıkla etrafı izlemesi. O nasıl izliyorsa biz de o şaşkınlıkla onu orada izledik, emin olun. Hatta bazen böyle elimizin titrediği de oldu işte çekerken fotoğraflarını. Hadi makineyi bir kenara bırakıp da onu izlemek istedim ama tabii işimi de yapmam gerekiyordu. Çünkü çok kısıtlı konuşacaktı orada. Hatta 2 dakika konuştu. Belki siz de izlemişsinizdir. O 2 dakika boyunca ne kadar çekebilirsem fotoğrafını benim için çok önemliydi. Hani bir ara Nurgül şu makineyi bırak onu izle dedim ama bırakamadım. Gerçekten inanılmazdı o çıkış anında. Evet gerçekten rüya değilmiş dedim. Çünkü röportaj da yaptım taraftarlarla. Çok esprili paylaşımlar da geldi görmüşsünüzdür. Neler döndü orada. Orayı yaşamanız gerekiyordu. Gerçekten bizim insanımız çok mizahçı. Yani mizahı da seven. Mizahın kendisi aslında bizim insanımız. Öyle şeyler söylediler ki mikrofonlara. Yani biz de gülmemek için kendimizi zor tuttuk.
0: Orada olmak
1: Yani
0: lazımdı.
1: kesinlikle o taraftarın arasına gittiğimiz anda tanıyorlardı artık sağ olsunlar. Yaratıcı fikirleri müthişti yani Salah'la ilgili. Ta ki o VIP'den çıkışını görene kadar ben de artık rüya gibi diyordum. Çok şanslı hissediyorum, çok şanslı hissediyorum.
0: Peki dün Trabzon'da yabancı basın var mıydı?
1: Vardı tabii yani aklınıza gelebilecek bütün ajanslar, yabancı ajanslar. Hatta bana da çok ulaşanlar oldu. Foto muhabiri olarak benden fotoğraf talep edenler de oldu yurt dışından. 2 gündür özellikle. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Dün de çok gelen oldu. Hatta çok yardımcı olmaya çalıştım. Çünkü akreditasyon ve buradan da Trabzonspor Kulübü'nün medya birimine, yönetimine teşekkür etmek gerekiyor. Müthiş bir planlama yapıldı. Basın için çalışma alanı çok çok iyiydi. Herkes görüntü alabildi, herkes fotoğraf çekebildi. İşte Salah'ın sahaya çıkışından, çıkış tünelinden gelirken o hani sahaya çıkış tünelinden gelirken çok
0: Evet.
1: rahatlıkla çekebildik. Mesela o kadar güzel görüntüler aldık ki inanılmazdı yani. Bir tek ben şunu rica ettim kulüp başkanından. Hani diyaloğum iyi olduğu için başkanım basınla da bir hatıra fotoğrafı olsun. Sahada aslında yapılacaktı bu. Orada gelen basın ancak bakım yapıldığı için, ilaçlama yapıldığı için çok kalabalık bir basın ordusu vardı. Eğer herkes aynı anda girseydi kimlere zarar verilebilirdi? Bir dahaki organizasyonda onu da yapacağız dediler. Basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çok istedik onu. Ama dediğim gibi çimlemesi her şey sezon boyunca yeniden yapıldı. Dün de çok dikkat edildi. Sadece Salah ve işte başkan birkaç kişi girebildi sahaya. İlaçlaması halen daha devam ediyor. Çünkü çimler tamamen yenilendi.
2: Evet.
1: Hatta tribünlerin bir kısmı da bakımdaydı. Yeni localar ekleniyor mesela Papara Park'a. Üst kısımlara yeni localar eklendi. Maraton ve kale arkaları sadece açılabildi Salah için. Hani neden hep tribünler dolmadı diyenler oldu onu da söyleyelim. Protokol tribünün olduğu taraf yani batı tarafı şu anda tamamen yenileniyor. İnşaat çalışmaları devam ediyor. Yeni localar ilave edildi.
0: Hepsi
1: Yeni
0: açık olsa
1: çalışmalar
0: hepsi
1: da
0: dolardı Nurgül. Hiç şüphem yok benim.
1: yani dışarıda da çok taraftar vardı. Kale arkaları ve maraton tamamen doldu zaten. O yüzden böyle dün çok hareketli saatler yaşadık.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki Trabzon halkıyla Salah aynı market sırasına mı girecek?
1: Valla girerse Salah ben şaşırmam ama tabii kendisinin çok özel bir PR ve pazarlama ekibi var biliyorsunuz.
0: Tabii.
2: Doğru.
1: Yani
0: Korumalar
1: o
0: Türk mü
1: yüzden
0: kendi korumaları mı? Gördüğümüz korumalar.
1: korumalar Türk. Ben Ertuğrul Bey'in korumaları hatta olduğunu biliyorum, tanıyorum da tamamen Türk ve Ertuğrul Bey'in ekibi olduğunu biliyorum. Dünkülerin.
0: Çok teşekkürler sevgili Nurgül, günaydın.
2: Nurgül teşekkürler. Tekrar doğum günün kutlu olsun.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar
2: Görüşürüz.
1: görüşmek
2: Sağ
1: üzere. Sağ olun.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Reklam.
3: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporla eğlenmenin ilk adresi
4: Milyoner. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Salah gündemini de öğrenmiş olduk sevgili Nurgül'den. Trabzon'da büyük heyecan var Ercan abi. Doğal olarak.
1: Doğru.
0: Ki, doğal olarak.
1: Ya tabii gerçekten dünyanın yıldız kategorisinde yer alan oyuncularından birini transfer ederek çok önemli bir işe imza attı Trabzonspor. Hayırlı uğurlu olsun Türk futboluna.
0: Evet, yani Nurgül'den andığımız kadarıyla Trabzon halkı da bir an önce ligin başlamasını, Salah'ı canlı gözlerle izlemeyi bekliyor, istiyor, arzuluyor. Kombine satışları da arttı. Bunu da biliyoruz. Loca satışlarında da bir gelişme var. Trabzon için büyük bir heyecan.
1: Salah. Doğru.
0: Gelmiş olması, buna hiçbir şekilde şüphe yok. Trabzonspor'da bu arada bir sıcak haber. Folcarelli ameliyat oldu. Sağ dizinde dış menisküs yaralanması vardı. Bu nedenle bir operasyon geçirdi.
1: O da bir ayı aşabilir.
0: Evet, bir süre o da sahalardan uzak kalacak. Transfer çalışmaları da devam ediyor. Bir forvet arayışı da var Trabzonspor'da. Yani Onuachu kalacak. Yanına bir de güçlü, kimsenin şüphe etmeyeceği santrifor arıyor Trabzonspor. Gündemdeki isimlerden biri de Lukaku Ercan abi. Geçen sezon forma bulmakta zorlandı Lukaku. Düşüşte diyenler var ama Dünya Kupası'nda oyuna girdiğinde de iyi göründü.
1: Ama oyuna girdiğinde.
0: Yani ilk 11 başlayamadı.
1: Evet. Bazen 20 dakikada, bazen son bölümler. Bu da tabii 90 dakika boyunca performansının ne olacağı bir soru işareti.
0: Kesinlikle. Sörloth yeniden gündemde Trabzonspor'da. Bir kez daha eski i̇şte oyuncusu.
1: Bayağı herkesin gündeminde söylüyor.
0: Herkesin de. Az önce dinleyicimiz dedi ya, bir oyuncuya her takım talip oluyor diye. Öyle bir durum var. Çalışmalar devam edecek. Şimdi dış basında da Salah büyük yankı uyandırdı dedik. Salah transferi. İşte Carragher'ından Dean Saunders'ına kadar bütün İngilizler bu transferi genel hatlarıyla şaşkınlıkla karşılamış durumda.
1: Dile kolay. 11 yıl Chelsea, tabii çoğunluğu Liverpool olmak üzere İngiltere'de forma giydi.
0: Şimdi İngilizlerin ortak bir görüşü var Ercan abi. The Telegraph bir okuduğunu bilmiyorum ama bir analiz yapmış. Diyor ki The Telegraph, Suudi Pro Lig'e

0: Süper Lig rakip oluyor. Bu paralar kolay ödenebilecek paralar değil. Avrupa'nın diğer kulüpleri ödeyemezken Türk kulüpleri bu paraları bu oyunculara nasıl veriyor deniyor.
1: Ben bunu bilemem. İkincisi de İngiltere Premier Ligi'nde ödenen paraları ben çok merak ediyorum mesela. Bir sağ beke bile diyelim sağ kanat savunma 100 milyon sterlin veriliyor.
0: Ama orada da şu var, adamların 1 milyar sterlin yayın geliri var.
1: Tamam.
0: Bizim 180 var.
1: Evet.
0: 180 milyon dolar var.
1: İşte sponsor deniyor bizde değil mi?
0: Evet. Yani Premier Lig kulüpleriyle kıyaslamışlar. Hatta Türk kulüplerini.
1: Her kulüp ödeyemiyor ki Türkiye'de. İngiltere'de evet. Son sıralarda yer alan kulüpler bile o paraları çıkartabiliyor. Türkiye'de her kulüp mü ödüyor bunu?
0: Şimdi Telegraf diyor ki cazibenin temelinde net maaş sistemi var diyor. Oyuncular vergi kesintisi olmadan net ücret alıyor. Vergi yükümlülüğünü kulüpler üstleniyor. Bu sayede Trabzonspor'da yılda en az 14,5 milyon sterlin, yaklaşık haftalık 500 bin sterlin Ercan abi Salah'a verecek. Bonuslar hariç çok yüksek bir rakam bu diyor.
1: Tabii yabancı her oyuncu için bu olay devam ettiği sürece harika bir gelir olarak değerlendiriyorum ben de. Kulüpler vergi üstleniyor çünkü.
0: Evet. Aynı zamanda diyor Telegraf, Süper Ligi vergisiz maaş konusunda Suudi Arabistan Ligi'ne benzetmişler. Suudi Pro Lig'de de büyük harcamalar ve yüksek maaşlı transferler var ama artık bunlar yavaş yavaş azalıyor.
1: Bizde her sene böyle 5-6 tane transfer olmuyor ki.
0: Bizde de herhalde azalacak.
1: Ama böyle bir de şu var, 5-6 Suudi Arabistan'da geçtiğimiz yılları hatırla, 10 tane oyuncu gidiyordu, 10-12 tane oyuncu gidiyordu. Ve milyonlarca dolar ya da euro üzerinden gidiyordu. O hız kesildi orada.
0: Şimdi diyor ki Telegraf yine, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcu 1 milyar euroyu aşıyor diyor.
1: Evet.
0: O yüzden ama diyor takımların nakit akışı var. Yüksek nakit akışları maaş ödemelerine imkan tanıyor diyor.
1: Ama borçlar tabii devam ediyor değil mi?
0: Evet ama borçlar devam ediyor. Şimdi kulüp kulüpte analiz etmişler, kısaca değerlendireyim. Diyor ki Telegraf, bayağı bir şimdi Salah transferi dedik ya, dünyada büyük yankı uyandırdı. Şimdi gözler Türkiye Süper Ligi'ne çevrildi. Bu transferler nasıl yapılıyor? İşte Greenwood'u Fenerbahçe alıyor, Osimhen'i Galatasaray alıyor. İşte Beşiktaş Trossard'ı alıyor. Trabzonspor Salah'ı alıyor. Ya bir dakika dediler herhalde. Bir analiz edelim ne oluyor bu Türkiye Ligi'nde. Mesela Galatasaray'ın gelirlerini Florya'daki eski tesis arazisinin satılışına bağlamışlar.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin gelirlerini de Ali Koç'a bağlamışlar. Diyorlar ki Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri ve mali gücü büyük ölçüde, mali gücünü işte Fenerbahçe için kullandım. İşte Trabzonspor için de sponsorların devreye girdiğini yine Telegraf yazmış. Ama her transferde başarılı olamıyor diyor. Mesela Robin van Persie geldi diyor. Nani? Ama evet. Ama başarılı olamadı diyor. Zaha gitti başarılı olamadı diyor.
1: Her transfer olmaz ki zaten.
0: İşte Ederson geldi ama ilk sezonunda eleştirildi diyor. Telegraf

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Şu numaralı Lahefa 1.5-2 boy kadar geride, dışta 1 numaralı Difiklos, içeride 2 numaralı Pehlivan Yıldızı sırasıyla kısraklar düzlüğe yaklaşıyor. 5 numaralı Win Her Love 1 boy farklı önde. 4 numaralı Able'in Ege'nin ikincilikte. 3.lükte dışta 7 numaralı Rekuerdame var. 4.lükte ise içeride 3 numaralı Lahefa sırasıyla kısraklar düzlüğe yaklaştı ve son 400'de de önde giren Safkan 5 numaralı Win Her Love oldu. 3 boy kadar geriden 7 numaralı Rekuerdame'nin dışından da 2 numaralı Pehlivan Yıldızı'nın ataklarıyla son 200'e girilmek üzere orta kulvardan 2 numaralı Pehlivan Yıldızı geldi ve Win Her Love'ı 2 numaralı Pehlivan Yıldızı yakaladı. Son 100'de 2 numaralı Pehlivan Yıldızı 3 boy farklı önde giriyor. Dıştan da 1 numaralı Ifiklos yüklendi ama 2 numaralı Pehlivan Yıldızı önde kaldı ve koşuyu kazandı. 1 numaralı Ifiklos ikinci oldu. 5 numaralı Win Her Love

0: 3. 7 numaralı Rekor Adame, 4. 6 numaralı Loveway koşuyu 5. olarak tamamladı. 2 numaralı Pehlivan Yıldızı 8. koşuyu Mustafa Çiçek'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
4: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bu akşam 9 koşulu İstanbul programının yorumları için sizinleyim. 2. Altılı Ganyan 4. koşuyla başlayacak. Handikap 16 yarış, 4 kara Arapların 1900 çimde start alacağı zorlu bir yarış olacak. Hafif kilolarıyla 14 numaralı Erselay, 12 numaralı Olgun Vedat, 5 numaralı Altın Saat, 6 numaralı Tahayyül, 15 numaralı İlk Utan ve 7 numaralı Hızırtay. Benim şanslı gördüğüm safkanlar 14, 12, 5, 6, 15 ve 7 3 adaylığında bu sıralamaya göre yazabilirsiniz. İkinci ayakta Bönlen Meydan 3 yaş şarapların 1200 çimde start alacağı bir yarış. Son koşullarından ikincilikle ayrılan safkanlar 3 numaralı Bulut Yele, 1 numaralı Hulusi Bey ve yine 2 tane ikincinin ardından dördüncülüğü de tatminkar olan 2 numaralı Şelemzar ön plana çıkıyor. Ancak Afrika Ender Tayı, 8 numaralı Afrika Sultanı Vedat Apiş ile bugün etkili bir yarış yapabilir. Bu ayağı da 3-1-2-8 şeklinde geçebiliriz. Üçüncü ayakta şartlı 5 yarış. 4 ve yukarı Arapların 1400 çimde start alacağı bir yarış. 4 numaralı Asil Oğlan. Bu safkan son grup 1 yarıştaki tabelanın dibinde bitirdiği yarışı da çok etkiliydi. Öncesinde 3 yarışını kazanmıştı ve de tabii işte bugün kazanmasını beklediğim isim günün bankosu olarak öneriyorum. 4. aya geldiğimizde Seyfettin Çalbatır koşusu, kısa vade 7, 2 yaş İngilizlerin 1400 santifte koşu. Bir zorlu bir yarış bizleri bekliyor. 1 numarası Rattlesnake, Ekülüsü Egoista ile birlikte oldukça şanslı ama bu burada 2 numaralı White Walkers ve 4 numaralı Silhouette de en az onlar kadar şanslı. 1-2-4 yazıp bu ayağa geçebiliriz. 5. ayakta 3 yaş şarapların bölünen meydanın son bölümünde 1 numaralı Arabian Nights son koşullar itibariyle artık meydandan çıkacak kıvama geldi. Alternatif banko olarak değerlendirilebilir. 5 numaralı Bozalan, 14 numaralı Pavla, 8 numaralı Çil Tutay, Arabian Nights'ın kötü koşması halinde devreye girebilirler. Son aya geldiğimizde 4 yaşlı dişi Arap'la Handikap 14 yarışı 1600 çimde koşulacak. Burada da 16 numaralı Deniz Tutkusu yine formunu yükseltti. İlk şanslı isim olacaktı. 4 numaralı Cabire Sultan, 5 numaralı Kıvırcık Kız da en ciddi rakipleri. Biraz geniş oyunlar burada. 1 numaralı Znamın ve 7 numaralı Piyango ile sürpriz arayabilirler. Pazartesi yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
5: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Programımızda son bölümdeyiz artık. Biraz da Fenerbahçe diyelim Ercan abi. Fenerbahçe'de de transfer çalışmaları devam etmekte. Ama son maçta Fenerbahçe'nin oynadığı futbol büyük beğeni topladı.
1: İlk devre mükemmel oynadı.
0: İlk devre kapattı rakibi.
1: Nefes alamadı Sturmgras.
0: Evet. Muazzam futbol gerçekten.
1: Ya taraftar da desteği çok önemliydi ve sen iyi oynayınca takım olarak taraftar tamamen maçın içine girdi. Uzun yıllardır Kadıköy'de öyle bir ilk yarı izlemedim ben. Taraftar desteğiyle.
0: Evet.
1: Bir dakika bile susmayan bir taraftar vardı.
0: Takım iyi olunca.
1: Taraftar. İyi oynayınca.
0: Hı-hı. Taraftar da devreye girdi. Bu arada Pavlidis gündemi var. Pavlidis bir habere göre, hani Fenerbahçe'nin gündeminde Pavlidis haberde diyor ki Pavlidis Kerem'i aradı, Fenerbahçe'yi sordu. Bu tarz haberleri çok duyarız zaten transfer döneminde. Eski takım arkadaşları birbirini aradı sordu derler. Böyle bir haber var ama Benfica teknik direktörü de diyor ki ya bizim için çok kilit bir oyuncu.
1: Doğru.
0: Herhangi bir şekilde satmayı düşünmüyoruz.
1: Benfica'da transferler tabii teknik direktörün yorumu önemli de Benfica yüksek geliri gördüğü anda her oyuncusunu elden çıkartabilir. Benfica'nın öyle bir stratejisi var.
0: Evet. Hearts'la karşı karşıya gelmişlerdi. 6-1 kazanmışlardı. Maç sonunda konuştu.
1: Ben Rafa Silva'nın hatta ikinci golünü gördüm. Yine tıklım tıklım da o tribünler. Hearts inanılmaz düştü değil mi bu arada?
0: Evet. Hearts gerçekten yani John Duran yine golünü attı. Yeni transfer. Benfica'da Rafa Silva da adapte olmuş görünüyor Benfica'ya.
1: Zaten oranın oyuncusu.
0: Evet.
1: 6-1 ama çok net bir galibiyet.
0: Çok net bir galibiyet. Şimdi teknik direktör diyor ki yani benim onun için söyleyebileceğim tek şey takımın kilit oyuncularından biri. Çok profesyonel, çok iyi çalışıyor. Oyun sistemimizin en önemli parçalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Takımdan ayrılacağını düşünmüyorum diyor. O çünkü onların da gündemine geliyor tabii ki bu tarz haberler. Fenerbahçe'nin hatta resmi teklif bile yaptığı söyleniyor.
1: Evet.
0: Pavlidis'e. Ama şimdilik bir gelişme yok bu transferde. Fenerbahçe'nin de saha içinde net böyle bir pivot santrifor arayışı var. Net bir şekilde bunu söyleyebiliriz.
1: Daha sonuç alıcı olur. Ya o arayışı ben gayet normal karşılıyorum. Belki bugün bile, bugün hafta bitmeden görüşmelerle ilgili bir açıklama bile olabilirdi. Çünkü öyle demişti divan kurulunda, değil mi başkan?
0: Evet.
1: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım. Ya bugün bir cumartesi bile olabilir. Bekliyoruz.
0: Sturmgras maçında sakatlanmıştı Osterwold'e. Arka adalet tendonunda kısmi yırtık tespit edildi.
1: Uzun süreli bir 6-8 hafta arası forma giyemeyecek uzun evet, bir süre.
0: Evet, yani yaklaşık 2 ay diyelim sahalardan yine uzak kalacak. Osterwold'e dönüş süreci de tedaviye vereceği yanıta göre netlik kazanacak. Ama ortalama 2 ay diyebiliriz. Osterwold'in de transfer olma ihtimali var deniyordu. Yeniden İtalya'ya gitme ihtimali var deniyordu. Bu sakatlık yani oyuncu için de kötü oldu. Fenerbahçe için de gerçekten pek de iyi olmadı, kötü oldu. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Büyük bir talihsizlik.
1: Evet, geçmiş olsun diyelim tekrar.
0: Tam depar atarken, koşarken yaşadığı.
1: Olabilecek sakatlık. Sezon başı adres sakatlıkları böyle.
0: Evet, evet. Sezon başında yaşadığı talihsiz sakatlık geçmiş olsun diyelim. Bir başka isim yine iki takımın gündemine geldi Ercan abi. Martinelli. Fenerbahçe'den Arsenal'de forma giyen bir Martinelli hamlesinin gelebileceği konuşuluyor. Galatasaray'da da Leao olmazsa Martinelli gündemde haberleri vardı.
1: Ve iki akşam öncesinde Arsenal maçını seyrettim. Hı-hı. Real Betis.
0: Evet.
1: Hazırlık karşılaşması. Martinelli oynuyordu. Real Betis hatta 3-1 öne geçti. Arsenal'in girdiği gol pozisyonları vardı. Ama Martinelli sistemin içinde olan bir oyuncu.
0: Sistem oyuncusu.
1: Evet. Ya yani Arsenal'in, Arteta'nın sistemi içinde olan bir oyuncu. Tabii ki bunu Arsenal kulübü karar verecek.
0: Kolay bir transfer değil. Zaten piyasa değeri 45 milyon euro. Arsenal'in isteği bu oyuncu için 60 milyon euro.
1: Evet.
0: Sistemin şimdi çok önemli bir nokta Ercan abi. Atlanılan noktalardan biri sanki Türkiye'de bu. Yani şimdi haftaya lig başlıyor bizde. Birçok Avrupa ülkesinde yavaş yavaş başlıyor zaten ligler.
1: Tabii.
0: Önümüzdeki hafta itibariyle. Şimdi takımlar hazırlıklarını yaptılar, planlamalarını yaptılar. Şimdi bu sen takımın ana iskeletinden oyuncu çekmeye çalışırsan bu saatten sonra 3'ken 5 olur fiyatı.
1: 7 bile olabilir. 5 değil 7 bile olabilir. Çünkü bizden bir hafta sonra da Premier Lig başlıyor.
0: Evet. Adam hazırlanmış, ilk 11'ini kafasında oturtmuş, sistemini oturtmuş. Diyorsun ki oradan ben bir oyuncu alacağım. Ya o zaman derler ki bir saniye kardeşim al, tamam al ama bu oyuncu 3 değil 7. O zaman öyle gelir
1: karşına. Veririm der.
0: Tabii çünkü ben sistemimi bozacağım. Buna da değecek bir para isterim diyebilir haklı olarak.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.

0: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Trendyol birinci lig başlıyor, ligin nabzı Nesine'de atıyor. Sezonun ilk mücadelesinde bugün saat 21.30'da Boluspor evinde Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol birinci lig resmi sponsoru.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor Spor Kazanı'nda. Bu saatten sonra yapılacak transferlerin daha da maliyetli olabileceğini konuşuyorduk. Ya öyle değil mi Ercan abi? Mesela ben geldim, senin evine talip oldum. Sen oturuyorsun.
8: Doğru.
7: Dedim senin evin normal değeri 10 liraysa sen çıkmak için 10 lira istemezsin, 15 dersin.
8: 16.
7: 15, 16.
8: Değil mi?
7: 16'yı ver, öyle çıkayım dersin, değil mi? Şimdi adamla herkes planlamasını yapmış. Lig başlıyor. Sen diyorsun ki ben buna talibim. E tamam, gel der adam. Gel tamam, talip ol da fiyatı.
8: Fiyatı bu.
7: Bu. O yüzden sona yani bırakmanın çok mantıklı bir hamle olduğunu düşünmüyorum ben. Ancak kadroda düşünülmeyen oyuncuları belki hani daha ucuza mal edebilirsiniz.
8: Bu oyuncudan faydalanabilirim ama giderse de büyük problem olmaz denilen oyuncular alınabilir.
7: Evet. Ya onun dışındaki oyuncular çok çok pahalı olur diye düşünüyorum. Bakacağım şimdi biraz da mesajlara. Benfica diyor hiçbir oyuncusunun değerini düşürmez. Satacak olsa bile bunun sinyalini vermez diyor dinleyicimiz.
8: Kesinlikle öyle. Katılıyorum dinleyicimize.
7: Benfica öyledir.
8: Ya bunu herkes öğrendi.
7: Şimdi Galatasaray'da Rodrigo Mora'ya talipmiş haberlere göre. Bilmiyorum ne kadar gerçek. Şimdi Rodrigo Mora'yı da Porto bu saatten sonra, yani bir de çok genç oyuncu, 50-60 minimum. Minimum yani.
8: Ya oralardan oyuncu almak istediğinde Benfica'dan neler olduğunu biliyoruz, ya da Porto'dan.
7: Tabii.
8: Rakamlar hep yüksektir. Pazarlık da yapmazlar fazla.
7: Evet. Ya o yüzden çok yani hani bazen bir fırsat çıkar mı diye takımlar bekliyor ama her zaman ya fırsat dediğin şey tesadüftür zaten. Yani planlı bir şey değildir.
8: Çıkmıyor.
7: Her zaman çıkmayabilir. Zaman.
8: Tabii.
7: Her zaman çıkmayabilir. Salah'a verilen paralar diğer topçuların iştahını kabartıyor olabilir. Herkes 2-3 milyon euro daha zam isteyebilir Trabzon'da demiş dinleyicimiz.
8: E sözleşmen varsa isteyemiyorsun ki.
7: Ya bu konuş... Ya, evet, şimdi sözleşmen var.
8: Yazıyor.
7: Tamam. Hı? Ama şunu çok görüyoruz Ercan abi. İşte şunun maaşı arkadaşlarından az, bir düzeltme.
8: İyileştirme diyorlar buna.
7: İyileştirme. Evet. Şunun şimdi ya kardeşim bunlar asgari ücret almıyor ki, adam 2 milyon euro alıyor. Ya iyileştirelim 3,5 yapalım. Ya inanılmaz paralar zaten bunlar yani. Neyini iyileştiriyorsun?
8: E tabi 1.800 alsam bile yılda 1,5 bir oyuncu olarak bence çok büyük para.
7: İnanılmaz para yani. Hala işte şimdi Trabzon'da da bunlar olur mu diye, İstanbul kulüplerinde bunları çok gördük, bu haberleri geçtiğimiz yıllarda, işte şunun maaşı, şunun işte

0: dengi olmadı. Bu biraz geride kaldı. İyileştirelim. İyileştir, iyileştir. Açlık sınırı İstanbul takımlarında 4,5-5 milyon eurolara geldi.
1: Tabii. Bir anda.
0: Bir anda. Yani. Maaş bütçeleri 100 milyon euronun üstüne çıktı. Yani bunlar nasıl ödeniyor, nasıl ödenecek ya da bundan sonrası için ve şu anda oyuncu elinden çıkarmak zorunda olan takımlarımız var. Nasıl çıkaracaklar bu maliyetlerle? Çok zor. Gerçekten kolay değil.
1: Bunları çok iyi hesaplamak gerekiyor. Tabii taraftar bunu anlamaz. Oyuncu ister.
0: Evet, Trabzon'da bir tek Salah var, kimse itiraz edemez diyor yıldız olarak. Mesela Onuachu belki der ki beni de bir iyileştirin madem bu kadar paranız var. Örnek veriyorum tabii. Çünkü bunların örneklerini çok gördük.
1: Trabzon'da da ya maaş bütçesi öyle düşük değil. Yoksa Onana niye gelecek?
0: Tabii.
1: İyi bir maaş bütçesi var oyuncular için belli.
0: Sıdiki Şerif'in ben değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum demiş dinleyicimiz.
1: Genç oyuncu
0: Bir de yatırım yapıldı.
1: barajında işte 23 yaş altı faydalanabilir Sıdiki Şerif'ten ama şu anda sakatlık sonrası kendisini daha göremiyoruz.
0: Evet. Sıdiki Şerif çok süre alamıyor açıkçası.
1: Görmek lazım değil mi oyuncuyu değerlendirmek için?
0: Evet. Şimdi az önce Icardi'yi konuşmuştuk Ercan abi. Icardi için Rayo Vallecano devreye girdi deniyor haberde. Çok fazla da hani Icardi'nin talipleri konusunda haber görmedim ben.
1: O haber ben de gördüm de Rayo Vallecano yalnız öyle bir takımdır ki La Liga takımı ama mutavazı bir takım bütçe anlamında. Ben 5 bile veremez yılda. Onu
0: Yok be
1: söyleyeyim.
0: hocam.
1: O kapasitesi
0: Rayo
1: yok.
0: Vallecano'nun yok imkansız. 2 teklif
1: 2, 2,5.
0: edebilir. Ha, Icardi o civarlarda verebilir
1: En
0: verirse.
1: büyük avantajı Madrid takımı. Icardi.
0: Evet.
1: Madrid'de yaşayacak.
0: O seviyelerden yukarı çıkabilecek bir takım değil Rayo Vallecano. Talip olmuş olabilir tabii. Onlar da bir yoklama çekmişlerdir. Ama Icardi o fiyatlara imza atar mı? Ya yani bir süre daha bekler diye düşünüyorum.
1: Fazla beklerse Avrupa'dan başka bir takım zor çıkar. İtalya'dan da ona o istediği bütçeyi vermezler. İspanya'dan da işte Rayo Vallecano kendi halinde mutavazı
0: Çok mütevazı bir
1: bahsettiğim
0: takım evet.
1: çok zor o istediği paraları bulması.
0: Kolay görünmüyor gerçekten de. Rodri'ye Barcelona talip. Ballon d'Or ve Dünya Kupası galibi.
1: Rodri'nin de enteresan Barcelona'nın oyun yapısı bana daha fazla uyuyor diye bir açıklaması var.
0: Sıcak Barcelona evet.
1: Öyle bir açıklama. İşte oyuncunun bunu düşünmesi de bence çok önemli. Yani ilk tamam Real Madrid diyor tabii ki büyük takım ama Barcelona'nın diyor oyun yapısı ya yani taktiksel gelişimi benim oynadığım oyuna daha uygun diyor.
0: Şimdi bir teklif sunmuş Barcelona okuduğum kadarıyla 38,5 milyon sterlin kabul görmemiş City cephesinden. Rodri için. Bu transferin ama gerçekleşebilme ihtimalinin çok yüksek olduğu yazılıyor.
1: Neden
0: Yani
1: olmasın?
0: Rodri'yi bir Barcelona formasıyla
1: Ya Gordon'u aldılar 70'e Barcelona. Çok önemli bir transferdi. Newcastle'dan İngiltere milli takımının da iyi oyuncusu Dünya Kupası'nda hepimiz izledik.
0: seyredebiliriz.
1: Rodri'yi de alırlarsa orta alanda onlar da istedikleri bir oyuncuya kavuşmuş olacaklar.
0: Kesinlikle öyle. Son bölümde iki tane de voleybol haberi verelim Ercan abi.
1: Verelim.
0: Beşiktaş bir transfer, Vakıfbank bir transfer yaptı. Vanya Ivanovic resmi olarak açıklandı zaten transferi biliyorduk. Sırp smaçör Ivanovic'i transfer etti. 21 yaşında bana kalırsa geleceğe dönük bir transfer potansiyeli
1: Milli
0: olan.
1: takımda oynuyor değil mi?
0: Evet. Potansiyel olan bir oyuncu. Giovanni Guidetti oyuncu yetiştirme konusunda da uzman. Ben daha da potansiyelini Vakıfbank'ta ortaya çıkarabileceğini düşünüyorum.
1: Transferler ne
0: Ivanovic'in
1: zaman bitiyor voleybolda Mehmet?
0: voleybolda transferler 31 Ocak'ta bitiyor.
1: O zaman takımların bayağı bir
0: Zamanı var.
1: transfer için hem zamanı var Ne zaman hareketleniyor peki?
0: Mart'tan itibaren takımlar bir sonraki sezonun planlamasını yapıyorlar.
1: Ay, oyuncu alımı ne zaman hareketleniyor?
0: Oyuncu alımı, ya oyuncuyu anlaşıyorsun, resmi imzayı Haziran'dan itibaren atıyorsun.
1: Atabiliyorsun. Evet, o önemli.
0: Bunun dışında Ebrar Karakurt ile ilgili bir açıklama geldi Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan. Ebrar'ın sakatlığının devam ettiğini söyledi. Voleybol Federasyonu Avrupa Şampiyonası hazırlıklarında kadroda yer almıyor çünkü Ebrar Karakurt. Lig bitiminde yapılan analizler neticesinde Ebrar'ın bir sakatlığının bulunduğu, tedavisinin devam ettiği ama tedaviye şimdilik beklenen yanıtı vermediği söyleniyor.
1: Belinde mi problem var?
0: Dizinde bir sakatlığı var Ebrar'ın. Bu nedenle Avrupa Şampiyonası'nda da olmama ihtimali artık kesinleşti diyebiliriz.
1: Yani diz sakatlığı çok önemli tabii. Geçmiş olsun diyelim.
0: Evet, geçmiş olsun diyelim. Çok teknik bir açıklama yapmıştı Türkiye Voleybol Federasyonu. Tam tıp dilinde bir açıklama yapmıştı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çok değerli, çok özel bir oyuncu Ebrar Karakurt. Evet. Milli takımımız için Avrupa Şampiyonası'nda da anladığım kadarıyla olamayacak. Sevgili Ebrar, ama biz Milletler Ligi'ni kazandık. Avrupa Şampiyonası'nda da bana kalırsa bir numaralı favoriyiz. Geçtiğimiz yıldan itibaren aynı şeyi söylüyorum. Şimdiden başarılar dileyelim filenin sultanlarına da. Çok iyi bir yaz dönemi geçiriyoruz Ercan abi. Sultanlar.
1: Evet, voleybolda ben erkeklerden de bu sene iyi sonuç aldıklarını gözlemledim.
0: Çok iyiydi. Erkeklere de bir parantez açalım. Yani bu sene Milletler Ligi'nde final çoğu insanın beklemediği bir başarıydı. Dünya sıralamasında şu anda 10. basamaktayız. Hatta Rusya dönmeseydi 9.'yduk. Rusya döndü, biz 10. Sıradayız şu anda. Ama ilk 10'dayız. Bu da özellikle olimpiyat yolu açısından çok değerli diye düşünüyorum.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Bu performansı devam ettirdiğimiz takdirde hiç şüphe yok ki olimpiyat oyunlarına da gideceğiz. Daha 2 yılımız var Los Angeles olimpiyat oyunları için. Her maç çok önemli. Her set çok önemli. Yeni puanlama sistemi.
1: Her şampiyona
0: çok çok değerli. Onlar da Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor ki orada da bir yarı final beklentim var açıkçası. Milli takımımızdan, Efeler'den orada da bir yarı final gelirse dünya sıralaması için de milli takımımızın dünyada kendini kabul ettirme noktasında da çok önemli olacağını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Şimdiden başarılar dileyelim takımlarımıza. Bugün yoğun bir katılım vardı. Yüzlerce mesaj geldi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hepsini okuma şansımız da olmadı ama yine de okuyamadığımız dinleyicilerimiz haklarını helal etsinler.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Mümkün olduğunca okumaya çalıştık. Haftanın bu son spor kazanı programıydı. Ercan abi ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler. İyi hafta sonları herkese. İyi akşamlar.
0: Evet, enine boyuna bütün takımlarımızı değerlendirdik. Beşiktaş'ı konuştuk, galibiyetini değerlendirdik, Fenerbahçe'yi konuştuk, Salah etkisini konuştuk, Trabzon'daki Galatasaray'ı konuştuk. Son olarak Sultanlar ve Efeler'den bilgiler verdik. Bu haftalık bizden bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı sona erdi. Radyo Spor. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor!
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
7: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Sana iyi gelecek.
12: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Başla. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
13: Sana iyi gelecek.
6: Bilyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları.

0: daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
4: Radyo Spor.
5: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Nesine saatlerinden herkese merhaba. Ben Cengiz İzmitli. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağım. Futbolda öne çıkan karşılaşmaları konuşacağız. Basketbol bülteni hala zayıf. Yeterli sayıda mücadele yok. Gece 12'den sonra WNBA karşılaşmalarıyla birazcık şenleniyor orası. Birazcık da şu an gördüğüm kadarıyla hazırlık maçları var ama futbol bülteni tabii daha şenlikli. Yeni başlayan ligler olacak ki TFF 1. Lig'de bunlardan bir tanesi. Bugünkü karşılaşmayla TFF 1. Lig'de de startı vermiş olacağız. Boluspor Manisa FK karşılaşması. Keyifli olmaya aday maçlardan bir tanesi. Tabii Boluspor birazcık zayıf gözüküyor sezon açılışı itibariyle. Manisa FK birazcık daha ağır basan taraf. Bütün maçlara değinmeye çalışacağım elimden geldiğince. Belçika'da sezon başlıyor. Kulüp Brugge Kortrijk karşılaşmasıyla başlayacağız. Orada da Hollanda'da sezon açılışı olacak. Hollanda'da da hangi karşılaşmayla başlayacağız? Hemen önümden açayım Hollanda'daki karşılaşmayı da. Hollanda Eredivisie yorumlarıyla biliyorsunuz Umut Can Üreyen sizler oluyor. Hollanda'da da Cambuur Excelsior karşılaşmasıyla sezon açıyoruz ve Türkiye'nin şu an tabii beni dinlemiyordur kendisi, ofiste başka işlerle uğraşıyor. Türkiye'nin Hollanda 1. Lig yani Eerste Divisie tek yazan insanı Orhan Aşkıner de Hollanda 1. Lig yorumlarıyla sizlerle bugünden itibaren. Orada da sezonu açıyoruz. Bol gollü karşılaşmalar mutlaka önermiştir. İlk yarı karşıtı gol var tercihi mutlaka yapmıştır. Ben de onun tercihlerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Hollanda'da hem üst ligi hem alt ligi açıyoruz. Keyifli maçlar, bol gollü karşılaşmalar, cuma günlerine keyif katan mücadeleler bizleri bekliyor. Tabii gün içerisinde de birçok hazırlık karşılaşması vardı. Ben de elimden geldiğince onlarla sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Ama bir yarış arası vermemiz lazım. Önce yarış arası verelim, sonra maçlara geride kaldığımız yerden devam ederiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: Of the Field son sırada. 4 numarada Twinishes Khan liderliğini koruyor ikinciliği. 2 numarada Pershos girdi. 2 boy kadar girdi. 3.lükte 1 numarada Fearless Dragon var. Yaklaşık 10 boy kadar geride. Son sırada 3 numarada King of the Field. Son 300'e yaklaşılırken orta kulvardan geldi. 2 numarada Pershos. 4 numarada Twinishes Khan'ı yakaladı ve şimdi 2 numarada Pershos yarış lideri içeriden tekrar 4 numarada Twinishes Khan temposunu yükseltmeye çalışıyor. Son 100'e yaklaşılırken 2 numaralı Pershos önde içeriden. 4 numarada Twinishes Khan geliyor. 2 safkan arasında mücadele var. 2 numaralı Pershos önde, fark yarım boy oldu. 2 numaralı Pershos kazandı. 4 numaralı Twinishes Khan koşuyu ikinci olarak tamamladı. 1 numaralı Fearless Dragon ise koşunun üçüncüsü oldu. 3 numaralı King of the Field da yarıştan dördüncü olarak ayrıldı. Bursa'da 9. koşuyu 2 numaralı Pershos Mehmet Kaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United

0: evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.org
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zaten ufak bir giriş yapmıştık. Birçok ligin başlayacağından size bahsetmiştim. Ben de hazırlık maçlarında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Nesine'ye girip yorumlarımı okuyabilirsiniz oradan. Gün içerisinde bazı maçlarda başarılı olduk, bazılarında fre vermek zorunda kaldık ama onlarda da şanssızlık bence yakamızdaydı. O yüzden öyle şeyler oldu diye düşünüyorum. Mesela hangi maçlarda onlar, hemen bahsedeyim size. Hazırlık maçlarından bugün Almeria-Kordoba maçında Almeria gollerini 1.92'den size önermiştim. 4-0'lık rahat bir galibiyet elde ettiler. Ama Melbourne City-Palermo maçında 55. dakika 2-0 geçmemize rağmen mücadele 2.5 üst olmadı. Bazen böyle şanssızlıklar da olabiliyor. Gün içerisinde yarın oynanacak olan hazırlık maçları hepsini şu an sizlerle paylaşmış durumdayım. Yorumlarımı girip Nesine üzerinden okuyabilirsiniz. Bu akşam saatlerinde de İskoçya maçlarına yoğunlaşacağım. Onları da akşam saatlerinde bulabilirsiniz. Hafta sonu İskoçya Premiership kaldığı yerden devam edecek. Hafta arası İskoçya'daki takımlar, Premiership takımları Avrupa'da maçlarına çıktılar. Hearts tabii geçen sezondan sonra çok kayıp yaşadığı için teknik direktör bazında da olsa, oyuncu bazında, orta alanda, forvetten önemli isimler gitti. Teknik direktör değişti. Benfica karşısında çok farklı bir yenilgi aldılar. Artık Avrupa'da iyi gitmiyorlar. Ligde iyi başlayamadılar. Onları yanımıza almayacağız gibi gözüküyor. Bu sezon eğer teknik kadroda değişiklik olmaz da takıma önemli isimler katılmazsa onların bütün hepsini değerlendireceğim tabii ki de. Radyo Spor'un da WhatsApp hattı açık. 0538 052 1487. Buraya günün maçlarıyla ilgili sorularınızı, görüşlerinizi, kuponlarınızı yollayabilirsiniz. Öne çıkarmak istediğiniz şeyler varsa onları konuşabilirsiniz. Trabzonspor Salah'la dün sözleşme imzaladı. Çok büyük bir transfer. Aslında şeyi de merak ediyorum. Yani Türkiye'ye gelmiş geçmiş yabancı oyuncu anlamında hangi sıraya koyuyorsunuz? 1'e mi koyuyorsunuz? 2'ye mi koyuyorsunuz? 3'e mi koyuyorsunuz? Kaça koyuyorsunuz? Salah gerçekten son yıllarda yapılmış en önemli transferlerden bir tanesi. Trabzonspor'un transfer vizyonunu değiştiren bir hamle aslında, maliyetlere de bakınca, ama çok da büyük katkı yapacağı aşikar. Geçen sezon biraz böyle durgun gibiydi ama yani hemen onun öncesinde çok çok önemli performanslar izletmiş bize. Dünya Kupası'nda bazı maçlar çok iyiydi, bazı maçlar durgundu ama yani Muhammed Salah burada çok çok iyi işler yapacak. Trabzonspor'un özellikle Zubkov'un ayrılığı sonrası oraya önemli bir profil katmış oldu. Trabzon'a çok büyük katkı verecektir ve şampiyonluk yolunda son senelerde Fenerbahçe ile biliyorsunuz Galatasaray zirve yarışını veriyor ve Galatasaray hep baskın geliyor. Beşiktaş'ın transferleri ortada. Onlar da Trossard hamlesi yapmıştı. Trabzonspor'da bu hamleyle çok takımlı bir şampiyonluk yarışının habercisi oldu sanki. Bakalım sizlerin görüşlerinde neler, merak ediyorum. 0538 052 1487 iddia olur. İddia dışı böyle transferlerle ilgili olur. Görüşleriniz varsa benimle paylaşabilirsiniz. Ben de hemen maçları sizlere yorumlamaya başlayacağım. Şöyle bakıyorum hangi karşılaşmadan başlayalım diye. Yani hazırlık maçları var. MBS1 olarak Fulham Crystal Palace mesela saat 20'de başlayacak bu karşılaşma. Bu karşılaşma Fulham'ın antrenman tesislerinde oynanacak. Kapalı kapılar ardında oynanacak. Taraftar alınmayacak karşılaşmaya. Yani Crystal Palace'da bir değişim söz konusu. Orada Oliver Glasner biliyorsunuz ayrılmıştı. Takımın başına Pierre Sage geçti. Sage Lens'te çok başarılı bir sezon oynamıştı. Fulham'da da bir değişim söz konusu. Orada da Alvaro Arbeloa takım başına geldi. Hazırlık maçı olması, taraftarlığın olmayacak olması, iki takımın hazırlık maçlarına baktığımızda böyle gollerin ön planda olması bende karşılıklı gol var tercihini ön plana çıkarttırdı. Saat 20'de başlayacak Fulham Crystal Palace hazırlık mücadelesinde. Yine Ceuta Malaga karşılaşması var. Burada şöyle bir enteresanlık var. Malaga dün de bir hazırlık mücadelesi oynamıştı. Bu sezon La Liga'da boy gösterecek Malaga biliyorsunuz. El Arabi mücadelesini 4-2 kazandılar. İlk yarı eşitlikle geçilmişti ama ikinci yarıda Yarogi'nin önemli katkısı oldu. Öyle sonuca gittiler. Geçen sezon Ceuta'yı La Liga 2'de 2 maçta da yenmişlerdi. Dün oynadılar. Biliyorum hazırlık mücadelesi ama kağıt üzerinde hala Malaga'nın üstün olduğunu düşünüyorum. Ben de taraf bahsine gitmedim. Arka arkaya maçta oynayacakları için belki gollü geçebilir diye düşünerek bu karşılaşmada da 2.5 üst tercihini ön plana çıkardım. Saat 20'de bu iki hazırlık karşılaşması var. Bunları MBS %1 olarak değerlendirebilirsiniz. Görebildiğim kadarıyla da Fulham Crystal Palace mücadelesi canlı iddia olarak da oynanabilecek. Norveç'te Elite Serien biliyorsunuz yaz aylarında vazgeçilmezlerimiz Sandefjord Kufmoslo karşılaşmasıyla bugün bülten açılıyor. Burada da Sandefjord çok formsuz gözüküyor ama yani benim hatırladığım kadarıyla Fuat Türk'ün yorumlarından da takip ettiğim kadarıyla Sandefjord aslında iç sahada etkili takımlardan bir tanesi. Fakat son maçlarına baktığımızda o etkinliğini kaybetmiş gözüküyorlar. Kufmoslo da kötü gidiyordu. Onlar da geçtiğimiz hafta Kristiansund karşısında kazanarak birazcık böyle bir silkelendiler. Ama şimdi yine deplasmana çıkacaklar. Deplasmanda da uzun süredir iyi sonuçlar alamıyorlar ki son oynadıkları ligde deplasmandaki karşılaşmada Lille Sturm karşısında 2-1 kayıp yaşamışlardı. Ben bu karşılaşmada gollerde kaldım. Karşılıklı gol var 2.5 üst Sandefjord Kufmoslo karşılaşmasında. Benim öne çıkardığım tercihler ki Fuat Türk de benimle aynı görüşte. Onlar da o da daha doğrusu 2.5 üst tercihini sizlere önermiş. Avusturya Bundesliga'da 20.30'da Altach-Tirol mücadelesi var. Avusturya'da da ilk hafta geride kalmıştı. Bunlar ikinci hafta karşılaşmaları ki Altach geçtiğimiz hafta Rapid Wien deplasmanındaydı ve 1-0 kaybetmişti. Troll'de geçtiğimiz hafta Sturm Graz'la 1-1 beraber kalmıştı. Sturm Graz biliyorsunuz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolundaki rakiplerinden Fenerbahçe Kadıköy'de Sturm Graz karşısında 2-0'lık bir galibiyet elde etti. Onlar da sarı lacivert temsilcimizde turu yarıladı diyebiliriz. Deplasmanla da inşallah önemli bir kaza yaşanmaz. Fenerbahçe yoluna devam eder. Beşiktaş aynı şekilde dün Çekya'da Radeç Grove karşısında 10 kişide kalmasına rağmen çok önemli bir galibiyet elde etti. Savunma kaleci hatasını Semih affetmedi, Semih Kılıçsoy ve 1-0 kazandı siyah beyazlar. İki takımımıza da Avrupa'da başarılar dileyelim yeri gelmişken. Altach-Tirol maçına dönüyorum. Yani iki takımın ilk maçlarındaki bu böyle genel Avusturya Bundesliga'ya karşı gelen kısır görüntüsü beni birazcık açıkçası bu maçta gollerden geri çekti. Yani ilk yarı beraberlik olabilir, TGS 2-3 olabilir. Biliyorsunuz alt tercih pek vermek istemiyorum ama bu iki tercih değerlendirebilir ki bizde Avusturya Bundesliga'yı Sarper Can Ayaz yazıyor. O da TGS 2-3 tercihine gitmiş. Yani o da orta skorlu bir karşılaşma bekliyor. Zaman zaman tempo yükselebilir ama çok da yükselmeyebilir demiş. O da birazcık orta tercihte bulunmuş gibi gözüküyor. Mantıksız da değil açıkçası. Evet saat 21'de Hollanda Eredivisie başlıyor. Nesine üzerinden canlı olarak da bu karşılaşmayı izleyebileceksiniz. Cambuur'la Excelsior karşılaşacak. Umutcan bize hemen 2.5 üst tercihini yapıştırmış. Gollü bir Eredivisie başlangıcı bekliyor. Geçtiğimiz sezon Cambuur'un alt ligde hücum gücü yüksek bir takım olduğundan bahsetmiş Umutcan Üreyen. Excelsior ise geçtiğimiz sezonun son bölümünde iyi performans gösterip ligde kalmıştı. Şimdi yani hazırlık maçlarına bakarak tabii burada yorum yapmamız lazım yeni sezon öncesi. İki takımın da hazırlık maçlarında böyle gollü maçlar oynadığını, hücumu düşünürken zaman zaman savunmada hata yaptıklarını görüyoruz. Bu karşılaşma da onların ışığında gollü geçebilir. Karşılıklı gol var 2.5 üst. İkisi bir arada hatta değerlendirilebilir. 1.78 oluyor hatta ikisini bir arada değerlendirirseniz. Bakalım beklediğimiz gibi, Umutcan Üreyen'in beklediği gibi, benim beklediğim gibi gollü bir Hollanda Eredivisie açılışı yapabilecek miyiz? Hep beraber saat 21'de Nesine üzerinden bu karşılaşmayı izleyebileceğiz. Onu da bir kez daha hatırlatayım. Evet, Radyo Spor'un WhatsApp hattını da hatırlatayım. Mesajlarınız gelmeye başlamış. Teşekkür ederim. 0538-052-1487. Günün maçlarından sorularınız varsa, canlı iddiada şu an oynanan karşılaşmalardan bana önereceğiniz bir şeyler varsa, kazandığınız hafta içerisinde kuponlar varsa ki ben de bir tane kazandım. Onu da birazdan okurum size. Önümüzdeki hafta hafta sonu için daha doğrusu öne çıkardığınız karşılaşmalar varsa bunların hepsini paylaşabilirsiniz. Tabii bunun dışında dediğim gibi Trabzonspor Salah transferini açıkladı. Biraz maliyeti yüksek mi değil mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Tabii Galatasaray çok transfer yapmadı ama yani sezona az kaldı artık. Önümüzdeki hafta sezonu açacağız. Takımlarımız hazır mı? Hangi takımı daha hazır buluyorsunuz? Hangi takımları ön plana çıkartıyorsunuz? Yani sizlerden görüşlerinizi bekliyorum. Merhaba, ben Hasan. Salah'ın alacağı maaşın dışında gelirler, bonuslar açıklandı mı demiş. Yani yanlış bilmiyorsam 10 milyon euro net kazanacak. 7 milyon euro imza parası, yani 17 milyon euro net kazanacak diye biliyorum. Dün sanki kapta öyle bir açıklama yapmıştı Trabzonspor. Menajerin alacağı para var. Sanırım Salah'la ilgili ürünler yapılacak, satılacak. Onların satışından kazanacağı para var. Böyle 20-22'ye falan gelecek gibi Salah'ın alacağı paralar Salah'la ilgili böyle bir şey yapılmış durumda. Evet, arkadaşımız İstanbul'dan Nihat, hoş geldin abi demiş, teşekkür ederim. Kupon nasıl demiş. Hemen bir kupona bakalım hangi tercihleri ön plana çıkarmış. Cambuur Excelsior şimdi konuştuk, 2.5 üst fena değil. Bochum Hertha Berlin, ona da birazdan değineceğiz. Almanya Bundesliga 2'de bugün Bochum Hertha Berlin karşılaşmasıyla start alacak. Dordrecht Young Ajax maç sonucu 1, Shamrock Dundalk maç sonucu 1. Yani fena bir kupon gibi gözükmüyor. Böyle 3 maçlık 4 maçlık ideal kuponlardan biri olmuş gibi sanki. Nihat'a bol şanslar dileyelim. Evet, 21.30'a geçeceğim birazdan. Boluspor Manisa FK ve Bochum Hertha Berlin karşılaşmaları var. Hem TFF 1'i hem de Bundesliga 2'yi açacağız orada, ama öncesinde Orhan'ın şu Hollanda 1'lerden bize ilk yarı karşılıklı gol var olarak önerdiği bir karşılaşma var mı? Şöyle göz atmak istiyorum. Varsa onu mutlaka değerlendiririz. Mesela Vitesse Valvik ilk yarı 1.5 üst demiş. Orhan ilk yarı 1.5 üst dediyse bunu cebe atabiliriz. Emmen Roda 2.5 üst ve karşılıklı gol var demiş. Bu da değerlendirilebilir. Gollü maçları aradan iyi çekiyor biliyorsunuz Orhan. Evet, Dordrecht Young Ajax ilk yarı karşılıklı gol var demiş. Güzel tercih. Karşılıklı gol var ve 2.5 üst dersek de 1.54 oluyor. Fena da değil. Yani şimdi bu 1.54'ün yanına bir tane daha böyle 1.54 bulduk mu 2.5 oranı hemen hemen yakalıyoruz. Yani 1.54'ün yanına mesela bu 2.5 üst ve karşılıklı gol var desem, bir tane de Cambuur Excelsior'da 1.55'i yapıştırırsam 2.5 üst 2.39 oran etti. Alın size 2 maçlı gayet güzel bir kupon. Dordrecht Young Ajax, Orhan ilk yarı karşılıklı gol var demiş. 2.5 üst ve karşılıklı gol var diyerek de bunu birazcık sadeleştirebiliriz. Fena tercih değil. Aklınızda olsun arkadaşlar. Saat 21'de başlayacak karşılaşma. Onun dışında bir de ilk yarı 1.5 üstü vardı. Vitesse Valvik mücadelesi. Orada da ilk yarı 1.5 üstü demiş ki yine burada da bence 2.5 üst ve karşılıklı gol olarak 1.57'den bu karşılaşmayı da değerlendirebilirsiniz. Vitesse Valvik, Dordrecht Young Ajax iki mücadeleyi de 2.5 üst ve karşılıklı gol var deyip, hatta yanına bir de Cambuur Excelsior'u ekleyip 2.5 üstten, hatta onu da karşılıklı gol var 2.5 üst, üçünü de karşılıklı gol var 2.5 üst eklerseniz, Cambuur Excelsior, Vitesse Valvik, Dordrecht Young Ajax, Hollanda'dan saat 9 kuponu olsun size 3 maçlık gollü tercihler. Merhaba, iyi günler. Kocaeli İzmit'ten Ramazan ben. Galatasaray'ın transfer durumunu soracaktım. Son transfer gündeminde hangi futbolcular var? Son bildiğim kadarıyla Leao konusunda Galatasaray'ın bastırdığını biliyorum. Orada tabii Barış Alper Yılmaz'ın da Premier Lig'e gitme durumu var. Onundan gelecek parayla mı yapılacak yoksa onun haricinde mi yapılacak bilmiyorum ama biz Yağız Sabuncuoğlu ile beraber Totem'de program yaparken o sanki Ağustos'un sonuna doğru Eylül'ün başında birazcık Galatasaray'da hareketlilik olabilir demişti. Yani ama büyük bir transfer hareketliliği olabilir demişti. Sanırım Leao için Galatasaray bastırıyor. Leao olmazsa onun altında kalmayacak. Çok önemli bir 10 numara belki transferi yapabilir Galatasaray. Önümüzdeki 10 gün 15 gün içerisinde Galatasaray'da transfer netleşecektir. Ama önümüzdeki hafta sezon açılacak ve Leslie kiralık transferiyle sadece girecekmiş gibi gözüküyor Galatasaray. Tabii önümüzdeki haftalarda geri kalan başka bir şeyler olacak mı? Onu hep beraber göreceğiz. Evet, bir son dakika bilgisi var. Real Madrid Mastantuno'yu Fiorentina'ya kiralamış. Evet, orada da yani biliyorsunuz Mourinho sonrası birçok transfer gerçekleşti. Mastantuno kadroda pozisyon bulma, yer bulma konusunda sıkıntı çekecek oyunculardan biri olabilirdi. Fiorentina'ya kiralanmış. Yani takımlarımız, Süper Lig'de büyük takımlarımız elden kaçırmış da diyebiliriz. Mastantuno çok önemli bir genç yetenek. Fiorentina'ya kiralamış Real Madrid. Evet, 9 maçlarını geçtik. Hollandalıları konuştuk ve Boluspor Manisa FK. Süper Lig'den sonra Süper Lig önümüzdeki hafta başlayacak. TFF 1. Lig, Türkiye 1. Ligi de bugün başlıyor. Yani burada Boluspor'da bir yabancı antrenör takım başına geldi. Daniel Ferrer. Transferde de çok etkin olamadı Boluspor. Manisa ise yani Lemina'nın kardeşini aldı yanlış hatırlamıyorsam. Atakan Çankaya'yı aldı. Önemli sayılabilir burada transferler. Hazırlık maçında Ümraniye karşısında böyle 4-2'lik güzel bir galibiyet de gelmişti. Geçtiğimiz hafta ya da ondan önceki hafta oynamış olması lazım. Yani burada hem bizim alt ligi yazan arkadaşlarımız hem de hafta arası Devrim Çetin'le Birincilik saati yapıldı. Hatta onda Nesine TV üzerinden ulaşabilirsiniz. Sibel'le birlikte, Sibel Afyoncu'yla birlikte Devrim Çet'in bütün maçları konuştular. Takımların yazın yaptığı transfer hamlelerini, yeni sezon öncesi takımların son durumunu konuştular. Orada da Bolu Spor hakkında çok iyi şeyler söylemedi onlar. Yani Devrim abi de çok fazla transfer yapamadığı için Bolu Spor'un bu sezon düşme potansiyeli olan takımlardan biri olduğundan bahsetti. Yani genel olarak Manisa'yı öne çıkardılar ki Ozan abimiz, Ozan German 2.5 üst, alt dikler yazarımız Görkem Çayan da deplasman 1.5 üst tercihlerini öne çıkarmış. Bakalım herkesin beklediği gibi bugün Manisa kazanacak mı? Manisa'yı ön plana çıkarmış arkadaşlarımız, abilerimiz. İlk yarı Manisa gol atarda 1.36 gözüküyor. Zor bir karşılaşma mı olacak yoksa oranların gösterdiği kadar kolay bir mücadele olacak? Ben de merakla takip edeceğim. Saat 21.30'da. 21.30'da Almanya Bundesliga 2'yi de açıyoruz. Bochum'la Hertha Berlin karşılaşacak. Bundesliga 2'de keyifli bir açılış olabilir aslında. Hertha Berlin geçtiğimiz sezon böyle keyifli maçlar, gollü maçlar oynadığını hatırlıyorum. Hem yedikleriyle hem de attıklarıyla bizi çoğu zaman sevindirmişti. Bochum da aynı şekilde aslında. Onların da bir ara böyle bol gollü geçirdiği dönemler vardı. Hatta sezonun sonuna doğru iyi de performans gösterdikleri maçlar olmuştu. Ama arada yani böyle 3 gollü 4 gollü mağlubiyetler aldıklarını da görüyorum şu an. Eski maçlara bakarak geçtiğimiz sezonki. Bu keyifli bir sezon açılışını bize gösterebilir aslında. Bochum Hertha Berlin mücadelesi ki Sarper Can Ayas bizim Almanya Bundesliga 2 yazarımız, o da sezon ilk maçında 2.5 üst tercihini ön planda tutmuş. Yani hazırlık maçlarında biraz zayıf rakiplere karşı farklı galibiyetler aldıklarından bahsetmiş takımların. Özellikle Hertha Berlin bayağı profili düşük takımlarla oynamış. Onlara karşı çok bol gollü galibiyetler almış. Bochum'un da şu an görebildiğim kadarıyla Antwerp, Swansea gibi takımlara karşı galip geldiğini, Ajax'la 1-1 berabere kaldığını görüyorum. Bochum'da önemli maçlar çıkarmış. Keyifli, gollü bir açılış olabilir. Tabii sezonun ilk maçı olduğu için, lig bazında da sezonun ilk maçı olduğu için takımlar bazında ayrı, lig maçında da ayrı. Bu Cambuur Excelsior ve Bochum Hertha Berlin maçları, yani şu an gözüken 2.5 üst karşılıklı gol var fena gözükmüyor ama tabii sezonun ilk maçı olduğu için takımları da resmi olarak sahada görmek lazım. Hazırlık maçlarındaki performanslar ayrı olabiliyor. Bir yerden sonra savunmalar ikinci plana atılabiliyor hazırlık maçlarında dakikalar ilerledikçe. Ligde resmi maçta, resmi randevuda neler yapacaklarını gözlemlemek lazım ama öyle bir deneme amaçlı bu karşılaşmayı da 2.5 üst olarak kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Bochum Hertha Berlin mücadelesini. 21.45'e geldiğimizde ise Club Brugge Kortrijk karşılaşması var. Belçika'da da ligi Club Brugge ile açacağız ki Club Brugge geride bıraktığımız hafta, yani geçtiğimiz hafta Süper Kupa'da Union Saint-Gilloise'a penaltılarla kaybetmişti. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltılarla bir kayıp yaşamışlardı. Biraz bir moral bozukluğu var ama rakip de Kortrijk. Yani kadro kalitesi olarak kıyasladığımızda Club Brugge çok ağır basan taraf bana kalırsa. Ben buradan Club Brugge'dan etkili bir maç başlangıcı, o Süper Kupa'nın üzerine taraftarlarını kendini affettirmek için daha da iyi bir performans bekliyorum. Benim ilk yarı 1 ve karşılıklı gol yok tercihim vardı. Yani ilk yarıyı gol yemeden tamamlamalarını bekliyorum ve üstünlükle tamamlamasını bekliyorum Club Brugge'un. Siz de bu tercihi değerlendirebilirsiniz. Şu an oran birazcık düşmüş, 1.60 seviyesine gelmiş ama fena da bir tercih değil. Riske gitmeyi istemezseniz ilk yarı 1 olarak da değerlendirebilirsiniz. Belki gol yerler, devamında bir gol daha atarlar, 2-1 falan geçerler. Ama Club Brugge'dan bugün özellikle maçın ilk düdüğüyle birlikte o Süper Kupa karşılaşmasındaki yenilgiyi, hezimeti, mağlubiyeti unutturacak bir performans bekliyorum açıkçası. Bunu sizlerle paylaşmış olayım. Evet, Radyo Spor'a mesajlarınız gelmeye devam ediyor. 0538-052-1487'yi bir kez daha hatırlatmış olayım. Merhaba, Okan ben Mersin'den. Arabistan'dan önce son durak olması ülkemizin futbolun gelişmesine mi, gerilemesine mi yol açıyor, ne düşünüyorsunuz demiş. Yani bu isimlerin tabii ki ülkemize gelmesi çok çok önemli. Muhammed Salah da çok önemli futbolcu. Hem de hem izlenimliliğini arttıracak ülke futbolunun, hem de Trabzonspor'un kalitesini yukarı çekecek bir oyuncu. Tabii yani maliyetler söz konusu olduğunda insan birazcık düşünüyor ama Trabzonspor tabii bunun planlamasını çok çok iyi yapmıştır diye düşünüyorum. Senelerdir zaten düşük maliyetli oyuncu alıp onları yüksek maliyetle elden çıkarmasıyla aklımızda yer edinmiş Trabzonspor. Önemli scout transferleri yapmıştı. Araya da böyle bir tane transfer sıkıştırmak gerekiyordu ki uzun süren bir şampiyonluk özlemini de dindirmek için Trabzonspor çok çok önemli bir hamle yaptı bana kalırsa. Evet, ufak bir reklam arasına gideceğiz, sonra tekrar beraberiz.
1: Nisine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nisine, başka bir seviye.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Trendyol birincilik başlıyor. Ligin nabzı Nesine'de atıyor. Sezonun ilk mücadelesinde bugün saat 21.30'da Bolu Spor evinde Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol birincilik resmi sponsoru.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Bilyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
8: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
3: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Evet, reklamların ardından tekrar beraberiz. Reklam arasında bir arkadaşımız Burak, iyi yayınlar abi, bahsettiğin Hollanda Ligi maçlarından üçünden biri alt veya yok olabilir, aynı kuponda tutulmaması lazım demiş ki bunun uyarısını aslında ben de yaptım. Yani sezonun ilk maçları olduğunu söyledim hem Erste Divize hem de Eredivize için. Orhan da Umutcan da gollü maçlar bekliyorlar. Tabii ki de hepsinin gelmesi, yani maçların sayısı arttıkça olasılık düşüyor ama değerlendirilebilir gibi gelmişti bana. Ben bir kuponda değerlendireceğim 3 karşılaşmayı da, ama Burak'ın söylediği gibi tabii ki de hepsi tutmayabilir. Bunlar sonuçta tahmin. Biz sizlere burada tahminlerimizle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kulüp Brugge-Kortrijk karşılaşmasında da son olarak ben Kulüp Brugge'ün ilk yarıdan gol yemeden üstünlüğü alacağını söylemiştim ki Fuat Türk de farklı bir Kulüp Brugge galibiyeti bize önermiş ki o da Kortrijk'ın bir yıl aradan sonra Jupiler Lig'e geldikten sonra Kulüp Brugge karşısında belki tutunamayacağını söylemiş. Yani Kulüp Brugge'un geçtiğimiz hafta üstünlüğünü koramayıp kaybettiği Union Saint-Gilloise mücadelesinin, Süper Kupa mücadelesinin bir nevi onda, yani anlayabildiğim kadarıyla yorumundan şöyle özet olarak geçersem size, affettirme amacıyla sahada olacaklarından bahsetmiş. Kulüp Brugge'li oyuncuların benzer yönde ikimiz de düşünüyoruz. Saat 21.45'te 2 tane İngiltere Lig Kupası, 2 tane İrlanda Premier Lig karşılaşması var. Bu 4 karşılaşmayı da Nesine üzerinden canlı olarak izleyebileceksiniz. Önce bunun hatırlatmasını yapayım. Wolverhampton Port Vale tabii hemen dikkatimizi çeken karşılaşma. Burada Wolverhampton'ın, Premier Lig'den düşen Wolverhampton'ın nasıl bir performans göstereceği açıkçası benim merak ettiğim noktalardan bir tanesi. Tabii kadroya Raul Jimenez, Kieran Trippier gibi önemli isimler kattılar ama yani Joao Gomez gibi bir isim de takımdan ayrıldı. Şimdi Lig Kupası karşılaşması, ne kadar değer verecekler Lig Kupası'na? Çünkü biliyorsunuz İngiltere'de birçok kupada mücadele etmek zorunda kalıyor takımlar ve şimdi Championship'e düştükten sonra orası da kurtlar sofrası. Championship'ten yukarı çıkmak tabii ki de zor olacaktır Wolverhampton için. Sezonun resmi olarak açılış karşılaşması onlar adına nasıl bir kadroyla sahada olacaklar? Bunu yani 20.45-21 gibi beklemek bence çok daha mantıklı. Yiğit Ayık bizde genelde İngiltere alt liglerini yazan arkadaşımız. Tabii Championship'te Umut da yazıyor ama bu karşılaşmayı Yiğit Ayık yazmış. O ilk yarı 1 olarak tercihini yapmış. Port Vale karşısında maçı hızlı başlamanı bekliyorum demiş. Bakalım Wolverhampton bir reaksiyonla mı başlayacak sezona, yoksa birazcık daha yedek artı bir kadro çıkıp rahat mı oynayacak? Bunu dediğim gibi 21'den sonra değerlendirmek lazım. Kadroyu gördükten sonra bence değerlendirmek lazım. Ama ben o saate kadar bekleyemem derseniz de ilk yarı 1 tercihini Yiğit Ayık'ın size ben buradan önermiş olayım. Evet, Erhan Bölükbaş Nesne'den oynadığı bir kuponu bize yollamış. İyi yayınlar diliyorum, selamlar diliyorum demiş. Teşekkür edelim Erhan Bey'e de. Hemen hangi kuponu oynamış bizle paylaşmış, şöyle bir bakalım. Kups Akademia Inter Turku 2 karşılaşması, ki benim de yorum yaptığım bir karşılaşma. İlk yarı 1.5 üst tercihini ön planda tutmuş. Ben de gollü bir mücadele bekliyorum açıkçası. Burada gollü tercihlerden ikinci yarı karşıtlı gol vara gittim. O ilk yarı 1.5 üst demiş. Birazcık daha düşük bir oran ama değerlendirilebilir. SJK Gnistan ilk yarı karşıtlı gol var. Sandefjord Kufumoslo ilk yarı 1.5 üst ve Altah Tirol ev sahibi, yani Altah ilk yarı gol atar. Fena bir kupon değil ama yani arada bir tane ilk yarı karşıtı gol var deneyip yanına da 3 tane maç koyunca böyle 4 maçlı kupon olunca birazcık tabii ki kuponun tutma olasılığı düşmüş gibi gözüküyor ama yani tek tek baktığımızda biraz önceki Hollanda maçındaki örnekler gibi 4 maçında gollü geçmesi çok çok muhtemel. Altah'ın Tirol karşısında üstün gelmesi tabii ki de muhtemel. O yüzden tek tek baktığımda fena değil ama 4'ü bir araya geldiğinde ben, biliyorsunuz benim elim ayağım titrer bu kadar fazla maç aynı anda, ama Erhan Bölükbaş'a da bol şans dileyelim. 0538 052 1487. Evet, buraya günü maçlarıyla ilgili tercihlerinizi, yorumlarınızı, kuponlarınızı yollayabilirsiniz. Hafta sonundan öne çıkaracağınız tercihler varsa onları yollayabilirsiniz. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş Avrupa'da galibiyetler aldılar. İkinci maçlar öncesi avantaj elde ettiler. O takımlarımız hakkında yorumlarınızı yollayabilirsiniz. Önümüzdeki hafta Süper Ligi açacağız. Galatasaray sadece Leslie'yi orta alana kiralık olarak, tabii opsiyonlu kiralık olarak transfer etti. Trabzonspor dün Muhammed Salah'ı açıkladı. Dört büyüklerin, diğer Anadolu takımların transferleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Genel olarak kulüplerimizin performansları, transfer performansları hakkındaki görüşlerinizi de yollayabilirsiniz. 0538 052 1487, Radyo Spor'un WhatsApp hattı açık. Oraya gelen mesajlarınızı ben de yeri geldiğince, fırsat buldukça değerlendirmeye çalışıyorum. 21.45'te bir MBS 1 karşılaşma araya sıkışmış. Hazırlık mücadelesi Monza-Padova karşılaşması. Dediğim gibi hazırlık karşılaşmalarını bugün elinden geldiğince ben sizlere yorumlamaya çalıştım. Nesine sayfama uğrayıp oradan tercihlerimi görebilirsiniz. Burada Monza'yı ön planda tuttum. Geçtiğimiz sezon playoff ile Serie A'ya yükselmişti Monza. Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarını iyi görüntü çizdiler ki Galatasaray karşılaşmasını ben izlemiştim. Orada Patrick Cutrone etkili performans göstermişti. Burada Padova karşısında, zayıf gözüken Padova karşısında Monza gollerine yöneldim. Ev sahibi 1.5 üst tercihini ön planda tuttum. At yarışı arası veriyoruz. Sonra tekrar beraber olacağız.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
10: Yedi numaralı Festival Bond'da yerini aldı. Üç numaralı Uğur'un İlgün. Yöneltilecek kullarına. 3 yaşlı 14 İngiliz sayını izleyeceğiz. Bursa'da 10. ve son koşu olacak. Sırada 5'li bayısı oyunu da var bu koşuda ve Uğurlu Nilgün yerini aldı. Stat verildi ve Bursa'da 10. koşu başladı. 1 numarada Mary Black çıkıştan sonra rakiplerine göre biraz geride kaldı. Şimdi temposunu yükseltip grup içindeki yerini aldı 1 numarada Mary Black. 2 numarada Sirena yarışın liderliğini alan safkan oldu. İkinciye 3 numaralı Uğur Nilgün geride. Bariyer dibinde 5 numaralı King of Proti konumlandı. 2 boy kadar geride. 12 numarada Mystic Strike var. İçeriden 7 numarada Festival Bond. 5.liğe girdi. 2 boy kadar geride. İçeride 9 numaralı Bahriyeli Çikok var. 9 numaralı Bahriyeli Çikok'un 1 boy kadar gerisinde 11 numaralı My Life Fire. Onun yaklaşık yarım boy kadar gerisinde en dış kulvarda ilerleyen 14 numaralı La Bella Casador oldu. 1.5 boy kadar geride 6 numaralı Eric Delo var. Yarım boy kadar gerisinde 10 numaralı Apollyon. Onun 1 boy kadar gerisinde içe yakın 1 numaralı Mary Black. 3 boy kadar geride 4 numaralı Lady Gloria. Onun 2 boy kadar gerisinde ise 5 numaralı King of Proti takip eden safkan 6 numaralı Eric Delo oldu. 2 numarada Sirena, 2 boy farklı lider. Dış kulvarda 3 numarada Uğur'un Ülgün var, içe yakın. 5 numaralı King of Proti 1,5 boy kadar geride. 7 numarada Festival Bond, onun 2 boy kadar gerisinde. 9 numaralı Bahriyeli Çikok, 2 boy kadar geride, içe yakın. 11 numaralı My Life Fire, onun da yaklaşık 2 boy kadar gerisinde. İç kulvarda 1 numaralı Mary Black, ortada 6 numaralı Erik Dalı sırasıyla Safkanlar düzlüğe ulaştı. 2 numaralı Sirena düzlüğe döndü çıktı. Fark yaklaşık 3 boy kadar bu arada. 14 numaralı Labella Casadora uzak ara grubun son sırasında kaldı. Son yüzü yaklaşılırken fark da azaldı. Dış kulvardan 9 numaralı Bahriyeli Çikok geldi ve rakiplerini yakalayıp son 50'ye yaklaşılırken 9 numaralı Bahriyeli Çikok öne geçti. Farkı son metrelerde 5 boya kadar çıkartan 9 numaralı Bahriyeli Çikok yarışı kazandı. 11 numaralı My Life Fire, 2 numaralı Sirena, 1 numaralı Mary Black ve içerideki 10 numaralı Apollyon tabelanın diğer basamakları için fotoyu yakın arayla geçti. 9 numaralı Bahriyeli Çikok, Mustafa Çiçek'le son koşuyu kazandı.
9: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
11: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Evet, at yarışı arasının ardından tekrar beraberiz. Saatlerimiz 18.04'ü gösteriyor. Radyo Spor'un WhatsApp hattı açık, 0538 052 1487. Buraya kuponlarınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle alt yazıları da arada takip etmeye çalışıyorum. Önümde açık olan kanallarda Semih'in fırsatçılığını konuşturduğu golü gördüm. Fenerbahçe'de yabancı oyuncular takımdan alacak netleşmeye başlamış. Bir tane forvet transferi gelebilirmiş. Bakalım hangi hamleleri yapacaklar. Konyaspor, Yeytoviç'te 1+1 yıllık sözleşme imzalamış. Altay Bayındır da Celtigo'ya gitmiş. Son haberler de bu şekilde. Alt yazılardan geçen onları da size aktarmış olayım. TFF 1 tahmini var mı demiş Sinan, bize yazmış. Yani Manisa tarafında gibiyiz bugün. Bolu karşılaşmasında, Bolu-Manisa mücadelesinde. Bolu'da transfer harekatı pek hareketli değil. Transfer çok gerçekleşmedi. Manisa birazcık daha iyi gözüküyor. Kağıt üzerinde de daha önde gözüküyor Manisa Bolu'ya kıyasla. Ama tabii sezonun ilk haftası, resmi karşılaşma olması işin boyutunu birazcık değiştirebilir. O yüzden temkinli olmakta da fayda vardır tabii her zaman ilk haftalarda, ama bugünden, şu andan baktığımızda kağıt üzerinde Manisa'nın Bolu karşısında üstün gelebileceğini söyleyebiliriz. Tahminleri veren arkadaşlarımız da, yazarlarımız da o yönde görüşlerini bildirmişti. Devrim abiyle hafta arası program çektik ki bugün de yayınlandı Nesine TV'de. Birincilik saati Sibel Afyoncu moderatörlüğünde diyelim. Orada da Manisa'yı önde tuttular Bolu Spor karşılaşmasında. Yani şu an için öyle gözüküyor. Maç saati yaklaştıkça kadrolar, ilk 11'ler geldikten sonra daha da iyi tercih verebiliriz tabii ki, her zaman olduğu gibi. Saat 22.15'te de Estoril Famalicao karşılaşması olacak. Portekiz'de de ligi açıyoruz. Portekiz'de biz de biliyorsunuz. Tansu abimiz, Tansu Gürsel yazıyor. Orada da görebildiğim kadarıyla ilk yarı beraberlik tercihi yapmış ama iki takımda da teknik direktör değişikliği olmuş. Bakıyorum şöyle, Estoril'de Yan Katro'nun yerine Vasco Matos geçmiş. Famalicao ise Hugo Oliveira'nın yerine Carlos Carvajal takımın başına gelmiş. Evet, Famalicao geçtiğimiz sezon çok önemli işler yapmıştı ki takımın başındaki Hugo Oliveira Strasbourg'a gitmiş. Yani onun yerine de Carlos Carvajal gibi, ülkemizde de daha önce çalışmış bir antrenör Carlos Carvajal. Onunla doldurmuşlar. Yani bu sezon açılışı olması... O da yani Tansu abimiz aynı şeyi söylemiş. Sezon açılışı olduğu için iki ekip de tam olarak hazır diyemeyiz. Birazcık takımları sahada görmek lazım demiş. Temkinli bir başlangıç görebiliriz. Devre beraberliği bekleyebiliriz demiş. İlk yarı beraberlik tercihini ön plana çıkarmış ki benim aslında birazcık uzak olduğum bir karşılaşma. Yani Famalicao'da antrenör değişmeseydi birazcık daha deplasman ekibine yakın olabilirdim ama bu antrenör değişikliği sonrası ben de ne göreceğimi bilmiyorum. Sahada göreceğim de, tartacağım da, takımlara karar vereceğim. O yüzden benim birazcık uzak durduğum bir karşılaşma. İngiltere Lig Kupası'nda saat 22'de Middlesbrough-Wrexham karşılaşması var. Yiğit bu karşılaşma ile ilgili Yiğit Ayık 2.5 üst tercihini ön planda tutmuş. Middlesbrough biliyorsunuz geçtiğimiz sezon bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Playoff finalinde Hull City'ye kaybetmişlerdi ve Premier Lig biletini alamamışlardı. Sezona tabii ki de iyi giriş yapmak isteyeceklerdir ama yani bu Wolverhampton'daki durum burada da söz konusu. Acaba Middlesbrough kendini lig kupasına da adapte edecek mi? Wrexham karşısında nasıl bir kadro ile sahaya çıkacak? Bu çok önemli. Wrexham da sonuçta boş bir takım değil. Yani onlar da iyi işler yapmaya çalışacaklardır. Yiğit'in hatta yorumundan şöyle bir size pas atayım arkadaşlar. Transfer dönemini birazcık sakin geçirdiğinden bahsetmiş Wrexham'ın ama yani Wrexham da fena takım değildir. Mütevazı kadrosu direnç gösterebilir demiş. Gollü bir karşılaşma beklediğinden söylemiş. O yüzden 2.5 üst tercihini ön planda tutmuş ki İngiltere Lig Kupası'nda genelde gollü maçlar izliyoruz. Yani önümüzdeki turlarda da bu daha erken tur tabii ki. Önümüzdeki turlarda yine böyle gollü karşılaşma olacak ama tabii burada takımların nasıl bir kadroya sahip çıkacağını henüz bilmediğimiz için önden de tahmin vermek zorunda olduğumuz için o da 2.5 üst tercihini ön plan tutmuş ki ben Wrexham'ın gol atabileceğini de açıkçası düşünüyorum. Middlesbrough'un kadrosu belli olduktan sonra bu tercihimi daha da destekleyebilirim gibi. Ben karşılıklı gol var diyeyim. Yiğit size 2.5 üst demiş. Tercih yapmak da size kalmış olsun arkadaşlar. İngiltere Lig Kupası'ndaki bu karşılaşma özelinde. Evet, selam abi demiş. Kolay gelsin. Ben Trabzon Akçaabat'tan yazıyorum demiş. Kim yazmış? Yaşar bize yazmış. Trabzonspor taraftarıyım. Trabzonspor her zaman şampiyonluğu oynamıştır ve oynayacaktır. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum demiş. Akçaabat'tan Yaşar Aydın. Trabzonspor tabii Salah transferiyle birlikte iyice çıtayı yükseltti. Bu sezon oldukça keyifli geçecekmiş gibi gözüküyor. Bakalım bize neler sunacak Trabzonspor. İyi yayınlar. Dordrecht maçı her iki yarıda karşılıklı gol var. Olabilir mi? Bochum maçında hayır evet karşılıklı gol maçlarında ne düşünüyorsunuz demiş. Yani Bochum maçını ben karşılıklı gollü geçmesini düşünüyorum ama her iki yarı bazında baktığında nasıl olabilir? Açıkçası bilemedim. Yani gollü bir maç beklediğim için herhangi bir tarafına hayır demek bana mantıklı gelmedi. Ama her iki yarıda karşılıklı gol var da tabii çok yüksek bir oran oluyor. Sen Dordrecht maçını bize önermişsin. İsmini yazmamışsın ama ismini yazarsan ismini de birazdan burada zikrederiz. Dordrecht Young Ajax'ta Orhan'ın ilk yarı karşılıklı gol var tercihini sana yani sizlere söylemiştim daha doğrusu. Oradan yola çıkarak ben 2.5 üst ve karşılıklı gol var tercihini ön planda tuttuğunu söylemiştim. Çünkü Orhan böyle İlk yarı karşılıklı gol var dedim. O karşılaşmalar hakikaten bol gollü geçiyor arkadaşlar. Ben birazcık daha garantiye kaçan bir tercih yaptım. Tabii ki de iki yarıda karşılıklı gol var olabilir. Orhan'ın ilk yarı karşılıklı gol var dediği maçta iki yarıda karşılıklı gol var tercihi yapılabilir. Dordrecht Young Ajax mücadelesindeki iki yarıda karşılıklı gol var derseniz 9.04'lük bir oranı var ama MBS 2 yanına bir bahis daha eklemek zorunda kalacaksınız. Bunun da hatırlatmasını yapmış olayım. Şöyle canlı maçlara bakıyorum. Hangi karşılaşmalar var? Oralardan bir şeyler çıkartabilir miyiz diye. Hakka Jippo karşılaşması var. Ben burada karşılıklı gol var tercihini ön plana çıkarmıştım ki Hakka adeta mücadeleye golle başladı. Yani son maçlardaki iyi performansından, form yakaladığından bahsedip Jippo'nun da uzun süredir yenilmediği için bu deplasmanda gol bulabileceğini söylemiştim. O yüzden ben karşılıklı gol var tercihini önermiştim. Hakan'ın erken gol bulması yani fena değil. Bizim tercihimizi destekleyen bir gol olmuş ama Jippo gol bulsaydı çok daha iyi olabilirdi aslında. Mücadeleyi nesine üzerinden canlı olarak izleyebileceksiniz ki benim için de son 15-20 dakika neredeyse ben de bir göz ucuyla programın sonuna kadar karşılaşmayı takip edeceğim. İnşallah karşılıklı gol var tercihini bu yarım saat içerisinde getiririz de yollarda daha da bayıla bayıla tercihi takip etmek zorunda kalmayız. Hakka Jippo mücadelesinde 10 dakika yerde kaldı. Hemen ben de önüme açayım karşılaşmayı izleyeyim. Güzel bir karşılaşma olacak gibi gözüküyor. Hemen maçın başında gol olması beni de sevindiren gelişmelerden bir tanesi oldu. Hemen ben de şöyle önümü açtım karşılaşmayı. Ben de takip edeyim. Dakikalar 11'i gösteriyor Hakka Jippo mücadelesinde. Onun dışında şöyle bakıyorum. Canlıda öne çıkartabilecek bir karşılaşma var mı diye ama diğer karşılaşmalar yani isim olarak çok aşağıda kalan mücadeleler. Yani Lokomotiv Taşkent, Samarkent mücadelesi var. Bunları izleyemeden yorum yapmak zor karşılaşmadan bir tanesi. Ama Hakka Jippo'yu şu an takip ediyorum. Beyazlar Aka, Kırmızılar Jippo. Bakalım güzel, bol pozisyonlu, keyifli bir karşılaşma olacak mı? Saat 18.30'da Finlandiya'dan iki tane daha karşılaşma var. Ki bir tanesi sizlerin tercihlerinden biriydi. Kups Akademia Inter Turku 2 mücadelesi. Ben gollü bir maç beklediğimi ve ikinci yarı karşılığı gol var tercihini öne çıkardığımı söylemiştim ki bir arkadaşımız ilk yarı 1.5 üst bize önermişti. Japs Mikeli mücadelesinde ise ev sahibi Japs'ın tarafındayım. Burada da Japs galibiyeti bekliyorum. Japs iç sahada iyi takımlardan bir tanesi. Mikeli de deplasmanda zorlanan takımlardan bir tanesi. O yüzden burada ev sahibi ekip tarafında olduğumu bir kez daha sizlere hatırlatmış olayım. Onun dışında bugünün maçlarını böyle çok çok büyük bütün hepsini hemen hemen önemli maçları daha doğrusu sizlere aktarmaya çalıştım. Arada kaçırdığımız var mı diye bakıyorum. Albacete Eldense karşılaşması varmış. O da MBS1 mücadele. Yani iki takım da hazırlık maçlarında savunmada iyi performans gösteremeyen takımlar. O yüzden karşılıklı gol var sanki Albacete Eldense mücadelesinde değerlendirilebilir gibi duruyor. Onun dışında şöyle bakıyorum. Hemen hemen bütün MBS1 karşılaşmaları eksiksiz şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Evet, art eksiğimiz yokmuş. Son bölümde böyle bir toparlama yaparken tercihleri tekrar ben size okurum ama güzel, hemen hemen hepsine değindik. Umut'un İrlanda Premier tercihlerini vermemişim. Onu fark ettim şimdi. Derry Sligo mücadelesi saat 21.45'te. Burada Umut 2-3 gol tercihini ön planda tutmuş ve Galway Drogheda yine 21.45'te bu karşılaşma. Burada da karşılıklı gol var tercihini Umutcan Üreyen bizlerle paylaşmış. İki karşılaşmanın da canlı yayını olacak. İngiltere Lig Kupası'nın da olacağı gibi bu karşılaşmaları Nesin üzerinden canlı olarak da takip edebileceksiniz. Bunun hatırlatmasını yapayım. Evet, Radyo Spor'un WhatsApp hattı 0538 052 1487. Buraya mesajlarınızı bekliyorum. Son bölüme girerken son yorumlarınız, tercihleriniz varsa onları yollayabilirsiniz arkadaşlar. Ben de burada fırsat bulursam değerlendirmeye çalışırım. 0538 052 1487. Evet, bir reklama gidelim. Reklamdan sonra tekrar beraber olacağız.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlencenin ilk adresi
1: Bilyoner. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Evet, artık son bölüme girmiş durumdayız. Son 7-8 dakikaya girmiş durumdayız. Nesine Saatlerini dinliyorsunuz. Ben Cengiz Zimitli, sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Günün maçlarını, futbolda öne çıkan karşılaşmaları güzelce bir değerlendirdik. Mesajlarınız geldi, onları sizlerle paylaştım, okudum. 0538-052-1487 son bölüme girerken sormak istediğiniz son şeyler varsa onları da beklerim tabii ki arkadaşlar. Araya giderken hangi maçtan bahsediyorduk? Hakka Jippo mücadelesinden bahsediyorduk. Hakka Jippo karşılaşmasında benim karşılıklı gol var tercihim var demiştim. Hakka erken golle 1-0 öne geçtiğinden bahsetmiştim. Mücadele hala 1-0 devam ediyor. Dakikalar 15. Bakalım bu 7-8 dakikalık bölümde bir Jippo golü görebilecek miyiz? Golü yedikten sonra Hakka birazcık daha kontra futbolu benimsemeye başladı. Jippo daha çok topa hakip olan ve daha çok pozisyon üretmeye çalışan takım. Bu tabii ki bizim işimize geliyor. Mantıklı tercih yaptığımızı gösteriyor ama tabii kontra atakla Hakka yine gol bulabilir. Bundan sanırım 3-4 hafta önceydi. Hakka'nın tehlikeli bir takım olduğundan bahsetmiştim bir yorumumda. Devamında çok çok da iyi sonuçlar aldılar ki son maçlarda da performansı gayet yukarı çekmiş durumdalar. Jippo da uzun süredir kaybetmiyor. Bu uzun süredir kayıp yaşamadığı için bugün karşılaşmadan da kaybetmeden dönmek isteyecektir en azından. O yüzden bakalım o beklediğimiz karşılıklı gol var tercihi gelecek mi? Dakikalar orada 17 oldu. Evet, şöyle bir toparlama yapacağız artık. Son 5 dakikaya 6 dakikaya girdiğimiz için hangi karşılaşmaları konuştuk?

0: hangi karşılaşmaları ön plana çıkardık? 18.30 hemen erkenden hızlı geçmek istiyorum. Kups Akademiya Inter Turku 2. Gollü bir maç beklentim var ki bir arkadaşımız da ilk yarı 1.5 üst demişti. Ben de ikinci yarı karşıtı gol var diyerek birazcık el yükselttim o karşılaşmada. Aklınızda olsun. Onun dışında şöyle aşağı doğru ilerliyorum. Hangi karşılaşmalar var? Hangi karşılaşmaları ön plana çıkardık diye. Huesca Andorra mücadelesi. Burada ikinci yarı daha fazla gol olur tercihini ön planda tutmuşum ben. MBS 2 karşılaşmalardan biri. Yine MBS 1 hazırlık maçları Fulham Crystal Palace. Bunun taraftarlara kapalı olduğundan, kapalı kapılar ardında oynanacağından, Fulham'ın antrenman tesislerinde oynanacağından bir kez daha bahsedeyim. Burada karşılıklı gol var tercihini ben ön planda tuttum. Ceuta Malaga, tabii ki Malaga çok ön planda kadro kalitesi olarak ama dün bir hazırlık maçı oynadılar. O yüzden taraf bahsine gitmektense 2.5 üst tercihi değerlendirebilir dedik. Ceuta Malaga karşılaşmasında. Aşağı iniyorum. Altah Tirol mücadelesi var. Altah'ın tabii ki ön planda olduğu bir karşılaşma ama yani biraz da orta gol şeklinde geçebilir dedik. Burada TGS 2-3 tercihini ön plana çıkardık ki Sarp Ercan Ayaz da aynı tercihi bizle birlikte vermişti. Hollanda Eredivisie'de sezonu açıyoruz. Cambuur Excelsior karşılaşması. Canlı olarak Nesinet'den de izleyebileceksiniz bu karşılaşmayı. Ben karşılıklı gol var dedim. Umut 2.5 üst demiş. İkisini de bir arada kullanabilirsiniz. Cambuur Excelsior gollü bir mücadele bizi izletebilirler. Bakalım o beklediğimiz goller Hollanda'da Eredivisie'de açılış karşılaşmasında gelebilecek mi? Hollanda Erste Divisie, yani Hollanda'nın bir alt ligi. Türkiye'de yorumlayan tek insan Orhan Aşkıner, biliyorsunuz. Bunu bir kez daha hatırlatayım. Kendisiyle çok esprisini yapıyoruz zaten bunun. Drodre Jong Ajax. İlk yarı karşılıklı gol var önermişti o. Ben Orhan böyle önerdiyse bol gollü geçebilir diyerek 2.5 üst ve karşılıklı gol var dedim. Drodre Jong Ajax mücadelesine ki bir de Vitesse Valvik vardı. Bununla gollü geçmesini bekliyorum. Bekliyoruz. Orada da yine 2.5 üst ve karşılıklı gol var tercihini ön planda tuttum. Albacete Eldense araya bir tane 21'de hazırlık mücadelesi sıkışmış durumda. Burada iki takımın da hazırlık maçlarındaki savunma performanslarını beğenmediğim için karşılıklı gol var tercihine gittim. Yani Eldense'nin Villarreal ve Murcia ilgileri var. Villarreal B ve Murcia ilgileri var. Albacete'nin de Real Madrid B ve Levante ilgileri var. Savunmada iyi sinyaller vermediler. Bakalım beklediğimiz kötü savunma performansı burada da devam edecek ve birbirlerine de gol atacaklar mı? Karşılıklı gol var tercihini ön planda tuttum. 21.30 TFF 1. Ligi açıyoruz. Bolu Spor Manisa FK karşılaşması. Burada Manisa tarafındayız. Devrim Çetin abimiz, Ozan German abimiz, Görkem Çayan kardeşim, hatta Sibel Afyoncu'yu da katalım. Hepimiz burada Manisa tarafındayız. Bakalım Bolu Spor'un yeteri kadar transfer yapamamış olması, yeni antrenörü, Manisa FK'nın kadrodan tabii önemli isimler gitse de yine kadroya önemli isimler katmış olması bizleri Manisa tarafına yöneltti. Bakalım Manisa beklentilerimizi karşılayacak mı? Bochum Hertha Berlin, Almanya Bundesliga 2'yi de açıyoruz ve gollü bir karşılaşmayla açabiliriz gibi gözüküyor. Sarp Ercan Ayaz da aynı şekilde düşünmüş. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Hertha Berlin geçtiğimiz sezon bize bol gollü maçlar izletmişti. Bakalım geçen sezondan kalan görüntü devam edecek mi? Bochum Hertha Berlin'de ben karşılıklı gol var dedim. Sarp Ercan Ayaz sizleri 2.5 üst önermiş. 2 tercihte aklınızda olsun. Saat 21.30'da olacak bu karşılaşma. 21.45 Belçika'da da sezon açıyoruz. Belçika Pro League diyebilirsiniz, Jupiler diyebilirsiniz. Orada sezon açıyoruz. Kulüp Brugge Kortrijk mücadelesi. Kulüp Brugge Süper Kupayı geçtiğimiz hafta penaltılarda kaybetmişti Union Saint-Gilloise'a. Öne geçip kaybettikleri bir karşılaşmaydı. Penaltılara kadar gidip orada yenilmişlerdi. Mağlup oldular. Şimdi Kortrijk karşısında sezonun lig açılışı, yani ligde sezonun açılışı. Evlerindeler, taraftarları öndeler. Bir affettirme, geçtiğimiz hafta böyle bir kayıp yaşadık. Özür dileriz sizden maçı olabilir diye düşündüm ben. Kulüp Brugge ilk yarıyı kazanır tercihini ön planda tutuyorum. Gol yemeden de soyunma odasına giderlerse çok çok iyi olur aslında. Bunu da hatırlatmış olayım size. İki tane mesaj geldi bu arada. Son saniye hemen onlara bir bakayım. Bir tane at yarışı kuponu gelmiş ama benim tabii ilgi alanım değil maalesef. İslam bize yollamış. Ha, İslam Dordrecht maçıyla yorumunda ben ismini sormuştum. İslam'mış. Bol maçında ilk yarı gol yok. İkinci yarı gol var tercihi yapacağım demiş. Bol şanslar dileyelim İslam'a. Dordrecht maçını da zaten bol gollü geçer demiştik. 21.45'ten devam ediyoruz. Wolverhampton Port Vale. Wolverhampton kadrosunu bekleyelim demiştik ama beklemek istemiyorsanız Yiğit Ayık sizlere ilk yarı 1 tercihini önermişti. Ve Estoril Famalicao, Portekiz'de de sezonu açıyoruz. Famalicao'da da bir antrenör değişikliği oldu. Estoril'de de aynı şekilde oldu. Bakalım bu antrenör değişiklikleri takımlara nasıl etki edecek? Tansu abimiz Tansu Gürsel bizlere ilk yarı 0 tercihini önermiş. Yarın birçok hazırlık karşılaşması var. Önemli hazırlık maçları var. Ben bazılarını şimdiden yorumlamaya çalıştım. Sayfamda paylaştım. Nesine sayfamda bulabilirsiniz. Hangi karşılaşmalar bunlar? Juventus-Inter mesela. Yani İtalya'dan elde edebildiğim kaynaklar bu maçın çok çetin geçeceğini söylüyor. İki takım da birbirine mesaj vermek için sahada olacak. Ben o yüzden ilk yarı beraberlik tercihini ön planda tuttum. Chelsea-Milan bol gollü geçebilir diye düşünüyorum. 2.5 üst ve karşılıklı gol var tercihini sizlere önerdim. Leverkusen-Sevilla. Leverkusen'de bir antrenör değişikliği oldu ama güzel hazırlık maçları çıkardılar. Ben o yüzden Sevilla karşısında iki tane Leverkusen golü, yani en az iki gol bekliyorum. Leverkusen gollerine yöneldim. Brighton-Roma. Roma'nın da son hazırlık maçı iyiydi. Dybala formda gözüküyor. Brighton'da savunmada bir değişiklik oldu. Amex'te gollü bir karşılaşma izleyebiliriz. Onlar da güzel. Son olarak Strasbourg karşısında 4-3 bir galibiyet etmişlerdi. Karşılıklı gol var ve 2.5 üst tercihini Brighton-Roma mücadelesine ön plana çıkardım. Tottenham'da da yani Sandro Tonelli takıma hemen adapte olmuş gibi gözüküyor. Rakip Getafe. Getafe'de yani Atletico Madrid ve Monaco maçları iyi değildi. Burada Tottenham galibiyetine yöneldim. Tottenham golleri de değerlendirilebilir. İki tercih de aklınızda olsun arkadaşlar. Yarın birçok karşılaşma var yine MBS'li bir olarak. Muhtemelen Umut sizlere yardımcı olacaktır o karşılaşmalardan. Umut'un sayfasını uğrayarak da o maçlar hakkındaki görüşlerini alabilirsiniz. Haka Jippo dakikalar 24'e geldi. Jippo'nun baskısı devam ediyor. Hatta bayağı da bir topa hakim oluyorlar. Ciddi şekilde rakip yarı alana yerleşmiş durumlar ama şu ana kadar ataklar sonuç getirmedi, gol getirmedi. İki tane de korner kullandılar. Bakalım ilerleyen anlarda Jippo golü gelecek mi? Benim o karşılıklı gol var tercihimi getirecek mi? Evet, saatlerimiz 18.25. Vedat abimden de bitirebilirsin mesajı aldım. Yaklaşık bir saat boyunca sizlere Nesine saatlerinde ben Cengiz Limitli yardımcı olmaya çalıştım. Hepinize yapacağı kuponlarda bol şanslar diliyorum arkadaşlar.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine saatleri sona erdi. Nesine. Radyo,
2: spor. Reklam.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
4: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
5: Sporda eğlendiğin ilk adres Milyoner.
6: Trendyol birincilik başlıyor. Ligin nabzı Nesine'de atıyor. Sezonun ilk mücadelesinde bugün saat 21.30'da Boluspor evinde Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Birincilik resmi sponsoru.

0: Reklam.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Tek adresi.
4: Radyo Spor.
5: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30. Hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay.
3: Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı.
1: 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor
1: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor.
1: Derin Pas başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 7 Ağustos Cuma, saatler 18.30'u gösteriyor. Haftanın son iş gününde 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız değerli dinleyenler. Yine program içerisinde farklı noktalara telefon bağlantıları yapacağız. Özellikle Muhammed Salah'ın Trabzon günleri nasıl geçiyor? Trabzonspor'a dair 19.40'ta bir telefon bağlantımız olacak. Bordo Mavili takımda bugün de bir sakatlık şoku yaşandı. Aslında oyuncunun sakatlığı vardı ama bugün daha doğrusu sonuçları belli oldu. Falcorelli bir ay sahalardan uzak kalacak. Orta sahada olayının gidişi, satılması sonrası zaten bir boşluk oluşmuştu. Bir de Falcorelli'nin sakatlığı tabii o mevkide artık transferi zorunlu hale getirdiği gibi Trabzonspor'un bir arayışı vardı 6 numara konusunda. Sanırım bu sakatlıktan sonra Falcorelli'nin bir ay sahalardan uzak kalacak olmasından dolayı hızlanacaktır. Trabzonspor'un gündeminde kimler var? Dediğim gibi 19.40'ta bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Orada bu sorulara yanıt arayacağız. Galatasaray'da bugün de transfer olmadı diyebiliriz. Çünkü dinleyicilerimiz her gün soruyorlar, bir hareket yok mu, bir anlaşma var mı diye. Baştan söyleyeyim, şu ana kadar resmi bir adım atılmadı. Yani imza atılmadı, anlaşma yapılmadı, bunu söyleyebilirim. Tabii çok sayıda oyuncu var Galatasaray'ın gündeminde. Rakamlar biraz daha artıyor. İşte 25-30'lardan başlamıştı Can Uzun için, yine Rafael Leao için teklifler. 35-40 bandına doğru çıktı Galatasaray. Tabii üst limit neresi onu bilmiyoruz. Yine Galatasaray'dan da haberleri sunacağız sizlere. Saat 21'de yarın akşam Rams Park'ta Villarreal'le bir hazırlık maçı oynayacak Galatasaray, İspanyol takımı Villarreal'le. Ve bu maçın ardından da artık Süper Lig'de sezonun ilk haftasını bekleyecek Galatasaray bir hafta sonra. Haftaya Cuma günü, evet doğru, 14 Ağustos Cuma günü de Çorum Futbol Kulübü maçıyla sezonu açacak. Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım cumartesi günkü divan kurulunda hafta içine forveti yetiştiririz demişti. Belki de hafta içi açıklarız demişti. Pardon, daha doğru ifade bu. Fenerbahçe'de de Cihan Kamer, Pavlidis, Sörloth, Endrick gibi 3 önemli oyuncuyla hafta içinde temas kurdu. Aslında geçmişten de bu oyuncuların menajerleriyle bir temas kurulmuştu ama bu hafta yapılan görüşmelerden de şu ana kadar bir sonuç çıkmadı. Biraz da tabii mali şartlardan dolayı bir adım atamadı Fenerbahçe. Bakalım önümüzdeki hafta ya da hafta sonu bir hareketlilik olacak mı forvet transferinde? Şu an itibariyle Pavlidis, Endrick ve Sörloth ön plana çıkmış durumda. Benfica cephesi her ne kadar satmayacağız dese de Benfica bir oyuncunun ederi bulduysa satar. Yani işte geçen sene Kerem Aktürkoğlu'nu sattılar, Orkun'u sattılar. Geçmişte çok fazla örneği var. Benfica o zaten John Duran'ı da kadrosuna kattı. John Duran da dün akşam Benfica'nın Hearts'la oynadığı maçta golünü attı. Pavlidis konusunda eğer istedikleri rakamı Fenerbahçe teklif ederse transferin gerçekleşebileceğini düşünüyorum ama şu an Fenerbahçe ile Benfica arasındaki pazarlıklarda ciddi bir fark olduğunu söylemek mümkün. Beşiktaş dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Hradec Kraljevo deplasmanında 1-0 kazandı. 10 kişi kalmasına rağmen, hatta 1 kişi eksik kaldıktan sonra golü buldu ve rövanş öncesi ciddi bir avantaj yakaladı. Sonuçta rövanş İstanbul'da olacak. Oyun da hiç fena değildi ama özellikle atak sonuçlandırma konusunda eleştiriler var Beşiktaş'a. Oh'un yetersiz kaldığına dair eleştiriler söz konusu. Vaslav Serni çok istekliydi ama dün çok fazla önemli fırsatları değerlendiremedi. Beşiktaş'ı da değerlendireceğiz. Teknik direktör Vincenzo Italiano siyah beyaz takıma, oyunculara 2 gün izin verdi. Malum yoğun bir kamp

dönemi geçirdi. Beşiktaş rakiplerine göre, gerçi Fenerbahçe'de 3 resmi maç oynadı şu ana kadar. Fenerbahçe'de Beşiktaş bu alanda birlikte yürüyorlar. Ve pazara kadar da izin verdi oyunculara. Mutlaka oyunculara da iyi gelecektir bu izin. Dünkü maçta oyuncu performanslarını, oyunu da değerlendireceğiz program içerisinde. Trendyol 1. Lig'de yeni sezon başlıyor. Bu akşam 21.30'da Boluspor Manisa Futbol Kulübü maçıyla başlıyor. Yarın 17'de Bandırma İstanbulspor, 19'da Ümraniye Mardin, yine aynı saatte Sivas Spor Esenler Erok maçı var. Cumartesi akşamı 21.30'da Antalya Spor Ankara Keçiören Gücü mücadelesi. Pazar 19'da Iğdır Futbol Kulübü Fatih Karagümrük. Yine 19'da Sarıyer Muğla Spor. 21.30'da Van Spor Kayseri Spor mücadelesi. Yine Pazar 21.30'da Bodrum Futbol Kulübü Bursa Spor. Haftanın kapanış maçı Pazartesi 21.30'da Pendik Spor'la Batman Petrol Spor arasında. Yeni takımlar var, büyük takımlar var, tarihi olan takımlar var. Yine çok sayıda transfer yapıldığını görüyoruz. Hangi takımlar Süper Lig yolunda daha şanslı? Trendyol 1. Lig'de yeni yıldızlar, özellikle yerli oyuncular görebilecek miyiz? 20.10'da da bir telefon bağlantısı yapacağız program içerisinde. Trendyol 1. Lig'de yeni sezon öncesi takımların durumlarını değerlendireceğiz sizlerle. Gianni Infantino'ya tepkiler devam ediyor. Avrupa'dan birçok ülkenin federasyonları FIFA başkanlığından istifa etmesini istiyorlar. Norveç Futbol Federasyonu da Infantino'yu görevi kötüye kullanmakla ve güveni kaybetmekle suçluyor. Bakalım Gianni Infantino'nun akıbeti ne olacak, ama ciddi bir imaj kaybı yaşadı. Zaten çok tartışılan bir isimdi Infantino. Dünya Kupası'nın hemen ardından yaptığı çıkış ona pahalıya patlayacak gibi. Umarım da öyle olur diyeyim. Genel hatlarıyla gündem bu şekilde değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Sizler de soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Beşiktaş'ta başlamak isterim bugün programa. Dün maçın ikinci yarısına yetişebildim programdan çıktıktan sonra. İlk yarıda da sonradan özetlere baktığımda hakikaten rakibine göre daha üstün olan bir Beşiktaş varmış. Ki çok sayıda pozisyon da bulmuş. Ohun direkten dönen topu var. Tabii Emirhan'ın çizgiden çıkardığı bir top var, rakibe verdiği tehlikeli pozisyon olarak da. Beşiktaş'tan son 2-3 yıla, yani sonuçta geçmişi baz alarak bir değerlendirme yapacağız şu an itibariyle. Geçmişe göre hani çok sıradan gören oyuncu, sıradan bir görüntü veren oyuncuların performanslarında sezon başı olmasına rağmen ciddi bir yükselme olduğunu görüyoruz. Tartışılan bazı oyuncuların artık eskisi kadar tartışılmadığını görüyoruz. Çünkü takım içerisinde bir bütünlük olduğunda oyuncular da o bütünün bir parçası olarak hareket ediyorlar. Hocanın planına sadık kalmak için, hocanın planını uygulamak için büyük bir efor sarf ediyorlar. Kimse de şu ana kadar bundan şikayetçi değil. Aksine keyif alıyor gibi bir görüntü var Beşiktaş'ta oyuncularda. Hani geçmişe göre artı olarak söyleyebileceğimiz. Temposunun geçen seneye göre daha yüksek olduğunu söylemek mümkün. Yeni katılan oyuncuların, ki İlhan Fakılı genç bir oyuncu, Salih Ezcan keza öyle, kısa sürede takıma çabuk adapte olduğunu görüyoruz maçlarda. Trossard geldi. Trossard tabi izleme şansımız olmadı ama o da ileri uçta, işte az önce paylaştığım gibi gol pozisyonu sonlandırma, son vuruşlarda bir kalite eksikliğine vurgu yapmıştım ki bugün birçok köşe yazarı da bu konu hakkında Beşiktaş'ı eleştirmiş. Zaten dünkü maçtaki şut sayısına, isabetli şut sayısına baktığımızda bunun da hani pek eleştirilmeyecek bir şey olduğunu, eleştirilmeyecek kadar böyle kötü bir performanstı Beşiktaş için. Özellikle şut yüzdesine baktığımızda. Ohun geçen sezonki böyle
Gol sonuçlandırma, atak sonuçlandırma oranı daha yüksekti ama bu seneye pek iyi başlayamadı. Tabii Dünya Kupası takımla tam tüm antrenmanlara çıkmadı. Dünya Kupası Kore için bir hayal kırıklığı oldu. Bunlar gayet anlaşılır. İlerleyen haftalarda o da düzelecektir. Dün Beşiktaş toplam 22 şut atmış, 5 isabet sağlayabilmiş sadece. Bu tabii ki taraftarı biraz böyle acaba yani bu ön taraftaki kaliteyi nasıl arttıracağız? İşte transferler gelecek mi? Forvet transferi, sağ açık transferi. Bu da düşündürüyor tabii taraftarı ister istemez. Savunma konusunda Beşiktaş'ın son yılları pek iyi geçmemişti. İşte Jalo, Emirhan geçen sene de vardı. Rıdvan da keza öyle. Murillo devre arasında geldi. Dün Beşiktaş'ın savunmada aksadığı dönemlerde de Nübel devreye girdi. Yine bugün de en çok konuşulan isimlerden biri kaleci Nübel'di. O da hakikaten Beşiktaş için ne kadar doğru bir transfer olduğunu gösterdi. Dün az önce isimleri sayarken Salih Özcan, İlhan Fakalı ve Nübel'i kastetmiştim aslında. Zaten üçü de direkt ilk 11 oyuncusu oldu gelir gelmez. Ve şu ana kadar da tartışılmayacak bir performans ortaya koyuyorlar. Nübel'in ikinci yarıda savunmada orada sol bek kaçırdı yanlış hatırlamıyorsam Radeç'li oyuncuyu. Öne çıkarak oyuncunun önünü çok iyi kapattı. Oradaki Sezgi muazzamdı. Geçmişte hatırlarsınız Lehmann Oliver Kahn'ın gölgesinde kalmıştı. Nübel de bugün işte önünde Neuer gibi büyük bir kaleci olmasından dolayı pek ön plana çıkamıyor ama Neuer sonrası Alman milli takımının kalecisini koruyacak. Yani zaten şu anki performansıyla da bunu hak ediyor. Keza Bayern'de de öyle Neuer'in gölgesinde kalmıştı. Alman milli takımında da öyle. Beşiktaş'a gelerek çok doğru bir iş yapmış ki Beşiktaş'ta da şu ana kadarki oynadığı resmi maçlarda hakikaten takımı kritik anlarda taşımayı başardı. Beşiktaş'ın en kırılgan yanlarından biri neydi geçtiğimiz yıllarda? İşte Ersin'i çok eleştirdik burada. Şans verilen diğer kalecileri de keza öyle. Beşiktaş baskılı oyun önerdi. Oyun rakip yarı sahaya yakardı. Kalesine ilk geldiği topta golü görürdü. Bazen 3 isabetli şutun 3'ü gol olurdu. Artık öyle bir durum söz konusu değil. Tabii ki Nübel de gol yiyecek ama şu an için kalenin tartışmasız güvende olduğu hissiyatını bize çok net bir şekilde gösteriyor Alman kaleci. Dün de takımını kritik anlarda ayakta tutmayı başardı. Çok geniş yer kaplıyor. Yani fiziksel anlamda söylemiyorum bunu. O işte ne zaman çıkacak, ne zaman nerede bekleyecek, ne zaman nerede duracak. Bunlar da kaleciler için çok önemli. Onları da çok iyi ayarlıyor. İki tane böyle uzun top, hani topu alır almaz ön tarafta ki arkadaşına topu gönderme girişimi vardı. İkisinde de çok başarılıydı. Bu alanda da çok iyi. Yani uzun paslarıyla Cordoba'nın yaptığı geçmişte Beşiktaşlıları hatırlayacaklar. En azından böyle 30 yaş üzeri Cordoba'yı hatırlıyordur diye düşünüyorum. Cordoba da bunları çok iyi yapardı. Böyle bir anda 60 metreye ayağıyla bir top gönderirdi. Tam arkadaşına indirirdi topu. Nübel de bunu yapacak gibi yeni sezonda Beşiktaş'ta. Tabii Vaslav Senli çok istekli. Yani atakların içerisindeydi. Doğru koşular yaptı. Şut imkanı hazırladı kendisine. Orada işte ön tarafta kreatif işleri çözme konusunda bayağı istekliydi ama bitirme konusunda o da çok problemliydi. İster istemez Beşiktaşlılar da diyor yani tabii Muhammed Salah hala akıllarda. Hani hiç gündeme gelmeden Trabzon'a gitse bu kadar tartışılmaz konuşulmazdı ama Muhammed Salah da tabii Beşiktaş'ın gündeminde çok sık yer aldığı için onlar da şunu söylüyorlar. Yani keşke işte Muhammed Salah bizde olsaydı ya da o profile uygun bir oyuncumuz olsaydı ileride işler daha kolaylaşırdı diye. Şunu söylemekte fayda var. Beşiktaş tabii ki transfer yapacak ama son 2-3 gündür Beşiktaş'ı yakından takip eden arkadaşlarımızın haberlerine baktığımda sağ ön için yani sağ açık mevkisi için U23 kontenjanından bir oyuncunun da bakıldığı yazıldı.
Acaba yeni gelecek oyuncu işte

işte oraya Salah lanse edilmişti başta. Onunla da geçmişti. Yeni gelecek genç bir oyuncu taraftarda bir hayal kırıklığı yaratır mı sorusu uyandırdı bende. Şu anda da arayışlar devam ediyor. Belki o 23 kontenjanını orta sahada kullanacak Beşiktaş. Yani sağ tarafa son derece, yani Trossard seviyesinde, en azından Trossard seviyesinde bir oyuncu transferi yapacak. Tabii birkaç gündür sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Jadon Sancho ismi gündeme geldi. Jadon Sancho da sağ açıkta Borussia Dortmund'da çok fazla maçı var. Hatta 43 gol 32 asistlik performans göstermiş sağ açık mevkinde oynarken. Ama işte son iki sezonu çok parlak geçmedi. Bu sezon başı kampa katılmadı. Kamp geçirmedi. Şu anda da İngiltere'de böyle amatör diyebileceğimiz bir takımın tesislerinde bireysel olarak çalışıyor. Geçen bir fotoğrafını gördüm İngiliz basınında. İşte milyon dolarlık yıldız biraz böyle şey olmuş. Yani hani düşüş olarak göstermişler oyuncunun kariyerinde. Bu da gerçekten düşüş sayılabilir. Sonuçta 100 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli ödendi Jadon Sancho için. İşin ilginç tarafı, çok da genç, yani 25 Mart 2000 doğumlu, 26 yaşında. Ama Beşiktaş biraz daha hazır oyuncuya da gidebilir. Bugün yine Samsun Spor'la da adı geçiyor Jadon Sancho'nun. Tabii Samsun'a gelir mi onu kestirmek güç. Sağ açık için Angelinho ismi vardı Beşiktaş'ta. Ama oraya bir kalite katması lazım Beşiktaş'ın. Yani hem pozisyon üretmede hem de pozisyon sonlandırmada daha yetenekli, daha yüzdeli bir oyuncuya ihtiyacı var. Bir dinleyicimiz sormuştu, Trossard geldikten sonra İlhan'ı sağ tarafta deneyebilir mi diye. Yani İlhan'ın hakkında pek fazla bilgi sahibi değilim. Sağ açıkta da hiç oynadı mı bilmiyorum, ona bakmak lazım. Burada Milot Rashica var bir başka alternatif olarak. Ama Rashica da işte Beşiktaş'ta geçmiş yıllarda maksimum olabileceği seviyeyi gösterdi. Beşiktaş'ın yani şampiyonluğa oynayan bir takımın o mevkide direkt düşünebileceği bir oyuncu olamadı asla. Bakalım yeni transfer nasıl bir profilde olacak. Mesajlara bakalım, sorular, mesajlar varsa. Beşiktaş medyası enteresan demiş dinleyicimiz. Valerian İsmail geldi, övdüler. Giovanni Van Bronckhorst'u övdüler. Şimdi İtalyan övüyorlar. İlk kere sonunda Rıza Çalınbay gelsin derler demiş. Ya bu sene hakikaten bir fark var. Ben bu kadar karamsar değilim. Şimdi geçmiş yılları da hatırlıyorum. Van Bronckhorst dönemini de yine... Diğer isim aklıma gelmedi. Valerian İsmail dönemini de hatırlıyorum. Valerian İsmail de aslında iyi bir takım yaratmıştı. Yani sonrasında biraz böyle işte düşüş dönemi başladı. Şu an Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı kalite. Yani işte dünkü 11'e bakıyorum. Dünkü 11'de Orkun dışında böyle kalite katacak oyuncu yok. En az 3 oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Yani işte savunmada bana Emirhan çok güven vermiyor. Tabii ki bu benim fikrim. Yani taraftar farklı düşünebilir. Bazen çok olmadık hatalar yapabiliyor. Çok olmadık anda rakibi kaçırabiliyor. Biraz agresiflik, işte hamle konusunda geç kalabiliyor. Tabii ki oynayarak gelişecek ama sanki Beşiktaş oraya bir takviye yaparsa daha sağlıklı olur gibi. Stuttgart'tan Çabo'yu istiyor zaten eski öğrencisi İtalyano. O orada artı 4 kuralı kullanılmayacak, yani diğer 10'a girecek oyuncu alacak Beşiktaş. Orta alanda belki dediğim gibi U23 kontenjanı orada kullanılabilir. Sağ açık arayışı da var. Vlahovic konusunda pazartesiyi söylüyor yetkililer. Vlahovic hafta başında Beşiktaş'a dönüş yapacakmış. O hala bekliyordu. Bu arada

0: Bireysel olarak da çalışmalarına devam ediyormuştu Şamilovic ama ne kadar yeterli olabilir bireysel çalışmalar? Onu kestirmek güç çünkü zaten geçen sene yoğun bir sakatlık süreci yaşadı, tedavi süreci yaşadı daha doğrusu. Beşiktaş için Dusan Vlahovic'i alması halinde bile faydalanması Eylül ortası Ekim'i bulabilir. Şu anki tabloda hazır gelmeyecek çünkü zaten geçen sezonu sakat geçirmişti. 26 maç kaçırdı geçen sezon. Sürekli tedavi halindeydi. Bunun üzerine bu senede bu yaz döneminde de kamp geçirmedi. Oyuncu için bu büyük bir handikap. Nedense Darwin Núñez'e pek sıcak bakmıyor. Darwin Núñez'in menajeri tüm takımlara önerdi oyuncusunu. İstanbul takımlarına, Trabzonspor'a. Şu an Trabzonspor'a daha yakın olduğunu paylaşayım bir kez daha. Ama Beşiktaş orada Dusan Vlahovic'i bekliyor. Herhalde burada da Vincenzo Italiano'nun oyuncuyu biliyor olması, ona duyduğu güvenle alakalı olsa gerek diye düşünüyorum. Birkaç mesaj daha var ama reklam vakti gelmiş. Reklamın ardından devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo
2: Spor. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Derin pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 18.52 yaptık değerli dinleyenler. Trossard sahada olmaz mı diyor dinleyicimiz. Tabii ki olabilir. Orada da maçı var Leandro Trossard'ın ama solda daha etkili diyebiliyorum. İtalya'dan Fiorentina'dan Federico Chiesa düşünülmeli demiş. Chiesa'nın bonservisi Liverpool'da ve Beşiktaş Chiesa'ya teklif yaptı ama Türkiye Ligi'ni düşünmediğini bildirdi. Bunu direkt bilgi olarak paylaşabilirim. Beşiktaş'ın gündemine geldi Federico Chiesa. Onun babasının adı neydi ya? Babası da futbolcuydu. Hatta Fiorentina'da Fatih Terim çalışırken çok popülerdi. O Portekizli oyun Portekizli 10 numara. Sonra Milan'a gitti. Artık eskisi gibi hafıza kalmamış. Ben Rui Costa. Vedat abi Rui Costa mıydı? Fiorentina'dan Milan'a giden. Rui Costa'ydı evet. Rui Costa'ydı. Babasıyla beraber yani şeyin Federico Chiesa'nın evet Enrico yazmış şimdi dinleyicimiz. Enrico Chiesa'yla Rui Costa o Fiorentina'nın efsaneleriydi. Yani müthiş top oynuyorlardı. Fiorentina İtalya Kupası'nda finale çıkmıştı. Çok da güzel top oynuyorlardı. Oğlu o seviyeye çıkmaya çalışıyor. Bakalım yani İtalya Ligi kariyeri fena değildi ama Liverpool'a gittikten sonra da çok ciddi düşüş. Yani orada pek zaten şans da bulamadı. Şu an takımdan ayrılması beklenen oyuncular arasında ama o da Türkiye Ligi'ni tercih etmedi. Beşiktaş'ın resmi teklifi var Federico Chiesa'ya. Onu biliyorum. Ama şu an gelmeyeceğini de söyleyebilirim. Ülke gerçeklerinden uzaklaşıp iyi bir plan yapıp onun üstüne devam edebilse bence en iyi teknik direktörü buldu Beşiktaş. Ya hakikaten öyle. Yani diğer hocalara da haksızlık etmek istemiyorum. Tabii ki Valerian İsmail'de, Giovanni Van Bronckhorst'ta. Sonrasında Ole Gunnar Solskjaer'de ellerinden geleni yaptılar ama Vincenzo Italiano'daki en sevdiğim özellik hiçbir şekilde bahane üretmiyor. Yani şu ana kadar tüm basın toplantılarına, maç sonu açıklamalarına, maç önü yayınlarına baktım. Beni en çok mutlu eden, en çok hoşuma giden o. Yani eldekiler belli zaten şu an. İsteklerini sunmuş. Ne kadarı alınır bilmiyor ama işte şu gelmedi, sağ açık istedim, Salah'ı almadık, Vlahovic hala bitiremedik. Türkiye'ye ilk defa İtalya dışına çıktım, farklı bir ülkedeyim. Ya bir sürü bahane uydurabilir. Ama bunu yapmıyor hoca. Tamamen işine odaklanmış. Az önce dediğim gibi yani elindeki tüm oyunculardan maksimum verim almaya çalışıyor. Beni en çok mutlu eden tarafı bu. İşler kötü gitse de bu hoca işte şunu istedim olmadı, bunu istedim olmadı diye buralara sığınmaz. Kendi sorumluluğu üzerine alır. Yoluna devam eder. Çalışma şekli olarak da işte dün Emirhan da bizim yayında Esport Plus Radyo Spor ortak yayınında söyledi. Yani bizim başımıza geldikten sonra, göreve başladıktan sonra ilk söylediği savunma savunma savunma oldu dedi. Takım savunmasında da Beşiktaş hakikaten 3 resmi maçta gol yemedi. Her ne kadar dün biraz daha fazla pozisyon verse de. Midtjylland da geçen sene çok fazla gol atan bir takımlardan biriydi. Tabi orada aralık kaybettiler. Ön alanda bazı oyuncuları sattılar ama yine de takım oyunu iyi seviyede olan bir kulüp. Şu an her şey yolunda gidiyor ama işte 3 tane 11 seviyesinde kaliteli oyuncu gelirse Beşiktaş'ta kalite artmış olur. Dün maçı izlerken işte yedek kulübesinden giren oyunculara da haksızlık etmek istemiyorum ama dünkü rotasyonda yani yedek kulübesinden gelen oyuncularla Süper Lig'de dahi şampiyonluğa oynayamazsınız. O da bir hakikat. Sonuçta Avrupa Kupası'nda devam edecek gibi Beşiktaş. Umarım UEFA Avrupa Ligi olur. Hatta dün şeye bakmayı unuttum. Zalgiris maçı ne oldu? Hemen bakayım. Zalgiris'le Dinamo Zagreb maçı vardı. Orada muhtemelen Zalgiris gelecek de Beşiktaş'ın rakibi Zalgiris olacak gibi demiş. Çünkü evet Dinamo Zagreb 5-0 yenmiş. Ben de öyle tahmin ediyordum çünkü Dinamo Zagreb Zalgiris'in çok önünde bir takım. Yani Beşiktaş'ın Radeş karşısında 1-0'dan turu kaybetmeyeceğini düşünüyorum ki çok büyük sürpriz olur. Böyle bir şey yaşayacağımızı zannetmiyorum. Beşiktaş bu Zalgiris'i de çok rahat eler. Dolayısıyla artık Avrupa Ligi'nde olabilecek bir takım Beşiktaş. Süper Lig'de de taraftarın beklentisi şampiyonluk. Şu anki mevcut kadroda bunu başarması çok mümkün değil gibi. Hem Avrupa Ligi ile. Avrupa Ligi de çok sert maçlara sahne oluyor. Kolay geçmiyor. Dolayısıyla bakalım Beşiktaş yönetimi Vincenzo Italiano'nun bu elini biraz daha kolaylaştırabilecek mi? Hocanın da buna ihtiyacı var. Dediğiniz gibi olacak diyor. Olanlarla değil, olanlarla neler yapabileceğini düşünüyor hoca demiş dinleyicimiz. Savaş Bey'in mesajı. Türkiye'de birçok teknik direktörün takımın başına geldikten sonra işler kötü gidince kadroyu ben kurmadım. Yine Türkiye'de çok yapıyor bunu hocalar. Oysa işte aldığınız takımı biliyorsunuz. Ne olduğu belli. Hangi oyuncunun nasıl bir verim alacağınızı biliyorsunuz. Onları belli bir seviyeye çıkaramayınca da bu takımı ben kurmadıma kaçıyor hocalar. Ben de bunu doğru bulmuyorum. Yani taraftarın da buna prim vermemesi gerektiği kanaatindeyim. Paso kart olayını anlamadım demiş. Resmen soygun Galatasaray Villarreal maçına kızımla gitmek için kişi başı 1200 TL paso kart ücreti ödedim. Bu soygun bitmeli demiş. Geçen yıl 500'dü. Bu sene bayağı bir zam gelmiş. Ben de oğlum var. Biz basın tribününe gidebiliyoruz. Ana akredite olup ama çocuğu geçen sene bir maça götürmek istedim. O da işte o zaman pasolik kartı almıştım. 500 ya da 700 liraydı pasolik kartı. Ben mi yanlış biliyorum? O civardaydı. Şimdi 1200 TL olmuş. Bir yıl için 1200 TL çok fazla ya. Yani maalesef burada yine birilerinin cebini doldurdu.

0: duruyoruz vatandaş olarak, futbol sever olarak. Az önceki aklıma gelmeyen ismin Enrico Chiesa olduğunu birçok dinleyicimiz yazmış. Sonrasında paylaşmıştım. Teşekkür ederim. Hatta bir başka dinleyicimiz Nuno Gomez'i de hatırlatmış. Nuno Gomez de orada parlamıştı. O da uzun saçlı bir golcüydü. O dönemin Fiorentina'sı hakikaten dikkat çekiyordu Avrupa futbolunda. Beşiktaş tutanı buldu, atanı da bulduğu zaman skor gelecektir. Ayrıca Kartal kanatsız olmaz demiş. Sağ kanata da transfer lazım diye yazmış dinleyicimiz. Evet, Beşiktaş'ın şu an iki bölge, hatta sol stoper arayışı da var. Üç transfer kesin yapacak, bir de orta saha arayışı var. Ya bu arada Olaytan'ı da eleştiriyor Beşiktaşlılar. Yeri gelmişken söyleyeyim. Tamam, oyuncunun yeteneği sınırlı ama ben mücadele gücüne, azmine hayran kalıyorum ben Olaytan'ın. Çok fazla koşuyor. Çok fazla yani arkadaşlarının yardımına gidiyor. Savunma desteği yüksek. Zaman zaman böyle hızlı topla driplingi, topu bir anda ileri taşıma, Beşiktaş'ı pozisyona sokma özelliği de var. Tamam. Beşiktaş seviyesinde değil. Yani şut ve son pas tercihi Beşiktaş seviyesinde değil ama yaptığı iyi işler de var. Onun da hakkını vermek istedim.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 8 numarada Baba Mesut yer tuttu. Bunun 1,5 boy farkla gerisinde. 10 numarada Ege Tayo'nun 1 boy kadar gerisinde. 2 numaralı Tercan Han 1,5 boy gerisinde. 7 numaralı Hızır Tay'ın ataklarıyla 1000 metre startleri şimdi geçildi. Liderlik 15 numaralı İlkut Han'da. İkincilikte dışta 10 numaralı Ege Tayo'nu takip ediyor. 3. sırada 3 numaralı Yetim Amca 1 boy farkla gerisinde. Dışta 4.lükte 9 numaralı Çifte Han. Bunun 1,5 boy kadar gerisinde. İşte 2 numaralı Tercan Han. Hemen dışında 7 numaralı Hızır Tay. Onun hemen dışına sokuldu şimdi. 14 numaralı Ersela 2,5 boy farkla gerisinde. Ortada 5 numaralı Altın Saad'in ataklarıyla son 600'e girilmek üzere. Liderlik 15 numaralı İlkut Han'da. İkincilikte dışta 10 numaralı Ege Tayo'nu takip ediyor. Üçüncülükte ortada 8 numaralı Baba Mesut, dışında şimdi 9 numaralı Çifte Han'ın ataklarıyla Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 15 numaralı İlkut Han önde çıktı. İkincilikte ortada 3 numaralı Yetim Amca'nın atakları var. Dışlarında 7 numaralı Hızır Tay'ın ataklarıyla son 300'e giriyor. 15 numaralı İlkut Han önde. Ortadan 5 numaralı Altın Saat, dışından 7 numaralı Hızır Tay. Bunların dışında 2 numaralı Tercan Han'ın da atakları var. Son 200'e yaklaşılıyor. 15 numaralı İlkut Han önde. Farkı 5 boy yapıyor. Daha geride 7 numaralı Hızır Tay'ın da atakları var. Son 100 metre 15 numaralı İlkut Han farkı 6-7 boy yapıyor. Son metreler 15 numaralı İlkut Han koşuyu kazanan isim oluyor. 7 numaralı Hızır Tay koşudan ikinci olarak ayrılırken 5 numaralı Altın Saat koşudan üçüncü olarak ayrıldı. 2 numaralı Tercan Han ve 12 numaralı Olgun Vedas'a dördüncülük için fotoyu yakın ara geçti. Koşuyu 15 numaralı İlkut Han Ali Kaçmaz'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.03 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bir dinleyicimizin sorusu vardı. Beşiktaş'ın Euroleague'de transfer süreciyle ilgili bilginiz var mı diye. İnanın ben de çok takip edemedim. Hafta sonu bir bakayım. Pazartesi akşamı programda sizi bilgilendiririm. Biraz uzak kaldım ben de. Basketbola, Euroleague'e. Şimdi Fenerbahçe'ye geçeceğim. Fenerbahçe'de de dediğim gibi şu an itibariyle artık tamamen odak noktası Sturm Graz'da oynanacak rövanş maçı. 2-0'ın avantajıyla gidecek Fenerbahçe. Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı çok istiyor. Bugün de Fatih Altaylı'nın bir yazısı dikkatimi çekti. Onu paylaşacağım. Mahmut Uslu, Fatih Altaylı böyle hani pek ikisi bir araya gelmez gibi duruyor. Çünkü biri Fenerbahçeli, koyu Fenerbahçeli, biri Galatasaraylı. Geçmişte aralarında böyle bir sözlü diyalog işte

0: kavga mı diyeyim artık, çatışma çok yüksekti ikili arasında. Zaman zaman böyle tartışmalarına da tanıklık etmiştik. Bugün Fatih Altaylı'nın yazısı şu şekilde. Mahmut Uslu'yla bir görüşme yapmış Fatih Altaylı. Mahmut Uslu demiş ki Fatih Altaylı'ya. Mahmut Uslu her ne kadar Galatasaraylılar açısından antipatik bir yönetici gibi görünse de tanıyan herkesin sevdiği neşeli pozitif dost biridir diyor. Ben de kendisine gıcık olurdum ama tanıştıktan sonra fikrim değişti. Geçenlerde aradı, iyi bir takım kurdukları için kendilerini kutladım ve aman ne olur bu sene gerginliği arttırmayın, memleket yeterince gergin dedim. Öyle bir niyeti yoktu ve kimi kastettiğimi de anladı. O kadar olur merak etme, uzamaz dedi diyor. Federasyonun yabancı oyuncular için getirdiği yeni kuraldan söz etti. Biz de yanlış buluyoruz deyince şaşırdım. Yanlış kardeşim diyor. Bizim hedefimiz de Avrupa. Bizim hedefimiz de Şampiyonlar Ligi. Burada kuşa dönmüş yayın geliri ve geliriyle idare edemeyiz. Avrupa geliri lazım. Avrupalı rakiplerimiz hangi kurallarla oynuyorsa, hangi şartlarda takım oluşturuyorsa bizim de aynı kurallarla takım kurmamız lazım. Türkiye kuralları ile takım kurup Avrupa takımlarıyla oynayamayız, haksızlık olur demiş. Mahmut Uslu Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklama ve Fatih Altaylı bunu yazıya dökmüş. Bunu niçin paylaştım? Son 3-4 gündür sürekli aktarıyorum. Burada dile getirmeye çalışıyorum. Ben Mahmut Uslu ile görüşmedim ama bugün kulüplerin kasalarını doldurması için en büyük gelir kapılarından biri Avrupa kupalarında devam etmeleri. Şampiyonlar Ligi tabii hepsinden daha yüksek. Eğer Beşiktaş ve Trabzonspor'da Avrupa Ligi'ne kalırlarsa, bir de adlarını 24 takım arasına yazdırırlarsa, Trabzonspor'la Beşiktaş'ın da en az 22-23 milyon euro geliri olur. En az diyorum yani. Şu anki yeni bir artış da oldu orada, %20 bir. Bu sene geçen seneye göre artış da oldu gelirlerde. Kulüplerin maç günü gelirleriyle işte kazandıkları maçlara göre katılım parası, yayın parası derken hani sadece bu Fenerbahçe için geçerli değil. Beşiktaş'la Trabzonspor'un da buna çok fazla özen göstermesi lazım. Beşiktaş'ta Trabzon'un ihtiyacı yok mu? Var. Dolayısıyla Beşiktaş ve Trabzonspor'da adlarını Avrupa Ligi'ne yazdırırlarsa, bir de üzerine 24 takım arasında kalırlarsa en az 25 milyon euro Avrupa'dan gelir elde etmiş olurlar. Şu anda kulüplerin en kolay ulaşabileceği gelir kapısı UEFA. Fenerbahçe'de kalmıştık. Endrick'in kiralık sözleşmesi üzerine bir gelişme var mı diye dinleyicimiz sormuştu. Fenerbahçe oyuncuyu bir yıl kiralayıp önümüzdeki yıla da bonservis, zorunlu satın alma bonservisi koydurmak istiyor. Endrick'i İspanya'dan ve İtalya'dan isteyen takımlar da varmış. Hani burada oyuncunun tercihi ne yönde olur? Fenerbahçe işte Şampiyonlar Ligi'nde kalacağız, katılmak istiyoruz. Tüm motivasyonumuz o şekilde. Bize gelirsen Şampiyonlar Ligi oynarsın. Türkiye Ligi'nde şu oyuncular var deyip belki oyuncuyu ikna edebilir. Sonuçta Brezilya'dan Real Madrid'e çok büyük bir enerjiyle gitmişti Endrick ama orada tabii Real Madrid'de bir anda 11 oyuncusu olmak çok kolay değil. Arda Turan diyorum. Arda Güler için de bu durum geçerliydi. Ancelotti döneminde ilk 2 yılı nasıl geçtiğini hatırlıyoruz. Bu sene de Xabi Alonso geldikten sonra daha fazla oynamaya başladı. Endrick de şu an biliyor. Yani Real Madrid'in son transferlerinden sonra da bu takımda benim oynamam zor. Kalırsam yedek kalacağım. Hatta sürem çok da az olacak. Dolayısıyla ben en iyisi gideyim düşüncesinde. Bunu da zaten menajerine iletmiş durumda. Real Madrid'in tabii bu sene çok fazla bonservis ödedi Real Madrid. Daha dün 115 artı 15 Yan Diomande. Totalde 200 milyon euroyu buldu Real Madrid'in bu yılki harcamaları. 55 Kukure'ye verdiler, 20 Dumfries'e verdiler. Bernardo şey gelmişti, bonservisiyle gelmişti. İçeriden de bir iki oyuncu aldılar La Liga'dan. Real Madrid burada şey düşünebilir. Ya biz boş ver bunu, bonservise satalım. Hani ve bonservisiyle almak isteyen bir takım olduğunda Fenerbahçe'ye göre daha avantajlı olabilir. Böyle bir durumda. Şu an Fenerbahçe'nin düşüncesi bu yıl kiralayıp önümüzdeki yılda zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak. Ama bir ilerleme olmadığını söyleyebilirim. Pavlidis konusunda da öyle. Pavlidis'i Fenerbahçe İkna etmiş gibi Pavlidis kulüpler anlaşırsa ben gelirim diye menajeri vasıtasıyla iletmiş ama Benfica ile pazarlık devam ediyor. Orada da bir ilerleme olmadığını söyleyebiliriz. Alexander Sørloth da diğer isim. Şunu söyleyeyim ki bunu bilgi olarak paylaşabilirim. Aziz Yıldırım'ın çok beğendiği bir oyuncu Sørloth. Trabzonspor'dan da tabii ligde takip edip bildiği bir oyuncu. Sonrasında da takip ettiği bir oyuncu. Alexander Sørloth konusunda da Atletico Madrid 40 milyon euro da direttiğine dair haberler var. Bu bilgi değil. Bugün birçok meslektaşımız yazmıştı Fenerbahçe'yi yakından takip eden meslektaşımız. Onların yazdığı haberden yola çıkarak bunu söyleyebilirim. Fenerbahçe ise sanırım Sözcü gazetesinde haberdi. Fenerbahçe'nin İspanyol kulübüne 35 milyon euroluk satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama modeli sunduğu belirtiliyormuş. Forvet transferinde de Fenerbahçe'de durum bu. Takımdan ayrılması beklenen oyuncular hakkında da bugün bir gelişme yaşanmadı. Galatasaray nasıl transfer yapmıyorsa Fenerbahçe de göndermesi gereken oyuncuları gönderemiyor şu an. En büyük sıkıntısı da o Fenerbahçe'nin. Şimdi kısa bir ara verelim. Ardından Galatasaray'ın gündemiyle devam ederiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Derin pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.12 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Sörlot ismine pek sıcak bakmıyor gibi dinleyicilerimiz. 3 farklı dinleyicimiz Sörlot'a gerek yok demiş. Artık bu isimden sıkıldık her transfer dönemi Alexander Sörlot diye. Tabii İsmail Hoca ne düşünüyor bilmiyorum. Yani Vedat Muriç varken Sörlot'a gerek var mı diye sorarsanız ben de hani oluyorsa Endrick olursa daha iyi olur gibi. Hatta Pavlidis de keza öyle. Pavlidis de aslında tarz olarak Vedat Muriç'e yakın bir oyuncu. Bağlantı oyununda iyi. Kafa vuruşları etkili. O da sol ayağını çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Ya Fenerbahçe Ola Watkins'i alsaydı hakikaten çok büyük iş başarmış olurdu ama o transferi gerçekleştiremedi. Yani orada çok büyük zenginlik katacaktı. Bambaşka bir özelliğe sahip oyuncu. Beşiktaş Vlahovic'i alabilir mi demiş. Beşiktaş'tan daha iyi teklif veren takım yok Vlahovic için. Dolayısıyla ben Vlahovic transferini yüksek ihtimal görüyorum Beşiktaş için. Şimdi gelelim Galatasaray'a. Galatasaray'ı da yakından takip eden, yorumlayan, yazan Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar telefon attığında. Nevzat abi merhaba.
1: Ayhan merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler Nevzat abi. Aslında son 10 gündür dinleyicilerimiz daha sık soruyorlar bana. Her gün transfer yok mu abi diye. Bugün yapılan yeni bir görüşme var mı? Bugüne dair en son bilgiler nelerdir diye sormak isterim sana.
1: Ya, yoğun trafik var ama

0: sonuç yok. Yani zaten Galatasaray taraftarını çileden çıkaran da sürekli görüşme olması ve bir imza atılmaması. Yani yarın da hazırlık maçı var. Son Real maçına bir tepki vardı. Bir de Real maç öncesi yönetimin amacı bir tane, ya belki işte iki tane olabiliyorsa transfer yapıp en azından biraz daha rahatlamak. Çünkü yönetimin üzerinde de baskı transfer de geç kaldığı için artmış durumda. Tribünlerden tepki vardı son hazırlık maçında. Sosyal medya zaten yangın yeri. Dolayısıyla Galatasaray yönetimi aslında stratejisinde değişikliğe gitti. Biraz vakit kaybetti diyebiliriz. Yani normal şartlarda çok yüksek bir bonservis vermeden kiralık satın alma opsiyonu üzerinden bir transfer dönemi izledik. Leslie Ugaçoğlu bu çerçevede transfer edilmişti. Bunun dışında giden oyuncular ağırlıklı olarak işte kiralık satın almak ve orada zorunlu opsiyonunu Galatasaray koydurmadı. Galatasaray burada vakit kaybetti. İşte Ren maçından sonra bir strateji değişikliğine gitti. Kimi istiyoruz? İşte orada da hani şöyle, yani şöyle bir eleştiri yapılabilir. Plansızlık mı var? Yani Galatasaray'da 10 numara için Bruno Fernandes konuşuluyor. İşte Bruno Fernandes'den sonra işte Batrakova, oradan Moura, işte yani çok farklı isimler, profiller gündeme geliyor.
1: Bir kafa karışıklığı var gibi geliyor Nevzat abi.
0: Efendim?
1: Bir kafa karışıklığı var gibi isimleri görünce böyle.
0: Kafa karışıklığı var. Kafa karışıklığı olunca da işte bir haftada Musiala işte gündeme oldu öyle ya da böyle. Yani netice itibariyle Galatasaray tarafında şu an bir belirsizlik durumu var. Yani orada başkan tabii ki son sözü söylüyor. Abdullah Kavukçu sonuçta direksiyonda, yani transfer konularında yetkili isim ama son sözü başkan söylüyor. Yani bugün oturasam bile işte Abdullah Kavukçu etiketleyip tepki gösterebiliyor. Yani neden transfer yok diye tepki gösterebiliyor oturasam. Sonuçta Galatasaray resmi bir maç oynamasına bir hafta kaldı. Yani bir hafta sonra resmi maç oynayacak, lig maçına çıkacak ve şu ana kadar yani Leicester transferi var ama Leicester'de yani böyle çok amşam performansla başlamadı. Yani şu an yorum yapmak için erken ama hani Galatasaray'ın ihtiyacı mıdır? Galatasaray'ın geçen sezon üzerine koyacak hamlelesi Ugaçoğlu mudur? Değil yani o baktığınız vakit. Galatasaray'ın ihtiyaçları, acil ihtiyaçları var. Zaten bununla ilgili ben de kendim de hani sezondan da paylaşmıştım. Yani Galatasaray esas ihtiyaçlarını gidermeli. Fırsat transferi varsa bunu sona bırakması. Orada biraz ağır hareket edildi. Dolayısıyla bunu yöneticilere sorduğumuz vakit paramız var, limit var diyorlar. Yönetim cephesinin panik durumu söz konusu değil. Ama yarınki maç öncesi bir tane böyle flash transfer gerçekleştirme arzusu vardı. Şimdi Galatasaray yönetiminin, Galatasaray'ın üzerindeki baskının farkında olan Avrupalı takımlar da bunu kullanıyorlar. Yani sonuçta Türkiye'deki etkileşimin, Türkiye'deki her şey zaten otomatikman Avrupa'da yansıyor. Onlar da Galatasaray'ın nasıl bir durumda olduğunu, nasıl zor durumda olduğunu, yönetimin üzerinde nasıl bir baskı olduğunu görüyorlar. Dolayısıyla bir de Galatasaray'a zengin kulüp muamelesi yapıldığında kabul edelim. Victor Osimhen transferinden sonra. Hatta bir yönetici bana şöyle demişti, yani kime selam versek 20-30 milyon eurodan başlıyor. Dolayısıyla Galatasaray bu zorluklarla bu noktaya geldi. Yani transfer yapılmayacak mı? Yapılacak. Bakalım günün sonunda Galatasaray kim transfer edecek? Şimdi Leao transferinde Galatasaray'ın daha agresif bir tavır içerisine girdiğini görüyoruz. Resmi görüşmeler başladı. Milan tarafı tabii indirime gitmiyor. Orada oyuncu tarafının Galatasaray'a evet dediğini söyleyebilirim. 9+3 milyon eurodan bir, hem de oyuncu Galatasaray'da oynama arzusunu dile getirmişti. Dolayısıyla Galatasaray Milan tarafını çözebilirse Leao'yu renklerine bağlayacak. Barış Alper'le ilişkili bir operasyon olmadığını söyleyeyim. Yani Galatasaray Leao ihtiyacı mıdır? O ayrı bir tartışma konusu ama sonuçta bence Leao çok özel bir oyuncu. Bir fırsat çerçevesinde karşınızda böyle bir transfer geliyorsa değerlendirirsiniz ama maliyeti vesaire. Sonuçta Milan'da geçen sezon mental olarak problemler yaşayan bir oyuncu. Ama netice itibariyle kağıt üzerinde isim olarak çok değerli bir futbolcu. 10 numara transferinde...
1: Nevzat abi çok özür dilerim, 10 numaraya geleceğim ama Leo transferi için Galatasaray'ın teklif ettiği rakamla

0: Yanın istediği rakam arasında ne kadar fark var?
1: Yani o işte 40 artı 5. O artı 5 de hani net kolay bonus değil. Milan net 50 istiyor. Galatasaray 40 artı 5'i içeren bir paket.
0: Belli
1: Yani
0: bir
1: bu iş
0: noktaya gelmiş olur gibi o transfer o zaman.
1: ben olacağını düşünüyorum. Yani bu saatten sonra zaten oyuncu da Galatasaray'a evet demişken buradan dönmez diye tahmin ediyorum. Ama şöyle de bir durum var. Martinelli ismi dolaşmaya başladı farkındaysan. Yani bu İtalyan basını kaynaklı da çıkıyor. Oyuncunun menajerinin Martinelli'yi Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerdiği bilgisi var. Yani iki kulüpten biri Martinelli'ye gidebilir.
0: Yalnız bir şey söyleyeceğim Mesut abi. Bu arada işte hangi oyuncu böyle kulüp arasa Darwin Núñez olur. Daha önce Trossard'ın menajeri yapmıştı bunu. İlk İstanbul'a geliyorlar. Kulüplerde para yüksek diye, yani yüksek maaştan dolayı. Martinelli'nin menajeri de bunu yapmış. Yani İstanbul'a kulüplere önermiş oyuncusunu.
1: Şöyle İstanbul, Türkiye cazip. İstanbul cazip bir şehir. Bir de Avrupa ülkesi ve maaşlar Avrupa ortalamasının çok çok üzerinde.
0: Üzerinde evet.
1: Dolayısıyla yani onlar için de son derece cazip Türkiye pazarı.
0: 10 numarada kalmıştık. 10 numarayı anlatıyordun.
1: 10 numarada da yani son günlerde iki isim üzerinde odaklandı sarı kırmızılar. Mora ve Patrakov. Patrakov'la alakalı Lokomotiv Moskova 25 hatta 30 milyon euro işte 25'e de evet deme ihtimalleri var. Yani oraya bir bonus maddesiyle evet diyebileceklerini ilettiler. Ama kolay kolay da bırakmıyorlar yani. Sonuçta onlar için de değerli bir oyuncu. Rusya'da şu ortamda oyuncu çıkarmak da kolay değil. Avrupa kulüpleri için belli ligler için 20 milyon euroluk çıkış maddesi var. Zaten Paris Saint-Germain'e transferde bürokratik engellere takılan değerli bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray'ın zaten strateji değiştirmesine sebep olan faktörlerden biri de daha önce işte 23 yaş üstü kontenjanın 10 numara pozisyonuna ayrıldığı belirtilmesine karşın bir anda Leao'nun gündeme gelmesinin sebebi de 23 yaş altı 10 numara ihtimalinin ortaya çıkması. Yani burada da işte 21 yaşında Lokomotiv Moskova'nın Rus yıldızı Patrakov ve Porto'nun 19 yaşındaki yetenekli futbolcusu Mora. İki futbolcu için de girişimler var. Okan Hoca'nın Mora da öncelik gördüğünü, yani onu öncelik olarak değerlendirdiğini belirteyim. Çok beğeniyor. Ama Mora'nın bonservisi 45-50 milyon bandında. Jorge Mendes oyuncunun menajeri. Diğer taraftan Patrakov'la alakalı da başkanım şöyle bir düşüncesi var. Yani biz Patrakov'u 25'e alabilirsek bu oyuncu zaten Paris Saint-Germain ve diğer Avrupa devleri tarafından istenen, takip edilen bir oyuncu. Bir iki sene sonra biz bunu çok yüksek rakamlara satabiliriz kanaatinde. Başkan biraz da hem maliyetinden hem de işte oyuncuya Paris Saint-Germain ilgisinden dolayı biraz da Patrakov'a sıcak bakıyor ama netice itibariyle yani hocanın isteği de dikkate alınacaktır. Orada bir karar verilecek. Yani bundan biri olacağı söyleniyor. Oradan ekstra bir sürpriz çıkar. Bir ara Brahim Diaz konuşuluyordu farkındaysan.
0: Evet.
1: Hatırlarsan. Ama Brahim Diaz da Real Madrid'de kalacak gibi gözüküyor zaten. Galatasaray'ın Rafael Leao transferini bir anda gündemine almasının sebebi de 10 numara transferinde 1 ve 2 numaralı opsiyonlarının gerçekleşmemesi olması. Bruno Fernandes'e Brahim Diaz. Yani 10 numara transferinde biraz daha bekleyeceğiz. Orada genç 23 yaş altı ama Galatasaray'a maliyeti biraz olacak bir transfer bizi bekliyor.
0: Can Uzun'dan bağımsız mı bu isimler? Hala Can Uzun'la da temaslar sürüyor çünkü.
1: Can da bağımsız. Can hani o biraz daha Joker oyuncu olarak değerlendiriliyor. Artı yerli işte milli futbolcu Okan Hoca'nın listesinde de ilk sıradaydı. Dolayısıyla Can Uzun'u hem işte ihtiyaca göre kanat da oynatabilirsiniz. İkinci forvet olarak oynatabilirsiniz. Dolayısıyla Okan Hoca'nın böyle bir düşüncesi var ama 10 numara transferinden bağımsız tabii ki Can Uzun. Ama Can Uzun transferinizde kolay bir transfer olmadı. Eintracht Frankfurt'tan oyuncu almanın çok zor olduğunu bir kere daha belirtmek lazım. Burada da oyuncunun menajeri Marco Schmidt devrede. O belli bir noktaya getirmeye çalışıyor. Galatasaray 50 milyon euroları vermek istemiyor. Onu bir kere belirteyim. Galatasaray'ın bu transfer için çıkmayı planladığı rakam 35. Yani net 35. Belki ekstra bonuslar.
0: 35 artı 5 teklif etmiş Nevzat abi. Son
1: işte o 5 de bonus. Yani o evet. işte bir sonraki satıştan da pay. Bu şekilde yani bunun üzerine çıkmayı kesinlikle Galatasaray düşünmüyor.
0: Son olarak da şunu sorayım, hani tabii taraftarda bir endişe hakim, son 4 yılın şampiyonu olmasına rağmen işte rakipler de iyi takımlar kurdular, iyi oyuncular getirdiler. Beşiktaş'ta çok istekli arzulu bir hoca var ve geçen yıllara göre zaten hem Şampiyonlar Ligi de olacağı için zor bir sezon bekliyor Galatasaray'ı. Geç kalmasına rağmen de hani yani 3-4 ligin ilk 3-4 haftalık periyodunu geçirecek bir kadro olduğunu düşünüyorum ben Galatasaray'ın.
1: Ayhan, ben sana bir söyleyeyim mi? Galatasaray'ın problemi rakipler değil. Galatasaray'ın problemi kendisi. Yani Galatasaray üzerine koyarak nasıl gidebilir? Bu planlamalar neden böyle son vakitteye bırakılıyor? Galatasaray'ın 4 senelik rakiplerine göre çok ciddi hem işte Şampiyonlar Ligi Avrupa gelirleri hem işte ne bileyim başarı kaynaklı gelirleri, Türkiye Ligi'nde şampiyonluklar, işte tribün gelirleri, mağaza gelirleri. Zaten parayla ilgili ve limitle alakalı Galatasaray rakiplerinden çok daha avantajlı. Buna rağmen işte Avrupa için planlamada bazı sıkıntılar görüyor. Ben Galatasaray taraftarının yani boşuna yangın yaptığını düşünmüyorum Ayhan. Bazen hani dışarıdan ya bu doyumsuzluk ve kibir olarak algılanabilir. Hayır, öyle bir şey değil. Yani o şeyi çok iyi ben görüyorum. Hani orada futbolu bütün taraftarlar çok iyi bilir. Bütün taraftar grupları çok iyi bilir. Ama ben Galatasaray'ı yakından takip ettiğim için Galatasaray taraftarı bir sıkıntı varsa, bir tehlike varsa bunu görüyor. Ve o uyarı mekanizmasını çalıştırıyor. Ve aslında kulüplere de ya da yönetimlere de bu biraz ilham oluyor. Ya da onları yönlendiriyor. O noktada biraz yani sanki yani sosyal medya etkisinde fazla, hayır böyle bir şey değil. Bugün Galatasaray belli süreçleri Icardi süreci, işte Lemina süreci olsun bunlar ve iletişim konusundaki yine eksiklikler, bunlar Galatasaray cephesinde Galatasaray yönetimini zayıf gösteren noktalardı. Bunun dışında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray elbette fena değil bir 16'ya kalmak ama bu bütçelerin konuşulduğu, Osimhen'e sahip olduğunuz ve yine imkanlarınızın bu kadar geniş olduğu bir arenada Galatasaray'ın daha doğru bir planlamayla doğru isimleri alması lazım. Yani her transfer döneminde Galatasaray'ın 5 oyuncuya ihtiyacının olmaması gerekiyor. Ben taraftarın bu bilinçli olduğunu görüyorum. Başkanda da bir özgüven var. Yani geçen sene o evet başkan kazandı. Kararlarında riskli gözüken o kararlarda Dursun Özbey'in verdiği kararlar doğru çıktı. Şimdi bakıp göreceğiz yani. Bu her zaman olmayabilir. İşte orta sahada özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde Galatasaray'ın zorlanabileceği endişesi var. Bunun dışında Galatasaray omurgasında 4 senenin getirdiği bir yorgunluk var. Evet, Galatasaray'ın atan ve tutanını kastetmiyorum ama işte Sanchez ve Abdülkerim ve önündeki Torreira, Lemina. Bu hatta bakacak olursak Galatasaray'ın omurgasında hem fiziksel bir yıpranma hem de mental bir yorgunluk riski var. Galatasaray'ın bu noktaya müdahale etmekte biraz zorlandığını görüyorum ben de kişisel olarak. Teşhisi doğru koymak lazım. Yoksa tabii ki Fenerbahçe güçlenecek. Tabii ki Beşiktaş daha iyi olacak. Tabii ki Trabzonspor işte daha da güçlenecek. Bunlar olacak zaten. Yani bu ama Galatasaray da yerinde saymayacaktır diye düşünmüyorum. Bakalım. Yani bir stoper takviyesi ve yine yedek santrfor takviyeleri de olacak. Ama Galatasaray'ın elini zorlaştıran yönetimin ve kulübün üzerindeki transfer baskısı, transfer yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Transfer baskısı ama hemen transfer baskısı var. Ve bunu da koz olarak kullanan menajerler, kulüpler var. Burada bakalım nasıl hareket edilecek. Biz de gelişmeleri takip edeceğiz ama Bilal maçı yer mesela bilet 10 bin. Ya Bilal'le maçtı. Yeni sezon öncesi Galatasaray'ın en flash, en önemli hazırlık maçı. Son hazırlık maçı.

0: Mersin'den Nevzat Dindar'da. Nevzat abi çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
1: Rica ederim. İyi akşamlar.
0: Galatasaray'a dair iki haber daha var. Yaraş'a biraz var sanırım. Gündemdeki oyunculara dair tüm bilgileri paylaştık. Gabriel Sara İstanbul'da yeni bir ev kiralamış. Bu da yeni eve yerleşmesiyle artık ayrılmayacağı anlamına geliyor diye değerlendirmiş. HT Spor yapmıştı bu haberi. Geçen sene geride bıraktığımız sezon bittikten sonra satılması gündemdeydi. O da istediği teklifleri alamadı. Galatasaray'da kalacak yeni sezonda.
2: Derin pas devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: İkinci beşlik an yanlı koşuyla birlikte başlayacak.

0: ufak bir sorun yaşadı Altınmalı Rossiman. Şimdi o sorun giderildi. Evet, atlar box içerisinde hazır. Kapaklar açıldı ve İstanbul'da 5. koşu olan Maiden mücadele başladı. Liderliği 2 numaralı Şelemzer aldı. İçten şimdi 4 numaralı Cihandere geldi. Ondan liderliği aldı. İkincilikte içine 1 numaralı Hulusi Bey yer tuttu. Dışlarında temposunu artıran isim bu metlerde 8 numaralı Afrika Sultanı oldu. Şimdi o liderliği aldı. İkincilikte içinde 13 numaralı Şahanalı yer tuttu. 1,5 boy farkla gerisinde dışta 3.lükte 4 numaralı Cihandere. Hemen içinde 4. sırada 1 numaralı Hulusi Bey. Bunun 2 boy farkla gerisinde içte 7 numaralı Yalan Ateş. 1 boy gerisinde 3 numaralı Bulut Yere. Bu sırayla son 600'e girmek üzere. Liderlik 8 numaralı Afrika Sultanı'nda. İkincilikte içeride 13 numaralı Şahanalı onu takip ediyor. Dışta 3.lükte 4 numaralı Cihandere. 1,5 boy farkla gerisinde 1 numaralı Hulusi Bey. Dışlarında 7 numaralı Yalın Ateş sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 8 numaralı Afrika Sultanı önde çıktı. Ortada 1 numaralı Hulusi Bey'in atakları var. Dışlarında 4 numaralı Cihandere. 1,5 boy farkla gerisinde. Ortada 7 numaralı Yalın Ateş'in ataklarıyla son 300'e giriliyor. Liderlik 8 numaralı Afrika Sultanı'nda. Ortadan 1 numaralı Hulusi Bey gelmeye çalışıyor. İşte bu metlerde 13 numaralı Şahanalı yer tutuyor. Daha geride 7 numaralı Yalın Ateş'in de atakları var. Son 200'e yaklaşıldı 8 numaralı. Afrika Sultanı direniyor. Dıştan 1 numaralı Hulusi Bey geliyor. Şimdi liderliği alıyor. İşte 8 numaralı Afrika Sultanı da gelmeye çalışıyor. 1 numaralı Hulusi Bey önde. 1 numaralı Hulusi Bey koşuyu kazanan isim oluyor. 13 numaralı Şahanıl ve 2 numaralı Şelemzar ikincilik için fotoyu yakın ara geçtiler. 7 numaralı Yalan Ateş koşudan 4. olarak ayrılırken 8 numaralı Afrika Sultanı ise koşudan 5. olarak ayrıldı. Koşuyu kazanan isim 1 numaralı Hulusi Bey, jokeyi Mehmet Salih Çelik'te.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Trendyol birinci lig başlıyor. Ligin nabzı Mesine'de atıyor. Sezonun ilk mücadelesinde bugün saat 21.30'da Boluspor evinde Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Mesine'de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa. Mesine, Trendyol birinci lig resmi sponsoru.
4: Reklam.
3: Derin pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.34 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Renato Niyaga konusunda da bir haber vardı Galatasaray'da. Kiralık verilmesi gündemde ama Okan Buruk Türkiye'den bir takıma kiralık verilmesini istememiş. Portekiz, Almanya, yine Belçika gibi ülkeler, hatta Fransa'da yazılıyor. Bu ülkelere gidebilirmiş Renato Niyaga. Tabi buralarda isteyen var mı bilmiyorum. Samsun Spor Renato Niyaga'yı kiralamak istemişti. Ama Süper Lig'de kalmasını istemiyor Okan Hoca. Ama şu da var, yani karar da henüz verilmemiş. Yapılacak transferlere göre fikir de değişebilir, takımda da kalabilir deniliyor. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Renato Niyaga kiralık giderse gideceği takım Türkiye'den bir takım olmayacak. Galatasaraylılar panik olmakta çok haklılar. 5. senede şampiyon olmazlarsa mahvolurlar demiş Ankara'dan Can Bey'in mesajı. Herhalde yüksek maaşlardan dolayı söylüyor bunu. Fenerbahçe'de Sayın Ali Koç başkanken bir şekilde o açığı kendi tamamlıyordu ama Galatasaray'da o açığı tamamlayacak kimse de yok yönetimde. Birçok proje hala bekliyor. Kazma vurulmadı. Oradan gelecek paralar var. Ciddi rakamlar girecek Galatasaray'ın kasasına ama şu ana kadar o projelerde bir hareket yok. Bu da biraz yönetimin daha kontrollü gitmesine neden oluyor diyebiliriz. Dursun Özbey'in de açıklamaları vardı. Onu da paylaşayım. Galatasaray kısmını da kapatacağız. Ardından Trabzonspor'a geçeceğiz. Orada da büyük bir heyecan var, beklenti var. Dursun Bey ne demiş? Tesisleşme konusunda son derece önemli adımlar attıklarını paylaşmış. Bu bağlamda yeni projelerin hepsinin hayata geçmesiyle Galatasaray'ın önünün daha da aydınlık olduğuna vurgu yapmış. Tabii işte ülkedeki mali şartlardan dolayı da projeler verilen tarihlerde yapılamıyor şu ana kadar ama herhalde önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde Galatasaray'da bu projelerden ciddi bir gelir sağlayacak. Belki işte o 30 milyar TL'ye ulaşan borcu biraz daha aşağılara indirmiş olacak Galatasaray. Ki burada hakikaten borcun her geçen gün büyüdüğünü görüyoruz. Yani İşte hep Osimhen'i aldık, çok fazla yıldız oyuncumuz var deniliyor ama Galatasaray'ın handikaplarından biri de bu sene planladığı satışları yapamadı. Mesela bu unutuluyor. Bence bu konuda Galatasaray yönetiminin en çok eleştirmesi gereken konulardan biri. Tabii zorla mı satacak diyebilirsiniz ama her sene işte geçen sene 150 ödendi. Şimdi az önce Nevzat Dindar'la konuştuk. Batrakov, Can Uzun ve diğer oyuncu Rafael Leao. Bu 3 oyuncuyu aldığı halde Galatasaray yine 110 milyon euroluk bir bonservis yükümlülüğünün altına girecek. Hani hadi 3 milyon Batrakov'a verdiniz diyelim. Can Uzun'dan az 5 ister 8. 9 da Leao 17. 17 milyon euro da bu oyuncuların yıllık maliyeti olacak. Tekrar bir yükümlülük artacak. Bunu da hesaba katmak lazım. Yani şimdi Batrakov'la Can Uzun'un geldiği yerde Gabriel Sara'nın oynama şansı azalacak. Takdir ederseniz o biraz daha yedek kulübesine düşecek gibi. Belki o çok formda olacak, diğerleri yedek kulübesine düşecek, bilemiyoruz. Tabii biraz sayısal eksiklik de var orta sahada ama işin maliyet kısmını da iyi hesaplaması lazım Galatasaray'ın. Yani 3 oyuncuyu da transfer ederse kasadan bir 110 milyon euro bonservis bedeli çıkacak. Çok ciddi rakamlardan bahsediyor. 110 milyon euro bugün nereden baksanız 6 milyar TL yapıyor. Galatasaray cephesinde durum bu. Şu an en heyecanlı, en motive, en keyifli takım Trabzonspor desek herhalde hiç yanlış bir ifade kullanmamış oluruz. Muhammed Salah bir yandan böyle piyangodan çıkar gibi çıktı. Hiç konuşulmayan bir isimdi. Zaten Trabzonspor çok sayıda genç, potansiyelli, önemli oyuncu almıştı. Bir büyük yıldıza ihtiyaç vardı. O da en çok ihtiyaç olan sağ açık mevkiine yapıldı. Ümit Uzun da Trabzonspor'u yakından takip eden bir gazeteci arkadaşımız. Telefon hattında şu an. Ümit merhaba.
1: Merhaba Ayhan, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Tabii hem ülke gündeminde hem dünya futbol gündeminde Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi çok konuşuldu. Şehirdeki yansımasıyla başlayalım, sosyolojisiyle başlayalım. Nasıl Trabzon'da son durum? Sen oradan da bilgiler alıyorsun.
1: Evet, şimdi Ayhan bu süreci Muhammed Salah'ın gözünden izlemeye kalkıştığımızda şöyle bir manzara görüyoruz. Merakla bekleyen taraftar, sevgiyle gel diyen bir taraftar. Sonra İstanbul Havalimanı'nda büyük bir binlerce katılımlı karşılama. Sonra akşamına havalimanında yine bu kez on binlerce kişinin katıldığı karşılama. Sonrasında da tüm stadın dolduğu müthiş atmosferli muazzam bir karşılama var. Dolayısıyla Salah'ın da zaten orada gözlerinden gördük heyecanını ve şaşkınlığını. Artık Salah'a futbol oynamak kalıyor Trabzon'da. Çünkü Trabzonspor taraftarı bu yıl gerekeni yapacak, kombinelerini de zaten artırarak devam ediyor. Yani bu yıl Trabzonspor geçen yıl lige renk katmıştı ama kadro rotasyonu yoktu. Bu yıl ligin renklerinden biri olacak. Ciddi de bir takım kurdu Ayhan. Salah'la birlikte de bunu taçlandırdı. 3-4 yıllık bir emek var Trabzon'da. Hatta taraftarın tepkisine göğüs gerilen sezonlar, işte alternatifsiz kadrolar, hiç ismi duyulmamış oyuncular, sonradan marka olan oyuncular, ciddi rakamlı satışlar derken bugün de Muhammed Salahlı bir Trabzon izleyecek. Futbol severler demem oldukça önemli çünkü Muhammed Salah önemli bir isim ve futbolda futbol severler için vazgeçilmez bir tutku. Dolayısıyla bu yıl güzel geçecek Trabzonspor açısından, diğer takımlarda da yine benzer durumlar söz konusu.
0: Saha içine gireceğiz ama Muhammed Salah'ın rakamları konusunda, alacağı paralar konusunda bugün dış basında farklı haberler vardı. Tabii Trabzonspor 17 milyon euroluk bir rakamdan bahsetti. Sana gelen yani şu ana kadar yönetime herhangi bir sponsor, işte şehrin önde gelenlerinden bir destek gibi bir girişim var mı?
1: Ayhan, bence bir destek, yani başkanın açıklamasını, önce resmi açıklamaya baktığımızda başkan diyor ki biz zaten çok yüksek miktarlı transferler yaptık, harcamalar yapmadık, borçlarımızı kapattık. Bunu almamız normal. Öncelikle Trabzonspor taraftarı bunu bilsin ve kamuoyu da buna şaşırmasın. Çünkü zaten 1,5 yıl içinde 80 milyonluk bir gelir elde etti transferlerden Trabzonspor. Yani bunu karşılayabileceğini de söyledi başkan. Ama Muhammed Salah her türlü sponsorluğu zaten alabilecek bir pozisyonda. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte sponsor gelebilir. Sponsor anlaşmaları da yapılabilir kulübün kazanç sağlayacağı. Ama başkan dün resmi olarak sponsor anlaşması yoktur bu transfer ücretinde diye söyledi. Ama bundan sonraki süreçte de olabilir. Yani bu şaşırtmaz kimseyi. Çünkü ülkenizde 100 milyon takipçili, sanal ağlarda, sosyal medyada 100 milyon takipçili bir futbolcu geliyor ve bunu da hiçbir firma kaçırmak istemez. Dolayısıyla da bundan sonraki süreçte zaten Salah o parayı çıkaracaktır diye düşünüyorum. Ama 20 milyona yakın bir para, evet, şöyle düşünmek lazım. Bonservis vermiyorsun, imza parası veriyorsun ve Salah gibi bir oyuncu alıyorsun. Dolayısıyla da bazen keseyi açmak gerekir. Trabzonspor da hani böyle çöpe, boşa açılmış bir kese değil bu. Daha önceden çok gördük böyle hatalı transferler, boşa giden paralar. Gördük ama Salah bunu tatmin de ediyor. Yani baktığında ücret de onur denecek bir oyuncu. Geçen yıl Kante geldi, o da yine 35 yaşında, o da yine ciddi rakamlar Fenerbahçe'ye. Yani böyle oyuncular getirdiğiniz zaman katkı sunmasını bekliyorsunuz, parayı artık düşünmüyorsunuz, bir şekilde gelsin diyorsunuz. Bakalım Salah esasında hiç benim dikkatimi çeken Ayhan şuydu, hiç futbol konuşulmadı. Özellikle hem imza töreninde hem de basın toplantısında, başkana sorulan sorularda hiç futbol konuşulmadı. Yani onun turizmi, Trabzon'a katkısı, reklamı konuşuldu ama Salah geldiyse şimdi sırada şampiyonluk mu var sorusu Trabzon'da soruluyor. Oranın atmosferini söyleyeyim.
0: Beklenti o diyebiliriz değil mi? Artık net bir beklenti var. Şampiyonluk beklentisi.
1: Evet. Bunu da şöyle söyleyelim Ayhan. Neden var? Şimdi Salah'ı almadığımız bir durumda Trabzonspor yine potada olacaktı. Bu net. Çünkü kadrosu oturmuş,
2: sağlam transferler yapmış ama Salah gelince artık hedef netleşiyor. Bununla ilgili bir cümle çıkmamış olsa da Trabzon'un

0: adından böyle bir durum var. Kadroya baktığımızda Ayhan, yani geçen yılla birlikte eksiden bir olay var. Onun dışında Zubkov var ama telafisi olan oyunculara baktığımızda şu anda Trabzon'un hücum hattı toplamda transferlerle birlikte 105 golden fazla atmış, katkı sunmuş. 105 gol katkısı sunmuş.
1: Geçen sezon evet istatistiklerde öyle. Ama şimdi Ümit Falcarelli sakatlandı bugün ki sakatlanmış da aslında raporu bugün belli oldu. 1-1,5 ay sahalardan uzak kalacak. İşte orta alanda orada işte Ozan Buçari ve Melih Kabasakal üçlüsü var. Ne Süper Lig seviyesinde ne Avrupa Ligi seviyesinde orada bir yetersizlik olduğu çok aşikar. Özellikle Falcarelli'nin sakatlığı sonrası. O mevki içinde arayış vardı. Yeni bilgiler nelerdir diye sormak istedim.
0: İki futbolcu alacaklar. Bir hücuma, bir de orta sahaya hem defansif oynayabilen hem iki yönlü oynayabilen bir orta saha oyuncusu alacak Trabzonspor. Bu isimler de yine böyle Avrupa Ligi seviyesinde olacak. Darwin Nunez'le görüşülüyor. Hatta büyük ölçüde anlaşma sağlandığını da söyleyebiliriz. Şu an gelen duyumlar katkısında bunu söylüyoruz. Bilgiler katkısında. Bir transfer süreçleri sonuçlanmadan net bir cümle çıkmaz. Bu her zaman böyledir ama Darwin Nunez'le büyük ölçüde %90 oranında anlaşma sağlandığı bilgisi var. İşte orta sahaya da aynı zamanda Fatih Tekke bir oyuncu istiyor. O yüzden onun için de bir çalışma var. Trabzonspor bu transfer isimlerini açıklamıyor Ayhan, biliyorsun. Sızmalar olsa da sonlara doğru artık oluyor. Trabzonspor bu konuda çok iyi bir yönetim sergiliyor. Özellikle o scout ekibiyle birlikte. Şimdi de orta saha ve forvete, hücuma bir oyuncu arayışı var. Orta sahaya kesin alacaklar. Senin de söylediğin gibi Ayhan, o Falcarelli ile Boşari ikilisi ne bir katkı sunacak, üst düzeye taşıyacak bir oyuncu bakıyor Trabzonspor. O da yakında açıklanacaktır. Hatta bazı transfer görüşmelerini Salah'tan dolayı Trabzonspor böyle biraz daha yavaşlattı. Onu söyleyelim. Hani gölge düşmesin diye özel bir çalışma yaptılar. Bir diğer taraftan Ayhan baktığımızda da kalede Onana var. Sol bekte Cabral var. Yeni Dünya Kupası'ndan çıkmış, Arjantin'e Dünya Kupası'nın en iyi golünü atan oyuncu. O da çok tatlı bir kazanım oldu. Sonrasında stoperde Vibu var. Çok sayıda teklif geliyor Vibu'ya. Batagov var. Sağda Pina var. O da yine Dünya Kupası'ndaydı. Çok yetenekli. İki yönlü oynayabilen. Hücum katkısı yüksek. Orta alanda baktığımızda solda Aral Şimşir olacak. Çok 20'den fazla asist yapmış bir oyuncudan söz ediyoruz. O da hem büyük katkı sunacaktır. Bir de yine sağ kanatta Salah var ama ortada iki isme daha da yukarıya taşıyacak bir kişi olacak. Muçi, Onuachu, Trabzonspor gerçekten de hani müthiş bir kadro kurdu diyebiliriz daha şimdiden. Hatta bir bilgi daha paylaşayım Ayhan. Antrenmanlarını izleyen gazeteci arkadaşlarımızla konuştuğumuzda şunu söylüyorlar. Kanatlardan özellikle yapılan beslenmeyle birlikte Onuachu çok rahat, burada rahat kelimesi önemli, çok rahat topla buluşuyor, çok da rahat goller atıyor.
1: Tabii yeni sezonda rakipler için de çok daha işin önlem kısmına dikkat edilmesi gereken bir takıma dönüştü Trabzonspor ki geçen sezon kanat oyuncusu bulamıyordu Fatih Tekke 11'de oynatmaya. Bu sezon bambaşka bir seviyeye çıktı. Ama yine de bir şer koşmak lazım. Bunun saha içindeki yansıması ne olacak?
0: İşte tam da onunla ilgili bir şey eklemek istiyorum. Lütfen. Ayhan. Muhammed Salah, şimdi bazen futbolcuları bir anda terk ediyor. Bunu mesela Mesut Özil'de gördük bunu. Bazı çok sayıda oyuncuda gördük. Ya sanki o geçmişte yaptıklarını o yapmamış gibi bir hale bürünebiliyorlar.
1: Evet, tanımayacak halde yaşta oluyorlar. Çok doğru söyledin.
0: Bir anda futbolcuyu terk eden isimler gördük. Ama mesela şimdi Muhammed Salah'ta da bir bakıyorsun 2 sene önce ki yani bundan bir önceki sezonda çok ciddi rakamlar yapmış. Ama geçen yıl yani bu yıl bu sezon son sezonunda çok daha düşük rakamlar. Dünya Kupası'ndaki performansında da hani o eleştiriler yapıldı koşmuyor falan diye. Ama fizik gücüne baktığınızda iyi duruyor. Trabzonspor taraftarıyla da belki bir hissiyat yakalarsa 34'ten sonra bu kadar büyük işler yapmış kişi sahada da bambaşka işler yapar diye düşünüyorum. Artık bekleyip göreceğiz bu konuda. Bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Güzel ama heyecanlandırdı ligi.
1: Konuğumuz Ümit Uzundu. Trabzonspor'un gündemini Muhammed Salah'a konuştuk. Ümit çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar Ayhan.

0: Derin Pas devam edecek.
1: Reklam.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
0: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
4: Radyo Spor.
1: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
7: Radyo Spor.
6: Saran Holding kuruluşudur.
0: Derin Pas devam ediyor.
8: Radyo Spor'da saatleri 19.51 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Trabzonspor'un borçları kapandı dedi yayındaki arkadaş. Trabzonspor Kulübü'nün 31 Mart 2026 tarihi itibariyle net borcu 5 milyar 179 milyon TL demiş dinleyicimiz. Burada şunu söyleyeyim. Trabzonspor bu borcu 13 milyar TL'den buralara indirdi. Hatta 3.5'a kadar indirmişti. Biraz artmış yine. 5 milyar seviyesine çıkmış. İşte Galatasaray'ın 30 milyar, Fenerbahçe'nin 27, Beşiktaş 26. Beşiktaş da şu an 30'a yaklaşmıştır. Hani 3 kulübün yanında 5 milyar tabii biraz daha az kalıyor. Onları da kıyasla söylüyoruz bu rakamları. Tabii ki 5 milyar da bugün 100 milyon euro yapıyor. Ama şu an gördüğüm kadarıyla Trabzonspor'un borcu yönetilebilir bir borç. Neden bunu söylüyorum? İşte bu yıl 55 milyon euroluk oyuncu sattı Trabzonspor. Yani 55 milyon euroluk satış yaptığınız bir ortamda, bir sezonda 100 milyon euro borç yönetilebilir bir borç. Tabii bu rakamın artmaması lazım. Bakalım Muhammed Salah'ın transfer sürecini gelire dökebilecek mi Trabzonspor? İşin bu kısmı çok önemli. Yani... Geçmişte Sayın Faruk Süren'in bir eleştirisi vardı kendilerine yönelik. Biz 2000 yılında UEFA kupasını aldığımızda bunu maliyete dökemedik. Yani kulübe gelir olarak gelir kapısına dönüştüremedik dedi. Çok büyük bir iş başardık sportif anlamda ama mali açıdan bu durumu kendi lehimize çeviremedik. Orada çok büyük hata ettik dedi. Umarım Trabzonspor da Muhammed Salah'ı getirirken sadece saha içinde şampiyonluk, işte Avrupa'da başarı için getirmemiştir. İşin marka yönetimi kısmında dünyada bu transferden bir gelir sağlama konusunda, ülke genelinde keza öyle, bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmaya da ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yani Trabzonspor kulübünün borcu diğer kulüplere göre çok da abartılı değil. Hatta Trabzon Fulham'a Nivu'yu satsaydı 30 milyon euroya, sadece bu yaz 85 milyon euroluk oyuncu satışı yapmış olacaktı. Diğer tarafta borcu 100 milyon euroya tekabül ediyor. Dolayısıyla mali tablosu çok karamsar değil Trabzonspor'un ama tabii işte bir yıl sonra bakacağız biz. Bir yıl sonra Trabzonspor'un mali tablosu nasıl? O zaman daha iyi kıyas yaparız. Hem az önce bahsettiğim gibi bu Muhammed Salah transferini bir gelir kapısına da çevirebilmiş mi? Marka yönetimi kısmında başarılı olmuş mu? Takip edeceğiz der dinleyenler. Mümkün olduğunca burada olduğumuz sürece sizleri de bilgilendiririz. Hatta sizler dikkatinizi çeken rakamlar olur. Bazen bizim gözümüzden kaçıyor. Onları bizimle paylaşırsanız karşılıklı böyle sohbet etmiş oluruz. Erkan Bey'in mesajı, bence herkes önce şunu kabul etmeli Salah için diyor. Messi Arjantin'de nasıl liderdi? Top sadece ayağına geldiğinde oynuyordu. Oyunun geri kısmında defansif olarak çok fazla katkısı bulunmuyor ve takım buna razıydı demiş. Trabzonspor Salah için de böyle bir oyuna hazır olmalı. İleride eleştiri yaparken futbol severler ve özellikle medya bunu düşünmeli diye. İki gün önce sevgili Erdal abiyi konuk ettiğimizde Erdal abi de biraz buna vurgu yaptı aslında. Yani Onaçu, Aral, Muhammed Salah ve Ernest Muçin'in olduğu bir dörtlü bana hücum presi konusunda çok büyük şey vaat etmiyor dedi. Orada da orta sahada işte Falcarelli mutlaka olmalı. Falcarelli'nin yanında bir tane sağlam bir 6 numara alması lazım Trabzonspor'un. Oraya çok büyük iş düşecek yani. Trabzonspor'un ön alandaki oyuncularından biraz daha Muçi işte takıma savunma konusunda destek verebilir ama o sertlik konusunda hafif kalır. Trabzonspor'un yeni transferi 6 numarası çok önemli hale geldi bu transferden sonra. Süper Lig'de çok sorun olmaz diye düşünüyorum değerli dinleyenler. Yani Süper Lig'de bir şekilde bunu idare eder Trabzonspor. Ama işte Avrupa Ligi'nde, derbilerde, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a karşı sorun yaratabilir bu durum. Yine de bekleyip göreceğiz. Tabii çok da böyle peşin hükümlü olmayalım. Muhammed Salah, Aral, Ernest Muçi ön alan baskısında zayıf kalır diye. Birkaç haberle devam edeyim. 20.10'da da bir Trendyol 1. Lig yayını yapacağız. Bu akşam başlıyor yeni sezon. Bakalım hangi takımlar öne çıkıyor. O ligi de takip eden Motto Futbol yorumcusu Emre Ödül'le bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Bugün Alfredo Martinez ünlü gazetecinin bir haberi dikkat çekti. Şu ana kadar ben pek duymadım. Hiçbir medya kuruluşunda da yer almadı. Alfredo Martinez'in iddiasına göre 2027 İspanya Süper Kupası maçları İstanbul'da oynanabilir diyor. Organizasyonun gerçekleşmesi halinde Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev kulüpler Türkiye'ye gelecek denilmiş. Martinez'in haberi şu şekilde: 4 takımın mücadele edeceği turnuvada yarı final karşılaşmaları netleşti. Real Sociedad, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid. Bu eşleşmelerin ardından finale kalan takımlar da kupa için sahaya çıkacaklar. Şubat ayında organizasyon İstanbul'da yapılacak diyor. Bakalım bu gerçekleşecek mi? Türkiye Futbol Federasyonu'nun yetkililerine ulaşmaya çalıştım, sordum ama oradan da bir şey çıkmadı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor ama gidelim mi?

Sanırım ben bir şey gördüm, hani canlı yayın zannettim. Bugün yaptığı açıklamaları tekrar görünce dedim acaba yeni mi diye, canlı da yazıyordu. Benim yanlış anlamam sonucu Dursun Özbek'in ölen yaptığı açıklamalar bu. İspanya Süper Kupası'nda kalmıştık. Eğer bu resmiyete dökülürse, ki şu an ne federasyon cephesinde ne İspanya Futbol Federasyonu cephesinde resmi bir açıklama yok. Dediğim gibi bir gazetecinin paylaşımı bu. Gazetecinin ismini bir kez daha paylaşayım. Alfredo Martinez yazdı. Şubat ayında resmiyete dökülürse Real Sociedad, Real Madrid ve Barcelona Atletico Madrid maçlarına İspanya Süper Kupası'nda İstanbul ev sahipliği yapacak. Bugün Celta Vigo'da bir süredir konuştuğumuz transferi açıkladı. Manchester United'dan milli kaleci Altay Bayındır'ı sezon sonuna kadar kiraladı İspanyol kulübü. 28 yaşındaki filebekçisi La Liga'da düzenli forma şansı arayacak ki 4 milyon euroluk bir satın alma opsiyonundan bahsediliyor. Bakalım sezon sonunda Celta Vigo bu opsiyonu kullanacak mı? Altay Bayındır'a da La Liga'da başarılar dileyelim. Yeni sezonda La Liga Esport

0: Plus'ta yayınlanmaya devam edecek. Onu da eklemiş olalım değerli dinleyenler. Samsun Spor'dan bir transfer var. Başkan Yüksel Yıldırım sosyal medya hesabından bir transferi daha açıkladı. Drapinski'nin transferini sosyal medyadan açıklamış Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. İtalyan futbolcuyla anlaştıklarını duyurmuş. Seri B ekibi Empoli'de forma giyen 21 yaşındaki İtalyan stoper Gabriella Gaurino'nun transferinin tamamlandığını bildirdi. Gabriella Gaurino sanki bizim neydi oyuncunun ismi? Van Drongelen, evet. Van Drongelen'in yerine alınmış gibi. Van Drongelen'den de 6,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli alacak Samsun Spor. Onun yerine 22 yaşındaki genç stoperi kadrosuna kattı. İtalyan stoper Gabriella Gaurino Samsun Spor'un yeni oyuncusu. Manchester City'de Rodri konusunda bugün teklif vardı Barcelona'dan. Biliyorsunuz şu an İspanya kulüpleri, iki önemli kulübü Barcelona ve Real Madrid, Rodri için yarışıyorlar. Rodri tercihini Barcelona'dan yana yaptı ve Barcelona ile anlaştı. Barcelona da Manchester City'ye bir bonservis teklifi sundu ama 38 milyon sterlinlik teklif kabul görmedi Manchester City tarafından. 60 milyon sterlin istiyormuş Manchester City Rodri için. Oyuncu dediğim gibi Barcelona'ya gitmek istiyor. Real Madrid'in de teklifi vardı kendisine ama Real Madrid'e sıcak bakmadığını menajeri vasıtasıyla iletmiş. Real'in bu arada teklifi biraz daha yüksekti. 40-42 milyon sterlin seviyesindeydi. Manchester City 60 milyon sterlin talep etmiş. Bakalım Barcelona bu rakamı ödemeye yanaşacak mı? Orta alanda da Rodri Pedri ikilisi İspanya milli takımı gibi olacak eğer Barcelona bu transferi bitirirse. Önlerinde Dani Olmo, İspanya milli takımı orta sahası. Barcelona'da oynayacak gibi transfer gerçekleşirse ama şu an için biraz zor görünüyor. Çünkü arada ciddi fark var. 38 milyon sterlinle 60 milyon sterlin belki 48-50 bandında bir anlaşma gerçekleşebilir. Rodri için Real Madrid'in yaptığı teklif daha yüksekti ama Rodri oraya gitmek istemedi. Mesajlarla devam edelim. Birkaç mesaj okuyalım. Trabzonspor taraftarına kötü bir haber vereyim. Artık 3,5 aldı olay gibi 20-25 maç oynatıp sattığı genç oyuncuları çift rakamlara transfer edecek demiş. Evet, yani şu an olay ayarında bir oyuncuya gitseniz 6'ya 7'ye almak güç olabilir. Direkt kapılar 13-14'ten açılabilir. İşte Galatasaray Victor Osimhen'e 21 milyon euro maaş verdikten sonra maaş kotası değişti artık orada. Yani rakamlar biraz daha yukarı çıktı. Acaba şunu merak ediyorum. Şimdi Trabzonspor'un maaş bütçesine baktım. Muhammed Salah ilk sırada tabii ki 20 milyon euroya yakın. İkinci sırada Onana var 6 milyon euro. Üçüncü de Onachu. Bu takım içerisinde bir huzursuzluk yaratabilir mi? Çok büyük fark var. İşte Galatasaray, Fenerbahçe'de bu zaman zaman konuşuldu. Tabii ki Muhammed Salah olduğu için çok... Yarış vakti gelmiş, yarışın ardından devam edelim bu konuya.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Tolstoy 1 boy gerisinde ortada 11 numaralı Hazbalık, onun 2 boy gerisinde işte 7 numaralı Namsal, 1,5 boy farkta gerisinde ortada 5 numaralı Platform, bunun 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Daşpati'nin ataklarıyla son 400'e yaklaşılıyor. Liderliğini 12 numaralı Saat Göl sürdürüyor. İkincilikte dışta onu 9 numaralı Galileo takip ediyor. Üçüncü sırada işte 4 numaralı Asile olan, 1 boy farkta gerisinde işte 3 numaralı Tolstoy'un ataklarıyla Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 4 numaralı Asile olan önde çıktı. İkincilikte ortada 12 numaralı Saat Göl'ün atakları var. İşte 3 numaralı Tolstoy, dışlarında 11 numaralı Hazbalık. Bunun 1,5 boy farkta gerisinde ortada 7 numaralı Namsal sırasıyla son 200'e giriliyor. Liderlik 4 numaralı Asile olan da işten 3 numaralı Tolstoy gelmeye çalışıyor. Daha geride 5 numaralı Platform'da beraber 7 numaralı Namsal'ın da atakları var. Son 100 metre ortadan 7 numaralı Namsal geliyor. Dışında 5 numaralı Platform var. İşte 4 numaralı

0: bir olan 3 safkanda kazanır da 3 safkanın mücadelesinde 3 safkanda birincilik için fotoyu yakınlara geçiyor. İşte 4 numaralı Asilo olan, ortalarında 7 numaralı Namsal, dışında 5 numaralı Platform mücadelesi fotoda bitti. 1 numaralı Daş Fatih ve 11 numaralı Hazbalık ise 4.lük için fotoyu yakınlara geçen isimler oldu. Kazanan kim 3 safkanın mücadelesinde az sonra foto finish resminde belli olacak.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.
4: Az önceki yarış da çok çekişmeli geçti. 4-5-7-1-11 atların hepsi neredeyse potaya birlikte girdiler. Birazdan sonuç açıklanır. At yarışı severlere de sonuç bu mu? 4-5-7-1-11 bitmiş arkadaşlar. Değerli dinleyenler daha doğrusu. Sonucu bir kez daha söyleyeyim. 4-5-7-1-11 at yarışı sevenlere de az önceki koşunun sonucunu paylaşmış olalım. Tam bu ara verdiğimiz süre zarfında bir haber düştü önüme. ET Spor yapmış. Trabzonspor Muhammed Salah transferini açıkladıktan sonra 3 gün içinde forma ve kombine satışlarından 12 milyon euro gelir elde etmiş. İşte anlatmaya çalıştığım kısım buydu. Trabzonspor için önemli bir dönem başlıyor. İşte pazarlama kısmında da bu paralara ihtiyacı var kulübün. Gördüğüm kadarıyla şu an her şey yolunda gidiyor. Az önce dinleyicimizin bir düşüncesi vardı. Onu da tamamlamış olayım. Olay gibi olayı 5.5'a almıştı. Buçari'yi 6'ya aldı. Nivu'yu 6.5-7 seviyesinde almıştı Trabzonspor. Yeni dönemde bu tip oyunculara gittiğinde rakiplerde, yani o oyuncuları satacak kulüplerde beklenti daha yüksek olabilir demişti dinleyicimiz. Kesinlikle katılıyorum. Artık kapı 10 milyon eurodan açılacaktır. İşte 10-12 milyon eurolardan açılacaktır. Cabral'i de Trabzonspor 8'e almıştı diye hatırlıyorum. Cabral'e Dünya Kupası sonrası 16-17 milyon euro bandında bir teklif gelmiş. Kulübün ismini öğrenemedim ama Trabzonspor satmadı tabii. Yine de bu politikaya devam etmesi lazım. En fazla bir tane Muhammed Salah gibi oyuncu olur. Yani yüksek maaş verirsiniz. Ama işte Trabzonspor'da iki tane daha Muhammed Salah seviyesinde maaşlı oyuncu alsanız, hatta bir tane daha alsanız iki yıl sonrası sıkıntı yaratabilir. Birini yönetmek kolay olabilir. Çünkü borcu da belli bir seviyeye düşürmüşken bir daha o yollara girmemesi, şu anki yönetim modeli de çok değerli. İşte Cabral, Aral Şimşir, Ernest Muçi. Geçen sezon çok iyi değildi ama bu Buçari'den Fatih Hoca'nın beklentisi çok yüksek. Başka kimse, Batagov'la Çibuke'yi sayabiliriz. Wagner Pina keza öyle. Yani Trabzonspor'un şu an elindeki oyuncu grubu içerisinde satabileceği de çok fazla oyuncu var hala. Bu çok değerli. Burada işte Muhammed Salah'ın önderliğinde iyi bir takım oluşturulup Avrupa Ligi'nde, umarım Avrupa Ligi'ne kalır Trabzonspor, orada bu oyuncuları o pazara sunarsa seneye satışlar daha dikkat çekici olabilir. Rakamlar daha kolay, Trabzonspor'un hedeflediği rakamlar daha kolay gelebilir, teklif edilebilir. Avrupa bu açıdan çok önemli. Şu an her şey olumlu, Trabzonspor'un lehine gibi görülüyor. Bakalım bunun ilerleyen dönemde saha içindeki yansıması nasıl olacak? Yarın Trabzonspor'la Göztepe arasında bir hazırlık maçı var Gürsel Aksel Stadında. İsmail Köybaşı'nın jübile maçı. İsmail Köybaşı da futbolu bırakmış. Trabzonspor'da da oynadı, Göztepe'de oynadı, Beşiktaş'ta oynadı. Trabzon'da şampiyonluk yaşadı. Ona da bundan sonraki kariyerinde başarılar dileyelim. Bugünün dikkat çekici haberlerinden biri de Chelsea ile alakalıydı. İngiliz basınında paylaşılmış. Chelsea'nin kadrosunda 41 oyuncu var. Mali açıdan tartışmalı bir süreçtiler. İşte biraz tabiri caizse alengirli işler yapıyor Chelsea transferde. Usulsüzlük yapıyor. Bu konuda çok fazla ceza almışlığı da var. Chelsea 41 kişilik kadrodan 16 oyuncuyu göndermek istiyor. Acaba dedim bu 16 kişilik oyuncu grubunda Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın hatta Trabzonspor'un alabileceği oyuncular olur mu diye bir düşündüm. Bu 16 kişi içerisinde Şalabo, bu oyuncunun ismini çok iyi telaffuz edemiyorum, Trevor diyeyim, Como'ya transfer olmak üzere 30 milyon euroluk bir gelir elde edecekmiş Şalabo'dan. Chelsea satıyor oyuncuyu. Yedek kaleci Jorgensen, Sergen Yalçın'ın istediği kalecilerden biriydi Beşiktaş döneminde. O da Fransa'nın Strasbourg takımına gidiyormuş. Strasbourg zaten Chelsea'nin ikinci takımı. 5 futbolcu kadro dışı bırakılmış. Kim onlar? Badiashile, Disasi, Mark Gioi, David Zastro Fofana ve Saleb Vili. Bu 5 oyuncu satılacak oyuncular listesinde. Şu an teklif bekleniyor Chelsea'de bu oyunculara. Bir kez daha sayayım. Badiashile, Disasi, Mark Gioi ve Zastro Fofana, yine Saleb Vili de bu listede. Malo Gusto'yu da satacak Chelsea. Sol beki Kukure'yi 55'e Real Madrid'de satmıştı. Malo Gusto için de 87 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş. Manchester City oyuncuyu çok istiyor ama Manchester City'nin teklifi 60 milyon euro bandındaydı. Sanırım bu transfer de gerçekleşir. Onu da satmayı düşünüyor. Birçok genç oyuncuyu da kiralık göndermeyi düşünüyormuş Chelsea. Şu an 41 kişilik kadroyu 25'e düşürmek için yoğun bir mesai içinde. İngiliz basınında da bugün dikkat çekici haberlerden biriydi. El Bilal Ture geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirmişti sezonu. Atalanta'nın oyuncusu. Atalanta'da devam edecek mi merak ediliyordu ama Atalanta kulübü El Bilal Ture ile devam etmeme kararı aldı ve tecrübeli oyuncu Parma'ya kiralandı. Serie A'da devam edecek kariyerine Parma formasıyla. Parma 1,5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecekmiş El Bilal Ture için. 10 milyon euro da satın alma opsiyonu var. Geçen sezon Beşiktaş'ta 26 maça çıkmış. 7 gol atmış, 5'te asist yapmış El Bilal Ture. O sakatlık sürecini yaşamasaydı belki biraz daha böyle katkı sunabilirdi diye düşünüyorum Beşiktaş'a. Ama çok kritik bir dönemde bir sakatlık yaşadı. Oldukça uzak kaldı sahalardan. Sonra da çok iyi dönemedi. Bugün Yağız'ın da bir haberi vardı. Onu da paylaşayım reklam öncesi. Romelu Lukaku İstanbul kulüpleriyle görüşüyormuş. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi bu şekilde. Bir ay önce Beşiktaş önerilmişti diyor. Süper Lig'e gelmek istiyor. Net bir şekilde gelmek istiyor. Gelme ihtimalinin belki de son dönemlerde en yakın olduğu sezon içerisindeyiz. Şu anda nereye gider bilmiyorum ama Beşiktaş'a önerildiği gibi Fenerbahçe'ye de önerildi demiş Yağız haberinde. Romelu Lukaku da Dünya Kupası'ndan sonradan girip Belçika'ya katkı sunmuştu ama işte sakatlık riski yüksek bir oyuncu Romelu Lukaku. Hani bugün Beşiktaşlılar kabul eder mi? Çok sıcak bakmazlar diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş birinci forvet arıyor. Belki Fenerbahçe'de biraz daha kabul görebilir. Orada Vedat Muriç var. Anderson Talisca çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı. O boşluğu doldurabilir. Hala Sidiki Şerif duruyor ama Beşiktaş biraz daha net isme gitmek istiyor. Şimdi diyebilirsiniz Beşiktaş'ın görüştüğü Dušan Vlahović de geçen sezon 26 maç kaçırdı sakatlıktan dolayı. Ama Vlahović 26 yaşında, Romelu Lukaku 33 yaşında. Sakatlık riski Lukaku'nun daha yüksek sonuçta. Onu da hesaba katmak gerekiyor değerli dinleyenler. Genel hatlarıyla transferde durum bu. Şimdi birazdan bir reklam arası vereceğiz. Reklamdan sonra da Trendyol birincilik konuşacağız biraz. Bu sene dediğim gibi çok fazla Süper Lig'de oynamış takım var Trendyol birincilikte. Bu akşam da Bolu Spor Manisa Futbol Kulübü maçıyla saat 21.30'da maç. Bolu'da sezonun startı verilecek. Bursaspor orada. Sivas

0: Trabzonspor, Kayseri, Fatih Karagümrük, geçen sezon şampiyonluğu kaçıran Esenler Erok iyi bir takım kurdu. Bütçesi yüksek Antalyaspor, Alagöz Holding, Iğdır Futbol Kulübü, Vanspor maçlarını Akhisar'da oynayacakmış. Onlar için büyük sıkıntı tabii. Çok uzakta İsa maçları Akhisar'da oynayacaklar. Bandırma, İstanbul gibi her sezon playoff'u zorlayan takımlar, İstanbul geçen sezonu çok iyi geçirmedi. Yine Sarıyer ne yapacak merak ediyorum. Çekişmeli bir lig olacak gibi. İlk haftada birbirinden önemli maçlar bizleri bekliyor. Şöyle bir bakıyorum. Az önce yine bir dinleyicimiz şeyi sormuştu. Trabzonspor'un rakipleri arasında ilk maç ne oldu diye. Ben de dün buna bakmayı unuttum. Hemen şimdi bakayım dünkü maç ne olmuş. İzleyemedim de sonucu da bakamadım. Ferencvaros, Gornik Zabzire'yi 1-0 yenmiş sahasındaki maçta. Marius Korba atmış golü. Biliyorsunuz bu turu geçen takım Trabzonspor'la playoff'ta karşılaşacak. Rövanş 6 gün sonra. Şu anda da Ferencvaros 1-0'ın avantajıyla gidecek Polonya deplasmanına. Keşke Gornik Zabze gelseydi. Yani Ferencvaros biraz daha böyle Trabzonspor'a sert gelebilir diye düşünüyorum. Bakalım haftaya rövanş ne olacak? Haftaya Cuma'da Trabzonspor'un rakibini konuşuruz değerli dinleyenler. Şimdi WhatsApp'tan gelen mesajlara da bir kez daha bakalım. Lukaku'nun Fenerbahçe'ye geleceğini zannetmiyorum abi demiş dinleyicimiz. Evet, Fenerbahçe de bu kadar böyle yatırım yapmışken orayı biraz daha garantiye alacak gibi. Lukaku'yu alacaklarını zannetmiyorum. Reklama gidelim, ardından devam ederiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor.

0: An Holding kuruluşudur.
1: Derin Pas devam ediyor.
2: Radyo Spor'da saatleri 20.20 yaptık. Şimdi biraz Trendyol 1. Lig konuşacağız. Motto Futbol'dan Emre Ödül telefon hattında. Merhabalar.
3: Merhabalar. Ayhan Şansay.
2: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Yeni sezon başlıyor. Bu sezon da hakikaten Süper Lig'de çok fazla süre almış, oynamış, çok fazla sezon geçirmiş önemli takımlar var. Yine düşmesine rağmen iyi takım, iyi kadro kuran takımları görüyoruz. Geçen sezonda yine çekişmeli geçmişti. Yeni futbol kurallarını da ekleyeceğiz artık. Ben biliyorsun o lige karşı biraz ön yargılıyım. Hiç oyun hızlanmıyor diye. Bu sene de merak ediyorum açıkçası. Yani nasıl olacak? Bu kurallar nasıl uygulanacak? İşte taç atışları 1,5 dakika sürecek mi? Köşe vuruşları keza öyle. Çok böyle sevdiğim liglerden biri Trendyol 1. Lig. Biraz da futbol kısmını ön plana çıkarırsak daha keyifli olacak gibi. Sen ne dersin diye sormak isterim.
3: Evet sevgili Ayhan Şansoy, öncelikle Radyo Spor dinleyicilerine selamlıyorum. Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu bu akşam 21.30'da oynanacak. Buluspor Manisa Spor maçıyla başlıyor. Özellikle şehir takımlarını sevenler, semt takımlarını sevenler, Anadolu futbolunu takip edenler, genç teknik direktörlerin oyun felsefesini görmek isteyen futbol severler için güzel zamanlar diyebiliriz. Ama bu sene senin de bahsettiğin gibi oyunun Temmuz tarihinde FIFA kurallarına paralel olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir bilgilendirmesi oldu ve oyun hızlandırmak için bazı kural değişikliklerine gidildi. Bunlardan ilki 10 saniye kuralı. Oyundan çıkan futbolcu 10 saniye içerisinde sahayı terk etmez ise yerine girecek oyuncu 1 dakika kenarda beklemek zorunda kalacak. Genelde biz 2-3 dakika içerisinde çıkan oyuncuları da her zaman görüyoruz.
2: Çok değişik gördük.
3: Bir kural oluyor. Bir dakika sakatlık cezası kuralı geliyor. Sakatlık nedeniyle oyunu durduran oyuncu tedavi sonrası oyun başladıktan sonra 1 dakika boyunca saha dışında bulunacak. 1 dakikadan sonra tekrardan oyuna girecek. Böylelikle oyuncuların sakatlık numarası hem FIFA hem Türkiye Futbol Federasyonu. Bunu belirtelim. Taç atışlarında bir kural değişikliğimiz var aynı şekilde. Eğer taç atışını 5 saniye içerisinde kullanamaz ise atış hakkı rakip takıma geçiyor. Bu da her zaman futbol severlerin vakit geçirmek konusunda gördüğü bir uygulamaydı. Ayrıca ne geliyor? Geciken out cezası var. Geciken out'a korner cezası var. Kale vuruşunu kaleci 8 saniye içerisinde yapmak zorunda. Hakem bunun ilk 3 saniyesini içinden sayıyor. Son 5 saniyeyi elini havaya kaldırarak da ve kaleciyi göreceği eğer içerisinde out atışını kullanmazsa rakip takım korner kullanacak. Bunlar en önemli bugün akşam itibariyle hakemler tarafından değerlendirilecek hususlar olacak ve VAR'la alakalı yenilikler var bu sezon sevgili Ayhan Şansoy. Bunlar neler? Hatalı verilen kornerlere VAR artık müdahale edebilecek. Çünkü hatalı kornerlerden gol olduğunu gördük. Hatalı kornerlerin devamında kırmızı kartlı pozisyonları gördük ama başlangıcında için ihale biraz da ortak emek almıştı. Ama artık hatalı verilen kornerleri VAR müdahale edebilecek. Yanlışlıkla verilen sarı kartları da artık VAR müdahale edebilecek. Sarı kartlara VAR müdahale etmiyordu. Özellikle ikinci sarı karttan sonra kırmızı kart çıkıyordu. Sarı karttan dolayı kırmızı kart çıktığı için de oyuncuların, futbolcuların, yöneticilerin itirazları oluyordu. Artık ikinci sarı karttan da VAR müdahale edebilecek. Ve de aynı şekilde duran top ihlallerini de müdahale edebilecek. Duran topun kullanımında bir hata var ise VAR hakemi bunu orta hakeme bildirmekle mükellef. Ayrıca yayınlamış olduğu talimatla ağız kapatma yasağı da geldi. Eliyle ağzını kapatan oyuncu hakemle konuşursa direkt herhangi bir uyarı olmayacak. Ve de özellikle bu zamanlarda su molası sebebiyle maçların çok sık durduğunu görüyorduk biz önceki yıllarda. Bununla alakalı da bir kural sıcaklığı 32 dereceyi geçerse serinleme molası verilecek. Haricinde herhangi bir serinleme molası verilmeyecek sevgili Ayhan Şansoy.
2: Fatih Karagümrük küme düşmesine rağmen çok iyi bir kadro kurmuş. Keza Bursa Spor da öyle. Ben iki takımın kadrosunu çok beğendim. Yani güçlü
3: Evet.
2: kadrolar kurmuşlar diğerlerine göre. Tabii sen o ligi çok yakından da takip ediyorsun. Sen nasıl bir lig öngörüyorsun? Çok öngörülmesi zor bir lig ama yapılan transferlere göre, kulüplerin planlarına, hedeflerine göre sen neler düşünüyorsun, nasıl bir sezon bekliyorsun diye sormak isterim.
3: Yani 20 ve 20 takımlı takımlarımızda sadece iki takımda yabancı teknik direktör var. Bulus birlikte olacak. Senin de Cenk Tosun'lu, Pasic'li, Dorukhan Toköz'lü kadrosuyla ve de her şeyden önemlisi bence başkanı Süleyman Hurmay'la, tecrübeli bir başkanıyla düşmeyi ile de aynı şekilde en büyük bir diğer her maçı 30 bin seyirciyle, seyircisinin desteğiyle oynayan Bursa Spor. Bursa Spor'un da işte Elitim olsun, Soner Aydoğdu, Botra, İnehaçu gibi oyuncularıyla zaten transferde dikkat çekti. Bu iki takım rakipleriyle oynadığı her maçta rakipleri tarafından çok fazla dikkat alınacaktır. Bu bir gerçek ama sene sonunda büyük bir ihtimalle Süper Lig'e çıkacağını değerlendiriyoruz. Çünkü bu sene sevgili Ayhan Şansoy, transfer döneminde gerek kulüplerimizdeki maddi problemler olsun, gerek Türkiye'deki ekonomik şartlar olsun, çok hala transfer tahtası kapalı takımlarımız var ki geçen seneden Süper Lig'den birincilikle düşen Antalya Spor ve Kayseri Spor'un transfer sürecini çok sıkıntılı atlattığını gördük. Bugün Kayseri Spor'un tahtası transfer haberleri yayınlanmaya başladı. Antalya tahtası hala kapalı. Açmak için uğraşıyorlar. Ligimizde şehir takımlarının olması çok güzel ama yönetilen takımlarımız olması sebebiyle de işte Bolu Spor'un da aynı şekilde çok büyük problemler olduğunu söyleyeceğiz. İşte Bolu Spor ve Van Spor birinden dolayı düşme hattına daha yakın olduğunu değerlendiriyorum sevgili Ayhan Şansoy. 4 Van Spor sezonu -3 puanla başlıyor. Ve de maçlarını da Akhisar'da oynamak zorunda. Stat problemi var. Aynı şekilde Fatih Karagümrük maçlarını Esenyurt'ta, İçmik Kadıoğlu da oynayacak. Fatih Karagümrük'ün de bir stat problemi devam ediyor. Ama işte sonra dersen şahsi değerlendirmem. İşte Batman, Sarıyer iyi transferler yaptı. Yukarıdan gelen takımlardan Kayseri Spor tahtayı açmasıyla beraber yeni transferlerini açıkladı. Ve içerideki oyuncularıyla beraber Eyüp Spor'dan da Atilla Yerin hoca teknik direktörüyle. Onlar da muhakkak playoff'un içerisinde olacak takımlardan sayabiliriz.
2: Son olarak da bu sezona böyle damga vurmasını beklediğin oyuncular var mı? Özellikle yerli oyunculardan bahsedecek genç oyuncular.
3: Sevgili Ayhan, bu sene futbol takımlarımıza baktığımız zaman kafayı oynamayacak takımların düşme tehlikesini de bitirmeye isteyen çok fazla takım olduğunu görüyorum. Bu yüzden de transfer döneminde transfer yapılmadı. Genç transferlerinde bu sene Bandırma Spor dikkat çekiyor. Gerek Kerem Dönertaş olsun, gerek Yusuf Sertkaya transferleri olsun. İkinci ligde aynı şekilde işte İskenderun Smith olsun. İkinci ligde, birinci ligde iyi oyuncuların gelişimini sağlayacağı bir takım olarak gözde çarpıyor. Aynı şekilde Manisa Spor yetiştirdiği oyuncuları satarak yeni transferler yapıyor. Genç oyuncuları var. İstanbul Spor'da ve Pendik Spor'da genç yatırımları yaptılar. Fakat işte oyuncuların işte alacağı süreler de çok kıymetli olacak. Geçmiş yıllarda bu tarz genç oyuncuların üstlüklere çıktığını, iyi transferler yaptığını da hep beraber gördük.
2: Konuğumuz Emre Ödüldü. Kendisiyle Trendyol 1. Lig'de bu akşam başlayacak sezonu konuştuk. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
3: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da Derin Pas'ı bu akşam ve bu hafta itibariyle tamamlıyoruz. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi akşamı saat 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Derin Pas sona erdi. Radyo Spor. Reklam.
0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın.

0: Kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: 6 numaralı o bir vahşi de şimdi içeride. 1 numaralı Rattlesnake de kulvarında hazır. 2 numaralı White Walkers ve 5 numaralı Secret of Dragon hazırlıklarını sürdürüyor şimdi 5 numaralı Secret of Dragon. O kullarındaki yerini aldı. 4 numaralı Silhouette de içeride şimdi. Son tay 2 numaralı White Walkers. İki numaralı White Walkers hazırlıklarını sürdürüyor. Şimdi kullarını yöneltildi. İki numaralı White Walkers kullarındaki yerini almak üzere oldukça yakın kullarına bu isim. Şimdi iki numaralı White Walkers da kullarında hazır. Taylor box içerisinde hazır. Kapaklar açıldı ve 7. koşu olan Seyfettin Çalbatır koşusu başladı. Lider yalan isim 3 numaralı Egoista oldu. İkincilikte orta 1 numaralı Rattlesnake onu takip ediyor. Dışlarına sokuldu 2 numaralı White Walkers. 1.5 boy farkla gerisinde işte 4 numaralı Silhouette. Hemen dışında 7 numaralı Zibosh. Bunun 2 boy farkla gerisinde 5 numaralı Secret of Dragon. Hemen dışında 6 numaralı O Bir Vahşi bu sırayla 1000 metre startleri geçiriyor. Liderlik 3 numaralı Egoista da ikincilikte dışta 2 numaralı White Walkers onu takip ediyor. İçte 3.lükte 1 numaralı Rattlesnake. 3 boy farkla gerisinde 4. sırada 7 numaralı Zibosh. Bunun 1 boy gerisinde dışta 6 numaralı O Bir Vahşi. Yarım boy gerisinde işte 4 numaralı Silhouette. Onun 1.5 boy gerisinde 5 numaralı Secret of Dragon sırasıyla son 600'e girilmek üzere. Liderlik 3 numaralı Egoista da fark 2 boy oldu. İkincilikte 2 numaralı White Walkers onu takip ediyor. İçte 3.lükte 1 numaralı Rattlesnake. Daha geride 6 numaralı O Bir Vahşi. İçinde 7 numaralı Zibosh'un ataklarıyla Taylor düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 3 numaralı Egoista önde çıktı. İkincilikte dışarıda 2 numaralı White Walkers konumlandı. İçte 3.lükte 1 numaralı Rattlesnake'in de atakları var. Son 200'e yaklaşılıyor. Liderlik 3 numaralı Egoista da içten 1 numaralı Rattlesnake dışında 2 numaralı White Walkers'ın ataklarıyla son 200'e girdi. Son 100'e yaklaşılıyor. 3 numaralı Egoista direniyor. Ortadan 1 numaralı Rattlesnake gelmeye çalışıyor. Son 100 metre. 3 numaralı Egoista önde. 1 numaralı Rattlesnake geliyor. Dıştan geliyor 1 numaralı Rattlesnake öne geçiyor. Koşuda 1 numaralı Rattlesnake kazanıyor. 3 numaralı Egoista koşudan ikinci olarak ayrılırken 2 numaralı White Walkers 3. 5 numaralı Secret of Dragon 4. 4 numaralı Silhouette ise koşudan 5. olarak ayrıldı. Koşu 1 numaralı Rattlesnake, Mehmet Salih Çelik'le kazandı. 3 numaralı Egoista'yla ekürü olarak start aldı bu tay.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir tali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi başlıyor.

0: Erken değil mi? Bir ay falan oldu abi. Öyle
1: Oldu.
0: tahmin
1: Yani
0: ediyorum. Ya da
1: şöyle
0: bana çok uzun geldi.
1: bir ay olmamıştır belki ama en az 20 günü var dediğin gibi.
0: Öyle mi
1: En
0: diyorsun?
1: az, tabii.
0: Peki.
1: Ya
0: Ama
1: ben
0: bana
1: bir 10 gün yoktum. Orada herhalde bir program yoktu.
0: öncesinde başkaları izinliydi herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Öyle, bana sanki bir ay falan gibi ya.
1: Olsun olsun, sıkıntı yok.
0: Evet, haftaya tabii daha da mutlu olacağız. Çünkü neden? Liglerimiz başladı ama
1: Liglerimiz
0: bu
1: başlıyor.
0: hafta da yine mutlu olacağımız ligler var abi. Ama hani oralara geçmeden önce bir hafta içinde mutlu olduğumuz iki takımımızın maçlarını bir sormak
1: Konuşalım.
0: istiyorum. Evet, konuşalım. İlk önce Şampiyonlar Ligi 3. önerimede Fenerbahçe temsilcimiz Sturm Graz'ı çok üstün bir oyunla ben öyle düşünüyorum. Neredeyse rakibe pozisyon vermeden daha farklı, daha doğrusu var birkaç tane pozisyon ama bu da normal. Ama çok daha fazlasını yakalayıp 2-0 kazanmayı başardı. Bu arada ben 2-0 skor bekliyordum. O gün öncesinde burada söylemiştim. Yani öyle bir tesadüf denk geldi. Ama herhalde yani turu %80 geçti diyebiliriz. Bilmiyorum nasıl değerlendiriyorsun ama nasıl buldun Fenerbahçe'yi? Sana sorayım.
1: Ya bir kere ilk 45 dakikasını muazzam oynadı Fenerbahçe maçın. Gerçekten yani eleştirilebilecek tek bir konu yoktu ilk 45 dakikada. O kadar iyi bir Fenerbahçe vardı sahada. İkinci yarıda da hani eleştirilecek bir şey çok fazla var mıydı dersen yok ama ikinci yarı biraz daha nispeten ilk yarıya göre o senin de söylediğin işte verilen birkaç pozisyonda hep ikinci yarıda oldu. Özellikle bir bölüm biraz daha fazla geldiler. Ben şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe bir kere takım savunmasını çok iyi yapan bir takım olmuş.
0: Evet.
1: İlk 45 dakikadan bunu gördük. Takım savunmasından kastımız şu değil ama. Bekliyoruz, geldi, iyi savunduk falan değil. Ön alan baskısıyla kaybettiği topu çok kısa sürede kapan, tekrar atağa çeviren bir Fenerbahçe var. Bu da atak sürekliliği sağlar sana. Ben o gün Caner şey yapmıştım. 7 isabetli şut Fenerbahçe bahsi almıştım.
0: 10
1: ve
0: geldi.
1: 15 ya da 16 şut vardı. Yani iddianın açtığı oranlardan bahsediyorum sana. 16 şut ve 7 isabetli şuta oran açılmıştı. Fenerbahçe 23-24 şut attı. 22 mi 23 mu vardı?
0: 17 abi.
1: Yok.
0: Normalde 17.
1: Yok, 22 falan diye 21'i
0: Yok.
1: gördüm ben sanki.
0: 17. Şu anda bakıyorum istatistiğe.
1: Ben mi
0: 10.
1: yanlış hatırlıyorum o zaman?
0: Beşiktaş dün 22 atmıştı. Belki
1: Ha ben,
0: olabilir.
1: evet, bak
0: Yani
1: şimdi
0: karışmış olabilir.
1: doğruladık, doğru. Şimdi ve Fenerbahçe'nin isabetli şut sayısına bak. Yani
0: 10.
1: Fenerbahçe'nin bunların da çoğunluğunu ilk yarıda attı. Gerçekten sürekli atak, kaptı tekrar atak, kaptırdı topu hemen kapıp tekrar atak. Böyle olunca da işte rakip sana dayanamıyor. İlk yarıdan iki gol atıyorsun. İkinci yarıda biraz daha hani özellikle iki oyuncunun çıkması, Greenwood ve Asensio'nun çıkmasından sonra Fenerbahçe'de biraz daha o bahsettiğimiz konular daha böyle geçiş hücumuna, kontra atağa döndü. O sırada da zaten pozisyonlar verdi Fenerbahçe, bunu söyleyebiliriz. Ama gerçekten Fenerbahçe görünen o ki giderek daha iyi bir takım haline gelecek. Yani şu anda belli oyunculardan performans hala alamamış olmasına rağmen, ki bu özellikle Vedat Muriç'ten bahsediyorum, hücum hattında bence önümüzdeki süreçte çok daha başka olacak. Sol tarafta sol bek ve sol açık, orayı nasıl tam olarak Fenerbahçe bundan sonraki süreçte ikame edecek onu da görmek lazım. Tek kayıp maalesef Osterwold oldu hepimiz adına. Yani ben Osterwold'in çok daha iyi maçlar çıkarabileceğini düşünüyordum Avrupa'da. Ama maalesef işte Osterwold'e kaybı oldu. Sana katılıyorum. İlk maçtaki 2-0'lık skor bence yeterli olacaktır. Yani 3 yiyip hiç atamadan dönmeyecektir Fenerbahçe oradan. Öyle bir kafamda durum var. Bu da beraberinde Fenerbahçe bu turu geçer diye düşündürüyor bana. Ama senin söylediğine şurada katılıyorum. Ya 3'ü 4'ü at.
0: Evet.
1: Git
0: Çok
1: oraya.
0: rahat
1: Çok rahat.
0: gidebilirdi, evet. Hele son dakikalarda Talisca'nın kaçırdıkları, yani
1: Şey, İrfan Can'ın boş
0: İrfan
1: kaleye
0: Can'ın
1: vuramadığı,
0: akıl alır gibi değildi yani.
1: yani
0: Hani
1: Kerem
0: 4-5
1: Aktürkoğlu,
0: çok rahat biterdi ya.
1: Tabii ya, Kerem Aktürkoğlu'nun bir pozisyonu var biliyorsun. Savunmanın arkasına sarktı, orada dönen topa vuramadılar vesaire. Yani bunların hepsi aslında çok net gol pozisyonlarıydı. Ama ben deplasmanda da Fenerbahçe'nin kazanabilecek güçte olduğu düşüncesindeyim. Bu nedenle de bence Fenerbahçe turu geçer. Benim düşüncem o.
0: Evet.
1: Diğer taraftan şunu da söylemekte fayda var herhalde. Özellikle Fenerbahçe'yi konuşurken ben bundan sonraki süreci de bir değerlendirmek lazım diyorum. Yani Fenerbahçe'de hangi bölgeye, hangi oyuncular gelebilir daha? Eksiği var mı Fenerbahçe'nin? Onun üzerinden de değerlendirme yaparız eğer konuşursak.
0: Tabii ki yaparız. Ben bu arada çok beğendim Fenerbahçe'yi. Özellikle ilk yarıda oyunu neredeyse rakibe hiç vermedi. Çok tuttu yani, onu söyleyeyim. Dediğin gibi özellikle ikinci bölgede kaptırdığı topları hemen kaptı. Bu çok önemli bir avantajdı. Topa sahip oldu. Rakibin geçişlerini orta sahada özellikle çok net bir şekilde kestiğini söyleyebiliriz. Tabii henüz Asensio tam o fiziksel fit durumda değil. Onu görüyoruz. Greenwood yine maç devamlı istiyor tempo anlamında. Hoşuma giden şeylerden bir tanesi bu ki o gün maçı anlatırken de söylemiştim. Hı hı. Örnek veriyorum, sağ taraftan giderken bir anda oyunun yönünü değiştiriyor Fenerbahçe. Burada da Greenwood çok önemli bir uzun paslar attı Kerem'e. En azından benim hatırladığım 3 ya da 4 uzun pas attı. Bu da tabii oyunun bir anda sağ tarafa sıkıştığı noktada sol tarafta Kerem bomboş kaldı pozisyonlarda. Bu da önemli bir atak setiydi. Bence çalışılmış bir atak setiydi. Hatırlıyor musun? Greenwood'la alakalı hani konuşurken şunu söylüyordum. Acaba Tadic'i Ferdi Yıldız yaptığı ya da işte Tadic'in Fenerbahçe'nin ataklarını şekillendirdiği bir oyuna zaman zaman başvurur mu hoca? Yani onun gibi kullanır mı? Burada da gördük yani Greenwood'un özellikle içeri yaklaştığı, biraz daha merkeze yaklaşıp kanattan dediğim gibi oyunun yönü değiştirmesi çok çok önemliydi. Valla burada bir aksilik beklemiyorum, ne yalan söyleyeyim. Yani Sturm Graz evet çok koşan, mücadele eden bir takım ama yani arada çok ciddi bir kalite farkı var. Hani bu kalite farkı da nerede oynanırsa oynansın, Fenerbahçe çok büyük hatalar yapmadığı sürece bu turu geçer diye düşünüyorum. Burada korkum şu, ikinci maçta savunma yaparak başlaması. En büyük aslında korkum bu. Fenerbahçe yine orada kendi oyunu oynamalı, ben bilmiyorum nasıl oynayacak. Onu bekleyip göreceğiz ama bana sorarsan yine kendi oyunu oynamaya çalışmalı Vedat abi.
1: Evet, ben de aynı fikirdeyim ki öyle de olacaktır bence. Yani farklı bir oyun anlayışına bürünmeyecektir. Ön alanda basan, yine çabuk top kapan bir Fenerbahçe olacaktır diye düşünüyorum. Tabii lig de başlamış olacak hemen ardından. Oraya da bir hazırlık. Bence işte Vedat Mur için santrafor'da başlayabileceğini düşünüyorum ben. Ama Talişka'da o kadar iyi bir sezon
0: oynar
1: başlangıcı.
0: Oynar mı diyorsun? Efendim? Vedat Muriç oynar mı?
1: Ben oynayacağını düşünüyorum artık. Yani zamanı geldiğini düşünüyorum. Tabii yine de şunu söyleyeyim ya, Talişka da o kadar iyi bir sezon başlangıcı yaptı ki yani 3 maçta 3 gol ve gerçekten şu ana kadarki Fenerbahçe'nin o santrofor bölümündeki yükünü de çekiyor, görünen o. Burada tabii şu çok konuşulacak bundan sonra. Talişka ve Asensio'ya aynı anda Fenerbahçe'de 11'inde yer verebilecek mi teknik direktörü İsmail Kartal?
0: Başka bir şey daha söyleyeyim mi sana?
1: Evet.
0: Bu Talişka'yı göndermek istesen ne olacak?
1: Gönderemez.
0: Ama işte bir yerde bu yetişkin oyunculardan bazılarından çıkmak zorundasın ki Talişka da onlardan birisi gibi gözüküyor.
1: Yani ben çok ihtimal vermiyorum açıkçası.
0: Ya da Semedo'dan çıkacaksa.
1: Çok iyi bir para verilirse ancak öyle olabileceğini düşünüyorum. Gerçekten orada büyük bir sıkıntı oluştu.
0: Abi mesela, çok büyük sıkıntı var.
1: Osterwolde'den sonra oldu bu. Evet. Osterwolde sakatlanmasa belki gidecek oyunculardan biri Osterwolde olabilirdi.
0: Evet.
1: İkinci bir isim o zaman aranırdı. Belki Semo da Osterwolde olabilirdi. Bilmiyoruz tabii. Bunlar bizim hep sadece varsayımlar üzerinden değerlendirmemiz. Ama şu anda Osterwolde'nin de satılma ihtimali yok bu sakatlık durumunda. Yani bundan sonrası Fenerbahçe adına, işte ben biraz önce dedim ya bunları konuşalım diye, daha çok gönderilecek oyuncuları doğru tercihler yapmak. Yani eldeki oyunculara bakıyorum. Gidecek oyuncu sayısı gerçekten işte biri Fred gidecek oyuncuların net. Ben onu sana söyleyeyim artık. Yani
0: şu anda bence gidenler kimler Vedat abi?
1: Nasıl?
0: Giden oyuncular. Ben sana şimdi
1: söyleyeyim. Ya şöyle yani geriye kalan oyunculardan diyeyim. Ya kesin gideceğini düşündüğümüz işte Amrabat gibi, ondan sonra şey gibi, Bekao gibi oyuncuların yanında iki oyuncu daha göndermeli Fenerbahçe en az. Yani o şartlar altında ancak sayıyı tamamlayabiliyor. Ben de burada Fred birisi olacak net artık bence.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Ben ihtimal bile vermiyorum, başka bir ihtimal yok bence. Gene de tabii dediğim gibi bunlar benim varsayımım. Ben öyle görüyorum. Yani bakıyorum diğer oyunculara. Şimdi senin dediğin gibi Semedo,
0: Osterwolde, Kante.
1: Osterwolde'nin artık gitme ihtimali bence dediğim gibi çok zor. Bu sakat haliyle satılır mı? Ya da sakatlığı ne durumda, onu görmek lazım. Bir açıklama geldi. Oyuncunun tedavisine hemen başlanmıştır diye. İkinci derece yırtık gerçekleşmiş tendonunda.
0: Ne kadar?
1: Yani muhtemelen bir ayı vardır diye düşünüyorum. 3-4 haftası en az vardır diye düşünüyorum.
0: En az.
1: Ya burada yine söyleyeyim. Ya Fenerbahçe'nin artık bir şeylerin kararını vermesi lazım. Yani teknik heyetin ben şu oyuncularla devam edeceğim, şu oyunculara devam etmeyeceğim. Ama ben başka bir yere de getiriyorum lafı sadece onun dışında. Şimdi Talisca'yı ve Asensio'yu aynı anda Fenerbahçe'nin kullanma şansı var mı şu anki şeyde takımda?
0: Bence yok.
1: Değil mi? Evet. Yani bir ihtimal var sadece bak. Tek bir ihtimal var. O da ne olabilir biliyor musun? Burada konuşmuştuk hatırlarsan. Sola Greenwood'u atıp sağa Asensio'yu atıp Vedat'ın arkasında Talisca'yı oynatmak. Yani eğer 11'e bunların hepsini yazmak istiyorsan bu oyuncuları ancak bu şartlarda yapabilirsin. Görüntü o. O zaman da Kerem'den vazgeçmen gerekiyor. Ama ben hep söylüyorum Kerem Aktürkoğlu evet yani bitiricilikte çok etkili olamıyor. Bunu görüyoruz geçtiğimiz sezondan beri. Ama Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'nin oyununun önemli bir parçası. Ya Kerem Aktürkoğlu'nun oyun alandaki baskıya katkısı, özellikle sol kanatta geriye verdiği destek, Ve bir de o geçiş hücumlarında senin en önemli aslında oyuncun. Yani böyle baktığında Kerem Aktürkoğlu olmadan da bir Fenerbahçe düşünmek zor. Özellikle dediğim gibi oyun alan baskısında çok değerli. Bakalım ya nasıl karar verecekler çok merak ediyorum ben.
0: Ben sana sayayım mı şimdi?
1: Lütfen.
0: Mesela bugün bir yorum dinledim. Kıymetli bir spor yazarından şey söyledi. Mesela Fenerbahçe mutlaka yerli bir kaleciye gitmeliydi dedi. Hı hı. Çünkü hani orada elinde iki kaleci
1: aslında
0: varken.
1: Aslında gitti Fenerbahçe yerli kaleci.
0: Yok yani şeyden bahsediyorum işte Altay ya da işte Berke'yi alıp gelmeliydi.
1: Ama şöyle Mert Günok ve Tarık var zaten.
0: İşte Ederson'dan çıkıp hani birinci kaleci yerli
1: olur. Birinci kaleci Mert'i yapabilir mesela. Şu anki performansı da bence çok yeterli gözüküyor. Hala şu şartlar
0: tamam,
1: altında.
0: Şampiyonlar Ligi'ne kalırsan mesela ister misin Mert'le oynamayı?
1: Şu ana kadar çok iyi performans var.
0: Yok tamam. Canan. Mert zaten iyi bir kaleci yani.
1: Yani şey demiyorum ama. Şöyle şimdi Altay Bayındır mı Mert mi? Bence Mert. Niye yani, Mert?
0: Ben Altay, ya,
1: Altay da iyi kaleci bu arada. Evet. Kötü kaleci demiyorum. Elinde Mert var zaten anlatabiliyor muyum? Ekstra bir şey harcama yapmana
0: yani,
1: gerek yok.
0: Ederson'dan çıkmak
1: bana,
0: için
1: bana kalsa mesela şunu kabul ederim. Mesela Berke Özer tercihi yapılabilirdi.
0: Evet.
1: Çünkü Berke'nin bonservisini de yanlış hatırlamıyorsam belli bir kısmı Fenerbahçe'de olduğu için çok daha kolay çözülecek.
0: Böylelikle Ederson'dan da çıkabilirdim mesela.
1: İşte ama o Ederson konusu hala masadadır bence. Onu söylemeye çalıştım sana.
0: Anladım.
1: Yani elde Mert Günok ve Tarık Çetin var ya. Hala bence Ederson da masadadır. Yani konuşuluyordur, düşünülüyordur.
0: Bak şimdi sana sayıyorum. Ederson'un kalmadığı versiyonu sayalım. Hadi evet. Biz kalmadığından bahsedelim. Şikrinyar kalmalı değil mi?
1: Tabii.
0: Semedo bilmiyoruz. Kante kalacak gibi gözüküyor. Etti ki. Gendouzi 3 etti, Asensio 4, Talisca 5, Ake 6, Greenwood 7, Tarık, Vedat Muriç 8. 8 tane saydım. Ederson 9. Eğer Oster bold edersen 10 oluyor. Şimdi kimi göndereceksin?
1: İşte dışarıda kalanlar kimler? Fred ve Talisca. Senin bu hesabına
0: yok,
1: göre.
0: Yok Fred, Amrabat.
1: Yok Talisca'yı saymış. Ya, saydım, anladım. Saydım. O zaman Fred ama bir kişi daha olacak. Orada bir yanlışlık evet. Var. Yani bir kişi daha dışarıda kalıyor. Kim onu düşünüyorum şimdi.
0: Tekrar sayıyorum abi. Talisca, Asensio 2, Kante 3, Gendouzi 4, Semedo 5, Şikrinyar 6, Ake 7, Vedat Muriç 8. Ederson'u sayarsam 9 ediyor. Bir de yeni gelecek işte santrafor var. Eğer gelirse 10 olacak. Şimdi bu durumda dışarıda kalacak kim kalıyor? Amrabat, Bekao, Diego Carlos, Osterwolde, Fred. Bunların hepsi dışarıda kalıyor. Musaba vesaire işte artık kimler varsa. Yani sanki burayı biraz daha önce bazılarını göndermesi gerekiyordu gibi bir
1: ya
0: durum
1: orada
0: var.
1: Orada zaten çok net durum. Yani bence Fenerbahçe bu konuda karar vermiştir de. Birçok oyuncuya tabii doğru rakamlarla göndermek istiyor Fenerbahçe. Yani işte Amrabatlar falan mesela onların kalması mümkün değil. Ama bugüne kadar hiçbir teklifi de kabul etmedi Fenerbahçe.
0: Evet öyle bir durum var.
1: Yani, ama normal olan bu. Yani en yüksek bedellerle göndermek istiyor. Bir kere bak Fenerbahçe'de kaleyi bilmem. Bak, kale konusunda katılırım sana. Ederson olmasa da olur diyorsun ya bana göre de öyle. Ben yani orada Mert'in de yeterli performansı gösterdiğini düşünüyorum. Ama savunmada Şikrinyar, Nathan Ake Bu ikilisi, ikili mutlaka olacak. Orta sahada Kante Gendouzi mutlaka olacak.
0: 4 etti.
1: Evet, 4. Önde Greenwood, Asensio, Vedat mutlaka olacak.
0: 7 etti.
1: 7. Burada tabii Talişka'yı da bu denklemin içine artık koyalım.
0: 8.
1: 8. Semedo'yu sağ kanatta eğer koyarsak 9.
0: Mecbur koyuyorsun çünkü evet. Bir oyuncun var orada.
1: Aynen öyle.
0: Kaleci koyarsan bir
1: de,
0: oluyor işte.
1: Bir de Osterwold'e kaldığı denklemde 10.
0: Kaleci dışarıda kalmış olur. Hayır,
1: onu diyorum yani evet, daha bir de mi? Yeni bir oyuncu da almadın.
0: Osterwold'e tutmasan mesela kaleciyi saysan 9 oluyor. Yok 10 oluyor değil mi? 10 oluyor.
1: Nasıl? Değil mi?
0: 10 oldu. Osterwold'e.
1: Hayır şu anda bak söylüyorum tekrar. Fred gittiği durumda bile Fenerbahçe eğer bir de oyuncu alacaksa 2 oyuncu gönderecek.
0: Anladım.
1: Yani Fenerbahçe 2 oyuncu şu an gönderse 10 oluyor zaten. Bir de bir forvet geleceğini düşünürsek bir o zaman 3 oyuncu göndermek zorunda. Biri Fred. Diğer ikisi belli değil.
0: Evet. Ama valla ben gönderirim Osterwold'e. Ya ben öyle düşünüyorum ya. Ama bu durumda da stoperde bir yedek kalmıyor. Sadece
1: hayır Osterwold'e gönderirsin de şu anda lisansını eğer sakatlığı varsa ha tamam o öyle tabii, bir şey yapabilirsin. O ayrı bir durum. Onu yapabilirsin tabii.
0: 6 aylık ona bir şey diyemem. Lazım. Çünkü bir taraftan da en az 1 ya da 2 mesela.
1: Ama senin biraz önce söylediğin çok akla yatkın geliyor ya onu diyorum. Fred, evet. Ederson yaparsan buradaki oyunculardan birinden vazgeçmiyorsun.
0: Evet evet.
1: Bir de Osterwold'e çıkar o denklemden. Tamam. Al forvetini bitti.
0: Tabii tabii. Kesinlikle katılıyorum. Yani kadron da güçlü oluyor.
1: Ama Ederson'lu bir durumda tabii burada dediğim gibi bu risk yani sonuçta. Mert geçti işte Beşiktaş'ta da biliyorsun çok iyi başlamış. Ondan sonra sakatlıktan sonra ciddi bir düşüş yaşamış falan. Şimdi burada da bir tek Mert'le olur mu? Tarık Çetin'le Şampiyonlar Ligi oynamak ne kadar taraftarı tatmin eder? Bunlar konuşulabilir. Ya da işte biraz önce konuştuğum bir Berke tercihi yapılabilir. Ya da yerli bir kaleci tercihi yapılabilir. Mert ve iyi bir yerli kaleci düşünülebilir. Bilemiyorum.
0: Mesela artı 4 kontenjanından Archie Brown var. Bence mutlaka kalmalı. Nene zaten oraya evet. Uyuyor. Bir sol kanat oyuncusu. Sidiki Şerif'e her şey, ne olursa olsun ben tutarım. Hani dördüncü tekrar bir almak lazım mı? Yoksa işte Mimović, Omar Fayet, işte Aziz Fall ve Amara Diouf gibi oyunculardan mı tercih edecek? Onu da çok emin değilim. Yani bilmiyorum mesela burada Archie Brown bence kesin Sidiki Şerif bile gidebilir diye düşünüyorum. Yani herkesi gönderebilir Fenerbahçe burada.
1: Yani oraya da şöyle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım'ın divan kurulunda bir konuşması vardı. Orada şunu söyledi. Bu hafta içi santroforu bitiriyoruz dedi.
0: Evet.
1: Eğer şeyden teknik kadrodan net bir istek gelirse 23 yaş altına bir oyuncu daha alabiliriz dedi. Yani bu da şunu gösteriyor. Orada eğer teknik kadro yetersiz görürse oradaki 1-2 oyuncu var ya kafamızda şimdi bu evet. Acaba kalır mı kalmaz mı dediğimiz. Bir kere şey değil mi? Archie Brown'la Nene konusunda netiz hepimiz.
0: Evet evet.
1: Kalacaklar.
0: Tabii.
1: Yani bu burada hiçbir şey yok. Onun dışında kalan isimlerden Fall, Abdülaziz Fall da gidecek. O da gönderileceklerden birisi net o da yani. Geriye kalan Sidiki Şerif, Mimović.
0: Bir de Amara Diouf.
1: Diouf şöyle ama zaten Diouf'la ilgili Oğuz Çetin ilk geldiği gün bir açıklama yapmıştı biliyorsun. Dedi ki oyuncuyu aldık ama Ocak ayına kadar kullanmayacağız dedi. Aynen. Ve 21 yaş altında kullanılacak. Fenerbahçe 21 yaş altı takımında kullanılacak. O yüzden onu yani şu an için en azından Ocak ayına kadar çok Fenerbahçe kullanmayacak. O net. Burada tabii yine söylüyorum tercihleri çok doğru yapmak lazım. Ben bu 23 yaş altında çok büyük problem olacağını düşünmüyorum.
0: Evet orada yani, problem gözüküyor.
1: Yani Nene, Archie Brown yaparsın. Sidiki Şerif'i tutarsın. Yanına en kötü ihtimalle bir Mimović tutarsın. İşte o denklemde acaba Mimović kalsın, Semedo gitsin olur mu? O da bir ihtimal. Yani Mimović'i tutarsın orada. Mimović, Mert Müldür yaparsın o sağ kanadı. O da bir ihtimal.
0: Ya Şampiyonlar Ligi'ne kalırsan hani ben Semedo lazım mı diyorsun? Abi ben yani evet ben Semedo isterim abi. Uluslararası ya yani şimdi gidip örnek veriyorum Real Madrid'de oynayacaksın. Ya tamam Mimović iyi oyuncu olabilir ama hani öbür tarafta da çok üst düzey iyi bir oyuncu. Geçmişte iyi takımlarda oynamış Portekiz milli takımının sağ bekinden bahsediyoruz. Ben soldan vazgeçerim. Yani Archie Brown'a ben Levent'te Archie Brown'a teslim ederim solu yani.
1: Yani hazırlık maçlarında Oğuz Aydın'ı da biliyorsun sağ bekle evet. Denedi. İsmail Kartal.
0: Ama
1: yani
0: ne gerek var abi yama yapmaya? Yani hazır var elinde böyle bir oyuncu, çıkmamak lazım. Diyor, bence.
1: Olabilir.
0: Yani bak, kaleciden vazgeçerim gerekse. Gerekse kaleciden vazgeçerim. Ama ben Semedo'dan vazgeçmem.
1: Ama bilmiyorum. Burada seninle aynı fikirdeyim ben. Yani bence de burada olabilecek en iyi senaryo yani belki şeyle devam etmemek olabilir.
0: Ederson'la
1: devam etmemek olabilir. Bu yabancı sınırına takıldığı için bundan bahsediyorum ama.
0: Evet, bu da ilginç işte, değişmedi. Peki Aydın abi demiş ki yayınlar kolay gelsin. Kulüp Brugge'ye ağır güveniyorum demiş İzmir'den.
1: Bugün mü?
0: Aydın abi evet, çok ağır güveniyormuş.
1: Bakalım hayırlısı.
0: Birazdan biz de konuşuruz. Sol bekte kim oynayacak Vedat abi? Arçı Brown'a ne oldu demiş İsa Bey.
1: Arçı Brown'a bir şey olmadı. Arçı Brown oynuyor. Yani Osterwold de sakatlanınca Arçı Brown işte orada şimdi oynayacak olan isim.
0: Alper Bey demiş ki Greenwood'u unuttunuz. Yok, unutmadık ya. Tekrar sayalım.
1: Yok, ben saydım.
0: Saydın eminim. Değil mi?
1: Yani dedim ki hatta yani Greenwood, Asensio ve Datmuric üçlüsünü saydım ya. 7 oyuncuyu böyle saydım. Zaten benim kafamda da böyle. Yani Fenerbahçe'de vazgeçilmeyecek bence 7 oyuncu bunlar. Savunmada Nathan Ake ile
0: Şikrinyar.
1: Önlerinde Gendozi, Kante. Onların önünde de Greenwood, Asensio ve Vedat Muriç. Bu yedisinden vazgeçemez Fenerbahçe. Yabancı yani, olarak.
0: Bence Talisca
1: yani vazgeçmemeli ya. Vazgeçemez evet, derken hani çok de iddialı konuşmayayım. Vazgeçmemeli benim düşüncem.
0: Doğru. Zaten 7-8 ezbere sayıyoruz. 9-10 ne olur onu bilmiyoruz işte. Yani
1: Archie Brown'dan zaten çıkmaması lazım. Çünkü 2023 23 yaş altı. Evet. Karıştı bütün tarihler birbirine.
0: 2003 ve sonrası doğumlu. Evet,
1: 23 yaş altı olduğu için ondan da çıkmaz Fenerbahçe büyük ihtimalle. O da kalır. O yüzden ilk 11'in 8 oyuncusunu saydık neredeyse değil mi?
0: Tabii. Aynen öyle.
1: Kaleyi emin olamadık işte. Mert Günok, Ederson kim olur? Onunla birlikte 9 oluyor zaten. Sağ bek kim olacak? Ona bakmak lazım. Bir de Kerem var solda.
0: Yani o yerli tabii de. Şimdi burada mesela şöyle bir yorum vardı. Yarışa kadar onu da konuşalım. Hı hı. Mesela keşke biraz daha yerli oyuncuya yönelseydi Fenerbahçe diye.
1: Şöyle
0: o da
1: bakarsan...
0: yok işte. Yani bakıyorum mesela Zeki diyorlardı. Mesela keşke Zeki alsaydı şu anda çok rahatlıkla çıkabilirdi. Yani Juventus'a gideceğini Fenerbahçe'ye gelebilirdi
1: Caner,
0: mesela.
1: Şöyle bakarsan yani yerli rotasyonuna bakarsan neredeyse en genişi Fenerbahçe. Yani hangisini koysan 11'e oynar. Yerlilere bir bak, say.
0: Yani şöyle mesela İrfan Can çok taraftar tarafından tutulmuyor.
1: Yani, niye öyle diyorsun ki yani belki bu sezon başka bir performans işte, verecek bilmiyoruz.
0: Yani bilmiyorum, ben bu maçtan sonra da çok konuştum. Ben söylemiyorum zaten, herkes söylüyor. Yani İrfan Can gitmeli diyor mesela birçok şey. Onun haricinde İsmail var. Hani böyle elde tutulur.
1: Ben de şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a ve Trabzonspor'a baktığında
0: evet.
1: 11'e koy, direkt oynatırım dediğin yerli oyuncular hangi takımda?
0: Yani Galatasaray'da çok.
1: Kim var mesela? Aa, söyle.
0: Abdülkerim var, Yunus var, Barış tamam. var. En az 3 tane sayıyorsun.
1: Tamam işte.
0: İlkay var. 4. Ya yani sayabiliyorsun. İşte İlkay değil mi önce?
1: Tamam, şimdi İlkay bence banko değil de.
0: Yani banko bana değil, göre de değil. Oynayabilir ama yani.
1: Bana göre değil. Şimdi 3 saydın ya sen. Evet. Ben de sana diyorum ki işte Fener'de de sayarsın bunu. İsmail'i koy, banko oynar. Değil mi? Oynar mı oynar?
0: Oynar tabii. Kerem koy. Var.
1: Nasıl?
0: Kerem var.
1: Kerem oyna, koy oynar. Ne bileyim işte Mert koy oynuyor işte. İrfan Can oynar. Bunların hepsi net oynayan oyuncular yani.
0: Şeyi söylemeye çalışıyorum abi. Yani orada
1: daha
0: biraz
1: yerli
0: daha,
1: kim alabilirdi onu soruyorum.
0: Mesela Aral'ı alabilirdi.
1: Kimi?
0: Örnek Aral Şimşir'i mesela.
1: Aral Şimşir'i
0: tamam, örnek veriyorum işte.
1: Kimin yerine onu da sorayım.
0: Ya birisinin nereye? Yerine illa da gerekir. Sağ ama sol merkez oynayabiliyor ya. Mesela örnek veriyorum. Asensio'nun yerine bir 10 numara düşünürsen. Türk kontenjanından kullanabilirsin Aral'ı.
1: Asensio'yu burada gönderirsin ya. Yani.
0: Hayır canım. Yani Asensio'nu şimdi olur ya sakatlanacak, kart cezası olacak. Onun bir backup'ı yok şu anda mesela. Bir yediği yok. Talisca oynatırsan o da aynı profilde bir oyuncu değil. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Fenerbahçe orayı biraz daha güçlendirseydi elindeki bazı bölgelerde daha fazla, örnek veriyorum, iki tane daha iyi orta saha alabilirdi, örnek veriyorum, ihtiyaç varsa.
1: Mesela ben de şöyle diyorum, İsmail Yüksek.
0: Gerçi yani yerli rotasyon da yok yani çok fazla.
1: Yok, şunu söylüyorum ben de. Belki bir stoper.
0: Evet.
1: Gerekirdi. Ben öyle düşünüyorum. Yerli. Ama onun dışında o dedin yani forvet arkasında bir oyuncu, yerli olan bir oyuncu. Ben ona hiç katılmıyorum. Bence zaten Talisca, Asensio var orada. Greenwood var. Yani bunlar daha doğrusu Greenwood'u ayrı sayalım da bunlar birbirlerinin yerini oynayabilecek oyuncular diye diyorum. Ben olsam savunma tarafından yerli oyuncu alır, forveti böyle bırakırım. Yani forvete daha fazla yabancı koyarım.
0: Ya işte yabancı kuralı nedeniyle biraz bu sıkıntı yaşamamak için biraz daha böyle hani kaliteli yerliye gitmek lazım diyeceğim ama kaliteli yerli de zaten dört büyükte. Hani başka
1: i̇şte
0: da
1: ben de
0: hani öyle
1: söylemeye
0: bakıyoruz. Avrupa'dakiler de
1: yani,
0: gelmez.
1: Hani Galatasaray konusunda söylediğine bu arada katılıyorum, doğru. Yani Galatasaray'da bir çırpıda saydığında da 4-5 tane gerçekten iyi kaliteli yerli sayıyorsun ama aynı şeyi Fenerbahçe için de sayabiliyorsun. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu saydığımız isimlerin hepsi milli takımın 11 oyuncusu neredeyse.
0: Ya Galatasaray'da şöyle bir fark var. İşte mesela şu anda onların yabancı şeyi problemi yok. Hala eksikleri var mesela. Sen
1: tabii,
0: şimdi
1: tabii.
0: Bolluk'tan belki daha iyisine gideceksin Talişka'nın. Mesela koşan versiyonuna gideceksin ama gidemiyor. Niye? Çünkü Talişka'nın sözleşmesi, örnek veriyorum, çok ciddi maliyetler. Ya da işte Kante iyi bir futbolcu. Göndersen bir dert, göndermesen başka bir dert. Yani Kante'yi nasıl gönderirsin?
1: Asla göndermem.
0: Ya da işte Fred, hani yabancı sınırı olmasa tutardın. En kötü yedekte bekletirdin ama şu anda mesela göndermek zorundasın. Ya da Amrabat'ı göndereceksin ya.
1: Fred'i konuşmayalım hiç daha.
0: Amrabat'ı da hiç konuşmayalım. Kalsın dedi ya abi. Ben demiyorum, hoca diyor ya.
1: Anladım, yok artık sonra. Onları da hiç konuşmamak lazım, onu söylüyorum. Yani burada Semedo mu falan diye konuşurken Fred de kalsa mı acaba, hiç konuşmaya gerek yok.
0: Hoca söylediği için söylüyorum. Ya da işte başka oyuncular, işte Ederson'dan acaba çıkmalı mı falan diyoruz. Geç kaldığını düşünüyor musun? Yani planlama konusunda biraz geç kaldığını düşünüyor musun? Bugün 7 Ağustos.
1: Yok, şöyle düşünmüyorum. Yani. Hali hazırda ne zamana kadar? Eylül'ü özür dilerim.
0: 31 Ağustos'a.
1: 31 Ağustos'a kadar şeyi verebilirsin. Listeyi vermek zorundasın değil mi? 31 Ağustos'a kadar zamanın var. Kimleri göndereceğin konusunda.
0: Yani 23
1: yani
0: gün var.
1: Şu anda kadroyu almazsın ama sözleşmeni devam ettirebilirsin. 31 Ağustos'a kadar. Ve ne yaparsın? İşte bir maçta Fred bilmem ne 2-3 oyuncu tribünde oturtursun. Ama 31 Ağustos'a kadar. Hala süre var. Yani almadığı oyuncular için belki şunu diyebilirdik. Ya oyuncular gelmedi, onların hazırlanması vesaire bir problem olabilir. Takıma alışması falan diyebiliriz. Ama göndermediğin oyuncu için bunu söylemek çok mümkün değil. Ya bizi ilgilendirmez, gittiği yere ne kadar sürede alıştığı gibi bakabilirler.
0: Yok, onu söylemiyorum. Yani gitmez derse belki almak istediğin oyuncuyu da alamayacaksın.
1: Öyle bir ihtimal tarafı. Yok ya Caner, ben tahmin etmiyorum. Yani.
0: Valla Beşiktaş yaşadı ya işte Sayın
1: Hasan. Tam en fazla
0: şey ya,
1: yapabilir. Sen biraz önce söyledin ya, lisansını çıkartmayabilir.
0: Evet,
1: en fazla onu yapabilir yani.
0: Yine belki bedavadan para ödeyeceksin. Neyse bakalım, bekleyip göreceğiz. Yarışımız mı var? Evet, bir yarışa gidelim, devam edelim.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Sarosu'da içten bir numaralı Arabian Nights gelmeye çalışıyor. Dışlarında 6 numaralı Deprem Hanım'da atakları var. Son 200'e girdi, 15 numaralı Sarosu direniyor. İçten bir numaralı Arabian Nights geliyor. Daha geriden 14 numaralı Pavlar'ın da atakları var. Son 100 metre 1 numaralı Arabian Nights öne geçiyor. Farkı bir boy yapıyor. Daha geride 14 numaralı Pavla geliyor. 1 numaralı Arabian Nights önde. Pavla geliyor. Arabian Nights ve Pavla birincilik için fotoyu yakın ara geçiyor. İşte 1 numaralı Arabian Nights, dışında 14 numaralı Pavla. Kazanan foto finish resminde belli olacak. 15 numaralı Saroslu 3. 5 numaralı Bozalan 4. 6 numaralı Deprem Hansa koşudan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Arabian Nights mı yoksa 14 numaralı Pavla mı, kim kazandı? Az sonra foto finish resminde belli olacak.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.

0: Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Ben Caner Aydar, sevgili Vedat Parlak'la beraber saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyiz. Vedat abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Caner. Herkese güzel bir akşam dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Uzun zaman oldu aslında. Seninle yayın yapmayalı. İzinler, mizinler vesaire.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi değil. Bahse gireriz programı devam ediyor.
1: Bu arada maç merkezi.
0: Maç merkezi.
1: Cuma bugün.
0: Aa doğru. Pardon, maç merkezi devam ediyor. Vallahi ben günleri karıştırdım abi. Ben vallahi pazartesi falan zannediyorum ha.
1: O da güzel.
0: Neyse olsun. Hafta bitmiş ya. Şaka maka. Fenerbahçe bu turu geçerse bir sonraki turda Sturm Graz ve Sturm Graz diyorum. Lyon ve Sparta Prag eşleşmesiyle karşılaşacak. Orada da eğer turu geçerse ki bence bu sezon belki de çektiği en iyi kurallardan birisi, onu söyleyelim. Geçmiş yıllarda çok daha zorlu kurallar çekti. Bugün bir yorum duydum ama hani ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Eğer gerçekten içinden gelerek böyle bir yorum yaptıysa çok büyük bir talihsizlik. Bir spor insanı, ismini söylemeyeyim ama hani duyduğumu söylüyorum. Fikrimi de söyleyeceğim bu konuda. Fenerbahçe bu sene de ligi daha çok önemsemeli dedi. Sonuçta 13 yıldır şampiyon olamıyor dedi. Yani Avrupa tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını çok isterim dedi ama hani lig çok daha önemli. Ligi daha ön planda tutmalı dedi. Ben şöyle bir hayretler içinde dinledim. Sonra da dedim ki acaba hani içinden gelerek demeyeyim ama hani ne bileyim tarihsiz bir açıklama mı yaptı yoksa hani böyle söyledi bir daha düzeltemedim ama çok şaşırdım. Yani Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın o takım üzerinde yaratacağı enerjiyi, sinerjiyi hiç hesaba katmayıp sadece ligi daha çok önemsemeli demesine çok şey. Bugün bir yorum duydum da Vedat abi. Çok. Sen de öyle düşünüyor musun? Fenerbahçe ligi daha çok önemsemeli mi düşünüyor musun?
1: Hayır.
0: Şampiyonlar Ligi'ne gitmese de olur kardeşim.
1: Hayır hayır.
0: Ya böyle asla. Bir yorum duydum. Ben hayretler içinde dinledim. Dedim ki acaba düzeltecek mi?
1: Şimdi bak. Şaşırdım. Burada bir kere şunu söylemek lazım. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak Fenerbahçe adına aynı şampiyonluk özlemi kadar büyük bir özlem. Yani çok önemli bir şey. Taraftar onu da özlüyor yıllardır. Ve bir taraftan çok ciddi bir gelir demek.
0: Vitrin değil mi abi?
1: Ya vitrin ve gelir. Futbolun vitrini ya. Tabii vitrin ve gelir abi. Sen şimdi oradan gelecek parayı da önümüzdeki yılın bütçesine koyacaksın. Bu bugün değil ama önümüzdeki yıl çok önemli senin için. Niye? Tabii. Diyecek. Belki hatta devre arasında bile önemli. Yani eğer burada turu geçip kalırsan oradan gelecek gelir direkt yazabiliyorsun. Devre arası transfer döneminde bile harcamalarını etkileyecek bir durumdan bahsediyoruz. Kaldı ki bir de şunu da söylemek lazım. Evet, daha geniş kadro kurmak zorunda kalıyorsun. Ama beraberinde hedefin eğer o daha üst seviye takımlarla oynamak olursa zaten ligdeki takımlarla çok rahat baş edebiliyorsun.
0: Yani.
1: Anlatabiliyor muyum? O yüzden bak mesela bunu ben Beşiktaş için duymuştum. Vincenzo Italiano bir basın toplantısında söylemişti. Ben geldiğimde bana şey dediler, yani lig daha önemli dediler demişti. Ben orada da aynı fikrimi söylemiştim. Hayır. Ama bu arada Italiano da şey dedi. Hayır dedi. Ben yine de dedi. Burada gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum dedi. Doğrusu bu demiştim.
0: Ya vizyon buysa tabii, bir problem var.
1: Tabii. Vallahi, aç bak orada, ben yanlış hatırlamıyorsam yok, yani eğer.
0: Böyle söylendiysen. Yok, direkt böyle söylediler.
1: İtalyano'nun kendi açıklamasıydı Caner. Yok, İnternetten bakarım. Sen de duymuş muydun?
0: Evet evet. Tamam o zaman. Gidebildiğimiz tamam. Yere kadar gitmek istiyoruz dedi. Ben hani içeriden yönetimden birilerinin söylemediğini düşündüm. Hani kadromuz bu.
1: Yok, ben geldiğimde direkt bana bunu söylediler dedi. Yani aynı şeyi şimdi bugün Fenerbahçe konuşmayalım bile bence. Yani,
0: bence de abi.
1: Eğer konuşma. Hedefin oralar olursa, sen hedefini oraya koyarsan o zaman zaten ligde çok daha hazır oluyorsun lige.
0: Tabii ki canım, yani evet puan kayıpları da yaşayacaksın ama bir Barcelona ile oynamak var. Değil mi? Vitrin yani. Bir City ile oynamak var, bir Bayern Münih ile oynamak var. Neyse artık hangi torbadan.
1: Bir de çok ciddi bir gelir Caner. Tabii. Yani Türkiye Ligi'nde şampiyon olduğunda elde edeceğin parayla oradaki arasında çok büyük fark var.
0: 10 sene üst üste şampiyon olman lazım oradaki bir sezonda alacağın parayı. Tabii. Bu arada bu sadece oradaki sportif başarıdan.
1: Sana şöyle bir örnek vereyim bak, senin bu sebebi rakamı büyütünce her şey büyür ya bak. 10 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ne kaldığını hesap et. Türkiye'de kaç defa şampiyon olmakla eşit? 100 defa.
0: En az.
1: Anladın mı?
0: En
1: ne
0: az.
1: Demek istediğimi?
0: En az 100.
1: Rakamı
0: 100.
1: Büyütünce tabii şey de büyüyor ya.
0: Bak şöyle, Galatasaray'ın geçen sene sadece Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği, sportif başarıdan elde ettiği gelir yaklaşık 43.2 milyon ya da 3 milyon neyse. Sadece şey başarı yani, son 16'ya kaldığı için. Yayın gelirleri yok. Efendime söyleyeyim, maç günü gelirleri yok.
1: Tabii.
0: Tribün gelirleri yok. Bunlar hariç. Yani bunları da sayarsan 60, en az 70 milyon euro. 70 milyon euro. 10 sene katılsan 700 milyon euro ediyor zaten.
1: Tabii.
0: Ötesine gerek yok. Yani daha yukarı çıksa mesela Galatasaray Liverpool'u eleseydi örnek veriyorum artı 11 daha alacaktı mesela. 43 olacaktı 54. Üzerine bir tur daha yapsa bir 13 falan daha alıyordu. Bir anda oluyordu 67-68. Yani inanılmaz paralar. Yani paradan da ziyade abi yani orası çok ciddi bir prestij. Peki var mı eklemek istediğin soru sorayım. Yok. Reklam aramız var birazdan gideceğiz ama. Peki sonraki turda Lyon'u mu istersin? Ben hep Lyon diyorum ama Sparta Prag mı?
1: Ya yani benim isteğime bağlıysa eğer ben Lyon'u isterim.
0: Sen kimi mesela düşünüyorsun?
1: Ama görünen o ki Sparta Prag Lyon'u eleyecek.
0: Ama sahasında bir farklı galip geldi.
1: Bu sene ama bu sezon Lyon'un kadrosuna da baktığımızda yani geçtiğimiz yıllara göre değerlendirdiğimizde bence Lyon bu sene hiç de öyle eski gücünde değil. Ben Lyon'u isterim o yüzden.
0: Ben de Lyon diyorum. Bakalım önce bir şeyi geçmemiz lazım. Sturm Graz'ı Fenerbahçe'nin geçmesini bekliyorum. İkinci maçta da en kötü bir beraberlik bekliyorum.
1: Geçeriz.
0: Peki reklam aramız var mı? Evet. Tamam o zaman kısa bir reklam arası sonra Beşiktaş maçıyla devam edelim.
2: Maç merkezi devam edecek. Maç merkezi devam ediyor. Reklam.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
2: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
9: Reklam.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
12: Go!
9: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
9: Şampiyonlar son düzlükte.
13: Reklam.
14: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezine ben Caner Aydar, sevgili Vedat Parlak'la Vedat abiyle birlikte sohbetimize devam ediyoruz. Volkan Bey Bayrampaşa'dan demiş ki federasyon neden yabancı konusunda bu kadar sıkıntı çıkarıyor? 13 artı 4 şart demiş. Değiştirmeyecekler herhalde.
1: Yani bunu sıkıntı çıkarmak olarak değerlendirmiyorum ben açıkçası. Şöyle burada çok aslında düşündüğün zaman geçmişten beri bilinen bir şey bu. Yani evet. Yeni bir karar almadılar. Bir anda alınan bir karar değil. Sadece bu sefer kararlarında direttiler. Yani onu söyleyebilirim. Çünkü geçmişte bunlar değiştirildi. Alındı karar, sezon sonu hadi değiştirelim dendi falan ama bu sefer orada kararında kalmayı tercih etti federasyon. Ben yani burada federasyonun bir şeyi sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Burada varsa kulüpler belki bunun planlamasını çok daha iyi yapabilirlerdi.
0: Zamanında itiraz edebilirlerdi diyorsun. Bence kaldırılması lazım. Ben neden yabancı ülkelere genç oyuncu yetiştireyim hala anlayabilmiş değilim. Sevgili Zafer abi yayınlar muhteşem ikili demiş. Teşekkür ederiz. Sevgili Mehmet İstim Bozyal yine Seattle'dan selamlar sevgiler demiş. Bu sezon iki favorim olacak Beşiktaş ve Trabzonspor demiş. Böyle bir önceliği var ya da fikri var. Peki abi Beşiktaş maçına geçelim istiyorsam. Çek temsilcisi Radek Kralova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Oyunun aslında büyük bir kısmında Beşiktaş oyunda rakibini çok oyunu ortak etmedi ama bazı bölümlerde de tabii yani 90 dakika oyunu sürdüremezsin. Hele bu fizik kaliteyle rakibinin yine pozisyonları var ama Beşiktaş ilk yarıda aslında turu bitirebilirdi. İkinci yarıda yakalanabilirdi. Belki 2-0 falan da yenilebilirdi 2-3-0. Ama ilk yarı ve ikinci yarıda özellikle sol tarafta oynayan Çerni inanılmaz goller kaçırdı ve maçta 1-0 galibiyetiyle sona erdi. Beşiktaş 3 maçtır gol yemiyor abi. Dikkatimi çeken bir şey var. Bilmiyorum. Dün herhalde konuşma şansın olmadı ama bugün biraz konuşalım. Hoca 10 kişi kaldıktan sonra santrafor varken santrafor soktu oyuna. Bu pek gördüğümüz bir şey değil. Genel olarak nasıl değerlendiriyorsun Nübel'in de performansına bir iki kelam edersen sevinirim.
1: Elbette etmemek mümkün değil. Yani muazzam bir kalecilik örneği gösterdi ki bence kazanmasındaki en büyük pay sahibi.
0: Maçın yıldızı Nübel miydi sence?
1: %100.
0: Tamam.
1: Burada tabii şunu söyleyelim. Yani ben bugün çok fazla takip ettiğim her yerde de bu söyleniyor. Yani Beşiktaş'ın adım adım bir hoca takımı olma yolunda ilerlediği.
0: Evet.
1: Ya bu hoca takımı sözü benim hep dikkatimi çeker. Yani eğer bir Beşiktaş bir hoca takımı olacaksa bunu bunun için çok daha erken bunları konuşmak için. Ama belli ki bunu söyleyenler böyle bir hayal kuruyorlar. Ya da işte İtalyano'nun geçmişteki takımlarına bakarak burada da böyle bir oyun kuracak diye düşünceleri var. Ben tabii Beşiktaş'ta eksik bölgeleri hala hazırda görebiliyorum. Yani şuralar eksik, buralarda tamamlanmalı diyebileceğim yerler var. Ama bir önceki turda elde ettiğinden çok daha zor bir galibiyet elde etti.
0: Evet.
1: Çünkü bir önceki turda iki maçta da 10 kişi kalmıştı rakip. Ve bir şekilde Beşiktaş avantajı eline almıştı. Burada 10 kişi kalmış Beşiktaş deplasmanda 1-0 kazanmayı başardı. Özellikle maçın ilk yarısında çok istediğini sahaya koyabildiğini düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Ama ikinci yarı bence muazzam bir oyun oynadılar. Özellikle kırmızı karttan sonra da çok iyi oynadılar. Kaleciyi de buna dahil ederek söylüyorum. Vincenzo Italiano'nun o oyuncu değişikliğindeki aslında düşüncesini dün Emre Özcan canlı yayında sordu hocaya. Dedi ki yani ne hayal ederek yaptınız o değişikliği? Çünkü dedi 10 kişi de kalmıştı takım. Pek alışıldık şey değildir ikinci bir forveti sahaya atmak. Hoca da dedi ki yani biz zaten bekliyorduk ya bizim üzerimize geleceklerini. İleride bir oyuncu fazla göndererek hem ileride topu fazla tutabilmek hem de işte bu geçiş hücumlarını değerlendirebilmek de hedefimiz dedi. Ve işte oyuna aldığı oyuncu attı golü. Bu açıdan tabii teknik direktörü tebrik etmek lazım. Ne beklersin biliyor musun? Kırmızıyı gördü ya.
0: Hemen bir savunmacı.
1: Hayır, ohu çıkaracak.
0: Tabii.
1: Orta sahaya da savunmacı alacak. Bunu beklersin değil mi?
0: Tabii tabii. Genelde böyle yapıyorlar ama işte.
1: Hayır, yapmadı. Tam tersi. Onun yanına bir oyuncu daha aldı.
0: Kazanmak mı istedi sence?
1: Bence kazanmak istemekten öte topu ileride tutmak istedi. Yani çünkü biliyor ki rakibin çok zaten yapacağı bir şey yok. Yani rakibin tek yapacağı şey aslında yüklenmek. Yüklenecek Beşiktaş'ın üzerine ve belki o yüklendiğinde duran toplar vesaire böyle tehlikeler yaratacak. Bunu biliyordu. Bence topu yine rakip yarı sahada tutmanın bir formülünü aradı.
0: Evet.
1: Benim tahminim bu. Yani yoksa hani gol atarım kazanırım diye değil ama işte rakip yarı sahada daha fazla topa sahip olayım ve rakip çok fazla bizim üstümüze yani mutlaka gelecektir ama hani ne bileyim kalan 30 dakika 20 dakika sürekli bizim kalemize baskı yapmaz çünkü hata yaptırır sana. Nübel'in yanına bir tane daha aslan gibi bir oyuncuyu koyalım. Emirhan Topçu.
0: Evet.
1: Muazzam oynadı dün. Yani bence Beşiktaş'ın yine galibiyetinde en önemli paylardan birine sahipti. Orkun sahada olduğu sürece çok iyi oynadı. Ama 60'tan sonra falan yorulduğunu gördüm ben Orkun'un. Bilmiyorum sen de fark ettin
0: abi
1: mi?
0: Abi şut atarken bir şey oldu. Bak bacağını tuttu.
1: Evet evet.
0: Sonra sanki gitti yani. Yani sakatlanmadı ama. Artık bilmiyorum.
1: Bir türlü geri dönmedi evet. Eski performansına diyorsun. Biraz şey olsaydı eski maçlardaki kadar kaliteli vursaydı bence net bir golü de vardı. 3 pozisyona girdi. İkisini kaleci çıkardı. Biri avuta gitti ama o kalecinin çıkardıklarını da çok daha net yerlere vurabilecek bir isim.
0: Özellikle şey. İkinci havadan giden topa mesela asardı kesin
1: havadan
0: köşe.
1: Kesin. Bir de bir tane daha var biliyorsun.
0: Evet.
1: Vaclav Serni sonrası da tamamlayamadığı pozisyon. Orada da mesela gelir gelmez vuruyor ama işte biraz şans eseri top dönerek kalecinin kucağına doğru gidiyor. Köşeye gitse kaleci sadece seyredecek biliyor musun? Hiçbir şey yapamaz.
0: Doğru.
1: O yüzden biraz dediğim gibi vuruş kalitesi geçtiğimiz maçlarda olsa golü de atabilirdi. Valla Beşiktaş iyi yolda gidiyor. Görünen o.
0: Ama eksikleri çok.
1: Bu kadar fiziksel mücadeleyi seven takımlarla Mitchell gibi işte Hrades Kralove gibi takımlarla oynayıp da maçta üstün olmak, maçta üstün ayrılmak çok kolay iş
0: henüz
1: değil.
0: Henüz gol yemedi bu arada.
1: Evet,
0: çok ilginç değil mi?
1: Ya o tarafını hani çok ben öne çıkarmadım. Niye? Nübel müthiş oynadı dün. Yani gol yemedi ama bak şöyle düşün. İki maçta rakip 10 kişiydi. Bu maçta da Nübel müthiş oynadı, gol yemedi.
0: Evet.
1: Yoksa hani takım savunması vesaire böyle bir şeyden de değerlendirmeyeceğim ben onu.
0: Yani ben oyunu vermediğini düşünüyorum. Yani şöyle tabii bazı özellikle 10 kişi kaldıktan sonra rakip geldi ilk yarıda yine Emirhan'ın çıkardığı pozisyon var ama bunlar zaten olacaktır maçın içinde. Yani illaki maçın sen hatta bu lafı çok söylüyorsun. Yani 60 dakika 90 dakika ön alanda oynayamazsın. Mutlaka pozisyon vereceksin. Yani buralarda da işte iyi savunma kalecin kurtaracak. Savunma oyuncun kurtaracak. Bu anlamda değerli. Bir de hani hocanın özellikle Midland maçının ikinci yarısında da oyuna başlangıcı. Burada da yine aynı şekilde başlangıcı. İkinci yarıya başlangıcı. Bilmiyorum soyunma odasındaki motivasyonun da iyi olduğunu düşünüyorum ama Beşiktaş'ın bence hala en az 4 transfere ihtiyacı var abi. Bunu da söyleyeyim.
1: Yani bunu yine hafta sonunda Serdal Adana'nın yaptığı açıklama vardı biliyorsun. Muhammed Salah Trabzonspor'a gidince çıktı kameraların karşısında hemen şeyin İtalyanın arkasından bir açıklama yaptı. Dedi ki ya biz almadık dedi ama orada bir iki cümle de kullandı. Mesela sağ kanatta bir oyuncu gelmeyeceğinden bahsetti. Yani oraya belki bir 23 yaş altı bir oyuncu alırız gibi yani Vaclav Serni'nin olduğu yere bence o bölgeye mutlaka bir şey lazım. Transfer lazım. Benim düşüncem bu. Bunun dışında ya belki bir oyuncu daha yine.
0: Forvete. Orta sahaya istiyormuş. Nasıl? Hoca orta sahaya iki oyuncu istiyormuş.
1: Valla orta sahaya iki oyuncuyu niye istiyor onu anlamadım. Yani Orkun var, Salih var.
0: Ama işte yedekleri.
1: Tamam ama yani yedek aldığında bu kadar böyle üst seviye iki oyuncu almazsın diye söylüyorum. Değil mi?
0: İşte ama onları backuplayacak da bir oyuncu yok. Şimdi Endidi var. O
1: ya bir kere bak bir santrofor alacak Oh'un yanına. Bir tane de bence sağ kanat alması lazım.
0: Etti iki.
1: İki.
0: Bir stoper alması lazım.
1: bir stoper alması lazım dediğin gibi 3. Belki bilmiyorum sağ kanat için, sağ bek için ne dersin?
0: Yok, sağ bek Murillo var. Yeter mi artık? Tayran'ı göndermeyecekler. Alsburg'un teklifi vardı. Satmadı. Satmayacağız dediler. Bu durumda yeterli. Yani yeterli derken işte hani yerli olduğu için mecbursun zaten. Yabancı alamazsın. Bu durumda hoca da iki tane orta saha istiyormuş. En az bir. Yani olursa da iki. Biri 23 yaş altı. Hı-hı. Biri de normal. Bunu Önder Hoca söyledi bu arada. Hani ben söylemedim. O yüzden söylüyorum.
1: İşte Serdal Dalın'ın da açıklaması öyleydi. Ya sağ kanada oyuncu almayacaklarmış gibi bir açıklama yaptı. Dedi ki yani oraya belki bir 23 yaş altı alıp orayı öyle halledebiliriz dedi. Ama Serni'yi de çok ben şey görmüyorum. Yani o seviyede görmüyorum. Tamam yani Serni de iyi bir oyuncu da dediğim gibi yani bir bakıyorsun rakiplerin o bölgede oynayan oyuncularına.
0: Ya yani çok formsuz. Bir kere öyle bir durum var. Yani Beşiktaş taraftarı. Ya
1: bitiricilik ne kadar kötü. Dün evet. Azıcık bitiriciliği üst seviye olsa.
0: İlk yarı üçtü.
1: Tabii canım.
0: İnanılmaz fırsatlar kaçırdı. Peki şey ne diyorsun? Ben mesela çok ilginç buldum. Senin de fikri merak ediyorum. Mesela rakip sürekli korner kullanıyor. Bugün yine kıymetli bir basın mensubu da bir üstadımız da şeyde söyledi. Nedir o? TV'de denk geldim. Ben de bu arada hani daha önce de görmüştüm ama acaba maça özel mi yapıyor dedim. Kornerlerde ileride en az 3 ya da 4 oyuncu tutuyor Beşiktaş. Rakip korner kullanırken. Dikkatini çekti mi?
1: Yani aslında o kadar çok çekmedi. Tamam şeyi görüyordum. Orkun'u hep ileride gördüm.
0: Dün 3 ya da 4 oyuncu vardı. Yani şaşırdım. Rakibin uzunları gelmesin diye ya da en azından bazıları gelmesin diye her iki köşede bir tane, merkezin biraz önünde bir tane, bir tanesini de orta saha çizgisine koy.
1: Orkun en uçtaki isim oluyor kornerlerde. Onu gördüm ama valla senin bu söylediğini ben açıkçası fark etmedim. Yani o kadar gözüme batmadı. Ya bu evet. Dört adamın ne işi var burada demedim hiç.
0: 5 ya da 6 oyuncuyla savunmaya çalışıyor korneri.
1: Ya o şaşırtıcı bir şey. Ben onun faydalı bir şey olduğunu da düşünmüyorum.
0: Onu bu arada sordular. Doruk sordu yanlış hatırlamıyorsam.
1: Onun faydalı bir şey olduğunu da düşünmüyorum.
0: Hayır, inanılmaz faydalı. Yapabilirse. Bence değil. Abi şöyle düşün. Sen savunabilirsen kendi ceza sahasını.
1: Tamam da ileriye bıraktın ya adam.
0: Evet.
1: Onun yanına kısa boylu bir adam koyup getirecek kulelerini senin ceza sahana.
0: Tamam şöyle düşün. Bir kere savunma oyuncusu kalmıyor savunmada rakibin. Düşünsene şimdi iki stoperini yolladın, bir de bekini yolladın.
1: Bilmiyorum, bana çok böyle şey gibi geldi, radikal bir kararmış gibi geldi.
0: Ya iyi uygularsan yani mesela Doruk sanırım sormuştu yani bunu bundan sonraki maçlarda göreceğiz dedi. Bundan sonraki maçlar, hatta bunun mantığını da anlattı. Yani rakip topla tüfekte gelmesin benim üstüme. En azından geride 2-3 oyuncu bıraksın. Şimdi öyle olunca da eşleşmede problem yaşıyor rakip.
1: Bunu maç maç belki değerlendiriyor. Belki de. Yani bu maç için belki özel işte duran toplarda.
0: Yok şeyde de vardı. Midtjylland maçında da vardı. O yüzden özellikle sordum.
1: Bilemedim yani bana çok
0: belki
1: böyle şey gelmedi.
0: Belki dikkatini çekmemiştir ama ilginç
1: yok,
0: bir
1: dikkatimi
0: durum.
1: Zaten çekmedi. Onu söyleyeyim. Dediğim gibi bir Orkun'un en uçta kalması dikkatimi çekti. Niye acaba en uçta hep Orkun kalıyor dedim. Yani oh bile ceza sahasına gelirken Orkun niye kalıyor dedim. Bir o dikkatimi çekti. Dediğim gibi yani ben böyle hani 5-6 oyuncuyla burayı savunurum çok bana şey gelmiyor akıllıca. Ya da şöyle düşün.
0: Şöyle abi geçiş yapıyor. Öyle
1: şöyle deme. Düşün peki Caner, ben onun da mantığını çözemiyorum. Şimdi sen 4 oyuncuyla bekledin değil mi?
0: Evet.
1: Ama ona rağmen rakip 8 oyuncuyla geldi ceza sahasına.
0: İşte gelmiyor.
1: Yok ama gelmiyor olur mu canım? Ya
0: abi gelir gelmiyor
1: adam,
0: işte.
1: Gelir adam 6 kişiye 8 kişi hücum eder, atar golünü gider.
0: O 90. dakikadır yani. Şöyle düşün. Rakip de sonuçta yani geçişten gol yememek için, hatırlıyor musun? Fenerbahçe'nin bir Malatya maçı mı vardı? Kendi kullandığı kornerden gol yemişti.
1: Yok,
0: hatırlıyor
1: musun?
0: Yok
1: şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu bir şey değil yani. Büyük bir buluş falan değil. Onu söylemeye
0: Hayır,
1: çalışıyorum.
0: Güzel bir taktik.
1: Ya bu işte bence çok büyük bir taktik değil. 4 kişi bekliyorsun orada. Başına da birer adam konuluyor değil mi? Öyle
0: evet.
1: Planlıyorsun.
0: Ya da en
1: azından rakip der ki ben de 4 kişi beklemiyorum arkadaş bunların başında. 2 oyuncu daha gönderdim. 8 kişiyle hücum edeceğim.
0: Ama o da risk işte abi. Onu diyorum
1: ya
0: yani.
1: Risk ama seninki topu... de risk ya. Sen de ceza sahanın içine atılan bir topta risk yaşıyorsun
0: ama
1: ya.
0: Ama senin kalecin var ya topu elinden hani çıkarabilecek ve oyunu hemen başlatacak. Yani sahnedeki dün Nübel yaptı
1: abi,
0: mesela.
1: Bana çok dediğim gibi çok mantıklı geldi.
0: Çok ilginç, ben ilginç bir taktik
1: ne kadar
0: olarak gördüm.
1: Açıkladı bakacağız. Bilmiyorum, ne dedi bilmiyorum ama hiç mantıklı gelmedi bana.
0: Peki.
1: Benim, yani bana çok ben yani yapmam.
0: Mantıklı olduğun için söylemiyorum. Şimdi mesela şu anda önümüzde bir maç var. Hı. Örnek veriyorum işte Galatasaray hangi maç? Liverpool maçı herhalde bu maç. Galatasaray korner kullanıyor. Bütün Liverpool 11 oyuncuyla ceza sahasında. Hı hı. Şimdi haliyle tabii Galatasaray topla tüfekle gelmiş. Onlar da 8-9 kişi rakip ceza sahasında mesela. Onun yerine örnek veriyorum Davinson Sanchez ya da Abdülkerim'den birisini savunmada tutmak bir avantajdır. Yapabilirsen tabii, bilmiyorum. Uygulayabilirse ilginç bir şey olabilir. Bir bakalım. Dur
1: bakalım, göreceğiz. Ligde önümüzdeki göreceğiz. Süreçte bunun devamı gelecek mi?
0: Peki turu ne diyorsun? Herhalde artık bu dakikadan sonra vermez diye düşünüyorum.
1: Ya zaten Hrades Kralove'den iyi takım Beşiktaş yani. Evet. Buna hiç şüphe yok. O yüzden ben Beşiktaş'ın geçeceğini zaten düşünüyordum. Burada kazanamasa bile geçeceğini düşünüyordum ama kazanarak çok daha rahat gelecekler. Ama bak, iki takımımız için de söyleyeyim. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta. Ne Fenerbahçe'nin 2-0'ı banko, ne Beşiktaş'ın 1-0'ı. Yani bunlar hep riskli şeyler. 2'yi 3'ü atacaksın, 4'ü atacaksın arkadaş işi bitirmek için. Hazır yakalamışken rakibi atacaksın.
0: Evet. Tabii bulduğun zaman atman lazım. Doğru söylüyorsun. Ama işte bazen de olduğu kadar yapacak çok fazla bir şey yok. Bu defa böyle oldu. Ben iki takımımızın da turu geçeceğini düşünüyorum. Yani bu turda elenmeyeceklerini düşünüyorum. Bu arada bir sonraki turda da hani Fenerbahçe'ye Sparta Prag ya da Lyon gelirse de Beşiktaş'ın rakipleri de bence Zagris gelecek, öyle gözüküyor. Hı hı. O da

0: Güzel. Fark etmez ama biraz şuttan sonra biraz sıkıntı oldu. Sonra da hoca oyundan aldı. Bakalım ikinci maçta. Ben de eğer ayarlayabilirsem ikinci maçta olacağım. İlk 7 yıl sonra bir maça gitmiş olacağım. Bir Avrupa maçına. Beşiktaş stadına şimdiden söyleyeyim. Eğer gidebilirsem zaten mutlaka paylaşıyor olacağım. Yarışımız varsa istersen yarışa gidelim
1: Evet,
0: Vedat
1: gidelim.
0: abi. O zaman
1: Aramızı verelim.
0: bir de aramız var. Sonra birlikteyiz.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Dört numarada Cabire Sultan. O da şimdi kulvarındaki yerini alıyor. Safkanlar box içerisinde. Start verildi ve İstanbul'da 9. koşu başladı. Bir safkan henüz kulvarından çıkmadı. Sanıyorum ki 19 numaralı Sırtaşı olması gerekiyor. 19 numaralı Sırtaşı, evet, henüz kulvarından çıkmadı bu isim. Liderliği alan isim Hikmetler'le beraber 6 numaralı Luna oldu. İkincilikte şimdi 18 numaralı Alaycı Kuş yer tutmuştu. İşlerinden bu metlerde temposunu arttıran isim 15 numaralı Rahik oldu. 1,5 boy kadar gerilerinde 17 numaralı Çelik Bengü. Bunların 2 boy kadar gerisinde ortada. 3 numaralı Gülümse Biraz. 1 boy kadar gerilerinde ortada 5 numaralı Kıvırcık Kız'ın ataklarıyla safkanlar 1200 metre startlerine doğru ilerliyor. Liderlik 12 numaralı Hoş Esinti'de. İkincilikte dışta onu takip eden isim bu metlerde 16 numaralı Deniz Tutkusu oluyor. Üçüncü sırada işte izlediğim isim 18 numaralı Alaycı Kuş. Bir boy farkla gerisinde dışlarında 17 numaralı Çelik Bengü. Ortalarında 7 numaralı Piyango'nun ataklarıyla son 600'e girilmek üzere. Liderlik 17 numaralı, düzeltiyorum, 12 numaralı Hoş Esinti'de. Farkı 3 boy yaptı şimdi 12 numaralı Hoş Esinti. İkincilikte 6 numaralı Luna onu takip ediyor. Üçüncü sırada dışlarında 7 numaralı Piyango. Bir boy kadar gelen 16 numaralı Deniz Tutkusu'nun ataklarıyla düzlüğe çıkılıyor. Düzlüğe 12 numaralı Hoş Esinti önde çıktı. Fark 3 boy kadar. İkincilikte şimdi ortada 7 numaralı Piyango'nun da atakları var. En dışta 16 numaralı Deniz Tutkusu sırasıyla safkanlar son 200'e doğru ilerliyor. Liderlik 12 numaralı Hoş Esinti'de. Dıştan 16 numaralı Deniz Tutkusu gelmeye çalışıyor. Ortalarında bir numaralı Zinam'ın atakları var. En dıştan 16 numaralı Deniz Tutkusu geldi, liderliği aldı. İşlerinde bir numaralı Zinam'ın dışında 2 numaralı Eğrican'ın ataklarıyla son 50'ye girdi. 16 numaralı Deniz Tutkusu önde. 16 numaralı Deniz Tutkusu koşuyu kazanan isim oluyor. 1 numaralı Zinam'ın koşudan ikinci olarak ayrılırken 2 numaralı Eğrican koşudan üçüncü olarak ayrıldı. 9 numaralı Menderes kızı koşudan dördüncü olarak ayrılırken 11 numaralı Berna Hanım'sa tabelayı tamamlayan isim oldu. Koşuyu 16 numaralı Deniz Tutkusu Eray Çizik'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Reklam.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
7: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
8: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
8: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
8: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
8: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
9: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
8: Cezada indirim olur mu acaba ya?
9: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Reklam. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, Beşiktaş'ı da konuştuk. Kendisi aslında kazanacaktır siyah beyazlar ve üst tura muhtemelen %99 Zalgiris'i artık ağırlayacaktır. Hani o da hatta %100 diyebilirim çünkü Dinamo Zagreb'de 6-0 yenilmeyecektir Zalgiris kalması. Öyle tahmin ediyorum. Ve Beşiktaş'ın da hani Avrupa Ligi'ne, hani bu turu geçerse Avrupa Ligi'ne katılmasını bekliyorum. Yani Zalgiris'e iler diye tahmin ediyorum.
1: Ya inşallah tabii. Ya futbol sahada oynanıyor
0: abi, inşallah,
1: ya.
0: İnşallah maşallah yok tabii ya bu işin ya. Ya Zalgiris'te oynuyorsun abi.
1: Tamam, doğru söylüyorsun. Nerede işte futbol sahada oynanıyor.
0: Zalgiris'e eleyemiyorsan zaten gitme abi Avrupa'ya.
1: Ne gitme doğru.
0: Ya vallahi gitme ya. Kusura bakma da şimdi Dinamo Zagreb'in 5 gol attığı 5-0 yendiği bir takımı senin burada 6-7-0 yenmen lazım yani. Dinamo Zagreb senden daha kötü bir takım yani. Değil mi? Hani evet. Baktığın zaman bizim takımların bütçelerine şöyle bak, 15 milyon euro, 20 milyon euro değerinde bir takımdan bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: O yüzden de az önce bahsettim, sen kaçırdın bilmiyorum. Ben Trabzonspor için onu bir şey söyleyemiyorum. Çünkü French Baroş özellikle iç sahada daha önce de oynamışlardı. Biraz ürkütüyor beni ama ben bütün takımlarımız, yani Galatasaray zaten orada, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalacağını, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da Avrupa Ligi'ne kalacağını düşünüyorum abi.
1: Ne güzel valla. Umarım senin bu düşündüğün gibi olur Caner, inşallah.
0: Öyle olacağını düşünüyorum abi artık.
1: Evet evet ya, inşallah da öyle gerçekleşir.
0: Yani şimdi Trabzonspor'da gidip Muhammed Salah'lı kadrosuyla işte Onaçoğlu kadrosuyla, değil mi, Batagov diyorum, Malinovski, Muçi, yani bu kadrosuyla da gidip French Baroş'a elenmez. Peki Trabzonspor'a bir geçelim. Muhammed Salah dün izledin diye tahmin ediyorum. Muhteşem bir transfer ve muhteşem bir karşılama. Ne diyorsun Muhammed Salah'la ilgili?
1: Ya şöyle, ben çok konuştum. Ben senin fikrini konuştun merak mu? Ediyorum. Tabii tabii, yani ben burada yayınlarda çok konuştum. Ama şöyle, şimdi bir kere büyük bir transfer. Evet. Onu söyleyeyim. Bu sezon bence şu ana kadar yapılmış en flash transfer.
0: Tabii tabii.
1: Ya Greenwood'daydı bence o bayrak. Greenwood'dan Salah transferiyle Trabzonspor o bayrağı aldı. Ama yine aynı şeyi söylüyorum hep. Maliyet fayda ekseninde değerlendiriyorum ben oyuncuları. Çok büyük bir transferi getirdi Trabzonspor. Ama buradaki ne verecek Trabzonspor'a, o çok önemli. Yani ama bu işi özellikle Trabzonspor'u takip eden arkadaşlarımla da konuştuğumda şöyle diyorlar genelde. Yani sadece sahadaki, çünkü ortalama ben yine double double yapar diyorum bu arada. Yani onun üzerinde gol ve asist olur.
0: Ben 30 İkisini. Diyorum toplam. En az 30
1: ya işte
0: olur.
1: Ben double double dedim yani, onun üzeri, sen de onu 25-30'lara çıkarıyorsun ama evet. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bunun daha üstünü yapabilir mi? Çünkü verilen paraya bakarsan daha üstünü yapması beklenir. Ama Trabzon'da arkadaşlarım şöyle söylüyorlar, Trabzonspor takip edenler. Bu bambaşka bir şey. Yani bu sadece sahada alınacak verimle ilgili değil.
0: Evet.
1: İşte dünyada Trabzonspor'un konuşulması, turizm vesaire, yani birçok böyle bir şeyi var bunun.
0: Faydası var.
1: Katmanı var. O yüzden bu transferi böyle de değerlendirmek lazım diyor.
0: Doğru.
1: Doğrudur. Yani onların söylediklerini de kabul ediyorum ama ben futbol tarafıyla ilgilenen biri olarak dediğim gibi maliyet fayda eksenine bakmak gerekir diye düşünüyorum. Ama ya dünya Trabzonspor'u konuşuyor.
0: Bak şöyle söyleyeyim ben sana. Bugün bir hatta iki Trabzonsporlu dostumla görüştüm. Yani yüz yüze görüştüm. Abi dedi, düne kadar satılan kombine sayısı 11 bindi abi. Hı hı. Bir günde 11 bin küsür kombine daha satıldı. Şu anda 22 bin, 23 bin bandına dayandı.
1: Çok
0: abi
1: iyi.
0: Dedi. Sadece bir günde.
1: Tabii.
0: Yani daha ötesi berisi yok. Bu da şu demek, Trabzonspor'un maçlarını full oynayacak anlamına geliyor. Daha fazla ekonomik gelir. Şimdi şöyle, ben şöyle aslında eleştiri demiyorum ama endişem şu Vedat abim.
1: Evet.
0: Şimdi İstanbul takımları bu transferi yapsaydı buna hiçbir itirazım olmazdı. Neden? Çünkü zaten çok üreten bir görüntüde değiller. Daha çok tüketen görüntüde ve hazır oyuncuları alıp bir şekilde başarı endeksi oynamaya çalışıyorlar. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Ama Trabzonspor son yıllarda yetiştirmeye de çalışıp yetiştirip satmaya çalışıyor. Hatta bunu şöyle değerlendirdim. Dedim ki hani böyle bir projeyi devam ettirmek daha doğru olabilirdi ama bu projeyi şöyle de düşünmüş olabilir. Oradaki pazarlama ekibi neyse artık, bu işin marketing kısmını yapanlar. Ya biz bunu yaparken, olayı satarken, hani bundan sonra da Trabzon Salah'ın buraya gelmesiyle beraber bütün dünyaya adımızı duyuracağız. Belki daha fazla oyuncu satabiliriz böylelikle. Buna da saygı duyarım dedim. Yani neredeyse 2 yıldır meyvelerini işte topladıkları, sattıkları ve ciddi gelir kazandıkları bütün parayı Muhammed Salah'a verecekler. Değil mi? Öyle gözüküyor.
1: Evet.
0: Ama bunun karşılığında da özellikle pazarlama anlamında çok ciddi gelir elde edebilirler. Bu da gayet normal. Yine ilginç bir şey söyleyeceğim sana. Bilmiyorum denk geldin mi? Bir tane TV kanalı, spor üzerine yayın yapan, Mısır'da röportaj yapmış abi. Oradaki gençlerle, işte Mısır halkıyla. Trabzon'a gitmesinden çok mutlular. Bak, İstanbul takımlarına gitmemesinden mutlu. Yani iyi ki de Trabzon'a gitti diyorlar. Bu da ilginç bir şey mesela. Yani belki 10 kişiyle röportaj yaptı. Yani Trabzonspor'a gitmesinden çok mutlu olduk. İyi ki bir İstanbul takımına gitmedi diyorlar mesela. Bu da ilginç bir şey. Yani niye öyle bir şey var onu da bilmiyorum. Ama hani orada da biliyorsun çok sevilen bir oyuncu. İşte dediğin gibi turizm. Buradan belki Trabzon'un kent olarak ciddi gelir elde etmek edecek olması. Mısır'ın Salah'ın zaten dünyada özel taraftarları var. Yani bunu iyi pazarlayabilirlerse, bunu bir pazarlama argümanı olarak kullanırlarsa çok ciddi gelirler elde ederler abi. Ben öyle düşünüyorum.
1: Ya bence kullanacaklar da öyle görünüyor. Yani dedim ya, farklı farklı şeyi var. Bir transferin çok farklı yönü var. O yönleri de bence Trabzonspor en iyi şekilde değerlendirecek. Çok önemli bir iş yaptı Trabzonspor. Evet, kabul kesinlikle. Etmek lazım.
0: Tabii tabii.
1: Ve işte dünya konuşuyor. Turizm anlamında çok ciddi katkıları olacak vesaire. Ama şunu yine koyalım bir kenara. Dediğim gibi ben futbol açısından değerlendirmek isterim. Önümüzdeki sezon bakalım ne verecek, onu görmek lazım. Ona göre de değerlendirmesi yapılır. Ama Trabzon'da oluşan hava, halkın, taraftarın oradaki muazzam bir şeyi var şu anda, ilgisi var. Bunların hepsi şu ana kadar çok olumlu. Yani çok net, doğru transfer.
0: 4000 forma ne satılmış ilk şeyde, etapta hemen en hızlı şekilde. Muhtemelen bu yakın zamanda 50-100 bini bulur. Yani evet, Muhammed Salah gerçekten çok çok önemli bir yıldız. Dediğim gibi sağ içinde göreceğiz ama ben hani seninle de iddia girebilirim. 30'u yazacağım ben. 30'dan geriye doğru sayacağım abi.
1: Bakalım.
0: Gol veya asist katkısı. Bilmiyorum katılır mısın ama olacak.
1: Olabilir diyorum ben. Yani double double bekliyorum. Onun üzerinde asist, onun üzerinde gol bekliyorum zaten. Yani 20'leri rahat göreceğim.
0: Minimum mu bu, yoksa hani maksimum?
1: Minimum. Minimum bu, bunu görüyorum.
0: Evet, ben de 30'a yaklaşacağını düşünüyorum Muhammed Salah'ın. Stat'taki şeyi beğendin mi? Işık şovları falan. Kendisi de büyük hayranlık.
1: Tabii. Bir kere söyledi. Ya, çok ciddi bir kalabalık vardı. Muazzam bir kalabalık vardı.
0: Doluydu değil mi stat? Ben yanlış
1: görmedim. Full doluydu, evet. Full doluydu. Zaten yani stada kalmadan havalimanında bile neredeyse 15-20 bin kişi karşıladı. Ya böyle bir şey olabilir mi?
0: Evet.
1: Yani bu açıdan yine söylüyorum. Trabzonspor çok doğru bir iş yapmıştır. Konsolide etmek adına taraftarını ve önümüzdeki süreçte şampiyonluk adına çok önemli bir iş yaptıklarını söyleyelim ama birkaç böyle dedim ya futbol adına çekincem var. Hemen hatta söyleyeyim. Mesela bir, geçtiğimiz yıl Fatih Tekke taraftarları, daha doğrusu takımı korurken hep şu yolda ilerledi. Dedi ki ya biz şampiyonluk falan düşünmüyoruz, durun bakalım daha bu takım yeni vesaire diyerek korudu takımını son haftalara kadar ve son haftalarda da o şampiyonluk yarışına girdi Trabzonspor. Şimdi bu sene artık Onanalı, ne bileyim işte Salahlı, Onaçulu, Malinovski'li bir takımın otomatikman şampiyonluk beklentisi var zaten taraftarın.
0: Evet.
1: O yüzden bunun altında ezilir mi ezilmez mi onu göreceğiz diğer futbolcular. Bir. İkincisi, maaş skalası çok değişik bir boyuta geldi. İşte en pahalı artık 17 milyon euroyla Salah. İkincisi 6 milyon euroyla Onana. Yani oradaki o maaş dengesizliğini eğer idare edebilirlerse, bu da bence çok önemli. Göreceğiz bakalım. Yani ben hep şunu söyledim. Geçmişte de bu gerçekleşmişti. Mesela Osimhen'i aldığında Galatasaray, dedim ki yani tamam, Osimhen'i aldın, bu kadar para verirsin de diğer oyuncular, bir dakika, bu kadar parayı verdin, biz de isteriz derler. Ki hatırlarsan Osimhen'den sonra hemen Barış Alper'e, Yunus'a vesaire yeni sözleşmeler verildi. Davinson Sanchez'e. Burada da buna benzer bir durum olur mu bilmiyorum. Yani önümüzdeki günlerde onu da göreceğiz.
0: Evet olabilir tabii, onu hani bir şekilde yöneteceklerdir. Muçi de kendi formasını hemen anında Muhammed Salah'a teslim etmiş. Tabii çok büyük bir saygı, Trabzonspor'a çok ciddi bir ivme kazandıracaktır. Özellikle ligimizin marka değeri için, izlenebilirliğin açısından da ben statların yine Trabzonspor maçlarından ilginin çok büyük, yüksek seviyede olacağını düşünüyorum. Yani çünkü global bir yıldız. Yıllardır izliyoruz Premier Lig'de. Dediğim gibi hangi takıma geldiğinin çok da önemi yok. Yeter ki sahada olsun ve onu izleyelim. Büyük iş. Bir de Trabzonspor, şimdi Charlotte ismi çok konuşuluyor. Trabzonspor, hani Darwin Nunes çok konuşuluyor. Sanki böyle, sanki demiyor mu hani Trabzonspor bayağı şampiyonluk adaylarından bir haline gelecek abi eğer böyle bir forvet. Bence hala parça eksik. Yani sadece ona şu yeterli değil orada. Yeterli değil derken hani bütün sezonu düşünürsek. Çünkü ondan sonra direkt Umut Nayır'a kalmış oluyorsun. Tamam olabilir. Ona itiraz etmem. Ama hani daha iyisi varsa iki forvette de oynayabilir Trabzonspor çünkü. Şu kadroda.
1: Evet kesinlikle.
0: Bir santrafor alınırsa çok daha işler iyi olacak. Alacak gibi de gözüküyor.
1: Peki alacağı forvet sence kim olur?
0: Abi hocanın profiline bakarsam şimdi Onaçu'nun olduğu bir yerde muhtemelen onun işte boşalttığı alanlara kaçacak bir santrafor arıyorlar. Bir de Okan hocanın oyununda koşan oyuncu istiyor. Augusto onlardan birisiydi. Yani savunma özellikleri de olan. Mesela Darwin Nunes hani böyle derler yani cuk diye oturur abi olursa.
1: Ya Darwin Nunes konusunda da hep bir şey var ya, soru işareti. Onu da görmek lazım. Çok da ciddi bir maliyetten bahsediliyor.
0: Evet.
1: Mesela Charlotte için ne dersin?
0: İkisi de çok uzun boylu abi. Yani şimdi 1-2-0-2 2 kuleyi koyduğun zaman belki
1: ama çok büyük bir tehdit olmaz mı yani?
0: Tehdit ama işte mesela Muhammed Salah hani çok orta yapandan ziyade içeri kat eden bir oyuncu. Öbür tarafta Aral da aynı şekilde. Yani çok orta yapan bir takım değil Trabzonspor. Yapsa dediğine katılıyorum. Belki burada hani bir tanesini işte Nunez'i ya da belki forvet arkası oynatabilir. Ben olsam, benim fikrimi sorarsan, santrofor alacağımı Salah Onaçu'nun yanına monte ederim bir şekilde. Hem o gizli 10 numara gibi sağ tarafa bir oyuncu ararım. Çok ciddi söylüyorum.
1: Ben de aynı fikirdeyim biliyor musun? Ben Salah'ın Türkiye'de daha Onaçu'ya yakın oynayabileceğini düşünüyorum bu arada.
0: Mesela Pavlidis, Kerem hatırlıyor musun? Benfica'da.
1: Evet, evet.
0: Kerem peynir ekmek gibi gol atıyordu. Pavlidis uzun boylu bir oyuncu. Dağıtıyordu.
1: Şimdi Fenerbahçe'ye de konuşuluyor Pavlidis.
0: Evet. Vallahi gelirse büyük iş yaparlar. Çok önemli bir golcü. Bitiricilik anlamında önemli bir golcü. Evet.
1: Fenerbahçe için birkaç oyuncu konuşuluyor şu an. Hangisi olacak bilmiyoruz ama konuşulan isimler var. Galatasaray için yine öyle. Mesela bugün Galatasaray ile ilgili işte Leao'dan bahsediliyordu.
0: Evet şimdi birazdan konuşuruz aslında Galatasaray'da. Orada da taraftarın hala çok ciddi bir tepkisi var. Beklentisi var haklı olarak. Birazdan onu konuşuruz. Peki bir araya gidelim, devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.

0: Aykut Bey demiş ki Trabzonspor'a gitmesine sevindim Salah'ın demiş. Bir Galatasaraylı olarak dedim diyor Galatasaray taraftarı. Her şeyi paraya bağlıyorsunuz. O paralar bir şekilde çıkacaktır demiş. Peki. Hollanda'dan sevgili Hayrettin abi demiş ki Vedat Bey yardımcı olsa da şu evi alsak bir fotoğraf yollamış. Bir villa Vedat Bey. Tabii Vedat Bey yardımcı olur. Şu villayı alalım Hollanda'ya gidelim abi. Hollanda'ya da selamlar, sevgiler olsun. Çok paradır abi, alamayız. Sen fiyatını sonra yazarsın abi bana özelden. Bir bakarız, düşünürüz. İyi yayınlar Caner Bey, Vedat Bey. Güzel sohbet oluyor. Sizi eleştirecek bir şey bulamadım demiş sevgili Hasan abi.
1: Mecbur demek ki muymuş?
0: Eleştiri için bekliyor yani.
1: Abi hayır, mecburmuş yapma. Galiba. Ya o kadar şey ki.
0: Teessüf ediyorum abi. Niye
1: eleştiriyorsun? İlginç mesajlar ki. Birisi ev alacakmış, destek lazımmış.
0: Evet, Vedat abi diyor destek ol, Vedat Bey yardımcı olsun da şu evi alalım demiş.
1: İnşallah hayalindeki eve kavuşsun. Benim yardımım ancak bu kadar olabilir.
0: Uğur Bey demiş ki araştırdım lütfen okuyun demiş. Futbol tarihinde serbest vuruşlarda barajın altına yatan ilk oyuncu Ricardinho'ymuş. Palmeiras maçın takımının barajını arkadan yere uzanan Ricardinho'ymuş. Seri B'de 2013'te. Çok önemli bir şey.
1: Yok şöyle, tamam ya, güzel yazmış da konumuzla pek ilgisi yok ya, birden çıktı ortaya.
0: Belki bir maç izliyordur abi, denk gelmiştir. Bu arada Boluspor 1-0 önde Manisa Futbol Kulübü.
1: Evet, TFF1'de başladı değil mi maçlar?
0: Evet, şu anda 1-0 önde. Kulüp Brugge maçı kaç abi? Görme şansın oldu mu?
1: 0-0 devam ediyor.
0: Öyle mi? Ha. İlk yarıda 2 gol bekliyorum o maçtan.
1: Ben de her iki yarıda Kulüp Brugge'den gol bekliyorum.
0: O zaman sen de en az 2 gollü bir galibiyet bekliyorsun. Hı-hı. Dakika kaç? 14. 25'e kadar bir gol gelirse Kulüp Brugge'den.
1: Ya şöyle, zaten şu ana kadar 2 şut atmış. İkisi de isabetli ama gol yok.
0: Gol yok. Olur. O zaman 6-7 şutta herhalde bir gol gelir diye tahmin ediyorum.
1: Bakalım inşallah.
0: Var mı bir yarışımız falan? Galatasaray'a geçeceğim. Var mı? Eklemek istedim.
1: Yarış bitti tabii. Yarış 21.30'da son yarışı yayınladık.
0: O zaman şunu sorayım Trabzonspor'la alakalı son olarak. Bu sene şampiyonluk yarışında Trabzonspor'u net şampiyonluk adaylarından birisi olarak görüyor musun?
1: Evet, görüyorum.
0: Ben de görüyorum bu arada.
1: Yani bence geçen sezon zaten iyi bir takımları vardı. O takımdan önemli parçaları gönderdiler, belki hala gönderecekler. Daha bu arada eksikleri var, senin söylediğine katılıyorum. İşte forvet, belki bir de stoper alabilirler. O da tabii Çibuke giderse, ki öyle gözüküyor. Konuşulan o. Çibuke gidecek deniyor. Çibuke giderse, oraya bir de stoper alırsa Trabzonspor. Dediğim gibi geçen sene zaten iyi bir takımı vardı. Bu sene iyi hamleler yapmak gerekiyordu. Bence Malinovski, Salah çok çok önemli hamleler.
0: Aral
1: Şimşir, evet doğru, evet, söylüyorsun.
0: Yani. Lopez'i aldılar. Cabral Lopez.
1: Yani Trabzonspor şampiyon olursa kısacası bunu bir yıllık değil iki yıllık bir planlamanın sonucu olarak değerlendirebilirsin.
0: Evet, geçen sene hani hatırlarsan bazı maçlarda zorlanmışlardı, hatırlıyor musun? 2-0 öne geçtikleri maçta mesela bitiremediler. İşte Gençler Birliği maçında Ankara'da 4-3 mü 5-4 mü yenildiler. İçeride 3 ya da 4 maçta öne geçtiği maçı bitiremediler. Berabere kaldılar.
1: Evet.
0: Bu sene özellikle iç saha bir kale olacaktır. Daha güçlü bir kale olacaktır Salah'ın gelmesiyle beraber. Çünkü çok ciddi bir şekilde taraftar dolduracaktır. Orada maç kaybetmezlerse dışarıda da hocanın oyunuyla kazanabilecekleri bir, yani en az bir 10 maç kazanırlar. Bu da 75-80 puana, yani içeride böyle 13-14-15 galibiyet alırlarsa, büyük takımlar, bazı büyük takımları da yenerlerse, 3 büyükten bahsediyorum. Trabzonspor bu sene yarışın içinde tam anlamıyla olabilir diyebiliriz. Eleştirmeyi çok seviyorum, aslında iyi yayın oluyor demek istedim. Anlatma tarzım biraz farklı olabilir demiş Hasan abi. Hasan abi de sevgiler. Evet, Uğur Bey de önemli bir bilgi diyor. Yayını yeni açtım. Yazacak bir şey bulamadım, o yüzden bunu yazdım. Teşekkür ederim demiş.
1: Neyi yazmış?
0: Az önce bu barajın arkasına yatan Ricardinho
1: ya
0: kardeşimiz.
1: Sağ olsun, ya bunları önemserim ben. Neden biliyor musun? Bu spor kültürüne de bir katkı aynı zamanda.
0: Evet.
1: Sağ olsun dinleyicimiz.
0: Geçen ben böyle pazar günü ben kimim diye sorular sordum. Bir anda 50-60-70 mesajlar geldi. Dedim ya arkadaş, bu kadar dinliyordunuz niye yazmıyorsunuz falan.
1: Şimdi Caner'cim, ben herhalde bir 12-13 yıldır yapıyorum bunu biliyorsun. Eskiden 22-24 yayınları yaparken özellikle evet. çok daha fazla yapardım. İşte günün bir kelime verirdim, o kelime üzerinden devam edelim. O da günün en çok konuşulan konusu neyse o kelimeyi kullanırdım. Onun üzerine mesajlar isterdim. Ya da işte geçmişten günümüze yolculuk yapalım. Ne bileyim işte hatırladığınız forvetler Dünya Kupası'nda gibi böyle şeyler sorarak çok güzel geri dönüşler alabiliyorsun. Katılım sağlıyorlar sağ olsunlar.
0: Evet, ilk kez geçen pazar günü yaptık. Biraz böyle dinleyicilerimizin hani dediğin yani genel kültür açısından aslında neredeyse tabii. hiçbir bilgi vermeden herkeste sorulan soruları çok iyi bildiler. Şunu kanaat getirdim. Yani bizim dinleyicilerimiz çok bilgili gerçekten.
1: Evet, mutlaka bilgiler var. Ona hiç lafım yok ama günümüzde tabii bilgisayar elinde olan, cep telefonu elinde olan herkes çok rahat artık bunlara ulaşıyor. Tabii. Eskiden çok zordu biliyorsun. Yani açacaksın, kitap okuyacaksın, araştıracaksın. Ancak öyle bir uzmanlık alanın olacak. Zaten Caner ben hep şöyle söylerim. Katılır mısın bilmiyorum. Hani çok bilgilisin derler ya.
0: Evet.
1: Ben derim ki bilgi değil, ilgi önemli. Çünkü her şeyi bilemezsin ama ilgi alanında ilgili her şeyi bilirsin. İlgi alanında ilgili gider, takip edersin, araştırırsın ve o ilgi alanında bir şeylere sahip olursun. Mesela sporda öyle bir şey. Birçoğumuzun ortak ilgi alanı. İşte araştırmak, öğrenmek lazım. Burada bu yazılan mesela küçücük bir bilgi belki yarın öbür gün bir yerde birinin karşısına çıkacak. Ve ben bunu nereden biliyorum? Bak radyoda duymuştum diyecek.
0: Doğru doğru. Yok yok. Ben şimdi mesela bunu hafızaya yazdım.
1: Değil mi?
0: Çünkü bir gün
1: kimdi?
0: Konuşursak.
1: Kimdi?
0: Ricardinho.
1: Evet. Sene?
0: 2013. Evet, Palmeiras Figueirense mücadelesinde.
1: O kadarını ben yazmadım mesela. Yani, o kadarını abartmadım yani.
0: özür dilerim. Abi merhabalar, ben İzmir'den. Sevgili Hasan Bey, Hasan Mert Bey, Beşiktaş'tan Muhammed Salah'ı unutturacak bir transfer gelir mi yoksa bu yönetim ilk çatırdamada gider diyor ya da istifaya da gider dememiş de istifaya davet edilir. Ne
1: bu
0: diyorsun? Gelir mi?
1: Çok özür dilerim. Manisa'nın golü geldi. 1-1 oldu 34'te. Evet. Belirtmek istedim.
0: Tamam.
1: Yani ben şu anda Beşiktaş taraftarını sosyal medyada da takip ediyorum. İlk gün bu Muhammed Salah transferi gerçekleştiği anda bir küçük dalgalanma oldu ama onun dışında kimse çok fazla şey yapmadı bu durumu.
0: Şu anda çünkü önemsemedi. Sonuçlar iyi gidiyor abi.
1: Ya tabii ki öyle ama bir taraftan da şey yani Önder Özen'in o açıklamayı yapmış olması bence çok değerli.
0: Evet.
1: Yani Önder Özen'in çıkıp biz vazgeçtik. Şu an için vazgeçtik. Teklifimiz hala masada, isterlerse kabul ederlerse buyursunlar gibi bir tavır içerisinde olması bana kalırsa çok şeyi değiştirdi. O açıklama gelmeseydi Önder Özen'den belki daha tepki büyük olabilirdi.
0: Doğru. Peki transfer yapmalı mı onu soruyor dinleyicimiz.
1: Ya zaten yapacak transfer ama, Salah'ı unutturmaz. Bak şu saatten sonra Salah'ı unutturacak transfer yapmak çok zor.
0: Yani Salah'ı unutturur mu unutturmaz mı bilmiyorum. Ben böyle bir şeyde beklemiyorum bu arada. Bence hiç gerek yok. O toplara hiç girmeye gerek yok. Şu anda Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bölgelere takıma katkı sağlayacak oyuncu getirmesi lazım.
1: Bir de ısrarla şunu söylüyor ya işte herkes. Ben de demin üstüne vurgu yapmıştım. Teknik direktör takımı.
0: Evet.
1: Yani bunu çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ya buraya eğer önem verirse Beşiktaş taraftarı da isim olsun ama şöyle büyük olsun böyle büyük transfer olsundan çok buraya önem verirse çok daha iyi olacak gibi görünüyor.
0: Aynen öyle. Yani bu futbolu biraz daha ileriye taşıyacak. Yani mesela dün kimdiğini birisi söyledi. Örnek veriyorum işte şu anda indidi takıma hani şu andaki bu seviyeyi korur. Ama seni bir tık yukarı çıkarır mı? Örnek veriyorum. Orkun'u çıkardıktan sonra bu denklemden bence çıkarmaz. O zaman Endidi'nin daha iyisine gitmeli. Eğer çıkmak istiyorsa, hoca da istiyorsa örnek veriyorum. Çerni dün son 3 maçtır saç baş yolduruyor. Çerni seni evet bu seviyede tutar. Hani 5 kaçırır, bir tane atar, 2 asist yapar. Ama daha iyisi varsa yani bu Salah olmasına gerek yok. Seni en azından bazı maçlarda gol veya asist katkısıyla beraber ya da dün işte yakaladığın pozisyonlar var şimdi. Sana gol atacak bir oyuncu ya da skor katkısı yapacak bir oyuncu bulup getirirsen seni bir level öteye taşıyabilir. Ya da oyunu daha öne yukarıya taşıyabilir. Beşiktaş'ın eksiklerini bu ölçüde tamamlaması gerekiyor. Ama geç kaldılar Vedat abi. Bak ben sana söyleyeyim mi?
1: Lig başlıyor artık.
0: Evet. Abi Trossard imzalayalı sanırım 18 gün falan oldu. Kaç haftaya tekabül ediyor? 2,5 hafta. Trossard imzaladığı günden bu tarafa Beşiktaş transfer yok. 2,5 hafta.
1: Ama şöyle bir de hatırlar mısın? Zaten yoktu. Bir anda 2-3 tane birden geldi. Sonra yine bir yokluk var. Yani Beşiktaş'ta da hatırlar mısın? Bir dönem transfer yapılmaması evet, ne kadar evet, eleştirilmişti. Evet, evet. Bir anda 2-3 isim birden açıkladı Beşiktaş.
0: Yani Muhammed Salah transferine çok takılı kaldılar. Geçiyorum. Vlahović transferine inanılmaz takılı kaldılar. Ya Vlahović tamam çok önemli çok önemli bir oyuncu. Tabii ki herkes gelmesini ister. Özür dilerim. Ama yani gelmiyorsa da artık bir yerde deyin ki ya 2 gün içinde artık cevap veriyorsan ver, vermiyorsan biz B planına geçeceğiz. O zaman şunu düşünüyor Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş'ın o zaman B planı yok. Yani Vlahović'i tamam biz alacağız. A planımız o. Varsa da o zaman niye gelmiyor? Çünkü haftaya lig başlıyor. Şimdi çok özür diliyorum. Rakiplerinin senede 1-2 maç kaybettiği bir dönemde geçmiş birkaç seneyi bir referans olarak al. Sen şimdi lig başında 3 maç üst üste puan kaybet. Bitti gitti işte daha.
1: Bak bir domino etkisi olabilir Caner. Şöyle. Vlahović mesela eğer Atletico Madrid Vlahović'i alırsa Charlotte'u bırakır.
0: Evet,
1: Charlotte doğru. Türkiye'de bir takıma gelir. Ya beklentim o. Ya da direkt Vlahović Türkiye'de bir takıma gelebilir. Yani orada belki de o denge de korunuyor şu anda bekleniyor. Yani belki önümüzdeki hafta içerisinde Vlahović ile ilgili eğer Atletico Madrid bir karar alırsa Charlotte Türkiye'ye gelebilir.
0: Vallahi
1: kim olur bu bilmiyorum hangi takım olur.
0: Bilmiyorum tabii ama hani Beşiktaş'ın özellikle santrafor transferini bir an önce bitirmesi lazım. Çünkü hani ben de dün maçtan sonra birçok Beşiktaş'ı takip eden, konuşan birçok kişiye baktım şöyle. Herkes yani transfer diyor. Bu takımın eksikleri var ve transfer diyor. Hani başka ne diyor? Önemli ama hani başkanın bilmiyorum yani söylediğinden bağımsız olarak bu takım transfer istiyor. Görünüyor zaten. Söylemeye gerek yok. Peki devam ediyorum. Can kardeşim geçen haftaki sorularda Vedat Bey'e söyle ne demiş? Futbol izlemeye milattan önce başladığımız için Kuman'ı, Maldini'yi net hatırladım. Şampiyon Kulüpler Kupası falan yazınca yaşım da ortaya çıktı demiş.
1: Şampiyon kulüpleri hala hatırlıyor değil mi?
0: Tabii tabii.
1: Ben de öyle bu arada.
0: Ben de öyle abi.
1: Değil mi? Sen de öyle.
0: Tabii abi yani biz zaten yakınız birbirimize. Beşiktaş taraftarıyım demiş dinleyicimiz İzmir'den Onur Bey. Neymar ismi geçiyor, Ramos ismi geçiyor. Bu isimler hakkında ne düşünüyorsunuz demiş.
1: Kime geçiyormuş?
0: Beşiktaş'a. Hmm. Neymar ve Ramos.
1: Ya bilmiyorum ben çok dediğim gibi ya bu isimleri çok fazla duymadım açıkçası.
0: Ben ikisini de istemem. Yani eğer bu isimler geçiyorsa umarım yanlış yazmışlardır. Bir yazım hatasıdır sevgili Onur Bey. Yani şu takıma Ramos'un falan ne işi var yani? Neymar'ın ne işi var? Ya illa da süperstar alacaksan böyle bir derdin de yok ya. Zaten Trossard'ı aldın sen. Gerek yok yani böyle bir arayışa. Sağ tarafa Černi'nin yani Rashica kalacaksa öyle gözüküyor. Ya da Černi ile devam edeceksen Černi ile forma rekabetine girecek bir oyuncu alman yeterli. Orta sahaya yine aynı şekilde savunmada Emirhan'la rekabete girecek bir oyuncu alman yeterli diye düşünüyorum. Onur Bey umarım yanlış mesajdır. Yani duyduklarınız yanlıştır. Merhabalar iyi akşamlar. Kocaeli'den Ramazan ben. Galatasaray'ın transfer listesinde Leo transfer durumu nedir? Teşekkür ederim. Evet Galatasaray abi konuşalım. Galatasaray'da transfer belirsizliği devam ediyor. Az önce de gördüm Leo'nun Milan'ın Leo için 60 milyon euro istediği konuşuluyor. Şimdi bugün kimden dinledim Leo'yu? Tahmin et Radyo Spor'da. Kimden? Sevgili Aykut Aydın'dan.
1: Aykut'tan.
0: Evet, geçen hafta ben şöyle bir şey söylemiştim. Hani Leo hakkında. Leo iyi bir oyuncudur, yıldız bir oyuncudur. Ama oynarsa kaç maç oynayacak? Kaç maç sizin istediğiniz ve beklediğiniz performansı verecek? Hani burası biraz muamma. Yoksa hani gerçekten çok özel bir oyuncu. Ama işte dalgalı performansı var. Benzer yorumları yaptı çünkü yıllardır Leo'nun maçlarını anlatan bir dostumuz. Benzer şeyler düşündü. Ne diyorsun Galatasaray'daki yani transfer belirsizliği, taraftarın haliyle sitem etmesi, isyan etmesi, işte belki protesto etmesi. Haklılar mı abi? Haklılık payı var mı? Sen ne diyorsun?
1: Var. Yani burada ben Galatasaray'ın taraftarın tepkisinin çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Neden? Şimdi bak. Kaldı ligin başlamasına bir hafta.
0: Evet.
1: Galatasaray'ın 11'inde senin şu anda baktığında eksik gördüğün bir yer var mı?
0: Öncelikle santrafor.
1: Değil mi?
0: Yani, sonra bir stoper.
1: Bir 10 numara mesela.
0: Bir 10 numara.
1: Hep konuşmuyor muyuz bunu?
0: En az 3.
1: Yani şimdi önümüzdeki hafta lig başlayacak. Gelecek olan oyuncunun yeniden takıma alışma çabası vesaire ki bu sene biliyorsun Şampiyon Ligi de biraz erken başlıyor. Yani şu anda Galatasaray'ın getireceği bir oyuncu Şampiyonlar Ligi'ne anca yetişecek zaten.
0: Evet.
1: Yani bu planlama zaten şöyle yapılmamıştır herhalde. Sezona başlarız. Bir tane oyuncu alırız. Ondan sonra sezon başladıktan sonrasına bakarız. Değil mi?
0: Sanki yapılmamış evet yani.
1: Öyle görünüyor yani. Bir Galatasaray ne kadar oldu sezonu açalı? Bir ay olmadı mı?
0: Evet evet hemen hemen oldu.
1: Bir aydır Galatasaray'ın mutlaka oyuncuyu getirip işte yüklemelerini yapması vesaire gerekmiyor muydu? Gerekiyor.
0: Tabii ki gerekiyor canım. Yani bunun konuşmaya gerek var mı? Şimdi birincisi mesela Davinson Sanchez gelmedi bildiğim kadarıyla. Doğru mu? Yok gelmedi. Bildiğim kadarıyla gelmedi Davinson Sanchez. Mesela Messi Dünya Kupası finali oynadı değil mi?
1: Hı hı.
0: Beyefendi.
1: Onun bile döndüğü yerde
0: abi neredesin? Oynadı, goller attı. Dün bir maçta 4-1 yendiler. 2 gol attı. Ondan önceki hafta geldi oynadı. Yani FIFA'nın verdiği evet bir izin var. Hani yasal bir izin var ama hani illa da o izni kullanmak zorunda mı mesela Davinson Sanchez? Bu bir. İkincisi az önce sen de bahsettin. Yani Galatasaray'ın bir 10 numara ihtiyacı var Mertens sonrası. Sürekli Can Uzun konuşuldu bütün yaz boyu. Şu anda Can Uzun bekleniyor gibi bir durum var. Şimdi Sayın Abdullah Bey diyor ki bizim listemizde var, alacağımız oyuncular da var. Başkanımız hani işte talimat verdiği anda alacağız diyor. Ya da vakti geldiği zaman alacağız. O vakit ne zaman abi? Ben onu merak ediyorum. Ben niye gelmiyor o vakit yani Galatasaray'da? Mesela Icardi gideceği belli değil miydi?
1: Tabii belliydi.
0: Peki.
1: Ya şöyle belliydi derken yani en azından 10 gündür 15 gündür net belli.
0: Daha önceden de yani geçen sene mesela Icardi'ye böyle mi veda edilmeliydi? Örneğin Icardi'nin hani çok daha iyi veda edilmeli idi bence.
1: Yani nispeten haklısın. Yani.
0: Peki sen ne düşünüyorsun yani? Ben senin fikrini merak ediyorum. Yani niye başka problemler mi var?
1: Ya problem şöyle.
0: Niye olmuyor?
1: Aslında baktığın zaman Galatasaray en fazla bu sene harcama limitine sahip olan takım.
0: Evet.
1: Ya, harcama limitiyle ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum Galatasaray'ın.
0: Tamam.
1: Ama bir nakit akışı ile ilgili sorun olduğundan bahsediliyor. Yani çünkü bu tarafı da çok önemli. Şöyle düşün. Geçtiğimiz sezon Galatasaray transferler yaparken çok ciddi bir rakamı bir sezon içerisinde ödemek zorunda kaldı.
0: Evet.
1: Yani bu mu acaba sebep bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim sadece. Galatasaray yönetiminin şu ana kadar iletişim konusunda da çok iyi gittiğini söyleyemem.
0: Değil mi? Yapmadılar yani, açıklama.
1: Tabii şöyle yani yapıldı. Dursun Özbek yaptığı açıklamalarda genelde şöyle dedi. Daha önce de yaptık yine yaparız. Bize güvenin. Tamam bu tarafı doğru. Ama biraz da böyle sanki şey olması gerekmez mi? Daha bu süreci doğru yönetmek gerekmez mi? Bu tepkilerin en azından oluşmaması adına. Ben en azından kendi fikrim o. İletişim konusunda biraz daha doğru bir yöntem belirlenebilirdi diye düşünüyorum.
0: Yani her yıl mı Galatasaray fırsat transferi kovalayacak?
1: Ya geçtiğimiz sezon bunu başarmış olması her sezon başarabileceği anlamına gelmiyor ama
0: yani.
1: Belki vardır kafalarında bir şey. Onu da göreceğiz önümüzdekilerde. Ya ben Galatasaray'ın mutlaka iyi bir santrafor getireceğini düşünüyorum ama. Yani
0: getirmeni bu, zaten abi.
1: Ya bu kadar beklemenin karşılığı bu olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki yani yok işte dünyada da yok abi.
1: Ya işte belki satlar dediğim kaçıyor. Gibi Vlahovic bekleniyor olabilir. Başka bir isim bekleniyor olabilir. Yani son günleri beklemekten kasıt var ya biraz önce söyledim bir domino etkisi yaratabilir Vlahovic transferi. Vlahovic bir yere gider oradaki oyuncu başka bir yere gider gibi bir durum oluşabilir.
0: Nerede vardı bu? Ronaldo bir yere gitmişti. Manchester'dan hatırlıyor musun? İşte Weghorst şeye gitmişti.
1: Devre arasında oldu ya bu durum işte.
0: Evet evet. Manchester'a gitmişti. Böyle garip bir şey olmuştu.
1: Tabii. Herkesi etkilemişti.
0: Evet.
1: Ya da kaleci transferinde olmuştu galiba sezon başında. İşte Uğurcan nereye gidecek? Ederson buraya gelirse oraya gider gibi bir durum da oluşmuştu.
0: Beşiktaş'ta şeyi mi göndermişti? Enduro mu ne? Garip bir şey olmuştu ya. Evet. Fenerbahçe bir oyuncu alacak vesaire diye. Trabzonspor Charlotte alırsa şampiyonluk yarışında önde olur. Bursa'dan Aykut Bey demiş.
1: Valla Charlotte zaten Trabzon'u bilen bir takım. Bilen bir isim. Ve Trabzon taraftarıyla Charlotte arasında da ciddi bir bağ var. Gelirse çok başka bir şey olur.
0: Evet. Ramazan Bey ne demiş? Kocaeli'den yazıyorum demiş. Galatasaray'ın transfer listesindeki Leo'yu konuştuk. Leo peki hani dünyada gidecek son oyuncu mu? Yani başka bir
1: Yo,
0: isim geçmiyor.
1: Değil tabii ki.
0: Peki Galatasaray Leo'yu alırsa Barış'ı ne yapacak abi, merak ediyorum.
1: İşte bugün
0: sadece soruyorum
1: bak,
0: sana.
1: Bugün Nevzat Dindar bağlandı sevgili Ayhan Şensoy'un yayınına. Orada evet. Da bu sohbet yapıldı aslında. Hemen hemen buna yakın bir sohbet yapıldı. Dedi Nevzat Dindar da, yani Barış Alper gibilir o şartlar altında.
0: Giderse
1: gidebilir dedi. Yani o ihtimal var dedi.
0: Yani giderse
1: Avrupa'ya
0: tamam.
1: Gitmek istediğinden bahsetti Nevzat Dindar. Zaten istiyor Avrupa'ya gitmek. Ama yani bu transfer gerçekleşirse bu olabilir gibi bir tavrı var. Bir de biliyorsun orada şey var. Rusya'dan bir oyuncu getirecekler. Kim o? Baktarov muydu?
0: Batragov herhalde.
1: Batragov. Evet. Batragov. Özür dilerim. Ben Baktarov diye hatırladım da Batragov. Doğru söylüyorsun. Bir de o çok konuşuluyor. İlk günden beri konuşuluyor orada. Yani bonservisin biraz daha uygun şartlara gelmesi bekleniyor orada. Yani oyuncunun başka talebi çıkmazsa daha da düşük fiyatlar alabilecek Galatasaray. Gözüken o.
0: Bilmiyorum. Bu arada Kulüp Brugge 1-0 öne geçmiş. Biz bir gol daha bekliyoruz ilk yarı itibariyle. Hadi
1: hayırlısı
0: bakalım.
1: Olsun.
0: Bekleyip
1: ben,
0: görelim.
1: Benim amacıma ben ulaştım şu an için.
0: Öyle mi? Kapattın mı yani?
1: Yok, şu her iki yarıda da birer gol bekliyordum ya. Şimdi evet. Senin için bir gol daha gelsin bakalım.
0: Hadi ilk yarı. Bu arada Galatasaray'ın 9 yabancısı var şu anda sevgili dinleyiciler. Yetişkin anlamda söylüyorum.
1: Galatasaray'ın 23 yaş altı transfer etmesi gerekiyor. Yani orada bir eksiği var. Ciddi bir eksiği var.
0: Orada bir Yelert var biliyorsun. Naga var. Bir de Lese Ugochukwu.
1: İşte yeni aldıkları oyuncu. Evet.
0: Yani oraya bir artı bir de yetişkin almaları gerekiyor. Ya da Nelson giderse iki yetişkin oyuncu alacaklar. Öyle bir durum var. Diğerleriyle alakalı bir tasarruf olacağını düşünmüyorum. Peki mesajlara bakıyorum abi. Çok mesaj var. Sonra da bitirelim yayını. İyi yayınlar. Ne demiş dinleyicimiz Vedat Bey. Önder Üzen'in basın toplantısında transferi 3 bölüme böldükleri, ilk etabı bitirdikleri, ikinci etap 15'inde sonra başlayacak. Hayır, 15'ine kadar alacağız dedi. 15 Ağustos'a kadar.
1: 15'inden sonra dediğin zaten sezon başlıyor.
0: Sezon başlıyor zaten. Üçüncüsü fırsat transferi olacak sevgili Serkan Bey. Onu söyleyeyim. En azından ben öyle burada da
1: değerlendirmiştim. Doğru doğru, senin söylediğin gibi.
0: Muhammed Salah Trabzon'da bekleni verir mi vermez? Beşiktaş'ta şu an için Trossard beklenenden daha iyi verim verirse Salah aranmaz. Vedat Bingöl Marmara Adası Balıkesir'den yazmış Vedat Bey. Adaşına abi.
1: Marmara Adası hemen Avşa'nın yanındadır Caner.
0: Öyle mi?
1: Avşa Adası'nın yanındadır. Benim
0: gittim mi?
1: Ya ben Avşa Adası'na gittim, Marmara'ya da gittim ama benim gittiğim dönemlerde Marmara Adası çok böyle turistik bir yer değildi. Avşa çok revaçtayken. Ama şimdi duyuyorum Marmara Adası da çok ciddi bir şey olmuş.
0: Evet.
1: Turistik bir ada olmuş. Normal, güzel yerdir yani.
0: İstanbul'a yakın değil mi? Gidip tabii. Gelinebiliyor.
1: Ya buradan 3 saatte gidersin, 2,5 saatte gidersin.
0: Yani günübirlik gidip gelinebilir aslında.
1: Yani o zor bir şey de.
0: Yorucu
1: yani
0: olur.
1: Sabah git, akşam dön çok zor olur ama buradan yeni kapıdan şeyler var. Hızlı feribotlar var. 2-2,5 saatte orada oluyorsun.
0: Abi ben Ankara'ya günübirlik gidip döndüm ya.
1: Bak yani. Kaldı ki ben zamanında gittiğim dönemlerde böyle hızlı feribot falan yok. Şeyden ben Tekirdağ'dan arabalı vapura binerdim Caner. 4,5-5 saate yakın sürerdi.
0: Eyvah eyvah. O bayağı zormuş abi.
1: Tekirdağ'dan Avşa'dasın.
0: Ramos futbolu bıraktı. Bu arada dediğiniz doğruydu. Bizim sinirlenmemizin sebebi bu transfer ile bu kadar oyalanıp bitirilmemesi demiş, dillendirilmesi. Sevgili dinleyicimiz Hasan Bey. Valla ben söyleyeyim. Beşiktaş şu anda iyi gidiyor. Yani bu iyi gidiş adama kandırmasın. Taraftar zaten bunu söylüyor. Çok fazla söylüyorlar. Beşiktaş'ın bir an önce transfer yapması lazım. Az önce bahsettiğim gibi. Yani aksi halde 3. 4. hafta bunların hepsi karşısına çıkar yönetim.
1: İşler yolunda giderken
0: evet.
1: Sorun çıkmaz.
0: İşler yolundayken konuşmak
1: evet.
0: Lazım.
1: Bak bir şey söyleyeyim mi sana Caner? Tabii. Ben mesela hadi konuşalım dedin ya, bir şey söyleyeyim mesela. Sayın Serdal Adalı'nın açıklamalarından bahsetmiştim ya az önce.
0: Evet.
1: İşte dedi ki ya Muhammed Salah biz almadık dedi.
0: Tamam.
1: Sonra işte bir sağ açıkla ilgili fikrini söyledi. Bir şey daha dedi, benim dikkatimi çekti. Muhammed Salah transferiyle ilgili Önder Özen'in bile 12-13 gün sonra haberi oldu dedi.
0: Evet biliyorum.
1: Normal değil.
0: Değil değil. Hiç
1: yani
0: normal değil.
1: Önder Özen bu takımın futbol başındaki direktörü. Futbol direktörü isim. Onun bile 12. gün haberi olmamalı. En baştan haberi olmalı.
0: Madem 12. gün haberi varsa o zaman o basın toplantısını Sayın Adalı yapmalıydı.
1: Hadi ya o taraf evet doğru yani, söylüyorsun yani. Da o tarafında şöyle diyorum yani şimdi bir planlama yapıyor ya Önder evet. Özen. Diyor ki benim planlamam bu. Şuraya şunu alacağım, buraya bunu alacağım, buraya bunu koyacağım. Bir şekilde kafasında bir planlama yapıyor. Eğer orada Önder Özen'e biz bu oyuncuyu düşünüyoruz. Senin planlamanda ne hangi yerde konumlandırabilirsin diye. Yani şu değil anladın mı? Salah'ı getiriyoruz ya. Yani elbette bulacaklar oynatacak bir yer değil mesele. Eğer bu kadar kurumsal bakıyorsan meseleye bence çok daha önce haberdar edilmeliydi. Benim dikkatimi çekti. Diğer konularda da işler böyle mi yürüyor?
0: Yani şöyle Vedat abi ya orada tabii ben şöyle yaklaşıyorum konu yani sosyal medyanın bu kadar yaygın olduğu Önder Özen'e bu kadar yakın muhabirlerin olduğu haliyle yani buna medyada sayabiliriz yani büyük hesaplı isim saymayayım şimdi ama bildiğim için söylüyorum yani bir mesajla ulaşıldığı bir yerde bu açıklama bana biraz şey gibi geldi yani bir çok doğru bulmadım bu açıklamayı. Yani böyle bir şey olma ihtimali olmadığını düşünüyorum.
1: Ya bilmiyorum.
0: Ama garipsedim mesela niye ya böyle bir açıklama yaptı.
1: Sayın Başkan'a sadece şunu söyleyebiliyorum. Ben haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Az da olsa var yani tepki hı-hı. gösteren.
0: Evet.
1: Bence yani Sayın Başkan oturdu, konuştu, almadı.
0: Ya o bu kadar
1: almaktan vazgeçti. Trabzonspor'la gitti menajerler. Zaten bu menajerler gelirler. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hepsiyle görüşürler. En iyisini almak ister. En
0: iyi sözleşmeyi. Para veren kimse.
1: Tabii en iyi sözleşmeyi almak ister. Beşiktaş çekildi. Biz de bu şartlarda istemiyoruz dedi. Sonra oyuncu gitti bak Trabzonspor'la anlaştı. 17 milyon eurodan bahsediliyor işte yıllık. Ondan sonra bir imza parasından bahsediliyor. Satılacak olan ürünlerin %20'sinin ona verileceğinden bahsediliyor falan filan. Ki biz o zaman duyduğumuzda bu özellikle satılan o ürünlerin %'sini istemesi sanıyorum en büyük problem olmuş. Ki başkan da Sayın Başkan Serdar Adalı da o gün dedi ki ya ben ilk kez böyle bir muhatap oldum. Böyle bir muameleyle karşılaştım dedi. Yani zaten rahatsız olmuş anladığım kadarıyla menajerlerinin şeylerinden. Ben dediğim gibi ya burada bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum başkana. Ya Trossard'ı getirmiş bu başkan yani bu sezon. Çok önemli bir iş yapmış.
0: Vedat abi ben şöyle yani aslında taraftar burada Beşiktaş'ın ve başkanın açıklamından rahatsızlığından ziyade Trossard haricinde hani Salah konusundaki bu süreci de ben doğru yönettiğini düşünüyorum bu arada Beşiktaş'ın. Yani Önder Özen çıktı Sayın Önder Özen dedi ki biz kalktık masadan.
1: Tabii üzerine çok ya bak onu yapmasaydı var ya çok zora girerdi şey.
0: Tabii Beşiktaş. Yani bu artık benim için bitmiştir ama şunu söylüyorum. Yani senin eksik bölgelerin var. Yani buralar artık transfer. Hani artık oraya takılı kalmayın. Geçmişte bunu çok yaptılar biliyorsun. 2 oyuncu aldılar, 3 ay yok. 2 ay oyuncu aldılar, 5 ay yok ve haliyle Beşiktaş erken havlu attı. Bu sene bu olmamasını diye söylüyorum.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Aziz Bey demiş ki Lukaku Fenerbahçe yazılıyor. Uygun profil mi sizce demiş. Bunu da yayınlayalım sonra kaçalım. Ben daha koşan mücadele eden bir santrafor isterim Fenerbahçe'ye. Var mı senin bu konuda fikrin?
1: Yani Lukaku iyi bir oyuncu ama yani ben duymadım en azından şu ana kadar o ismi.
0: Peki. O zaman bitiriyoruz abi. Ağzına sağlık. Birazdan sevgili Görkem Tezer'e bırakacağız. Biz de
1: senin de ağzına sağlık Caner.
0: Evet yarın biz yine buralarda Radyo Spor frekanslarında olacağız. O zaman herkese ailesiyle birlikte mutlu akşamlar diliyoruz.
1: Hoşça kalın.
2: Maç merkezi sona erdi.
3: Reklam.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
6: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
7: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
8: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
9: Radyo Spor!
10: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
9: Radyo Spor!
3: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Tabii ki transfer gelişmelerinden her zaman olduğu gibi bahsedeceğiz. Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırabileceğim bir haberim maalesef bulunmuyor. Onu da söyleyeyim. Transfer. Galatasaray'a acaba kim gelecek diye düşünen Galatasaraylı dinleyicimiz varsa şu an için öyle medyaya yansıyan ya da transferi bitti noktasına gelen bir oyuncu henüz bulunmuyor. Leo'yu ben ayrı bir kefeye koyuyorum tabii ki bu anlamda. Galatasaray Leo'yla anlaştı, oyuncuyla anlaştı. Yani en çok karıştırılan konulardan biri bu. Son dakika haberleri geçti değil mi? Ulusal basında, televizyonlarda, gazetelerde, internet sitelerinde Galatasaray Leo'yla anlaşmış. Evet, Leo'yla anlaştı, oyuncuyla anlaştı. Henüz kulübüyle, Milan'la resmi bir anlaşma söz konusu değil. Hatta dün 35 milyon euroluk teklifi reddetti Milan cephesi. 50 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyeceklerini açıkladı Milan cephesinden bahsedecek olursam. 50 milyon euro ver al getir oyuncuyu. Zaten 7 Ağustos artık ne kaldı ki şunun şurasında, ligler başlıyor. 3'e 5'e bakmadan Leo'yu getirin diyen futbol severler de var, Galatasaraylı taraftarlar da var. Ya verilir mi 50 milyon euro? Tamam, iyi bir futbolcu. Ligimize renk katabilecek oyunculardan biri, kabul ediyorum. Ama sorunlu futbolculardan biri. Portekizli futbolcuların geçmişine baktığınızda hemen hemen hepsinin özel hayatıyla ilgili basına yansıyan birçok haberi var. Teknik direktörüyle kavga etti. Hatırlayın, oyundan çıkardığı için. Milan'da önemli işler yaparken. Galatasaray'da böyle sorunlar yaşar mı? Saha dışıyla gündeme gelir mi? 50 milyon eurodan bahsediyoruz. Yani riske edilebilecek bir rakam mı? Bunları tabii ki Galatasaray yönetimi oturup düşünecek. Düşünmek için de az bir süreleri kaldı.

yönetime tabii ki bir tepkileri var. Bunu toplu bir halde yapacaklar mı tabii? O önemli. Ben de onu merak ediyorum. Ha, yarın akşam tüm gelişmeleri stadyumdan sizlere aktarmaya çalışacağım. Yarın karşılaşmayı basın tribününden takip etmeye çalışacağım. Onun dışında canlı yayın bağlantıları yaparız stadyumdan. Hiç merak etmeyin, son dakika gelişmelerini. Bak, tribünden şu an şöyle bir tezahürat geliyor ama ekrandan sizler duyamayabilirsiniz. 1000 taraftar varsa 500'ü bağırıyor. Misal örnek veriyorum. Yönetimi istifaya davet ettiler ya da transferlerle alakalı bir tepkisini dile getirdi taraftar. Toplu halde diye. Bu gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız yarın akşam da Radyo Spor'da kalmaya devam edin derim. Ve her zaman olduğu gibi yayınımızın başlangıcında şu an bana kimler kulak veriyor, nerelerden dinliyor, hemen mesaj göndersinler, ben de öğreneyim. Bu açılış konuşmasıydı. Birazdan konumuza geçeceğiz. Bahis anlamında, iddia anlamında kuponlarımı sizlere aktarmaya devam edeceğim. Canlı karşılaşmaların skorlarını sizlere aktarmaya devam edeceğim. Ama öncesinde bana kimler kulak veriyor? Nerelerden dinliyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Yoksa evinizde misiniz? Spor mu yapıyorsunuz ki bu saatte spor yapan var mıdır ya, spor sever biri? Bu saatte diyorum, bakın saat 22.33. Ben görmedim. Akşam saati spor yapıyorum abi. Hiç görmedim, denk gelmedim. Spor dediğin sabah 7'de 6'da olmuyor mu? 8'de vesaire. İllaki olabilir ama çıkabilir biri ya. Bakalım gelecek mi? Nerelerdesiniz dedik dinleyicilerimize. Şöyle mesajlara bakalım. Neler gelmiş? Görkem abi, o gözlüğü nereden aldın, bana gönder demiş, hediye geldi. Hani çok ünlü birinden hediye geldi, şarkıcıların bulunduğu ortamdan geldi. Yani ünlü bir arkadaşımdan hediye geldi o bana, öyle söyleyeyim. 9-10 senesi var o gözlüğün. Daha önce müzik işleriyle uğraşıyordum. Yayınlarım müzik üzerineydi. Şarkıcılarla alakalı işler yapıyordum. DJ'lik vesaire yapıyordum ve onlarla aram çok iyiydi. O dönem birinden hediye geldiği için, hadi şu an takılabilecek bir durumu bile yok aslında. Hep lekeler oluştu. Siyah lekeler var, çıkmıyor. Çizildi. Dile kolay. 10 sene oldu canım. Ben onu takmaya devam ediyorum. Güzel anıları olduğu için o gözlüğün. Yani milyon dolar verseniz de hediye etmem. Ha, milyon dolar diyorum gerçi ya. 1 milyon dolar ne kadar ediyor şu an? Bak, kendimle çeliştim ya. Kendimle çeliştim. Peki, teşekkür ederim dinleyicimize. Uğur Böceği'nden paylaşımlarını karma yaptım, sisteme çevirdim. 2 maça kaldım. Oo, çok güzel bir rakam kazanacağım demiş. Hadımköy'den bekçi olan bir dinleyicimiz. Kolaylıklar dileyelim kendisine. Galatasaraylıları üzebilecek haberler var mı peki demiş dinleyicim. Yani Galatasaraylıları şu an üzen tek nokta transferlerin bitmemiş olmasıdır diye düşünüyorum. Ha, Galatasaraylı dinleyicilerim de bu konu hakkında tabii yorumlarını gönderebilirler. Neler düşünüyorlar merak ediyorum. Kocaeli'den Aziz, ben iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederim. Kocaeli'ye de selamlarımızı iletelim. Hastanede eşime refakatçiyim. Dualarınızı alırım. Hani tabii sağlıkla alakalı durum yaşandıkça ben her zaman, yani dualarım tabii ki çok önemli ama onun dışında da merak ederim. Yani siz devamlı yazın bana. Umarım kötü bir durum yoktur Aziz Bey. Geçmiş olsun dileyelim. Tüm hastalarımıza tabii ki geçmiş olsun dileyelim. Hani bizlerin de yarın öbür gün başına ne geleceği belli değil. O yüzden bunları da düşünmekte fayda var. Ben buna inanıyorum. Tekrardan çok geçmiş olsun eşinize. Şöyle bakalım, bir dinleyicimiz mesaj gönderdi ama açamadım, bir saniye. Aynı anda yoğun mesaj trafiği tabii ki gerçekleşince de ya WhatsApp donuyor, öyle söyleyeyim. Ben Utku, iyi yayınlar. Her zaman olduğu gibi yollarda sizi dinliyoruz demiş. Peki, teşekkür ederim. Müzisyen kendisi herhalde. WhatsApp profil fotoğrafına bakınca evet. Güzel. Şarkıcılığa devam ediyor musunuz acaba? Gece kuponlarını bekliyorum demiş. Senin samimi konuşmanı, gerçekleri söylemeni beğeniyorum ve senin mikrofona geçmeni bekliyorum demiş. Adana'dan Aktan Bey. Aa, çok hoşuma gitti bu mesaj. Var mı buna benzer mesaj gönderebilecek olan dinleyici? Bak, çok hoşuma gitti ya. Senin samimi konuşmanı, gerçekleri söylemeni, ne düşünüyorsam söylerim. Hani kimse beni mesela bu konuda sen şöyle yanlış söylüyorsun. Ya abi, sana göre yanlış, bana göre doğru. Hani o beni ilgilendiren bir konu. Benim düşüncem belki yanlış. Evet, kabul edebilirim bunu ama ben etmiyorum. Senin doğrun senin, benim doğrum, beni ilgilendiren bir konu. Ben kendi inandığım bir şeyin yanlış olmadığını mı savunayım, değil mi? Yani neysem oyum. Dışarıda denk geldiğimizde de insanlarla, dinleyicilerimizle konuştuğumda da, hani burada nasıl konuşuyorsam orada da düşüncelerim aynı. Onu ifade edeyim. Aktan Bey'in bu mesajları için de

Teşekkür ediyorum kendisine ya. Adana'dan yazmış. Gece kuponlarını bekliyorum demiş. Ha şöyle bir hatırlatmada bulunayım. Kuponlarımı merak ediyorsanız Uğur Böceği Şans Oyunları tarafından sürekli sizlere iletiliyor. Hani hiç kaçırmıyorsunuz. Ben gecenin ilerleyen saatlerinde de kuponlarımı oluşturuyorum ve paylaşımlar gerçekleşiyor. İddia.com'dan şayet kuponlarınızı oluşturuyorsanız sağ üst köşeye geliyorsunuz. Orada profilim sekmesine tıklıyorsunuz. Adınız ve soyadınızın yer aldığı daireye tıklıyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Kayıtlı bayimi değiştir seçeneğine tıkladıktan hemen sonra da bir arama çubuğu ekranınıza gelecek. Oraya 30 çift 0 97 yazmanız yeterli olacaktır. 30 çift 0 97 birleşik olarak bunu yazıyorsun ya da Uğur Böceği Şans Oyunları diye arattığında da karşına çıkacak zaten iddia.com'un resmi bayilerinden biri Uğur Böceği Şans Oyunları. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Yapman gereken işlem yaklaşık bir 30 saniye sürüyor. Sonrasında da 0540 300 çift 097. Ya bir gün dalgınlığıma gelecek kendi cep telefonumu vereceğim diye çok tedirgin oluyorum. Çok tedirgin oluyorum onu da söyleyeyim. 0540 300 çift 097. Bu numaraya yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum şeklinde mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. İlerleyen haftalarda tabii güzel jestleri de olacak sponsorumuzun. Yani onu söyleyeyim. Taraftarların özellikle mutlaka kayıt olması gereken bir durum söz konusu. Şayet kupon yapıyorsanız tabii. Hani ben iddia oynamıyorum abi hiç kayıt olmadım hayatımda diyorsanız da hani ben yok olmanız gerekiyor mutlaka olun demiyorum. Hani o size kalmış bir şey. Ama kuponları yapıyorsanız farklı bir bayiden oynuyorsanız da buyurun gelin sponsorumuzun bayisinde sizler de şansınızı deneyebilirsiniz. Hem benim kuponlarıma da ulaşabileceksiniz bu vesileyle birlikte. Peki şöyle bakalım gelen mesajları eritelim. Trafik kazası beli kırıldı demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyorum demiş. Geçmiş olsun. Umarım en kısa süre içerisinde eşiniz sağlığına kavuşur. Evet müzisyenim, ut sanatçısıyım. Solistlikle yapıyorum demiş sevgili Utku Bey. Teşekkür ederim. Size de kolaylıklar dileyim. Hani zor iş biliyorum. Yani sahnenin içerisinde yer aldığım için hani o şarkıcıların arkasında DJ'ler olur ya bazen. O bölümde de yer aldığım için biliyorum işin zorluklarını. O yüzden kolaylıklar dileyim. Hoş geldin Görkem kardeşim. Bir Galatasaraylı olarak diyor dinleyicim. Şöyle bakalım transfer olmaması canımı sıkıyor. Yani sıkmayan yoktur herhalde. Ama Salah'ın transfer olmasına sevindim. Formasını alacağım. İzlemek keyif verici olacak. Bursa'dan Aykut ben demiş. Fair play kokan mesajlardan biri. Ben de diyorum nereden ne kokusu geliyor? Fair play kokusu geliyormuş. Peki teşekkür ederim dinleyicime. Salah forması alacak olan bir Galatasaraylı taraftar. Şöyle bakalım. Abi Uğur Böceği'nden paylaşılanlar çok isabetli. Ben de o yorumcu arkadaşlara selam iletir misiniz? Emeğinize sağlık demiş dinleyicimiz. Peki iletirim tabii. Görkem bak dinleyicimizin selamı varmış. Peki aldık selamınızı. Çok teşekkür ediyorum. Şaka bir yana sevgili Vedat Parlak'ın da kuponları sizlere ulaşıyor. Bir de anka kuşumuz var. Anka kuşumuzun da kuponlarını görmenizde fayda var. Hayal kurduran kuponlar yapıyor kendisi. Yani çok enteresan. Acaba diyorum hangi villayı satın alırım ya? Şöyle bir oran bir gelse 25'lik 30'luk oranlar oynamayı seviyor. Hayal kurdurmayı seven kuponlara imza atıyor. Anka kuşu yine fenomenlerimizden biri. Bayimizin tahmin yapan ekip içerisindeki fenomenlerden birisi. Çok da isabetli kuponları oluyor. Yani tek golden, tek maçtan kaybettiği bazı kuponları var. Bir gün gelecek diye düşünüyorum. Anka kuşunu o zaman tutamayacağız. Yani uçup gidecek diye tahmin ediyorum. O kadar para çıktıktan sonra. Tabii canım. Bir dinleyicim daha vardı şu an 4. katta çalışıyor. 4 müydü 3 müydü? Bak onu karıştırdım. İsmini soy ismini her şeyi unuttum ya. Şu an dinliyorsa bana istek gönderebilir Instagram'dan. Görkem Tezer hesabım. Radyospor WhatsApp hattına da yazmak istiyorsa kendisi tabii ki yazabilir. 4. katta mıydı 3. katta mıydı? Bir çalışan bir emekçiden bahsediyorum. Farklı bir firmada şu an dinliyor kendisi biliyorum. Bayağıdır mesai yapıyorum diyor. Uyumadım diyor. 36 saattir mesaideyim diyor. Benden daha dinç
duruyor ama. İşte ben de bunu anlamıyorum. Ben geliyorum 1,5 saat yayın yapıyorum ama daha yorgun oluyorum nedense. Bu saatlerde evet, yaşlılık mı, şekerim mi yükseliyor, uykum neden geliyor bilmiyorum. Ya da hasta mı olacağım, hiçbir bilgim yok. Kendisine selamlarımı ileteyim. Radyo Spor ya da Instagram'dan benimle iletişime geçebilir. Yani soyadını unuttum. Ha, Yıldırım mıydı? Peki Yıldırım'dı herhalde ya soyadı. Kendisine selamlarımı ileteyim. Görkem Bey, iyi yayınlar. Galatasaray hiç transfer yapmazsa sizce başarılı olabilir mi? Yani düşüne düşüne bunu mu buldunuz? Ki kendisi benim sabit dinleyicilerimden biri, stabil dinleyicilerimden biri. Yayın öncesi birçok mesaj gönderdi. Bu akşamın konusu bu olsun bence, çok güzel bir konu, ya da şu olsun çok iyi konu derken herhalde buna karar verdi. Galatasaray hiç transfer yapmazsa sizce başarılı olabilir mi? Galatasaray bu kadrosuyla başarılı olamaz. Bu yönetim de koltuğunda oturamaz. İlerleyen haftalarda da 4 yıl seni şampiyon yapan Okan Buruk da o koltukta oturamaz. Şu anki mevcut kadrodan bahsedecek olursam, takım hazır ya da hazır değil. Ya bunları geçin abi. Bunları geçin. Takım hazır değil. Ya takım tabii ki hazır değil. Çok eksiği var. Abdülkerim'in yedeği yok, yedeği. 3 yıldan beri yedeği yok. Abdülkerim sakatlandığında Kaan Ayhan oynuyor o bölgede. Ha, kötü bir oyuncu değil. Kaan Ayhan'ı kötülemiyorum. Haddime değil. Haddime değil. Ama göz var, nizam var ya. Şampiyonlar Ligi'nde sen rekabetçi bir takım olmak istiyorsan, geçtiğimiz senenin üzerine çıtayı biraz daha yukarılara taşımak istiyorsan, Abdülkerim'in yedeği Kaan Ayhan olamaz. Bekin yok. Orijinal bekin yok. Orta alanda eksiğin var. Güç kaybettin. Sacha Boye, bek oyuncusu. Beğenirsin, beğenmezsin. Takımdan gitti, kiralıktı. Ondan sonra Lang gitti. Çok iyi performansı vardı Lang'ın. Ben çok beğeniyordum maçlarda. Avrupa maçlarında özellikle. Şimdi Lang'ın yerine bir oyuncu alınmadı. Icardi gitti. Osimhen'i yedekleyebilecek bir forvetin yok. Mertens gittiğinden beri bir 10 numara alınmadı. Bunları hesaba kattığımızda herkes şunu bekliyor. Şimdi yapar Galatasaray bu zamanlarda öyle bir yıldızı getirir ki taraftarı susturur. Aa, müthiş transfer der diye düşünüyor ama şunu unutuyorlar. Galatasaray'ın bir tane eksiği yok ki. Osimhen geldiğinde kadro hemen hemen kuruldu ve orada önemli bir dünya yıldızı kazandırıldı Galatasaray'a. Onun gibi bir tablo yok ki şu an baktığımızda. Bir oyuncu getirdin 10 numaraya. Savunma ne olacak stoperde? Abdülkerim'in yerine oynayabilecek bir oyuncu ya da bek oyuncusu, sağ bek oyuncusu, değil mi? İleride kanatlarda eksik var. Sané ve Barış Alper Yılmaz sezonundaki tüm maçlarda iyi performans mı gösterecek? Bu oyuncular sakatlanmayacak mı? Ya da bu oyunculardan hep sen verim alabilecek misin? Yedeğin yok. Oradaki oyuncunun performansını arttırabilmen için de iyi bir yedek alman gerekiyor. Orada 11'de oynayan oyuncunun korkması gerekiyor ya. Tırnak içerisinde söylüyorum. Bak, arkada da şöyle bir oyuncu var yedek kulübesinde. Ben performansımı arttırayım, daha iyi mücadele edeyim diye bir tedirgin olması gerekiyor. Yok, Galatasaray'da yedek kulübesi çok zayıf. İlk 11 bu sefer yine çok zayıf. Geçtiğimiz senelerde tolere edilebiliyordu bu bireysel yeteneklerle. Ama senin rakiplerin de çok güçlendi. Fenerbahçe çok iyi bir kadro kurdu. Ha, orada da eleştirebileceğimiz konular var. Ayrı, gönderilmeyen oyuncular var. Beşiktaş çok iyi bir transfer sezonunu geçiriyor. Trabzonspor keza aynı şekilde. Yani Anadolu takımlarının bile çoğu daha rekabetçi bir sezona başlayacak. Bu sene kolay değil. Galatasaray şampiyon olamaz bu kadroyla. Ya bu kadro diyorum ama. Hiçbir transferin gelmediğini düşünelim. Bu kadro yapısıyla şampiyon falan olamaz. Normalde böyle bir yorumda bulunmazdım. Yani çok net, iddialı bir açıklama yapıyorum. Ama Galatasaray'ın çok eksiği var. Diyorum ki sezona böyle başlarsan bırak şampiyonluğu. Sezon ortasında ne yönetim kalır ne de teknik direktör kalır. Galatasaray taraftarı olası kötü sonuçların hemen ardından istifaya davet eder. Ki Galatasaray'da böyle bir kültür vardır, biliyorsunuz. Kötü gidiyorsan, ne başardıysan başar ama o an kötü gidiyorsan homurdanmalar başlar lise içerisinde. Ve derhal seçime gidilir. Bu böyledir. Galatasaray'da daha önceki sezonlarda, yıllarda da gördük. Birçok örnek verebilirim bu konu özelinde. Peki geçelim dinleyicilerimizden gelen mesajlara. Ne demiş? Şöyle bir bakalım. İyi yayınlar abi. Kuponlarını gördüm. Bugün bir tane kupon paylaştın değil mi? Doğru gördüm demiş dinleyicimiz. Evet, bugün bir tane kupon paylaştım.
Yani illa 4 tane 5 tane paylaşacağım diye bir şey söz konusu değil. Altını çizeyim onun. Yanlış anlaşılmasın. Ya bakarım ben bültene. Hoşuma gitmeyen bir maç varsa ya da emin olamadığım bir maç varsa onu paylaşmam. Ha kaybedin. Hiç onu umursamayayım mesela. Evet 4-5 tane kupon paylaşırım canım. Yani sallamasyon yaparım. Ama uzmanlık alanımda olmayan bazı takımların karşılaşmalarını önermiyorum, sunmuyorum da. Oynamayacağım maçları sizlere önermiyorum. Bir tane varsa ona güveniyorumdur. Ya da bir tane çok nadir paylaşıyorum. 3-4 tane minimum kupon paylaşıyorum. Canlı da yine gecenin ilerleyen saatlerinde yayından sonra da paylaşımlarım olacak. Oradan da beni takip edebilir dinleyicilerim. 0540 300 çift 097 buraya mesaj gönderebilirsiniz. Yayın dışındaki mesajlarınızı oraya gönderin. Onun da altını çizeyim. Kuponları görmek istiyorsanız sadece oraya gönderin. Çünkü Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının resmi kurumsal WhatsApp numarası. Yani oraya bana yazacağınız mesajları ben görmüyorum. Ben görmüyorum onu da ifade etmiş olayım. Peki neler geliyor şöyle bakalım. Yapıyoruz hocam sporumuzu. New York City'den sevgiler. İsmim Erkan. Yaş 59,5. Buçuğu da var. Güzel bir yayın oluyor demiş dinleyicim. Şöyle videonuzu açsam mı acaba? Ha spor dediğiniz yürüyorsunuz ya. Kulaklığı da takmışsınız. Güzel. Ha kulaklıktayken ben sesimi beğenmiyorum ama. Arabada ya da internet üzerinden böyle hoparlörden dinleyince daha güzel geldiğini düşünüyorum. İnsan kendi sesini beğenmezmiş. New York City'den sevgiler diyen sevgili Erkan Bey'e de teşekkür ediyorum. Ama hiç 59 gibi durmuyorsunuz ya. 39 hadi bak maksimum.

0: Canlı skorlarımıza da bakalım değil mi? Tabii ki maçlar var. Bültendeki karşılaşmalardan gol bekleyen dinleyicilerimiz var. Onlara da şöyle bir bakalım. TFF 1. Ligi'ndeki maçlarımıza bakacağız. Yine açılış maçı Bolu Spor kendi sahasında Manisa FK'yı konuk ediyor. Şu an 59. dakikadayız. Deplasman'da 2-1 Manisa FK'nın üstünlüğü bulunuyor. Benim takım şu an çok kötü gidiyor. Bir takımım var. Bülten'de de maçı var. O takımı bilen bir dinleyicim var mı acaba? Kendimle alakalı soru sormayı da çok seviyorum. Benim çok sevdiğim bir takım var. Bu sene hedefi ben yukarılara koymuştum. Daha önceki yayınlarımda bahsettim ama şu an yani skora bakmak bile istemiyorum. Yani moralim bozuluyor. Orada da açılış mücadelesi. Bakalım dinleyicilerimiz benim şu an desteklediğim Avrupa'dan bir takımı bulabilecek mi? Enteresan bir ismi var, kabul ediyorum. Hani kendi evinde de bu kadar fark yemezsin ya, kendi sahanda da. Enteresan. Manisa 2-1 önde, dakikalar 60'ı gösteriyor. TFF 1. Ligi açılış mücadelesi. Özlediğimiz ligler başladı. Bochum Hertha Berlin karşılaşmasında ikinci yarı oynanmakta 55. dakika ve deplasmanda Hertha Berlin 1-0'lık avantajıyla devam ediyor. Şöyle bakalım, Vitesse Valvik mücadelesi 1-1. Os Breda 1-1. Ne güzel iki maçta KG olmuş. Emmen Roda mücadelesi 1-0. Emmen önde. Dortmund Ajax'ın ikinci takımı 2-1. Ev sahibi önde. Venlo Herakles. Burada da 3-3. Yani çok güzel bir maç. 3-3. Güzel geçiyormuş ya karşılaşmalar, açılış maçları. Wisla Krakow 2, Wisla Płock 1. Polonya Ligi 61. dakikadayız. Sonrasında İrlanda Premier Ligi, Shamrock Rovers 3, Dundalk 2. 3-2'lik Shamrock Rovers önde. Burada da yine gollü geçen bir ilk yarı. Acaba ilk 45 dakikada kalecilerin topa eliyle dokunması yasak mıydı ya? Kaleyi bulan 5 tane şut var, 5'i de golle sonuçlanmış. Bilmiyorum. Yeni bir kural mı çıktı? Infantino acaba yeni bir kural mı çıkarttı? Ben şaşırmam artık. İlk yarıda oynanan maçların kalecilerinin topa eliyle dokunması yasak. Bundan sonra böyle arkadaşlar derse ben şaşırmam. Infantino yani yapıyor. Değişikliklerini yapmaya devam ediyor. Peki teşekkür ederim. Selamlar demiş yine bir başka dinleyicim. Trabzon'dan Levent. Araba kullanırken sizi dinlemek süper. Buradan ciğerim Hakan'a selamlar demiş. Peki Hakan'a da selamlarını göndermiş. Yine Trabzon'daki dinleyicim. Kendisine de selamımı ileteyim. Hoşuma giden mesajlardan bir tanesi daha oldu. Günün en çok sevdiğim, hoşuma giden, beğendiğim ikinci mesajı diyebilirim. Öyle, öyle. Abi sen hiç maç anlattın mı? Bence çok güzel olur demiş dinleyicimiz. Maç anlattın mı? Yok, anlatmadım ya, maç anlatmadım. Ha, kendi kendime anlattığım oldu öyle keyfine. Boş odada otururken hadi hayali bir maç anlatayım dedim, anlattım. Ha, profesyonel olarak anlattık mı? Anlatmadık. Ben ve maç anlatımı. Aa, bilemedim. Herkes kendi işini yapsın ya. Hani herkes bir dalda, bir alanda uzmanlaşmaya çalışsın diye düşünüyorum. Oradaki arkadaşlarımız da çok güzel maç anlatıyor şu an sektördeki spiker arkadaşlarımıza baktığımda. Bilemedim. Bile hiç düşünmedim yani maç anlatımını. Öyle bir hadi ben bir maç anlatayım televizyonda diye bir hayalim de olmadı. Hayalim olmadı. Beşiktaşlıyım. Yeni hocamızın eline en çok Emirhan değmiş diyor. Eline Emirhan değmiş. Selamlaşmak için mi acaba? Eline en çok Emirhan değmiş. Emirhan'a değmiş. Tamam. Mesajın başlangıcı böyle, sonu ne olacak acaba? Utku Bey bakalım. Şöyle devam edeyim. Geldiğinde gözü kara bir stoperdi. Sergen Hoca'dan sonra yumuşadı ve çok hatalar yapmaya başladı. Ağırlaştı. Fakat son 3 maçta ilk geldiği halden çok daha iyi bir Emirhan izliyoruz. Birkaç seneye milli takımın değişmez stoperi olabilir. Siz ne dersiniz? Yani biraz daha zamana yaymamız gerektiğini düşünüyorum. Hani iki maçta ya da bir üç maçta ki performansına bağlı yorum yapmanın pek doğru olduğunu ben düşünmüyorum ya. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha izleyelim, bakalım zamana yayalım neler olacak. Ondan sonraki kararımızı veririz. Şu an tabii sizin söylediklerinize katılıyorum. Son 3 maçtaki rakipleri Anadolu maçlarının provası olarak görüyorum. Beşiktaş en çok puanı bu tarz maçlarda kaybetti. Eğer bir de eksik kalırsak vay halimize diyorduk. Hatta Midtjylland Anadolu takımlarının üzerinde olabilir. Sesli olarak yazmaya çalışıyorum. Kusura bakma demiş dinleyicimiz. Yok canım, olur mu öyle şey? Yazım hataları olacak tabii ki. Şöyle bir bakalım. Galatasaray yine şampiyon olur. Kadro önemli değil demiş. Peki Hüseyin Bey'in mesajı bu şekilde. Abi Kuhmos'la yattı. Senin 2.5 üst var demiştin. Ben 2'den 1 oynadım. 2'den 0 bitti. 22 oran gitti diyor. Maç kaç bitti onu da sorayım. Yani canlı site gibisiniz şu an. Bütün skorları yazıyorsunuz bana. Peki güzel ama güzel. Instagram'dan takip gönderdim diyor dinleyici. Kabul ederim. Onu bir türlü 2026 yapamadık ya. Buradan dinleyicilerime, Instagram kullanan dinleyicilerime teessüflerimi iletiyorum. Şu takipçi sayımı 2026 yapamadık. 2014'te mi o 2013'te kaldık. Yıl olarak gitmek istediğim yıllardan biriydi 2013. En heyecanlı olduğum dönemlerdi. Hayalimin peşinden koşuyordum. Radyoculuk mesleğine nasıl girebilirim diye koşuyordum. Bütün radyo istasyonlarına neredeyse mail atacaktım ya. Mektup yazıyordum o dönemlerde. Ben böyle böyle bu işi yapmak istiyorum şeklinde. Bir yerden başladık yani çok şükür. Hatırladım, bir an gözümün önünde canlandı. Yani ne yapacağını da bilmiyorsun. O zaman Instagram, böyle Twitter vesaire yok. Ulaşabileceğin bir SMS var, canlı yayın numarası var. Oraya göndereceksin. Hani yayıncılara da ulaşmak çok kolay değildi. Şu an iki tıkla bana Instagram'dan ulaşıyor dinleyicilerim. Öyle değildi ki eskiden. Sadece dinliyorduk, dinlemeye çalışıyorduk. Diyelim ve şöyle bir sorumuzu hatırlatayım, günün konusunu hatırlatayım sizlere. Sonra kısa bir araya gideceğim. Türkiye futbol tarihinde gereken değeri görmemiş yabancı futbolcuları soruyorum. Size göre ya, size göre. İlla medyanın söylediği oyuncu olacak diye bir şey yok. Türkiye futbol tarihinde gereken değeri size göre görmemiş yabancı futbolcuları bana yazar mısınız? Bir yandan da mesaja bakıyorum. Onu yazmanızı istiyorum sizlerden. Bu akşamın konusu budur sevgili futbol severler. Mesajlar geldikçe okumaya devam edeceğim. Biriken mesajlar var. Buradayım abi, bekçilik yapıyorum. İsmet ben, iyi yayınlar demiş. İsmet abi bir de fotoğraf göndermiş. Peki, teşekkür ederim. Onun dışında Haldun Bey'in bir mesajı. Beşiktaş bu sene şampiyon olacak. İyi bir kadro kurdu. Galatasaray ilk 3'e bile giremez diye düşünüyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar demiş dinleyici bir. Peki, yine teşekkür edebileceğim mesajlardan biriydi. Sizler bana yazmaya devam edin. Bu akşamın konusunu az önce aktardım sizlere. Tekrar ifade etmem gerekirse, Türkiye futbol tarihinde gereken değeri görmemiş ama size göre olacak. Ya bence şu oyuncunun hakkı yendi ya. Adı daha fazla anılması gerekiyordu ama şu oyuncunun gölgesinde kaldı sanki. İyi bir futbolcuydu yoksa. Ama gereken değeri de görmedi dediğiniz yabancı futbolcuların isimlerini bekliyorum. Aklımda bir oyuncu var yine. Yine onu bir dinleyicimin bulmasını da rica edeceğim. İlerleyen dakikalarda diyelim ve çok kısa bir ara.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle mesajlarıma döneyim. Evet, çok güzel mesajlar gelmiş. Tabii arada böyle okuyamayacağım mesajlar da yok değil. Konumuz futbol. Tamam, arada yemek sohbeti de yapıyoruz. Sizlerden gelen şöyle yemek görsellerini konuşuyoruz ama daha erken, acıkmadım onu söyleyeyim. Göndermeyin boşuna, tıklamıyorum. Bak Samet Bey kesin yemekle alakalı bir fotoğraf gönderdi. Ona tıklamayacağım. 23.45 gibi tıklamayı düşünüyorum mesajınıza. Onu söyleyeyim. Yanlış bir zamanlama yaptınız. Şu an karnım acıkmadı. Peki teşekkür ederim yine de mesajınızdan dolayı. Türkiye futbol tarihinde gereken değeri görmemiş. Yabancı futbolcuyu sorduk dinleyicilerimize. Ve kimler nerelerden yazmış, dinliyorum ben, kulak veriyorum demiş bir dinleyicimiz. Peki dinleyicim diyorum ama peki dinleyicim zaten değil mi? Şimdi dinleyiciler soracak. Dinleyici değil mi? Ne peki? Var var, öyle meraklı futbol severler de var Instagram'da. Abi sen geçen yayında şöyle bir cümle kurdun ama bir gönderme mi yaptın acaba orada? Hı? Bir takımı mı eleştirdin? Bence eleştirir gibi yaptın ama sonra vazgeçtin gibi yorumlar geliyor. Merak ediyorlar ya. Merak. Yani diyorlar ya, dünyada her meslek ölecek bir gün. Yapay zeka vesaire vesaire. Hayat boyunca bence bitmeyecek olan tek bir şey var. Tek bir şey var. O da merak duygusu. Merak duygusu. Ortega demiş aynı zamanda, sevgili Murat Bey'e de selamlarımızı iletelim. Şöyle bakalım. Görkem abimizi yormayın, beğenin. Bunda ücretsiz kupon paylaşıyor abimiz. Daha çok izleyiciye ulaşsın. Emek var, saygıyı da beğenerek gösterelim demiş. Yani izleyiciye ulaşsın derken şöyle bir sağa soluma baktım. İzleyici yok canım. İzleyici yok herhalde. Şu an beni kimse izlemiyor. Herhalde yani tahminime göre. Dinliyorlar. Dinlemeye çalışıyor dinleyicilerim. Peki Görkem abi iyi yayınlar, bunu okuma demiş. Okuyorum ama artık girdik. Görkem iyi yayınlar, pardon. Bunu okuma, dışarıdan yeni geldim. Peki şöyle bir bakalım. Evet doğru, benim Avrupa'daki şu an farklı mağlup olan takımımı da sormuştum aynı zamanda. Onunla alakalı bir mesaj göndermiş. Katılıyorum mesajınıza. Tek maçtan kaybettim, sağlık olsun. Anadolu Hisarı'ndan sevgili Levent Bey. Kötü maalesef. Yani benim hayallerim Şampiyonlar Ligi katılımıydı. Herhalde yine küme düşme mücadelesi verecek. Asansör takımı oldu iyice. Benim bahsettiğim takım. Bayrampaşa'dan Volkan. Hayırlı yayınlar Görkem Bey. Teşekkür ediyorum. Sevgili Volkan Bey'e de selamlarımızı iletelim. Şöyle bakalım yine gelen mesajlara. Jose Cleberson bence değeri bilinmedi demiş dinleyicimiz. Yani sebebine gelecek olursak da şunu yazmış. Brezilya ile 2002 Dünya Kupası'nı kazanan, finalde ise Ronaldo'ya asist yapan ve doğrudan Manchester'a transfer olan bir kariyeri olan futbolcu nasıl bu kadar ön planda olmaz, hayret içerisindeyim demiş. Ya sakin ol oğlum, Cleberson gideri çok oldu. Hani şaşkınlıkla takip ediyorum, üzülüyorum, yok kabul etmiyorum, gideri çok oldu canım. Yani ben mi hatırlattım, bir yara mı vardı bu oyuncu özelinde, bilemedim. Keşke bahsetmese miydik böyle bir konuyu. Ya bir an onu düşündüm. Ya Beşiktaş'a geldiğinde evet, Türk futbol kamuoyu ondan bir yırtıcı oyuncu performansını bekliyordu. Yani kim diyebiliriz, Makalele tarzında bir oyuncu olmasını bekliyordu. Ama Cleberson ne yaptı derseniz de, temposuyla, zarif pas kalitesiyle, yani iki ceza sahası arasındaki o etkili pasları özelliğiyle oynayan bir futbolcu. Yanlış mevkide ve dönemin sert, sabırsız futbol ortamında bence de harcanan isimlerden biriydi. Zaten kısa bir süre içerisinde de yok bu oyuncu iyi ama tutmadı Beşiktaş'ta, yok ülkemizde olmadı damgasını da yedi ve sessiz bir şekilde de ülkemizden ayrıldı. Cleberson cevabını vermiş sevgili Orhan Bey. Orhan Bey'in görüşü bu. Şöyle bakalım. Merhabalar demiş dinleyicimiz. Oyuncuları göndermiş. Sandres, Atkinson ve Dean demiş dinleyicimiz, sevgili Zafer Bey. Peki teşekkür ederim. Onun dışında Cleberson diyen az önceki dinleyicimiz, bir de Delgado olabilir, onu da unutmayalım diye eklemiş. Basel formasıyla UEFA Kupası'na damga vurmuş bir oyuncuydu Delgado. Üst düzey bir 10 numara olarak Beşiktaş'a transfer oldu zamanında. Ha yine Delgado önemli işler yaptı ya, böyle çok kötü bir performansı yoktu. Şu an dinleyicilerime, Beşiktaşlı dinleyicilerime sorsam
Kleber son çok kötü performans gösterdi. Pardon, Delgado düzelteyim. Delgado çok kötü bir performans gösterdi demez herhalde hiçbir Beşiktaş taraftarı. Hani beklentiler belki biraz daha üst seviyeydi. Bunu kabul edebilirim. Ama Delgado çok kötü abi. Hiç güzel top oynayamadı yorumuna da pek katılacağım söylenmez. Delgado iyi kötü Beşiktaş'a bir şeyler kattı. Onu da söyleyelim. Johnson demiştin ya, Ronnie Johnson. Bizde beğenilmedi. Ferguson'lu Manchester United'da kaptan oldu demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım mesajlara. Türkiye futbol tarihinde gereken değeri görmemiş yabancı futbolcuları soruyorum. Tabii size göre, sizin kendi yorumunuza bağlı olarak bu oyuncuların isimlerini yazabilirsiniz. Bir de benim aklımda bir oyuncu var. Hani onu kaç kişi bilebilecek acaba, bulacak, onu da çok merak ediyorum. İlerleyen dakikalarda da ben açıklayacağım hangi oyuncu olduğunu. Shamrock'tan bir gol bekliyorum abi. Artık geldi gözüyle bakabilir miyiz demiş. Yani 45 dakikada 5 gol çıkan bir mücadeleden bahsediyoruz. Shamrock Rovers 3 gol attı. 3 tane isabetli şutu vardı ilk yarıda. Dundalk takımı, konuk ekibin 2 isabetli şutu var. Yine ikisi golle sonuçlandı. Burada kalecilerin performansı belirleyici olacak gibi ikinci yarıda. Ha, bu tabloya göre, istatistiklere göre Shamrock Rovers bir şut daha bulursa, kale isabetli bir şut daha atarsa gol olacak izlenimini aldım ben. Hani kalecilerin neden bu kadar kötü performans gösterdiğini anlayamadım. Ama iyi, gollü geçmesi güzel tabii ki. Yani herkes gol bekliyor sonuç itibariyle. %90 oranında diyebilirim, abartı olmaz. Herkes üst oynuyor. Hani gollere oynamayı daha çok seviyor bahis severler. Peki, Görkem, ben çok kuyu bir Galatasaraylı olarak bence bu sezon Galatasaray şampiyon olamaz demiş. Ki bunu herkes söylüyor. Yani benim çevremde ne kadar Galatasaraylı varsa şampiyonluk ümidinin kalmadığını söylüyorlar. Nedeni ise diyor dinleyicim, hem futbolcular hem de Okan Hoca'da heyecan ve istek bitmiş. Bence Okan Buruk devre arasını zor görür. Bunu zaten ben açıkladım. Yorumumu yaptım. Buna benzer bir soru geldi sevgili Erdal Bey. Şu an mevcut kadroya transfer yapılmazsa Galatasaray, evet, teknik adamı ya da yönetimi devre arasını görür mü bilmiyorum. Ama bu kadroyla Galatasaray başarılı olamaz. Ben buna inanıyorum. Böyle olacağını düşünüyorum. Takviyeler gelecek mi? Evet, takviyeler gelecek. Ama bir bölgeye, iki bölgeye gelmesi yeterli değil. Galatasaray'ın çok eksik bölgesi bulunuyor. Alternatifi olmayan oyuncular var. İyi yedekleme yapılması gerekiyor. Yedek kulübenin de çok iyi olması gerekiyor. Sadece tek bir kulvarda oynamıyorsun. Yani Süper Lig'de tamam, Kaan Ayhan'ın oynadığı maçları bir şekilde kurtarabilirsin. Anadolu takımlarıyla oynadığın maçta, Ramspark'ta özellikle kendi evinde seyircinin desteğiyle bir şekilde kazanırsın. O konuda hemfikirim herkesle. Ama sen Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin. Zorlu bir deplasman olacak belki. Dönüşünde geleceksin. İç sahada bir derbiye çıkacaksın. Ya da çok önemli bir Anadolu takımıyla, form seviyesi yüksek bir takımla karşılaşacaksın. Deplasmana gideceksin arka arkaya. Bunları göz önüne aldığımda Galatasaray bu kadroyla işi gerçekten zor. Gerçekten zor. Lincoln olabilir Galatasaray'da, hayal kırıklığı olmuştu. Kolay gelsin demiş sevgili Cesur Bey. Şöyle bakalım sizlerden neler geliyor. Ne demiş dinleyicimiz? Bataşa olabilir demiş. Ya bence çok önemli oyunculardan biriydi ya. Buna da katılmıyorum. Yani bu yoruma da katılmıyorum ama saygı duyuyorum. Bursa Spor'un o şampiyonluk döneminde, şampiyon olduğu yılda bu oyuncunun ya, müthiş bir katkısı vardı. Müthiş bir katkı verdi. Efsanelerinden biri oldu ya. Bursa Spor'un nasıl beklenilen değeri göremedi. Ha, Bursa Spor olduğu için olabilir bak. Onu ayrı bir parantezle söyleyeyim ben. Ya çünkü ülkemizde maalesef öyle bir alışkanlık var. Hakem hatalarından dert yandığımız bazı maçları hatırlayın. Hakem hataları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, hatta Trabzonspor maçlarında yaşandığında, bu takımların aleyhine bir durum olduğunda hemen gündem hakemler oluyor. Ama sen orta sıralarda ya da düşme mücadelesi veren takımların kendi aralarında oynadıkları maçta yapılan bir hakem hatası, bariz bir hatanın gündeme gelmediğini ben düşünüyorum. Gelse bile çok sürdürülebilir olmuyor. Konuşulmuyor günlerce.
gazete sayfalarının bile en alt köşesinde yer alıyor. Ama o az önce saydığım dört büyüklerin herhangi bir maçında o takımlara bir hakem hatası olduğunda çıkıyor, başkanlar konuşuyor, yöneticiler çıkıyor, ekranlarda demeçler veriyor, bildiriler yayınlanıyor vesaire vesaire. Taraftarlar da tabii ki sosyal medyada boş durmuyor. Ama Anadolu takımlarının bir maçında bunu göremiyoruz. Bu konuda belki de ondan kaynaklanabilir. Bursaspor'da değil de atıyorum Galatasaray'da ya da Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'da oynasaydı Bataş'a çok daha farklı lanse edilebilirdi. Bak, bu da katılabileceğim farklı bir bakış açısı. Şöyle bakalım neler geliyor. İsaç olabilir abi demiş. Promise'den bahsediyorsunuz değil mi? İsaç yazmış sadece ama sevgili Cenk Bey, İsaç. Promise ise Gençler Birliği, Manisa Spor, Balıkesir Spor gibi takımların formasını giyen bir oyuncuydu. Türkiye'de uzun yıllar boyunca Anadolu'nun farklı takımlarında ter döktü Nijeryalı bu isim. Muazzam hızı vardı. Hani hatırlayanlar vardır illaki aramızda. Muazzam bir hızı vardı. Sahadaki fedakar oyunuyla da yine ligin en istikrarlı hücum oyuncularından biriydi. Hani ciğersiz deniyordu ya, tırnak içerisinde söyleyeyim. Öyle bir tabir var ya, kaba bir tabir. Hani koşuyor, koşuyor, koşuyor ama yorulmuyor bir türlü. İsaç Promise de o oyunculardan biriydi. Anadolu takımına değil de farklı takımlara gitmiş olsaydı, dört büyüklerden birinde forma giyiyor olsaydı bence evet adını sürekli duyabileceğimiz oyuncu portföyündeki isimlerden biriydi.

Birazdan kupon paylaşacağım. Onu da söyleyeyim. Bir yandan bültene de baktım. Yine bültenin içerisinden şöyle cımbızla çektiğim bir karşılaşma var. Yani buluyorum ben, buluyorum. 10 tane maç olsun. Bir tanesi diyorum 3,5 gol üstü ya da ilk yarı 1,5 gol üstü bitecek. Tek o maç bitiyor. Genelde böyle oluyor. Başarısız olduklarım yok mu? Var. Ama benim en büyük buradaki önem verdiğim konu nedir? Ki dinleyicilerim de biliyor, farkındalardır. Ne olursa olsun maç mı veriyorsun ya da farklı bir konu mu konuşuyorsun? İş mi yapıyorsun? Hani yöneticinle mi konuşuyorsun ya da eşinle dostunla mı konuşuyorsun? Ne olursa olsun hiç önemli değil. Samimiyet. Samimiyet olacak. İletişimde mutlaka samimiyet olacak. Ben ona inanıyorum. Hani maç bulduğum zaman paylaşıyorum gece seansında. Ama bakıyorum yani izlememişim o takımların maçlarını, hazırlık maçlarını izlememişim. Şimdi ezbere 1,65'lik KG var olur bu maç deyip size sunamam. Yani ben yapamam onu. Yapmam da. Ha böyle olsun isterseniz yaparız. O ayrı bir konu tabii. Çok illa oynayalım oynayalım diyorsanız geliyor bazen 10 tane arka arkaya mesaj geliyor. En sonunda al kaybet de gör diyorum yani. İçimden diyorum bunu tabii ki. Al tamam al. Yeter ki al. Daha mesaj gönderme gecenin üçünde. Şaka bir yana yayından hemen sonra bir kupon paylaşacağım. Canlıdan paylaşmayı düşünüyorum. Biraz izlemeyi düşünüyorum. Maçın bazı bölümlerini takip edip sizlere canlıdan kuponumu paylaşacağım. Yine güvendiğim kuponlardan biri. Sizler de kuponumu görebilirsiniz. Hani illa oynayın, şu kadar miktarla oynamak zorundasınız gibi bir durum söz konusu değil. Onun da altını çizeyim. İlerleyen haftalarda güzel bir jesti olacak sponsorumuzun. Ben sözümü aldım. Sözümü aldım. Şu an bana kulak veriyorsa sponsorumuz ki kaçırmıyorlar. Mutlaka yayına 15 dakika kala çekirdeklerini, çaylarını, kahvelerini alır kendisi ve yayınımı dinler. Onu da söyleyeyim. Şu anda bana yine kulak verdiğini ben tahmin ediyorum, düşünüyorum. Sezgilerim güçlü demiyorum. Biliyorum dinlediğini. Bir forma hediye etmek isterim bir dinleyicime. Ama ihtiyacı olan yani öğrenci biri olursa tabii ki daha da beni mutlu eder. Kazanmak da çok kolay. Yani öyle çekiliş vesaire değil. Bir soru soruyorum. Çok basit bir soru. Yani internetten bile araştırabileceğiniz tarzda bir soru soruyorum. O soruya ilk doğru cevap veren bir dinleyicim kendi takımının formasını, orijinal formasını kazanır. İlerleyen haftalarda, ilerleyen aylarda bunu gerçekleştiririz. Sizin şimdiden iddia.com'a giriş yapıp Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını kayıtlı bayim olarak ayarlamanız gerekiyor. Ki çok kolay. Hani sağ üst köşeye tıklıyorsun, kayıtlı bayim bölümü gelecek orada. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Değiştir dedikten sonra da il seçin, ilçe seçin gibi seçenekler var. Orayla hiç işiniz yok. Hani yolu uzatmayın öyle söyleyeyim. Daha kestirme bir yolu var. Onların hemen sağ tarafında büyüteç var. Gördünüz mü? Arama tuşu. Oraya bas. Arama çubuğu çıkacak ekranına. 30-0-97. Birleşik olarak. 30-0-97. Ya da benim rakamlarla aram yok Görkem diyorsan hak verebilirim. Öğrencilik hayatımda benim de yoktu rakamlarla aram. Öyle bir bilgi de vereyim kendimle alakalı. Uğur Böceği Şans Oyunları yazıp Enter'a basmanız da yeterli olacaktır. Sonrasında Uğur Böceği Şans Oyunları'nı kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Yapman gereken işlem bu kadar. Yani çok kolay. 30 saniye bilemedin 40 saniyelik bir işlemden bahsediyorum. Anlatması 4 dakika tabii tabii. Anlatması uzun sürse de yapması, uygulaması çok kolay. Sizler de bunun farkına varacaksınız. Şayet şu an kayıtlı bayinizi değiştirmeye çalışıyorsanız. Bu işlemi yaptıktan sonra da 0540-300-0097. Bu numaraya Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum. Az önce kayıt oldum demeniz yeterli olacaktır. Oradaki arkadaşlarımız sizlere kuponlarımı iletiliyor olacak. Ama şu an kuponumu görmek istiyorsanız biraz bekleyeceksiniz. Yayından sonra paylaşacağım. Gece seansı maçlarını tercih etmeyi daha çok seviyorum sevgili bayi severler. Bir de bayimizin Milli Piyango ile işbirliği var. Milli Piyango'dan da güzel bir jesti var. Şu an mesaj gönderen herkese bak böyle de bir güzel haber vereyim. Son dakika haberi değil canım. Böyle güzel bir jesti var sponsorumuzun. Ben olsam kaçırmazdım. Ben olsam kaçırmazdım. Yine az önce verdiğim numaraya mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Diyelim ve şöyle bir gelen mesajlara bakalım. Sonrasında skorlarıma döneceğim. Maçlar var, oynanan maçlar var. Bayrampaşa'dan Volkan diyor ki, Anelka'nın değeri bilinmedi.
Peki, Anelka. Neler neler geldi değil mi ülkemize ya? Anelka deyince şöyle bir mazi canlandı gözümün önünde. Eskiden futbolu ben daha çok seviyordum herhalde ya. İzlemekten daha keyif alıyordum. Ne yıldızlar vardı dünya çapında, dünya takımlarında ne isimler vardı say say bitmez. Şu an kaç tane sayabilirsin ki? Kaç tane oyuncu var ki şu an dünyada top seviyede olan? Şöyle bir bakalım. Ben Samsunspor forması isteyeceğim. Şayet sorunun cevabını doğru bilirsem demiş dinleyicim. Bakalım. Değeri bilinmeyen oyuncu soruyorsunuz. Millet Bataşa, Lincoln falan diyor. Bence ciddi bir kitle konuyu anlayamamış. Dinleyicimiz sevgili Mete Bey böyle bir yorum yaptı. Galatasaray için Felipe ölümcü paslar atıyordu. Top tekniği çok yüksekti. Fenerbahçe için ise Ukrayna'nın belki de en iyi ikinci futbolcusu Rebrov. Gayet iyi bir performans vermesine rağmen takımda tutulmadı. Beşiktaş için Marcus'u söylemiş dinleyicimiz. Sol çizgide hem ofans hem de defansı çok iyiydi. Bol bol asist yapardı ki hatırlıyorum. Trabzonspor için ise Teofilo. Santrofor oynamayı çok iyi biliyordu. Hem golcü hem hazırlayıcıydı. Sonraki takımlarına bakınca performansı zaten belli. Hala Meksika ya da Kolombiya'da oynuyor olabilir demiş dinleyicimiz. Tabii ki bu anlamda dinleyicilerimizi de eleştiren bir mesaj. Evet aslında katılmadığım mesaj değil yani doğru dinleyicim doğru söylüyor. Yani Lincoln diyorsunuz ama Lincoln'e gelene kadar değeri bilinmeyen Galatasaray'da daha çok isim var yabancı futbolcu olarak. Hani böyle Lincoln vesaire ben de pek katılmadığım ama dinleyicilerimizin görüşüne saygı duyduğum mesaj türleri. Devam edelim.

Deriste'nin bir golü lazım. Sen totemlerin kralısın demiş dinleyicimiz. Deriste. Kiminle yapıyordu ya İrlanda Premier Ligi'nde? Sligo Rovers'ta herhalde yanılmıyorsam değil mi? Dur bir saniye sayfamı açayım o zaman. Maçın sonuna doğru gelmişizdir. Çünkü 21.45'te başlıyordu İrlanda Premier Ligi'nde. İki tane mücadele o saatte başladı. Bir tanesi de 22'deydi. Hafızam beni yanıltmıyorsa bir saniye sayfamı açayım. Deriste mücadelesini bulayım. Evet, Sligo Rovers Deriste. 2-0'lık bir ev sahibi Derry'nin üstünlüğü var. 79. dakikadayız. 80'e girmek üzereyiz. Artık son bölümdeyiz. Dinleyicimiz bir gol daha bekliyor bu karşılaşmadan. Bakalım totemlerin kralı diyerek zaten bana verdi gazı. Yani bunu da tırnak içerisinde söylemeden edemeyeceğim. Aldım ben, aldım. Bütün enerjimi gönderiyorum. Deriste Sligo Rovers mücadelesinden bir golü getirebilecek miyiz ki ev sahibi etkili gelmeye devam ediyor. Neden olmasın ya? Kadrosu da güzel. Boyce falan oynuyor. Evet Boyce falan oynuyor. Duffy falan var orta alanda. Michael Duffy. Ya bence önemli bir kadrosu var. İrlanda Premier Ligi'ndeki takımlarla kıyasladığımızda Deriste'nin 3. golü bulabileceğini. Ben bulamıyorsam da bir gol ye. Ne olacak? Ha 2-0 ha 2-1. Değil mi? Benim de hiç anlayamadığım konulardan biri. Görkem, ben radyoyu yeni açtım. Hayır, yeni açmadınız. 23.07'de mesaj gönderdiniz, onu söyleyeyim. Nasıl yeni açtınız ya? Kapatıp mı açtınız acaba? Bence bir dahaki sezon Bursaspor gümbür gümbür geliyor, gelsin. Bursaspor gelsin. Yani çok istiyorum, artık yıllardır bekliyorum, gelsin. Rekabetçi bir ortam oluşsun. Sadece Fenerbahçe, Galatasaray'ın rekabetini konuşmak bana keyif vermemeye başladı. Katılsın, diğer takımlar da katılsın. Ha Galatasaray artık yeter ya, şampiyon olmasın demiyorum. Olsun. 10 sene olsun abi. Yani o, hak ediyorsa olsun, iyi oynasın. Olsun şampiyon. Ben işin o kısmında değilim. Ama son 2-3 haftaya girdiğimizde Fenerbahçe'nin şu kadar puanı, Galatasaray'ın bu kadar, kalan maçları bunlar. Ya bunu düşünmeyelim. Beşiktaş, Trabzonspor olsun, Bursaspor aradan gelsin, Samsunspor, Rizespor, ya bu takımlar da gelsin. Ben bunu çok istiyorum. Umarım bu sezon biraz daha farklı olacak. Bir sene sonra da Bursaspor'un gelmesi olası gibi duruyor. Dinleyicimiz de diyor ki Erdal Bey, inşallah olur ama transferlerde çok para harcayıp aynı hataya düşmesinler demiş. Bu görüşe sahip kendisi. Onun dışında bir sorumuz var. Dinleyicilerimin cevaplarken güzel isimleri bana söylediği güzel bir akşamın konusunu belirledim. Türkiye futbol tarihinde gereken değeri görmemiş yabancı futbolcuları isimlerini istiyorum. Ha, size göre. Düşünün şöyle bir, evet düşünün. 5 sene, 10 sene ya da günümüzde bir oyuncu oynuyor takımlarımızdan birinde. Yabancı bir futbolcu, size göre yetenekli biri ya da yıldız bir oyuncu yine size göre. Ama gereken değeri de görmemiş. Hem basın anlamında hem taraftarlar nezdinde o sizin beklediğiniz değeri görmemiş bir oyuncu olacak yazdığınız isim. Hadi bakalım. Şu ana kadar katılım sağlamayan dinleyicilerimizin de mesajlarını bekliyor olacağım. Boluspor Manisa FK mücadelesinde de artık son dakikalardayız. Uzatma bölümünün son anları oynanıyor. Artı 9 işaret edildi ilave süre olarak ve artı 5'i de geride bıraktık. 4 dakikalık bir süre kaldı. Manisa FK deplasmanda, Bolu deplasmanında 2-1 önde olan taraf. Onlar da sezona galibiyetle başlamak üzere. Ama Manisa tribünleri olsun, yine ev sahibi Boluspor tribünleri olsun, yani çok boş. Bunu görünce üzülüyorum maalesef. Ya birinci ligde oynuyor Boluspor ki güzel de şehirlerden biri değil mi? Şehirlerimizden biri. Ama neden böyle oluyor? Yani tribünlere bakıyorum, yok. Seyirci sayısı çok düşük. Hani 1000 kişi yoktur ya şu an tribünde, öyle ifade edeyim. Manisa FK deplasman tribününe bakıyorum, yine az sayıda taraftarlar var. Bu benim canımı sıkan durumlardan biri. Ben dolu tribünleri görünce daha fazla keyif alıyorum o karşılaşmayı izlemekten. Umarım ilerleyen haftalarda hem Bolu halkı hem de Manisa halkı tribünleri doldurmaya başlar. 90+6'yı da geride bıraktık. 2-1 deplasmanda Manisa FK önde olan taraf. Dundalka attır bir tane demiş dinleyicimiz. Dundalka, totemler geliyor ama
Kusura bakmasın. Öncelikli olarak Derry City Sligo Rovers mücadelesine ben odaklandım. Bütün pozitif enerjimi oraya iletiyorum şu an. Çünkü Shamrock Rovers mücadelesinin bitmesine daha uzun bir süre var. Hani gelirim, o karşılaşmaya gelirim. Şimdi 84. dakika, 85'e girdik. Derry City Sligo Rovers maçına biraz daha fazla odaklanmış durumdayım. Şöyle bakalım mesajlara. Görkem Bey, ben Melih Karlık, Bursa'dan selamlar. Bodrum Spor, Bursa Spor maçının sonucu ne olur demiş. Yani sonucunu merak ediyorsanız ya da tahminimi merak ediyorsanız ita.com'da kayıtlı bayim bölümüne girip kayıtlı bayimi değiştir dediğinizde Uğur Böceği şans oyunlarını kayıtlı bayim olarak eklemeniz yeterli. Devamında da 0540 300 0097 bu numaraya yazmanız yeterli olacaktır. Sadece benim kuponlarım değil, yani Vedat Parlak'ın kuponları, Anka Kuşu'nun kuponları, Hakan'ın kuponları sizlerle buluşuyor. Ki ben Anka Kuşu'nun kuponlarını dört gözle bekliyorum. Yani çok güzel kuponları bulunuyor. Kendisinin de tabii ki buradan kuponları için, gönderdiği maçlar için teşekkürlerimi ileteyim. Fenomenlerimizden biri. Ben Utku Harry Cavill diyorum demiş ama Galatasaray taraftarının sevgilisiydi ya Harry Cavill. Olmazsa olmazlardan biriydi, hatırlıyorum o dönemi. Neden Cavill cevabı verdiniz hiç anlayamadım. Sevgili Utku Bey.

Eskiden soru sorardın abi, artık soru sormuyor musun demiş. Yani soru kalmadı, sorularımı bitirdiler. Sorularım gitti, hiçbir soru kalmadı. Arada var tek tük sorular da sorarım ya, daha var, vaktimiz var. 23-27. Şu 23-30'a kadar konumuzdan bahsedelim. Sonrasında size bir de soru sorarım. Evet, bakalım kaç dinleyicimiz doğru cevaplayabilecek. Güzel bir sorum var, olmaz olur mu? Siz yeter ki isteyin, ben sorarım canım.

Abi iyi yayınlar. Saatin nasıl? 23.30. 23 öyle yazmış. Gerçekten öyle ya. 23 ve buçuğu da buçuk olarak yazmış. Yani 23.30 olduğunu anlamadım. Ağzına sağlık, seni seviyorum demiş. Peki Erdem Bey, teşekkür ediyorum. Bu güzel mesajınız için teşekkürlerimi ileteyim. Onun dışında şöyle bakalım yine mesajlarımıza neler geliyor. Abi iyi yayınlar. Peki orayı geçeyim. Shamrock Rovers mücadelesinden ben de bir gol bekliyorum. Uğur Böceği şans oyunlarından da kuponumu oynamıştım demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ederim. Yani o gol gelir. O gol gelir. Gerçi ilk yarı 5 gol çıkan maçın ikinci yarısının golsüz geçme olasılığı daha yüksek. Hani maksimum 1 gol çıkıyor böyle maçlarda. Dikkat edin. Siz de bakın skorlara, bültendeki daha önceki karşılaşmalara. İlk yarı 3 ya da 4 ya da 5 gol çıkan maçların ikinci yarısı genelde golsüz geçiyor. Maksimum 1 gol oluyor. Bunun kontrolünü sizler de yapabilirsiniz değerli Radyospor dinleyicileri. Şöyle bakalım ne demiş bir dinleyicim. Teşekkür ediyorum. Peki mesajınızdan dolayı okumayalım bunu. Soruyu da birazdan ileteceğim. Hatta sorabilirim herhalde ya. Saatler 23.29'u gösteriyor. Güzel bir soru olduğunu ben düşünüyorum. Ben kimim sorusu bu arada. Ben kimim sorusu. Şöyle sayfamı açayım. 8 sezon, bakın iyi dinleyin. Çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Kaçırmayın yani. 8 sezon Bayern Münih'te oynadım. Evet, oynadım. İtiraf ediyorum. İtiraf ediyorum. 8 sezon Bayern Münih'te oynadım. Bir tane Şampiyonlar Ligi kupası kazandım. 2020 yılında da UEFA'nın yılın futbolcusu seçildim. Ve 21-22 yılında da bu ödüle layık görüldüm. Dünya yılın futbolcusu ödülünü aldım. Ben kimim? Hadi bakalım cevaplar gelsin dinleyicilerimizden. O ismi bulabilecek mi? Dinleyicilerimi merakla bekliyorum cevaplarını. Futbol gurmelerinin cevaplarını. 8 sezon oynayacaksınız Bayern Münih'te. Bir tane Şampiyonlar Ligi kupası kazanacaksınız. 2020 yılında UEFA'nın yılın futbolcusu ödülünü alacaksınız. 2021-22 yılında da 2 defa dünyada yılın futbolcusu seçileceksiniz. Bu oyuncu kim? Hadi bakalım cevapları gönderin. Birazdan okuyacağım cevapları. Doğru ve yanlış cevapları sizlere aktarıyor olacağım. Ben de bu süre içerisinde skorlarıma şöyle bir göz atayım. Estoril Famalicão mücadelesi Portekiz Premier Ligi 1-0 Famalicão takımının üstünlüğüyle devam ediyor. Estoril karşılık verebilecek potansiyele sahip. Ha, canlıdan oynamak istiyorum diyorsanız Radyospor dinleyicilerine özel bunu değerlendirebilirsiniz. Estoril Famalicão karşılaşması şu an 56. dakika 1-0 konuk ekip Famalicão'nun üstünlüğüyle geçildi. Peki Bochum Hertha Berlin mücadelesi. Hertha Berlin'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Almanya 2. Bundesliga karşılaşmasıydı. Açılış mücadelesiydi. Bochum kendi evinde Hertha Berlin'e 1-0 kaybetti. Hollanda Ligi'ne dönecek olursak da Venlo Heracles, yani gol düellosuna sahne olan bir mücadele ve 4-3 Heracles sahadan galibiyetle ayrıldı. Emmen Roda mücadelesinde de Emmen 1-0'lık skorla galibiyete uzandı. Vitesse 1, Valvik 1, Os 1, Breda 2. Yine gecenin diğer sonuçlanan maçları bu şekildeydi. İrlanda Premier Ligi'nde Derry Sligo Rovers mücadelesi 2-0 devam ediyor. Galway United 0, Drogheda United 0, Shamrock Rovers 3, Dundalk 2. Karşılaşmada 74. dakika oynanmakta. Sevgili futbol severler, skorlarımız bu şekilde. Bir de Monza Calcio mücadelesi vardı. Hazırlık karşılaşması, ondan da bahsedeyim. Monza 3, Padova Calcio 2, 87. dakikaya girmek üzereyiz bu karşılaşmada. Peki gelelim şimdi sizlerden gönderilen cevaplar neymiş merak ediyorum. Bayrampaşa'dan Volkan Ribery cevabını vermiş. Bilemiyorum, birazdan doğru cevabı açıklayacağım. 8

Tabii ki şu oyuncu evet doğru bir cevap. Yılmaz Bey'in cevabına bakalım ne diyor? Marco Reus demiş. Bilemiyorum birazdan söyleyeceğim. Ama yanlış cevaplar da geliyor. Ben arka arkaya şöyle bir 15 tane beni keser ya. 15 tane doğru cevabı WhatsApp kutumda görmek istiyorum. Yeni mesajlar içerisinde görmek istiyorum. Gecenin bu saatinde futbol gurmelerinin cevaplarına güveniyorum dedim. Ama yanlış cevaplar da geliyor nedense.

Haldun Bey doğru cevap vermiş. Thomas Müller abi kesinlikle. Bunu benden başkası bilemez demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. Onun dışında bakalım şöyle bir neler geliyor. Thomas Müller cevabını yine vermiş dinleyicimiz. Maier diyen bir başka dinleyicimiz. Oliver Kahn diyen sevgili Göksu Bey. Oliver Kahn, kaleci. Roy Mackay. Aa, nereden aklınıza geldi ya? Evet, çok eskilerden bir futbolcu. İzlemekten çok keyif aldığım oyunculardan biriydi. Roy Mackay cevabı gelmiş bir dinleyicimizden. Sevgili İsmet Bey, Miroslav Klose diyor. Luca Toni cevabı Mario Gomez diyen bir başka dinleyicim. Mario Gomez. Vay be. Türkiye'de izlediğimiz oyunculardan biriydi Mario Gomez. Ne futbolcuydu. Ne futbolcuydu. Şöyle bir bakalım. Çok mesaj geldi. Hepsine yer vereceğim. Sizler göndermeye devam edin. Ama doğru cevapları görmek istiyorum. Lothar Matthäus abi, sana da iyi yayınlar diliyorum. Spor bu saatte ben de yapanlardan biriyim demiş. Peki size de kolaylıklar dileyim. Yani şınav çekerken mi dinliyorsunuz beni? Ya da mekik çekerken mi dinliyorsunuz? Kulaklığı takıp onu anlayamadım ya. Ya bir de olduğunuz yerde koşuyorsunuz ya. Ne diyorlardı, onun ismi neydi? Koşuyorsunuz ama hep aynı yerde kalıyorsunuz. Hani belki 1 kilometre koşuyorsunuz. Normalde düz bir yolda koşsanız ilçe değiştireceksiniz. Bir de onu hızlandırıyorsunuz. Koşuyorsunuz, hep olduğunuz yerdesiniz. Ha, onu seviyorum bak. Onu seviyorum. Zaman zaman ben de o sporu yapmaya çalışıyorum. Bir de bisiklet var, değil mi? Evet. Olduğunuz yerde bisiklet sürüyorsunuz ama hep olduğunuz yerde duruyorsunuz. Yani gitmiyorsunuz bir yere. Onun yerine normal bir bisiklet alsak, dağ bisikleti dağda dolaysak aynı zevki ve heyecanı verir mi? Uzman arkadaşlarım yorumlarsa sevinirim bunu. Ben dönüyorum cevaplara. Az önce bir soru sorduk. 8 sezon Bayern Münih'te oynadım. Bir tane de Şampiyonlar Ligi kupam var. 2020'de yılın futbolcusu seçildim UEFA tarafından. 2021 ve 2022 olmak üzere de 2 defa dünya yılın futbolcusu seçildim. Ben kimim diye sorduk. Cevaplar geliyor, eritelim şöyle mesajları. Görkem, Almanya 3. Lig ve İngiltere 3. Ligi'ne kötü maç bile tribünler full çekiyor. Bizde tribünler boş demiş. Evet, maalesef istenmeyen görüntüler diye tabir edebileceğim unsurlardan biri. Jorginho diyen bir başka dinleyicimiz. Ya ben arka arkaya doğru cevaplar gelsin dedim ama ha, futbol gurmeleri şu an nerelerde, çalışıyor musunuz? Bir molaya çıkın. Az bir sürem kaldı. 20 dakikam var bakın. Şu doğru cevapları görmek istiyorum. Doğru cevapları görmek istiyorum. Şöyle bakalım. Merhabalar, bayi kodu neydi demiş. Uğur Böceği çıkmadı. 30 çift 0 97 bayi kodu. Bunu birleşik olarak yazacaksınız ama. Onu da söyleyeyim. Sevgili Onur Aydın bu mesajı göndermiş. Birleşik olarak yazmanız gerekiyor. Ya da Uğur Böceği şans oyunları yazmanız gerekiyor. Hani kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra. İl seçin, ilçe seçin kısmına girerseniz tabii ki orada bulmanız zorlaşabiliyor. Çok bayi var Türkiye genelinde. Siz yandaki arama tuşuna basacaksınız. Büyütece basın ve oraya kodu yazın gibi bir bölüm var arama yapabileceğiniz. Oraya yazıyorsunuz. 30 çift 0 97 birleşik olarak ve karşınıza çıkacak ondan sonrası. Ankara'dan Halil. Evet, doğru cevap. Teşekkür ediyorum dinleyicimize. İki kez gönderdi, bir tanesi doğru sonunda. Abi dün bir soru sordum, cevabını vermedin. Vedat Muriç'i neden son 10 dakika dahi oyuna almadı demiş. Yani teknik direktörün tercihi. Bunu en iyi cevabı verebilecek olan kişi o. Hani buna ben bir cevap veremem. Ki dün de herhalde buna benzer bir şey söylemişimdir. Dün değil bu arada, ondan önceki gün sordunuz ya yanılmıyorsam. Doğru mu? Ben öyle hatırlıyorum. Yani buna bir şey

Söyleyemiyorum çünkü teknik adamın cevap vermesi gereken sorulardan biri bu. Neden oynamadı? Herhalde mantıken düşündüğümüzde hani hazır değildir. Hazır değildir. Riske edilmek istemiyordur. Böyle sebepler benim aklıma geliyor. Ya diyorum ya afaki konuşmayı sevmiyorum. Ya şöyle oldu ya şundan dolayı. Ya düşüncemi içeriden bilgi almış gibi paylaşmayı sevmiyorum. Hani ben ön plana çıkayım şöyle bir şey söyleyeyim ya bir hava atayım böyle dinleyicilerime. Bak içeriden aldım şu sebepten dolayı oynamadı. Yok ben konuştum yayın arkasında önemli bir isimle deyip olmayan bir şeyi söylemek istemediğimden cevap vermemişimdir. Sevgili dinleyicime onu söyleyeyim. Seni de takibi aldım Instagram'dan demiş. Ya bir kişi alsa peki canın sağ olsun. Ya bir kişi. 2026 yapamadık Instagram takipçi sayımızı. Yapacak bir şey yok tabii ki. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir bakayım. Gelen istekleri birazdan onaylayacağım onu söyleyeyim. Ama yanlış Instagram hesabına da istek göndermeyin. Benim profilim gizli. Görkem Tezer. Birleşik olarak yazmanız gerekiyor. Zaten profilime tıkladığınızda Radyo Spor'u göreceksiniz. Yanlış profilleri atmayın. Çünkü atıyorsunuz. Aman. Teşekkür ediyorum demiş dinleyicimiz. Şöyle bir bakalım. Ha soyadınızı mı söyledim ya? Onu mu söylüyor acaba dinleyicim? Bak bu sefer de hiç adınızı vermedim. Peki teşekkür ederim. Ben adınızı ve soyadınızı söyledim değil mi sizin? Ne olacak ya? Dünyadaki tek isim ve soy isim size ait değil ya. Yani 86 milyon kişi şu an beni dinliyor. Hep öyle derler değil mi? Televizyonda söylerler özellikle canlı yayınlarda. Burada 85 milyon huzurunda söz veriyorum gibi böyle ithamlar sözcükler var. 85 milyonun da işi yok zaten. Yok uyumayacağım ben. Çalışmıyorum bugün ne yapalım? Televizyonda hepimiz aynı kanalı izleyelim. Yok öyle bir şey. 85 milyon insan aynı anda televizyon izlemiyor ya. Peki teşekkür ederim dinleyicime. Şöyle bir fotoğrafına bakalım ne göndermiş. Görkem benim gönderdiğim bütün mesajları okuduğun için sana teşekkür ederim. Erdal Çorlu'dan. Profil fotoğrafı yapmış ya bunu. Aa enteresan. Bayern Münih'ten sonra Barça'da oynadı deseniz çok bilen olurdu. Hadi öyle sorayım. Tecrübe ya işte dinleyicimiz futbol gurmesi tecrübe. Ben her zaman tecrübeye inanırım. Dinleyicimiz böyle bir öneride bulunmuş. Sorumu hatırlatayım o zaman sorumun şeklini değiştireyim. Bakalım yanlış cevaplar geliyor çünkü. 8 sezon Bayern Münih'te oynadı. Bir tane Şampiyonlar Ligi kupası var. 2020 yılında UEFA yılın futbolcusu seçildi. 2021 ve 2022 olmak üzere iki sefer de dünya yılın futbolcusu seçildi. Bayern Münih'in ardından da Barcelona takımında forma giydi. Hatta ve hatta ileriye gidiyorum. Adı bir dönem ülkemizin takımlarıyla da anıldı. Bu transfer sezonu başlamadan önce Beşiktaş'ta adı birçok kez gündeme gelen bu oyuncuyu soruyorum. Bayern Münih ve sonrasında da Barcelona'da oynayan bir oyuncu. Dinleyicilerimiz bilebilecek mi? Merak ediyorum. Son 15 dakika. Ama hep yanlış. Bak yine yanlış. Yok sevgili Kenan Bey doğru değil. Şöyle bir bakalım ne demiş dinleyicimiz. Evet odur. Doğru bir profil. Doğru. Nasıl yakışıyor değil mi gözlük? Kapalı alanlarda gözlük takan tek insan olabilirim. Teşekkür ederim dinleyicimize. Estoril maçından bir gol bekliyorum. KG var bekliyorum demiş. Umarım gelir. Famalicão'nun ikinci golünü bekliyorum diyen bir başka dinleyicim. Dundalk'tan bir gol bekliyorum diyen ki Dundalk'tan çok gol bekleyen dinleyicim var. Onu fark ettim. Ha ilk yarı 5 gol çıktıysa ikinci yarı bulaşmayacaksın böyle maçlara. 5 gollü geçen ilk yarının ardından ikinci yarı herkes 7,5-8,5 üste yöneldi değil mi bu maçta? Yani olmuyor. Alt oynayacaksın. Şöyle cüzi bir rakamla alt oyna. Gollü geçen bir ilk yarının devamını. Alt oyna. Göreceksin ne demek istediğimi. Böyle de bir ipucu vereyim hadi. Bahis severlere bir ipucu vereyim. Hani devam etmeyin oynamaya canlıdan oynuyorsanız. Böyle ilk yarı 2-2 bitti. Ha, tempolu müthiş bir ilk yarıydı. İkinci yarı en az 3-4 gol daha çıkar ya. Hayır çıkmıyor. İkinci yarı tempo tam tersine dönüyor. Ya da basketbolda ilk periyot atıyorum çok sayı olduysa ikinci periyotta da benzer bir durum yaşanmaz. Genelde yaşanmıyor. Alta yönelin. Baremler yüksekten açılıyor. İlk yarı üst mü alt mı? Alta yönelin. Ya da ilk yarısı kısır geçen bir maç. Bol sayı beklenilen bir basketbol maçının iki çeyrek sonucunda ortaya çıkan sayı çok azsa ikinci yarı en düşük baremden üste alın.
Hatta en yüksek baremden üstüne alın. Tam tersi oluyor. İlk yarı başka, ikinci yarı başka bir oyun ortaya çıkıyor burada futbolcuların performansına bağlı olarak. Onu söylemeye çalışıyorum. İlk yarı gollüyse ikinci yarı gollü olmuyor. Şöyle bir bakalım. Evet, doğru cevap. Dinleyicimizi tebrik ediyorum. İsmini paylaşmış mı? Bir saniye bakalım. Yok, ismini paylaşmayan dinleyicilerimizden biri ama doğru cevap vermiş. Birazdan bu soruyu da noktalamış olacağım. Farklı bir soruya geçeceğim ama henüz ben yeterli seviyede doğru cevabın geldiğine inanmıyorum. Daha fazla doğru cevap istiyorum. Radyospor WhatsApp hattından mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. 8 sezon Bayern Münih'te oynadım. Bir tane Şampiyonlar Ligi kupam var. 2020'de UEFA Yılın Futbolcusu seçildim. 2022 ve 2021, öyle söyleyeyim ters oldu ama burada da iki defa Dünya Yılın Futbolcusu ödülüne layık görüldüm. Ve Barcelona'da da forma giydim son dönemde. Bu oyuncunun adı nedir? Futbol gurmelerinin doğru cevaplayabileceği sorulardan biri. Arka arkaya görmek istiyorum o doğru yanıtları. Dembele diyen bir dinleyicim, hiç yakıştıramadım buradan. İsmini paylaşmayacağım dinleyicimizin ama olmadı. Olmadı, olmadı. Bence sizin futbol bilginize, futbol kültürünüze yakışmadı bu. Dembele değil tabii ki. Hani yanlış bir cevap. Biraz daha düşünelim. Biraz daha düşünelim. Yapay zekadan ipucu almayalım ama arkadaşlar. Rica ediyorum. Yani çok basit bir soru ya. Daha 2 ay, 3 ay öncesinde Beşiktaş'ta adı geçen bir futbolcu diyorum. Hani ülkemize gelse bu kadar para verilir mi? Yaşı ilerledi falan yorumlar yapılıyordu. Hatırlayın. Bu mikrofonlarda bile adını sıkça zikrettiğimiz oyunculardan biri. Onun isminin gelmemiş olması, fazla gelmemiş olması beni şaşırtıyor şu an itibariyle.

Moldovan demiş İlker Bey. Şöyle bakalım, Moldovan demiş. Onun dışında Shamrock Rovers beni hayal kırıklığına uğrattı. Hadi herkes bir gol bekliyor da ben iki gol bekliyorum. Yazık, yazık demiş dinleyicimiz. Yani bundan sonra seni dinlemeye gayret göstereceğim diye de eklemiş. Yani dinlemeniz tabii ki önemli ama gün içerisindeki kuponlarıma dediğim gibi ulaşmak istiyorsanız yapmanız gereken işlem 30 saniyelik bir işlem. Ha ilerleyen haftalarda, aylarda da ya güzel bir hediyesi olacak sponsorumuzun. Forma hediyesi olacak. Hani bunu da kendisinden teyit aldım. Defalarca sordum. Bak abi söylerim. Bak anons ederim. Ondan sonra veririz. Kesin değil mi? Yok işim çıktı. Kabul etmem dedim. Tamam dedi. Sözümü aldım. İlerleyen haftalarda, aylarda kendi desteklediğiniz takımın da orijinal formasını kazanabileceksiniz. Canlı yayında, Radyospor'da bir soru soracağım. Ve o soruya ilk doğru cevabı veren dinleyicimiz kazanmış olacak. Onu da hatırlatayım. Kral oran farkıyla hem kuponlarınızı oluşturuyorsunuz hem de benim, Vedat Parlak'ın, Anka Kuşu'nun kuponlarına da ulaşıyorsunuz. Yapmanız gereken işlem çok basit. İddia.com'a girdim mi? Peki tarayıcından ya da uygulamadan fark etmiyor. İddia.com'u açıyorsun. Adının ve soyadının baş harflerinin yer aldığı bir daire var sağ üst köşede. Oraya tıklıyorsun. Sonrasında seçenekler çıkacak. Bilgilerin vesaire. Dördüncü sırada kayıtlı bayim bölümü var. Kayıtlı bayime tıklıyorsun ve kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Şayet aramıza katılmak istiyorsan. O konuda zorlamıyorum. Yani size kalan bir durum bu. Onun dışında kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da il seçin, ilçe seçin. Hiç burayla bir işiniz yok. Ya zor oradaki işlem, çok karışık oluyor. Siz büyütece basın hemen sağ köşede. Büyütece tıkladıktan sonra da arama çubuğu gelecek ekrana. Oraya 30 çift 0 97 yazıyorsunuz birleşik olarak. Bayinin kodu budur ya da Uğur Böceği şans oyunları yazıp aratıyorsun. Enter'a bas ve kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Bu kadar. Devamında da 0540 300 çift 0 97 bu numaraya yayından geliyorum. Kayıt oldum demen yeterli olacaktır. Oradaki arkadaşlarımız ilgilenecekler, size hemen geri dönüş sağlayacaklardır. Yalnız 24 saat neredeyse çalışan bir kurumsal WhatsApp hattı. Hayal edin. Ben daha önce hayal edemedim böyle bir şeyi. Yani 24 saat neredeyse. Tabii 24 saat değil de. Hani baksanıza saat kaç olmuş? Hala telefonun başında gelen mesajlara cevap veren bir ekibi var. Sponsorumuza buradan kolaylıklar dileyelim. Tabii ki ekip arkadaşlarımıza da yaptıkları işler kolay değil. Onu da söyleyeyim. Benim bir maçım vardı evet bugün. Onun gelip gelmediğini birazdan söylerim. Ki Instagram'dan da yazan dinleyicilerim var. Öyle bir ayrıcalık maalesef yok. Söyleyeyim onu. Yani ailemden biri olsa bile WhatsApp'tan yazarsan bu mesajı öncelikli bir hale getir dersen getirmem. Kusura bakma. WhatsApp hattına, Radyospor WhatsApp hattına yazman yeterli olacak. İzmir'den Ömer Tahsinoğlu ben demiş dinleyicim. Cevap veriyor. Evet doğru cevaplardan biri. Yeterli mi? Yeterli değil. Benim için yeterli değil. Şöyle bir bakayım. Yine neler geliyor. Bir kupon göndermiş dinleyicimiz. Çok güveniyorum buna demiş. Shamrock Rovers Dundalk mücadelesi 5.5 üst dakika 90. Çok güveniyorsunuz. Aa. Bakalım dinleyicimizin bildiği bir şey var herhalde. Umarım Dundalk'tan bir gol gelir de yani çok güveniyorum deyince zaten burada %90'ının bitmiş olması gerekiyor ya. 90. dakika uzatma bölümündeyiz. Çok güveniyorum demiş dinleyicim. Allah Allah. Ben de merak ettim şimdi. 5.5 üstü bekliyormuş. Selamlar, iyi yayınlar Görkem kardeşim. Evet doğru. Bu ara bir ara Fenerbahçe'de de ismi geçti. Evet Fenerbahçe'de de adı anıldı bir dönem. Beşiktaş cephesiyle de adı sıkça anılan isimlerden biriydi. İstanbul'dan sevgili Ali Sülek mesajı gönderen dinleyicim. Ha bugün yok yazacaktım Ali Bey. Ya, gelmediniz bir türlü. Ya, saat 23.49 bu saatte gelince ben yok yazacaktım. Dedim Ali Bey yok herhalde bugün. Ama yine attığınız mesajı teşekkür ediyorum. Stabil dinleyicilerimden biri sağ olsun. Hiçbir zaman mesajını esirgemez, dinlemeye devam eder. Az önce yayında ne demiştim? Portekiz Premier Ligi'nde bir mücadele. Güveniyorum dedim. Estoril Famalicão. Radyospor dinleyicilerine canlıdan bir önerimdi. Estoril beraberlik golünü bulmuş. Ya bu takımları ben takip ediyorum. Özellikle bu iki takımı çok takip ediyorum. Ha nedense bültende Portekiz Premier Ligi maçı olunca hep ya Estoril ya da Famalicão bana denk geliyor.
O yüzden hemen dedim yazın abi. Karşılıklı gol var. Gelebilecek tercihlerden biri ki Estoril'de beraberlik golünü bulmuş. Famalicão karşısında Orkun Bey de tebrik ediyor bir yandan. Ben de diyorum niye tebrik ettin? Meğersem bu maç içinmiş.

Doğru cevap Lewandowski olacak. Evet, tebrik ediyorum dinleyicilerimizi. Hadi son 5 dakika gitmeden önce henüz katılım sağlamayan dinleyicilere özel de bir soru sorayım. Yani çok kısa alacağım cevaplarınızı. Adınızı ve bulunduğunuz şehirleri de yazmayı unutmayın lütfen. Güney Amerikalıyım. Bakın, Güney Amerikalıyım. Daha önce Inter ve Paris Saint-Germain'de oynadım. Şu an Radyospor'da yayıncılık yapıyorum. Ya kendime çekeyim dedim bu soruyu da ya. Bir an hayal ettim ya. Hayal ettim. Inter'de oynuyorum. Güney Amerikalıyım bir de. Yani işin ilginç tarafı. Inter ve Paris Saint-Germain'de oynadım. Lionel Messi ile takım arkadaşıydım. Aktif futbolculuk kariyerime de Türkiye'de devam ettim. Bu oyuncunun adını bana yazmanız gerekiyor. Son 4 dakikanız kaldı sevgili futbol severler. Bakalım kimi yazacak dinleyicilerim. Hemen geliyor cevaplar, hemen geliyor. Okuyacağım. Bayrampaşa'dan Volkan Lewandowski. Evet, az önceki sorunun cevabı Lewandowski olacaktı. Yeni geldim kardeşim, 23.30'da açabildim demiş sevgili Ali Bey. Hoş geldiniz Ali Bey. Görkem Bey, yanlışlıkla aradım. Hemen geri döndüler. Gerçekten aranızdayım artık bu saatten sonra demiş. Ya ben inanmadığım bir şeyi önermem, onu söyleyeyim. Her zaman benim altın kurallarımdan biridir samimiyet. Hani samimiyetin olmadığı yerde ben hayatım boyunca olmadım ve size de zaten bir şeyi önermem. Hani diyorum ki şu bayiden oynarsanız gerçekten avantajlarımız olacak. Ben o kadar emek veriyorum bu kuponları hazırlarken. Yani bilmiyorsunuz gün içerisinde. Aa, şu maç var hadi vereyim değil. Öyle bir durum söz konusu değil. Gerçekten değil. Ya bir 30-40 dakika araştırıyorum. Zaten izliyorum. Sabaha kadar maçları takip ediyorum. Instagram'dan diyorum ki beni takip et. Hikayelerime bir bak. Ondan sonra zaten kararını verirsin. Sabaha kadar maç izliyorum ben eve gittiğimde. Hani benim hayatım, hayatımın diyelim büyük bir bölümü, %70'e yakını maç izlemekle geçiyor. Enteresan takımları bile takip ediyorum, not alıyorum. Onlardan yola çıkarak kuponlar oluşturuyorum. Ha, ciddi bir emek. Ya bunun karşılığında ha, şu kadarlık kupon oynayın demiyorum. O bana kalmadı. O sizin bileceğiniz iş. Her zaman da cüzi rakamlarla oynayın diyorum. Kendinizi zora sokmayın. Ha, üzülmeyin. Hırs yapmayın. Ya, kaybettiyseniz durun. Ben her zaman kazanıyorum demiyorum. Ya, benim attığım o kupon gelmeyebilir. Arkasından atacağım kupon da gelmeyebilir. Yani öyle tablolar da oluyor. Şans oyunu olduğunu unutmayın. Ama diyorum ki bu kuponları görmek istiyorsanız en azından emeğin karşılığı olarak iddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne girip kayıtlı bayimi değiştir ve oraya Uğur Böceği şans oyunları yazman yeterli. Bir de Instagram'da beni 2026 takipçiye ulaştır diyorum. Ha, bunu da araya sıkıştırdım şu an, evet. Şu an 2014 takipçim vardı herhalde yanılmıyorsam. Peki ne demiş dinleyicimiz? Evet, doğru bir cevap vermiş. Ama 3 seferde yazmış ha sevgili İlker Bey. Doğru cevap. Sorumuzu hatırlatayım. Artık vedamı gerçekleştireceğim. Son dakika içerisindeyim. Güney Amerikalıyım. Daha önce Inter ve Paris Saint-Germain'de oynadım. Lionel Messi ile takım arkadaşıydım bir dönem. Aktif futbolculuk kariyerime de Türkiye'de devam ediyorum değil de ettim diyelim. Hadi onu öyle düzeltelim. Futbolculuk kariyerimde bir dönem bir takımın formasını giydim. Bu oyuncunun adını soruyorum. Dinleyicilerin mesajlarını gönderebilir. Senin gözler ne alemde demiş dinleyicimiz. Bir sıkıntı yok gözlerde, anlayamadım mesajınızı. Shamrock Rovers maçında gerçekten haklıymışsın. İkinci yarı hiç gol çıkmadı demiş sevgili Erkan Bey. Genelde öyle oluyor. Ki siz de kendiniz kontrol edin diyorum. Daha önceki sonuçlanan maçlara bir bakın. İlk yarı fazla gol çıktıysa ikinci yarı fazla gol olmuyor. Ha, yanılabildiğimiz bazı maçlarda olabilir canım. O ayrı bir konu. İsmet Bey doğru cevap. Teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım. İsimsiz bir dinleyicimiz yanlış bir cevabı göndermiş. Numarayı sormuş. Kodu 30 çift 097 bayi kodu. Onu kayıtlı bayim bölümüne girdiğinizde siz de aramıza katılmış olacaksınız. Peki, teşekkür ediyorum. Instagram'dan istek gönderdim abi diyen bir dinleyicimiz. Sevgili Yaşar Bey değil mi? Doğru. Evet, Yaşar Bey. Birazdan yayından sonra kontrol edeceğim. Hiç merak etmeyin. Onun dışında Shamrock Rovers'tan bir gol be abi ne olur demiş. Ha, ben oynamıyorum ki. Ben oynasam evet bir gol belki gelirdi. Bu kadar mesaj, bu kadar gol beklentisi olduğunu bilsem. En kötü kendi kaleme atardım canım.
3-3 bitirirdim bu maçı. Ne diyeyim? Ya da Dundalk takımında oynuyorsam kendi kaleme atıp 4-2'ye getirirdim bu maçı. O da tabii hakkaniyetli olmaz. Yok, yapamazdım öyle bir şeyi. Diyelim, evet, Icardi cevabını veren dinleyicilerim doğru. Icardi, sevgili Samet Bey, Mehmet Ergün doğru cevap. Şöyle bakalım. Oğuzhan Bey, iyi yayınlar. İlk defa denk geldim. Bundan sonra sendeyim abi demiş. Muhabbetin futbolu birleştirdin. Futboldan keyif aldım demiş sayende. Sıkmadan futbolu bu kadar sıkı takip edebileceğim aklımın ucuna gelmezdi. Ha, karışık bir mesaj olmuş da işin içerisinde nasıl çıkacağım diye düşündüm ya. Mesajın sonu gelmeyecek sandım. Ama geldi. Peki. Yarın sizlerle birlikte olamayacağım. Cumartesi günü yokum. Ama gün içerisinde yine telefon bağlantısı gerçekleştirme olasılığımız yüksek. Şundan dolayı Galatasaray-Villarreal mücadelesinde stadyumda olacağım. Basın tribününden o karşılaşmayı takip edeceğim. Oradaki gelişmeleri tabii ki maç öncesi ya da devre arası maç sonu artık bilmiyorum ne zaman bağlantı yaparız. Uygunluk durumuna göre tabii ki buradaki arkadaşlarımızın, yayıncı arkadaşlarımızın, abilerimizin de uygunluk durumuna göre yarın konuşup kararını veririm. Sonrasında bir tepki olacak mı olmayacak mı? Transfer dedikodularıyla alakalı aldığım duyumları yine Radyospor'da sizlere aktarmaya çalışacağım. Dilim döndüğünce diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Yarın yokum ama pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde 2 saat boyunca sizlerle olmayı ümit ediyorum. O zamana kadar kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Anlaştık değil mi? Peki, anlaştıysak da ben artık aranızdan ayrılıyorum. Tekrardan görüşmek ümidiyle diyorum.

0: 0530-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
1: Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Radyospor, sporun tek adresi. Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu başlıyor.
3: Günaydın sevgili Radyospor dinleyicileri. Radyospor'dasınız. 7 Ağustos Cuma, yoğun bir spor gündemiyle yine yaklaşık 3 saat karşınızdayız. Evvelki gün Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyetinden sonra dün de Beşiktaş Avrupa Ligi 3. ön eleme karşılaşması ilk karşılaşmasında deplasmanda Kralove'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı ve yine iyi bir sonuç aldı. Yine Midland eşleşmelerinde olduğu gibi gol yemeden maç kazanmayı başardı ve rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Maçın geneline baktığımızda Beşiktaş'ın oyunu kontrol ettiğini ben kendi adıma söyleyebilirim. Hani pozisyonlar buluyordu ama hani çok da önemli pozisyonlar değil. Ama önemli olan deplasmanda oynadığı maçta pozisyon vermiyordu Beşiktaş. İlk yarı cılız ataklarla karşılıklı geçti. İkinci yarı oyun biraz hızlandı. Beşiktaş da net pozisyonlara girmeye başladı. Aynı şekilde rakip Kralove de Beşiktaş kalesini yoklamaya başladı. Ne oldu? 71. dakikada Uttara ikinci sarı karttan kırmızı kartı gördü. 65. dakikada da ilk sarı kartı görmüştü. İkinci sarı karttan Beşiktaş 10 kişi kaldı ki şöyle ilginç bir istatistik daha ortaya çıktı. Beşiktaş'ın bu sezon şu ana kadar oynadığı 3 resmi maçta da kırmızı kart çıktı. 2 tane rakibe farklı maçlarda, son maçta da Beşiktaş'a. Kırmızı karttan sonra oyuncu değişiklikleri yaptı teknik direktör İtalyano. Doğruyu söylemek gerekirse ben o değişikliklerle ilgili biraz soru işareti yaşadım. Ama ne oldu değişikliklerden sonra? Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un attığı golle ki oyuna gol attıktan 4 dakika önce girmişti Çerni yerine Semih. Beşiktaş'ı savunmanın da hatasını tabii değerlendirdiğini söylememiz gerekiyor. Beşiktaş'ı temsilcimizi 1-0 öne geçirdi. 1-0 öne geçtikten sonra tabii 10 kişi oynayan Beşiktaş skoru koruma içgüdüsüyle arkasına yaslandı. Ve burada da Nübel devreye girdi. Nübel kurtarışlarıyla adeta takımını sırtladı. İkinci yarı Kralove özellikle Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra yaptığı ataklarla temsilcimizin kalesini çok yokladı. 8 tane ikinci yarıda şut çektiler. Bunların 7'si isabetliydi. Gol beklentisi neredeyse 1'e yakındı ama dediğim gibi maçın oyuncusu da zaten seçilen Nübel yaptığı kurtarışlarla Beşiktaş'ın galibiyetini ilan etti diyebiliriz. Ve Beşiktaş dediğim gibi güzel bir neticeyle Kralove'yi yenerek ikinci maç öncesi büyük bir avantaj elde etti. Avrupa Ligi 3. eleme turu diğer maçlarında Kupyon Üniversite Craiova ile 1-1 berabere kaldı. Białystok Rangers'ı kendi evinde 2-1 yendi. CSKA Sofia Maccabi Tel Aviv'i 3-0'lık net bir neticeyle mağlup etti. Lech Poznan 1, Klaksvik 0. Lincoln Red Imps 1, Omonia 1, Salzburg 1, Paphos 0, PAOK 0, Anderlecht 1, Thun 3, Vikingur 0 ve Benfica 6, Hearts 1. Benfica da benim gerçekten dün çok farklı galibiyetini beklediğim takımlardan bir tanesiydi. Trabzonspor'da Muhammed Salah imza töreni gerçekleşti. Onunla da ilgili detayları konuşacağız. Muhammed Salah adeta gözlerine inanamadı. Papara Park'ta tribünlerde adeta boş yer yoktu. Müthiş bir seyirci kitlesi, işte cep telefonu, ışıklar, tezahüratlar. Muhammed Salah çok keyifliydi. Onun da açıklamalarını ve detaylarını sizlerle paylaşacağız. Galatasaray'da transfer belirsizliği devam ediyor. İsimler yine ortaya çıkmaya başladı. Salim Manav'dan da duyduk ve gördük. Can Uzun'a resmi bir teklif götürdü Galatasaray. Tüm bunlarla ilgili detayları bugün Aykut'la birlikte değerlendireceğiz. Önce bir kısa müzik aramızı verelim, soluklanalım. Daha sonra tüm bu satır başlarının detaylarını sizlerle paylaşalım.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
3: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Aykut Aydın'la birlikte Sabah Sporu'nda Beşiktaş maçı ile başlayacağız. Ama ben biraz Aykut'u özledim. Zira Aykut'la biz en son Dünya Kupası'ndan önce doğru, beraberdik. Birbirimize bol şans falan diledik ama böyle geldik Aykut.
4: Valla sen bir de gittin oraya kadar. Ya, evet. Biz de burada mesaideydik. Yani sen daha iyi deneyimledin oraları. Güzel turistik bir seyahat çok, anlamında çok, çok güzel.
3: Aynen, çok güzel turistik bir gezi yaptım. Sağ olsunlar. Aynen öyle oldu.
4: Bir de ikinci maça gitmiş. Ya gider gitmez işim.
3: Evet. Değil mi? Evet. Yani bari bir gole maçı sevineyim istedim. Yani ama şunu söylemem lazım. Ben Dünya Kupalarını çok seven, o ruhu çok yaşayan biriyim. Harikaydı. Yani maçı hiç tribün ayrımı olmadan, sağımda önümde Paraguaylılar, Türkler, onlar atak yapıyor, onlar heyecanlanıyor. Biz atak yapıyoruz, biz heyecanlanıyoruz. Hiçbir şekilde bir gerilim yok, bir şey yok. Yani hani böyle futbolun olması gereken birleştirici ruhunu sonuna kadar hissettim. Ama bir kere de sevmek isterdim, o da ayrı.
4: Ya orası öyle ama artık oraları geride bıraktık.
3: Aynen. Niye? Öyle.
4: Çünkü bundan sonra bambaşka bir hikaye var. Üzüldük mü? Üzüldük. İşte yanlış yönetimleri eleştirdik mi? Eleştirdik. Daha iyi şeyler yapabilir miydik? Var çünkü potansiyelimiz. Olmasa deriz ki ya tamam gittik. Biz de orada işte en azından gidip de çok büyük beklentilere girmeden geri dönebilirdik, değil mi? Ama artık evet, o seviyeleri aşmış durumdayız. Bir de hep gittiğimiz bir organizasyon değil. En azından bundan sonrakilere daha umutlu, her seferinde bir katılalım. Önce evet, bir bunu aynen başaralım. Öyle. Ondan aynen sonra bu takım zaten bir 10 yıl daha bu jenerasyon en azından.
3: İki Dünya Kupası daha görür.
4: Bize bir şeyler daha gösterecek diye düşünüyorum. Şimdi Uluslar Ligi var. Yani Uluslar Ligi'ndeki fikstürümüz oradan daha zor zaten.
3: Aynen öyle.
4: O yüzden yeniden bir inşa süreci. Belki de ya bilmiyorum Genco, sen ne diyorsun? Montella'nın oyun anlayışı ve oyun tarzı bizden daha güçlü ekollere ya da bizden daha kuvvetli takımlara karşı daha iyi işleyen bir sistem.
3: Evet, doğru.
4: O yüzden mesela ben İtalya'dır, Fransa'dır, işte bu tarz takım, Belçika'dır, bu tarz takımlara karşı daha böyle kendini göstermeye çalışan, geçiş oyununda mesela iyi takımız biz.
3: Doğru.
4: Daha fazla sonuç alabilecek maçlar görebileceğimizi düşünüyorum. Yani rakibimizden kuvvetli olması
3: katılıyorum,
4: beni çok ürkütmüyor açıkçası.
3: Aynen. Katılıyorum, katılıyorum. Peki, milli takım tabii ki her zaman konuşulur ama şimdi bugünün başlığı, bugünün önemi. Evvelki gün Fenerbahçe Sturm Graz'ı yendi. Dün de Beşiktaş deplasmanda Kralove'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Şimdi benim izlediğim ve gözlemlediğim kadarıyla Beşiktaş tabii favoriydi. İstanbul'da olsa çok daha böyle net bir baskıyla başlardı ama burada sanki öncelikli hedefi rakibi durdurmaktı, oyunu kontrol etmekti. Böyle biraz uyutan bir tempo var gibiydi ama şöyle uyutan bir tempo ama Beşiktaş istediğini alıyordu. Beşiktaş istediğini alıyordu. Yani bir şikayeti yoktu. Ama dediğim gibi ikinci yarı böyle bir hızlı başladı. Biraz daha net pozisyonlar olmaya başladı. Dediğim gibi özellikle 71. dakikada Uttara'nın kırmızı kartından sonra film koptu. Önce bir skorla başlayalım. Güzel bir galibiyet. 3 maçta yeni teknik direktörüyle 3 resmi maçta gol yemeden kazanılan 3 maç var. Ama işte Aykut bunu Midland maçında 2 tane kırmızı kart, işte dünkü maçta da rakip 9 tane isabetli şut çekti gibi hani şeyler söyleyebilir. Beşiktaş'ın yeni oluşumuyla ilgili, gidişatıyla ilgili sen neler söyleyebilirsin?
4: Vallahi önce şunu söyleyeyim. İkinci yarının bir 20 dakikalık bölümü var ki Beşiktaş'ı çok beğendim orada. Yani bu sene Italiano'nun oyun planı biraz böyle olacak gibi geliyor. Midland maçlarında da bunun benzerini gördük. Yani ilk yarı daha dengeli oynamaya çalışıyor. Daha sakin, kontrollü oynamaya çalışıyor ki ben Italiano'yu çok anlattım Fiorentina'dayken, özellikle kıyas alacağım. Fiorentina'da da benzer bir oyun anlayışı vardı. Yani ilk yarılar Fiorentina daha sakin, çok fazla rakibin üzerine gitmeyen, daha kontrollü olmaya çalışan ve gol yememeye çalışan bir takımken, mesela ikinci yarılarda hep daha aktif. Belki golü yedikten sonra, ki Fiorentina genelde golü yerdi, ondan sonra daha böyle saldıran ve rakibin üzerine giden. Çünkü şunu görebiliyoruz. Beşiktaş'ın fizik kondisyonu geçen seneye göre daha iyi. Yani evet. Sergen Yalçın'ın hem de şu Beşiktaş'ına dönemde göre sezon başında bu kadar yükleme yapılmışken çok daha iyi durumda. Maç bittiğinde benim aklımda kalan görüntü, Olaytan kendini yere attı.
3: Evet, yığıldı. Aynen, ben de gördüm.
4: Yani o kadar koştu ki. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. İlk İstanbul'da oynanan Midland karşılaşmasında kaçırdığı pozisyonlarla taraftar bir şey dedi. Ya bu da kaçar mı? İşte nasıl olacak? Daha iyisini bulmamız lazım gibi birçok serzenişte bulundu haklı olarak. Hı hı. Çünkü mesela orada bir tanesini daha atabilse deplasman çok daha rahat olacaktı.
3: Evet.
4: Ama benim hem rövanştaki Midland maçında hem de dün itibariyle kaleci Nübel'i bir kenara koyuyorum. Çünkü onu ayrıca konuşacağız. Hı hı. Benim Beşiktaş'ta en beğendiğim oyuncu Olaytan oldu. Onu söyleyeyim sana. Yani hem topu aldığında iyi kullandı. İşte Endidi ile zaten verkaçları golü hazırlaması, orada sakin kalması. Mesela ben sana açıkça söyleyeyim. Şimdi Olaytan kadar koştuğun bir karşılaşmada maçın son bölümüne gelmişsin. 10 kişi kalmışsın. Topu zar zor ileri götürmeye başlamışsın. Rakip daha çok gelmeye başlamış.
3: Evet.
4: O pozisyonda da topu taşımışsın, çalımla gitmişsin. Kaleye mi vurursun, yoksa ön liberon gelecek onun önüne bakıp böyle yuvarlar mısın topu? Ben sana söyleyeyim, kaleye vurursun.
3: Tabi.
4: Ofansif bir orta saha oyuncusu.
3: Aynen sen. Öyle.
4: Ama durdu, sakin kaldı. Orada kaç bir nefes gördü. Aldı. Orada bir nefes aldı. Baktın Endidi de koşuyor. Mesela Endidi'nin hiç yapmadığı bir şeyi yaptı.
3: Ya hiç olmadık bir şey, bir oluşumdan gol çıktı.
4: Rakip cezalarına koşu yapıyor Endidi.
3: Evet, Olaytan onu gördü.
4: Olaytan onu gördü. Endidi
3: yani ya orta göreceli, şey güzel.
4: Çünkü içeride bir tane adam var, sahanın en kısa adamı.
3: Evet.
4: Yani ve
3: o da arka direkte.
4: O top sekti. Semih de işte bir santrafor
3: fırsatçılığıyla
4: gitti, tıkladı, golü attı. Şimdi gol olmaya da bilirdi mesela. Maç 0-0 da bitebilirdi. Beşiktaş burada yine zaten bu turu geçebilirdi. Ama deplasmanda 3 maçta gol yemeyen bir takım olarak 1-0'la dönmek zaten bence birçok şeyi bitirdi. Rakip şöyle, yani biz şimdi Çek Ligi'ni de takip ediyoruz işte. Zaman zaman Sparta Prag'tır, Slavia Prag'tır takımlarımıza rakip oluyor ama mesela bu takım bizim için kapalı bir kutuydu.
3: Doğru.
4: Ve şunu gördük. Bazen oyunun belli sekanslarında çok iyi gelebiliyorlar.
3: Özgüvenleri var. Son 6 resmi maçını kaybetmemiş.
4: Kaybetmemiş ama bir kalite farkı var, onu görüyorsun.
3: Ya tabii.
4: Tamam, çok istekliler vesaire falan ama şimdi Nübel'in yaptığı kurtarışlar, ya 9 tane isabetli şut diyorsun. Bu 9 tane kurtarış demek. Hı hı. Hadi bunun 5-6'sı kurtarılabilecek
3: falan.
4: Kurtarılabilecek pozisyonlarda 2-3 tane çok iyi çıkardığı top var. Bir kere.
3: Bir de Emirhan'ın çizgiden çıkardığı
4: top var.
3: Ya orada bir depar attı Emirhan. Sanki o topun oraya gideceğini anladı. Yani depar attı. Resmen ya, depar
4: o
3: attı.
4: O bir de öyle bir yere gidiyor ki yani kaleci de bir şey yapamaz. Direğe çarpıp bir içeri girecek. Evet. Arkadan bir açı var.
3: O müthiş bir savunma içgüdüsüydü ve orada bir parantez açmak istedim. Evet. Zaten öyle, ben de acayip tebrik etti takım arkadaşını.
4: Hem öyle ama şunu da gördük. Yani şimdi mesela ben Otara konusunda ne diyorsun? Ben ilk yarım saat dedim ki ya Beşiktaş acayip bir adam bulmuş.
3: Evet.
4: Bak ilk yarım saat özellikle hücuma katıldığında yaptığı hareketler, o top ayağına yakışıyor, estetik, ama savunma için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani bu Jakobs'un ilk geldiği dönemi hatırlattı biraz bana.
3: Bakalım daha ne kadar adapte olacak, daha ne özellikler ortaya çıkacak, ama ben gördüğü kırmızı kartın çok amatörce olduğunu düşünüyorum.
4: Amatörce kesin. Yani, ya savunma özellikleri gelişmiş değil, onu söyleyeyim.
3: Yani
4: ama
3: Aykut hiçbir şey genç. Yok yani, hiçbir şey yok. Basmasına gerek yok, o kadar... Anladın, o kadar zaten agresif pres yapmasına gerek yok.
4: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O sağ ayağıyla ilk hareketi yapıyor ya. Mesela bence ona vermedi. Soluyla da devam ettirince artık kart çıkarayım dedi. Artık.
3: Evet.
4: Ya benzer bir pozisyonda daha öncesinde ayağa basmaya vermedi mesela ikinci sarıyı rakibe.
3: Rakibe değil mi?
4: Rakibe vermedi. Verebilirdi, vermeyebilirdi. Hakem o konuda mesela çok ben şey yapamayacağım. Yani bu ikinci sarıdan kırmızı olsa bence daha doğruydu. Ama
3: rakibin de mi?
4: Rakibin pozisyonu da. Çünkü ya ayağa basmanın artık bir şeyi yok ya. Arkadan adamın ayağına bastığın zaman bunun cezası belli. Ve yakınsın pozisyona.
3: Evet.
4: Yardımcının hemen önünde. Yani bir sürü ilk yarıda da vardı mesela öyle bir pozisyon. Ama mesela orada hadi sağ ayağınla hamleni yaptın.
3: Bir de devamını getirdin.
4: Solla yapmayacaksın artık devamını. Bu savunma anlamında daha geliştirmesi gereken çok şey olduğunu gösteriyor. Ben şimdi yorumları falan da okudum. Beşiktaş taraftarı, işte Beşiktaşlı meslektaşlarımızın bazı haklı serzenişlerini de gördüm. Ama hemen ilk günden adamı asmayalım. Önce onu söyleyeyim. Hı-hı. Çünkü bir kalite, bir kumaşı var. Bak bunu işler kötü giderken söylemek lazım ki Genco. Böyle hemen bu genç oyuncu, yatırım yapılmış bir oyuncu. Yani böyle oyuncuları kaybetmek o kadar kolay ki. Ama bunları kazanmak asıl mesele. Şimdi işin savunma tarafını öğrenecek. Bu yaptığı hataları bir daha yapmayacak belki. Ve üzerine yani ne kadar geldiler o taraftan.
3: Evet, kesinlikle öyle.
4: Devamında sürekli geldiler. Ama aynı şey mesela bu taraf için de geçerli. Mesela savunma arkasına çok pozisyon verdi Beşiktaş. Şimdi o beğendiğimiz Emirhan Jalo ikilisinin biraz aksadığını gördük.
3: Ama şöyle yani 10 kişi kaldıktan sonra ve bir de golü attıktan sonra bir yığılma oldu.
4: Ama çok normal ondan sonra olması. İşte bu gibi durumlarda da işte neden Neuer'in ardından Almanya milli takımının bir numarası olduğunu gösterir bir Nübel performansı.
3: Gerçekten öyle. Gerçekten öyle.
4: Beşiktaş'ın bence en önemli transferi şu an itibariyle kaleci Nübel'dir. Ya yani bu takım şunu biliyor artık. Benim arkamda çok iyi bir kaleci var.
3: Evet.
4: Bu özgüvenle oynamak başka bir şeydir.
3: Beşiktaş'ın da uzun zamandır sahip olmadığı bir...
4: Olmadı. Ersin'in de çok iyi maçları vardı. Ersin bu takımla şampiyonluk yaşadı. Çok genç yaşta. Geçtiğimiz sezonda hatırla ilk yarısında tribünlerin neredeyse protestodan ya adama futbolu bıraktıracağı bir yerde Sergen Hoca devre arasında ona o özgüveni verdi. Çıktığı ikinci yarıda maçın en iyisiydi. Ersin. Ama arada vardı böyle maçları.
3: Evet.
4: Şimdi Nübel 3 maçları gösterdi ki ben kaleciyim kardeşim.
3: Tabii mesela Midland'da İstanbul'da oynanan maçta rakip karşı karşıya kaldı. Müthiş bir kurtarış yaptı.
4: Yani dün karşı büyüdü karşıya, kalede resmen. Dün karşı karşıya açıyı kapattı.
3: O pozisyonu, yan toplarda da çok
4: güven verdi. O pozisyonu hatırlıyor musun? Çizgi üzerinde yine 2 tane Beşiktaşlı var. Evet. Nübel öne çıkmış açılmış.
3: İkinci pozisyonu. Yarıda değil mi? Rakibi savunma gibi kapattı.
4: Kapattı.
3: Ya hakikaten... Yani kalecinin de oyun zekasının aslında kendi alanı içerisinde ne kadar önemli olduğunu gösteren çok güzel pozisyondu o.
4: Ya biraz şey var, dikkat edersen Almanya'da kaleciler bir fabrikasyon gibi geliyor. Bak Neuer'in özelliklerini görüyorum mesela ben Nübel'de. Ter Stegen'in özelliklerini daha fazla görüyorum. Hı hı. O açılıp kalede devleşme ya da açıyı
3: bak,
4: kapatma anlamında.
3: Bak stoperler çıkmayınca çok iyi hatırladım. Ben de not almıştım o pozisyonu. Stoperler çıkmayınca o çıktı ya. Birinin çıktı. O açıyı kapatması gerekiyordu.
4: Tabii. Yani bu anlamda Beşiktaş'ın bence en iyi transferi kaleci Nübel. Ki yani Beşiktaş'ın dünya çapında transferi Trossard daha yeni takımla çalışmaya başladı.
3: Evet.
4: Muhtemelen rövanşta da olmayacak. Şimdi hoca ikinci maçta belki değerlendiririz dedi ama 1-0'ı cebine koymuş. bir de ne kadar hazır durum. Belki şeyin çıktığı anda ikinci yarılarda belki değerlendirebilir.
3: Evet.
4: Ama 1-0 çok önemli bir sonuç. Semih adına mutluyum. Çünkü İtalyano Semih'i zaten Serie A'dan da tanıyor. Geçtiğimiz sezon orada gördü. Hı hı. Şimdi herkesi de şans vermeye çalışıyor. Yani ben bu sezon işte Esport Plus'ta yayınladık değil mi bütün maçlarını Beşiktaş'ın?
3: Hı hı. Hı hı.
4: Yani oradaki hazırlık maçlarını gördüğüm Beşiktaş'tan sonra ya acaba mı dedim. Ve de Midland iyi takım bir de abi. Şimdi ilk turda karşına Midland mı çıkar ya? Geçtiğimiz sezon yani Avrupa'da Avrupa Ligi'ni uzun süre lider götürdü bu Midland. Doğru. Lig aşamasını.
3: Doğru.
4: Sonra da yanlış bilmiyorsam üçüncü bitirdi.
3: Evet.
4: Şimdi ilk turdan karşına çıkacak takım bu değil yani.
3: Aynen öyle.
4: Geçtiğimiz sezonu hatırla. İlk turdan kim çıktı karşına? Shakhtar.
3: Evet.
4: Yani ilk turları itibariyle zor takımlar
3: bunlar. Çok çok çok.
4: E şimdi Midland'ı eledikten sonra bu takımı da ben artık eledi gözüyle bakıyorum. Ama tabii futbol bu. Yani aynı konsantrasyonda disipline devam etmen lazım. Ben acaba şey yapabilir miydi diye düşünüyorum. Şimdi benim gördüğüm İtalyano'ya bayağı övgü var. Yaptığı hı-hı değişiklikler, hamleler ha, nedeniyle.
3: Tam da ben orada bir soru sormak istiyorum
4: tabii
3: sana.
4: Tabii ki.
3: 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş. Çern yerine Semih olabilir. Semih'in fiziksel form durumunu bilmiyoruz ama ya olabilir. Ben Orkun Endidi'de, yani Orkun hem kaptan hem 10 kişi kalmışken, şimdi mantığını anlıyorum. Rakibin üzerine geldiğinde dalga kıran gücü, onu durduran daha kuvvetli defansif yönü olan bir oyuncu tercih etti ama Orkun da hem kaptan olarak hem de sahanın en iyilerinden biri olarak ve ayağında top tutabilecek biri olarak ya acaba mı dedirtmişti bana ama yaptığı değişiklikler 10 numara 5 yıldız 4 dakika sonra giren Endidi asisti yaptı. Semih de gol attı.
4: Ya biraz onu şöyle değerlendirmek lazım Genco. Şimdi Olaytan kendini yere bıraktı. Yani Beşiktaş'ta Murillo kendini yere bıraktı. Birçok oyuncu maç bittiğinde artık ya 90 dakikayı tamamlayanlar gerçekten nefes nefeseydi. Bence hoca da bunu görmüştür sağ kenarında. Yoksa Orkun, eğer herkes çıksa Orkun kalır. Anladın mı? Nübel'le birlikte iki tane kalacak adam.
3: Tabii.
4: Ama onu görmüştür ve çok gelmeye başladı takım. Artık oraya bir enerji... Şimdi Endidi de kötü oyuncu mu?
3: Yok, ben beğendim. Da... Ben beğendim.
4: Ve Endidi'ye farklı bir rol vermesi bence buradaki asıl takdir hak ettiği nokta. Ya ben Endidi'nin Beşiktaş'ta oynadığı dönemde geçtiğimiz bir sene boyunca rakip ceza sahasında kaç kere topla buluştuğunu, kaç kere mesela topun ayağına değdiğini sorsam bana hatırlamıyorum.
3: Genelde uzakta görürse vurur.
4: Kendi cezalarının çevresinde daha çok topla buluşur.
3: Tabii ki.
4: Değil mi?
3: Tabii ki.
4: E şimdi golde aslan payı onun. Bence Olaytan'ın. Hı hı. Aslan payı. Ama mesela ben İtalyano'yu şu anlamda eleştireceğim. İkinci yarı çok iyi başladı. Belki o biraz hocayı yanılttı. Bir 15 dakika, 20 dakika sürekli baskı. Bitirme konusunda problem yaşadı.
3: Yaşadı, işte. Yaşadı.
4: Yani ya o ceza alanına o topu o getirmek zor zaten. Şimdi Oh'un eksiği biraz bu. Oh net bir golcü değil. Bak ben ilk geldiği andan itibaren şunu söyledim. O acayip goller attığı dönem var ya. Şimdi hemen havaya girmeye hazır çünkü. Tarafta niye? Birkaç yıldır beklentilerin uzağında bir Beşiktaş var. Ve bir şeye tutunmak zorunda. Bizim de bir yıldızımız olsun. İyi bir yatırım yapılmış değil mi? Bir de geliyor spektaküler goller atıyor. Bak
3: çok iyi vuruşlar yaptı
4: şimdi,
3: ilk geldiğinde.
4: Oh'un o gün de söyledim. Bugün de tekrar ediyorum. Ve... Lütfen dinleyicilerimiz bir de bu gözle baksınlar. Oh'un yanına o topu içeriye tıklayabilecek, geldi mi böyle net vuruş yapacak bir adam lazım dedim her zaman. Oh'u oynatacaksın ya arkasında ya yanında ya ikinci şey gibi forvet gibi. Kim gibi söyleyeyim sana çok iyi hatırlarsın. Keşke yaşı genç olsa da hani tekrar futbola dönüp mesela Quagliarella. Şimdi Oh Quagliarella, hı hı, uzun yıpratıcı santrafor rakibi artık ya Oh gerçekten bela bir herif. Şöyle bela. Stoperler yani nefes alamadılar kaç kere.
3: Çok presif.
4: Arkadan indirdiler birkaç tane pozisyonu hakem es geçti ki o haklıydı. En son artık cezalarına girdiğinde arkadan ufak bir temas aldı bıraktı kendini
3: evet,
4: sarı gördü.
3: Yorgunluktan.
4: Yorgunluktan ama... Mesela yanına bir tane hakikaten böyle gelecek abi baba tıklayacak sadece anladın mı?
3: Bitirici
4: pis
3: iyi olan.
4: Pis işleri Oh yapacak. Devamında o topu kalenin içine atacak bir adam lazım.
3: Hı hı, hı.
4: Bu adam şimdi Trossard olabilir. Mesela Trossard bak ben şunu gördüm. dün itibariyle.
3: Mesela Trossard bu adam içeriye çok devriren bir kanat oyuncusu.
4: Bu adam Černý de olabilir. Dün itibariyle o da sonuna kadar geldi, bir şeyleri iyi yaptı. Ben şimdi baktım Beşiktaş taraftarı Černý ve hemen bu Kasım Ohtara'yı hemen bir şeye kızağa almış. İşte kaçırdığı pozisyonlar şey. Ama bak bu yanlış bence. Ben Černý'yi genel itibariyle beğendim dün. Yani futbol zekası bir kere çok yüksek. Böyle oyuncuları her zaman bulamıyorsun. Mesela Černý aynı zamanda Trossard olmaz belki aynı anda. İlk 11'i düşündüğünde benzer nitelikte iki oyuncu olmaz. Böyle patlayıcı gücü olan, atıp gidecek daha böyle kanat oyuncusuyla bunlardan bir tanesi daha mantıklı. Eğer şey gibi oynuyorsan, tek santraforla oynuyorsan, iki tane böyle hücumcu, forvet gibi oyuncuyla oynuyorsan. Çünkü benzer tipte iki oyuncu oluyor. Bu sefer de enerji şeyin azalabilir. Bir tane böyle atıp gidecek. Kim? Abdelkader Keita gibi mesela. Bir kanadın böyle olacak. Diğer kanadın daha teknik, içeri kıvrılan, yeri geldiğinde 10 numaraya evrilebilecek oyuncu. Şimdi hem Trossard hem de Černý böyle oyuncular. Ama dün bakla son şeyleri yapamadı. Yoksa Černý cezalarına çok güzel daldı. Çok güzel girdi.
3: Valla Černý iyi gününde iyi oynuyor.
4: Bence futbol zekası da çok yüksek. Yani ben biraz bu konuda sanki geçtiğimiz sezondan gelen alışkanlıkların ve ön yargıların devam ettiğini düşünüyorum. Ben yani dün itibariyle mesela İtalyano'dan şunu beklerdim. Şimdi Ohtara sarı kartı gördükten sonra orada alarmlar vermeye başladı. Mesela ilk yarıda zaten Ohtara performansı hücuma katıldığında iyi ama üzerine iki oyuncuyla geldiklerinde sıkıntılı. Mesela bunu daha erken görüp mesela oraya bir Rıdvan hamlesi beklerdim. Ama hoca baktı takım basıyor, önde gidiyor. Bu daha tehlikeli savunma oyuncusu için. Mesela iyi oynadığında, gole yakın olduğunda savunma oyuncuları için daha sıkıntılı durumdur bu. Çünkü daha fazla oyuncuyla gitmeye başlıyorsun.
3: Tabii.
4: Nefesin daha gidiyor.
3: Bu arada rakip de ileriye çıkışlarda yani bence onlar da dersini çalışmış ya da onların taktiği bu. Çünkü Tromsø'de de dün Ali de söyledi. Total 2 maçta 4 isabetli şut, 4 gol.
4: Gol.
3: Geldiklerinde topluca çok iyi geliyorlardı.
4: Ya hem öyle hem de mesela öndeki siyahi oyuncuları bayağı şey atlet.
3: Evet.
4: Bakma sen, onlar sert takım, başta Beşiktaş'ın isminden çekinmişler. Önce sana bunu söyleyeyim. Başta Beşiktaş'ın isminden bayağı korkmuşlar. Ve daha böyle oynatmayayım anlayışıyla oynadılar. Ama baktı ki ya biz böyle oynayarak nereye kadar gideceğiz? Bir şeyler yapmamız lazım. Kendi evimizdeyiz. Birazcık pas yapıp gelmeye başladıklarında tehlike yarattılar.
3: Evet, evet.
4: O yüzden ben hocayı mesela o değişiklik konusunda o değişikliği mesela Ohtara atılmadan müdahale, o hamleyi yapabilirdi. Mesela ilk sarıyı gördüğü andan itibaren tamam artık gel bakalım Ohtara buraya. Rıdvan en azından bu maçı biz. Ama hoca hep şey düşündü. Ben atarım bu takıma.
3: Ama Aykut yani Beşiktaş geldiğinde daha iyi gelmiyor muydu? Ben bak inan arkadaşımla beraber izliyoruz maçı. Beşiktaş 10 kişi kaldı. Zaten ben Beşiktaş galibiyeti bekliyordum. Yani maç öncesinde hani iddia oyununda falan öneri yapmıştım. Arkadaşıma dedim ki şöyle bir kırmızı karttan 4-5 dakika sonra Beşiktaş hala atabilecek gibi geliyor dedim geldiği zaman. Öyle 11-11 iken çok daha öyleydi. Bu arada cevabını o konuyla ilgili alacağız ama buçuk reklamını çok geçmemiz gerekiyor. Çok da mesaj geliyor. Mesajlarda Aykut sen Nübel'e ekstra bir parantez açacağız dedin ama dinleyicimiz açmış bile. Nübel yaptığı kurtarışlarla, yan toplardaki çıkışlarıyla çok güven verdi. Maşallah diyelim şeklinde mesaj var. Nübel bayağı övülmüş. Mesajlarınız da geliyor 0538-052-1487.
4: Genco bir de soru soru öyle git bari. Yani Černý gerçekten bu taraftarın yerden yere vurdu. Ben sosyal medyadan
3: vallahi
4: bahsediyorum.
3: Yerden yere vuruyor.
4: O kadar size böyle güven vermedi mi? Kötü müydü? Dinleyicilerimizi merak ediyorum, ona göre konuşalım.
3: Tamam.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
3: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Aykut Aydın ve Genco Boran sizlerle birlikteyiz. Aykut, sorunun cevabı geliyor dinleyicilerimizden ama olumsuz geliyor. Daha olumlu mesaj gelmedi. Mesela bir dinleyicimiz ben gerçekten Ankara'dan Kaya Bey, ben gerçekten Aykut Bey'in Černý'nin nesini beğendiğini hiç anlayamadım. Ne kadar pozisyon verdiyse o kanatta Beşiktaş hep Çerni sayesinde oldu diyor. Bir başka dinleyicimiz Çerni berbat, yavaş ve bitiriciliği sıfır diyor. Yani ben böyle bir eleştiriye de yani Çerni adına çok acımasız olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir tane biraz ılımlı bir mesaj var Çerni ile ilgili. Çerni yerine çok daha iyi bir oyuncu alınabilir ama Çerni de yedek olarak kalabilir diyor İstanbul'dan Mesut Bey. Hani buna ılımlı dedim.
4: Ama şöyle zaten. Şimdi dün öyle bir infial oldu ki Çerni konusunda ben baktım biraz maçın sonrasında. Dedim ki ya bu kadar da kötü müydü acaba diye. Şimdi kaybettiği topların arkası işte Mourinho'nun çok koşması, o taraftan gelmeleri, bunlara %100 katılıyorum. Mesela benzer şeyleri Sané Galatasaray'da da yapıyor. Galatasaray'ın hazırlık maçlarına bakın. Sané'nin kaybettiği toplardan Galatasaray'ın yediği goller var.
3: Evet tabii yani ligde de var.
4: Ama bu neden olur biliyor musun Genco? Çünkü inisiyatif alan oyuncu bunlar. Anladın mı? Yani önde bir şeyler yapmaya çalışında ekstraları denediğinde bunlar çok normal. O yüzden ben geçtiğimiz sezona göre Çerni'nin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Neyini beğendiğini hani merak ediyorum diyen bir dinleyenin vardı ya, ona da cevap vermiş olayım. Mesela dün Beşiktaş'ın yarattığı tehlikeler. Şimdi Beşiktaş 2.5'a yakın XG ile maçı tamamladı. 2.33 falandı galiba.
3: Öyle bir şey.
4: Onu söyleyeyim sana. Ki rakibin daha fazla isabetli şutu olmasına rağmen.
3: Evet.
4: Rakibin 2 katı XG üretti.
3: Evet.
4: Şimdi bu XG dediğin şey, yani seni gole en çok yaklaştıran noktalarda hep Çerni var biliyor musun? Mesela bu kritik bir şeydir. Bakmayın dün top kaleye girmedi. Ama böyle maçlarda seni sonuca götürecek. Mesela Çerni'nin 3 tane ortası var. İkisi isabetli, Oh'un dokunup atamadıkları. Mesela Oh'un 7 tane şutu var, kaleyi bulamadı dün. Hı hı. Ya söylemeye çalıştığım biraz bu. Yani hep sonuç üzerinden bakınca tabii ki dün dersin ki ya Çerni. Ama zaten en başından şunu söylüyorum. Şimdi bir tarafa iyi bir Trossard geldiğinde, oynamaya başladığında öbür taraf zaten Çerni olmaz. Oraya böyle atıp gidecek, önüne atacağın

0: maçı ve dünkü maçın en iyilerinden biri de Olaytan. Şimdi yatırım beklenti nedir? Ne istiyorsun? Şunu anlıyorum. Beşiktaş taraftar diyor ki benim her oyuncum Orkun gibi olsun. Ama bu da mümkün değil.
1: Yani.
0: Benim her oyuncum işte
1: Nübel gibi olsun.
0: Trossard gibi olsun. Bu mümkün değil.
1: Performans anlamında. Yani.
0: Performans anlamında ya da işte o ayarda öyle bir kalitede olsun. Ama bunu yavaş yavaş oluşturabilirsin. Mesela dün bu sinyalleri aldık ve bunu yapabilecek geliştirici bir hocam var.
1: Şimdi bak bayağı şöyle mesaj geldi. Biraz da Çerni neyin de olumsuz bir yarattığı tablodan etkileniyor. Orada Beşiktaş taraftarı 4-5 gün boyunca Salah hayali yaşadı.
0: Şimdi doğru.
1: Mesajlarda da geliyor. Yani orada Salah vardı da Çerni'yi mi oynatmadı teknik direktör ya da Salah'ı hayal edip Salah'a inandırılıp Çerni'ye kalınca orada Çerni artık ne yapsa ağzıyla kuş tutsa bize yaranamaz diyen de var.
0: Peki. Ya birazdan geleceğiz onu yani Salah'a da konuşacağız. Tabii, o iş tabii. Bitti artık. Yani bitti, olmadı aynen. Bitti yani. Bunlar yaşayamazsın.
1: Aynen. Ya yani
0: gelseydi çok büyük bir yıldız mıydı? Şimdi birazdan konuşacağız adamın tabii. Neler yaptığını, neler yapabileceğini. İşte yaşı nedeniyle bu para verilir mi diyenler de var. Trabzonlular hariç. Değil tabii, mi mesela? Tabii, herkes tabii. Mutlu abi Trabzon'da tabii. Şu anda ben sana söyleyeyim. Çok aynen. Da haklılar bu arada. Ya öyle bir oyuncu geldiği zaman mutlu olmak. Bak hep böyle negatif tarafından beslenmeyelim kardeşim.
1: Yani
0: bizim
1: de.
0: Spor medyasındaki arkadaşlarımıza da abilerimize de söylüyorum bunu. Bir şey oluyor hep negatif hep negatif. O yaşta o verilir mi? Buna ya bir adam Salah ya.
1: Ya bir de Aykut şimdi Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi her 3-5 yılda ya da her yıl neyse bütçesine ve iyi gidişatına göre böyle ben bilmiyorum bana katılır mısın? Ya Trabzonspor'un Muhammed Salah'tan önce aldığı en büyük yıldız Jean-Marie Paf'tı. Yani hani öyle bir seviyeye düşündünüz. 80'lerdeki Belçika milli takımının inanılmaz kalecisi. Trabzonsporlar abi Marek Hamşi'yi unutuyorsun dediler ama ben Marek Hamşi'yi bir dünya starı olarak görmem. Trabzon için muhteşem bir oyuncuydu ama
0: doğru.
1: Marek Hamşi'yi böyle bir şey demem ama Galatasaray işte Hacı'yı, Osimhen'i, Fenerbahçe Okocha'yı, Ortega'yı ondan sonra işte Beşiktaş, Daniel Amokachi'yi falan alıyorken Trabzonspor hep böyle mütevazi oyuncular getiriyordu. Kendi yıldızını yaratıyordu. Şota gibi mesela. Ama ya Muhammed Salah Trabzon konuşuldu, oldu. Ya Trabzonspor bunun tadını çıkarsın arkadaşlar. Zaten o yönetim de Trabzon'a gelince konuşacağız ama 1,5 yıldır Ali ile de konuştuk. Ali biraz daha soru işareti olarak bakıyordu. Sadece soru işareti olarak. Hani moderatör olarak ben bunları soracağım diyordu. Ben de diyordum ki 1,5 yıldır bu adamlar 3'e alıyor 10'a satıyor. 7'ye alıyor 30'a satıyor. Belki de böyle bir lüksleri artık oldu diye bakanlardanım. Ama konuşacağız. Beşiktaş'a geçelim. Birkaç tane mesaj var. Maç özelinde de olabilir. Genelde olabilir. Beşiktaş'ta eksik mevki önce nerelere ne takviye yapılmalı?
0: Vallahi ben dün şunu gördüm. Şimdi ben Jalo'yu beğenenlerden biriyim. Önce onu söyleyeyim. Geçtiğimiz sezon belki biraz hakkı yendi. Hı hı. Ama Jalo Emirhan'da da bir takım şeyler eksik kalıyor.
1: Hemen araya gireyim. Dün Ali'ye sordum Aykut. Beşiktaş için bütçe anlamında önemli bir para harcanan Agbadu bu hoca tarafından daha ilk 11'de kendisine yer bulamadı. Agbadu'nun böyle bir para harcanıp alınan savunmanın artık lideri olmasını beklersin değil mi? Yani Premier Lig'den gelmiş 20 milyon para verilmiş. Şimdi bu oyuncu hiç düşünmeyecek olmasını düşünsek bu bir krize götürür mü? Ya da Agbadu'yu hoca niye düşünmüyor? Yani tamam sen de söyledin. Bu hoca rotasyonu çok seven bir oyuncu ama Agbadu rotasyon oyuncusu mu?
0: Ya bence daha erken bunun için karar vermeye. Çünkü bakma şu anda hangisi daha iyi durumdaysa bence hoca onları tercih ediyor.
1: Mesela ama Emirhan, Agbadu girer diyorsun potaya.
0: Bence girer. Emirhan şu anda kemik gibi. Daha iyi başladı.
1: Tabii canım çıkardığı o top yani.
0: Jalo da Agbadu'nun önündeyse hoca Jalo Emirhan'ı tercih ediyor. Hı hı. Ama
1: iyi korkmuyor yapıyor demek
0: korkmuyor,
1: ki.
0: Korkmuyor yapıyor. Belki de rakibe göre yapacak bunu.

0: Ama iyi sonuç almasaydı mesela Agbadu'yu nasıl düşünmezsin? Bak nasıl goller yedik dedirtirdi tabii.
1: Kesin öyle. Şimdi benim düşüncem Agbadu Calo'ya eğer oraya biri gelmezse ki biliyorsun o Brezilyalı Pereira bayağı bir konuşuldu. Yani o tam böyle hocanın istediği tarzda bir oyuncu. Sol ayaklı. Emirhan'a göre daha teknik. Geriden oyun kurulumunda daha iyi. Hoca kafasında öyle bir profil düşünüyor demek ki. Yani Beşiktaş'ın teklif yapmayı düşündüğü ya da işte aradığı oyuncu profiline bakınca hoca demek ki oraya sol ayaklı oyun kurabilecek bir adam istiyor. Belki de biraz böyle düşünmek lazım Genco. Yani isimlerden ya da onlara verilen paralardan ziyade hoca nasıl bir oyuncu profiliyle oynamak istiyor? Sol ayaklı geriden oyun kurabilen kim var elinde? Emirhan. Emirhan Jalo yapıyor. Jalo'yu demek ki şu anki performansı itibariyle Agbadu'nun önünde görüyor.
0: Tamam.
1: Bir tercihini böyle bir stoperden yana kullanıyor. Diğerini sol ayaklı bir stoperden yana kullanıyor. Ama bu şey demek değil. Hoca hiç Agbadu Jalo yapmayacak demek değil. O yüzden Beşiktaş eğer ki o bölgeye oyuncu aradığını biliyoruz zaten. Yani bir transfer yaparsa ondan sonrasında belki Agbadu yeni oyuncu yapacak.
0: Tamam, başka bölgelerle yani ilgili.
1: Ben şu anda Agbadu'nun Jalo'nun gerisinde olduğunu düşündüğünü zannediyorum. Yani bu yoksa aman bu para verildi, bu yatırım yapıldı. Muhtemelen o paraların biraz altına veya benzerine diyelim ki düşünmüyor hoca hiç kafasında. Zaten elinden çıkartabilir diye geliyor bana. Yoksa Agbadu kötü oyuncu değil. Hatta geçtiğimiz sezon geldiğinde 4-5 maç sonra takımın en iyisi denmedi mi?
0: Evet.
1: Beşiktaş taraftarı dedi bunu. Ama bakın bu işler öyle değil. Bu işler taktik. Hocanın bir oyun planı, bir kurgusu, bir düşüncesi. Bak Olaytan'dan mesela vazgeçmiyor. Neden? Çünkü enerjisi var. Kampı da belli ki hocanın kriterlerinde artıyla bitirmiş. Dün sol kanada yapılan transferi Ottara'yı ilk kez seyrettik. Mesela Rıdvan rövanş maçında, Midland maçında iyi bir karşılaşma oynadı. Hoca sürekli bir arayışta. Bakıyorsun değiştirmediği çok net isimler var değil mi? İskeleti bak genelde bozmamaya çalışıyor. Kale Nübel. Önü Calo. Onun önü Orkun. Salih. Salih ne? Cuk diye oturdu. Sanki Beşiktaş altyapısından çıkmış gibi oynuyor. Arka tarafta Orkun'u rahatlatan işleri yapıyor. E şimdi zaten o bölgeye de bir
0: ben
1: arayış
0: bu arada
1: var.
0: Salih, Orkun, Olaytan üçlüsünü orta sahada çok beğendim.
1: Yani bir kere Salih ya hiç acemilik çekmeden zaten deneyimli bir oyuncu ama yani öyle değil mi Genco? Sanki 4 sezondur Beşiktaş'ta oynuyor gibi oynuyor.
0: Evet.
1: Mesela diğer Salih'te hiç onu görmedim ben. Kaç sene oynadı Beşiktaş'ta? Haksız mıyım ya?
0: Evet, evet evet.
1: Abi kaç sene oynadın? Bir de mesela top tekniğin çok iyidir. Yani insanlar biz şimdi şey yapıyoruz mesela yeni nesil belki çok hatırlamaz. Salih Uçan'ı bir hatırla bakalım. Salih Uçan 10 numaradan ön libero'ya evrilmiş bir oyuncudur.
0: Evet, doğru.
1: Ya Salih ne kadar yetenekliydi hatırlamıyor musun?
0: Ama her oynadığında Beşiktaşlar eyvah diyordu.
1: Ama şimdi daha Fenerbahçe onu Roma'ya götüren yeteneğiydi. Onu Roma'ya götüren 10 numara olabilir miydi?
0: Evet.
1: O Roma'ya giderken mesela şu anki Pellegrini ayarında bir oyuncuydu.
0: Doğru.
1: Pozisyonu itibariyle.
0: Kesinlikle. İlk başladığında herkes çok büyük bir beklenti içindeydi.
1: Ama işte sakatlıklar. Belki iyi bakamaması kendisine. Belki o hedeflenen oyuncu olamaması. Onu böyle kademe
0: aşağı çekti, evet.
1: Geriye doğru getirdi. Bak futbolda hep böyledir zaten. Ayhan Akman nasıl bir oyuncuydu Antep'ten Beşiktaş'a geldiğinde?
0: Çok iyi.
1: Neydi?
0: Dün
1: bir 10 numaraydı değil
0: dün
1: mi?
0: Dün konuştuk Tarık Daşgün.
1: Tarık Daşgün. Bak bunların hepsi şeydi ya. Daha ön 10 numara oyuncularıydı.
0: Metin Diyedin.
1: Kariyerlerini nasıl bitirdiler? Mesela Galatasaray'daki son dönemini hatırla. Ön liberoydu Ayhan.
0: Evet. Fena Selçuk, değildi. Fena
1: Selçuk
0: değildi.
1: İyi bir 6 numaraydı ama Selçuk'un kariyerinin başlangıcı nasıldı? 10 numara gibiydi.
0: Evet.
1: Manisa'da. Selçuk İnan. O yüzden Salih Özcan'ın 3 maçta sergilediği performansı Salih Uçan 4 senede 5 senede vermedi Beşiktaş'a. İyi şeyler de var. Ama şunu söyleyeyim. Beşiktaş'a geldiği zaman topu içeri atacak bir tane adama ihtiyaç var kardeşim.
0: En önemli, en elzem önce golcü diyorsun.
1: Şimdi bu öyle olmadığı zaman diğer oyuncuların üzerine çok baskı geliyor. Bak Çerni'ye gelen baskının %90'ı bu. Çerni 3 tane orta yapmış, ikisi isabetli. Maçın o anlamda mesela en öne çıkan ismi. çalımlarda başarılı. Şimdi ama bunları yaptıktan sonra
0: bitirici vuruş sen şimdi diyor. İşte skor oluyor.
1: Şimdi diyelim önde Lewandowski'm var kardeşim. Yaptın ortayı. Lewandowski 2 tane attı. Çerni 2 asist. Aynı şeyi söyleyecek misin?
0: Evet.
1: Yapmış adam dün bunu. Hani bana niye Çerni'yi savunuyorsun? Ben Çerni'nin avukatı değilim. Çerni'nin menajeri değilim. Tanımam etmem, anladın mı?
0: Peki,
1: ama biraz fazla haksızlık yapıyoruz diye düşünüyorum.
0: Tamam, o zaman önce golcü dedin. Araya gideceğiz ama bir tane soru. Çerni'yi Beşiktaş'ta birinci sağ ön tutar mısın yoksa birini alır mısın?
1: Tutmam.
0: Tutmaz. Tamam, okey. Peki araya gideceğiz ama bir tane mesaj geldi. Asla ona cevap vermeden yapamam. O koça ne gibi bir başarılı kazanmış da dünya yıldızı olmuş diyorsunuz. Yani o koçaya dünya yıldızı demeyen çarpılır.
1: Şimdi öyle bakarsak mesela Türkiye'deki performansına göre sorarsan mesela Ortega ne yapmıştır falan dersin,
0: ha,
1: değil mi?
0: Yani ama yani o koça ve Ortega'ya ben
1: mesela Ortega ne yapmıştır? Ortega Türkiye'ye gelmiş belki en yetenekli adamların ilk üçüne girer.
0: Ya %100, %100 ama yani hani bu arada merak ediyorsanız ona da bir baktım. Aklımda olması imkan yok ama Okocha zamanında Nijerya Afrika Uluslar Kupası'nda, sonuçta Nijerya nerede oynuyor? Kendi kıtası Afrika, Afrika Uluslar Kupası'nda Okocha'nın olduğu zaman bir kere kupayı kazanmış, bir kere ikinci olmuş, gümüş madalya kazanmış, üç kere de bronz madalya kazanmış. Bakın Okocha'nın olduğu dönemde adamlar podyumdan inmemiş Nijerya ile. Ki yani Okocha'nın yeteneğini falan anlatmama gerek yok. Yani Fenerbahçe'de ben yani gelen 3 tane yıldız say deseniz ben birçok Fenerbahçeli'nin o koçayı ilk 3'e koyacağını düşünürüm. Alex o koça derler, 3'ü de seçerler diye düşünürüm yetenek anlamında. Saatlerimiz 8'e gelmek üzere, aramıza gidelim. Aradan sonra Beşiktaş'la ilgili genel böyle birkaç mesaj var, onları okuyalım. Sonra biraz hazır Aykut'la uzun zaman sonra birlikteyken hem biraz bir Fenerbahçe konuşuruz. Salah'ı hem Beşiktaş anlamında hem Trabzonspor'un dünkü imza töreninde konuşuruz. Sizlerden gelen mesajlarla da devam edeceğiz.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şimdi mesajlar geliyor. Hemen o mesajlara bakalım. Tabii ki ağırlıklı olarak Beşiktaş. Şimdi sondan başlayalım. Çerni'yi ben yedek bile tutmam diyenler var. Bakalım. Sağ öne bir oyuncu istiyorum. 10 numara istiyorum. Sol stoper istiyorum. O zaman yedek kulübesine de iki tane şöyle kuvvetli alternatif olursa Beşiktaş için bambaşka konuşabiliriz diyor. Herkese günaydın. Fenerbahçeliler için iki unutulmaz vardır. Bir Alex, iki Okocha şeklinde. Ben de %100 katılıyorum. Yani Okocha'ya yani ben eleştirilmesine izin vermem ya. Ben izin vermem, öyle söyleyeyim yani. Fenerbahçe'de bu fazla yabancı sorunu nasıl çözülecek şeklinde bir soru var. Fenerbahçe'ye geçeceğiz. İlk izlenimlere göre lig sıralaması yapar mısınız şeklinde bir soru var. Bakarız tabii ki. Uttara yorumu istiyorum demiş bir dinleyicimiz ama Aykut zaten söyledi. Beni şaşırttı. İyi bir başlangıç yaptı. Hücumda çok daha yetenekli, istekli gözüküyor fakat savunmada zaten gördüğü kırmızı karttan da anlıyoruz ki biraz daha savunma yönünün gelişmesi lazım dedi. Ben de gördüğü kırmızı kartın, özellikle ikinci sarı kartın hani yapılması itibariyle ve yeri itibariyle gerçekten çok amatörce olduğunu düşünüyorum. Aykut abiye selamlar. Bence Uttara yeni Onana musratimiz olur diyorum. Nübel gibi Allah'ın lütfunu da getiren aynı yönetim, bu oyuncuyu da alan aynı yönetim, bu nasıl bir dengesizlik bilmiyorum diyor. Ya bir defa şimdi ikisi de çok iyi olsa, yetenekli olsa biri uyum sağlayaması, böyle futbolda transfer şansı diye bir şey de var yani. Hani az önce Aykut en iyi örneği verdi, Ortega yani Türkiye'ye gelmiş geçmiş, bakın Türkiye'ye gelmiş geçmiş ki kimler geldi, en yetenekli İlk üçünü herkes sokar. Beşiktaşlısı da, Fenerbahçelisi de, Konyalısı da, Ordulusu da. Ama adam hiçbir şey yapamadı. Yani hiçbir şey yapamadı. Olur öyle şeyler ara sıra.
1: Ya bazen tutmaz. Bazen olmaz. Tutmaz mesela yani. Otara konusunda da hemen bir maçta yargılamayalım. Bakın daha bu adam gelişecek. Bu maçtan önce de hocaya soruyorlardı. Hocam 8 milyon euroya adam aldık. Bu adam ne zaman oynayacak diye. Yani Otara oynamadığı zaman orada oynayan adam da Rıdvan. Sana ne verebileceğini ne veremeyeceğini 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Rıdvan'ın da savunma özellikleri daha gelişmiş. Mesela hücum özellikleri o kadar gelişmiş değil. Ama diğer tarafta mesela Otara'nın biraz fazla özgüvenli, biraz fazla kendini göstermeye çalışır bir havası vardı. Bazen şık hareketler yapmayı düşünüyor, adamın yanına rahat geçiyor vesaire ama iki tane faulle oyundan atılamazsın.
0: Evet. Hele ikincisinin yeri itibariyle.
1: Yaptığı toplam faul iki. Evet. Yani iki faul, iki ayrı kart, oyundan attırmaman lazım. Yani bunları öğrenecek daha genç oyuncu.
0: Aynen öyle.
1: Ve biraz da oyun şeyi ona göre çeşitlenecek. Bak şimdi şöyle bir durum var. Şimdi sonuç itibariyle sen Liverpool değilsin. Yani Trent, Alexander, Arnold ve Robertson'ın o coştuğu çift taneli asist gol şeylerine ulaştığı dönemki gibi bir oyun oynamıyorsun sen. Yani senin iki kanadın da iki bekin de aynı anda gidip artık dünya futbolu böyle değil. Dünya futbolu nasıl? Bir taraftan hücum ettiğinde diğeri geliyor. Üçlü gibi arkada bekliyor.
0: Aynen öyle. Hem hücuma çıkmasını bilecek, hem gerektiğinde dörtlü savunmayı bilecek, hem gerektiğinde üçlü savunmayı bilecek. Çok yönlü oyuncular.
1: Yani bir kanadın ofansif akacaksa diğer kanadın bekleşmeyi, stoperleşmeyi öğrenecek. Bu bir şart. Hele bir İtalyan hoca varsa bu şart oldu şart.
0: Bu arada Çerni'nin de 47. dakikadaki kaçırdığı gol herhalde bayağı Beşiktaşlıları şey yapar.
1: Tabi orada şimdi o son vuruşu bekliyorsun ondan. Yani, değil evet, mi? Yani evet. O son vuruşu yap. Şimdi benim söylediklerimi Beşiktaş taraftarı lütfen yanlış anlamasın. Ben şey demiyorum.
0: 10
1: ben
0: numara 5 yıldız oynar eder değil.
1: Asmayın diyorum.
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: Geçtiğimiz sezonki performansına göre ben Çerni'de daha enteresan şeyler. Mesela Çerni çeviriyor. Oh topu içeri atsa Çerni öveceğiz.
0: Aynen öyle. Orada da bir tane nefis bir pas verdi. Yani asist olmalıydı gerçekten o.
1: Anladın mı? O yüzden bunlar zaten maçta fark yaratan şeyler. Maç 0-0 ya. O top içeride olsa bitti. İki attığı anda maç bitti zaten. Anladın mı? Bunlar değerli şeyler. Sana maç kazandıran oyuncu da lazım. Hele hele senin flash transferin daha kadroya katılmamışken.
0: Evet.
1: Trossard. Zaten en başından beri söylediğim şu. Bir kanat Trossard, diğer kanat benzer özelliklere sahip Çerni ile olmaz. Eğer ilerideki santraforun da çok net golcü değilse. Bir tarafın örneğini de verdim işte ya. Abdelkader Keita atacan gidecek.
0: Fişek gibi gidecek.
1: Mesela El Bilal Toure kalsaydı bir kanadına ve kanat gibi düşüneceksen onu, o kanada olurdu o. Vardı onun patlayıcı özelliği evet. Çünkü. Ki o da Parma'ya gitmiş. Hı hı.
0: Evet.
1: Onun da bilgisini vereyim. Parma'da top koşturacak önümüzdeki sezon. Ben biraz sakin olalım diyorum. Yani
0: hem Otara için hem Çerni için.
1: Cebinde dursun. Biri yatırım, biri potansiyel. Diğeri belli yani Çerni sen buraya alırken onu görerek aldın. Yani Rangers performansı hiç fena değil. Ama tabii ki Beşiktaş taraftarını da anlıyorum. Şimdi Salah hayalleri kurduktan
0: evet,
1: sonra
0: o çok mesaj
1: ya yine
0: geldi.
1: Çerni kaldı evet. Bizde. İşte bizim asıl derdimiz o derlerse okey ona amenna ona bir şey diyemeyiz zaten. Ama 11 olmasa da sonradan oyuna girdiğinde çok şeyleri değiştirebilecek bir oyuncu arkadaşlar. Bu kadar da asmayalım hemen insanları.
0: Bakalım bir dinleyicimiz Hakan Bey, Hakan Dinç demiş ki Aykut Bey'in söylediği o bitirici dokunan golcü Icardi olabilir mi? Yani ben Icardi'nin fizik anlamında çok yetersiz olduğunu düşünüyorum ama tabii bitiricilik anlamında bitiriyor ama ben yani şimdi kendi adıma söyleyeyim. Tabii Galatasaray'da Osimhen var. Ben Icardi'yi istemem hep diyordum. Çok da büyük bir kontrata gerek yok diyordum. Kontratı çok iyi olduğu takdirde Beşiktaş'a Icardi'ye hayır der miyim? Yani çok acayip bir artısı da var ama çok acayip büyük bir eksisi de var.
1: Ben de şöyle söyleyeyim. Mesela Icardi'yi atıyorum 4 milyon euro, 5 milyon euro maaşla ikna edip getirebiliyorsan tabii ki getir.
0: Ben 4 derim hatta.
1: Tamam 4'e getirebiliyorsan getir ama Mesela zaten Galatasaray'la anlaşamaması vesairesi neydi? İşte onlar bandında bir şeyle son bir kontrat istemesi. Ve uzun evet. süreli bir kontrat istemesi. O yüzden yani bilmiyorum Beşiktaş taraftarı ya Türkiye'de sonuçta iz bırakmış Galatasaray tarihine 4 senede müthiş en çok gol atan yabancı evet. oyuncu olmayı başarmış bir isimden bahsediyorsun. Ama senin de söylediğin gibi o fizik şeyi zaten olabilse ya eskisi gibi olacağına inansan. Şimdi mesela Icardi şu an hala tatilde mi bir yerlerde?
0: Vallahi kulüp arıyor hala.
1: Hayır hayır yani.
0: Ha bilmiyorum.
1: Bir şey yapıyor mu mesela Icardi? Benim bildiğim kadarıyla.
0: Ben takip etmediğim için Instagram'dan tatilde. Falan.
1: Şimdi, ama evet tatilde. Ben öyle oyuncuyu istemem. Sen bir aydır senin takımın Slovenya'dan tut da değil mi? Avusturya'da orada burada her yerde bu adamlar bak dün o maçı bitiren 3 adam kendini yere bıraktı. Öyle bir tempoda oynadılar. Oh maçın son bölümünde artık gidemediği için sarı kart gördü.
0: Tabii bıraktı kendini.
1: O kadar koştu ki. Şimdi tabii. o kadar.
0: Onu futbol oynayanlar bilir. Bitiyor adam yani.
1: O orada. Kadar fiziksel yoğunluğu olan bir karşılaşmada. Dün mesela Icardi ne yapabilirdi? Icardi'nin yapacağı iş Semih'in yapacağı iş olurdu.
0: Ah tık diye anladın dokunmak. Mı? Aynen öyle. Onu Icardi yapardı.
1: Ya, Icardi onun kralını yapar. Orada tabii. dokunur. Duravaşata atar. Bilmem ne
0: topun
1: yapar.
0: Topun nereye gideceğini
1: mı?
0: En iyi.
1: Ama mesela dünkü karşılaşma öyle bir maç değil. Ha. Normal bir Icardi olsa tabii ki söylediklerini %100 atıyorum. Lewandowski.
0: Tabii tabii tabii.
1: Şimdi kaç yaşında olursa olsun bazı oyuncuların yaşı olmaz. Genco ben öyle düşünüyorum.
0: Öyle.
1: Şimdi birazdan Muhammed Salah tarafına da gelince konuşacağız. Şimdi Muhammed Salah 34 yaşında. Sadece bir şey söyleyeceğim Genco bu yaşıyla alakalı. Bir benzetme yaparak söyleyeceğim bunu da. Bakın Messi 34 yaşındayken Arjantin milli takımıyla hiçbir şey kazanmamıştı. Hı hı. Messi'nin Arjantin milli takımıyla bir şeyler kazanması 34 yaşında başlıyor ki hatırla bir şey kazanamadığı için de milli takım bırakmıştı ondan önce.
0: Bırakmıştı tabii kaçırdığı penaltı tamam Şili maçı mıydı?
1: Yani Copa America finali Maracana'da Brezilya'yı yenerek evet. aldıkları final 2021 yılı Messi'nin milli takımla kariyerinde kazandığı ilk kupadır.
0: İlk kupa, evet.
1: Ve bunu 34 yaşında başardı. Şu an 39 yaşında Dünya Kupası'nda hala final oynuyorsa bu takım, bu Messi sayesinde bu kadar net. Bir yıl sonra sana Dünya Kupası'nı kazandırdı mı? Kazandırdı. Arjantin'in kazandığı her şey Messi 34 yaşında olduktan sonra oldu. O yüzden yaş bence bu kalitede oyuncular için sadece bir teferruat.
0: Tabii.
1: Bunu söylemek isterim.
0: Şimdi Beşiktaş'ı kapatacağız ama Italiano'nun maç sonundaki açıklamalarını da hemen bir söyleyelim. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Bugün gördük, hep söylediğim gibi Avrupa'da kolay maç yoktur. Bugünkü maçta çok zordu. 10 kişi kaldık. Bütün çocuklar ruhunu ortaya koydu. Bu yüzden çok mutluyum. Savunma arkası koşulları için ikinci forveti attım. Ve Semih golü attı. Semih'in gol attığına çok sevindim. Şimdi ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Daha şiddetli olmamız gerekiyor. Bugünkü sonuçtan dolayı çok mutluyum dedi Vincenzo Italiano. Diyelim ve Beşiktaş'la ilgili valla dünkü oynadığı oyunu. İşte rövanşta ne olabilir? Uttara, Semih. Çerni özelinde olmak üzere tabii ki olumluları da Nübel olsun. Hepsini değerlendirdik.
1: Olaytan.
0: Olaytan aynı şekilde evet. Beşiktaş'ı tebrik edelim. 1-0 çok önemli bir galibiyet aldı. Şimdi de ekranda zaten yine Nübel var. Çok güven veren bir kaleci ve Beşiktaş'ın yani dün Aykut Ali ile saydık. Yani bir Mırmıç aklımıza geldi. Bir Fabri aklımıza geldi. Cordoba. Ama bunlar hep birer ikişer yıl. Ya son 20 yılda Beşiktaş'ın 4-5 yıl maksimum kalesi Nübel'in verdiği güveni verecek kalecilere sahipti. Çok mutlu Beşiktaş bu konuda.
1: Vallahi
0: nazar sana, değdirmeyelim bak tahtaya da vurdum.
1: Vallahi Alman disiplini ve şeyi var. Ben sana diyorum
0: kaleci ya, fabrikası.
1: Neuer ile Ter Stegen böyle bazı özelliklerini birleştirmişler Nübel çıkmış. Bak ben sana söyleyeyim. Ama bu tesadüf değil. Bu çalışmanın
0: işte ürünü. Onun yetenekleri o şekilde
1: genç,
0: demek ki.
1: Genç yaştan beri zaten potansiyelli bir kaleci. Yani en son artık yeter. Ben bu Neuer'in arkasında bekle bekle nereye kadar Bayern Münih'te deyip artık
0: çıktı tabii.
1: Çıkan bir kaleci.
0: Tabii tabii.
1: Yaşı çok iyi. Anladın mı? O yüzden valla tebrik etmek lazım. Beşiktaş taraftarı da bakın şimdiden söyleyeyim. Neuer'de, Ter Stegen'de tuhaf goller yemiştir kariyerleri boyunca. Çok özgüvenli kalecilerdir. Nübel de yiyebilir yarın öbür gün. Asmayın hemen.
0: Yok önce bu başlangıcı yaptıktan sonra kolay kolay asılmaz gibi bak, geliyor bana.
1: Neuer, Ter Stegen diyorum sana Genco. Belki de bireysel anlamda en çok hata yapan kalecilerdir ama olmazları doldururlar bu kaleciler. O yüzden şu anki başlangıç harika. Ne kadar üzerine de gelse, ne kadar şey de gelse. Mesela bazı yorumlar da var. Abi çok top sektirdi falan diyen de var. Abi şeye bakalım ya. Kaleci bu yani. Kaleci. Sana o güveni veriyor mu? Mesela ben Nübel'in önündeki bir stoper olmak isterdim. Biliyor musun Yenco?
0: Arkamda böyle bir kaleci olsun. Güveni hissedeyim.
1: Baba hata yaptığımda da derim ki ya bir durak daha var ya. Dur bakalım ya. Anladın mı?
0: Tabii tabii. Tabii.
1: O güveni veriyor.
0: Şimdi 2-3 tane şöyle mesaj var. Oradan da biraz Fenerbahçe'ye de bir geçiş yapalım istiyorum. Fenerbahçe evvelki gün Sturm Graz'ı 2-0 yendi. Oyunu baştan sona bana göre domine etti. 2-0 aldıktan sonra tabii ki ikinci yarı o skorun verdiği güvenle biraz daha geriye çekildi. Rakip biraz daha Fenerbahçe kalesine gider gibi oldu ama bence Fenerbahçe 1. dakikadan 90. dakikaya kadar istediği oyunu oynadı ve istediği sonucu aldı. Şimdi Beşiktaşlı mı Fenerbahçeli mi bilmiyorum. Genel olarak 3 tane şöyle mesaj geldi. Dün Beşiktaş'ın oynadığı, evvelki günde Fenerbahçe'nin oynadığı oyunu gördükten sonra bu Beşiktaş Fenerbahçe'ye kesinlikle rakip olamaz mesajları var. Bir defa bence daha bunun için çok erken. Dün Ali'ye de söyledim. Fenerbahçe belki de son 10 yıl oynadığı Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ön elemesi müsabakalarında belki de son 10 yıl en iyi kadroyla çıktı.
1: Doğru.
0: Ederson'undan Semedo'suna, Osterwolde'sinden bekler bunlar, Skriniar Ake ikilisine, orta sahada Kante Guendouzi, ileride Talisca, arkasında Asensio. Aykut daha ne olsun değil mi?
1: Like.
0: Bu takım Şampiyonlar Ligi değil, 3. tur değil, playoff, bu takım Şampiyonlar Ligi takımı. Ve Fenerbahçe son 10 yıl ilk defa bir ön eleme maçına böylesine taş gibi bir kadroyla çıktı. Bence daha Beşiktaş'a bir defa transfer yapılacak. İşte Salah direkten döndü diyeyim ben. Belki bir Salah olmayacak ama iki tane belki yıldıza yakın Beşiktaş'ları mutlu edecek oyuncu gelecek.
1: Bir Vlahovic tarzı bir santrafor
0: mesela gelecek. Konuşuluyor aynen öyle. Şimdi daha bir defa bu kıyası yapmak için çok erken olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin de çok iyi gözüktüğünü söylemek lazım. Sen Fenerbahçe ile ilgili ne düşünürsün? Fenerbahçe'nin en çok söylediği şey ki Mason Greenwood da geldi. Solda Kerem yerine kanat istiyorlar. Söz sana bırakacaktım ama reklamı geçmişiz.
1: Tamam gidelim dönüşte.
0: Aynen tamam.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Fenerbahçe'ye geçmiştik. Sturm Graz 2-0 yendi. Kadrosunun son 10 yıldaki en iyi ön eleme kadrosu olduğunu söyledik. Beşiktaşlardan ve hatta futbol severlerden mesaj geldi dedik. Bu Beşiktaş evvelki günkü Fenerbahçe'ye rakip olamaz. Bence dediğim gibi bu sonuca varmak için daha çok erken. Beşiktaş'ın yapacağı transferler var. Ama Fenerbahçe'nin çok iyi olduğu da bir gerçek.
1: Yani şöyle başlayalım istiyorsan Genco. Fenerbahçe kadrosuyla başlayalım mı?
0: Tabii.
1: Ve son senin de gittiğin 2026 Amerika, Kanada, Meksika ortaklığındaki Dünya Kupası'nı bir ilintileyelim gözümüzde. Fenerbahçe neye sahip şunu bir anlayalım. Mert kaleyi korudu. Hı-hı. Milli takımın kalecilerinden biri mi Mert?
0: Doğru.
1: Milli
0: doğru takımımız... Ben Ederson dedim, özür dilerim, Mert vardı ama.
1: Hayır, Ederson olarak Ederson yani.
0: Tabii.
1: Yedek Ederson mu?
0: Evet.
1: Kimin kalecisi Ederson?
0: Brezilya.
1: Alisson'la birlikte. Hı. Değil mi? Dünya Kupası'nda mıydı?
0: Evet.
1: İki tane kalecin Dünya Kupası'nda. Hatta düşünmediğin üçüncü kalecinde Hırvatistan milli takımının kalecisi.
0: Doğru.
1: Livakovic.
0: Doğru.
1: Bak üçüncü kalecin de orada. Üç tane Dünya Kupası'na gitmiş kalecim var.
0: Aynen öyle.
1: Sağ bekin kim? Semedo. Şu an taraftarın belki en acaba gitse de olur git yani yabancıdan da çıkılması gerekiyor ya. Hı hı. Mesela gözden çıkardı adam Semedo şu anda.
0: Evet.
1: Nerede oynuyor Semedo?
0: Portekiz.
1: Dünya Kupası'nda mıydı?
0: Evet.
1: 11 oynadı mı?
0: Evet.
1: Oynadı. Sağ bekin. Skriniar playoff'lara geçebilseydi gidecek miydi? Kaptanı mı Slovakya'nın?
0: Ki sakat o yüzden oynayamadı.
1: Oynamadı. Takım da elendi.
0: Ama Fenerbahçe'nin en önemli ismi.
1: Ake Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'nda mıydı?
0: Evet.
1: Var mı tartışılacak bir tarafı?
0: Hiç.
1: Geldim sol tarafa. Kim oynatıyoruz orada? Şimdi Osterwolde sakatlandı. Bence Osterwolde'nin sakatlanması Fenerbahçe için bir şans. Bak şimdi bu lafımı da doğru anlatayım ki sonra oradan tepki görmeyeyim. Şimdi o yabancı konusunda şey yapılıyor. Ben mesela Osterwolde'yi ne stoperde ne sol bek performansıyla çok beğenmiyorum.
0: Hep zaten bir soru.
1: Niye biliyor musun? Çok agresif. Tamam agresiflik iyi bir şeydir futbolda ama ya gereğinden fazla agresif. Genco. Bir takım defolarını agresiflikle örtmeye çalışıyor. Ama zarar veriyor bence. Ya hazırlık maçında bile ya yayınladığımız hazırlık maçlarında bile hakemle kavga eden, rakiple takışan ya gerek yok ya. Bu kadar agresyona gerek yok. Yanında seni toparlayan zaten iki tane dünya çapında stoper var artık.
0: Evet.
1: Anladın mı? Şu an muhtemelen 2 aya yakın bir süre zaten uzak kalacak. Talihsiz de bir sakatlık yaşadı.
0: Osterwold aynen. En az yani, bir ayı geçeceği söyleniyor.
1: Şimdi Osterwold'u o kanatta oynatacağım diye sol bek olarak kafasında kurguladığı için hoca son Avrupa maçına Levent'i yazmadı mesela kadroya. Bence Fenerbahçe'nin sol taraftaki en iyi adım Levent. Benim fikrim bu yani. Archie Brown
0: en iyi olmasa bile bu arada hani orada iki tane yabancı varken ve bu kadar da fazla yabancı varken Levent'i rotasyonda düşünüp bir yabancı gönderebilirsin. Ama bunu Osterwolde bek olarak mı alternatif duruyor stoper mi? Osterwolde
1: iki tarafı da
0: Çağlar'a ne kadar güvenirsin?
1: Şimdi hayır iki tarafı da yedekliyor. Hı hı. O yüzden zaten Osterwolde hocanın kafasında var. Ama şimdi hem Osterwolde hem Archie Brown hem Levent şimdi ben olsam Levent şimdi en iyi orta yapanı hangisi bunların? Sol kanat olarak düşünüyorum. Hücuma çıktık.
0: Ben Levent'i çok beğenirim.
1: Levent abi.
0: Tabii.
1: Yani ne Archie Brown
0: tabii.
1: Ne Osterwolde. Sol bek gibi düşünüyorum.
0: Aynen Osterwolde zaten hiç şey yok. Evet.
1: O zaman sen bunu oynatacağım diye Avrupa'dan Levent'i sildin. Medat Muriç'i yazınca Levent'i silmek zorunda kaldın. Birini sildin. Hı-hı. Ben orada yani bu sakatlıktan yola çıkarak diyorum ki Levent'in tekrar geri dönüşü Fenerbahçe için iyi olabilir. Bunu söyleyeyim. Bir de yabancıdan çıkman gerekiyor. Şimdi sakatlanmasa tabii daha iyiydi. Çünkü elden çıkarmak zor olacak.
0: Tabii.
1: Ben olsam öyle yaparım. Ha, ben neyim? Futbol şey miyim? Futbol direktörü müyüm? Değilim. Şey değilim. Ben gördüğümü söylüyorum. Ya da bir kafamdaki mantığa göre anlatıyorum. Geldik mi orta sahaya?
0: Acımasız olacak orta saha.
1: Orta sahaya geldik. Şimdi Kante milli takımda mıydı Fransız evet. Milli takımda? Oynamadı ama vardı geniş havuzda.
0: Ki onun da Mbappe ile sıkıntı yaşadı. O yüzden oynamadığı söyleniyor ama ona rağmen kadroda.
1: Ya onları şimdi biz bilemeyiz. Sonuçta 24 kişilik kadrosunda var mı
0: var,
1: kardeşim
0: var.
1: Fransa milli takımı?
0: Fransa milli takımı çok önemli bir oyuncusu.
1: Mesela belki o olmasaydı belki Guendouzi olacaktı yanındaki adam.
0: Çok büyük doğru bir mu? İhtimalle. Evet.
1: Şimdi bu da geniş havuzunda Fransa milli takımında var mı?
0: Evet var. Var.
1: Peki sağ tarafa gelelim. İki tane şeyi koydum. Önlerinde kim var? Asensio.
0: Evet.
1: Alınmadığı için ne kadar üzgün olduğunu biliyor. O sakatlığı yaşamasaydı alınır mıydı İspanya
0: çok
1: milli takımına?
0: Çok büyük bir ihtimalle alınırdı.
1: Şampiyon İspanya milli takımına tabii. Alınır mıydı?
0: Alınırdı.
1: Alınırdı. Abi şimdi bak biz Fenerbahçe'nin geldik önlere doğru. Adamın bütün takım yedeklerine kadar milli takım oyuncusu. Yedeklerine kadar Dünya Kupası oyuncusu.
0: Talişka'nın Türkiye'deki güveni ve gücü ortada. Bilgisi ortada.
1: Gücü ortada. Brezilya milli takımı çok tuhaf bir oyuncu havuzu olduğu için sıra gelmez.
0: Evet.
1: Anladın mı? Sol tarafta Kerem milli takımın vazgeçmediği oyuncu mu?
0: Aynen öyle.
1: Dünya Kupası'ndaydı. Sağ taraftaki arkadaş diyorum. Çünkü ilk geldiğinde de ben burada dedim ki Türkiye futbol tarihinin lig anlamında yapacağı en büyük transfer olacak. Transfer rekoru kıracak. İlk geldiği gün bunu söyledim. O zaman bana dediler ki ya abartıyorsun abi, Greenwood için konuşuyorum bunu. Hı hı. Greenwood işte o yaşadığı adli olay olmasa, bakın
0: İngiltere'den zaten ayrılmazdı.
1: Adli olay olmasa İngiltere milli takımı belki de Dünya Kupası'nı alırdı. Ben size İngiltere milli takımının kadrosunu bir düşünün. Harry Kane'le Bellingham'ın ne kadar canını dişine takarak oynadığı şeyde, senaryoda.
0: İşte orada da Saka var sağda.
1: Var, oynadı mı Saka?
0: Galiba üçüncülük, bir şey
1: üçüncülük maçında oynadı.
0: Aynen.
1: Baba gitti, hat-trick yaptı.
0: Bir tek orada.
1: Tercih etmiyor. Şimdi 1-0 öndesin. Arjantin zaten belli, gelecek artık son bölüm. Messi tamamen saza elini almış. Rashford'u, Ivan Toni'yi, Saka'yı, ya orada zaten Tuchel'in yaptığını, saçmalığı anlatmaya gerek yok. Bir daha geri dönmeye gerek yok. Hı hı. Ama mesela o kadroda Greenwood olsaydı o maç çoktan biterdi, öyle söyleyeyim sana. Yanlış bilmiyorsam bir kere falan milli olabildi. O olaydan sonra zaten çağrılmadı.
0: Manchester, defteri kapandı orada.
1: Ya Manchester United döneminin, oynadığı dönemin en iyi oyuncusu. Ve bu adam daha 24 yaşında. La Liga yayınlarken Hetafe'ye geri dönüp futbola geri döndüğünde orada zaten Hetafe gibi bir takımda bile neredeyse çift taneye ulaşması bu adamın yeteneğinin bir kanıtı. Hetafe'de 10 gol atmak demek ne demek biliyor musun? Genco. Barcelona'da 40 gol atmak demek. Bak bu kadar abartmadan söylüyorum sana. Hetafe çünkü bir maçta zaten 2 kere gidiyor rakip kaleye.
0: Evet.
1: Geçtiğimiz sezon biraz değiştirdi Bordalas bunu ama seni bazı konularda çok iyi eğiten bir yerdir Hetafe. Mesela Enes Ünal'ı santrafor yapan yer Hetafe'dir. Daha az gol atmıştır ama evet. Santraforluk nedir? Sırtı dönük nasıl oynanır? Güçlü olmak ne demektir? Enes bunları orada öğrendi. Hı hı. Çünkü o kadar kıymetli ki.
0: Sakatlanana kadar da çok da iyiydi.
1: Çok da iyi oynadı. O yüzden ben zaten bekliyordum Greenwood'dan böyle bir başlangıç ya da işte bunlar bana hiç şaşırtıcı
0: gerisi
1: gelmiyor.
0: Gerisi de gelecek diyorsun.
1: Ya gerisi de gelecek, daha bunlar bir şey değil. Bak bir oyuncu tüm tercihlerinde doğru yapar mı Genco? Bak golü falan geçtim. Goldeki ip gibi vuruşu vesaire falan bunlar değil. O topu ayağına aldığında sağ kanatta sen yanlış bir şey yapmayacağını biliyorsun ya, bu çok büyük bir özgüvendir biliyor musun? Bu taraftarı da böyle rahatlatan bir şeydir. Hocayı kenarda rahatlatıp mesela Greenwood'un ayağına geldi ya. Önceden Alex'e geldiğinde mesela Fenerbahçe bunu
0: hep
1: hissediyor.
0: Hep en doğrusunu yapacağını biliyorlar çünkü.
1: O soldan mesela geriye bile verse öyle bir yere veriyor ki pası. Ters kanada uzun atabiliyor. Zaten birebir rakibin üzerine gittiğinde bir kere sağdan, bak bütün maç boyu hatırla, hep sola attı çalımı içeri doğru.
0: Evet,
1: doğru. Ondan sonra kesmeye çalıştı. Oralar daha tam oturmamış. Niye oturmamış? Birlikte oynama alışkanlığı gelişecek daha. Hı hı. O takıma santrafor girecek. Ya Talisca tam şimdi şu anda idare ediyor Talisca santraforda. Mesela Vedat Muriç'in olduğunu düşün. O topları kestiği zaman içeriye doğru. Öbür tarafta şeyleri kovalayan bir Kerem var. Sekerse ne olacak, ne bitecek? Onlar bitti. Tam kale önüne sekti. Ceza alanı önüne. Orada Asensio olacak.
0: Evet, ya yani, da Talisca.
1: Ya da Talisca olacak. O yüzden ben Greenwood'un, bir kez daha söyleyeyim, belki o zaman yayını dinlemeyenler vardır. Atıyorum 2 sezon sonra, bak Genco, 3 haneli bir bonservisle. Bu belki diyeceksin ki hazır yapma ya diyeceksin.
0: Ya demem.
1: Mesela 100 milyon euroları görür. Şimdi şey itibariyle buna en yakın oyuncu kim? Zaten alınırken de çok pahalı olduğu için Osimhen. Değil mi? Mesela 75 milyon euro zaten bonservisine verildi. Ve zaten 3 haneli tekliflerin geldiği söyleniyor. Ama Osimhen'i verdiğin zaman senin oyun şablonunu, takımın kimyasını bir daha kurman lazım. Mesela diyelim ki Osimhen'e geldi 120 milyon euro teklif. Soruyorum sana, başkansın, geldi 120 milyon euro cash. Ne yapacaksın?
0: Gönderilir.
1: Gönderdin.
0: İşte 65 geldi. 65 geldi Tottenham'dan, yazılana göre, İngiliz'e göre kabul etmedi galiba. Hiç yanına bile yaklaşmadı.
1: Tamam, ona zaten yaklaşmayacaksın. Zaten 75'e sen aldın tabii, abi. Tabii. Tamam mı? Ona yaklaşmadın ama yarın öbür gün, bak şimdi Avrupa'da beklenen şeyler yaşanacak. Buna belki bir hafta kaldı, belki 10 gün kaldı. Çünkü transfer bitmesine de orada yaklaşık 20 gün kaldı. Avrupa'da şu anda herkesin beklediği nokta ne? Babalardan hangisinin santraforu bir yerden bir yere gidecek? Domino etkisini bekliyor herkes şu anda. Bir tanesi kıpırdadığı anda santrafor piyasası bir anda coşacak. Vlahovic'in falan beklemesi de bu yüzden.
0: Onda soran çok var.
1: Şimdi Dinleyenlerimize de bunu anlatalım. Bak, Julian Alvarez'i Real Madrid 150 teklif etti. Atletico Madrid gülücük attı sadece sosyal medyadan.
0: Evet.
1: Değil mi? Bak, 150 milyon euroya güldüler sadece.
0: Serbest kalma bedelini biliyorsun değil mi?
1: 500
0: milyon. 500 milyon.
1: Tek yanıtları o oldu. 500'ü verirseniz buyurun. Bak, öyle bir şey. Şimdi Julian Alvarez 500 milyon euroluk topçu mu? 150 milyon euro bile bence çok bak bu arada.
0: Ya bence de, ben de
1: tamam
0: onu söyleyecektim.
1: Tamam, iyi futbolcu. Okey. Barcelona'nın oyun tarzına daha uygun bence. Onlar böyle net dokuzsuz oynamayı seviyorlar ya. Mesela Julian Alvarez daha dolaşan, böyle gezgin, değil mi? Ama yani 150 milyon euro ya bir çırpıda, ya net hayır nasıl denir abi ya? Hayır dedi abi adamlar.
0: Evet.
1: Hayır dedi. Ama Barcelona kovalıyor hala. Deco son bir sorti attı şu anda Madrid'e. Hatta Laporta falan da kovalıyor. İşte o liseye mesela gitti değil mi? Real Madrid. 150'de ona teklif ettiler. Bayern Münih hayır dedi. Bitti. Konu kapandı dedi. Kalacak bizimle. Bayern Münih bu konularda net. Mesela Almanya'da satılmayacak topçu yoktur. Hep böyledir mantıkları. Ama 150 milyon bizde kalacak dedi. Biz satmıyoruz dedi. Kapattı konuyu. Harry Kane. Gidebilir mi? Yaşı da var artık. Tamam, çok iyi bir Dünya Kupası geçirdi. Ballon d'Or'un en güçlü adaylarından biri. Ama burada para konuşur.
0: Evet.
1: Anladın mı? Bazı oyuncularda mesela yaşı itibariyle satılmayı düşünülebilir. Şimdi bunlardan biri kıpırdadığı anda bak bu piyasa buraları falan da etkileyecek. Herkes şu anda onu bekliyor. Osimhen'e o zaman 120 milyon euro teklif mi geldi? Galatasaray belki şöyle düşünecek. Diyecek ki 120'ye vereyim. Kim var kardeşim alabileceğim? Vlahovic mi var? Ne istiyor maaş? 15 mi? Ben Vlahovic'e gireyim. Vlahovic Barcelona'dan yine bir teklif gelir mi diye bekliyor. O umduklarını alamazlarsa bana gelirler mi diye bekliyor. Herkesin böyle bir beklentisi var. Ve tahmin ediyorum bu iş biraz daha uzayacak. O yüzden biraz daha sabırlı olmakta fayda var. Yani özellikle taraftara bunu söylemek istiyorum. Onlar da diyecek ki doğal olarak, abi hep böyle oluyor. Sonra işte biz Eylül-Ekim ayında havlu atıyoruz. İyi başlayamadığımız için.
0: İşte bu sefer de Fenerbahçe iyi başladı.
1: Ya Greenwood işte geldik ya. Vedat Muriç son dakikada elendi değil mi? Bize elendi de gelemediler Dünya Kupası'na. Tabii. Yani bak Fenerbahçe takımına bakar mısın? Gerçekten kalite anlamında şu anda zaten geçtiğimiz sezonda Galatasaray şampiyon olurken geniş kadro anlamında Fenerbahçe'nin kadrosu bence daha kuvvetliydi. Daha çok opsiyonu vardı. Ama o son dönemece gelindiğinde Galatasaray çok hata da yaptı. Hepsi birbirine ikram ettiler geçtiğimiz sezonu. Hı hı. O yüzden Galatasaray şampiyon oldu. Yoksa çok aman muhteşem bir performansla şampiyon olmadı Galatasaray.
0: Katılıyorum.
1: E şimdi bu sene bir taraftan da Galatasaray taraftarı da diyor ki biz transfer yapmayacak mıyız?
0: Oraya da geleceğiz.
1: Diyor ki, sakin olun. Oraya da geleceğiz. Ama yani ben bir kez daha söyleyeyim. Şeyi falan artık bahane kabul edemem. Sparta Prag'sa Sparta Prag, Lyon'sa Lyon.
0: O sorular da geldi. Lyon'u geçer mi Fenerbahçe? Bence geçmeli.
1: Lyon önce bir Sparta Prag'a geçsin de.
0: Bence geçer.
1: Bir geçsin önce de, ben senin kadar o kadar ümitli değilim. Yani ümitli değilim derken kolay değil.
0: Değil tabii.
1: Kolay değil.
0: Çünkü Lyon için de bu dönemde maç yapmak aynı Fenerbahçe Beşiktaş gibi çok erken bir dönem. Ya da Benfica gibi çok çok erken bir dönem. Onlar da gittiler. Tuna mı? Sengalen'i mi yenildiler ama gittiler. Evinde 5 attılar. Evet. İşte dün de Hearts'a 6 attılar.
1: Yani Lyon aynı falan. Bak Lyon. Ama Sparta Prag falan benim bak, ürkeceğim falan takımlar değil. Bak, ben artık kabul etmiyorum bunu Genco.
0: Bak,
1: ben,
0: ama bir de şu kadro.
1: Ben Sayın Başkan'ın da kabul edeceğini zannetmiyorum.
0: Bak bir de şu kadro. Şimdi bir dinleyicimiz bir mesaj atmış ya. Ama abarttınız Fenerbahçe'yi. Ya bu Fenerbahçe.
1: Abartmadık olanı söyledik.
0: Bu Fenerbahçe. Evet abartmadık olanı söyledik arkadaşlar. Yani Dünya Kupası'nda yani Semedo, Barcelona'da oynamış. Skriniar, Ake, işte Osterwolde, Mert ya da Ederson fark etmez. Göbekte Fransız milli takımının iki tane göbek oyuncusu, Asensio'nun geçen seneki katkısı, Talisca'nın iki senedir katkısı, daha bir de oraya bir golcü alınacak falan. Yani bu Fenerbahçe abartılan bir Fenerbahçe değil. Bu Fenerbahçe'nin mevcut hali ve gücü, dediğim gibi ama birkaç Beşiktaşlı şunu yazmıştı. bu Fenerbahçe ile bu Beşiktaş kıyaslanmaz Fenerbahçe. Şu anda Fenerbahçe çok iyi gözüküyor çünkü çok iyi başladı ve bütün yıldız oyuncularını sezonun başı olmasına rağmen, bak Trossard daha antrenmanları başladı ama Fenerbahçe'de bu oyuncular ikinci, üçüncü resmi maçına çıkmaya başladı bile. Peki Greenwood'la ilgili de çok olumlu beklentim var. Üç haneyi çok abartılı bulan dinleyicilerimiz var ama 80'e de okey misin yoksa 3 hane mi diyorsun?
1: Ya ben o seviyelerde...
0: Çok yüksek seviyede olacak diyorsun. Çok yüksek seviyede.
1: Çok yüksek seviyede olacağını düşünüyorum. Bunu söyleme sebebim de şu. Şunun da farkındayım bu arada. Mesela İngiltere'de o yaşadığı şey yüzünden bir İngiliz takımı olmayacak mesela. Değil mi bu ihtimal?
0: En yüksek para da İngiltere'den geliyor halbuki.
1: Olmayacak. Ne olabilir muadil olarak?
0: İşte İspanya'nın, Almanya'nın en büyüğü.
1: La Liga'da zaten oynadı. Evet. Fransa'da zaten oynadı. Oralardan olabilir.
0: Aynen öyle.
1: Anladın mı? Yani böyle bir zamanda yaşadığı bir şey yüzünden de herkesi asacak, kesecek olursak bu sefer de zaten herkesi o zaman şey yapmamız lazım. Herkes şu anda hapiste olması
0: belki
1: lazım.
0: Belki de çok vakit geçecek. Ne olacak? Belli değil. Belki ya de getiri futbol... defteri bir daha açılır sonra. Tabii, zaman her şey.
1: Futbol böyle olur.
0: Tabii.
1: Neler gördük çünkü.
0: Aynen öyle. Peki.
1: Sevgili Genco.
0: Saatlerimiz 8.36. Galatasaray'la da lütfen ilgili konuşun diyen var. Galatasaray'a geçeceğiz ama şimdi konuşmamız gereken bir olay daha var reklamdan sonra. O da Muhammed Salah.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Fenerbahçe ile de ilgili mesajlar geliyor. Bakalım Fenerbahçe'nin golcüsü kim olacak? Bir dinleyicimiz Greenwood'un Fenerbahçe'de kendini geliştirebileceğini ve büyüyebileceğine de inanmıyorum. Galatasaray'a gelseydi ama sonuçta Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali var. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterip Avrupa'nın en büyük vitrininde yine bir transfer piyasası açabilir diyelim ama biz şimdi yine geçelim yavaş yavaş Muhammed Salah. Dün Salah işte Türkiye'ye geldi ve dün Trabzon'da çok büyük, çok görkemli bir kalabalığın olduğu, stadın tıklım tıklım dolduğu, Muhammed Salah'ın da gerçekten şaşkınlığını gizleyemediği bir imza töreni gerçekleşti. Hani hep 61. dakikada flaşını yakar ya Trabzonspor taraftarı statta, işte 61 plaka şeyinden dolayı. Hani öyle ışıklar kapatıldı. Bütün taraftar yine telefonlarının flaşını yaktı. Muhammed Salah görüntüden o kadar etkilendi ki o da Trabzonspor taraftarını kendi telefonuyla kayıt etti. Ve Trabzonspor'un Muhammed Salah aşkı başladı, devam ediyor. Şimdi artık katkısı olur olmaz ki ben olacağını düşünüyorum. İşte bağlantılar yapılıyor. Ben dün mesela bir podcast'te Dean Saunders'ı Muhammed Salah ile ilgili yorumunu gördüm, buldum. Diyor ki Dean Saunders, beni yanlış anlamasın kimse. Ben Türkiye'de futbol oynadım Galatasaray'da ve Trabzonspor'un da ne kadar büyük bir futbol kulübü olduğunu, nasıl büyük bir taraftara sahip olduğunu biliyorum. Ama bana kimse Muhammed Salah'ın neden Trabzon'a gittiğini bana anlatamaz dedi. Ben Suudi Arabistan'a gitmesini bekliyordum dedi ama Aykut, galiba Türkiye'de de bazı futbol severler bunu anlayamıyor. Biz de anlatamıyoruz. Türkiye maddi anlamda Suudi Arabistan'a çok yakın para veriyor. Vergisizliğinden dolayı çok yakın para veriyor. Tabii Ronaldo istisnası falan hariç. Ona bakarsanız Inter Miami'de Messi'ye servet verdi. Onun haricindeki skala çok yüksek. Ama bizdeki avantaj o parayı neredeyse, yani Suudi Arabistan'dan Muhammed Salah 25 alırdı, 30 alırdı. Alır mıydı? Alırdı.
1: Alırdı.
0: 25-30 alırdı.
1: Başkan açıkladı ya, 4 katı teklif vardı, gösterdi bize dedi imzayı attıktan sonra.
0: Aynen. Şimdi demek ki Muhammed Salah burada bak parayı yine tercih etti. Muhammed Salah Liverpool'da kaç para alıyordu? Haftada 400 bin pound alıyordu. Yani ayda 1,5 milyon pound. Bunu da yıla vurduğunda işte 1,5
1: 18
0: milyon pound.
1: Hadi yarısını düş, neti 9.
0: Onu da euroya çevir, 22 milyon euro alıyordu ama vergiden dolayı düşüyordu ve bunu da Liverpool veriyordu. Şimdi kemiksiz 20 milyon küsür euro, işte 17-20 neyse, Muhammed Salah alacak ve bir de burada hala UEFA topçusu olacak. Yani Avrupa Ligi, seneye Şampiyonlar Ligi oynama hakkı kazanırsa Trabzonspor, şampiyon olup ya da ikinci olup ön elemeye geçerse Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Şimdi birçok futbol sever bu transfer gerçekleşmeden önce Aykut diyordu ki biz Ali ile, ya siz hakikaten Muhammed Salah'ın Trabzon'a geleceğine inanıyor musunuz? Ya bunu nasıl bu kadar uzun konuştunuz diye mesajlar geliyordu ve biz inanıyorduk. Çünkü bunun örneği var. Örneğini geçtim, mantığı ortada. Suudi Arabistan'a çok yakın para veriyor Türkiye ve hala Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı da sunuyor coğrafi konum itibariyle.
1: Şimdi bir tane çok güzel örnek var aslında. Sevgili Genco, hatta iki tane var. Bunlar tabi Galatasaray'ın gerçekleştirdiği örnekler. Benzer tablo Icardi içinde var mıydı? Icardi ilk geldiğinde.
0: Tabi.
1: Icardi'ye 20 milyon euro teklifi yok muydu? Vardı. Suudi Arabistan'dan. Vardı. Neyi tercih etti o? Dedi ki kardeşim, benim birinci şeyim, önceliğim, tamam burada daha çok para veriyorlar ama hem rahat yaşayabileceğim bir ülke. Bakın biz modern bir ülkeyiz arkadaşlar. Biz çölde insanların işte sadece para vererek zorla tuttuğu bir ülke değiliz. Bizde her şey var. Biz çok modern bir ülkeyiz. Şimdi gayet refah içinde yaşayabileceği bir para da teklif ediyoruz.
0: Bakın John.
1: Ama ne teklif ediyoruz?
0: Bak çok özür dilerim. John Duran kız arkadaşıyla aynı evde yaşayamıyordu. Ronaldo'ya özel izin çıktı. Tabii. Böyle şeyler yaşanıyor.
1: Ronaldo için şeriatı değiştirdi. Evet. Ya. Kurallar değişti. Daha bu hafta evlenecek adam. Belki de onun da etkisi vardır. Tamam biz sana bunu veriyoruz ama bir de evlen demiş olabilir artık Prens Salman, anladın mı? Yeter evet. Yani senin için bak 3 yıldır burada ben ulan şey yapıyorum dedi yani adam. Anladın mı? Adamın şatoyu, verdikleri şatoyu zaten gördün. 250 milyon euro da cebine koyuyorsun.
0: 6 tane şoförü varmış onun.
1: Karşılığı var mı ama? Var. Suudi Arabistan Ligi'ni şu an dünyaya tanıtan bir elçi gibi hareket ediyor mu?
0: Ediyor.
1: Performansını...
0: Ama işte o da çok istisna bir insan zaten. Ona şey yapalım.
1: Performansını ama... beğenirsin beğenmezsin. Canını dişine takıp oynuyor mu hala? İstiyor
0: tabii,
1: mu?
0: İstanbul'da İstiyor. Dünyanın hiçbirini kıyaslayamazsın. Evet.
1: Şimdi bir kere ülkemiz bu anlamda bir cennet. Ama en çok sunduğu şey ne? Bizim ülkemiz insanının bu tarz oyunculara sevgi.
0: Evet.
1: Bak bunu Liverpool'da da çok sevildi Muhammed Salah. Ben size onu söyleyeyim. Liverpool mesela Türkiye'de de çok taraftarı vardır, seveni vardır. Muhammed Salah transferinden önce mesela Liverpool taraftarı İslam karşıtlığıyla çok öne çıkan bir taraftar grubudur. Salah geldikten sonra değişti. %70-80 evet, bitmiştir.
0: Aynen öyle arkadaşlar. Oldu. Bu kafadan söylenen bir şey değil. Bu bayağı İngiltere'de yazılan, çizilen çok önemli bir bilgi.
1: Yani bunu sadece bir futbolcu transferi olarak görmemek lazım. Aynen. O yüzden de...
0: İngiltere'de ben, Müslüman karşıtlığını azalttı Muhammed Salah.
1: Yani bu sadece bir şey transferi değildir. Ben şimdi biraz geçmişe döneyim mi? Biraz tarih hatırlatayım. Ben severim çünkü tarihi. Hı-hı. Şimdi bakın. Bu transferi şöyle yorumlayalım ya da işte Muhammed Salah Trabzon'a gelmez falan diyenlere de bir cevap olsun diye söylüyorum. Bir kere daha yüksek paralar alabilirdi, oradan vazgeçti, burayı tercih etti ve neden tercih ettiğini de dün 30 bin kişinin önünde Papara Park'ta gördük. Şimdi tarih boyunca iki tane büyük ticaret yolu vardır sevgili Genco. İpek yolu, baharat yolu, bunu herkes duymuştur değil mi? Tarih evet. Kitaplarında vardır. Evet. Yani bunlar ilkokul 5 ya da işte ortaokul 1 falan konuları. Hı hı. İpek yolu, baharat yolu. Şimdi İpek yolu dediğimiz yol İstanbul'dan başlar, Çin'in doğusuna Şangay'a kadar gider. O Marco Polo'ların falan zamanında düşün, o Çin Min falan oralara kadar gider. Bunun Karadeniz ayağı da Trabzon'dur. Yani
0: o yolun, evet.
1: O yolun limanı Karadeniz'deki limanı Trabzon'dur. Ve zaten İstanbul'u aldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet bu ticaret yolunun Anadolu topraklarındaki hakimiyetini kazanmak için direkt Trabzon'a zaten gözünü dikmiştir. 1461'de de Trabzon'u almıştır. Tamamen bu ticaret yolunun hakimiyetini kazanmak için. Bu bir not. Diğer baharat yolu dediğimiz diğer önemli ticaret yolu ki o dönem ticaret en önemli gelir kaynağı.
0: Tabii ki.
1: Tamam mı? Onun da bu taraftaki başlangıcı yani bize yakın taraftaki başlangıcı Mısır-Kahire'dir. Baharat yolu. O da Hindistan'ın doğusuna kadar gider. Yani iki tane kritik yol var.
0: Baharat yolu denmesinin sebebi de zaten Hindistan.
1: Evet. Şimdi ticaret maddi anlamda o dönemin en önemli şeyi, unsuru ve bunlara egemen olman lazım. Şimdi Fatih bunu İpek yolu tarafında başardıktan sonra Fatih'in torunu Yavuz Sultan Selim ne yapmıştır? Mısır'ı fethetmiştir. 1516'lar 17'lere geldiğinde o Ridaniyeler falan değil mi? Halifeliği almıştır gitmiştir orada. Yani İpek yolunun bizim topraklarımız içindeki bölümün hakimiyetinden sonra baharat yolunun da aynı rotadaki hakimiyeti bize geçmiştir. Yavuz Sultan Selim hayatının yani şehzadelik döneminde geliştiği yeri neresidir peki bilir misin? Trabzon'dur. Trabzon Sancakbeyi'dir. Anladın mı? Yani burası biraz tabii şey hikaye tarafı işin de.
0: Tamam.
1: Yani Trabzon Mısır arasındaki güzergahı çok geçmişe götürdüm ben. Yani bu tarihler mesela Mısır çok eski medeniyettir. Onlar
0: tabii.
1: O tarihleri çok iyi bilirler. Anladın mı? Yani bu işin şey tarafı güzel hikaye tarih tarafı. O yüzden bu yapılan transferi de ben spor turizmi anlamında çok önemli bir ticari hamle olarak görüyorum.
0: Ben %100 katılıyorum buna.
1: Yıllar önce.
0: Orta Doğu'dan gelen bu kadar turist varken Trabzon'da.
1: Yıllar önce yani bu ticaret konusundaki zekayı gösterebilmiş olan atalarımızın yaptığı şeyi şu anda da daha güncel haliyle Trabzonspor yönetimi yapmayı başarmıştır. Zaten o paralardan aşağı onu getirme ihtimali yok. Menajerinin isteklerine hayır deme şansın yok. Ama Sayın Başkan'ın açıkladığı işte 4-5 gün çok olumlu görüştük dedi. Çok iyi görüştük dedi. Bakın geçtiğimiz sezonun başını hatırlayın arkadaşlar. Fatih Tekke döneminin ilk transfer dönemini hatırlayın arkadaşlar. Fatih Hoca'nın bir isyanı vardı. Ben şimdi unutanları onu hatırlatacağım. Bir tane oyuncu istiyordu özellikle. Kimdi bu isim biliyor musun? Nis'te artık gözden düşmüş, çok kendini gösteremeyen Jeremy Boga. O kadar istiyordu ki hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Yayınlarda
0: tabii, tabii çok çıktı.
1: Boga. Ya ikna edemedik dedi ya. Jeremy Boga'yı biz ikna edemedik dedi buraya getirmeye. Bakın, Trabzonspor Jeremy Boga'yı ikna edemediği dönemden bir yıl içinde İngiltere'de 9 yıl tozu dumana katmış. Mourinho'nun tarihindeki ya ben nasıl böyle bir hata yaptım dediği tek adam olan Chelsea'de biliyorsun Mourinho'yla 2 sezon oynadı. Mourinho beğenmedi. Evet. Fiorentina'ya gitti. Evet. Başka bir kariyer başladı. Roma'da tekrar kendini buldu. Sonra Liverpool'a gitti. Bu adamı Trabzonspor tam 1 sene sonra ikna ederek parasını da vererek getirmiştir. Bu bence çok büyük bir başarıdır. Bence Sayın Ertuğrul Doğan'ın da mesela bir sene önce Boga'da o hayal kırıklığını yaşadıktan sonra ben Trabzon'u buraya getireceğim hedefine de çok uygun bir hamledir. Bu anlamda ben tebrik ediyorum. Çok mutluyum.
0: Ben de bir futbolsever olarak.
1: Messi bunu bu arada Beşiktaş yapsaydı aynı şeyleri söylerdim.
0: Aynen öyle.
1: Hiç fark etmiyor şeyi.
0: Ben Aykut aynen şöyle söyledim. İster Beşiktaş yapsın ister Trabzon yapsın. Ben Salah Türkiye'de izlemek çok isterim. Biri lütfen yapsın.
1: Dünya Kupası'nı da gördük kardeşim. Bu adamın falan futbolu bıraktığı falan yok.
0: Yok canım ya.
1: Liverpool'da geçtiğimiz ya, sezon Slot'ta yaşadığı sorunlar ortada.
0: Aynen.
1: Yani biraz da istemeye istemeye. Slot'un belki de erken veda edeceğini bilseydi belki de uzatırdı yani anladın mı? Hı-hı. O kadar da sevilen bir isim. Ama
0: Yunanistan'da gördük adamın hala baklavaları var ya karnında.
1: Hala bambaşka bir. Şimdi bu sevgiyi görmese, bu sevgiyi hissetmese, daha imza attı bak şimdi. Başka bir şehirdesin. Önceden biz şunları da yaşamadık mı bu ülkede ya? Trabzon zor bir coğrafya.
0: Kesinlikle.
1: Trabzon insanı da zor. Ben de Artvinliyim, ben de Karadenizliyim. Ben bilirim, benim babam hasta bir Trabzonsporlu. Ben babama baba salağı almışsınız dediğimde inanmadı bana. Ne aldık dedi salağı. Kandırma.

0: Hakikaten zor bir yer yani. Anladın mı? Şimdi böyle bir oyuncu önceden İstanbul'a gelip Trabzon'a gittiğinde "aa beni kandırdınız" diye kaçan oyunculardan. Böyle değil miydi kardeşim? Yalan mı söylüyoruz
1: evet,
0: yani?
1: Evet.
0: İstanbul'da imza attırırlardı. Trabzon'a gittiğinde "aa ben burada mı yaşayacağım" derdi.
1: Aynen öyle. Yaşandı bunlar.
0: Burada nasıl bir sosyal hayat vardı dendi.
1: Ama işte Salah onu aramaz mesela.
0: Ya şimdi İstanbul'a geldiğinde bir izliyam. Sayın Başkan'ın ofisinde imza atılıyor. Beraber akşam Trabzon'a gidiyorlar. Orada bir izliyam. "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim" diyor. "Bu hayatımda böyle bir şey görmedim" diyen adamın kariyerine bakın.
1: Evet.
0: Ben ilk yılından itibaren anlattım. Şampiyonlar Ligi bizdeydi o zaman. Basel'de ilk böyle parlamaya başladığı döneminden. Onu Chelsea'ye getiren döneme kadar. Chelsea'de Mourinho'yla yaşadığı tartışmalar, Fiorentina'ya gelişi, Roma'da tekrar parlaması. Bunların evet. hepsinde ben bunun maçlarını anlattım kardeşim. Liverpool'un ilk dönemi anlattık. Yani şu an Trabzonspor yaşayan bir futbol efsanesini, yani benim ilk gününden bir yıldız haline dönüşüp 34 yaşında şu anda bence kariyerinin en olgun zaman. Bakın Vakayeme'ye Trabzonspor taraftarı taptı ya kaç sene. Kaç yaşındaydı abi Vakayeme? 30'undan sonra zaten Vakayeme Trabzon'da tanıştı değil mi?
1: Evet.
0: 36-37'ye kadar da oynadı mı? Geçen sene artık gene oynamıyor muydu? 39
1: hala
0: muydu? Kaçtı?
1: Hala oynuyordu.
0: Yani Messi 39 yaşında hala tapılıyor. Şu an Messi Türkiye'ye gelse kimse yaşını konuşur mu? Allah'ını seversen bana mı söyle?
1: Aynen öyle.
0: Az önce söyledim. İlk kupasını Maracana'da kazanan. Bak bir de yani Allah ona öyle bir şey nasip etti ki. Düşün, milli takım bırakmış, ben kazanamıyorum artık demiş bir adam. İlk kupasını Arjantin'in ezeli rakibi Maracana'nın ya Brezilya'nın efsane stadyumu Maracana'da Brezilya'ya karşı kazanıyor. Sonrasında bütün takım artık diyor ki tamam biz baba Messi'ciyiz. Ne diyorsan o, ne varsan o.
1: Yani bu öyle
0: Dünya bir... Kupası geliyor.
1: Aynen öyle.
0: E şimdi bu Dünya Kupası'da yine final oynuyorlar. Ki yani takım gerçekten diğer kadrolara göre zayıf. Milli takım anlamında. E şimdi böyle bir hikaye Trabzonspor için bence çok örtüştü. Maddi olarak da şeylerine gelecek olursak bakın arkadaşlar. Bu bir kelebek etkisidir.
1: 13 bin kombine satılmış dün.
0: Sadece dün.
1: Sadece dün. Ondan önce totalde 3600'müş. Totalde bu evet. sezon dün 13 bin satılmış.
0: Dün yani imza töreninden önce ben sayılara baktım Genco. Total sezon genelinde 16.900 tane kombine satılmış. Hı hı. Senin söylediğin rakamlarla örtüşüyor.
1: Örtüşüyor.
0: Ama yakın. Öyle bir sıra var ki Sayın Başkan da diyor ki kombineleri bitirelim diyor. Gerçekten çok güzel bir şey oluşuyor. Zaten kalmış geriye 12 bin tane kombine. Hı hı. Bence bugün o da biter.
1: Çok büyük
0: bak,
1: bir
0: ben sana söyleyeyim.
1: Bence de.
0: Bugün o da. Ne oldu şu anda ben sana peki onu söyleyeyim mi? Bir anda sen bu sezon tüm maçları kapalı gişe oynamayı garantiledin mi?
1: Hı-hı.
0: 30 bin kombineyi sattığın anda papar apar doldu zaten.
1: Aynen öyle.
0: Mı? Localar vesaireler falan doldu. Bitti.
1: Localar da yapımdaymış. Onların da sayısı artıyormuş.
0: Sen tüm şeyi doldurdun. Peki bundan sonra o işte Jeremy Boga başta olmak üzere ya benim Trabzon'da ne işim var diyen dünya yıldızları ya da işte yıldız potansiyeli olan isimler daha kolay gelecek mi Trabzon'a?
1: %100.
0: Bu Trabzon neresiymiş ya biz bir merak ettik diyenler olacak mı?
1: Hele bir de kadar, şimdi Avrupa Ligi'nde bir boy gösterse, grupları geçse falan.
0: Şu ana kadar mesela Trabzonspor'a randevu vermeyen menajerler şimdi Ertuğrul Başkan'ı aramaya başlamış mıdır?
1: Tabii. Bak Amerikan CBS Golazo'da 4-3-3'te her yerde Muhammed Salah Trabzon haberleri çıktı ama reklamı daha fazla geçirmememiz gerekiyormuş Aykut. Hemen reklamlardan sonra devam edeceğiz.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Mesajlar geliyor. Bir dinleyicimiz demiş ki rahmetli İlber Ortaylı'yı anarak hoş geldin Aykut Ortaylı diyorum. Sadece sporun değil kültürün de yer aldığı program okursan sevinirim demiş dinleyicimiz. Mesela bir dinleyicimiz de diyor ki bunu da Aykut da söyledi, bunu hepimiz kabul ediyoruz yani. Sevgili Aykut, İstanbul'da mı yoksa Trabzon'da mı yaşamak istersin sorusunu Salah'ın eşine sormak lazım diyor. Yani Trabzon'un, ben Artvinliyim dedi, Trabzon'un yer olarak, insan olarak çok kolay olmadığını söyledi. Yani geçmişteki yaşanan örnekler de gerçekten vardı.

0: Ben de bunu çok okudum. Lisedeyken, üniversitedeyken. Trabzon, İstanbul'da imza attırılır. Trabzon'a götürülürdü ya, ben anlamadım derdi futbolcu. Yani bu yüzden dolayı sıkıntı yaşadığı transferler oldu ama hani unutmamak lazım ki Muhammed Salah hani 3-5 yaşında Avrupa görüp Avrupa altyapısından çıkan bir oyuncu değil. Mısır altyapısından çıkan bir oyuncu. Yani hani Trabzon'un zor dediğimiz şeylerini Muhammed Salah zaten bilen bir isim. Orayı görmüş, yaşamış bir isim. Hani bu şey gibi değil yani. Hani hayatı boyunca Fransa'da yaşamış, çok erken yaşta Fransa'ya göç etmiş, Aubameyang'ın Çorum'a gelmesi gibi bir şey değil bu yani. Dolayısıyla ben
1: Ya bir de
0: Salah'ın yapabileceğine inanıyorum.
1: çok da kendimize de haksızlık etmeyelim. Trabzon'un ne kadar geliştiğini de bir oraya şimdi aynı adamlar gidip bir
0: 90'larla
1: baksınlar
0: 2020
1: bakalım.
0: arasında aynen o acayip de bir fark var. Bir Beşiktaşlı olarak ben Ankara'dan Turgay Bey, Trabzon'u gerçekten tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Çok güzel bir iş başardılar. Ben kendi adıma üzüldüm. Tek bir nokta var. Tabii ki Beşiktaşlı olarak Serdal Adalı ve Beşiktaş yönetiminin Salah deyip bir ay boyunca taraftarı uyutup bu transferi yapmamasıdır. Şimdi bir de televizyonda çıkıp bize Salah'ı gösterip Salah olmayıp biz U23'ten o bölgeyi dolduracağız deyince ben bunu kabul edemem diyor.
1: Ya orada biraz bence şöyle bir durum var Genco. Bilmiyorum, başkan da açıkladı bunu. Ben İtalyano ile Önder Özen'in ya bizim sistemimize uymayabilir başkan lafının daha ağır bastığını düşünüyorum. Yoksa maddi şartlar öne sürüldü, işte menajeri öyle yapıyor böyle istiyor falan dediği öne sürüldü, ama ben onun asıl nedeninin bence hoca ve Önder Özen'in istemediği görüşündeyim. Ya planlamamızda öyle bir durum yok. Biz buraya alacaksak daha genç bir oyuncu düşünüyoruz.
0: Şu olabilir miydi? Özür dilerim, araya
1: Tabii ki.
0: girdim. O kadar yükseğe çıkacağına, belki de istekli olarak bu transferi tek düşünüp kendini, kardeşim bizim son teklifimiz bu, masadan bu koşullarla çekiliyoruz. Zaten Beşiktaşlı bazı taraftarlar da bu yüzden Trabzon'u kızgın, ama Trabzonspor aldı Salah'ı. Almasaydı, bak biz Ali'yle de aynısını konuştuk. Almasaydı kızmakta haklılardı. Belki kafayı çeldi ve bize gelecekti de gelmedi. Biz bu teklifi yaptık. Son teklif bu Salah. Sen bir düşün. Menajerine de bu kadar para vermeyeceğiz. Masadan kalkıyoruz. Son teklifimiz bu. Kapıyı kapatmıyorlar. Yani biz seni almıyoruz değil. Son teklif bu, düşün dedikten sonra Trabzon devreye girince, ama Trabzon'da aldığı için kızamazsın
1: Ya
0: Trabzon'a.
1: şöyle, zaten kızılacak bir durum yok.
0: Ya tabii.
1: Zaten başkan ne dedi Serdal Bey? Biz dedi masadan kalktık zaten orada dedi. Önder Bey tam kapıyı kapatmadı ama dedi ben Önder Hoca'nın planlamasında böyle o tarz bir oyuncu olmadığını, böyle ciddi bir yatırımın olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla zaten Sayın Ertuğrul Doğan ne dedi? Biz dedi ilk bir ay önce zaten bir temas kurduk. Başka teklifler de vardı. Onların olmadığını görünce son 10 günde hızlandırdık temasları. 4-5 günde konuşup bu işi bitirdik dedi. Ne menajeriyle çok zorlandıklarını, ne şeyi falan, hiçbir şeyi yaşamadıklarını da anlattı. O yüzden bence burada ya planlamalar dahilinde, şimdi Beşiktaş yeni bir oluşum içinde. Doğru mu? Beşiktaş bir hareket içinde ve son 3 transfer döneminde sürekli gelgiti çok olmuş. Hala yabancı oyuncusu fazla olan, aldığını gönderemeyen, göndermenin de ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bir kulübe dönüşmüş. Şimdi bir futbol aklı getirmişler. Ona göre bir planlama yapıyorlar. Ama Trabzonspor öyle mi? Trabzonspor sezon bitti, transfere başladı.
0: Tabii. Ve 2 senedir böyle.
1: Çok da
0: Bu sene
1: önemli,
0: hariç önceki
1: çok
0: 2 sene.
1: önemli oyuncularını hem yurt dışına iyi paralara gönderdi, hem de yerlerine aynı potansiyelde yıldız olabilecek adamlar transfer etti. Burada da bir alkış hak ediyorlar. Ya Trabzon kadrosunu en erken kuran takım. Bir taraftan da artık üzerine, hani önceden çilek minek derlerdi ama bu artık çileği mileği geçti abi. Bu
0: Pastanın ta
1: ya
0: kendisi.
1: ne çileği ne şey abici, bu bambaşka bir şey. Bak, bu normal bir futbolcu transferi değil.
0: Değil.
1: Bir şehrin, bir ülkenin sportif anlamda ya şu yüzündeki mutluluğa baksana, adamı bir kez somurturken görmedik
0: beri,
1: ya.
0: Evet. Bu arada bir dinleyicimiz yolladı. Reuters, Muhammed Salah'ın, Reuters Avrupa'nın, dünyanın en önemli haber ajanslarından biri, Muhammed Salah'ın imza törenini 23 dakika boyunca vermiş.
1: Buyur.
0: Sitesinde de duruyormuş.
1: Ben size daha önce Avrupa'da hangi konuda gündem olduğumuzu söyleyeyim mi? CNN International, mesela ben yıllardır CNN Türkiye'de çıkıyorum. Hı hı. Bizim grubumuzun içindeki haber kanalı. CNN International'a beni özellikle bulup bir kere bağlandım. Sevgili Genco. Görüntülü. Hı hı. Ve onu her saat başında kesip şey yaptılar. Birinci haber olarak döndüler. Neydi o haber biliyor musun? Ankaragücü'nün eski başkanının Halil Umut Meyler'i saha içinde yumruklaması. Hı. Bak daha önce Amerika'nın en önemli haber kanalına ben bir kere onların ricası üzerine görüntülü bağlanıp röportaj verdim. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Birinci gündem yapmışlar ve bütün gün boyunca her haber bülteninin ilk şeyi oydu.
0: Spor şeyinde, evet.
1: Ne kadar kötü bir şey aslında, ne kadar acı, evet, bir şey değil mi? Bakarsan dersin ki ya CNN International'da şey verdim. Mesela sevinmen gereken bir şey olması gerekirken bu aslında çok üzüldüğüm bir şey oldu. Niye biliyor musun? Çünkü olumsuz bir şeyi oraya anlatmaya,
0: evet,
1: bağlandık. Ama şu anda bak ne diyor Ertuğrul Doğan? 100 milyon euro satış yapan takım istediğini alır diyor.
0: Doğru, ben
1: İki sezondur bak, bizim diyor kasamızda para var kardeşim diyor. Ben artık bu güce ulaştım ve böyle bir harcama yapma şeyim var diyor. Benim bir sponsora ihtiyaç duymadan da bu transferi yapabileceğimi gösterdim ben diyor.
0: Ki belki de sponsor vardır o ayrı, ama bak pazar günü Trabzon'un kuruluşunun, Trabzonspor'un kuruluşunun 59. yılında ben yayındaydım. Sayın Başkan'ın konuşmasını bağlandık. Dedi ki biz dedi öyle transfer hamleleri yapıp aynı oyuncuları çok daha pahalıya sattık ki vergi borcumuzu bitirdik dedi. Vergi borcunun faizi ne kadar büyük siz biliyor musunuz dedi.
1: Bankalar Birliği'nden ilk çıkan kim?
0: Trabzon. Şimdi dedi ki ben artık biz öyle bir seviyedeyiz ki işte Muhammed Salah'ın daha ismini zikretmeden ilk artık bir transfer geliyor onun işaretini o pazar günkü konuşmasında yaptı. Biz artık bu parayı böyle ince elip sık dokuyup değil birine o parayı deyim yerindeyse gömebiliriz'e getirdi ya ve geldi.
1: İlk yılın parası muhtemelen bugün çıkacak, öyle söyleyeyim sana. O kombineler.
0: Dün 13 bin, bugün de 12 bin, daha ne olsun.
1: Şimdi o kombineler satıldı. Şimdi herkes forma alıyor. Lisans ürün satıldı. Oradan da bir pay gidecek.
0: Belediye başkanı 6 bin forma almıştı.
1: Herkes alıyor. Dün şeyi gördüm, Araklı'ya ziyarete gitti Salah. Araklı belediye başkanı. Bak yakında diyor Mısır falan diyor. Küresel ısınmadan oralarda yaşanmayacak. Gel sana burada bir arazide verelim diyor. Burada yaşa diyor. Suyumuz var, her şeyimiz var. Yani bak bunlar bir yerin tanıtımıdır, spor turizmidir, ülkenin tanıtımıdır. Şu anda Kahire'den Trabzon'a direkt uçuşlar konuşuluyor.
0: Evet.
1: Sevgili genç.
0: Aynen öyle.
1: Bak Kahire'den, Mısır'dan Trabzon'a direkt uçuş rotası oluşturulacak. Bir de oradan gelecek insanları düşün.
0: Aynen öyle.
1: Anladın mı?
0: Ki yani, Trabzon zaten Ortadoğu'nun çok...
1: Zaten yani Katar ve Suudi Arabistan'dan çok ciddi bir gelip Trabzon'a yerleşen bir kesim de var. Hı hı. Şimdi... Din aynı din. Değil mi?
0: Tabii.
1: Deniz var mı? Var. Yeşil var mı? Var. Daha ne istiyorsun?
0: Bir de Trabzonlu var.
1: Bir de ya o kadar misafirperver bir yere geliyorsun. Bak bunlar şeyler, öyle kolay oluşturulabilecek birliktelikler değil. Ama bu arada, yaptığın zaman bu arada, da her yerde reklamsın şu anda.
0: Muazzam bir misafirperverliği var. Şimdi şu anda o turist kapıları Arap coğrafyasına açıldı ama bundan önce de 80'lerde 90'larda Trabzon'a kimler geliyordu? Hep Ruslar geliyordu.
1: Tabii.
0: Oraya da yani şimdi hep görüyoruz ya ya Trabzon zaten bu turizm olayına ev sahipliği olayına yabancı, yeni başlamış bir şey de değil. Ya sadece şey değişti. Gelen kişilerin
1: profili değişti.
0: Profili değişti. Senin de başta söylediğin gibi zaten Arap coğrafyasından çok fazla insan geliyorken, hatta bir ara tartışma bile oldu ya, Trabzon'da Türkçe pankart iş yeri şeyi
1: görebilir. Levha falan kalmadı.
0: Levha kalmadı diye. Hep Araplar geliyor. Anlasınlar. Şurada şu satılıyor, burada bu satılıyor. Bu arada çok güzel bir mesaj geldi. Komik bir mesaj geldi. Onunla araya gideceğiz. Çünkü 10 geçe arasını geçmememiz gerekiyor. Bir saniye, o kadar çok mesaj geldi ki. Erdal Bey mesaj atmış. Ben de Karadenizliyim. Az önce salağın baklavalarından bahsettiniz ama o birkaç aya gidecek. Her gün kuymak, tereyağı ve yöresel yemeklerden dolayı o baklavadan eser kalmayacak diyor. Bir başka dinleyicimiz de Özdemir Bey, harikasınız, İzmir Aydın yolunda sizi dinliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz güzel mesajlarınızdan dolayı. Reklam arası vereceğiz. BTC ile döneceğiz.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: Evet, BTC güne %0.66'lık bir düşüşle başladı. Dolar bazında Bitcoin şu anda 64.337 dolar. Bunun TL karşılığı 3.061.060 lira.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bayağı mesaj geldi. Salağın baklavalarını bilmem ama Antep'in baklavaları çok iyi diyor Batuhan Bey. Şöyle bir mesaj var ki Aykut da aynen bundan bahsediyordu. Hani tanıtım anlamında sadece futbol değil çok önemli diye. Bir dinleyicimiz diyor ki Salah mesela bir kere Sürmeli Manastırı'na çıksın, oradan bir Instagram storiesi atsın ki bu bence mesela yaptırılmalı, yaptırılabilir. O zaman Trabzon'a bir hafta içinde 1 milyon kişi gelir. Yani 1 milyon kişi mi gelir bilmiyorum ama hani Salah'ın bakayım merak ettim kaç takipçisi var. Muhammed Salah'ın kaç takipçisi var? Şuradan bir yerden çıkacak karşımıza. Aynen. Mo Salah. Arkadaşlar tahmin edin Muhammed Salah'ın kaç tahmincisi var. Takipçisi var. Bir tahmin edin. Ya ben bakmadan önce benim aklımda bir rakam vardı. O rakamın iki katından fazla. Benim aklımda bir rakam vardı. İki katından fazla. Yani böyle Sürmene Manastırı falan, Çamlıhemşin, benim bilmediğim kim bilir nereler vardır. Oralardan storyler, videolar atsın. Yani cennet. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz demiş Serhat Bey. Hani Ronaldo Suudi Arabistan'da neyse Salah da Trabzon'da aynı şekilde. Yani biraz öyle olacak tabii ki. Biraz öyle olacak tabii ki. Bakayım bir tane mesaj geldi. Ama siz herhalde baktınız. Çünkü tam rakamı verdiniz. Aykut bir mesaj geldi diyor ki dinleyici. Sürmene Manastırı'ndan bir şey atsın. Instagram postu atsın. Bak ne olur diyor. Kaç kişi gelir diyor. Doğru, ben de bir merak ettim. Muhammed Salah'ın kaç Instagram takipçisi var diye. Sen de bir tahminde bulun. Kaç takipçisi var sence?
1: Salah mı?
0: Hı-hı. Benim tahminimden iki kat daha fazla çıktı.
1: 30 milyon mu?
0: Ben de 30 dedim.
1: Kaç?
0: 67. Bir dinleyicimiz 67 dedi. Bakın turizm elçisi oldu diyen var.
1: Ben şimdi sana daha enteresan bir şey söyleyeyim mi? Bence Muhammed Salah'ın Instagram takipçisinden daha çok.
0: 40 var.
1: Genco şunu biliyorum. Dün çünkü buna da değindim. Muhammed Salah gelmeden önce Trabzonspor'un Instagram'da 1.6 milyon takipçisi varken Salah imzasından sonra 2.2 milyona ulaşmış bu sayı.
0: Trabzon?
1: Evet. Trabzonspor'un hesabına baksana sen, boş ver. Yani bunun Trabzon'a etkisini bence irdelememiz lazım. Salah değil.
0: Bu arada 3 tane storiesi var Salah'ın dünden baktım. Uçağa binişi, Trabzon'a gelişi, Trabzonspor formasıyla taraftara merhaba demesi ve dışarıdaki o inanılmaz kalabalık meşalelerde bordo mavi meşaleler.
1: Şimdi o 2.2 milyon da artmıştır. Baksana bir Trabzonspor hesabına.
0: Hemen bakayım. Çok doğru söylüyorsun.
1: Bak 1.6 milyondu Salah imzalamadan önce Trabzonspor'un Instagram'daki takipçi sayısı.
0: 2.4 olmuş.
1: 2.4 milyon.
0: Evet.
1: Yani bugüne kadar Trabzonspor'un takipçi sayısının yarısını bir günde imzadan sonra Trabzonspor kazanmış.
0: Ya. Ya.
1: Yani hikayeye sadece buradan, yani sosyal medyada
0: vallahi çok
1: özellikle
0: güzel söyledin. Çok
1: bizi
0: güzel
1: dinleyen,
0: söyledin.
1: Bizi dinleyen genç arkadaşlarımız, benim oğlan da olmak üzere, daha iyi anlar bunu, yorumlar. Çünkü biliyorsun onlar Z kuşağı, sosyal medya, yani genç arkadaşlarımızdan bahsediyoruz.
0: Hı.
1: 1.6 milyon olan Trabzonspor'un Instagram takipçi sayısı 2.4 milyona ulaşmış durumda. %50'si kadar daha bir günde Trabzonspor'u takip etmeye başlamışlar. Bunlar zaten Trabzonluların hepsi ediyordur değil mi bunu kullananlar? Bunları yabancı, %90'ının yabancı olduğunu düşünüyoruz. Ya
0: evet.
1: Trabzonlu olmayan kişilerin takip ettiğini düşünüyorum ben. Ya bu bile bir etkidir. Ki ben sana söylüyorum, Kahire'den direkt Trabzon uçuşları başladığı zaman asıl etkiyi göreceksin. Bu sadece Trabzon'a yapılmış bir katkı ya da bir sportif hizmet değildir. Bu aynı zamanda o sırada yer alan Rize'ye, diğer komşuları Giresun'a,
0: tabii,
1: Ordu'ya,
0: tabii.
1: Gel bu tarafa Samsun'a,
0: tabii.
1: Git o tarafa Sinop'a, git daha doğuya Artvin'e, buralara yapılmış bir hizmettir. Oraya bir turist geldiği zaman bir gün gelip Trabzon'u gezip işte maçı seyretti, gidip diğer yerleri de gezecek. Bak bu önemli bir spor turizmi hareketidir. Bunu böyle yorumlamak lazım. Bizim güney sahillerimiz, Antalya'yı, işte gel bu tarafa Ege'yi, oraları, bak sana iddia ediyorum, giden tabii ki çok insanımız var ama bizim insanımızdan daha çok turistler biliyor, biliyor musun? Oradaki en güzel koyları, nerede nereye gidileri, gelip orada yerleşip mahallelerini kuran yabancı şeyler yok mu?
0: Hı hı.
1: Hollandalı'dan tut da İngilizlere kadar mahallelerine kadar var. Biz kendi topraklarımızı, kendi kıyılarımızı daha çok iyi tanımıyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Gidenler, bilenler tabii ki var. Müdavimleri tabii ki var. Ama inan bana şu anda benzer bir sirkülasyon da Karadeniz kıyılarına doğru başlayacak.
0: Başlayacak.
1: Başlamıştı
0: kesinlikle.
1: Zaten daha önce.
0: Daha katlanarak çok artacak.
1: Orta Doğu'dan geliyordu. Şimdi Afrika'dan da gelecek.
0: Aynen.
1: O yüzden bu sadece bir transfer başarısı ya da hamlesi değildir. Bence Trabzonspor o yılda ödeyeceği 17 milyon euro. Üzerine zaten başarı bonusları falan da var galiba. Bonusların ne olduğu açıklanmadı ama onu helali hoş olsun der, öyle öder. Sana öyle söylüyorum.
0: Aynen,
1: tamam
0: öyle
1: mı? Ve bu paraların hepsini de çok uzun süre geçmeden cebine koyar.
0: Bu arada ben de boş bulundum, okudum, öyle mesaj gelince yapmadım. Sürmene değil, Sümela Manastırı.
1: Sümela Manastırı.
0: Aynen, evet. Özür. Ben boş bulundum. Öyle hızlı hızlı.
1: Sümela Manastırı, Sürmene ayrı, oralara da katkısı olacak.
0: Hepsine olacak ya. Hepsine.
1: Olmayacak. Her yere olacak.
0: Hepsine. Senin az önce söylediğin gibi sırf Trabzon değil işte. Bütün etrafına da olacak.
1: Şimdi bundan sonra mesela Çaykur Rize bir oyuncuyu ikna etmeye çalışında eli daha kolay, biliyor musun? Salağın komşusu olacaksın diyecek.
0: Bak bir tane güzel mesaj daha geldi. Merak ettim, ona da bakacağım. Bir dinleyici diyor ki Trabzonspor'un bundan önceki videolarına bakayım şimdi. Ha, ben o rakamı göremiyorum. Kaç milyon kere bakıldı? Ha, buradan bakılır. Bir dakika. Şuradan gözükecek şimdi. Ha. Bak. Şimdi hazır mısın? Trabzonspor'un Salah'tan önceki koyduğu, Trabzonspor'un resmi Instagram adresindeki işte mesela bir oyuncuyla antrenman fotoğrafı var. Oyuncuyu göremiyorum şimdi, büyütmüyorum ekranı. 570 bin bakılmış. Bir başka antrenman görüntüsü 800 bin bakılmış. Onana'nın bir kurtarışının videosu var. 453 bin bakılmış. İşte yeni bir transfer tanıtılmış. 740 bin. Bir tane reklam işte seninle her yola Trabzon 600 bin ve yukarı çıkıyorum. İlk Muhammed Salah görüntüsünün yer aldığı video. Bak 700-800 binlerden bahsediyorduk. 31.6 milyon kere tıklanmış. Taraftarın görüntüsü 3.1 milyon. Salah'ın Trabzon'a inişi ve el sallayışı Trabzon taraftarına 8 milyon. Papara Park 9 milyon. Yine Papara Park 9.1 milyon. Yine Papara Park 7.2 milyon. O benim de görüntüsünden çok etkilendiğim. Hani 61. dakikada flaşlar yakılır ya. Işıklar kapatılmış, flaşlar yakılmış ve Muhammed Salah o flaşların videosunu çekiyor. 18 milyon. Ya bakar mısın? 700 binlerden. Ve bu katlanarak devam edecek. Trabzon'a da gelecek. Yani fiziken insan... Tabii. Yani hepsi olacak.
1: Ya bir şimdi sosyal medya artık bakma paraya dönüştürebildiğin zaman çok önemli bir gelir kaynağı. Bak bunların hepsi Trabzonspor'a şu anda artı yazmaya
0: başladı. Tabii tıklamalar da yani 1 milyonla 20 milyon arasında para farkı o da artacak.
1: Şey olmayacak mı? Ben şimdi burada Sayın Başkan'a hak veriyorum. Şimdi Muhammed Salah geldi sana. Değil mi? Muhammed Salah'la anılmak isteyen markalar olmayacak mı sevgili gelir?
0: Hem de nasıl? Hem de nasıl?
1: Tamam, imaj hakları vesaire var. Salah'a da diyecekler ki Salah'cığım sana ekstra şöyle de bir teklif var. Bizim burada yüzümüz olur musun? Buyurun şu kadar kulübe.
0: Müslüman ülkeyiz. Dünyanın en önemli, en bilinen Müslüman sporcularından biri geldi. Bak diyorum, ben de okudum senin o makaleyi. İngiltere'deki Müslüman karşıtlığını başta Liverpool olmak üzere azalttı bu adam. Bak,
1: en
0: böyle
1: çok
0: bir
1: olan yerlerden biri.
0: Aynen, en çok ırkçılık olan, bu konuda karşıtlık olan yer. Yani böyle bir elçi bu adam. Ve şu anda zaten Müslüman bir ülkeye geldi. Şimdi bununla ilgili reklamları falan konuşmaya ve sıraya girecek olan markaları yani saymamıza gerek yok.
1: O yüzden yani... Bir tek şey konusunda şüphelerim var. O bir dinleyenimiz yazmıştı ya, baklavaları gözüküyordu. Şimdi yemeye başlayınca, baklava deyince de benim aklıma şimdi Trabzon meydanında, Trabzon'a ben maç anlatmaya geldiğimde bir yemek de yeriz tabii orada, şimdi güzel yemek yerleri de var. O meydanda böyle minik baklavamsı şey vardır, şimdi yerin adını söylemeyeyim. Meydanda böyle güzel restoran, yemeği de iyidir ama sırf oraya o tatlı yemek için giderdik, biliyor musun Genco?
0: O kadar.
1: Bak, yemek bahanesiydi, tamam mı? Yemek illa yiyeceksin zaten bir şeyler. O tatlıdan ya bir tepsi yerdik, biliyor musun? Bak sana abartmadan söylüyorum. Böyle minik baklava gibidir o. Böyle bir baklavanın dörtte biri gibi düşün.
0: Aykut, ilk ne zaman Trabzon'a gittin? Yani kariyerin esnasında.
1: Vallahi Trabzon'a...
0: Çünkü 80'lerde falan hani çok zor... Korkutucu bir deplasmandı.
1: Zor.
0: Ya.
1: Benim gittiğim dönemde de zordu. Şöyle zordu. Yani Trabzon zor bir camia dedik ya. Mesela herkes gidip orada maç anlatamazdı. Ya,
0: işte onu oyunu merak
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben çok rahat giderdim.
0: Aykut,
1: ben
0: bak,
1: her yere çok
0: bak,
1: rahat
0: ben gittim. Hatırlıyorum, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş mesela 3-0 önde Trabzon'da diyelim. Maçın sonlarına doğru futbolcular tünele yakın beklerlerdi ki maç bittiğinde diye, depar atalım diye.
1: Valla bu anlatanlar bakın, için
0: böyleydi. Bakın abartmıyorum, 80'lerde böyleydi.
1: Şimdi Trabzon'a bizim gidemeyen çok meslek büyüğümüz vardır. Benim arkadaşlarım vardır. Trabzon maçına taraftar istemez.
0: Valla ben çok gitmek istiyorum, hele bir Salah'tan
1: benim
0: sonra...
1: Şansım şu oldu. Ben Trabzonspor'un hep Avrupa maçlarını anlattığım için yani bizim yayın aktarının elinde bulunduğu.
0: O ses maça... sen oldun.
1: Yani en son şey mesela Videoton maçlarında da gitmiştim. Videoton'u hatırla yani.
0: Tabii.
1: Tarihimizin en büyük şeylerinden, sürprizlerinden biridir. Ki o kötü şeyleri de yaşadım. Yani onu da söyleyeyim sana. Gittik Trabzon'daki maç 0-0. Deplasmanına da gittim ben onun. Macaristan'a. Başıma gelmeyen kalmadı. Ki o zaman Macaristan'la ülke olarak aramız kötü. Kötü de davranıyorlar. Videoton oranın bir köyü. Genco. Budapeşte'de indim. Bana da son dakika dediler ki yerinden anlatacağız. Git bu işi hallet. Ya buradan uçağa atlayıp İstanbul'dan Budapeşte'ye indim. Gece zar zor orada bir son tren yakaladım. Genco, Videoton'a nasıl gidilir? Hani şimdiki gibi şey diyor ki yaz oraya, oradan ona bin, buradan buna bin. Öyle bir şey de yok. 2014'tü galiba Videoton maçları.
0: Öyle bir şeydi, evet.
1: Abi indim, trene bindim. 3 saat gittik, biliyor musun? Tren artık gidemeyecek duruma geldi. Yani böyle son durak artık, böyle tren çatlayacak. Bir indim baktım Videoton. Gittik işte, tesadüfen de Trabzonspor'la aynı otelde kalıyorum. Şenol Hoca o zaman başında Trabzon'un. Gazetecinin kalması yasak normalde. Kapatmışlar oteli. Ben nasıl oraya bilet alabildim bilmiyorum mesela. Otelin adını vermeyeyim şimdi. Kaldım orada işte, neyse. Ertesi gün hocadan da rica ettim. Akşam konuştuk, dedim ki hocam bak tek başımayım. Maç önü sonu lütfen yardımcı olun bana. Röportaja gelin. Şey yapın mı yapın. Ve uzatmaya gitti. Penaltılara gitti. Trabzonspor Videoton'a elendi mi? En büyük şoklardan biridir. Sana şöyle anlatayım aradaki farkı. Alan Zinho vardı Trabzon'da, hatırlar mısın?
0: Tabii ki.
1: Alan Zinho. Bak Videoton taraftarı 15 bin kişi... Alenzinho topu ayağına bir alıyor, hepsi alkışlıyor biliyor musun? Alenzinho gibi bir oyuncu görmemişler o güne kadar. Trabzon'un elendiği takım öyle bir takımdı. O yüzden büyük sürprizdi diyorum. Oradan bir de bir geri dönüş hikayem de komik. Beni orada bıraktı bir de Trabzon kafilesi. Erken gittiler. 15 bin video tonluyla ne taksi var ne bir şey. Genco. Karıştım aralarına, dağıldım gittim. Adamlar için bayram. Kutluyorlar. Beni zaten anlasalar bu Türkmüş diye zaten gittik orada. Geçmiş olsun. Onlarla birlikte lay lay şeye geldim. Mecbur numaralarla. O yüzden Trabzon zor bir yerdir. Değişik bir yerdir. Ben mesela ama Trabzon'da çok güzel anılarım da var. Mesela 15 gün kalmışım var. O zaman TRT'ye şey anlatıyorduk. Trabzon'da gençlik oyunları vardı. Hı hı. Yani diğer spor dalları da olduğu için biz eski Eurosportçuyuz biliyorsun. O yüzden 15 gün kaldım, orada yerinden anlattık. Gençlik oyunları vardı. İşte Erzurum'da kış olimpiyatları anlattık. Ya o tarafa ben çok hakimim. İşte Rize'ye her sene geliyorum. 11-13 Eylül'de Rize'ye geleceğim mesela. Şimdi bu kadar Trabzon konuştuk. Rize'yi şey mi yapalım? Dün beraberdik. Sayın Vali Yardımcısı. İşte Kaçkar Bay UTM'i var. Koşu. Koşacağız da bu arada. Koşmaya geliyorum yani bu sefer. Her güzel. Yayınlayacağız onu. O yüzden mesela Rize, Çamlıhemşin, Ayder Yaylası. Şimdi az önce anlatırken bu Salah transferi sadece Trabzon'a yapılmış bir transfer değil.
0: Kesinlikle.
1: Bak o bölgelerin hepsini çok kalkındıracak. Aynen. Zaten orası turizm anlamında bir atılımda. Bunun Artvin'e kadar, hatta devamında Gürcistan'a kadar bile etkili olur yani.
0: Vallahi çok mesaj geliyor. Tabii şey de var. Bazı Beşiktaşlar, hani dün de böyleydi, evvelki gün de böyleydi, bugün de mesajlar geliyor. Amma Salah konuştunuz. Tabii şimdi üzgünler. Beşiktaş açısından da bakılır ama
1: Beşiktaş'ta bir saat konuştuk abi.
0: Tabii tabii yani aynen öyle. Şimdi saatlerimiz 9.30 oldu. Son arayı yine gittikten sonra Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray'ı şu sıralarda hep son yarım saate bıraktık. Çünkü Galatasaray'da bir durum yok. Hani bugün ilk kez bir dünden dolayı bir Leao ve Can Uzun isimleri biraz yine bir ön plana çıktı ama bilmiyorum Galatasaraylılar ne kadar mutlu. Ben şahsen değilim. Aykut, senle de bugün bütün hafta Ali ile birlikteydik. İlk kez senin de fikrini duyacağız. Bu yönetimin transfer olayıyla ilgili sen ne düşünüyorsun? Ne olmalı? Reklamlardan sonra.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Sırada Galatasaray var. Aykut, ben Galatasaray'a geçtiğimizde yani sözü hep direkt Ali'ye bırakıyorum. Ali de dedi ki, ben dedi 1,5 aydır dedi Galatasaray yönetimine, hani vakti var, ön eleme oynamıyor, işte Şampiyonlar Ligi Eylül ortasında başlıyor, sakin, sabır, mutlaka bir şey olacaktır diyordum dedi artık dün en son ama ben de Galatasaray taraftarına hak vermeye ve onların tarafına geçmeye başladım dedi. Zira Galatasaray ligin başlamasına artık bir hafta kaldı. Yani cuma, bir sonraki hafta sonu ligler başlıyor. Hadi ligi düşünmesin Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni düşünsün ama yani Leslie Ugochukwu transferi haricinde transfer yapılmadı. Bruno Fernandes ismi geçiyordu. Hala geçiyor, zira kendisi Manchester United'la sözleşme uzatmadı. Bir ara uzatacak haberleri çıktı ama uzatmadı. Bernardo Silva deniyordu, anında o defter kapandı, Real Madrid'e gitti. Hep bir Leao ismi geçiyordu ama şimdi Galatasaray'da kanatlarda tamam yeterli değil ama Sané ve Barış varken, alternatiflerinde de Yunus varken, bütün sezon için bu yeterli olmaz, buna katılıyorum ama 10 numarası yok Galatasaray'ın. Hep bir Leao ismi geçiyor, Can Uzun ismi geçiyor. Şimdi ilk kez dün bayağı Türkiye'de, Avrupa'da Leao Galatasaray flörtü yine bir zirve yaptı. Hatta haberler şu şekilde: Galatasaray Leao ile anlaştı. Bayağı da Instagram'da Milan antrenmanında Leao'ya Türkler come to Galatasaray videoları da çok çıktı. Leao güldü falan. Haber şu: Leao tamam, sıra Milan'da. Ben Leao'ya hayır demem. Bizim Ulaş var. Fotomaç İtalya Ligi yazarı. Sen tabii ki...
1: Benim kadar anlatan yoktur herhalde.
0: Aynen öyle. Yani o böyle İtalyan haberlerine baktığı kadar... Leo sorumlu ama... Ya Leo çok mu sorumlu? Yani hani bir John Duran kadar mı sorumlu? Yoksa idare edilebilir sorumlu mu? Ben çünkü sağ dışı ya da sağ içi sorunlarından bir yana... Ben bu adamı çok beğeniyorum. Yani çok... Vücudu falan böyle ceylan gibi, sürati, yeteneği, bitirici vuruşları iyi bir kanat oyuncusu ama sen bütün hepsini bir pencereden baktığında, geniş bir pencereden baktığında artısı eksisi Leo için ne dersin?
1: Vallahi sana önce şunu söyleyeyim. Leo bir kere maç skorunu değiştirebilecek, maç alabilecek büyüklükte bir yıldız. Önce bunun altını çizelim. Ama burada şöyle bir durum var Genco. Sen Leao'yu aldın, kimi oynatmayacaksın?
0: Ha bir de o var.
1: Leao'yu aldığında sen kimi oynatmayacaksın? Yani Leao'nun nerede oynayacağı belli. Bak Leao sağda oynayamıyor. Önce onu söyleyeyim. Forvet arkasında deneyebilirsin ama orası da tam onun şeyi değil. Çünkü patlaması lazım bu adamın.
0: Evet.
1: Alan lazım. Ne kadar alan bulacak?
0: Alan lazım.
1: Bu adam sol kanatta oynuyor.
0: Hadi sen iyi sağa çekebilirsin.
1: Sane sağda oynuyor zaten.
0: Tabii.
1: O da öbür tarafta çok oynamayı sevmiyor.
0: Aynen.
1: Ya da şöyle yapacaksın. Sane'yi ben artık tamamen 10 numara yapıyorum. Forvet arkası. Barış'a atıyorum. Bu tarafa, sağ tarafa. Barış'ın gitmediği senaryodan bahsediyoruz.
0: Evet, evet.
1: Yunus'u çekiyorum yedeğe. Sol tarafa da Leao'yu koyuyorum dediğinde benim kafama yatan, Barış'ın kaldığı senaryodaki en uygun formül bu.
0: Görüntü o.
1: Çünkü Barış tamam Galatasaray'da her yerde koyduğu her yerde oynuyor ama Barış'ın gerek milli takımda gerek Galatasaray'daki imza maçları hep sağ kanatta oynadığı karşılaşmalar. Juventus'un iki tane bekini attırdığı, milli takımla Avrupa Şampiyonası'nda gerçekten muazzam oynadığı karşılaşmalar hep sağ önde oynadığı. Sağ önde oynadığı maçlar.
0: Aynen.
1: Şimdi Sané de orada oynamayı seviyor. Geçen sene de en büyük problemlerden biri bu oldu aslında. Sané'yi merkezde deneyince tam verim alamadı ama Sané oraları daha oynayabilecek o teknik becerisi olan oyuncu. Leao'nun olduğu senaryoda Leao solda oynar.
0: %100 canım.
1: Yani. Leao'nun solda oynadığı senaryoda Jakobs'a diyeceksin ki Jakobs canım sen bu orta sahaya geçmiyorsun.
0: Çünkü hiç yardım etmiyor mu?
1: Ya yardım tabii ki ediyor ama sonuçta rakip de oradan gelecek. Ama Jakobs'un da bu özelliği var biliyorsun. Geçme kardeşim bana sadece savunma yap dersen yapar. Orayı güzel kurgulamak lazım.
0: Tamam.
1: Ama başına iş açar mı rakiplerin Leao? Ben şimdi benim silahım nedir diye bakarım Genco. Ve bunu zaten o problemleri yaşamasa geçtiğimiz sezonki o kariyer düşüşü olmasa ki bunda da birinci neden Allegri'dir. Bakın sadece oyuncu yüzünden oyuncu öyleydi böyleydi demeyelim. Allegri gittiği yere gerçekten böyle bir disiplin getireceğim diye yıldızların hepsini söndüren bir adamdır. Ben Milan'ın geçtiğimiz sezon son haftaya Şampiyonlar Ligi potasında girip kendi evinde hedefsiz ya Genoa'ydı ya Cagliari'ydi. Son hafta maçı. Genco bir bakar mısın ona? Cagliari'ydi galiba.
0: Milan.
1: 2-1 kaybettiği maçı da ben anlattım.
0: Bakalım hemen.
1: Leao yedek. 60'tan sonra Leao'yu oyuna alıyor. Mağlup duruma düştükten sonra ve Milan öne geçmiş maçta. Cagliari'ydi galiba ya.
0: Hemen bakıyorum. Maçlar bir önceki sezon. Son maç mı dedin?
1: Son maç. Milan iç saha son maç. Kime yenildi?
0: Cagliari 2-1.
1: Cagliari doğru hatırlıyorum.
0: Ondan önce de Genoa'yı 2-1 yenmiş deplasmanda.
1: Şimdi
0: o yüzden karıştırman çok normal. Son iki maçı Genoa ve Cagliari.
1: Cagliari. Şimdi evet. Bir o Milan Cagliari maçına basar mısın?
0: Bastım.
1: Bir anlat bana. İlk yarının sonuna doğru Milan golü buluyor galiba. Milan öne geçiyor diye
0: hatırlıyorum.
1: Bence para
0: yok reklamlı çıktı.
1: Ben şimdi,
0: beklememiz lazım.
1: Ben yani şimdi,
0: açtım.
1: Ben şimdi bulacağım sana.
0: Gollerin şeyi mi?
1: Söyle abi golleri bir oku bana.
0: Milan ikinci dakikada Salemakers'in golüyle
1: maç
0: öne geçmiş.
1: Maç başlıyor Salemakers. Bak daha iyi bir başlangıç olabilir mi?
0: Yok.
1: Bu arada beraberlikte şeydesin Şampiyonlar Ligi'ndesin onu da söyleyeyim.
0: Sonra 20'de Borelli 1-1 yapmış.
1: Evet.
0: Sonra Allegri Pulisic'i oyuna alıp Jimenez'i çıkarmış.
1: Evet.
0: Sonra 57. dakikada Rodriguez Cagliari'yi öne geçirmiş ama o biraz böyle bir garip bir gol olmuş galiba. Çünkü Maynan aynı dakikada bayağı itirazdan sarı kart görmüş.
1: Hı hı.
0: Gol yediği gibi 3 değişiklik. Tomori girmiş, Nkunku girmiş ve Caşari. Ha pardon, bunlar çıkanlarmış, özür dilerim. Tomori çıkmış, Nkunku çıkmış ve Caşari çıkmış. Girenler Modric, Fulkrük. Bunu hiç tanımıyorum. Atekame.
1: Tamam, orta saha o da.
0: Sonra ondan da 5 dakika sonra, yani golden 10 dakika sonra Leao oyuna girmiş, Fofana çıkmış.
1: Şimdi senin evinde yenilmemen gereken bir karşılaşma. 1-0 öne geçiyorsun maçın hemen başında. Rakip hedefsiz Cagliari. Ne düşme şeyi var, ne Avrupası var. Hiçbir şey yok. Tamam mı? 2-1 geriye düşüyorsun. Ondan sonra hamleler yapıyorsun. Tamam mı sevgili Genco?
0: Biraz Aykut, ben bir şey söyleyeyim mi? Şu anda istatistiklere girdim. Hedefsiz Cagliari dediğin takım 25 şut çekmiş. 10 isabet. Gol beklentisi 2.65. Şampiyonlar Ligi'ni hedef olarak belirleyen ve maçı beraberlikle bitirmesi gereken takım 16 şut çekmiş, 3 isabet, gol beklentisi 1.50. Ya faciaymış.
1: Ve bunları yaparken sen işte Nkunku'sundan tut da Leao'sunu falan yedek oturtuyorsun.
0: Evet, sonradan girmiş.
1: Leao'yu geriye düştükten sonra 3 tane hamle yapıyorsun. Gene almıyorsun 61'de.
0: Evet.
1: 68'de artık diyorsun ki ya seni sevmiyorum Leao ama sana kaldım ya diyorsun.
0: Onu da hissettiriyorsun açık bir şekilde.
1: Ne bekliyorsun abi sen o topçudan?
0: O zaman Leao'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakabiliriz belki de.
1: Ama o maç zaten Allegri'nin de son maçı oldu. Leao ne yaptı ona biliyor musun? Girdi. Leao elinden geleni yaptı, olmadı. 2-1 kaybettiler. Allegri şu an Milan'dan ayrıldı. Bu adam bir şekilde iş buluyor abi. Ben yani onu da anlamıyorum. Hemen ondan sonra gitti başka bir takımın başına. Mesela neye dayanarak alıyorlar onu da bilmiyorum. Anladın mı? Ama Milan gibi bir efsaneyi, Milan gibi bu kadar avantajlı giren bir takımı kendi evinde hedefsiz bir Cagliari'ye karşı hem böyle iğrenç bir oyun oynatıp hem de bütün yıldızlarını küstürerek, ben Leao'ya suç bulmuyorum. Yani Leao'nun son sezonunu bir kenara koydum. Bak Leao o sezonu çıkardığın zaman, mesela Milan-Napoli eşleşmesi vardı. Onu da ben anlatmıştım. 3 sene önce falan Şampiyonlar Ligi'nde, hatırla. Çeyrek final.
0: Hı
1: hı. Napoli net favori. Spalletti'nin Napoli'si.
0: Evet.
1: Tamam mı? Milan'da da Pioli var galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Zannedersem zaman. Evet.
1: Ya o maçları bir seyretsinler bakalım. Leao neymiş?
0: Ya hakikaten Leao yani fizik anlamında inanılmaz bir şey.
1: O Milan takımında hiçbir şey yok ya. Bak o Milan takımında gerçekten kimse yok. Ama takım.
0: Peki sorunlu mu Leao?
1: Bence sorunlu değil. Ya şöyle sorunlu değil. Tabii ki bir şeyi var mesela, o teknik adamlar hep şey istiyor ya. Gitsin bu adam, gelsin geriye de bekin arkasını kovalasın ona. Ya her oyuncudan bunu bekleyemezsin. Leo'ya dersin ki kardeş sen bu sahaya geçme ya. Sen bizim sahaya gelme ya. Hı hı. Ya da bizim sahanın ilk metrelerinde bekle. Attığım zaman ben senden Leao'yu istiyorum. Uzuyor çünkü yani ondan sonra.
0: Gerçekten öyle.
1: Yani bak bu uzama şey değil ama böyle top ayağından açıp.
0: Değil, topla birlikte.
1: Böyle bodozlama giden bir oyuncu değil.
0: Top sürerken de çok süratli bir
1: top
0: oyuncu.
1: Top sürerken süratli, teknik, rahat adam eksiltebiliyor.
0: Kaleyi görüyor.
1: Benzer özelliklerde kim var? Harika bir Avrupa şampiyonası geçirip geçtiğimiz sezon hiç ortada olmayan ama sıkıştığı zaman takım girip İspanya milli takımına bence gizli şampiyonluğu getiren Nico Williams var. Benzer tarza,
0: evet.
1: Benzer özelliklerde bir başka isim de Nico Williams.
0: Abi ikisini de beğeniyorum o kardeşleri.
1: Şimdi Nico Williams'ın da geçtiğimiz sezonu fecaat Bilbao'da.
0: Evet.
1: Hem de çok fecaat. Önceki sezon biliyorsun Barcelona transferi olmadı, bir koptu.
0: Kopuş o kopuş.
1: Sonra biraz bir sakatlık yaşadı. Tamam mı? O da kendine gelemedi bir türlü. Ama ben mesela Leao'nun bu Dünya Kupası'na da damga vurmasını bekliyordum. Orada da Martinez çok bilmişi, yıllarca Belçika milli takımının canını okuyan, sonrasında da bu Portekiz milli takımının canını okuyan Martinez. Orada da o bitirdi.
0: Evet.
1: Yani biraz teknik adamla da çok alakalı bu. Pioli dönemindeki Leao'yu sorarsan bana zaten 100 milyon euro o Leao. Tabii. O yüzden şu anda eğer 40'lara bu iş yapılabiliyorsa, 40 artı 5'lere falan çıktığı söyleniyor teklifin. oralara bitebiliyorsa bu kumar oynanır sevgili genç.
0: Alınır diyorsunuz.
1: Bu kumar oynanır.
0: Peki.
1: Yani şunu da söyleyeyim sana. Barış Alper Yılmaz'ın o civarlarda bonservis ettiği yerde ben bu bonservisi Leao'ya verip hiç ikiletmeden getirir formayı giydiririm.
0: Başka Galatasaray haberleri de var. Şimdi şeyi merak ettim. Ben hep Türk takımlarıyla ilgili.
1: Can Uzun çok konuşuluyor.
0: Aynen öyle.
1: Ben şey diye düşünüyorum. Yani Galatasaray en başından beri Can Uzun'u bekliyor. Can Uzun konusunda uygun şartlar oluşsun. Galatasaray yönetimini şöyle eleştirebilirim. Bu konuda da şimdi sevgili Ali'nin de sevgili Mert'in de en başından beri transfer dönemi başlamadan daha sezon bittiğinde söylediği, senin de az önce vurguladığın nokta bu. Transfer konusunda en rahat takım Galatasaray. Şampiyonlar Ligi Eylül'de başlayacak. İşte istediği oyun zaten çok ihtiyacı yok. Eğer birini göndermediği sürece alacağı adam sayısı belli. 3 ya da 4 transferle bu işi bitirecek. En başından beri ne diyoruz sevgili Genco? Abdülkerim'i yedekleyebilecek, hatta onunla forma rekabetine girebilecek bir stoper. Doğru mu?
0: Hı hı.
1: Bir tane iyi bir 8 numara. Bir tane 10 numara. Bir tane de santraforunun yedeği. 4 tane oyuncuya ihtiyacım var. Yani bu kadar oyuncu sirkülasyonunun olduğu yerde, 40 günlük bir Dünya Kupası'nın olduğu yerde, Dünya Kupası biteli neredeyse şurada bir aya yakın zaman olacak. Böyle bir yerde sadece bir tane kiralık olarak Chelsea'nin zamanında potansiyel olarak aldığı ama baktı onlar istediği gibi değil, Burnley'e yolladığı, oradan bir adamı getirip işte hala vaktimiz var merak etmeyin yapacağız demekle bu iş olmaz. Neden olmaz biliyor musun? Sen 4 yıldır şampiyon olan takımsın abi. Sen 3 yıldır şampiyon olan takımken ne yaptın? Fırsat transferi dedin. Şampiyonlar Ligi'nde dedin ki bu şey papuç pahalı kardeşim. Şampiyonlar Ligi kalite istiyor. Sané'yi ne zaman açıkladın abicim sen? Haziran'da, daha biter bitmez değil tabii. Mi? Daha sezon bitti, Sané'yi açıkladın ya.
0: Evet.
1: Erkenden de getirmedin mi? Nasıl alkışladı seni herkes?
0: Aynen öyle.
1: Yani bu kadar sözleşmesi biten adam var. Bu kadar şey var.
0: Hiç mi biri? Abi, illa yıldız da değil.
1: Abi
0: her
1: senin
0: her mevkiine
1: başkan demiyor mu?
0: Osimhen alamazsın ki.
1: Senin paran yok mu? Paran da var. İşte biz kulübün parasını korumaya çalış. Ya kulübün parasını, transferi bu kadar geciktirerek koruyamazsın. Kulübün parasını transfer Galatasaray'ın fırsat transferine falan ihtiyacı yok ya. Yani. Galatasaray'ın fırsat transferine ihtiyacı yok. Galatasaray orayı çoktan geçti. Şu anda Galatasaray ekonomik anlamda kazandığı başarılar anlamında bir marka haline geldiyse ve yönetim de bunu iddia ediyorsa ki öyledir. O zaman fırsat transferi kovalamasına gerek yoktur. Galatasaray gider, transferini yapar. 30'sa 30, 40'sa 40, 75 milyona sen Osimhen'i getirebilecek gücü, 21 milyon euro maaş verecek gücü buluyorsan, bu taraftara en azından şu İstanbul'da oynadığın hazırlık maçlarında iki tane yapacağın transferi seyrettireceksin kardeşim.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. İşte Fenerbahçe'nin de şu anda çok iyi gözükmesinin sebebi bu yıldızların sahada olması.
1: Fenerbahçe'nin zaten iyi kadrosu vardı.
0: Var,
1: Fenerbahçe'de
0: var.
1: Şöyle bir problem var. Fenerbahçe çok kalabalık kadro. 40 kişiyle antrenman yapıyor. Böyle antrenman yapılmaz. İsmail Hoca'nın da bir an önce karar verip bu. Bunlar gidim. Olmayacak kardeşim. Bak Beşiktaş bunu yaptı. Italiano'nun takıma kattığı şey bu. Bu. Hazırlık maçlarında oynadığı gençlere baktı. Hangisi işine yarayabilir? Tuttu. Geldi kadrosunu ayırdı. Bu adamların bana faydası yok dedi. Bunlar benimle antrenmana çıkmayacak dedi. Ayırdı. Bitti. Fenerbahçe'nin problemi bu. Galatasaray'ın da artık yani bir hafta daha
0: olması lazım.
1: Şimdi bir hafta daha beklediğinde sen şimdi satıcısın Genco. Milan'sın sen. Ben de Galatasaray'ım. Ya benim Leao zaten demiş ben bu takımda kalmayacağım artık demiş. Ben gitmek istiyorum demiş. Allegri'yi yollamışsın. Hoca gitmiş. Leao'nun bir numaralı problemi, soru işareti ayrılmış oradan. Anlaşamadı.
0: Hı hı.
1: Yıllardır o takımda oynuyorsun. Ve oraya anlaşabileceği, aynı dili konuşan bir, aynı ülkeden bir hoca gelmiş. Amorim. Şimdi bunların hepsi sen beklediğin için sana eksi yazan şeyler.
0: Milan'a Amorim mi geldi? Facia.
1: Bunların hepsi sen beklediğin için sana artı yazan şeyler. Şey eksi yazan şeyler. Tabii. Tamam mı? Sen Mayıs ayında bak ben ne yapardım biliyor musun? Leao'ya gerçek niyetim varsa o Cagliari maçı bitti ya. Hemen, Cagliari maçı bitti. Şampiyonlar Ligi'ne kalamadım ilan. Eğer ben Leao'yu almak istiyorsam o gün Leao ile anlaşırdım o akşam. Leao sen Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsun ama biz doğrudan katılıyoruz kardeşim. Buyur. Kontrat. 12 mi istiyorsun? Veriyorsun zaten bu paraları ya.
0: Aynen öyle.
1: Abicim bu paraları peynir ekmek gibi dağıtıyorsunuz artık. Ne anlatıyorsun bana? Limitiniz var. Kimsede olmayan limit sizde var. Kendini söylüyorsunuz bunu. Şimdi Canozu'nu bekledin. Canozu'nu beklediğin zaman fiyatı mı düştü bu saate kadar?
0: Tam tersine baskı artıyor. Fiyat da şey oluyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi 8 Eylül'de başlıyor. Son kadro teslim tarihi 2 Eylül. Yani bir aydan
1: sonra Avrupa'da transfer bitecek. Ne olacak? Bizde 4 Eylül'de bitiyor. O iki günde yazamayacağın adam mı alacaksın?
0: Aynen yani çok ilginçti. Yani gerilla taktiğiyle nereye kadar yani?
1: Abi sen o taktikleri yapacak boyutun önündesin şu anda. Onu anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray fırsat transferi bekleyecek durumda değil artık. Galatasaray ne yapar biliyor musun? Benim 10 tane yabancım bu der. Transferi bitirdim der. Artı 2 kontenjanı içinde son güne kadar bekleyeceğim der. Bunu anlarım. Ya sen Icardi'ye doğru düzgün veda edemedin.
0: Ya Icardi veda gelmiyormuş bu arada.
1: Niye gelsin abi?
0: İşte aynen öyle. O haberi de okuyacaktım.
1: Bu ya arada bir kere çıkıp şey diyemediniz ya. Ben Icardi'yi yollayan başkan olmayayım diye. Bak ben Icardi'yi bir efsane olmuş. Ya sen bunları yapabildiğin zaman daha da büyüyeceksin bir başkan olarak.
0: Yani bu çok
1: acı. Florentino Perez'den birazcık öğrenin abi bu iş nasıl yapılıyor. Bu adam kaç yıldır Real Madrid'de en büyük yıldızları yönetiyor.
0: Raul'u gönderdi, Casillas'ı gönderdi.
1: Ya şey bizde yoksun bu kadar ya. Bak bitti. Vinicius Junior olayını nasıl yönetiyor şu anda? Son teklifi yapmışlar. Vinicius buna gel kardeşim imzayı atıyor musun? Atıyorsan at, atmıyorsan koyuyorum seni satış sitesine. Bitti. Bence iki güne imzalar.
0: Bu arada bir mesaj var. Pardon mesaj değil. BBC'ye baktım. Bir acaba Türk takımlarıyla ilgili bir şey var mı diye. Galatasaray Gianluca Di Marzio haberine göre, bilmiyorum bu bir şahıs mı yoksa bir site mi? Gianluca Di Marzio.
1: İtalyan belli işte.
0: Olduğu kesin, o kesin de. Arsenal'de oynayan 25 yaşındaki Brezilyalı Martinelli. Yıldız Martinelli'yi radarına almış haberi var.
1: Mesela Martinelli'yi niye radarına aldı Galatasaray? Leao o bölgenin oyuncusu.
0: Aynen öyle.
1: Martinelli o bölgenin oyuncusu, Barış o bölgenin oyuncusu. Ya Barış gidiyor mu acaba? Yani olmazsa bu oraya mutlaka biri alınacak gibi. Galatasaray'ın mutlaka alması gereken adam şu anda bir ikinci santraforla 10 numara değil mi abi? Ben bir yanlış mı yorumluyorum?
0: Yo doğru aynen acaba? Ya şu anki isimler beni hiç tatmin etmiyor. Yani Lea olsun.
1: Martinelli'nin iyi ya da kötü topçuluğundan bahsetmiyoruz
0: tabii, tabii,
1: ha. Yani Galatasaray niye ısrarla sola çıkarıyor mesela?
0: Ya 10 numara bu kadar acilken. Aynen öyle.
1: Daha önce benzerine ihtiyaç yokken Zaha'da yaşadı Galatasaray.
0: Tabii.
1: Niye ısrarla aynı böyle aman yıldız olsun aman illa ya bunu yapıyorsan yap o zaman Mayıs ayında ya. Baktık işte beraber ya. Cagliari maçından sonra adam kafaca Milan'ı tamamen bitirmiş durumda. Git o gün bitir işi kardeşim ya. Şu an gelsin senin. Şu an adam Milan'ın kampında. Portekizli teknik adam gelmiş. Her geçen gün senin için iş daha da zorlaşıyor aslında biliyor musun Genco?
0: Aynen öyle.
1: Ya bunda şöyle bir şey var.
0: İşte Uğurcan Çakır son saniye kaldı.
1: Uğurcan
0: ya.
1: Çakır'ı sen 15 milyon euroya alabilecekken bekledin transferin son
0: ve
1: gününde.
0: Ve Muslera'nın da o sezonun başında zaten
1: ayrılacağı belli.
0: Yani 9 ayın var.
1: Şimdi Icardi'nin ayrılacağı belliyken sen yedek santraforunu hala bekliyorsun. Neyi bekliyorsun abi? İş işten geçsin. Bu sene ben sana şöyle söyleyeyim. Süper Lig'de öyle geçtiğimiz sezonki gibi 3 tane maç falan kaybedersen bak bu sene 3 ya da 4 tane maç kaybedersen şampiyon olamazsın ben sana söyleyeyim.
0: Vallahi bu sene çok çetin ceviz. Çok. Yani Salah'ı mı istersin? Fenerbahçe'nin şu hali mi? Daha Trossard gelecek. 1-2 takviye daha. Yani bu senelik bomba gibi olacak.
1: Bu sene rakiplerinin hepsi kuvvetli.
0: Ve sen hala sen, hiçbir şey alamadın.
1: Bir de en zor tarafta sen olacaksın Şampiyonlar Ligi'nde. Kadron aynı. Derinlik yok. Genişlik yok. Bir tane santraforun ayrılmış. Osimhen'in sakatlık geçmişi ortada. Geldi başına bir şey. Ne yapacaksın?
0: Aynen öyle. Peki. Çok mesaj var. Baktım. İşte Galatasaray ile ilgili Leao'yu isteyen var. Leao önceliğimiz değil diyen var. Sané'yi 10 numara pozisyonu oynuyorsa ben hayır demem diyen var. Ben bir tek öyle kurabiliyorum lazım. Tabii ne olursa olsun bir transfer lazım. Peki Aykut, saatlerimiz 9.55. Çok teşekkürler.
1: Vallahi çok aktı, keyifli yani. Oldu. Aktı. Konu da çoktu.
0: Vallahi o kadar mesaj okudum okumadım ama tıkladığım mesaja rağmen yine bayağı bir mesaj kaldı. Sizlerin de katkısına çok çok teşekkür ediyoruz. Bu haftayı da bu şekilde sabah sporu olarak kapatmış olduk. Haftaya yine Mert Elam da gelecek Ali Erim'le birlikte. Bakalım Mert geldiğinde belki bir Galatasaray transferi görmek isterdi ama sanki göremeyecek gibi gözüküyor. Aykut çok çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Dinleyenlere de özellikle teşekkürler. Tabii bize katılmayanlar olunca daha da güzel oluyor.
0: Tabii olacaktır mutlaka canım. Yani biz de onlara da yer veriyoruz, okuyoruz. Burada. Tabii ki aynen öyle. Sporda bir doğru yoktur. Çok fikir vardır. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la sabah sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Salim Manav'la Transfer Ateşi başlıyor.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter üzerinde, yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk başlangıcında İrfan 25 bizlerle birlikte olacak. İrfan 25 ile birlikte Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendireceğiz sevgili dinleyenler. Beşiktaş'ın dün önemli bir maçı vardı. Beşiktaş bilindiği üzere Midland'ı saf dışı bırakmıştı temsilcimiz Beşiktaş. Ardından dün de playofflar öncesi son maç, playofflar öncesi son karşılaşmalarına çıkıyor temsilcimiz. Kara Lova takımını, Çekya ekibini Beşiktaş 1-0'lık skorla mağlup etti. Temsilcimiz 10 kişi tamamladığı maçta özellikle de Nubel'in harika performansıyla İstanbul'a avantajlı döndü. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili dinleyenler. Beşiktaş adına önemli bir galibiyet. Özellikle de Nubel performansıyla göz doldurdu. Nubel'le ilgili de şunu söyleyebilirim. Önemli bir isim. Hatta şunu biliyorum ben. İlerleyen bölümde Hakan Gündoğar bizlerle birlikte olacak. Hakan abiyle de bunu konuşuruz. Beşiktaş'ta transferden sorumlu kişilerle konuştuğumda Nubel'i tam 33 gün beklediklerini ifade etmişlerdi. Bence Nubel şu anki performansıyla bu bekleyişin nedenini net bir şekilde gösteriyor. Net bir şekilde bu beklemenin sebebini gösteriyor sevgili dinleyenler. Nubel dünkü performansı muazzamdı. Adeta bir ön libero oyuncusu gibiydi. Son dakika transfer gelişmesi var, paylaşalım. A milli takım kalecilerinden Altay Bayındır bilindiği üzere Manchester United'da forma giyiyor. Altay Bayındır Manchester United'dan Celta Vigo'ya kiralandı. Altay'ın yeni adresi La Liga oldu sevgili dinleyenler. Bu transfer gelişmesini aktarmış olalım. Birçok transfer gelişmesi var. Radyo Spor WhatsApp hattını da sizlerle paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538

Dün Salah'ın imza töreni vardı. Tribünde inanılmaz görsel şovlar hazırlandı. Yaklaşık 35 bin Trabzonspor taraftarı stadyumda hazırdı. Bununla birlikte stadyum dışında kalan ciddi bir kalabalık vardı. Trabzonsporlu taraftarlar Salah'ın imza töreninde tribünleri boş bırakmadı. Çok güzel bir an yaşandı, anlar yaşandı. Kutluyorum Trabzonspor kulübünü. Önemli bir transfere imza attı. Hatta bir şarkı da yapılmış Salah için. Bilindiği üzere İbrahim Tatlıses'in bir şarkısı var. Allah Allah Allah, bu nasıl sevmek şeklinde. Mutlaka dinlemişsinizdir. Trabzonspor da bu şarkıyı değiştirmiş. Allah Allah Muhammed Salah diye değiştirmiş. Gayet güzeldi. Tribünlerde muazzam bir atmosfer vardı. Salah tribünlere üçlü çektirdi. Bize her yer Trabzon dedi. Hem Trabzonspor'un hem de ülkemizin tanıtımı açısından bu önemli. Ülke futbolunun, düzeltelim, tanıtımı açısından bu önemli. Çünkü Salah bir süperstar. Premier Lig'de gol krallıkları yaşadı. İnanılmaz bir kariyer. Liverpool'da almadığı kupa kalmadı. Salah'la ilgili benim net yorumum, şu ana kadar yapılan transferler içerisinde en önemli transfer, liste başı olur diye düşünüyorum. Tabi sergileyeceği performans da önemli. Mesut Özil transferi de yakın dönemde önemli bir transferdi. Yakın dönemde Victor Osimhen transferi önemli bir transferdi. Mauro Icardi yakın dönemde önemli transferler arasında. Icardi ve Victor Osimhen performans ortaya koydu. Mesut için aynı cümleleri söyleyemeyeceğim, fakat Muhammed Salah'ın da transferini anlamlı kılan sahada göstereceği performans olacaktır. Trabzonspor'la da dün ilk antrenmanına çıktı. Mısır'la birlikte Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselmişti. Çeyrek finalde bilindiği üzere Mısır Arjantin'e elenmişti. Ben antrenman temposunun da iyi olduğunu düşünüyorum. Yunanistan'da kısa bir tatil yaptı. Tatilin ardından Trabzonspor'a transfer oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok çok önemli bir isim. Beşiktaş'la da isim anıldığında Salah'la ilgili düşüncelerimizi paylaşmıştım. Düşüncelerimi net bir şekilde paylaşmıştım. Net yorumum, Salah süperstar. Sahada ortaya koyacağı performans çok çok önemli. Ancak istatistik yalan söylemez. Son dönemdeki istatistiği bence gayet iyi. Her ne kadar Liverpool'daki son sezonu Slot'la yaşadığı olaylardan dolayı tartışılsa da bence yine son sezonunda ciddi gol ve asist katkıları üretti. Ve bir de yakın tarihe gidelim. Mario Balotelli Adana Demirspor'a Monza'dan geldi. Çok fazla maç oynamamıştı. Balotelli geldi, çok ciddi katkılar sundu. İlk sezonunda Adana Demirspor'a 20 gole kadar ulaştı. Trabzonspor'un şampiyon olduğu yıl Marek Hamšík yaşından dolayı eleştirildi, fakat Trabzonspor'da şampiyonluğun en önemli mimarlarından birisiydi. Ligimizin seviyesini düşündüğümüzde 5 büyük ligin gerisinde kaldığımızı itiraf edelim. Ligimizin seviyesini düşündüğümüzde temaslı oyunun yoğun olduğu bir lig. Ben bu ligde Muhammed Salah'ın teknik yönüyle bir değil birkaç adım öne çıkacağını düşünüyorum. 10 numara pozisyonunda, sağ kanat pozisyonlarında oynayabiliyor. Onu en verimli kılan yer kariyerindeki belirleyici olan performansa ulaştığı yer tabii ki sağ kanat. Gelen mesajları okuyup hemen reklam arasına gideceğim. Selam Salim abi, Erhan ben. Bir hafta sonra lig başlıyor ama Galatasaray'da hala transfer yok demiş. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yarın oynanacak olan Villarreal'le bir hazırlık maçı var. Bu hazırlık maçına kadar ben bir hamle bekliyorum. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Yabancı futbolcular Avrupa'da 1,5 milyon euro ya da 2,5 milyon eurolara oynarken neden Türk takımlarından daha yüksek ücret isteniyor ya da veriliyor? İşte az önce söylediğim gibi 5 büyük ligin gerisindeyiz. İtiraf etmemiz gerekiyor. Aynaya bakıp yüzleşmemiz gerekiyor. Bundan dolayı
Darfin Yunus Dağ'a yazmış. Roberto Carlos.

0: Birinci sırada diye düşünüyorum. Kariyer açısından evet. Kontrol ediyorum. Beşiktaş'ta şu anda muhakkak transfer gerektiren sizce mevki hangisidir? Çanakkale'den selamlar, hayırlı cumalar. Bora Bey yazmış. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederim Bora Bey. Bence Beşiktaş'a net bir orta saha, net bir santrafor, stopere takviye gerekiyor. Türkiye'ye gelmiş en büyük transfer Roberto Carlos ve Muhammed Salah. Bunların dışında bütün gelenler figürandır demiş dinleyenimiz Birol Bey. Trabzonspor'un transfer politikasına tamamen ters bir iş oldu. Yanlış buluyorum. Önümüzdeki yıllarda bir kırılmaya sebebiyet verecektir demiş. Adana'dan Mustafa Emun Bey yazmış. Yani benim düşüncem şu. Şöyle ki yani Trabzonspor oyuncu satışlarından ciddi ücretler kazandı ve bu oyuncular sadece Trabzonspor'da bir yıl oynadı. Agusto, Olayi, Uğurcan Çakır'la başlayan bir süreç. Uğurcan Çakır'ı da dahil edersek bu transferlerden toplamda çok ciddi ücretler kazanan bir Trabzonspor takımı var. 100 milyon euro üzeri 100 milyon euro üzerine çıkıyor bu satışlar. Bonuslarla vesaire. Yani burada Trabzonspor'un ve özellikle de kombine loca satışını da düşündüğümüzde, forma satışını düşündüğümüzde ben PR anlamında Muhammed Salah'a hiç kimsenin yok diyeceğini düşünmüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün Boluspor'un transferi var. Dinleyenimiz yazmış. Merhaba Salim Bey, kolay gelsin. Boluspor'da yabancı transferlerin lisansı çıkar mı? Kontrol edin. Türkiye Futbol Federasyonu sitesine eğer çıkmamışsa akşamki maçta oynayamazlar. Bunu söyleyelim. Villarreal maçı cumartesi günü Yunus abi. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Yani yarın oynanacak Villarreal maçı. Saat 21'de başlıyor. Çok kısa bir aramız var. Araya gidelim. Ardından İrfan 25 bizlerden telefon bekliyor. İrfan abiyle birlikte Fenerbahçe gündemi. Ardından Hakan Gündoğar'la birlikte Beşiktaş gündemi. Sonrasında Kütahya Spor Teknik Direktörü Erkan Sözleri bizlerle birlikte olacak. İlk bölümde planladığım bağlantılar bu şekilde. İkinci bölümde Reşat Yılmaz ve RGSFK Sportif Direktörü Alper Aslan bizlerle birlikte olacak. Planladığımız bağlantılar var. Bugün yayınımız 2 saat. Sevgili Burak Alaca yıllık izinde olduğu için bugün yayınımız saat 14'e kadar sürecek. Bunu da paylaşmış olalım. Araya gidelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, ilk konuğumuz Fenerbahçe ile gündem açacağız. İlk konuğumuz İrfan 25. İrfan abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
2: Merhabalar. Salim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim İrfan abi. Sturm Graz maçı oynandı. Fenerbahçe 2-0 kazandı. Talisca ve Greenwood'un attığı gollerle haftaya deplasmanda rakip Sturm Graz olacak rövanş maçında. Fakat bu maç öncesine kadar transfer gelişmelerinin yaşanmasını da bekliyoruz. Sendeki transfere dair son bilgiler nelerdir? Ve bir de kadroda değişim bekliyor musun?
2: Ya şöyle söyleyeyim, önce transferlerden başlayalım istiyorsan. Fenerbahçe'de bir forvet transferi yapacak. Forvet transferini Fenerbahçe yani rövanş playoff mücadelesine kadar eğer Stungraz'a geçip playoff'a kaldığı takdirde playoff mücadelesine forvet transferini yetiştirmek istiyor. Tabii Fenerbahçe Yunan forvet Pavlidis'le ilgileniyor. Pavlidis'le Prensip'te anlaşma sağlandı. Sözleşme şartlarında anlaşma sağlandı. Ancak Benfica oyuncuyu satmak istemiyor ve çok yüksek astronomik bir bonservis bedeli istiyor. Çünkü Pavlidis gerçekten Benfica'nın eleme maçlarında da forma giyiyor ve çok da iyi performans ortaya koyuyor. Şu anda Benfica yönetim onun için vazgeçilmez görüyor ve onu satmayı düşünmediğini net bir şekilde iletti. Aslında Fenerbahçe Sayın Cihan Kemal İspanya'ya gittiği zaman orada Pavlidis'in menajeriyle görüştü ve konuda anlaşma sağlamıştı. Ancak Benfica şu anda transfere kapıyı kapatmış durumda. Diğer taraftan tabii Fenerbahçe Pavlidis'in yanı sıra Real Madrid'in Endrick'le de bir temas kurdu. Ancak oyuncu Fenerbahçe yani Türkiye kendi fikrine pek sıcak bakmıyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde kariyerini sürdürmek istiyor. Dolayısıyla bu transfer de şu aşamada biraz zor olduğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin tabii burada alternatif isimlere de yöneliyor. Bu isimlerden bir tanesi Lukaku. Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir isim. Fenerbahçe bu transferi değerlendiriyor. Diğer taraftan da seçim sürecinde Aziz Yıldırım'ın hem tribüde hem de kendisiyle anlaşmaya vardı. Cirasi de halen Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe tabii bu isimlerden biriyle biriyle sözleşme imzalamayı hedefliyor. Tabii geçen sezon Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen ve Chelsea'de de şu anda bonservis Chelsea'de olan Nicolas Jackson da Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isim ama şu aşamada ilk temaslarda hem Pavlidis hem Endrick isimlerinden olumsuz sonuç almış oldu Fenerbahçe temaslarda.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. İrfan 25 sohbetimiz devam ediyor. İrfan abi, Lukaku ile ilgili detaylar var mı elinde?
2: Şöyle söyleyeyim. Yani tabii Lukaku Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe önerildi. Lukaku Napoli'den ayrılmak istiyor. Orada yani daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma istiyor. Orada mutsuz. Fenerbahçe'de oyuncuyla ilgileniyor. Oyuncunun tarafıyla, oyuncu cephesiyle bir temas kurdu. Yani burada Fenerbahçe oyuncuyu dediğim gibi alternatifler arasında olduğunu söyleyebilirim oyuncunun.
0: Peki şartları nedir?
2: Fenerbahçe tüm gitti oyunculara şunu söylüyor. Yani Greenwood'un şu anda Fenerbahçe yönetimi bir barem belirlemiş. Yani yıllık sözleşme konusunda. Ve burada Greenwood'un 8 milyon euro civarında bir yıllık ücret alıyor yanılmıyorsam. Onun üzerine çıkmak istemiyor Fenerbahçe. Ve transfer görüşmesinde bulunduğu oyunculara yani bu civarda bir yıllık ücret ödüyor. Diğer taraftan bonservis için ise 40 milyon euro seviyelerine kadar çıkabiliyor Fenerbahçe. Tüm işte Leao transferinde 40 milyon euro bonuslarla işte 40 milyon euro seviyesine çıkmıştı görüşmelerde. Yine Pavlidis konusunda da 40 milyon euro seviyelerine çıktı ama bunun üzerine çıkmayı düşünmüyor.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. İrfan 25, Fenerbahçe ile ilgili sorularınızı kendisine yöneltebilirsiniz. İrfan abi, İsmail Hoca'nın yapmış olduğu açıklamalar vardı maçtan sonra, hem transferle ilgili hem de Kerem Aktürkoğlu ile ilgili. Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları devam ediyor. Santrafor takviyesi bekleniyor ancak gidecek oyuncular da burada çok çok önemli Fenerbahçe adına. Bu konuda neler söylersin? Takımdan ayrılmasını beklediğin isimler var mı?
2: Ya bundan sonra çok fazla konuştuk ama zaten takımdan ayrılması
0: bekleniyor. Mesela bir Fred konusu var. Fred konusuyla ilgili.
2: Ben Fred'in ayrılmasını bekliyorum. Yani Fenerbahçe'de şu anda 23 tane yabancı oyuncu, 23 ya da 24 tane yabancı oyuncu var. Evet. Yani şu anda artı 4 kullanma oynayan 7 tane yabancı oyuncu var. 7 yabancı oyuncudan 5 tanesini sayabilirsin. Gelecek ilk 5 oyuncuyu. Bunlar işte kim?
0: Mesela Bekao'ya falan
2: teklif. Diego Carlos, Amrabat, Divakovic, Bekao, Musamba. Musamba. Bunların 5 tanesini saydık. Ama şimdi Fenerbahçe'nin şu anda hiç transfer yapmasa dahi İki oyuncu daha göndermesi gerekiyor. Bu iki oyuncu kim olacak? Semedo, Fred Osterwald üçünden iki tanesi olmasını bekliyoruz. Ama Fred Atletico Mineiro kulübüyle prensipte anlaşmaya varmıştı. Orada Fred'in yani temsilcisi, yani uzun süre, bir iki haftadır İstanbul'daydı onun temsilcisi. Fred'in sözleşmesini feshedilmesini bekliyor. Yani Fred bonservisli bir teklif getirmiş değil şu aşamada. Yani oradaki Fred'i isteyen kulüpler de Fenerbahçe'nin Fred'le yollarına ayrılmasını bekliyor. Sözleşmesinin feshedilmesini bekliyor. Diğer taraftan Avrupa'da Real Betis var. Real Betis sonra yurt dışı basına çıktı. Transferden vazgeçti Fenerbahçe'nin yüksek bonservis istemesine denildi diye. Avrupa'da Suudi Arabistan'dan teklifler söz konusu. Diego Carlos'a Bologna artı Como'nun ilgisi var. Divakovic Dinamo Zagreb'le prensiple anlaştı. Orada da yine bonservisinin de indirim yapılması bekleniyor. Bekao Süper Lig ve işte ülkesinden isteyen kulüpler var ama şu anda resmiyete dökülmüş bir durum söz konusu değil. Musaba'ya işte hem Şampiyonlar hem Süper Lig'den çok sayıda teklif olduğunu ifade edebilirim.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. İrfan 25 sohbetimiz sürüyor. İrfan abi, saydığın gibi mesela Livakovic'in ayrılması bekleniyor ancak bu konuda mesela ayrılması beklenen isimlerin ayrılması konusunda somut bir gelişme yok. Burada Fenerbahçe'nin tavrı nedir?
2: Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Sayın Cihan Kamer'in maç sonrası yaptığı açıklamaları dikkatlice dinlemek lazım. Yani orada bu soru kendisine sorulduğunda şunu söyledi. Evet, şu anda Fenerbahçe herhangi bir oyuncuyla yollarını ayırmadı ama Fenerbahçe'nin yönetimin yapmak istediği şu. Yani bu oyuncuyla yollarını ayırırken yani bedava bir şekilde ayrılmak istemiyor. Yani minimum zarar maksimum bonservis gelir elde etmek istiyor. İşte Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı dolu olduğunu bildiği için kulüpler ya Fenerbahçe bonservis bedeli ödemek istemiyorlar ya da Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedelinden çok ama çok daha düşük bir teklif sunuyorlar. Oyuncular da sözleşmesinin feshedilerek ayrılmak istiyorlar. Yani burada buradaki süreç Fenerbahçe bu var. Fenerbahçe'de transfer sürecinin sonuna kadar bu noktada transfer sürecinin sonuna kadar oyunculardan maksimum verime almak istiyor ve bu noktada maksimum bir şekilde kullanmak ve oyuncuları da satabileceği en yüksek bonservis bedeliyle satmak, oyuncular değerinde satmak istiyor. Ve pazarlıklar bu doğrultuda yürütüyor. Yani Fenerbahçe oyuncularını bedava göndermek istemiyor. Bu nedenle aslında biraz uzadı bu süreç.
0: Peki yani burada mevcut durumu da biliyor takımlar. Mevcut durumu biliyor derken şöyle, Türkiye Ligi'ndeki yabancı kuralını biliyor. 10+4 kuralını biliyor. Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sayısının fazla olduğunu, bu sadece Fenerbahçe için değil, diğer transfer yapılacak oyuncular için de geçerli. Özellikle de U23 olarak adlandırılan oyuncular için de geçerli. Yani burada karşı takımlar pazarlık kırabilir. Pazarlıkta fiyat kırabilir.
2: Ya zaten süreç bu. Zaten Fenerbahçe de bu noktada bu oyuncuları mesela kadroya almasa veya bu oyuncuları işte kendi takımdan ayrılığa çalıştırmasa, değerlendirmese, Fenerbahçe değerlendirmese bu sefer bu pazarlıkta eli daha güçsüz olacak. Fenerbahçe'nin Avusturya kampına bile 37-38 tane futbolcu ile gitti. Bunların gitmesinden bir nedenlerinden bir tanesi buydu aslında. Evet. Yani tam oradan Avusturya kampı dönüşüyor, sonrası genç oyuncuları kendinize kulüp bulun denildi. Ama o oyuncuları da Avusturya kampına gitti. Halen Fenerbahçe mesela son Can Bartu testlerindeki antrenmanda gözüktü aslında. Yani taraftarı açık antrenmanda. Çok sayıda futbolcu var. Yani Fenerbahçe'nin zaten bunu bir an önce çözmesi gerekiyor. Yani bu sorun. Çünkü verimli antrenman yapabilmek için o kadroyu istenilen 28 kişiye indirmesi gerekiyor Fenerbahçe. Bir an önce yollarına yayılması gerekiyor. Bazı oyuncularda. Hatta Livakovic'in arada sakatlığı var. Tedavisi devam ediyor. Daha önce takıma dahil olmadı. Amrabat İstanbul'a gelmedi. Halen ayrı çalışıyor. Özel programla olsun da çalışıyor. İzinli. Yani dolayısıyla onlar da geldi. Daha da kalabalık bir kadro var. Fenerbahçe gelen teklifi değerlendiriyor ama bu teklifleri mümkün olduğunca en yüksek bedelli oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Yani kulübün kasasından para çıkmasını istemiyor. Kulübün daha fazla zarar görmesini istemiyor. Bu doğrultuda aslında bu süreç biraz daha yürüyor. Ama senin de dediğin gibi kulüpler de bunu bildiği için, bu oyuncuların mecburen göndereceğini bildiği için onlar da aslında baktığı zaman isteyen kulüplerin pazarlık gücü daha yüksek tabii. Sorun aslında şurada şu var. Yani bu oyuncularla sözleşme imzalanırken, yani elinde yabancı kontenjanın doluyken ve bu oyuncularla yolunu ayırmadan, bu oyuncuları kiralık olarak gönderip başka takımlar yıllık ücretin büyük bölümünü ödeyip sonra bu oyuncuların tekrar dönüşünde yine transfer yapıp bu oyuncudan yerine ve bu diğer transfer yaptığınızda yine uzun vadeli sözleşme yapınca böyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Bu sorun mevcut yönetimin sorunu değil. Bu yönetim zaten geldiği zaman biz hangi yönetim gelirse gelsin sezon başında ciddi bir problemle karşılaşacağını, hatta oyuncularla yollarını ayırmanın, oyuncuların yani mevcut oyuncularla yollarını ayırmanın Fenerbahçe'nin en büyük transfer olacağını defalarca dile getirdik. Her yayında söyledim bunu ben. Halen aynı şekilde devam ediyor. Ama zor bir iş. Ama Fenerbahçe yönetiminin altından kalkacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki İrfan abi. Gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan Sturm Graz maçı var. Sturm Graz maçı öncesinde rövanş maçlarında da değişiklik hakkı bulunuyor. 24 saat kala 2 oyuncu değişikliği yapılabiliyor. Bu değişiklikler kimler olacak?
2: Vallahi şu anda Fenerbahçe'de yeni bir transfer olmasa, bir değişiklik yapılmasa beklemiyorum ben.
0: Yani listede. Jaden'in bir sakatlığı vardı.
2: Jaden'in bir sakatlığı var. Şey olarak diyorsunuz, playoff'a çıkarsa, playoff'a çıktığı takdirde tabii oraya Levent'i yeniden dahil eder ama orada da diyorsun kural gereği Levent çıkarmak zorunda kalmışlardı. Yani orayı nasıl bir yeniden hoca düşünecek? Onu biraz da görmek gerekiyor. Çünkü kural gereği Levent Mercan'ı biliyorsunuz 4 tane futbolcu altyapıdan yetişmek zorunda. 4 tanesi Türkiye'de isteyebilir. Ne hocam 4 tanesi Türkiye yetişmek zorunda. O dolayı da Osterwalder'ın yerine büyük ihtimalle Levent Mercan'ı kadroya dahil eder diye düşünüyorum. Ama rövanş mücadelesinde de bence 11'de değişiklik yapmayacaktır. Rövanş mücadelesinde Osterwalder'in yerine de Mert Müdür'ün, yani en kötü ihtimal Mert Müdür'ün sol bek oynama ihtimali olduğunu düşünüyorum. Orada rövanşta tabii hoca İdetü İsmail Kartal'ın da Tenaki'yi işte sol bek oynatabileceğini dile getirmişti daha önceki açıklamalarında. Ama Ake ile Şikrinyar çok iyi bir stoper, çok iyi bir uyum yakaladı. Uyumu bozmayacaktır. Archie Brown da Osterwalder sakatlandıktan sonra oyuna girmiş ama bence performans olarak çok yeterli bir performans sergileyememişti. Şu anda alternatifi olarak sadece sol bekte Archie Brown var. Ama o noktada işte Mert Müdür'ü sol bek alternatif olarak hoca planlıyor.
0: Gelen soru var. İsmail Kartal Talişka'yı hangi pozisyonda düşünüyor? İsmail Hoca'nın sistemine uymuyor. Fenerbahçe Şorlot'a teklif yaptı mı demiş Erkan Bey.
2: Bir şey söylemişim. Şimdi İsmail Hoca'nın sistemine uymuyor deniliyor ama şunu da belirtmekte fayda var. Şu anda Talişka'nın hangi mevkide oynarsa olsun skor katkısı sağladığını görüyoruz. 10 numaraya koyuyorsun, 10 numarada skor katkısı sağlıyor. Forvet'e koyuyorsun, forvet'e skor katkısı sağlıyor. Şu anda da Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en formda oyunculardan bir tanesi. 3 resmi maçta 3 tane golü var. Dolayısıyla ben rövanşta da mesela Talişka'yı bekliyorum. Talişka'da hangi mevkide oynar, hangi mevkide düşünüyor dersen Talişka'da bir joker oyuncu gibi olacak bu sezon. Hem forvette hem de 10 numara pozisyonunda alternatif oyuncu olmasını bekliyorum. Şorlot'a bir ilgi var mı? Şorlot Fenerbahçe'nin tabii Aziz Yıldırım'da beğendiği bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'den yüksek mali, yüksek yıllık ücret istiyordu. 12 milyon euro seviyesinde, 13 milyon euro seviyesinde bir yıllık ücret istiyor. Fenerbahçe'nin de önce bahsettiğim en fazla verebileceği rakam. Çok fazla maaş limitlerini aşmak istemiyor, onu söyleyeyim. Yani bir maaş paramı belirlemiş, onun üstüne çıkmak istemiyor. Zaten 10 milyon euro üzerinde Fenerbahçe'de işte Ederson, Kante gibi isimler yıllık ücret alıyor. Greenwood 8 alıyor işte. Ya da o seviyede bir teklifi kabul ederse Charlotte'da da Fenerbahçe bunu gündeme getirebilir. Ama şu aşamada listenin üst sıralarında değil. Ben eğer bir transfer, yani forvet transferinde istenilen o transfer listesinin üst sırasında yer alan isimlerle bir anlaşma sağlanamazsa Fenerbahçe'nin ben Cirasi transferi için bir kez daha devreye girip Cirasi transferini gerçekleştirmesini bekliyorum.
0: Son bir soru. Salim abi, kaleci konusunu sorar mısın? Ederson'dan çıkacak mı Fenerbahçe? İzmir'den Gürsel Bey yazmış.
2: Abi, şu aşamada bir Ederson'dan ayrılma gibi durum söz konusu değil. Bir kaleci arayışı da yok. Ama tabii Ederson yedek soyununca bu şeyler haberler çıkması çok normal. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Şimdi Mert Günok Gornik Zabzemi'nde oynayan rövanş mücadelesinde takımın bir üst sıraya çıkmasında bence en önemli faktörlerden bir tanesiydi. 5 tane ya da 6 tane kritik net kurtarışlar yaptı ve takımın tura çıkmasına önemli oynadı. Şimdi formda bir kaleci var. Bir önceki maçta çok iyi performans sergilemiş ve senin tura yükselmenin önemli rol oynamış. Şimdi bu oyuncuyu 3 gün sonra kesmen halinde bu oyuncuyu da kaybedebilirsin sezon boyunca ve takım içerisindeki forma adaleti konusunda oyunculara üzerindeki güveni de kaybedebilir teknik heyet. İsmail Kartal orada doğru olanı yaptı. Formda olana, hazır olana formayı ve eldiveni verdi ve Mert Günok Stuttgart maçında da kalede görev yaptı. Ya bundan sonraki rövanşta Ederson oyunlar oynamaz ama sonuçta şu var. Fenerbahçe'nin kalesinin emin ellerde olduğunu söyleyebiliriz. Ederson ilerleyen süreçte Fenerbahçe'nin birinci kalecisi. Bu net. Mert Günok da buraya zaten yedek oynayacağını bilerek gelen bir isim. Ama Ederson'un yokluğunda gösterdiği performansın ardından hoca da ona güvendi ve aslında hak ettiği bir şekilde ona kaleyi vermeye devam etti. Eğer kesmiş olsaydı, Tedesco döneminde biz bunu yaşamıştık. Hatırlarsan Tahir Çetin bir Avrupa Ligi mücadelesinde çok iyi performans sergilemişti. Fenerbahçe'nin galip gelmesine önemli rol oynamıştı. Ama 3 gün sonraki maça Ederson sakattan çıktıktan hemen sonra görev vermişti. Fenerbahçe Alanya Spor maçıydı yanılmıyorsam. Orada Fenerbahçe puan kaybetmişti ve tartışmalar artmıştı. Dolayısıyla Sayın İsmail Kartal burada doğru bir karar verdi ve aslında forma adaletini tüm futbolculara şunu net bir şekilde göstermiş oldu. İyi oynarsanız, formdaysanız ismi ne olursa olsun formayı ben size veririm. Aslında bunun net göstergesi, yani burada ilerleyen süreçte Fenerbahçe'nin yararını olacaktır.
0: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Görüşmek üzere, hoşça kal İrfan abi.
2: Görüşmek üzere, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. İrfan 25'ti. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda ilk bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. İrfan 25'li İrfan abiyle birlikte Fenerbahçe'nin gündemini konuştuk. Aksilik olmazsa hattımızda konuğumuz Hakan Gündoğar olacak. Sizlerden Beşiktaş'la ilgili soruları bekliyorum. Sami Bey yazmış. Selamlar Salim Bey. Türk futboluna kulüp başkanlarından daha çok zarar uğratan TFF'leri hangi ülkede var böyle saçma sapan yabancı oyuncu kısıtlaması demiş. Tepkisini dile getirmiş. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hakan Gündoğar. Hakan abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Salim.
0: Hakan abi dünkü maçı takip ettin. Nubel çok iyi bir performans ortaya koydu. Hatta ben bir anımı paylaşmak istiyorum.
1: Tabii.
0: Gökhan abiyle, Gökhan Keskin hocayla bir sohbet ederken şunu söylemişti. Nubel'i 33 gün bekledik demişti. Nitekim o bekleyişe değdi bence. Katılır mısın?
1: Kesinlikle değdi sevgili Salim. Ama şöyle söyleyeyim, sadece Nubel üzerinden de okumamak lazım. Tamam, Nubel gerçekten çok ekstra bir performans. Beşiktaş'ın son yıllarda kalesine geçmiş en önemli isim, verdiği güven, her şey ortada ama bakıyorum herkes Nubel üzerinden oldu. Fakat Beşiktaş'ın kaçırdığı golleri teknik direktörün yapmış düşmüyor. Üzücü oluyor gerçekten bu. Çünkü Vincenzo Italiano her şeyin tersine şöyle bir şey yaptı. Bir takımı geri çekmek yerine bir santrafor daha alıp o santraforla birlikte rakibin üzerine gitti ve aradığı golü buldu. Yani takımının gömülmesini istemedi. Bunların hepsi çok önemli. Tabii ki Nubel'in performansı altın yıldızlı bir performans. Bu tartışılmaz ama Beşiktaş'ın kaçırdığı çok net goller de var. Yani Sende'nin kaçırdığı iki tane var. Orkun'un vurdukları var. Oh'un direkten dönen topu var. Sadece ve sadece Nubel üzerinden okumak bana biraz yanlış geliyor açıkçası. Ben bu konuda biraz müzdaribim. Evet, Nubel çok önemli bir kaleci. Çok başarılı bir kaleci. Alman milli takımının kalecisi olacak. Birinci kalecisi olacak ama yine de ben Beşiktaş'ta teknik direktörün yazmış olduğu senaryonun an be an muhteşem bir şekilde devam ettiğini görmenin mutluluğunda yaşıyorum açıkçası.
0: Hep diyoruz ya Hakan abi, teknik direktör takımı, oyun gücü yüksek olan takımlar. Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano o izlenimi veriyor bize. Ben böyle düşünüyorum. Senin gözlemin nedir Vincenzo Italiano hoca ile ilgili? Antrenmanları da takip ettin. Tüm hazırlık maçlarını izledin. Hatta hazırlık maçlarında takım kötü sonuçlar aldığında, Radyo Spor'da yapmış olduğumuz bağlantıda, hazırlık maçlarında kötü sonuçlar almamız bizim için olumlu demiştin. Çünkü eksikler görülüyor. Hatta Beşiktaş'ın şampiyon olduğu yılki hazırlık maçlarında kaybedişinden örnek vermiştin.
1: Evet. Yani şöyle bir gerçek var Salim. Bu işe yapacak. Ben diyor Beşiktaş'ta başarılı olacağım. Benim hedeflerim var diyor. Bu hedeflerinden bir tanesi de İtalya milli takımına teknik direktör olmak. İdealist bir adam. Çok çalışkan bir adam. Beşiktaş'ın uzun yıllardır ihtiyacı olan sahadaki arzuyu, isteği, rakibini boğan Beşiktaş'ı Beşiktaş taraftarına gösterdiği için Beşiktaş taraftarı tarafından da kısa sürede kabul edilen bir teknik adam. Şimdi bu taktik, teknik, bunların hepsini bir araya koyduğumuzda sağ kenarındaki görüntüsü bile taraftarla bütünleşmesini çok kısa sürede sağladı. Bu çok ekstra bir özellikti. İnan bana en önemli özelliklerinden bir tanesi de kesinlikle ve kesinlikle kendi yardımcılarım haricinde herhangi bir kimseyle çalışmayacağım demesi. Hiç kimse kusura bakmasın. Herkes şunu